0: ifadelerini kullandı. Trump yeni uçağını dünyanın en lüks uçağı olarak nitelendirdi. Eski başkanlık uçaklarının restore edilerek müzelerde sergileneceğini dile getirdi. Beyaz Saray özel temsilcisi Steve Witkoff'un nükleer müzakereler için İsviçre'ye yola çıktığı iddia edildi. ABD Başkanı Trump'ın damadı Jared Kushner'ın ise hali hazırda İsviçre'de olduğu öne sürüldü. İddia Amerikan haber portalı Axios'ta yer aldı. ABD ve İran arasında dün planlanan nükleer konulu görüşmeler İsrail'in Lübnan'a sürdürdüğü saldırıları nedeniyle süresiz ertelenmişti. İsrail ve Lübnan arasında ateşkes ilan edildiği haberleri sonrası dikkatler yeniden İsviçre'deki diplomasi trafiğine çevrildi. Arabuluculardan Katar Başbakanı Muhammed Bin Essani'nin de dün İsviçre'ye gittiği belirtiliyor. ABD tarafının baş müzakere Başkan Yardımcısı J.D. Vance'in ertelediği İsviçre ziyaretinin gerçekleşip gerçekleşmeyeceği ise henüz bilinmiyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İstanbul'daki metro açılışı konuşmasında CHP ve Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nu eleştirdi. Dış politikada bize ders vermek boyunuzu aşar dedi. Önce şaibesiz kurultay yapmayı öğrenin diye konuştu.
1: Bilgi, birikim ve liyakat gerektiren zor konularla uğraşmayın. Gidin kapasitenize ve kalibrenize uygun işleri kovalayın. Mesela koltuk kapmaca, salon kapmaca oynayın.
2: Dış politika üzerinden eleştirilince yanıt verdi. Sözü mutlak butlan krizine getirdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İstanbul Havalimanı halkalı metro hattı açılış törenine katıldı. Ana gündeminde CHP vardı.
1: Eğer becerebiliyorsanız önce şaibesiz bir kurultay yapmayı öğrenin.
2: Erdoğan'ın tepkisini çeken açıklama CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan geldi. Kılıçdaroğlu sosyal medyadan dış politika tribünlere oynanacak bir şov alanı değildir mesajı paylaşmıştı.
1: Şimdi bir tanesi çıkmış, kötü siciline bakmadan bizi dış politikada şov yapmakla, tribünlere oynamakla ülkemizi bölgesel krizlerin mezesi haline getirmekle itham ediyor. Türkiye bölgesel krizlerin mezesi değil, çözüm çabalarının baş aktörüdür. İkincisi dış politika şov alanı değil, tecrübe, birikim ve dirayet gerektiren bir uzmanlık alanıdır. Üçüncüsü biz ne içeride ne dışarıda hiçbir zaman tribünlere oynamadık.
2: Erdoğan CHP'ye parti içi tartışmalar üzerinden yüklendi.
1: Siz birbirinizle koltuk kavgası verirken biz yürüttüğümüz ince diplomasiyle bölgemizdeki çatışmaları dindirmenin kavgasını verdik. Dış politikada bize ders vermek sizin boynunuzu ziyadesiyle aşar.
0: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu mutlak butlan kararı sonrası partisinin ne zaman kurultaya gideceği sorusuna yanıt verdi. Olağanüstü kurultay kapısını kapattı. Olağan kurultay sürecini işleteceklerini belirtti.
3: Kesinlikle partiyi en kısa sürede kurultaya götüreceğim. Olağanüstü kurultay değil. Olağan kurultay. En fazla 4-5 ay sürer.
4: Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, muhaliflerin olağanüstü kurultay beklentilerine kapıları kapattı. Olağan kurultay sürecini işleteceklerini, mevcut delege yapısıyla kurultayın yapılamayacağını söyledi.
3: Eski delegelerle zaten yapamazsınız efendim. Mümkün değil, siz şaibe var dedim. Delegelerle kurultay yapalım. Ya oradan da başımıza bir mutlak butlan çıkacak. Olur mu?
5: Evet.
3: Yani parti bu kadar yorulur mu?
4: Sözcü televizyonda konuşan Kılıçdaroğlu parti içinde arınma sürecini gerçekleştireceğini söyledi.
3: Partinin kirlilikten arınması lazım. Nokta. Öyle para pul işine girenlerin bu partiye yeri yoktur. 38. kurultaydan hemen sonra Özgür Bey'e bazı belediye başkanlarını göstermeyin dedim.
4: Arınma konusunda Ekrem İmamoğlu'nu kastetmediğini belirten Kılıçdaroğlu, İmamoğlu Cumhurbaşkanı adayınız mı sorusuna da yanıt verdi.
3: Bizim adayımızı yetkili organlar belirler. O dönem gelir, zamanı gelir. Sorun çıkmazsa, yani adaylığı önünde bir engel olmazsa aday adayımız olabilir.
4: Kendisine yönelik kayyum nitelendirmesine de tepki gösteren Kılıçdaroğlu, kayyumla mutlak mutlanın aynı şey olmadığını söyledi. Buraya bir kaymakamın kayyum olarak atanmasını siz kabul eder misiniz?

0: edersiniz diyen Kılıçdaroğlu, kararla eski yönetimin geri geldiğini ifade etti. Kılıçdaroğlu'na olağan kurultay sürecinde genel başkanlığa aday olup olmayacağı da soruldu.
1: Partiyi belli bir noktaya getirdikten sonra, yani kirlilikten arındırdıktan sonra ben oturmak istiyorum. Ben yaşamak istiyorum.
2: Tamam.
1: Ben eşimle, çocuklarımla huzur içinde yaşamak istiyorum.
3: CHP Grup Başkanı Özgür Özel Denizli'deydi. İlçe ziyaretleri yaptı. Kent merkezinde konuştu ve mutlak mutlan kararına ilişkin eleştirilerini sürdürdü. Özel yeni parti tartışmasıyla ilgili de değerlendirmelerde bulundu. Son çabada boşa çıkarılırsa millete soracağım dedi.
4: CHP Grup Başkanı Özgür Özel Denizli'deydi. Çardak ve Bozkurt ilçelerine gitti. Ardından şehir merkezinde konuştu.
5: Bir tedbir kararıyla bizi baba ocağından koparmaya, sonra polis marifetiyle sokağa atmaya kalktılar. Bize bina değil, bize yürek lazım, bize yol lazım, yoldaş lazım, sizler lazımsınız.
4: Özel Bir Gün TV'nin sorularını da yanıtladı. Yeni parti çalışmalarıyla ilgili, son çabada boşa çıkarılırsa millete soracağım. Yol bitti, ne taraftan gidilecek diyeceğim. Onlar bana bir yol gösterecekler ifadesini kullandı. Özel'e partiden ihraç edilme ihtimali olup olmadığı da soruldu. Buna tenezzül ederler mi? Ederlerse bu millet bunlara ne der? Onu ayrıca hesap etmeleri lazım. Ama ben böyle bir şeye hani kalkışacaklarını sanmıyorum dedi.

0: A milli takım 2026 Dünya Kupası D grubunda tamam mı devam mı niteliğinde bir maça çıkacak. Artık 3 saatten az bir zaman kaldı. Paraguay karşılaşması öncesinde ise heyecan tabii maçın oynanacağı San Francisco'daki stadyumun önünde de dorukta diyebiliriz. NTV Spor Müdürü Emin Çağlar da orada bizleri bekliyor. Hem taraftarın nabzını tutuyor hem de bir yürüyüşün başlayacağından söz etmiştin. O yürüyüş başladı mı? Nasıl bir atmosfer var karşılaşma öncesinde?
1: Canan bir kez daha merhaba. Bir önceki yaklaşık 25 dakika önceki bağlantımızı Türkiye Futbol Federasyonu'nun organize ettiği otobüsün üstünden yapmıştık. Oradaki görüntüler çok güzeldi ama kameramızın imkanları dolayısıyla buraya geçtik. Çünkü 3G'ye yayına uygun değildi. Şu an taraftarlar yürümeye başladı. Bireysel olarak yürüyen de var. Aralarında diğer ülke taraftarları da var ama asıl yürüyüşün yerel saatle 17.30'da başlayacağını hatırlatalım. Oradaki kalabalığı şöyle tarif edeyim. 3000 kişi vardı ama müzikle beraber böyle biz otobüsler aşağıya baktığımızda o dalganın arttığını gördük, sayının arttığını gördük ve şu anda yürümeye başlayan bir kalabalık var. Bu kalabalığı bir sayı vermek zor ama dediğim gibi gün sonunda yürüyüş başladığında bu sayının 5000'den fazla olacağını net bir şekilde söyleyebiliriz. Taraftarlar A milli takımın yanında, Paraguay maçı öncesi onların yanında onlara bir kez daha destek oluyorlar. Nasıl geçen hafta Vancouver'da Avustralya maçı öncesi 10.000'e yakın Türk vatandaşı taraftar buluştuysa şimdi de burada San Francisco'da aynı duyguyla, aynı özlemle bir araya geldi. Kırmızı beyazını giyen, aynı şekilde diğer kulüp formalarını giyen tüm taraftarlar burada. Paraguaylı taraftarlar da burada. Bakalım akşam kimin yüzü gülecek onu bir kez daha hatırlatalım. Maç saat 20'de başlayacak yerel saatte. Türkiye saatiyle 06'da. Milli takım hazırlığını tamamladı. Bugün kamp yaptığı otelin önünde bekledik. Taraftarlar çok canlı. Her gördükleri futbolcunun ismini aykırıyorlar. İmza almak isteyenler var ama milli takım kafilesi otelden bireysel olsa da çıkmadı. Kimsenin yanına inmedi ama görebildiğimiz bir bölüm vardı. Öğle yemeğinden tekrar istirahat kısmına geçtiklerinde daha rahat bir takım gördük. O gerginliğini atmış bir takım gördük. Taraftarlara, taraftarların sesine cevap verenler vardı, el sallayanlar vardı. Bunun önemli olduğunu söyleyelim. O üzerindeki baskıyı attıklarını görebiliyoruz. Umarız o baskı %100 atılmıştır ve sahaya baskı adına olumsuz bir durum yansımaz diyelim. Taraftarların coşkusunu görebiliyorsunuz. Herkes Türkiye, herkes Türkiye şeklinde şampiyon kırmızı beyaz tezahüratları var. Bir kez daha hatırlatalım. Ama bu coşkunun artacağı bir yerde olacak. 17.30'da yerel saatle. Oradaki ayrılmayan bir kalabalık var. Devam eden bir kalabalık var. Milli takıma destek olmak için. Hem taraftar organizasyonunu anlatıyorum hem de milli takıma dair notları paylaşacağım. Milli takımda tek düşünce Paraguay mücadelesi. Taraftarlar Vancouver'da damga vurmaya başlamışlardı. San Francisco'da da kupaya damga vuruyorlar. Dünya Kupası'nı onlar unutulmaz hale getiriyor. Tüm ülke taraftarları için geçerli. Türk taraftarlar da buna başladılar. Sıradaki temennimiz tabii ki sahada bunun karşılık bulması. Daha milli takım ilk maçında yenilmişti ama bu akşam Paraguay karşısında onlara galibiyetten başka bir ihtimalin yaramadığını belirtelim. Bir puan evet son haftaya taşıyacak şansımızı ama 3 puanın çok ama çok kıymetli olduğunu belirtelim. Final niteliğinde bir karşılaşma olacak. Oyuncular taraftarlardan destek istemişti. O desteği şu anda çok net bir şekilde alıyorlar. Bu sadece fiziksel olarak değil, sosyal medyada da bu desteği gördüklerini söyleyelim, hatırlatalım. Buradaki taraftar kitlesini şöyle anlatalım Canan. Yani 7 yaşındaki, hatta biraz önce bence 1 yaşında değildi, 10 aylık bir bebek bile vardı. Yani 7 aydan 77 yaşa kadar kırmızı beyaz formasını ya da kulüp formasını giyen herkes Türkiye'nin yanında onlara destek olmak için sesini duyuruyor, duyurmaya çalışıyor. Bunu bir kez daha hatırlatalım. Maça doğru heyecan artıyor. Heyecanın artmaması imkansız. Sada yaklaştıkça Biz de o heyecanı daha fazla yaşamaya başladık. Taraftarların içinde farklı bir duygu, yürürken farklı bir duygu, stadın atmosferinin verdiği duygu yine farklı. Bunlar hepsi Dünya Kupası kültürünün bir parçası. Bunu bir kez daha hatırlatalım. Her şeyin güzel başladığını belirttik. Güzel devam ediyor. Umarız saha sonucuyla birlikte bu güzellik de taçlanacak. Buna canı gönülden inanıyoruz. Milli takım futbolcuları da inanıyor. Onların son iki antrenmanını takip ettik. O Arizona'daki gerginlik yerini daha rahatlamaya, bir mutluluğa, tebessüme bırakmıştı. Çünkü Arizona'da yüzü gülmeyen bir milli takım vardı ama burada o duyguları biraz daha attılar. Onu bir kez daha hatırlatalım. Bir taraftardan, bir futbolcudan, bir milli takımdan, bir duygulardan bahsediyorum. Çünkü Dünya Kupası duyguların, kültürlerin, kültürün bir araya geldiği, her coğrafyayı birleştiren bir organizasyon. 4 yılda bir düzenlendiğinde, geçen hafta bunu bir kez daha gördük, sabahın 7'siydi ama ülkenin her tarafında vatandaşlar kalkıp on binler meydanlarda buluşup milli takıma destek olmuştu. Bu yine devam ediyor. Özellikle maçın oynanacağı şehirlerde de aynı şekilde. Amerika Birleşik Devletleri taraftarları da bizimle birlikte yürüyor. Çünkü onlar da bizim grubumuzda. Kırmızı beyaz Türkiye çekmeye devam ediyor taraftarlar. Şampiyon Türkiye demeye devam ediyor. Bir Paraguay taraftarı da burada. İşte futbolun, Dünya Kupası'nın coşkusu, güzelliği. Herkes bir arada, herkes bir arada. Çünkü sadece eğlenmek, mutlu olmak ve tabii ki destekledikleri ülkenin kazanmasını istiyorlar. Yayınlarımız devam edecek. Milli takıma destek yürüyüşü 17.30'da başlayacak. Biz bu noktayı stada doğru böyle ara ara yürümeye devam edeceğiz. Çünkü kalabalık oraya doğru akmaya başladı. Bundan sonraki yayınlarımızda biraz daha stadın önünde olacağız. Onu hatırlatalım Canan, ama bu coşku artarak devam ediyor. İnan, yürüyüşün başladığı yerde de aynı, bittiği yerde de aynı Türk taraftarının coşkusunu görebileceksiniz.
0: Emin Çağlar, çok teşekkür ediyoruz. Milli takımımıza şimdiden başarılar diliyoruz. Tabii geçen haftaki maçta Türkiye'de 81 ilde tüm meydanlarda doluydu. Türk vatandaşı taraftarımız da meydanlarda kurulan dev ekranlarda maçı izleyerek destek olmuştu milli takıma. Ancak bugün durum biraz daha farklı olacak. Çünkü üniversite sınavı var bugün ve bu nedenle İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi de valiliklere sokaklarda dev ekranlarda maç izletilmemesi konusunda bir talimat verdi. A milli futbol takımının Paraguay ile oynayacağı maç Türkiye saatiyle sabah 6'da başlayacak ve İçişleri Bakanlığı da özellikle konutların olduğu bölgelerde yüksek sese neden olabilecek toplu maç izleme organizasyonu yapılmaması ya da kontrollü yapılması yönünde bir talimat verdi ve sınava girecek adayların gürültüden etkilenmemesi, erken uyanmaması için bu doğrultuda bir talimat verildiği öğrenildi. Maç sonunda da yine sınav merkezine gidişle aynı saate denk gelinecek olması nedeniyle de trafik önlemlerinin alınması istendi. Tabii artık uzun maratonun sonunda sınav günü geldi. Yükseköğretim kurumları sınavı için sınavı bu sabah başlayacak ve bugün temel yeterlilik, yarın da alan yeterlilik ve yabancı dil sınavları yapılacak. Sınava yaklaşık 2,5 milyona yakın aday başvurdu.
2: Üniversite sınavı için geri sayım bitti. 2,5 milyona yakın aday cumartesi ve pazar günü 81 il ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde 254 sınav merkezinde ter dökecek. Soru kitapçıklarının basımı ve gönderilmesi için 100'den fazla ÖSYM personeli yaklaşık 35 gündür dünyadan izole kapalı matbaa merkezindeydi. Artık sorular da güvenlik önlemleri altında sınav merkezlerine gönderildi. Temel yeterlilik testi saat 10.15'te başlayacak. Sınavlardan 15 dakika önce kapılar kapatılacak. Yani ondan sonra gelenler salona alınmayacak. Adayların sınava gelirken sınav giriş belgeleriyle fotoğraflı kimliklerini yanlarında getirmesi gerekiyor. Kimliklerini kaybedenler için nüfus müdürlükleri açık olacak. Alan yeterlilik testi de pazar günü saat 10.15'te yapılacak. Yabancı dil testi ise 15.45'te başlayacak. 15 dakika kuralı bu sınavlar için de geçerli. YKS'ye 921.248 aday ilk kez başvurdu. En genç aday 16, en yaşlı aday 87 yaşında. 15.360 engelli aday için sınav, bina ve salonlarında gerekli tedbirler alındı. Bu yıl bir ilk de yaşanacak. Dünya Okul Sporları Basketbol Şampiyonası'na katılan 8 sporcu için Belgrad'da TYT ve AYT sınavı yapılacak. Yüksek Öğretim Kurulu Başkanı Erol Özvar da adaylara başarı diledi.
3: Şimdi yapmanız gereken emeğinize güvenmek ve elinizden gelenin en iyisini ortaya koymaktır.
2: ÖSYM Başkanı Bayram Ali Ersoy da cumartesi 06'da oynanacak Türkiye-Paraguay maçını hatırlattı. İnşallah milli takımımız galip gelecek ama sevincini hepimiz sessiz bir şekilde yaşayalım. 2,5 milyon adayımızın emeklerini boşa çıkartmayalım dedi.
0: Evinin önünden kaçırılan İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür AŞ Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal 32 saat sonra bulundu. Elleri kolları bağlı halde Tuzla'daki bir prefabrikte bulunan Karaal hastanede tedavi altında. Olayla ilgili ise 8 şüpheli gözaltında. Sorgusu devam eden 5 zanlının kaçırma olayına karıştığı güvenlik kameralarından da tespit edildi.
2: 3 kişi tarafından önü kesildi, darp edildi, arabaya bindirildi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür AŞ Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal, İstanbul Maltepe'deki evinin önünden böyle kaçırıldı. Kaçırıldıktan 32 saat sonra Tuzla'da bir prefabrikte elleri kolları bağlı halde bulundu.
4: Polis ekipleri olay yerindeki çalışmalarını büyük ölçüde tamamladı ve şu sıralarda Erhan Karaal'ın kurtarıldığı noktadan ayrılmak üzereler. Uzun saatler boyunca buradaki her bulgu, her delil teker teker titizlikle incelendi ve kriminal şubeye götürülüyor. İşte bu izler üzerinden de polis ekipleri diğer zanlıların iznine ulaşmak için çalışmalarına devam edecekler.
2: Olayla ilgili 8 şüpheli gözaltına alındı. İlk bilgiler fidye için kaçırıldığı yönünde.
5: Erhan çok ağır bir darp almış. Yoğun bakımda şu anda. Konuştuğumuzda çok şaşkın olduğunu, neden bunu yaşadığını, kendisiyle ilgili hiçbir sorunun olmadığını, halen daha bir anlam veremediğini, yetkili mercilerin bunu araştırıp sonuçlandıracağını, ayrıntılarıyla bize döneceklerini söyledi.
2: Gasp Büro Amirliği'nde sorgusu devam eden 5 şüpheli güvenlik kameralarından kaçırma olayına karıştığı tespit edilen kişiler. Bu zanlıların İstanbul'da ikamet etmediği, Karaal'ı kaçırmak için organize şekilde şehir dışından geldikleri belirlendi. Diğer 3 şüpheli ise Erhan Karaal'ın çalışma arkadaşlarının ifadeleri sonucu gözaltına alındı. Çalışma arkadaşı Karaal'ın Kültür AŞ'de genel müdür yerine vekalet etmeye başladıktan sonra ihale süreçlerinde daha etkili olduğu, başka isimlerle çalışmak istemesinin de bazı müteahhitleri rahatsız ettiğini söyledi. Bu ifadeler doğrultusunda 2 müteahhit ve Kültür AŞ'de işten çıkarılan bir çalışan gözaltına alındı. Ancak bu şüphelilerin kaçırma olayına karışan 5 zanlıyla bağlantısı bulunamadı.
0: Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Ankara'nın ev sahipliğinde düzenlenecek NATO Liderler Zirvesi'nin ittifakın geleceği açısından bir dönüm noktası olacağını söyledi. Brüksel'de katıldığı NATO Savunma Bakanları toplantısının ardından gazetecilere konuşan Güler, Hürmüz Boğazı mesajı da verdi.
2: Ankara'da düzenlenecek NATO Liderler Zirvesi'nin ittifakın geleceği açısından dönüm noktası olacağını söyledi. Türkiye'nin Hürmüz Boğazı'nda mayın temizliği için göreve hazır olduğunu belirtti. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Brüksel'de düzenlenen NATO Savunma Bakanları toplantısının ardından gazetecilere konuştu. Bakan Güler, bugün NATO'nun tarihinin en karmaşık güvenlik ortamlarından biriyle karşı karşıya olduğuna dikkat çekti. Türkiye'nin rolüne vurgu yaptı. Temmuz ayında Ankara'da yapılacak liderler zirvesine değindi.
6: Ankara'da gerçekleştireceğimiz NATO zirvesini yalnızca bir liderler toplantısı olarak görmüyoruz. Bu zirvenin NATO'nun değişen güvenlik ortamına uyum sağlama kararlılığını ortaya koyacağı ve geleceğe yönelik stratejik yöneliminin şekilleneceği önemli bir dönüm noktası olacağını değerlendiriyoruz. Ankara zirvesinin NATO'nun birlik ve beraberliğini pekiştiren, ortak aklı güçlendiren ve ittifakın geleceğine yön veren tarihi bir buluşma olacağına inanıyoruz.
2: Bakan Güler, Türkiye'nin NATO'ya katkıları hakkında da bilgi verdi.
6: Askeri eğitimden tatbikatlara, harekatlardan komuta kontrol faaliyetlerine kadar NATO'nun tüm temel görev ve sorumluluklarına etkin katkı sunmaya da devam ediyoruz. Bu kapsamda komando birliklerimizin kapasitesini artırmaya ve değişen tehdit ortamına uygun yeni kabiliyetler geliştirmeye de devam ediyoruz. Önümüzdeki dönemde NATO'nun en kritik kuvvet yapılarından biri olan Müttefik Reaksiyon Kuvveti'nin komutasını üstlenecek olmamız da Türkiye'nin ittifak içerisindeki güvenilirliğinin ve stratejik öneminin somut bir göstergesidir.
2: Güler bölgesel gelişmelere de değindi. Orta Doğu'daki istikrarın NATO'nun güvenliğiyle doğrudan bağlantılı olduğunu belirtti. Gerektiğinde Hürmüz Boğazı'nda mayın temizliğine destek vermeye hazır olduklarını söyledi. Milli Savunma Bakanı Doğu Akdeniz'de son dönemde şekillenen bazı askeri işbirliği girişimlerini yakından takip ettiklerini de belirtti. Fransa ile Güney Kıbrıs Rum yönetimi arasında imzalanan anlaşmaya dikkat çekti. Anlaşmayı meşruiyeti olmayan, hassas dengeleri bozan ve uluslararası hukuka aykırı olan bir girişim olarak nitelendirdi.
6: Kıbrıs Türklerinin güvenliği, huzuru ve refahı bizim için hayati öneme sahiptir. Bu vesileyle bir kez daha ifade etmek isterim ki Türkiye, Doğu Akdeniz'de barışın, istikrarın ve yapıcı diyaloğun tarafıdır. Ancak Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin güvenliğini tehdit edecek gelişmeler karşısında da garantörlük sorumluluklarımızın gereğini yerine getirme irademiz tamdır.
2: Milli Savunma Bakanı, İran'la ABD ve İsrail arasındaki savaşın Doğu Akdeniz'in güvenliğinin ne kadar hassas bir konu olduğunu gösterdiğini de sözlerine ekledi.
0: İYİ Parti Mersin Milletvekili Burhanettin Kocamaz, kendisini polis olarak tanıtan dolandırıcıların hedefi olduğu zanlı İstanbul'da yakalandı.
7: Dolandırıcılar kendilerini yine polis olarak tanıttı. Bu kez İYİ Parti Mersin Milletvekili Burhanettin Kocamaz, FETÖ yalanıyla hedefteydi. Yaklaşık 70 milyon lira dolandırıldı. Olay Ankara'da yaşandı. Kocamaz'ın emniyetteki ifadesine göre dolandırıcılar ona cep telefonundan ulaştı. Telefondaki kişi kendisini Mersin Emniyeti Terörle Mücadele Şube Müdürü olarak tanıttı. FETÖ soruşturmasında şüphelilerin üzerinden kendisine ait kimlik çıktığını, bu kişilerin yurt dışından para getirdiğini belirtti. Şüphelilerin yakalanması için ise para yatırması gerektiği söylendi. Kocamaz 16 Haziran'da önce 2 milyon 375 bin lira gönderdi. Dolandırıcılar bu kez de Kocamaz'a ait altınlarla daha önce ele geçirilen altınların eşleştirilmesi için laboratuvarda inceleme yapılacağını söyledi. İYİ Parti milletvekili 10 kilogram altın ve ziynet eşyasıyla birlikte 68 bin dolar ve 1900 euro parayı polis sandığı dolandırıcılara elden teslim etti. Şikayeti üzerine de ekipler harekete geçti. Kocamaz'ın altın, para ve ziynet eşyalarını teslim ettiği kişinin İstanbul'a gittiği belirlendi. Şüpheli İstanbul'da bir takside yakalandı. Kocamaz'ın verdiği altın, para ve ziynet eşyaları da bulundu.
8: En azından
7: Kocamaz da bir açıklama yaptı. Devlet incelesin diyerek altınları teslim ettiğim ifadelerini kullandı. Sağlık sorunları ve kullandığı ilaçların etkisi nedeniyle bu olayı yaşadığını da belirtti.
0: Suç örgütlerine yönelik düzenlenen operasyonda 32 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında 3 avukat da var.
9: Aç kapıyı polis! Aç kapıyı polis!
2: İstanbul, Muş, Diyarbakır, Erzurum ve Tekirdağ'da şapkalıları olarak bilinen suç örgütüne eş zamanlı operasyonlar düzenlendi. 3 avukat 32 şüpheli gözaltına alındı. Kasten öldürme, yağma, mala zarar verme suçlamaları arasında. Soruşturmayı İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı yürütüyor. Zanlıların çocukları suç örgütünün ağına düşürmeye çalıştıkları öne sürülüyor. Yakalananlar arasında 18 yaşından küçük şüpheliler de var. Adalet Bakanı Akın Gürlek, çetelerin nasıl olsa yaşınız küçük ceza almazsınız diyerek kirli bir dezenformasyon kampanyası yürüttüğünü belirtti. Operasyonlar sürecek mesajı verdi. Operasyonların odağındaki Şapkalılar adlı suç örgütüne yönelik 1,5 yılda 19 operasyon düzenlendi. 173 zanlı tutuklandı.
9: Aç kapıyı polis, aç!
2: Örgüt mensuplarının mağdurlara yönelik yurt dışı numaralar üzerinden sistematik tehdit eylemlerini sürdürdükleri de tespitler arasında.
0: Ankara'da Antalya'da spor yaparken sağ dizinden yaralanan kadının sağlam olan diğer dizi de ameliyat edildi ve bu durum adli tıp raporuyla kanıtlandı. Bu haberin ayrıntılarına geçeceğiz. Şimdi Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'nun da resmi temaslarda bulunmak üzere Suriye'nin başkenti Şam'daki açıklamalarına da bakalım. Türkiye ile Suriye arasında sağlık ve tıbbi bilimler alanında işbirliği anlaşması imzalandı ve Şam'da konuşan Memişoğlu, sağlıkta elimizden geldiğince Suriye hükümetine, insanlarına yardım edeceğiz ifadelerini kullandı.
8: Suriye'deki sağlık gelişimiyle ilgili Sayın Sağlık Bakanımızın yönetiminde buna benzer bir sağlık sistemi kurulmasıyla ilgili elimizden gelen desteği vereceğimize söz veriyoruz.
10: Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu resmi temaslarda bulunmak üzere Suriye'nin başkenti Şam'a gitti. Memişoğlu'nu Şam Uluslararası Havalimanı'nda Suriyeli mevkidaşı Musab El Ali ve Türkiye'nin Şam Büyükelçisi Nuh Yılmaz karşıladı. Bakan Memişoğlu Türkiye'nin desteğiyle faaliyetlerini sürdüren Şam Kalp Hastalıkları ve Cerrahisi Hastanesi'nde incelemelerde bulundu. Ardından iki ülke arasında sağlık ve tıp bilimleri alanında işbirliği anlaşması imzalandı. Bakan konuşmasında Türkiye ile Suriye arasındaki kardeşlik ilişkilerinin güçlenerek devam edeceğini belirtti.
8: Suriye Sağlık Bakanlığı'nın programı ve çizeceği çerçeve kapsamında biz özellikle bir koordinasyon çerçevesinde destek vermeye devam ederiz.
10: Bakan Memişoğlu ayrıca söz konusu mütabakatın yeni Suriye yönetimi ile Türkiye arasında sağlık alanında imzalanan ilk kapsamlı anlaşma olduğunu ifade etti. Anlaşmayla halk sağlığı, hastane yönetimi, ilaç, tıbbi cihaz, aşı, tıbbi malzeme ve kozmetik alanlarına işbirliğinin geliştirilmesi hedefleniyor.
0: Motorin fiyatı savaşın ardından 85 liraya kadar çıkmıştı. Petrolde tansiyonun düşmesiyle yeniden savaş öncesindeki seviyesine yaklaştı. Savaş süresince motorine 20 kere zam, 13 kere indirim geldi.
2: Motorin fiyatı savaş önceki seviyesine yaklaştı. Petrol fiyatı İran savaşı boyunca dalgalandı. 120 dolara kadar çıktı. Sonrasında 100 doların altına düştü. Barış anlaşmasıyla daha da düşerek 77 dolara indi. Bir akaryakıt şirketinin verilerine göre motorine tam 20 kez zam, 13 kez indirim geldi. Motorinin litresi savaşın başladığı 28 Şubat günü İstanbul'da 60 lira 33 kuruştan satılıyordu. 8 Nisan'da 85 lira 26 kuruşa kadar yükseldi. Fiyat 5 haftada %41 artış gösterdi. Hazine ve Maliye Bakanlığı Eşel Mobil sistemini hayata geçirmeseydi 3 haneye yaklaşacaktı. Artış oranı %66 olacaktı. Piyasaların ilk şoku atlatmasının ardından petrol fiyatı kademeli olarak geriledi. Zaman zaman 100 dolara çıksa da Mayıs sonunda 90 doların altına düştü. Amerika Birleşik Devletleri ile İran'ın anlaşma imzalaması sonrası 80 doların da altına indi. Motorin fiyatı da 64 lira 45 kuruşa çekildi. Fiyat şu an savaş öncesine göre %6 yukarıda. İstanbul'da savaş öncesi 58 lira 28 kuruş olan benzin fiyatı ise 62 lira 19 kuruştan satılıyor.
0: Fransa'da turistlerin akın ettiği sahil kentlerinde plajlar haricinde üstsüz veya sadece mayo ile gezmek yasaklandı. Ülkedeki çok sayıda sahil kentinde ağır para cezaları da yürürlüğe alındı. Yeni kurallara göre şehir merkezlerinde çıplak ayakla ya da sadece mayo ve bikini ile dolaşmak da yasaklandı. Kurallara uymayan kişiler yaklaşık 150 euro yani 8 bin lira ceza ödeyecek. Narbonne Belediye Başkanı kararın teşhirciliğin önüne geçme amacıyla alındığını savundu. Okyanus kıyısındaki sahil beldesi Le Sable d'Olonne'da turistlere lütfen biraz edepli olun çağrısı yapıldı. Yerel halk da yasağa tam destek veriyor. Hatay köklü geçmişi ve farklı medeniyetlerden izler taşıyan mutfak yapısıyla 2017 yılında UNESCO Gastronomi Şehri unvanını kazandı. Hatay Valiliği kentin benzersiz mutfak mirasını uluslararası alanda daha görünür kılmak için çalışmalar yürütüyor. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı koordinasyonunda düzenlenen Türkiye'nin gastro diplomasi modeli Sofra ve Miras programı Gaziantep'in ardından bu kez Hatay'da yapıldı.
2: Her tarifte bir hikaye, her lezzette eski medeniyetlerden bir iz. Hatay köklü mutfak kültürüyle öne çıkıyor.
11: Sizler de biliyorsunuz 2017 yılında UNESCO Hatay mutfağını önemli mutfak olarak kayıt altına aldı. Ve bu kayıt altına alınırken de hem yerelde yetişen ürünlerin hem de buradaki o medeniyetlerin izlerini esas alarak aldılar.
12: İlk ekmeğin piştiği, zeytinin işlendiği.
2: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde 2022'den bu yana gerçekleştirilen Türk Mutfağı Haftası kapsamında Hatay'da etkinlikler düzenlendi. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'nın koordinasyonunda düzenlenen organizasyon depremde ağır hasar alan şehrin gastronomisini yeniden tanıttı. Türkiye'nin gastro diplomasi modeli sofra ve miras başlıklı panele Doğuş Grubu ve Hatay Valiliği işbirliğiyle yeniden ayağa kaldırılan tarihi Hatay Meclis Binası ev sahipliği yaptı. Hatay aynı zamanda gastronomi alanında UNESCO yaratıcı şehirler ağında bulunuyor. Hatay Valiliği şehrin kimliğini, yerel mutfak hafızası ve geleneksel üretim kültürünü yaşatmak için Hayat Hatay projesini başlattı. Bu kapsamda 53'ten fazla kadın kooperatifi ve aralarında depremzedelerin de olduğu yüzlerce üreticiyi tek çatı altında birleştirdi.
11: Depremde zarar görmüş o zaman 35 tane sahada kooperatifimizi, kadın kooperatifimizi tespit ettik. Bu kadın kooperatiflerimizi ilk elde bir ekip kurarak onların üretim yapabilir hale gelmesi noktasında maddi ve fiziki olarak destekledik. Eğitimler verdik. Onlara lojistik bir depo kurduk.
2: Şehrin zengin mutfağı deneyimli şeflere emanet. Onların yanında eğitim alan öğrenciler de bu köklü mirası geleceğe taşımayı hedefliyor.
13: Bütün yörelere öğrenmeye çalışıyoruz. Yani hepsinden var. Ama Hatay yöresine daha çok önem gösteriyoruz tabii.
0: Kahramanmaraş köklü tarihi ve edebiyat dünyasına kazandırdığı 7 güzel adamla bilinen bir kent 6 Şubat depremlerinde büyük hasar alan şehir UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı'na Türkiye'nin ilk edebiyat şehri olarak dahil oldu.
14: Kahramanmaraş sözüyle, şiiriyle, edebiyatıyla artık dünyanın en önemli...
15: Kentin kültürel mirası, edebiyat geleneği etkili oldu. Kahramanmaraş, UNESCO tarafından Türkiye'nin ilk ve tek edebiyat şehri olarak seçildi.
14: Türkiye'nin edebiyat şehri Kahramanmaraş.
15: Tanıtım toplantısı Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un katılımıyla İstanbul'da Atatürk Kültür Merkezi'nde yapıldı.
16: Dünyada Barcelona ve Manchester'dan Bağdat ve Süleymaniye'ye, Edinburgh ve Prag'dan Taif, Tanca ve Vonyo'ya 62 edebiyat şehri olduğunu, Kahramanmaraş'ın böylesi özel ve zengin bir kültür bahçesinin parçası olduğunu vurgulamak isterim.
15: Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, Mehmet Nuri Ersoy'a ilk sayısı 1952'de yayımlanan Hamle dergisinin kapağını takdim etti. Dergide bir dönem Sezai Karakoç, Nuri Pakdil'in de aralarında olduğu 7 güzel adam olarak bilinen şairler yazmıştı.
17: İki

0: Pandemide dünyaca ünlü müzeler eserlerini dijital erişime açtı ve kilometrelerce uzaktaki bir tablo bir tık kadar yakınlaştı. O günlerden bugünlere geçen 6 yılda sanatla kurulan ilişki biçimi de değişti. Artık bir müzeye gittiğinizde önemli olan öylesine bakmak değil, durup düşünmek oldu. Peki kadim uygarlıkların beşiği Türkiye'de müze ve ören yerleriyle ilgili ne gibi anlatımlar yapıldı, atılımlar gerçekleştirildi? Bunun yanıtlarına bakalım. Ardından saat başında tekrar burada olacağız.
1: Tarihler 11 Mart 2020'yi gösterdiğinde Dünya Sağlık Örgütü küresel bir salgın yaşandığını ilan etti ve bir süreliğine hiçbir şey eskisi gibi olmadı. Hayat gibi sanat da bu yeni düzene uyum sağladı. Dünyaca ünlü müzeler eserlerini dijital erişime açtı, uzaklar yakınlaştı. Mona Lisa tablosunu görmek için kilometrelerce yol gitmek yerine bilgisayar klavyesindeki bir tuşa basıldı. Peki eksik kalan neydi? Tabii ki sahici deneyim. Aradan geçen 6 yılda sanatla kurulan ilişki biçimi de özüne döndü. Zengin tarihi ve köklü medeniyetleriyle dünyanın en önemli müze ve ören yerlerine ev sahipliği yapan Türkiye'de ise hem sanatseverler için gerçek deneyim alanları oluşturuluyor hem de onlara teknolojinin sağladığı kolaylıklar sunuluyor.
2: Biz tüm müze ve ören yerlerimizde hayata geçirdiğimiz büyük projelerle insanlarımızın buradaki eserlerle bir bağ kurmasını hedeflemiştik. Bu hedefe ulaştığımızı düşünüyoruz. Artık insanlarımız sadece sanal ortamda bu alanlara deneyimlemek yerine gelip bizzat yerinde görerek o yerindeki kültür varlıklarıyla aralarında bir bağ kurmak, burayı orijinal haliyle deneyimlemek istiyorlar. Bu aslında yoğun emek ve yoğun çalışmanın bir sonuç ürünüdür diyebilirim.
1: Sanat eseriyle gerçek bir bağ kurmak önemli olsa da çağımızın teknolojik gelişmelerinden de uzak kalmamak gerekiyor. İşte burada deneyim müzeleri devreye giriyor.
2: Efes'teki deneyim müzemiz, birisi Ayasofya Tarih ve Deneyim Müzemiz. Deneyim müzelerinde insanlar o antik dönemin, o çağın bizzat bir parçası olacak şekilde deneyim yaşıyorlar. Sonra bunun canlı hallerinde o ören yerini veya müzeyi gezerek deneyimledikleri algıyla gerçekliği birleştirebiliyorlar. Bu da inanılmaz bir sonuca evrilmiş oluyor.
1: Göbekli Tepe'den Zeugma'ya, Göreme'den Ayasofya'ya, ülkemizdeki kültürel mirasın farkındalığı içinde çalışmalar yapılıyor.
2: Yaşayan Müzeler Projesi ile biz tüm okul çağındaki çocuklarımızı müzelerimize ağırlıyoruz. Kaçakçılıkla mücadele daire başkanlığımızdaki arkadaşlar köy köy kent kent geziyorlar. İnsanlarımızla oturuyorlar, sohbetler ediyorlar. Biz müzelerimizde önemli gün ve gecelerde yaptığımız etkinliklerle insanlarımızın o müzedeki eserlerle olan bağını güçlendirmeye çalışıyoruz.
1: Nemrut, Efes, Side gibi sıra dışı ören yerlerini sabahın sıcağı yerine gecenin serininde ziyaret etme deneyimini kapsayan gece müzeciliği bu yıl yeniden başladı. Müze kart uygulamasında ise büyük kolaylıklara imza atılıyor.
2: Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartlarına da biz müze kart uygulamasını adapte etmeyi planlıyoruz. Bu sayede insanlarımız artık bulundukları coğrafyada veya gezmek için gittikleri coğrafyada diledikleri müze ve ören yerlerine kimlik kartlarıyla rahatlıkla girebilecek hale gelecekler.
1: Türkiye'de müzecilik anlayışında son dönemde yaşanan en önemli dönüşümse hikaye anlatıcılığı.
2: Biz aslında istiyoruz ki müzelerimiz gelen ziyaretçiye birer hikaye anlatsın. Bu kapsamda müzelerimizde biraz yenilenmelere gittik, teşhir anlamında. Alt planda yine kronoloji tarihe göre devam ederken önemli niş ve unik eserlerimizi odak noktasına koyarak diğer tüm eserlerimizi de oradaki yaşanmışlığı insanlara anlatmaya çalışıyoruz. Bu aslında günümüz müzeciliğinin önemli bir kurgusu.

0: Türkiye'nin haber radyosu. Cem Kılıç'la işten güçten haberler.
1: Fazla çalışma kural olarak çalışanın haftada 45 saatin üzerinde yapmış olduğu çalışmalardır.
0: Çalışan, emekli ya da işsiz. Haklarınızı, sorumluluklarınızı biliyor musunuz?
1: Bir dinleyenimiz soruyor. Kıdem tazminatına hak kazanma bakımından kanunumuza göre çalışanın sağlığının bozulması. Şunu söyleyelim, borçlanma bedeli asgari ücret artışına bağlı olarak var.
0: Profesör Doktor Cem Kılıç yeni düzenlemeleri haber veriyor, yol gösteriyor.
1: İş kanununda işçilerin çalışma süreleri 3308 sayılı kanuna göre meslek lisesi öğrencileriyle
2: işverenler bilgisayar başında işini yapan çalışanlar için gerekli tedbirleri almakla yükümlüdür.
0: İşten güçten haberler her gün NTV Radyo'da. Programın arşivi ntvradio.com.tr adresinde podcast sayfasında.

0: Yakın Plan başlıyor.
1: Mete Çubukçu'yla başlayalım.
2: Peki.
1: Bu kez oldu mu bu iş, yoksa daha hala sürüncemede miyiz?
3: Ya bence sürüncemede değiliz. Tabii ki şimdi Deniz de bahsetti. Dün imzalar atıldı. Neydi? 60 gün. Şimdi 59'a indik zaten. Hı hı. Bu arada günler işte o imzanın atılması evet önemli, tören anlamında, görüntü anlamında önemli ama dün imzalar atıldı. Süreç bence saat işlemeye başladı geriye doğru. Belli ki 60 gün zaten uzayacak, devam edecek. Burada İran eline geçirdiği görece inisiyatifi ve avantajı kaybetmek istemiyor. Bu konuda da haklı. Mutabakat burada, hemen önümde. Deniz anlatırken bir daha baktım. Birinci madde çok net olarak söylüyor. Yani Lübnan'ın toprak bütünlüğü, egemenliği, nihai anlaşma Lübnan'a dahil olmak üzere tüm cephelerde savaşın kalıcı olarak sonlandırılması. Yani 60 günde, yani dünden itibaren artık Lübnan'a herhangi bir saldırı olmayacağını. Hoş şu anda hala içeride. Belli bölümünü işgal etmiş durumda. Litani Nehri'nin aşağısı yani 6 ile 9-10 kilometrelik bir alandır orası. O nehir böyle şeyden gelir, aşağıdan yukarı doğru çıkar. Bazı alanları dardır. Ve 13. madde. 13. madde de şunu söylüyor çok net olarak. Yani İranlılar sonuç olarak bunu, evet bir güvensizlik var ama sadece güvensizliğe dayandırmıyor. Bu mutabakatın işlemesi için buraya konan maddelerin de hayata geçirilmesini istiyor. 13. maddede şöyle söylüyor. Bu zabıt imzalanmasından sonra birinci paragrafın uygulanmaya başlanması. Birinci paragrafta ne diyor? Birinci maddede Lübnan'da ateşkes. Yani oradan oraya da atıfta bulunuyor. Bir yandan onu da garantiye almışlar. Teyit ediyor. Evet. En sonunda bunu koymuş. 1-4-5 var ama bir Lübnan'la ilgili bu olmadan süreç başlamayacak. Yani diğer paragraflar üzerindeki müzakereler başlamayacak diyor. Belki biraz karışık oldu ama sonuç olarak savaşın ya da saldırının başında çok farklı taleplerle İran'a yüklenen bombalı yani işte çocukları öldüren 3500 kişiden fazla hayatına kasteden bir Amerika ve İsrail bugün geldiğimiz noktada ilk başta hiç düşünmedikleri bir Hürmüz, zaten onu konuşacağız. İki Lübnan. Lübnan meselesi yoktu bile. Ama 8 Nisan'daki mutabakat var. Burada açıkça Irak 8 Nisan'da denizin o Pakistan diye bahsettiği süreçle ilgili Lübnan dahil tüm cephelerde müttefik gruplara karşı savaşın sona ermesi. Bunu koymuştu. Sonra bir masadan kalktı, geldi vesaire yaptı. Ama Lübnan'ın niye şey yaptığını, bu kadar ısrar ettiğini konuşuruz. Ama şu var, yani buradaki temel mesele en azından şuradaki 14 maddeye, prensiplere uyma. Ve ilk gün itibariyle zaten uyulmadı. Bunun müsebbibi de İsrail. Ve onun içindir ki çok uzun süreden beri Trump da, Amerika demiyor ama Trump ve Trump tarafı ciddi bir mesafe, inanılmaz bir eleştiri, hatta sinkaflı sözlerle İsrail'e, işte Smotrich'e, Netanyahu'ya ve diğerlerine konuşuruz. Vance'in de ağır sözleri var Smotrich ve Ben Gurion'a yönelik saldırıları söz konusu. Burada ilkesel olarak en azından şunun hayata geçmesi, zaten güvensizlik var. Yani bu geçerse diğer maddelerde de yürürüz diyorlar. Kırılgan mı? Kırılgan ama yani sonuçta Trump ısrarlı gibi görünüyor çünkü kendi seçimi açısından. İsrail zaman zaman bunu ihlal edecektir. Yani Litani'nin aşağısından çekilmeyecek zaten. O bir realite. Ya en azından belli bir süre. Ama saldırılarını devam ettirir mi? Zaman zaman, şu anda Gazze'yi unuttuk. Gazze'ye her gün neredeyse küçük ya da büyük saldırılar devam ediyor. Bunu Lübnan'da da yapabilir ama en azından belli bir süre Amerika'nın bunu engellemesi gerekiyor bu şeyin yürümesi için. Sonuçta nasıl diyeyim, mutabakat diyoruz şu anda çünkü nihai imza atılmadı.
4: Peki Serhan Afacan, şimdi çok kez bu, yani 28 Şubat'tan beri çok kez konuştuk sorduk ama günün sonunda bu imzaya, 14 maddeye, mutabakata baktığımız zaman, hani ilk gün konuştuğumuz bu işin askeri ve siyasi hedefi ne de yanıtı bulabildi mi Amerika Birleşik Devletleri? Ortaya çıkan tabloda işte Mete Çubukçu özetledi. Farklı noktalar da, Hürmüz'ü de konuşacağız. Nükleer tarafı da konuşacağız. Litani Nehri'ni, Lübnan'ı da konuşacağız. Ama içeride de bir tartışma yaratılacak. Onu da genişçe açarız ama Obama'nın da E2015'ten farkı ne dediği bir eleştiriye maruz kaldı. Başarabildi mi siyasi hedefini?
2: Şimdi tabii henüz o noktada değiliz. Zaten önümüzde Obama'nın işte 170 küsur maddelik nükleer anlaşmasıyla da kapsamlı ortak eylem planıyla kıyaslanmayacak kadar kısa bir metin var. Bunun ardından biliyorsunuz 60 gün ya da tarafların rızasına bağlı olarak daha uzun bir süre nihai anlaşmaya giden bir müzakere süreci başlayacak. Dolayısıyla elimizdeki öyle bir şey değil. Hatta Osman Bey, şimdi bu metin açıklandığından itibaren iki gün önce biliyorsunuz genel yorumlar İran'ın kazanan taraf olduğu, İran'ın beklentilerinin, stratejik hedeflerinin bu metne yansıdığı yönündeydi. Ama biraz daha vakit geçip değerlendirmeler daha soğukkanlı bir hal alınca bunun pek öyle olmadığı ya da olmayabileceği anlaşıldı biliyorsunuz. Benim gördüğüm kadarıyla bu metnin çok net bir zaafı ve çok net güçlü bir yanı var. Zaafını zaten programın başından itibaren işaret ediyorsunuz. Deniz Hanım işaret etti. Siz de değerlendirdiniz Mete Bey ile beraber. Lübnan. Herkes biliyordu ki Amerika Birleşik Devletleri ne taahhüt ederse etsin bu mutabakat zaptında İsrail'i zapturapt altına almak o kadar kolay olmayacaktı. Nitekim biliyorsunuz Amerikalı yetkililerle İsrail yetkililer arasında özellikle Ben Gibir tam anlamıyla gemi azıya aldı gidiyor. Yani bugün de korkunç bir açıklama yaptı. İran'dan da çok sert eleştiriler geldi. Yani bir İsrailli anne için binlerce Lübnanlı annenin ağlaması gerekir dedi. Yerle bir ederiz Lübnan'ı falan dedi. Basbayağı soykırımcı tonu pervasız bir şekilde tekrardan vurguladı. Ve biliyorsunuz Amerika Devlet Başkan Yardımcısı J.D. Vance'in çok kritik ve bence çok makul bir açıklaması vardı. Yani ABD Başkanı Trump'ın İsrail'e muzahir, yegane devlet başkanı olduğunu hatırlattı. Bunu kaybetmek istemezsiniz dedi. Bütün güvenlik sorunlarınızı daha fazla insan öldürerek de çözemezsiniz dedi. Dolayısıyla bu sürece ayak uydurmanız gerekir dedi. Dolayısıyla bu mutabakatın en zayıf noktası zaten Lübnan'dı. Masada İsrail yok. Masada Lübnan yok ki bu Lübnan içinde de tartışıldı, o ayrı bir bahis. Yani Lübnan'ın olmadığı bir masada Lübnan'ın mevzu edilmesi bambaşka bir mesele. Ama her halükarda bu herhalde İran yetkililer de bunun kusursuz bir şekilde işlemeyeceğini düşünmüşlerdir. Yani bütün iradelerini Lübnan'daki sürecin sorunsuz ilerlemesine bağladılarsa bu zaten gerçekçi olmazdı. Gördüğümüz kadarıyla öyle değil. Bir geri adım durumu var. Ama
4: aslında sorunla ilerlemesi de İran diplomasisinin bir geleneği gibi sanki, değil mi? Yanılıyor muyum orada? Yani bu zaten hani işi uzatabildiğimiz kadar uzatalım.
2: Şimdi bu defa öyle olacak mı göreceğiz elbette, ama İran'ın şu an elinde çok meşru bir gerekçe var bunun için. Gerçekten Lübnan'da değişen bir şey yok. Değişecek mi değişmeyecek mi bunu göreceğiz. Ama bu defa müzakereler evet 2 ayı mutlaka aşacaktır. 3 ay olabilir, 4 ay olabilir. Ama işte bu 2015 anlaşmasına giden süreçte olduğu gibi 2-3 sene sürmeyecek anlaşıldığı kadarıyla. Dolayısıyla bu en zayıf tarafıydı Osman Bey. Başından itibaren de buna vurgu yapma ihtiyacı da duyuyordum şahsen. Bence en güçlü tarafı şu: taraflar bu konuyu, yani aralarındaki sorun her neyse bunu ayrıca konuşuyoruz. Farklı sorun kalemleri var çünkü. Bunu savaş yoluyla halledemeyeceklerine kani olmuşlar ve müzakereyle halledelim diyorlar ve bu ikisinin elinde. Yani Amerika saldırmazsa, İran saldırmazsa bu durum sürdürülebilir. Ben bu ikisi dışında, yani çok belirgin bir zaaf ve çok belirgin bir güçlü noktalı dışında bütün her şeyin muğlak olduğunu düşünüyorum. Yaptırımlar konusu, nükleer mesele, dondurulmuş varlıklar konusu, ABD'nin askerlerini çekip çekmeyeceği konusu, bunların hepsinin muğlak olduğunu düşünüyorum. Tabii ki o safhaya geçilmesi lazım. Bunların nasıl operasyonel hale getirileceğini görmek için.
4: Peki Sayın Ali Şahin'e de dönelim. Şimdi burada birazdan daha gene geniş konuşacağımızı ifade edeyim. Onun şerhini düşeyim ama şöyle bir iddia da var. Aslında Trump içerideki sıkıntılarla, pompaya yansıyan fiyatlarla ve kesim seçiminin etkisiyle bu işe mecbur kaldı ve sonra bu işi farklı bir hale getirebilir diye. Şimdi seçim denk gelince, az önce Mete Çubukçu işaret etti, sinkaflı ifadelere varan Netanyahu ile arasında görüşme varı, danışıklı dövüşle birlikte konuşurken seçime giderken İsrail'in desteği olmadan ya da İsrail lobisinin desteği olmadan nasıl kazanacak sorusu da var. Bu açıdan baktığınızda Trump'ın bu ısrarını seçimle müzakereyle ilgili, imza ile ilgili nasıl görüyorsunuz? Ne kadar güvenebiliriz?
5: Evet. Öncelikle tekrar iyi akşamlar diliyorum tüm izleyicilerimize. Biz gelinen nokta itibariyle müzakere noktasını sadece 28 Şubat'tan bugüne kadar süren bir çatışmaların, gerilimlerin, savaşın bir müzakeresi olarak bakarsak çok sığ bir noktaya fokuslanmış oluruz. 47 yıllık bir hesaplaşmanın aslında müzakereleri sürüyor. Onun için bu müzakerelerin birkaç ay içerisinde sonuçlanmasını beklemek bence doğru bir yaklaşım olmaz diplomasi açısından. Şimdi 1979'dan sonra rehine krizinin ardından yaptırımlara dönüşmüş, yaptırım krizlerinin ardından işte bugün en son savaş ve çatışma, sıcak savaş ve çatışma noktasına gelmiş 47 yıllık bir hesaplaşmanın müzakerelerinin işte 10 gün içerisinde, 15 gün içerisinde veya 60 gün içerisinde sonuçlanmasını beklemek çok logical bir yaklaşım, yani mantıksal bir yaklaşım olmayacaktır. Çünkü İran tam 47 yıl sonra işte uluslararası kamuoyunun da şuur altında Amerika'yı yenilgiye uğratmış durumda. Bu 47 yıllık bütün kayıplarının mutlak surette bu müzakere sürecinde tazminini ve tüm o bedellerin ödetilmesini ve İran'ı bu savaşın içerisinden, bu müzakerelerin sonucunda zafer kazanmış bir ülke olarak ve bölgedeki hegemonyasını da yeniden tesis edecek şekilde bu müzakereleri sonuçlandırmak istiyor. Az önce aslında siz de çok önemli bir İran'a ilişkin nüansın altını çizdiniz. İran müzakereler konusunda, diplomasi konusunda aslında diplomasi kültürünün yüzyıllardır yetiştiği ve halı dokur gibi diplomasi üretmek deyiminin doğduğu coğrafya. İran'ın stratejisinde tüm müzakerelerde, İran diplomasi tarihinde bütün müzakerelerini zaman ve sabırla yönetmek ve belirsizliği güç olarak kullanarak bütünü sona saklama stratejisi söz konusu. Bu anlamda İran'ın bir stratejisi olarak da bu sürecin kısa bir sürede sonuçlanmasını beklemek doğru olmayacaktır. Ancak bir şeyi de düzeltmek lazım. İşte burada sürekli Lübnan meselesi, Lübnan konusu, Lübnan sorunu şeklinde çizildi ama bence sorun Lübnan meselesi değil, sorun İsrail meselesi. Çünkü işgale uğramış olan, toprakları işgal edilmiş olan, başkentleri ve şehirleri bombalanmış, 3000 aşkın insanı, sivil insanını kaybetmiş olan ülke Lübnan haliyle. Yani bugün bu müzakerelerin bir sorunu varsa, bir tıkanmışlığı varsa bu İsrail tıkanmışlığı. Ve ilerleyen süreçlerde de aslında Lübnan meselesi aşılmış dahi olsa yine İsrail'in bir takım provokatif bölgedeki o hegemonyasını, gücünü kaybetmemek adına provokasyonlarını görüyor olacağız. Tabii ki Trump için Kasım seçimleri dediğiniz gibi çok önemli. Aslına bakarsanız bu savaşa, İran savaşına başta Trump olmak üzere, Amerikan hükümeti olmak üzere, Amerikan medyası olmak üzere, Amerikan halkı olmak üzere bu savaşın asla bir Amerika'nın savaşı olduğuna kimse inanmadı Amerika Birleşik Devletleri'nde. Bu Amerika Birleşik Devletleri'nin İsrail'e vekaleten yürüttüğü, İsrail'in bir vekalet savaşıydı Amerika tarafından yürütülen. Bu anlamda bir an evvel sonlandırılması, savaş beklendiği gibi de sonuçlanmayınca Kasım'dan önce bu savaşın sonlanması ve Amerika'nın da kendi tanımları içerisinde büyük bir zaferle çıkmış gibi, işte gücünü kaybetmeden, Orta Doğu'daki o alışılagelmiş Amerikan hegemonyasını ve gücünü kaybetmeden bu savaştan, bu süreçten onurlu bir çıkış arayışı içerisinde. Ancak Netanyahu ve İsrail buna ne kadar müsaade edecek göreceğiz. Amerikan korku filmlerinde genelde hep izlediğimiz bir egzorsizm filmi vardır. Egzorsizm korku filmleri. İşte insanın içerisine bir kötü ruhun, varlığın kaçması. Maalesef ki Trump'ın içerisine Netanyahu, Amerika'nın içerisine de İsrail kaçmış gibi bir korku filmi izliyor bütün küresel dünya, global bölge, dünya. Nasıl bir ritüelle Amerika Birleşik Devletleri İsrail'den, nasıl bir ritüelle Netanyahu, Trump Netanyahu'dan kurtulacak önümüzdeki günlerde göreceğiz.
4: Peki buradan kaldığımız yerden devam edeceğiz. Pek çok sorumuz var. Bundan sonra ne olacak? Başlığı altında Amerika'dan ne olacak? İran'dan ne olacak? Bölgemizde Hürmüz Boğazı'nın statüsü ne olacak gibi pek çok soru ve Ankara'nın bu bölgedeki duruma karşı tavrı. Ama kısa bir araya ihtiyacımız var. Aradan sonra konuşacağız.
0: yakın plan devam edecek.
6: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu.
7: Ülke genelinde sıcaklık değişmiyor. İstanbul ara ara bulutlanacak, kuvvetli Poyraz akşamları üşütüyor. Ankara ve İzmir'de kısa süre sağanak geçişi olacak. İstanbul ve Ankara 26, İzmir 31, Bursa parçalı bulutlu 27 derece. Antalya'nın daha çok iç kesimlerinde sağanak geçişi bekleniyor. Sıcaklık 29 derece. Marmara'da bulutluluk yine fazla. Poyraz 3 gün daha kuvvetli ve serin eseceğinden 25-28 derecelerde olan sıcaklık daha düşük değerlerde hissedilecek. Gece sıcaklığı Balıkesir'de 15 derece. İç Anadolu'da da Poyraz çok sert. Gün içinde yağış geçişleri var. Eskişehir 26, Kayseri 25 derece. Ege'de yaz sağanakları daha çok Muğla, Denizli, Afyonkarahisar'ı etkiliyor. Kuvvetli rüzgar akşamları üşütüyor. Manisa 29, Muğla 27, Bodrum biraz kapalı 29 derece. Akdeniz'de yağış, Adana, Mersin'de yerel, Isparta'da ise daha kuvvetli. Adana 32, Kahramanmaraş 33 derece. Karadeniz'de Bolu'yla Samsun-Rize kesiminde yağmur görülecek. Bolu 25, Samsun 27 derece, bölgede rüzgar kuvvetli. Doğu ve Güneydoğu genelinde lodos sert ve sıcak esiyor. Erzurum 27, Malatya 32, Diyarbakır 37 derece.
6: NTV Radyo. Saat 4.
8: Saat 4 haberlerle karşınızdayız. A Milli Takım 2026 Kupası D grubunda Paraguay'la artık yaklaşık 2 saat sonra karşı karşıya gelecek ve heyecan dorukta. Maçın oynanacağı San Francisco'ya döneceğiz. Biz de hemen NTV Spor Müdürü Emin Çağlar orada. Emin, geçen saat başında da konuşmuştuk seninle ve yürüyüşün başladığını, hatta bayağı da yoğun bir katılımın olduğunu aktarmıştın. Şu an durum nedir? Stada yaklaştınız mı? Oradaki atmosferi aktarır mısın?

buçuk kilometrelik mesafe de Türk taraftarların yürüyüşü devam ediyor. Kırmızı beyaz Türk denizi diyorum ben ona şu anda. Buradan biraz daha yüksekten bakabiliyoruz. Muazzam bir görüntü. Tribün, bu taraftarın tribünde yaratacağı atmosferi de heyecanla bekliyoruz, bir kez daha hatırlatalım. Yürüyüş saat yerel saatte 17.30'da başladı. Saat 18. Maçın başlamasına da 2 saatlik bir zaman dilimi kaldı. 2 saat sonra Türkiye-Paraguay maçı başlayacak. Saha içinde taraftarların desteğini arkasına alacak bir milli takım olduğunu bir kez daha hatırlatalım. Rafet Topçu zaten size gösteriyor. Biraz önce bahsettiğim kavisli yoldan gelip şu anda taraftarların, Türk taraftarların maça giriş yapacağını görüyorsunuz. Burası birinci kapı. Buradan taraftarların ve medyanın giriş yapacağı yer var. Aynı şekilde VIP bileti olan taraftarlar da buradan giriş yapacak. Onu bir kez daha hatırlatalım. San Francisco Bay Area 2014 yılında yapıldı. Ve Türkiye Paraguay maçını bekliyor. Taraftarların coşkusunu Canan görüyorsunuz. Benim çok bir şey söylememe gerek yok. Ya ben bazen susuyorum. Onların sesini size aktarmak daha doğru geliyor. Çünkü en iyi ses, en doğal atmosfer onlardan geliyor. Bazı yerlerde sesimi arttırıyorum duyulsun diye ama sonra susuyorum. Diyorum ki hiç gerek yok sesini arttırmaya. Onların sesi zaten en iyi şekilde çıkıyor. Bir kez daha hatırlatalım. Vancouver'da başlamıştı bu yürüyüş. Avustralya maçı öncesi. Orada taraftarlar milli takıma desteğini göstermiş de saha içinde sonuç istediğimiz gibi olmamıştı. Ama bugün daha fazla sayıda Türk taraftarı burada olduğunu söyleyelim. Vancouver BC Place stadında yaklaşık 12-15 bin arası taraftar vardı ama bugün şu an görebildiğim çok net bir şekilde 20 binin üzerinde Türk taraftarın stadyumda, tribünde olacağını söyleyelim. Bu yürüyüşe eşlik edenlerin geldiği yol. Bir de bağımsız, bireysel gelecek olan taraftarlar olduğunu bir kez daha hatırlatalım. Ben maçla ilgili de detaylar vereyim. Bir taraftan da Rafet Topçu görüntüleri sizinle paylaşıyor. Milli takım D grubunda mücadele ediyor. İlk maçında Avustralya'ya istemediği bir skor aldı. 2-0 mağlup oldu. Rakip Paraguay. Onlar da turnuvanın ev sahiplerinden Amerika Birleşik Devletleri ile oynadı ve ilk maçı 4-1 kaybetti. İki kaybeden takımın mücadelesi olacak bugün. Kazanan takım çok büyük bir avantaj yakalayacak. Galibiyet bizim için yolumuza devam anlamına geliyor. Üçüncü maçla şansımızı son 32 turuna taşıma şansımız var. Ama bugün ihtimaller dahilinde onu da söylemek zorundayız. Kaybedersek turnuva A milli takım için %99 oranında bitecek. Devam edelim. A milli takımda teknik direktör Vincenzo Montella ve bizim çocuklar maça hem mental hem fiziksel anlamda gerçekten çok iyi hazırlandı. Özellikle son iki günde. Arizona'daki kamp ortamı sağlıklı mıydı? Evet, ama o iklim şartlarının ve fiziksel mesafenin uzunluğunun onları zorladığını kabul edelim. Ki bunu teknik direktör Montella da söyledi. Ne dedi? Buraya geldik, nefes alamadık ifadesini kullanmıştı. Taraftarların coşkusunu görüyorsunuz. Yürüyüş devam ediyor. Biz yayına devam edeceğiz, onu söyleyeyim. Saat 20'de başlayacak yerel saatle. Ben tekrar biraz daha saha içine ineceğim. Taraftarları görebildiğim gibi anlatacağım ama takımı da anlatmak gerekiyor. A milli takım futbolcuları eleştirilmişti. Eleştiriyi performans üzerinden evet hak ettik dediler. Ama onların karşı çıktığı bir nokta vardı. Özel hayatlarına dair eleştirilerdi. Bunların hepsinin şu an için durduğunu, desteğin olduğunu söyleyelim. Peki bu akşam nasıl bir 11 olacak? Hem buradaki bu coşku ortamını anlatıyoruz, taraftarlardan bahsediyoruz, hem de saha içine değinmeye çalışıyoruz. İkisini bir arada anlatmak zorundayız. Vincenzo Montella'nın 11'i, kalede Uğurcan Çakır'ı göreceğiz. Dörtlü bir defans attı. Sol bekte Ferdi'yi, sağ bekte Mert Müldür, stoperde Abdülkerim ve Merih oynayacak. Bu dörtlünün önünde kaptan Hakan Çalhanoğlu, yanında da İsmail Yüksek. 10 numara pozisyonunda Arda Güler'i izleyeceğiz. Hücumun solunda sakatlığını tamamen atlatan Kenan Yıldız olacak ve orta sahanda hücuma bindirme yapacak, destek verecek isim Yunus Akgün. Ve biz artık hücum hattında forvet diyoruz ama

0: Enzo Montella forvet olarak değerlendirmiyor, hücum hattı olarak değerlendiriyor veya bugün Hikmet Karaman'ın deyimiyle sahte 9 diyelim biz ona, Pep Guardiola'nın futbol mentalitesiyle daha çok hayatımıza girmişti. Orada da Kerem Aktürkoğlu oynayacak. Kerem Aktürkoğlu da ilk maçın en çok eleştirilen isimlerinden bir tanesiydi. Bugün sadece Kerem değil, geri kalan 10 kişi, sonra oyuna girecek 5 oyuncu daha eleştirilere cevap vermeye çalışacak. Performanslarını en üst seviyeye taşımaya çalışacak. Onu bir kez daha hatırlatalım. Oyuncuların açıklamalarıyla devam edelim. Taraftarlar bizi eleştirebilir, haklılar. Biz iyi oynarsak bu olmayacaktır, kötü oynadık, eleştirmekte hakları var demişti Kaan Ayhan. Dün söylemişti, dün yapmıştı bu açıklamayı. Ama şunu da söyledi: biz kendi oyunumuza odaklanacağız. Paraguay'ı analiz ettik. Paraguay'ı tabii ki çalıştık ama burada öncelik Paraguay değil, bizim kendi oyunumuz demişti Kaan Ayhan. Euro 2024'ün en iyi isimlerinden bir tanesiydi. Montella'nın taktiksel anlamda esnekliğine en uygun isimlerden bir tanesi. Devam edelim. Kalabalık gelmeye devam ediyor. O kavisin orası artık, yine arkaya bakıyorum, hayır, devam ediyor. Kalabalık, evet, durmadan geliyor. Ben bir kez daha söylüyorum, buna kırmızı beyaz Türk denizi demiştim. O deniz bu tarafa doğru geliyor, stadın ana girişine. Türk taraftarların daha çok ağırlıkta olduğu tribüne doğru gidiyorlar. San Francisco Bay Area Stadyumu. Paraguay Türkiye maçını bekliyor. Bu arada biz Türk taraftarları gösteriyoruz bu yürüyüşte ama Türk taraftarların içinde Paraguaylı, Amerikalı, Meksikalı taraftarların olduğunu da söyleyelim. Meksikalı taraftarlar burası için aslında yabancı değil. Sınır 3 saat ötede. Dün akşam Meksika maçı vardı. O Meksika Güney Kore maçının sevincini görmeliydiniz. Biz sokaktaydık. Ya burası küçük Meksika değil, Meksika'ydı. İşte bugün de San Francisco sokakları, Santa Clara bölgesi, özellikle San Jose bölgesi küçük bir Türkiye. Yaklaşık 20 bin taraftarın tribünde olmasını bekliyoruz. Bu görebildiğimiz, tahmin edebildiğimiz sayı. Bunu daha da aşılması muhtemel. Bu kez daha hatırlatalım. Milli takımın organize ettiği, Türkiye Futbol Federasyonu'nun organize ettiği yürüyüş saat 17.30'da başladı, devam ediyor. Taraftar stada doğru gelmeye devam ediyor. Taraftarın sesini duyabiliyorsunuz. Sesi onlara bırakıyor. İşte sesi duydunuz, alacağız bugün dediler. Herkes inandı, biz de inandık, onu bir kez daha hatırlatalım. Burada duygularımızı bazen kontrol etmekte, yani zorlanmak değil ama bazen bu milli duyguların farklı bir atmosfer yarattığını söyleyelim. Maç saat yerel saatte 20'de başlayacak. Türkiye-Paraguay mücadelesi. Final maçı Türkiye için, iki takım için de öyle ama öncelikle bizim için kazanmak son maça şansımızı devam ettirmek anlamına geliyor. Kazanmaktan başka bir yolu yok. Milli takımın, Montella'nın, bizim çocukların ve burada onları destekleyen taraftarlar sadece ve sadece galibiyet istiyor. Yaklaşık 45 dakika sonra yine karşınızda olacağız. Sözü size bırakıyoruz Canan.
1: Emin Çağlar, teşekkür ediyoruz. Biz de oradan gelişmeleri aktarmayı sürdüreceğiz. Elbette Türkiye'de de büyük bir destek olacak. Bu kez geçen haftakinden farklı olarak biraz daha sessiz bir destek vereceğiz. Çünkü YKS sınavı gerçekleştirilecek ve dolayısıyla özellikle şehirlerin, konutların bulunduğu meydanlarında dev ekranlarda yüksek sesle maç izletilmemesi konusunda İçişleri Bakanlığı'ndan bir çağrı yapılmıştı diye hatırlatalım. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan da yükseköğretim kurumları sınavına girecek öğrencilere başarılar diledi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı. Paylaşımında Erdoğan yükseköğretim kurumları sınavına girecek öğrencilere başarılar diledi. Erdoğan Sınavınız nasıl geçerse geçsin unutmayın, sizler bu ülkenin geleceğisiniz, yarınlarımızın teminatısınız, ailelerinizin ve milletimizin göz bebeğisiniz ifadelerini kullandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan da sosyal medya hesabından öğrencilere başarılar diledi. Emine Erdoğan, bir sınav insanın değerini, hayallerinin büyüklüğünü ya da gelecekte başarabileceklerini belirlemez. Sizler gösterdiğiniz azim ve gayretle zaten takdiri hak ettiniz ifadelerinin yer aldığı bir paylaşım yaptı. CHP'li İstanbul Adalar ve Mersin Silifke belediyelerine yolsuzluk iddiasıyla operasyon düzenlendi. Her iki belediye başkanı da gözaltına alındı. Soruşturmada toplam gözaltı sayısı 59'a yükseldi.
2: Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı talimat verdi. CHP'li Adalar Belediyesi'ne yönelik rüşvet ve yolsuzluk operasyonu düzenlendi. Belediye Başkanı Ercan Akpolat ve iki yardımcısının da aralarında bulunduğu 41 şüpheli gözaltına alındı. Rüşvet, irtikap, resmi belgede sahtecilik, suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve yönetme suçlamaları yöneltilen şüphelilerin 40 ayrı suça karıştıkları iddia ediliyor. Soruşturma kapsamında 47 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı. 4 ilde 90 adrese baskın düzenlendi. Doğal ve arkeolojik sit alanı statüsünde bulunan Adalar bölgesinde usulsüz olan yerlere rüşvet karşılığı ruhsat verildiği, yapılan esaslı tadilatlara da basit onarım adı altında rüşvet karşılığı göz yumulduğu iddia edildi. Ruhsatsız işletmeler ve kaçak inşaatlara da göstermelik olarak yüklü miktarda ceza kesildiği, cezanın hafifletilmesi konusunda yapı sahiplerinden rüşvet talep edildiği de iddialar arasında. CHP'li Mersin Silifke Belediyesi'ne yönelik de operasyon düzenlendi. Belediye Başkanı Mustafa Turgut'un da aralarında olduğu 18 şüpheli rüşvet ve yolsuzluk suçlamasıyla gözaltına alındı. Bir şüpheli ise aranıyor. Belediye bünyesindeki bazı ihalelerde rüşvet alındığı, festival ve organizasyon giderleri, reklam, matbaa, araç kiralamayla gıda ve zirai malzeme alımlarında da usulsüzlük yapıldığı iddiaları var. İmar işlemlerinde de haksız menfaat talep edildiği öne sürüldü.
1: Adalet Bakanı Akın Gürlek, terörsüz Türkiye yolunda önemli adımlar atıldığına dikkat çekti. Rize'de konuşan Bakan Gürlek, terörsüz Türkiye projesi inşallah kanunla da taçlanacak. Bu kanun çok kısa sürede yürürlüğe girecek dedi.
3: MHP Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli'nin de 100 yılın projesi olarak ortaya koyduğu milli birlik ve kardeşlik projesi olan terörsüz Türkiye yolunda önemli adımlar atılarak kısa zaman içerisinde inşallah bir yasa çalışması meclise gelecek.
4: Adalet Bakanı Akın Gürlek açıklamayı Rize'de yaptı. Terörsüz Türkiye yolunda önemli adımlar atıldığını söyleyen Bakan Gürlek, kanunun çok kısa sürede yürürlüğe gireceğini belirtti.
3: Milli iradeyi yansıtan siyasi partilerimizin tamamına yakını Meclis Başkanımız Sayın Numan Kurtulmuş'un önderliğinde bir çalışma mesaisi harcamaktadır. Kazasız belasız önemli bir yol ayrımına geldik. Türkiye 100 yılı için en önemli aşamalarından biri olan terörsüz Türkiye projesi inşallah kanunla da taşlanacak. Çok kısa sürede de bu kanun inşallah yürürlüğe girecek.
4: Bakan Gürlek ayrıca asayiş ve huzuru tehlikeye atan her türlü bireysel ve örgütsel yapıyla sonuna kadar mücadele edeceklerini vurguladı. 12. yargı paketinin de mecliste düzenleme aşamasında olduğuna dikkat çekti.
3: Kimse hukukun dışına çıkamayacak. Kendisini ve örgütsel yapısını Türkiye Cumhuriyeti'nden büyük görüp hukuk dışı faaliyetlere girmeyecek. Girenler de dünyanın neresine giderse gitsin şunu çok iyi bilecek ki kaçamayacak. Ve Türk yargısı karşısında en ağır cezalara çarptırılacaktır. Cezaları yetersiz bulanlar için ise malumunuz, biliyorsunuz 12. yargı paketi şu an mecliste bir düzenleme aşamasında. Özellikle bazı suçlarda cezaların artırılmasına ilişkin düzenlemeler yaptık. Takdir Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin.
1: Alman ekonomi heyeti Ankara'da önemli ziyaretlerde bulundu. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Ticaret Bakanı Ömer Bolat'la Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar'la görüştü. Görüşmelerde savunmadan enerjiye kritik başlıklarda işbirliğinin geliştirilmesinin önemi vurgulandı.
4: Almanya ekonomi heyeti Ankara'daydı. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ve Almanya Ekonomi ve Enerji Bakanı Katerina Reiche ile bakanlıkta bir araya geldi. Görüşmeye ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yapan Şimşek, savunma ve havacılık, mobilite, enerji ve dijital dönüşüm alanlarındaki işbirliğimizi genişletmek ve üçüncü pazarlardaki ortaklarımızı güçlendirme potansiyeli bulunmaktadır dedi. Ticaret Bakanı Ömer Bolat da heyetle Türkiye-Almanya Ekonomik ve Ticaret Ortak Komitesi'nin 6. dönem toplantısında bir araya geldi.
5: Vize meselesini konuştuk. Vize ret oranları %25'lerden %14'e kadar geriledi. Bu noktada iş insanları, öğrenciler, sanatçılar, STK mensupları, nakliyecilerle alakalı olarak hızlı çözümlerle konuyu hızlandırmayı planlıyorlar.
4: Alman bakansa ikili ilişkilere dikkat çekerek yatırımcılarımızın Türkiye'nin gücüne ve piyasasına olan güven devam ediyor. Alman şirketleri Türkiye'deki yatırım hacimlerini sürdürüyor, artırıyor ve yeni yatırımlar gerçekleştiriyor diye konuştu. 7. Türk-Alman Enerji Forumu da ziyaret kapsamında gerçekleşti.
6: Bu forumu sadece enerji değil aynı zamanda bir maden forumuna dönüştürdük. Zira biliyoruz ki dünyanın karşı karşıya olduğu bu enerji denkleminde, zorlu süreçte mutlaka madenleri de bu sürece dahil etmemiz gerekiyor. Kritik madenlerde işbirliği önem arz ediyor.
1: Yüksek enflasyon ve yüksek fiyat endişesi altın fiyatlarını baskılamaya devam ediyor. Sarı metal haftayı kayıpla kapatmaya hazırlanıyor.
4: Altın haftayı barışa rağmen kayıpla kapatıyor. Altın yatırımcısının gözü barış müzakerelerindeydi. Süreç istenen noktaya gelse de önemli etki yaratmadı. Petrol fiyatları kaynaklı maliyetlerin ürün fiyatlarına yansımış olması enflasyon endişelerini artırdı. ABD Merkez Bankası'nın faizi sabit bırakması ve güçlü enflasyon uyarısı yapması altına ve kıymetli metallere olan ilgiyi azalttı.
7: Altın ve gümüş belki de en fazla darbeyi aldı. Çünkü yüksek reel faiz ve güçlü dolar aslında altının en sevmediği iki tane iş ve gümüşün ve kıymetli metallerin açıkçası. Dolayısıyla böyle bir ortamda gerçekten bu iş böyle gidecekse bir miktar altın ve gümüş tarafında yataya bağladığımızı görebiliriz diye düşünüyorum açıkçası.
4: Barış anlaşmasının duyurulmasıyla birlikte 4300 doları aşan ons altın 4100 dolarlı seviyelere geriledi. Altında haftalık kayıp %1,5, aylık geri çekilme ise %10'a yakın. Ons altın yılın başından bu yana %3,5 aşağıda.
7: Ons bazında altında 4000-4200 seviyelerinin korunup korunmayacağına bakmak lazım. Eğer oralarda bir miktar taban oluşumu gerçekleşirse yılın son çeyreğine doğru faiz indirimlerine ilişkin bir kapı açılır mı konusu bence önemli olacak.
4: Gram altın 6100 lira seviyelerine indi. Barış anlaşması ile birlikte 6500 liraya yaklaşmıştı.
1: Kadıköy Sabiha Gökçen Havalimanı hattında metro aracı raydan çıktı ve yolcular istasyondan tahliye edildi. Akşam saatlerinde M4 Kadıköy Sabiha Gökçen Havalimanı metro hattının Bostancı istasyonundan çıkış yapan araçta henüz bilinmeyen bir nedenle arıza meydana geldi. Arızanın ardından araç raydan çıktı. Kazanın etkisiyle panik yaşayan yolcuları ekipler istasyondan tahliye etti. Olayla ilgili çalışmalar sürüyor. ...35. yaş gününü kutladıktan saatler sonra hayatını kaybeden oyuncu Ece İrtem'le ilgili avukatından yeni bir iddia var. Avukatın açıklamasında genç oyuncunun bir hafta önce Tayland tatilinde bir maymun tarafından ısırıldığı ifade edildi ve otopside bu durumun da değerlendirilmesi istendi.
8: Her şeyi Allah'a emanet ediyorum yani.
9: Kalp krizi olarak değerlendiriliyordu. Maymun ısırığı iddiası ortaya atıldı. Kızılcık Şerbeti dizisindeki Işıl karakteriyle ün kazanan 35 yaşındaki oyuncu Ece İrtem doğum gününü kutladıktan saatler sonra evinde ölü bulunmuştu. Genç oyuncunun son görüntülerini annesiyle kafede oturmuş eve döndüklerinde ayakta durmakta güçlük çektiği görülmüştü. İrtem'in kalp krizinden hayatını kaybettiği ihtimali üzerinde duruluyordu. Ailenin avukatı Uğur Gökkoy'un genç oyuncunun bir hafta önce gittiği Tayland tatilinde maymun tarafından ısırıldığını belirtti.
10: Ece İrtem'in sol kolunda 3 adet yara izi tespiti üzerine aile bireyleriyle konuşulduğunda Tayland gezisi esnasında bir maymun tarafından ısırıldığını ifade etmişlerdir. Bu konuda uzman kişilerle yapılan görüşmede maymun ısırığının sepsis yani kan zehirlenmesi dahil ölümcül neticelerinin olabileceği öğrenilmiştir. Bugün savcılığa dilekçe verilerek otopside bu hususun da değerlendirilmesi talep edilmiştir.
9: Ece İrtem'in kesin ölüm nedeni yapılacak otopsi sonucunda belirlenecek.
1: tarım arazilerinin hobi bahçelerine dönüştürülmesinin önüne geçmeyi hedefleyen ve alkollü içecek markalarına ilişkin reklam yasağını da genişleten düzenleme resmi gazetede yayımlandı. Düzenlemeye göre tarımsal amaçlı kurulan kooperatiflerin tarım arazisi edinmesi bakanlık iznine tabi olacak. Tarım dışı amaçlı faaliyet gösteren konut, yapı kooperatifleri ise tarım arazisi edinemeyecek. İzin alınmadan yapılan her türlü yapı ve tesise elektrik, su ve doğalgaz bağlantısı ve abonelikleri tesis edilemeyecek. Düzenlemeyle ayrıca alkollü içecek markalarına ilişkin reklam yasağı da genişletildi. Buna göre alkollü içki firmaları konser ya da etkinliklerde farklı isim, logo veya renkte temsil edilerek sponsor olamayacak. 22.06 saatleri arasında uygulanan alkol satış yasağının denetimi mülki idari amirlikler tarafından yürütülecek. Alkolü teşvik edici görsel ve yazılar da iş yerlerinden kaldırılacak. Eğitim aldılar, mesleki beceri kazandılar, ürettikleriyle hem sosyal hayata hem de ekonomik hayata yeniden katıldılar. Şule Yüksel Şenler Vakfı, deprem sonrası süreçte kadınların hayata tekrar katılmasını sağlamak adına başlattığı projenin mezuniyet buluşması İstanbul'da gerçekleştirildi. Törene Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan da katıldı.
9: Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinin ardından yaraların sarılması için yürütülen çalışmalar sürüyor. Bu çalışmalar kapsamında Şule Yüksel Şenler Vakfı, afet bölgesindeki 11 ilde eğitim ve meslek atölyeleri kurdu. Eğitimlerini tamamlayan kursiyerler için İstanbul'da mezuniyet buluşması düzenlendi. Programı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın yanı sıra Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan da katıldı.
11: Kadınların ekonomik hayata katılması, afet sonrası toparlanma döneminde büyük bir öneme sahiptir. Vakfımız bu bilinçle atölyelerimizden mezun olan ve kendi iş yerlerini kurmak isteyen kardeşlerimiz için 2 yıl içinde 50 iş yerinin açılmasına inşallah destek olacaklar.
9: Vakıf bünyesinde kurulan 17 tekstil ve 15 kuaförlük atölyesinde bugüne kadar 750 kadın mesleki eğitim aldı. Kadınlar bu atölyelerde hem yeni beceriler kazandı hem de ekonomik kazanç sağladı.
12: Vakıf bize çok faydalı oldu gerçekten. Hani öğrencilerimiz adına onlara dikiş tekniklerini gösterdik. Deprem bölgesinden çıktık. Kursumuz gerçekten onlara çok iyi geldi.
13: Ben sıfırdan başladım. Birkaç elbise diktim. Pijama alt üst diktim. Benim için bir terapiydi. İlerleyen zamanda kendime küçük bir dükkan açmayı düşünüyorum.
14: Çocuklarıma kıyafet yaptım. Çok mutlu hissediyorum. Çok motivasyon oldu yani. Oraya gidip gelmek için araba kullanmaya bile başladım.
9: Eğitimlerini tamamlayan kursiyerler mezuniyet buluşmasında el emeği ürünlerini de sergiledi. Kurslara başvurular E-Devlet üzerinden Milli Eğitim Bakanlığı tarafından alınıyor. Emine Erdoğan sosyal medya hesabından da programa ilişkin paylaşımda bulundu. Projeye destek verenlere teşekkürlerini iletti.
1: Küresel enerji piyasaları haftalardır nefesini tutmuş. Bir yandan savaşın yankılarını ve bir yandan da diplomasi masasından gelecek haberleri bekliyordu. Ve beklenen olduğu aylardır süren gerilimin ardından Hürmüz Boğazı'nı da kapsayan mutabakatın duyurulmasıyla birlikte savaşın en kızıştığı, arzın neredeyse durma noktasına geldiği günlerde 120 doları aşan petrol fiyatı yerini düşüşe bıraktı. Peki tarafların attığı bu imza dünyayı eski normale döndürebilecek mi yoksa kalıcı bir hasar mı bıraktı? Bu soruların yanıtlarına bakalım ve ardından saat başında tekrar burada olalım.
15: Barış olsa dahi, olmasını çok umuyoruz, kalıcı bir barış olsa dahi birçok ülke, birçok şirket artık Hürmüz Boğazı'na eskisi kadar güvenmeyecek.
16: Küresel enerji piyasaları uzun zamandır beklenen diplomatik kırılmanın gölgesinde yeni bir döneme giriyor. Amerika Birleşik Devletleri ve İran arasında varılan mutabakatta imzaların atılması jeopolitik gerilimin ateşini düşürdü. Ancak bu imza sadece diplomatik bir kazanım değil, aynı zamanda dünya ekonomisinin enerjiye bakışını kökten değiştiren bir dönüm noktası olarak tarihe geçti. Savaşın en büyük cephesi petrol sahalarında açıldı. Petrol ve gaz tesisleri bombalandı. Bunların içinde Aramco gibi petrol üretim devi ve dünyadaki en büyük sıvılaştırılmış doğal gaz üretim merkezi olan Ras Laffan tesisleri de yer aldı.
15: şu anda hasar gören üretim tesisleri tekrardan devreye gireceği için gelecek itibarelerinde eğer gene bir savaş, gene bir politik sorun çıkmazsa fiyatlarda aşağı doğru bir baskı olacak.
16: Savaşın kızıştığı ve lojistik hatların kilitlendiği dönemde petrol fiyatları psikolojik sınır kabul edilen 120 doları hızla aştı. Bu durum sadece küresel enflasyonu körüklemekle kalmadı. Aynı zamanda dünyanın enerji güvenliğinin ne kadar pamuk ipliğine bağlı olduğunu gözler önüne serdi. Fiyatların bu seviyelere ulaşması sanayiden lojistiğe kadar tüm sektörlerde domino etkisi yarattı.
17: Mevcut atmosfer aslına bakarsanız biraz daha geleceğe baktığınız zaman daha çetrefilli. Hani önümüzdeki dönemle alakalı bu anlaşmanın sorunsuz bir şekilde ilerleyeceğine ilişkin her şeyin güllük gülistanlık olacağına yönelik çok kuvvetli bir algıya giremiyoruz maalesef.
18: Petrol fiyatlarının 60-70 dolardan işte 100-110 dolara Brent petrol varil fiyatı için söylüyorum gelmesi başka bir şey. O gelen fiyattan da istediğiniz miktarda enerjiye ulaşamamanız apayrı bir şey.
16: Brent petrolün varil fiyatı 30 Nisan'da 120 dolardı. Barış anlaşmasının imzalandığı gün 77 dolara geriledi. Petrol savaş süresince elde ettiği primleri geri verdi.
19: Petrol piyasaya ulaşamayan petrol akımları piyasaya dönerse o zaman hem enflasyonist baskılarda azalma olacaktır hem de enflasyon beklentilerinde bir azalma olacağı için hali hazırda tankerlerde bekleyen petrollerin teslim edilmesi ve bu tankerlerin tekrardan alım yapabileceği yerlere geri dönebilmesi gerekiyor. Bu da birkaç haftalık yani 7-8 haftalık bir süre demek.
16: Hürmüz Boğazı dünya petrol ticaretinin yaklaşık %20'sinin geçtiği dünyanın enerji damarı olarak adlandırılan stratejik bir geçiş noktası. Taraflar masada anlaşmış olsa da bölgedeki jeopolitik kırgınlıklar sürüyor. Mutabakat metnine göre Hürmüz'den geçişler 60 gün boyunca ücretsiz olacak. 60 gün sonrasına ilişkin neler olacağı ise hala belirsiz. Öte yandan bölgedeki herhangi bir askeri veya siyasi hareketliliğin fiyatlar üzerinde anında yukarı yönlü baskı oluşturabileceği gerçeği piyasaların ana gündem maddesi olmaya devam ediyor. Goldman Sachs'ın raporuna göre Hürmüz açılsa bile sadece %70 kapasiteyle çalışabilecek. Bu durumda arz endişeleri toparlansa da devam edecek.
7: Artık oradan Amerika Birleşik Devletleri'nin askeri varlığını yavaş yavaş geri çekeceği anlamına geliyor bu. En azından hani aktif olarak müdahaleye hazır kıta vaziyette beklemek yerine biraz daha uzakta belki Hint Okyanusu'nda belki Doğu Akdeniz'de beklemeyi tercih edeceklerdir. Artık gemi trafiğinin en azından kontrollü bir şekilde, güvenli bir şekilde Hürmüz Boğazı'nda gerçekleşebileceği anlamına geldiğini söylemek mümkün.
16: Üreticiler arasındaki ilişkiler de değişti. Savaş, Birleşik Arap Emirlikleri ile Suudi Arabistan arasındaki gerilimi tırmandırdı ve emirliklerin OPEC Plus'tan ayrılmasına neden oldu. Bu ayrılmanın etkisi ancak bölgedeki petrol üretimi arttığında tam olarak hissedilecek. Ancak zayıflamış bir petrol ihraç eden ülkeler örgütü petrol piyasalarındaki dalgalanmayı artırabilir.
18: OPEC arz arttırmıştı bu dönem içerisinde savaş esnasında. OPEC bu arzı kesecek mi, kesmeyecek mi? Aradan bir 2-3 haftalık zaman dilimi içerisinde 70 dolar seviyelerine doğru inebileceğimizi düşünüyorum. Sonrasında yeniden dengelenmeye başlayacak. O noktada eğer OPEC arz kesintilerine giderse bu sefer yeniden 80 dolar seviyelerinde denge buluruz diye düşünüyorum.
16: Petrolün 120 dolar bandına tırmandığı o çalkantılı süreç ülkelerin enerji politikalarında bir kırılma yarattı. Orta Doğu'dan gelen petrol ve doğal gaz tedarikinin neredeyse tamamen durması ve fiyatlardaki ani artışla Körfez'den Amerika kıtasına kadar enerji üreticileri hakimiyetlerini korumak için rekabet ederken müşteriler ise bağımlılıklarını azaltmak ve tedariklerini sağlamlaştırmak için çaba gösterdi.
15: Bu büyük krizden ders alan ülkeler enerji politikalarını, enerji anlaşmalarının teknolojisini gözden geçirmeye başladılar. Orta Doğu'daki birçok üretici ülke hummalı bir şekilde Hürmüz Boğazı'nı bypass edip başka petrol boru hatları kurarak mevcut sahalarını başka yere yani batıya doğru almaya başladılar. O yüzden birçok şey değişecek. Artık ben bunun için vazo kırıldı.
16: İthal enerjiye bağımlı olan Asya, Avrupa ve diğer bölgelerdeki ülkelerin ciddi kırılganlığı alternatif arayışlarını hızlandırdı. Güney Kore ve Japonya gibi bazı yerlerde bu durum kömür gibi yakıtların kullanımının artmasına yol açtı. Ancak uzun vadede enerji şoku güneş ve rüzgar gibi yenilenebilir enerji kaynaklarına ve nükleer enerjiye geçişi hızlandırabilir. İngiltere merkezli enerji araştırma grubu Amber'a göre elektrikli batarya kullanımı artacak. Yine bu nedenle elektrikli araçların fiyatı da ucuzlayacak. Öte yandan Nisan ayında rüzgar ve güneş enerjisi ilk kez küresel ölçekte doğal gazdan daha fazla elektrik üretti. Bugün gelinen noktada Amerika Birleşik Devletleri-İran anlaşması bir rahatlama sağlasa da bu durum sadece geçici bir sürece işaret ediyor. Dünya, petrol fiyatlarındaki dalgalanmaların insafına kalmak yerine kendi enerjisini üretebilen ve depolayabilen yapıları inşa etmenin ne kadar hayati olduğunu acı bir tecrübeyle öğrendi. Güneşin, rüzgarın ve yerli teknolojilerin ön planda olduğu daha dirençli ve bağımsız bir enerji geleceği inşa ediliyor.
20: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu. Engelsiz. Görmeyen atlet nasıl koşuyor?
21: Yapamam dememeyi öğretiyorum aslında. Çünkü ben yapıyorum, ben yaşıyorum.
20: Tekerlekli sandalyede dans sporunu duydun mu?
21: Bana dans olarak müzikle birlikte özgürleştiğimi hissediyorum.
20: Kolları olmayan yüzücü.
22: Sahip olmadıklarıma değil de sahip olduklarıma tutunuyorum.
20: Ya da görmeyen dağcıyı biliyor musun?
23: Ayaklarımla bastığım taşların böyle ayaklarımla o taşları sanki görüyorum. Yukarı doğru çıkartıyorum.
20: NTV Radyo'da farklı bedenlerdeki sporculara alan açıyoruz. Engelli denilen bu sporlardaki gelişmeleri duyuruyor, sporcuların hikayelerini, nasıl yaptıklarını dinliyoruz.
24: Kendi kendinize şunu söyleyeyim, ben başarabilirim. Ben savaşmazsam kaybedeceğim ve başaracağım.
20: Birbirimizi tanımak, anlamak için. Çünkü biz farklılıklarımızla biziz. Ayhan Aktaş'ın programı Cumartesi 15.15, Pazar 11.15'te NTV Radyo'da. Programın arşivi ntvradio.com.tr adresinde ve tüm podcast platformlarında.
25: Yakın Plan devam ediyor.
26: Şimdi konuşmaya devam edeceğiz. Reklam öncesinde Ali Şahin'in açtığı parantezden. Bundan sonra ne olacak sorusunu herkes soruyor aslına bakarsanız. Başta savaşın yaşandığı coğrafya olduğu için bu coğrafyadaki ülkeler ve biz. Ankara'nın bakışını da soracağız ama bundan sonra ne olacağı üçe böleceğiz. Bir, İran tarafından olacak. İki, Amerika Birleşik Devletleri tarafından olacak. Üç, Hürmüz stratejisi, bundan sonra statüsü, Körfez ülkelerinin tutumu, bütün bunları konuşacağız. İlkin Amerika Birleşik Devletleri ile başlayalım. Çünkü bugün sosyal medyada çok konuşulan Meloni'nin açıklamaları vesaire de var. G7 zirvesine ve sonrasına damgasını vuran. Mete Çubukçu ile başlayalım yine. Hep konuşuluyor. Ben bültenlerde konuşurken de bu diplomasiyi bir Trumpça diplomasi diye ya da Trump'ın dili diye ifade ediyorum, konuşuyorum ama Kasım'a giden yolda mı durdu diye başladık, açılan parantezi böyle açtık ya. Amerika Birleşik Devletleri bundan sonra ne olacak? Öncesinde Küba'yı konuşuyorduk. Acaba Küba'ya mı olur Venezuela'dan sonra diye. Bir de Kasım seçimleri var. Eğer kaybederse bambaşka bir dünyayı konuşabilir miyiz acaba?
27: Yani görece konuşabiliriz. Sonuç olarak iki tarafta da, iki kanatta da kaybederse çoğunluğu zaten kaybetmiş oluyor. Gerçi ondan sonra daha saldırgan da olabilir, daha öfkeli de olabilir. Yani nasıl olsa iki sene sonra gidiyorum, muhtemelen gideceğim diye. Ama biraz önce bahsettiğin Küba meselesi Kasım'dan önce devreye girebilir. Yani Trump biliyorsunuz yani, güçsüzlere ya da hakikaten Amerika ile birçok alanda boy ölçüşemeyecek ülkelere saldırmak konusunda mahir, onları çok seviyor. Yani Venezuela'nın hani Küba ile karşılaştırdığınızda hani bir, daha askeri olarak biraz daha şey, ama oranı ne hale getirdi? Yani bir haydutça başkanını kaçırdı. Küba'nın zaten yani hakikaten herhangi bir savunma sistemi vesairesi falan filan yok. Bunu yapabilir, bir zafer. Şimdi İran'la niye bu kadar acele etti? Evet, Kasım'da seçim var ama bize 8 tane biliyorsunuz yalan uydurmuştu. Barış, işte dünyada şey yaptım, barış sağladım diye. Bunda da öyle diyecek. Onu satmaya çalışıyorlar. Vance'in zaten bu kadar sinirli olması, İsrail'e karşı bu cümleleri kurabilmesi, değil mi? Yani size silah vermesek biz, vergi mükellefleri ödüyor kardeşim diyor, bu silahları biz veriyoruz, biz vermesek hiçbir şey yapamazsınız diyor. Ya geriye döndüğümüzde 1948 değil mi ya, 67'den bu yana silahları Amerika veriyor zaten. Ya anlatabiliyor muyum? Çok önemli mi? Bence değil, ama içeride ciddi şeyler, sorunlar başlamış durumda. Hatta cumhuriyetçilerin içinde ciddi şeyler var. Yani bir kısmı zaten başından, çoğunlukta olmasa bile, bu hikayeye karşıydı. Ama gelinen noktada ve özellikle imzalanan bu mutabakat sonucu, onları çıkardım getirdim. Mike Pence var, eski başkan yardımcısı. Ted Cruz, Texas senatörü, başkan adaylarından, yani aday adaylarından biriydi. Yine Bill Cassidy var, Louisiana senatörü. Bunlar önde gelen cumhuriyetçiler. Hepsi inanılmaz bir şekilde şey yapıyor. Yani birisi demiş ki Reagan mezarında mezarında herhalde ters dönüyordur bu gördükleriyle birlikte. Diğeri Chamberlain'a şey yapmış, yani Nazi Almanyası'yla gidip bu yatıştırma politikasını uygulamaya çalışıp ama sonra tuzağa düşen, özellikle şeyde bu anlaşmadan hiçbir şey çıkmaz ve Amerika buradan bir şey kazanamaz diye. Nick Haley var, yine Birleşmiş Milletler'de görevliydi. İşte şey, Vance bu arada bunları bence toparlamaya çalışıyor. Yani bir yandan İsrail'e diskur çekerek, yani biraz artık durun, bekleyin demeye çalışıyor bu sözleriyle. Bir yandan da içeriye, ya bakın biz de onları, yani İran'la bir anlaşma yaptık, İsrail'de şimdilik durdurduk ve bir hikaye yazmaya çalışıyor. O hikayeyi ne kadar yazacak onu tam bilemiyorum. Ama buradaki asıl hikaye şu, başta dediğimiz gibi ne Lübnan ne Hürmüz bu meselede, meseleydi ama bu işin başlangıcında bunlar konu bile değildi. Ve öyle bir noktaya geldi ki, yani bu Hürmüz'le birlikte hep bahsediliyor. Sonuç olarak işte Amerikan vergi mükellefi onların deyimiyle işte ayda atıyorum $50 öderken şimdi $100 benzin parası ödemeye başladı. Bunlar önemli. Yani Türkiye'de falan çok bunlar belki önemsenmez ama orada bir $50 $60 aylık bindiği zaman insana bir dakika ne oluyor der. Gerçekten.
0: Ben zaten $50 alıyorum demiyor yani.
27: Ya şöyle bir şey, yani hakikaten Trump bunun farkına vardı. Çünkü neyle geldi? Ya bugün NATO'da bile, bakalım Ankara'da neler konuşulacak. Yani sürekli masrafları keseceğiz, artık şey yapmayacağız. Başka bir şeyi var tabii, motivasyonu var ama para üzerinden gidiyor. Venezuela'yı bunun için işgal etti. Evet, kendine yakın şirketleri nemalandırıyor. Uzun vadede böyle. Şirketlere bağlıyor. Yani Trump kapitalizmi çerçevesinde. Ama bu Amerikan halkına şu anda içeriye herhangi bir şekilde yansımış değil. Onun için bir an önce bunu bitirmek istedi. Ve bitirdiği de bu. Konuşuruz. Yani İran kazandı mı kaybetti mi? Bu göreceli bir şey tabii ki ama bu çok kırılgan. Serhan Hoca'nın söylediği gibi hakikaten kırılgan. Birçok yöne çekilebilecek. Ama şunu söyleyebiliriz. Sonuçta ateşin kesilmiş olması, savaş uçaklarının, füzelerin, balistik füzelerin çalışmıyor olması en azından yani İran halkı için, maalesef Lübnan'da İsrail saldırısına devam ediyor. Bir şeydir. Çünkü dünya ekonomisi bir şekilde etkilenirken, Amerika dahil olmak üzere etkilenirken, İran'da bu süreçte çok ciddi ama çok ciddi yara aldı. Yani öyle hani bir zafer var ama içerideki o zaferin içeriye nasıl yansıyacağını bilmiyoruz. Çünkü yaklaşık 2 aydır petrol satamıyor.
0: Evet.
27: Yani maaşlar ödüyor mu bilemiyorum. Yani çarşı pazarda ne oluyor? Bunlar hep soru işareti. Bu da bir süre sonra yavaş yavaş, yani bu birlik havası şu anda ilelebet süremez. İçeride bir şeyler olması lazım. Oraya da nasıl yansıyacak göreceğiz. Ama Trump sıkıştı, Trump sıkıldı bir şekilde ve şunu da anladı. Netanyahu yani paçamızdan yakaladı ve bizi sürekli bir yere yönlendiriyor. Bir şekilde bunu durmamız lazım. Çünkü şunu anladı, yani rejim değişmeyecek, efendime söyleyeyim. O değiştirdiğini söyleyeyim de liderleri öldürerek. Bir kara operasyonu olmayacak. Efendim işte iç savaş çıkıp parçalanmayacak. Bunu anladıktan sonra zaten iş Obama'nın gerisine düşen bence bir daha detayı belli olmayan bir nükleer anlaşmaya geldim.
26: İran tarafını daha genişçe soracağım birazdan, evet, ama şu ek soruyu sormak isterim. Bu iş, hani ben Trumpça deyip Trump üzerinden okuyoruz ama hatırla, seçimin öncesinden ya daha doğrusu bu savaşın öncesinde de aslında bu meselenin, Venezuela'nın, Trump'ın gelişinin ve yaptığı her hamlenin Çin'e karşı olduğunu ve evet, Amerikan müesses nizamının aslında bunu yaptığını, bu işin Trump'la ilgisi olmadığını ya da Trump'tan sonra da böyle devam edebileceğini de konuşuyorduk. Bu savaş, özellikle Hürmüz'de ortaya çıkan tablo bunu değiştirdi mi? Ya da Amerika açısından Trump'tan sonra da bir şey fark etmez mi?
27: Ya bence değiştirmedi. Yani şöyle bir şey hemen kısaca özettim. Konuklara bırakayım sözü. Trump'tan önce de zaten yani Amerikan güvenlik belgelerinde, NATO'nun belgelerinde işte Asya Pasifik, Çin hep hedef olarak gösteriliyordu. Fakat Trump orayı hep hedef gösterip yani buraları halledeyim, hemen oraya gideyim, ama buraları bir şekilde halledemedi. Orta Doğu böyle bir yer. Yani öyle Trump'ın kendi kafasına göre şirket yönetir gibi yönetebileceği, ilerleyebileceği bir yer değil. Burada şey yaptı, kaldı. Bundan sonra ne kadar gidebilir oraya? Onu da açıkçası bilmiyorum. Sonuç olarak oraya ulaşamıyorlar. Zaten bu Hürmüz krizi de çok farklı komplikasyonları da ortaya çıkardı. Hürmüz kapalı değildi. Üç gün sonra Çin Tayvan denizini kapatsa, ya burası da benim için güvenlik bölgesi vesaire dese gibi konuları piyasaya sundu, köpürttü ve diğer insanlara da, yani diğer ülkelere de şey yaptı, örnek teşkil etti. Buralarda herkes kendine yakın boğazı kapatabilir bundan sonra, ama Çin'e doğru bence gidemiyor ve uzun sürede gidemeyecek gibi duruyor.
26: Serhan Afacan, siz ne dersiniz? İran'ı birazdan sizle başlayıp soracağım ama Amerika Birleşik Devletleri'nde Trump ve ekibi, Beyaz Saray yönetimi ya da Amerikan müesses nizamı bugün bu savaşta ne yaptık, ne ettik, sonucunda ne aldık diye şapkasını önüne koyup düşündüğünde ne düşünüyor?
2: Ya biliyorsunuz Osman Bey, bu 28 Şubat'tan itibaren tartışılan bir konu. İşte bir stratejisi var mı? Stratejisi yok kabulü yaygınlaştığında Mart ayının başlarından itibaren de buradan nasıl bir çıkış yolu bulacak tartışması yapılıyordu. Şimdi Amerika'nın bu savaşta ne murad ettiğini öncelikle tespit etmemiz lazım. Ve zaman zaman burada bazı şeyler karışabiliyor gördüğüm kadarıyla. Birincisi, ben İsrail ile Amerika'nın İran savaşından aynı şeyi murad ettiğini düşünmüyorum. İsrail'den ve İsrail'in başbakanı Netanyahu'dan farklı olarak ABD başkanının İran rejimini değiştirmek gibi tırnak içinde bir takıntısının olduğunu düşünmüyorum. Bunu söylediler. Hani söylediklerini esas almak zorunda değiliz ama bu benim gözlemim şahsen. Arada rejim değişseydi, işte Ocak ayındaki protestoları hatırlayalım, benzer bir şeyi Mete Bey de az önce işaret etti. Tetikleyemediler. Tetikleselerdi, işte dedi ki Kürtleri güya tırnak içinde kullanacaktım, silah verdim, hayal kırıklığına uğradım, yapamadı. Hatta hatırlayalım, Süleymaniye'de Bafel Taliban'ın İran'a yakınlığıyla da biliniyor elbette. Çıktı dedi ki biz kendimizi kullandırmayız, mealen aktarıyorum. Buradan da bir netice alamadı. Dolayısıyla rejimi devirme amacı var idiyse de bununla muvaffak olamadı. Ben böyle bir takıntısında olduğunu da düşünmüyorum şahsen. Peki buradan ne amaçlamış olabilir? Şunu amaçlamış olabilir: İran'ı zayıflatmak. Şimdi üzerinde çok konuşmuyoruz, muhtemelen daha fazla konuşacağız, ancak bu Trump'ın ben bir devrim yaptım, yeni insanlar var iktidarda falan ifadesi herkese mübalağalı geliyor, doğru, ama hakikaten yeni bir dönemi başlattı. Elbette bunu hunharca yaptı, gayrimeşru şekilde yaptı, suikastlarla yaptı, ama 28 Şubat'ta bence İran İslam Cumhuriyeti'ni anlarken ve anlamlandırırken benim şahsi kanaatim en az Ayetullah Hümeyni kadar önemli olan, belki bu devletin, rejimin inşasında ondan da önemli olan ülkenin ikinci devrim rehberi ve lideri, uzun yıllar 80'ler boyunca Cumhurbaşkanı, 89'dan boyunca devrim rehberi olan Ali Hamene'yi öldürdü. Şimdi dolayısıyla yeni bir liderlik var. Bu liderliğin pozisyonunu göreceğiz. Şu andan Müşteba Hamene'nin biraz savrulmaya başladığını da görüyoruz ki dün yapmış olduğu açıklama bu anlamda biliyorsunuz enteresandı. Hani herkes benim farklı bir tutumum olduğunu bilir bu konularda ama işte ikna edildim dedi. Mealen aktarıyorum Cumhurbaşkanı tarafından. Şimdi dolayısıyla böyle bir etki meydana getirdi. İran da bu etki meydana gelmemiş gibi davranamaz. Yani İran'da sanki bir başka müşteba daha varmış, o da ortadan kalksa bir şey olmazmış gibi bence davranamaz, davranmayacaktır. Diğer taraftan evet, İran çok ciddi bir direniş sergiledi. Bunu uzun uzun konuşabiliriz. Bu noktayı Amerika'ya getirdi bu direnişi sayesinde. Hakikaten üzerinde konuşulacak bir direniş sergiledi. Ama aynı zamanda İran'ın düşmanlığına verdiği, verdiği, Amerika ve onun müttefikleri olarak tanımladığı düşmanlarına verdiği zarar, İran'ın gördüğü zararın yanında bence önemsiz. İran çok daha büyük bir zarar gördü.
26: İran tarafını birazdan konuşacağız. İran tarafını birazdan konuşacağız ama mesela şu Amerika'nın bundan sonraki hamlesi sırada bir yer var mı? Küba gibi. Biraz burayı da açalım istiyorum. Oradaki fikrinizi de merak ediyorum. Çünkü İran'ı zaten uzunca konuşacağız.
2: Şimdi bu Küba meselesi anlaşılan yani Venezuela suhuletiyle hiçbir yeri halledemeyeceğini anladı herhalde ABD Başkanı. Küba konusunda da Küba'dan gördüğümüz kadarıyla birazdan müzakereye yakın, olayı yatıştırmaya yakın yaklaşımlar sergileniyor. Ama az önce sormuş olduğunuz Çin sorusunu ben çok önemsiyorum. Çünkü ne zaman İran'la Amerika arasında bir şey olsa bu sadece iki ülke arasındaki mesele değil. Amerika'nın Asya Pasifik siyasetinin bir parçası olarak yorumlanıyor biliyorsunuz. Bu manada da 2021 bir dönüm noktasıydı. İran'la işte Çin arasında 25 yıllık güya bir stratejik anlaşma yapılmıştı. Çok daha yakın angajmana gireceklerdi vesaire. Ki orada da amiyane ifadesiyle dağın fare doğurduğunu düşünüyorum. O da ayrı bir mesele elbette. Ama şunu anladık bence. Amerika Birleşik Devletleri şayet enerji arzını ve kısarak Çin'in enerji erişimini kısarak Çin'e zarar vermek istiyorsa bunu küresel enerji piyasalarını mahvetmeden, zarar vermeden buralara yapamaz. Bu anlaşılmış oldu. Yani tek başına Çin'i yalıtarak ona zarar veremiyorsunuz. Bu bir. Bence ikinci bir nokta daha. Önümüzdeki süreçte bunu daha fazla konuşacağız. Amerika aynı zamanda hem Çin'i hem de Rusya'yı eş zamanlı olarak karşısına alamayacağını da anlamış oldu. Bu nedenle de muhtemelen gördüğüm kadarıyla İran dosyasını biraz kapatıp durmak istiyor. Çünkü sırada Çin gibi, özür dilerim, Rusya gibi önemli bir mesele var. Elinde sınırlı enstrümanları olan İran, ABD'den bunları kopardıysa Rusya neler koparır? O da elbette ayrı bir tartışma konusu. Dolayısıyla benim gördüğüm kadarıyla böyle sırada kolay bir lokma yok Amerikan başkanının önünde. Venezuela ile ben o kolay hamlelerin, kolay maceraların kapandığı kanaatindeyim şahsen. Küba'dan gelen mesajlar, Küba ile gelinen vaziyette de sanki orada bir çatışmaya gitmeyecek gibi görülüyor. En azından bana süreç öyle görülüyor.
26: Peki. Ali Bey, siz açtınız konuyu. Sizinle devam edelim. Trump hani hep diyoruz ya, bu savaşın sonunda iki tarafta bir zafer sunacak kendi halkına ya da kamuoyuna. Böyle olmak zorunda. Nasıl sunacak ya da sunabilecek mi zaferi?
3: Amerikan mantalitesine bakıldığında bizim toplumlarımızın, Orta Doğu toplumlarının veya bizim kendi halkımızın bir zafer, savaş kazanımı algılarıyla Amerikan halkının ve Amerikan hükümetinin savaş kazanma algıları çok farklı. Bizim için savaş kazanmak demek mutlak bir zaferi, mutlak bir galibiyeti ortaya koymak derken, gibi bir sonuç beklerken, Amerikan halkı işte belli kimi ülkelere, kimi bölgelere saldırdıktan sonra, oranın liderlerini ortadan kaldırdıktan sonra, bölgeye bir takım saldırılar düzenledikten sonra tekrar çekilmeyi bir zafer gibi görebiliyorlar. Yani toplumların, Amerikan halkının zafer algısıyla bizim zafer algımız çok farklı. Amerika Birleşik Devletleri için işte Afganistan'da 10 yıl kaldı, Afganistan'dan çekilmiş olmak zafer. Yine Irak'tan uzun işgal sonrası çekilmiş olmak yine zafer, bütün kayıplarına rağmen. Yine Vietnam'daki yenilgisine rağmen çekilmiş olmak Amerikan toplumu için yine ve Amerikan hükümetleri için birer zafer, oluşturulmuş birer algısal zafer açıkçası. Onun için Amerikan halkının şeyden çekilmesi, Orta Doğu'dan çekilmesi veya Amerikan güçlerinin Amerikan askerlerinin tabutlarının Amerika Birleşik Devletleri'ne uçaklarla taşınmaması bir zafer şeklinde algılanabilir. Ama küresel ölçekte baktığımızda Amerika Birleşik Devletleri açısından değerlendirecek olursak, yenilmemiş olsa da kazanamadığı bir zafer İran'a karşı, kazanamadığı bir savaş, kaybettiği bir savaştır. İran'ın kazanamamış dahi olsa yenilmediği bir savaş Amerika Birleşik Devletleri'ne, İran hanesine kazanılmış olarak yazılacak bir savaştır. Küresel ölçekte de bakıldığında Orta Doğu'da değişen bütün algılar var, bozulan ezberler var. Amerika Birleşik Devletleri'nin işte Orta Doğu'da Körfez ülkelerini koruyacağı şeklinde bir algı vardı. Binlerce Amerikan askerleri yerleştirilmişti. Körfez ülkelerinde Amerikan üsleri vardı. Bütün bu üslere rağmen üslerin bulunduğu ülkeler saldırıya uğradı. petrol tesisleri saldırıya uğradı. Bankalar ve ekonomik tesisler saldırıya uğradı. Orta Doğu halkı ve Körfez ülkeleri Amerika Birleşik Devletleri'nin Orta Doğu'da Körfez ülkelerini veya Orta Doğu menfaatlerini, Suudi Arabistan gibi, Ürdün gibi, Bahreyn, Katar, Birleşik Arap Emirlikleri veya Kuveyt gibi ülkeleri değil, asıl varlık amacının İsrail'i, öncelikli amacının İsrail'i korumak olduğunu gördü. Bu algısal anlamda Orta Doğu'daki mevcut güvenlik mimarisini de yeniden önümüzdeki günlerde şekillendirecek bir şekilde ortadan kaldırmış oldu. Yine İşte Amerika Orta Doğu'da Amerikan savunma sistemleri Orta Doğu'yu korur, Körfez ülkelerini korur şeklinde bir algı vardı. Koruyamadı. Uçak gemileri İran'da büyük hasarlar verir veya İran'ı kısa sürede yenilgiye uğratır şeklinde algılar vardı. Bu algılar ortadan kalkmış oldu. Tüm bunlar Amerika Birleşik Devletleri açısından küresel ölçekte bakıldığında Amerika Birleşik Devletleri'nin yenilemez algısını, özellikle şey sonrası, Venezuela etkisi sonrası bütün bu küresel ölçekteki algılarını ortadan kaldırdı. Bunlara bakıldığında küresel ölçekte Amerika Birleşik Devletleri'nin bir hegemonya kaybına uğrayacağını düşünebiliriz. Çok daha önemlisi Çin'e karşı vermiş olduğu bir ticari hegemonya savaşı vardı. Az önce de bahsedildi. İşte Amerika Birleşik Devletleri'nin aslında İran üzerinden, Hürmüz bölgesi üzerinden ulaşmaya çalıştığı noktalardan birisi, hedeflerden bir tanesi de enerji nakil hatlarını ve ticaret yollarını, deniz ticari yollarını kontrol altına almaktı. Trump bütün bir dünyaya, bütün bir ekonomi dünyasına ticari zekayla baktığı için hem ticari deniz yollarını hem ticari koridorları kontrol altına alarak Çin'i devre dışı bırakmanın çabası içerisinde. Aslında bu süreç yeni başlamış bir süreç de değildi. 2005 yılında Clyde Prestowitz Pulitzer ödüllü Polonya asıllı Reagan hükümetinin bir ticari baş danışmanı vardı. Clyde Prestowitz'in yazmış olduğu kitabın başlığı The Great Shift of Wealth and Power from West to the East. Güç ve zenginliğin batıdan doğuya büyük göçü şeklinde bir başlıktı. Ve bu kitabında Prestowitz Amerika Birleşik Devletleri'ni Asya'da Çin ve Hindistan merkezli gelişen yeni güç plakalarına ve yeni güç odaklarına karşı uyarıyordu. Orta vadede Amerika Birleşik Devletleri bu güç odaklarına, yeni gelişen ticari merkezlere müdahale edemezse orta vadede Amerikan hegemonyasının küresel ölçekte ortadan kalkacağı uyarısını yapıyordu. Trump işin başına, hükümetin başına geçer geçmez Amerika Birleşik Devletleri'nde ilk iş Panama Kanalı'ndan başladı. Panama Kanalı üzerinde Çin menşeili Hong Kong firması yaklaşık bir 15 yıldan bu yana orayı yönetiyordu. Panama'yı yeniden kontrol altına almalıyız diyerek Panama üzerinde bir tehdit uyguladı ve Panama Anayasa Mahkemesi bu yılın başında almış olduğu bir kararla sözleşmeyi iptal ederek tekrar Panama Kanalı üzerindeki Çin hegemonyasını ortadan kaldırdı. Venezuela adımı yine Çin'in güney, Amerika Birleşik Devletleri'nin güneyindeki ticari yerleşimini ortadan kaldırmak yönündeydi. Yine Zengizor hattını Trump hattı şeklinde değiştirerek oradaki Asya'ya açılan orta koridordaki ticari yolları kontrol altına almaya çalıştı. Hürmüz Boğazı'yla da aslında Çin'in enerjiye ulaşımını, enerjiye erişimini İran üzerinden kesmek adına bu ticari faaliyetleri yürüttü.
4: Tüm Ali Bey, tam o söylediğiniz bütün bunlar olurken bir de bu işin üslubu var ya, hani diplomasi, diplomasinin dili. Trump'la birlikte ilk dönemde de değişti. İkinci dönemde daha farklı bir hal alıyoruz. Yaptığı her şeyde ya da her konuşmasında, her hareketinde, işte Maduro'nun kaçırılması bunlardan biri. Macron'a eşiyle yaşadığı bir görüntü ve tartışma üzerinden ifade kullanması biri. Genelde de özellikle Avrupalı liderler tarafından tırnak içinde ya da sokak diliyle idare edilen bir lider olarak devam ediyor ya. Gerçi bugün Meloni pek idare etmedi, farklı bir açıklama yaptı ama siz aynı zamanda parlamenterler üyesisiniz NATO'nun. Dolayısıyla bu arka planda, bu yeni diplomasi dili nasıl konuşuluyor? Bütün bu olanlar, bitenler, geleceğe dair projeler yapılırken. Bunu şu yüzden soruyorum. Kasım'a giderken Amerika'nın, Trump'ın dili değişecek mi? Yoksa nasıl göreceğiz biz bunu? Böyle mi devam edecek diplomasi?
3: Trump'vari diplomasi bu şekilde devam edecek. Çünkü bu hem Trump'ın ortaya koymuş olduğu bir karakter. Bir de genelde küresel ölçekteki liderlerin predictability dediğimiz o tahmin edilememezlik, beklenememezlik yönleri çok önemli. İşte bugün son derece önemli işte İran'la müzakerelerin imzalanması beklenirken olağanüstü bir çıkış yaptı ve Venezuela'yı Amerika Birleşik Devletleri'nin 51. eyaleti yapmayı düşünüyorum ve oraya her an bir vali atayabilirim şeklinde bütün dünyayı yine beklenmedik bir şekilde şaşkınlığa uğratan bir açıklama yaptı. Aslında Trump zaman zaman bu tür açıklamalar yaparak o diplomatik, kendine has diplomatik hegemonyasını dünya üzerinde küresel ölçekte hakim kılmaya çalışıyor. Önümüzdeki süreçte NATO zirvesi gerçekleşecek. İşte NATO üzerindeki baskılarını da hep birlikte görüyoruz. Travmatize değil de trampatize olmuş bir NATO'yla karşılaşacağız belki önümüzdeki günlerde. Ama Trump'ın açıklamalarını, işte alışılagelmiş Amerika'nın o diplomatik tahammüllerini Trump başta olduğu sürece maalesef ki göremeyeceğiz. Benim yerime Baba Vanga'yı veya Notre Dame'ı da oturtsanız herhalde Trump'la ilgili veya Trump'ın yarın neyle ilgili, birkaç gün sonra neyle ilgili açıklamalar yapacağı yönünde bir takım beklentileri ortaya koymak, kehanetlerde bulunmak onlar için de zor olacaktır. Sürprizlere açık olmak, hazır olmak gerekiyor Trump'la alakalı.

0: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu. Hava durumu.
1: Ülke genelinde sıcaklık değişmiyor. İstanbul ara ara bulutlanacak, kuvvetli Poyraz akşamları üşütüyor. Ankara ve İzmir'de kısa süre sağanak geçişi olacak. İstanbul ve Ankara 26, İzmir 31, Bursa parçalı bulutlu 27 derece. Antalya'nın daha çok iç kesimlerinde sağanak geçişi bekleniyor. Sıcaklık 29 derece. Marmara'da bulutluluk yine fazla. Poyraz 3 gün daha kuvvetli ve serin eseceğinden 25-28 derecelerde olan sıcaklık daha düşük değerlerde hissedilecek. Gece sıcaklığı Balıkesir'de 15 derece. İç Anadolu'da da Poyraz çok sert. Gün içinde yağış geçişleri var. Eskişehir 26, Kayseri 25 derece. Ege'de yaz sağanakları daha çok Muğla, Denizli, Afyonkarahisar'ı etkiliyor. Kuvvetli rüzgar akşamları üşütüyor. Manisa 29, Muğla 27, Bodrum biraz kapalı 29 derece. Akdeniz'de yağış, Adana, Mersin'de yerel, Isparta'da ise daha kuvvetli. Adana 32, Kahramanmaraş 33 derece. Karadeniz'de Bolu ile Samsun-Rize kesiminde yağmur görülecek. Bolu 25, Samsun 27 derece, bölgede rüzgar kuvvetli. Doğu ve Güneydoğu genelinde lodos sert ve sıcak esiyor. Erzurum 27, Malatya 32, Diyarbakır 37 derece.
0: Hava durumu.
2: Herkese sanat. Bazı sanat dallarından uzak duruyor, anlamayacağınızı düşünüyorsunuz.
3: Fotoğraf kimsenin uzak olmadığı.
2: Gerçekten öyle mi? Picasso ya da Mozart. Resim, heykel, opera. Çağdaş dans, güncel sanat.
4: Siz yoksanız sanat da yok.
2: NTV Radyo'da sanat dallarıyla tanışıyor, seyircisi olmayı öğreniyoruz. Çünkü sevmek için önce tanışmak gerekir. Nacide Berber'le Herkese Sanat, Cumartesi 12.30, Pazar 18.30'da NTV Radyo'da.
5: Sanat insanı güzelleştirir, hayatı güzelleştirir.
2: Programın arşivi ntvradio.com.tr adresinde ve tüm podcast platformlarında.

0: Saat 5 haberlerle bir kez daha karşınızdayız. İlk durağımız San Francisco olacak. Artık A milli takımın 2026 Dünya Kupası D grubunda tamam mı devam mı niteliğinde karşılaşma olan Paraguay maçına bir saat kaldı. Heyecan Doruk'ta NTV Spor Müdürü Emin Çağlar da konuyla birlikte bizleri bekliyor. Sözü şimdi onlara bırakalım. Maç öncesinde artık maça ilişkin neler aktaracaksınız Emin? İlk 11'lerde belli oldu. Artık bundan sonrası Ay Yıldızlılar için ne ifade ediyor?
1: Canan Aslan, bir kez daha teşekkürler. A milli takım kafilesi stada geldi. Taraftarlar stada geliyor. Maç bir saat sonra başlayacak. 11'ler belli oldu. Şu geride kalan 2 saatlik bölümde yürüyüşü takip etmiştik. Muazzam görüntüler vardı. O görüntüler eşliğinde stada doğru, sahaya doğru geçiş yapacağız. Geçen hafta olduğu gibi Avustralya maçı öncesinde de Maçkolik YouTube genel yayın yönetmeni Buğra Balaban'la beraberdik. Yine Buğra ile beraberiz. Hemen 11'ler üzerinden maçı değerlendirmeye başlayacağız.

0: 7'yi birazdan Paraguay'da paylaşacağım. Burası aslında dün bu 11'i vermeye başlamıştı.
1: Doğru.
0: Montella bu 11'le nasıl bir oyun oynayacak?
1: Ana teşhislerden bir tanesi muhtemelen kanatlardaki o birebir yaratıcılıkta ve adam eksiltme konusunda sorun yaşadığımız yönünde olduğunu anlıyoruz. Çünkü iki kanadı da değiştirdi. Geçen maçta ne yapmıştık? Arda'yı sağ kanat gibi kullanmış ama o sürekli içeri girdiği için bekten Zeki'yi aslında bir açık gibi hücum tarafında kullanmıştık. Burada bekimizi de değiştirdi. Mert Müldür'ün biraz daha fizik olarak da orada fark yaratmasını bekliyor hoca. Hücum olarak da biraz daha belki Zeki'den bir adım önde görüyor olabilir bu maç özelinde. Bir notum da şu. Zeki hatırlarsın son 20 dakikasında maçın biraz böyle takım arkadaşlarına sinirlendiği, ayıflandığı anlar vardı. El kolu hareketleri yaptığını da biz stadyumda çok rahat görmüştük. Evet. Belki hani vücut diliyle alakalı da bir mesaj vermek istiyor olabilir mi Montella? Hani takım içi huzuru ve adaptasyonu da önemsediğini gösteriyor olabilir mi diye bir soru işaretim var. Basın toplantısında sorarız zaten. Sol kanatta zaten bizim ana oyuncumuz Kenan Yıldız her zaman. Onun biraz sakatlığından dolayı orada onun yerine başka bir oyuncu Barış Alper'i kullanmıştık. Barış'ı hem önde hem sağda farklı yerlerde de kullanıyor Montella ama demek ki onun orta tercihlerinden ya da 45 dakikalık performansından çok memnun kalmadı hoca ve onu da kenarda başlatıyor. Önde Kerem'in hareketlerinden memnun olduğunu görüyoruz. Arda'yı zaten merkezde hani kanat başlasa da daha sık kullandığımızı geçen maçta görmüştük. Orada bir sürpriz yok. Orta sahada eksilik biraz. Orkun bence hatlar arasına girme konusunda iyi iş çıkarmıştı ama topla çok fazla buluşamamıştık onu geçtiğimiz maç. Arda orada yine benzer bir görevi üstlenmeye çalışacak bana kalırsa. İsmail de her zaman olduğu gibi Paraguay tarzı sert, kapanan ve kontraya çıkmaya çalışan takımlara karşı bizim orada sigortamız olacak. Umarız her şey yoluna gidecek bugün.
0: Kilit oyuncu kim olur?
1: Kenan diyeyim. Yani geçen girdikten sonra zaten Kenan'ın yarattığı etkiyi hep beraber görmüştük. Bugün de beklentimiz çok yüksek Kenan'dan. Takım San Jose'de konaklayacağı otele geldiğinde de hatırlarsın biraz ilk maçtan sonra tabii ki haleti ruhiye düşük olabiliyor, moraller bozuk olabiliyor. O yüzden oyuncuların çoğu otele doğru yürürlerken Kenan orada gördüğü taraftarları kırmayıp onların yanına yürüyüp imza dağıttı, onlara fotoğraf çektirdi. Ve hazır göründüğünü zaten antrenmanlarda da hani gözlemliyorduk. Bugün umarız Kenan'dan şöyle güzel bir yıldız performansı izleriz.
0: Paraguay'a şöyle geçiş yapacağım. Şimdi Paraguay bizden daha sert bir takım.
1: Evet.
0: Fiziksel olarak da aynı şekilde. Bunu biliyoruz. Burada orta sahalara şöyle bir iş düşeceğini ben bekliyorum. Arda ileri uçta baskı yapacak. Kerem aynı şekilde baskıyı Yunus da yapacak. Ama orada o sahipsiz topların kazanımı konusu çok önemli. Onlar o 1 ve 2. bölgede çok daha ayakta kalacak takım gibi gözüküyorlar. Bizim orada baskımız onların o temaslı oyunu oynadığını, o oyunu severek oynadığını biliyoruz. Burada hakem El Salvadorlu, o biraz tartışma konusu coğrafyadan dolayı ayakta kalmamız gerekiyor diye düşünüyorum. Basit yere bırakırsak kendimizi ya da hakemden bunu beklersek işte o geçen hafta geçiş golü yemiştik ya. Bu sefer onlar da oyun oynuyor. Çok daha tehlikeli olabilir. Burada o orta saha için onların o fiziksel durumuna yönelik bizim nasıl bir cevap vermemiz gerekiyor?
1: Şablon üzerinden konuşalım. 4-4-2 dizilmelerini bekliyoruz bugün. Emin ve iki kanatları aslında Almiron ve Gomez çok hücumcu oyuncular. Yani 4-3-3 gibi konumlanabilecek aslında kanatlar. 4-4-2'de onları konumluyor. Önde zaten iki tane oyuncu daha var hücuma yönelik. O yüzden topu kaybettiğimiz anda senin söylediğin gibi bir anda dört oyuncuyla üzerimize geldiklerini görebiliriz. 4-4-2 karşılama zaten son yıllarda işte Atletico Madrid'le imzalaştı diyelim ve birçok takım da hücumda daha farklı dizilse de savunmada genelde karşılarken işte stoperlerle birebir eşleşiyor ve dörtlü iki tane atla beraber savunmayı tercih ediyor. Orada büyük bir sürpriz yok. Dün basın toplantısına katıldık. Alfaro'nun, Paraguay'ın teknik direktörünün çok da kalabalıktı. Basın mensuplarında soruları vardı. Uzun uzun cevaplar verdi. Altın çizdiği ana konu şu. Kimliğimizi hatırlamamız lazım. DNA'mızı hatırlamamız lazım diyor. Ne bu DNA'sı Paraguay'ın? 18 maçta 12 gol yedikleri bir eleme periyodu. Çok çok çok zor gol yiyorlar. Buradaysa Birleşik Devletler'e karşı erken yedikleri gollerle beraber biraz dağıldılar. Burada tekrar o DNA'yı, tekrar o DNA'yı kazanmamız gerekiyor diye. Bu da bize şu mesajı veriyor. Çok daha sert olacaklar. Bahsettiğin gibi hani Amerika kıtasından bir hakem, belki o temaslara daha izin verebilen bir hakem de olduğu için onu kullanmaya çalışabilirler. Onlar için de nasıl bizim için bir tamam ya da devam maçıysa onlar için de aynı şekilde ciddi de bir averaj kayıpları vardı çünkü ilk maçta. O yüzden o sertliği, hırçınlığı kesin göreceğiz. Karşılık vermemiz lazım.
0: Paraguay demişken hemen Paraguay'ın 11'ini de paylaşalım. Teknik direktör Gustavo Alvaro'nun 11'i. Biz Paraguaylı basın mensuplarıyla aynı otelde kalıyoruz. 4-3-3 onlar vermişti ama 4-4-2'ye de dönebiliyor. Dizilişe aldanmayın dediler. Onlar bizden çok daha öndeler yani şu anlamda söylüyorum öndeleri. 11'i çok rahat bir şekilde alabiliyorlar, paylaşılabiliyor.

0: Bunu sorduğumda ben hani bu sizin için çok ekstra bir durum mu? Hayır, bizim için ekstra bir durum değil. 11'i paylaşmaktan çekinmiyorlar ifadesini kullanmıştım. Kalede All-Star Jiri göreceğiz. Dörtlü defans attı. Caceres sağ bekte, Alonso sol bekte. Gomez, Alderete onların stoperleri. Önlerinde Miguel Almiron, Gomez, Kubas, Galarza olacak ve forvette Enciso'yla Pita'yı izleyeceğiz. Burada o forvet hattına dikkat etmek gerekiyor. Çok hızlılar ve şut tehlikesi olan iki isimden bahsediyoruz. Özellikle Paraguay basını Pita'dan çok şey bekliyor. Evet, Enciso zaten onların bilinen adı ama Pita bugün maçı çözecek oyuncu olur görüşündeler. Sen hücum hattını Enciso ve Pita ile beraber bizim o dörtlü savunma hattımızın eşleşmesini düşündüğünde.
1: Pita'yı evet onlar biraz daha övdüler. Biz aslında kağıt üzerinde analizlere baktığımızda, önce hazırlığımızı yaptığımızda turnuvaya gelmeden önce biraz daha Enciso, Almiron ve Gomez üçlüsünün daha ağır basacağını düşünüyorduk ama onlar çok şey bekliyorlar Pita'dan. Söylediğin gibi Enciso'nun hafif bir sakatlığı da vardı. Hatta şöyle bir anekdot paylaşayım. Ben antrenmanını takip etmeye gittim Paraguay'ımdan birkaç gün önce. Hani herkes hazır mı, var mı bir eksik dedik. Yani özel bir oyuncu sormamıştık. Basın sorumlusu evet herkes sağlıklı, Enciso da iyi gibi bir detay verdi. Bu ne demek? Hani bir şeyler var Enciso'da ama antrenmana katılabiliyor, problem yok anlamına gelir. Hani gazeteciler olarak onu yakaladık oradan. O yüzden ne kadar hazır olacağını da görmek lazım. Belki hani bir deneyecekler onu 45-60 dakika ama çok iyi hissetmezse biraz oyundan düşebilir. Ona o fizikselliği göstermemiz lazım. Sen 11 dedin. Dün açık açık zaten kalecilerini sordular. Paraguay basınının en çok tartıştığı konulardan biri güvenilir bir kalecileri olmadığını düşünüyorlar. O yüzden nasıl ilk maçta bize Avustralya sürpriz bir kaleci tercihinde bulundu. Aslında çok daha hani Ryan'ın sıkça oynadığı bir Avustralya 11'i alışkanlığımız vardı. Ama onu kesti, çok daha genç bir kaleciye şans verdi Avustralya teknik direktörü. Burada da benzer bir durum olur mu diye Orlando Hill yerine başka bir kaleci olur mu dedi ama hoca Alfaro direkt hayır, Hill oynayacak, hiç merak etmeyin, ben ona çok güveniyorum dedi. Galarza diğer takım arkadaşı, o da hani onun çok fazla talibi de var Avrupa'dan, çok da başarılı Latin Amerika'da, ben ona güveniyorum diye bir mesaj da verdi. Kalecileri biraz tartışılan bir figür Paraguay basınında ama işte Avustralya maçında da gördük, gencecik bir adam çıktı, çok çok iyi bir kalecilik performansı gösterdi. O yüzden de biz kendi işimize bakmamız lazım günün sonunda.
0: Son sorum. O kendi işimize bakmamayla ilgili soracaktım. Dün Kaan Ayhan, evet rakip önemli ama biz kendi oyunumuza odaklanmalıyız dedi. Evet. Oyunumuzun nasıl olması gerektiğini, beklentini anlattın Montella'nın. Hamle oyuncularını bu 11'den sonra biliyoruz. Orkun, Can, Barış Alper, Barış bunlardan bir tanesi olacak. Deniz Gül aynı şekilde. Savunmada bir terslik olursa Eren, Zeki, Ozan, Samet. Alternatifimiz çok. Var. Şöyle soracağım. İlk yarının skoru nasıl olursa biz ikinci yarıda mental olarak daha güçlü olmalıyız. Olumsuz bir skor içinde geçerli bu, olumlu bir skor içinde. Geçen hafta yenik girdik. Önde gireceğimiz tabloda enerjimizin daha mı yüksek olması gerekiyor? Yoksa bu sefer o geçen hafta sakinlikle yavaş oynamayı karıştırmıştık. O topa basmayı unutmuştuk. Hangisini bekliyorsun? Nasıl bir senaryo olur devre arasında?
1: Kağıt üzerinde yani bu oyunu milli formalarımızı giyip robotlar oynuyor olsa sabırlı olmak gerekiyor derdim. Geride de olsak devre arasında sabırlı olmamız gerekiyor derdim. Ama ilk maçı kaybettikten sonra devre arasında da geride girersek muhtemelen sabırsızlandığını göreceğiz oyuncularımızın. İnsan oynuyor bu sporu ve çok doğal bir şekilde buna karşılaşabiliriz. Ama günün bence anlamı ve anahtarı sabır. Çünkü ilk maçta da biz belki sabırlı olsaydık, telaşlanmasaydık ilk golü yiyince. Yani adamlar ilk geldiklerinde gol attılar ve biz biraz böyle eller ayaklar titremeye başladı. Acaba ne olacak? Hani eleştiriler kafalarda, olası eleştirileri düşünmeye bence başladı oyuncularımız. O yüzden de onlara takılmadan geride düşebiliriz. 90 dakikalık bir oyun bu. Biz bir şekilde geri geliriz. Geride bitirsek de devreye ikinci yarıda silahlarımız var. Söylediğin gibi oyunu atabilecek hamle oyuncularımız var deyip sabırla doğru oyunumuzu, bizi buraya son 3-4 yıldır getiren oyunu oynamaya devam etmemiz lazım. Nitelik olarak, kalite olarak, hücum yaratıcı olarak biz onlardan bir adım daha öndeyiz. Bunu içtenlikle kabullenip, hatırlayıp, sakin bir şekilde sonucu almaya çalışmamız lazım.
0: Mental olarak hazır mıyız?
1: Umarım öyleyizdir. Vincenzo Montella'nın basın toplantısındaki ana konulardan biri de buydu. Yani ne sorsak basın mensupları olarak hatırlarsın, mental tarafından işin ve psikolojisinden bahsetti. Oyuncular yıpranıyor. Hani ben artık belli bir yaşa geldim, beni çok etkilemiyor eleştiriler ama takımımız çok etkileniyor, bunları hani yapmayalım gibi biraz serzenişte bulundu diyelim. Ben en sonunda da hani şunu sordum. Safınızda hani bu tarafla sadece mental tarafla ve psikolojiyle ilgilenen biri var mı diye sordum. Bunun aslında kendi aramızda basın mensupları olarak konuşuyorduk, biliyorduk ama hani milletimiz de duysun istedim ben. Hoca da ben varım dedi. Bu bizim...
0: Hem teknik direktör hem psikolog.
1: Evet, bizim eski hocalarımızda çok duyduğumuz bir tavırdır bu. Ben varım, Fatih Hoca öyledir. Mustafa Denizli'nin içimizdeki İrlandalar açıklaması. Yani mental ve psikolojik tarafı anlatır. Şenol Hoca için bunları çok güzel söyler oyuncular. Umarız onların zamanında yarattığı başarılar gibi benzer strateji başarılı bir yol getirir. Ben tabii burada biraz daha hani profesyonellerin, o tarafla tamamen ilgilenebilecek insanların kadroda ya da işte staffta olması gerektiğine inanıyorum ama hoca böyle bir yol uygun gördüyse vardır bir bildiği diyelim. Umarız hazırızdır mental olarak.
0: Çünkü bir Akdenizli o senin soruna ne örneğini vermişti? Giovanni Trapattoni dedi.
1: Evet.
0: Futbol felsefesini oturtan isim Spalletti. Bunlar hepsi gerçek bir karakter, tek başına bir lider. Montella da o felsefesini her anlamda onlardan almış. Bunu aktarmaya çalışıyor. Umarız başarılı olur. Olumsuz sonuç tabii ki olabilir ayrı mesele ama hani orada oyun belirleyici olacak. Oynayıp kaybetmek veya tepkisiz kaybetmek çok farklı durumlar. Siyahla beyaz gibi. Umarız maç sonunda daha güzel bir tabloyu konuşuyor oluruz. Yarın veya önümüzdeki haftaya şansımızı götürmek dileğiyle. Burak çok teşekkür ederiz.
1: Ben teşekkür ederim. Stüdyoya da selamlar.
0: Ne demek? Diğer maç sonunda da duruma göre bakacağız. Hani şartlar ne olur? Burada olabilsek ne hala diyelim. Maç yaklaşık 45 dakika sonra başlıyor. Türk-Paraguay-Türkiye maçı. Burada bugün deplasman takımı olarak gözüküyoruz. Beyaz formayla olacağımızı söyleyelim. Montella ve oyuncuları hazır. 11'i paylaşmıştık. Bundan sonra söz futbolcularda olacak. Montella'da olacak. Kenardan izleyecek, takip edecek. Hamlelerde bulunacak. Oyuncularını uyaracak. Dediğim gibi çok zor maç bizi bekliyor. Mental anlamda, fiziksel anlamda. Rakibin durumu, kendi oyunumuz. Bir Dünya Kupası maçı. 90 dakika. Sumolalar eklendi devre aralarına. Orada hem devre arası hem maç sonunda en az 5-6 dakikalık eklenmeler geliyor. Daha ekstra bir şey olmadığında. O yüzden bizi 100 dakikalık bir final bekliyor. Bu 100 dakikalık finalde önce Buğra'nın dediği gibi mental olarak güçlü olmak gerekiyor. İkincisi rakibin sertliğini düşününce fiziksel olarak o yıpranmaya cevap vermek gerekiyor. Kendimizi kolay yere bırakmamalıyız. Onların temaslı oyununa yılmamalıyız. Ve üçüncü olarak da tribün desteği çok önemli. Geçen hafta Avustralya maçında belki ilk Dünya Kupası maçı olabilir. Çok tribün gördüm o hayatımda. O maçta tribün olarak eksiktik. Bugün maç öncesi o yürüyüşü düşündüğümüzde ben yaklaşık 20'ye yakın Türk taraftarın olacağını öngörüyorum. Bu bizim kendi olduğumuz alandan gördüğüm sayı, diğer tribünlerin sayısı fazla olabilir. Tribün desteği. Bu üç konu her şey yolunda giderse Paraguay karşısında kağıt üzerinde galibiyete neden ulaşmayalım? Daha yakın mıyız, uzak mıyız değil mi bu mesele? Önemli olan 90 dakika boyunca ayakta kalmak, her hamleye cevap verebilmek ve oyuncu grubunun formunun zirvesinde olması gerekiyor. Sonrasında zaten daha farklı bir tablo, olumlu anlamda farklı bir tabloyu konuşuyor olacağız Canan. Sözü İstanbul'a, stüdyoya bırakacağız bir kez daha. Hatırlatalım. Maç sonunda biz buradan yine aynı şekilde uzaktan bağlantılarla konuklarımız yayınımıza destek verecek. Söz tekrar İstanbul'da.
2: Teşekkür ediyoruz Emin Çağlar ve milli takımımıza başarılar diliyoruz. Artık 45 dakika kaldı Paraguay karşısında. A milli takımımız mücadele edecek Dünya Kupası'nda D grubundaki ikinci maçında diyelim. Ve bu maçla ilgili olarak takıma bir destek de İçişleri Bakanlığı'ndan gelmişti. Maç öncesinde özel bir klip hazırlandı.
3: İçişleri Bakanlığı Dünya Kupası'nda mücadele eden A milli takım için klip hazırladı. Bakan Mustafa Çiftçi de kameranın karşısına geçti, bir yenilgiyle yol bitmez mesajı verdi. Milli takım klibinde AFAD Sahil Güvenlik Emniyet Genel Müdürlüğü Göç İdaresi Başkanlığı ve jandarma ekipleri topu çocuklara teslim edilmesi için İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'ye ulaştırdı.
4: Haydi bizim çocuklar, tüm Türkiye sizinle.
3: Sosyal medya hesabından klibi paylaşan İçişleri Bakanı, bizim çocuklarımız yalnız değildir. Çünkü onların arkasında sadece stadyumlardaki binlerce taraftarımız değil, dualarıyla, sevgisiyle ve desteğiyle tek yürek olmuş büyük bir Türkiye var ifadelerini kullandı.
2: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Ofisi'nde Singapur Başbakanı Lawrence Wong'u kabul etti. Erdoğan çalışma ziyareti yapan konuk başbakanı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nin girişinde karşıladı. Görüşmede Cumhurbaşkanı'na Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran'la Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç eşlik etti. Görüşmede Türkiye-Singapur arasındaki ticaret ve yatırımlar ele alındı. İşbirliğinin daha da geliştirilmesi için atılabilecek adımlar değerlendirildi. Görüşmede Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin İran'la ABD arasında kalıcı barışın sağlanması için yoğun bir diplomasi trafiği yürüttüğü ve Hürmüz'de seyri sefer serbestisinin sağlanmasına önem verildiğini belirtti. ABD Başkanı Donald Trump hizmete giren yeni başkanlık uçağı için düzenlenen törene katıldı ve Trump Ankara'da yapılacak NATO zirvesine katılacağının sinyalini verdi. Trump Katar'ın hediye ettiği yaklaşık 400 milyon dolar değerindeki Boeing 747 tipi uçakla ilgili bununla çok seyahat edeceğiz, yakında Türkiye'ye gideceğiz dedi. Trump yıl sonuna kadar bir kez daha Çin'i ziyaret edeceğini de söyledi. Çin Devlet Başkanı Xi'nin Eylül ayında Washington'a geleceğini söyleyen Trump, yıl bitmeden bir kez daha Çin'de olacağım ifadelerini kullandı. Trump yeni uçağını dünyanın en lüks uçağı olarak nitelendirdi. Eski başkanlık uçaklarının restore edilerek müzelerde sergileneceğini dile getirdi. Hizbullah'la İsrail ateşkeste anlaştı. Ancak ateşkese rağmen İsrail'in Lübnan'a saldırdığı öne sürüldü. Peki Lübnan halkı ateşkesten ne bekliyor? Beyrut'ta kimi Lübnan'la ateşkese dair umutluyken kimi ateşkesin uygulanacağına şüpheyle yaklaşıyor. Biz de şimdi bölge halkının bu düşüncelerini ekrana taşıyalım.
5: İsrail ile Lübnan masada anlaşmış, ateşkes yürürlüğe girmişti. Ancak Tel Aviv ateşkese rağmen Hizbullah öne sürerek Beyrut dahil ülkenin pek çok yerine hava saldırılarını sürdürdü. Son olarak Hizbullah ile İsrail'in ateşkes için anlaştığı açıklandı. Peki Lübnan halkı bu ateşkese nasıl yaklaşıyor? Başkent Beyrut'ta yerlerinden edilmiş Lübnanlılar İsrail'in ateşkese uymayacağı görüşünde.
6: Anlaşma iyi bir şey ve hepimiz bir anlaşma istiyoruz. Ancak İsrailliler buna uymuyor. Kaç kez anlaşma yaptılar ki? Çok kez. Ama sözlerini tutmuyorlar. Onlar özünde işgalci bir halk. Toprakları gasp eden bir halk.
5: Bölge halkından bir kesim ise ateşkesin olmaması gerektiğini savunuyor.
7: Anlaşma falan yok. Bizim için anlaşma falan yok. Bu geçersiz. Kimse ne Netanyahu'yu ne de Trump'ı ciddiye almıyor. Ülkenin güneyinde olanlar gerçekten korkunç. Ne ateşkesinden bahsediyorsunuz?
5: İsrail'in Mart ayının başından bu yana Lübnan'a saldırılarında en az 3900 kişi hayatını kaybetmişti.
2: Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran sosyal medyadan "Birlikte güçlüyüz" etiketiyle bir video paylaştı. Birlik ve beraberlik vurgusunun öne çıktığı videoya Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'la kabine üyeleri de sosyal medya hesaplarından paylaşarak destek verdi.
8: Her şey bir niyetle başlar. Bir emekle, bir adımla. Yükümüz ağırlaştığında değil, birbirimizden koptuğumuzda yoruluruz.
2: Cumhurbaşkanı İletişim Başkanı Burhanettin Duran sosyal medyadan dikkat çekici bir video yayımladı. Birlikte güçlüyüz etiketiyle yayımlanan videoda birlik ve beraberlik vurgusu yapıldı.
8: Çünkü biz fırtınada liman olmayı en iyi birleşince biliriz. Aynı bayrak için ter döktüğümüzde, aynı zaferle ağladığımızda dünyaya sığmayacak kadar büyük bir aile oluruz.
2: Duran paylaşımında Türk milletinin farklılıkları zenginlik bilen, gücünü birliğinden alan büyük bir millet olduğunu da ifade etti. Türk milletinin geçmişte olduğu gibi bugün de yarınlara birlikte yürüdüğünün altını çizen Duran, "Çünkü biliyoruz ki birlik varsa güç, dayanışma varsa başarı vardır" ifadesini kullandı.
8: Aynı geçmişin mirasıyla, aynı geleceğin inancıyla, bir olunca, diri olunca aşamayacağımız engel yok. Birlikte güçlüyüz. Birlikte Türkiye'yiz.
2: Duran'ın sosyal medyadan paylaştığı video kısa sürede büyük bir etkileşim aldı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başta olmak üzere kabine üyeleri de hesaplarından "Birlikte Güçlüyüz" etiketiyle videoyu paylaştı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu mutlak mutlak kararı sonrası partinin ne zaman kurultaya gideceği sorusuna yanıt verdi. Olağanüstü kurultay kapısını kapattı. Olağan kurultay sürecini işleteceklerini belirtti.
9: Kesinlikle partiyi en kısa sürede kurultaya götüreceğim. Olağanüstü kurultay değil. Olağan kurultay. En fazla 4-5 ay sürer.
5: Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu muhaliflerin olağanüstü kurultay beklentilerine kapıları kapattı. Olağan kurultay sürecini işleteceklerini, mevcut delege yapısıyla kurultayın yapılamayacağını söyledi.
9: Eski delegelerle zaten yapamazsınız efendim. Mümkün değil. Siz şaibe var dedim. Delegelerle kurultay yapalım. Ya oradan da başımıza bir mutlak mutlak çıkacak. Olur mu?
10: Evet.
9: Yani parti bu kadar yorulur mu?
5: Sözcü televizyonda konuşan Kılıçdaroğlu parti içinde arınma sürecini gerçekleştireceğini söyledi.
9: Partinin kirlilikten arınması lazım. Nokta. Öyle para pul işine girenlerin bu partiye yeri yoktur. 38. kurultaydan hemen sonra Özgür Bey'e bazı belediye başkanlarını göstermeyin dedim.
5: Arınma konusunda Ekrem İmamoğlu'nu kastetmediğini belirten Kılıçdaroğlu, İmamoğlu Cumhurbaşkanı adayınız mı sorusuna da yanıt verdi.
9: Bizim adayımızı yetkili organlar belirler. O dönem gelir, zamanı gelir. Sorun çıkmazsa, yani adaylığı önünde bir engel olmazsa adayımız olabilir.
5: Kendisine yönelik kayyum nitelendirmesine de tepki gösteren Kılıçdaroğlu, kayyumla mutlak mutlanın aynı şey olmadığını söyledi. Buraya bir kaymakamın kayyum olarak atanmasını siz kabul eder misiniz diyen Kılıçdaroğlu, kararla eski yönetimin geri geldiğini ifade etti. Kılıçdaroğlu'na olağan kurultay sürecinde genel başkanlığa aday olup olmayacağı da soruldu.
9: Partiyi belli bir noktaya getirdikten sonra, yani kirlilikten arındırdıktan sonra ben oturmak istiyorum. Ben yaşamak istiyorum.
10: Tamam.
9: Ben eşimle, çocuklarımla huzur içinde yaşamak istiyorum ya.
2: CHP Grup Başkanı Özgür Özel Denizli'deydi. İlçe ziyaretleri yaptı, kent merkezinde konuştu ve mutlak mutlak kararına ilişkin eleştirilerini sürdürdü. Özel yeni parti tartışmasıyla ilgili de konuştu. Son çabada boşa çıkarılırsa millete soracağım dedi.
3: CHP Grup Başkanı Özgür Özel Denizli'deydi. Çardak ve Bozkurt ilçelerine gitti. Ardından şehir merkezinde konuştu.
11: Bir tedbir kararıyla bizi baba ocağından koparmaya, sonra polis marifetiyle sokağa atmaya kalktılar. Bize bina değil, bize yürek lazım, bize yol lazım, yoldaş lazım, sizler lazımsınız.
3: Özel Bir Gün TV'nin sorularını da yanıtladı. Yeni parti çalışmalarıyla ilgili, son çabada boşa çıkarılırsa millete soracağım. Yol bitti, ne taraftan gidilecek diyeceğim. Onlar bana bir yol gösterecekler ifadesini kullandı. Özel'e partiden ihraç edilme ihtimali olup olmadığı da soruldu. Buna tenezzül ederler mi? Ederlerse bu millet bunlara ne der? Onu ayrıca hesap etmeleri lazım. Ama ben böyle bir şeye hani kalkışacaklarını sanmıyorum dedi.
2: CHP'li İstanbul Adalar ve Mersin Silifke belediyelerine yolsuzluk iddiasıyla operasyon düzenlendi. Her iki belediye başkanı da gözaltına alındı. Soruşturmada toplam gözaltı sayısı 59'a yükseldi.
12: Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı talimat verdi. CHP'li Adalar Belediyesi'ne yönelik rüşvet ve yolsuzluk operasyonu düzenlendi. Belediye Başkanı Ercan Akpolat ve iki yardımcısının da aralarında bulunduğu 41 şüpheli gözaltına alındı. Rüşvet, irtikap, resmi belgede sahtecilik, suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve yönetme suçlamaları yöneltilen şüphelilerin 40 ayrı suça karıştıkları iddia ediliyor. Soruşturma kapsamında 47 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı. 4 ilde 90 adrese baskın düzenlendi. Doğal ve arkeolojik sit alanı statüsünde bulunan Adalar bölgesinde usulsüz olan yerlere rüşvet karşılığı ruhsat verildiği, yapılan esaslı tadilatlara da basit onarım adı altında rüşvet karşılığı göz yumulduğu iddia edildi. Ruhsatsız işletmeler ve kaçak inşaatlara da göstermelik olarak yüklü miktarda ceza kesildiği, cezanın hafifletilmesi konusunda yapı sahiplerinden rüşvet talep edildiği de iddialar arasında. CHP'li Mersin Silifke Belediyesi'ne yönelik de operasyon düzenlendi. Belediye Başkanı Mustafa Turgut'un da aralarında olduğu 18 şüpheli rüşvet ve yolsuzluk suçlamasıyla gözaltına alındı. Bir şüpheli ise aranıyor. Belediye bünyesindeki bazı ihalelerde rüşvet alındığı, festival ve organizasyon giderleri, reklam, matbaa, araç kiralamayla gıda ve zirai malzeme alımlarında da usulsüzlük yapıldığı iddiaları var. İmar işlemlerinde de haksız menfaat talep edildiği öne sürüldü.
2: CHP İzmir İl Başkanlığı'na Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü atanmıştı. İl binasında iki tarafın destekçileri arasında gerginlik yaşandı. Çağatay Güç'ün il başkanlığı görevinden alınması tepkileri beraberinde getirmişti. Bu karar üzerine Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay CHP'den istifa etmişti. Görevden alınan Çağatay Güç il binasına gidip nöbet tutmaya başladı. Yeni il başkanı Gümrükçü için bir grup partili il binasına çiçek götürdü. O sırada Çağatay Güç'e destek için binada bulunanlar arasında tartışma çıktı. Gerginlik yeni il başkanı destekçilerinin binadan çıkarılmasıyla sona erdi. İzmir'de Seferihisar Belediyesi'ne yönelik rüşvet iddiasıyla başlatılan operasyonda Belediye Başkan Yardımcısı İbrahim Gökhan Pehlivan'ın da aralarında olduğu 5 kişi tutuklandı. İzmir Cumhuriyet Başsavcısı koordinesinde gerçekleştirilen operasyonda 8 kişi gözaltına alınmıştı. Gözaltına alınanlar arasında Belediye Başkan Yardımcısı Gökhan Pehlivan ve CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'nın danışmanı Özlem Akyılmaz da vardı. 31 Mart 2024 seçimlerinden önce belediye başkan adayları ve yakınlarının Veli Ağbaba'ya para gönderdikleri öne sürüldü. Başkan yardımcısı Gökhan Pehlivan ve Ağbaba'nın danışmanı Özlem Akyıldız'ın da aralarında olduğu 5 kişi tutuklandı. İstanbul'un trafiğine önemli ölçüde katkısı olacağı belirtilen Halkalı İstanbul Havalimanı metrosu açıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yeni metro hattının 31 Temmuz'a kadar ücretsiz olacağını duyurdu.
10: 31 Temmuz'a kadar ücretsiz.
3: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İstanbul'da Halkalı İstanbul Havalimanı metrosunun açılışına katıldı. Gayrettepe'ye kadar uzanan hat 69 kilometreyle Türkiye'nin en uzun ve en hızlı metrosu oldu.
10: Bilhassa raylı sistemler noktasında büyük bir çaba içindeyiz. İşte şimdi buraya gelirken 120 kilometre hıza kadar ulaştık.
3: Erdoğan trafikte vakit geçirmemek için sabah erken yola çıkıp iş yerleri önünde otomobillerinde uyuyarak mesainin başlamasını bekleyen İstanbulluları hatırlattı. Büyükşehir Belediyesi'ni eleştirdi.
10: Şehrimiz yeni metro hatları kazandıkça İstanbul'un beceriksiz idarecilerin elinde artık eziyete dönüşmüş trafiğini rahatlatacağız. Kim ne derse desin. İstanbul'u kaderine terk etmemekte kararlıyız.
3: Erdoğan Kayaşehir'deki tören alanına da metroyla geldi. Halkalı Marmaray'dan yeni metroya binen Cumhurbaşkanı Vatman koltuğuna oturdu.
2: Şanlıurfa'da sahte doktorun inşaatta usta, tamirhanede kaportacı olduğu ortaya çıktı. Şüpheli gözaltına alındı. Akçakale ilçesinde jandarma ekipleri ruhsatsız olarak sağlık hizmeti verdiği ihbarı üzerine harekete geçti. Mahmut Y'nin herhangi bir tıbbi yetkisi olmadan kendisini doktor olarak tanıtıp iş yerini muayenehane olarak kullandığı belirlendi. Sahte doktor burada bel fıtığı ve kırıkçı çıkık tedavisi uyguluyordu. Şüpheli operasyonla gözaltına alındı. İş yerinde çok sayıda tıbbi malzeme, tedavi aparatı ve bitkisel ilaç ele geçirildi. Mahmut Y'nin gündüzleri inşaatta kalıp ustası olarak çalıştığı, zaman zaman da kaportacılık yaptığı ortaya çıktı.
13: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu. Kayıttayız. Gazeteci Mete Çubukçu konuklarıyla haftanın gündemini konuşuyor. Tarihi yaşarken olaylara kayıtsız kalmayın.
14: İyi günler, bir kayıttayız programıyla daha karşınızdayız. Tarihe ışık tutmak ve olan biteni anlamak için önümüzdeki dakikalarda sizlerle birlikte olacağız. Ben Mete Çubukçu, editörümüz Sevan Kazancı. Üniversite sınavı için geri sayım bitti. 2,5 milyon aday yüksek öğretim kurumları sınavında ter dökecek. Adaylar önce temel yeterlilik testine, ardından alan yeterlilik testine girecek. En son yabancı dil öğrencileri için dil sınavı, dil testi yapılacak. Kayıttayız'a bu hafta sınav stratejisini, son dakika tüyolarını ve kaygı yönetimine odaklanacağız. İki konuğumuz olacak. Kayıttayız'ın konuğu Onur Soğuk. Onur Soğuk, eğitim uzmanı. Hoş geldiniz programımıza.
15: Hoş bulduk Mete Bey.
14: Evet, yine bir sınav haftası. Yaklaşık 2,5 milyon aday herhalde, değil mi? Şöyle başlayayım hemen. Sayılarda bir değişiklik var mı? Geçen senede bir azalma olduğu söylenmişti. İsterseniz oradan başlayalım. Ondan sonra oturumlarla devam ederiz. Buyurun.
15: Evet, sayılar her geçen yıl azalıyor Mete Bey. Yani bir ara 3,5 milyona kadar çıkmıştı üniversite sınavına giren sayısı. Geçen yıl 2,5 milyon civarındaydı. Bu yıl da benzer 2 milyon 400 bin civarı öğrenci giriyor. Sayılar azalıyor, azalmaya da devam edecek gibi. Çünkü biliyorsunuz çağ nüfusu da azalıyor. Özellikle ilkokula başlayan öğrenci sayısı da azaldığı için onlar ilerleyen yıllarda tabii ki lise çağına geldiği zaman da bu sayı düşüyor. Dolayısıyla önümüzdeki yıllarda yine 2 milyon civarında, belki 2 milyon 300, 2 milyon 200 civarında öğrenci sınava girecektir. Yani üniversiteye giren sayısı her yıl azalacak diyebiliriz önümüzdeki yıllar içinde.
14: Peki, şimdi geçen seneden bu sene değişiklik yok herhalde değil mi? İki oturum, sonra ertesi gün bir oturum daha anladığımız kadarıyla.
15: Evet, Türkiye sınav sistemi şöyle işliyor. Aslında iki gün üst üste, cumartesi ve pazar. Cumartesi günü TYT sınavı, yani yarın çocuklarımız TYT sınavına girecekler. Daha sonra da YKS, pazar günü de YKS sınavına girecekler. Bu iki sınavın farklılığı şu, girecekleri sınav aslında lisenin 9 ve 10. sınıf müfredatını kapsayan, daha çok okuduğunu anlama, yorumlama becerisini ölçen bir sınav ve toplam puanda da %40 etkisi olan bir sınav. Pazar günü girecekleri sınav ise daha özelleşmiş bir sınav. Böyle alanlar daha belirgin orada. Sayısal seçecek öğrenciler, eşit ağırlık seçecek öğrenciler, sözel öğrenciler, dil puanındaki öğrencilerin daha böyle kendi alanlarıyla ilgili sorularla ve daha bilgi isteyen sorularla, yani orada yorumlamadan ziyade daha böyle bilenin yapabileceği bir sınavla karşı karşıya gelecekler. Bir de iki sınav arasında şöyle bir farklılık var. Sınav özellikle soru sayısının fazlalığı, yani Türkçe, matematik, sosyal, fen sınavına girecek öğrenciler ve her birinden de puan türüne bakılmaksızın puan kazanabiliyorlar. Ve süreleri de sınırlı olduğu için özellikle biliyorsunuz son yıllarda Türkçe soruları biraz öğrencileri yorduğu için, yorumlama anlamında ve zaman kaybı anlamında yorduğu için diğer testlere zaman ayıramıyorlar. Hatta matematik testindeki, fen testindeki sorularda da uzun metinlerle karşılaştıkları için açıkçası öğrencilerin zaman kontrolünü pek sağlayamadıkları bir sınav haline geldi TYT. Sınavda öğrencilerimizin şunun bilincinde olması lazım. Bu kısıtlı sürede ben hep öğrencilerime şunu da söylerim Mete Bey. Bir sepet var. Bu sepetin içerisine ne kadar elma koyabilirsek bizim için o kadar karlı. Bu elmaların yeşil mi, kırmızı mı, küçük mü, büyük mü olduğu önemli değil. Çünkü puan hesabında hemen hemen tüm testlerdeki puanın getirisi aynı Mete Bey. Yani bir din kültürü netiyle bir fizik netinin, bir kimya netiyle bir Türkçe netinin öğrenciye getirisi hemen hemen aynı.
14: Bu TYT'de değil olunca, mi ilk sınavda?
15: Evet, TYT'de ilk sınavda. Hal böyle olunca öğrencilerimizin zamanı iyi değerlendirmeleri, mümkün olduğunca fazla soruyu hemen böyle sepete doldurmaları lazım. Özellikle matematik testinde uğraştırıcı sorularda çok fazla vakit harcamak yerine testin tamamını şöyle bir gözden geçirip ne yapabiliyorlarsa hemen seri bir şekilde, hızlı bir şekilde o kolay, basit sorular var, kısa sorular var. Onları hemen yapıp bir sepete doldurmaları lazım. Aslında TYT'nin stratejisi bu. Bu şekilde TYT'yi atlattıktan sonra da o sınav nasıl geçerse geçsin. Sınavdan sonra illaki öğrencilerin pek çoğu demoralize olabiliyor Mete Bey.
14: Evet.
15: Hatta TYT'den çoğu öğrenci memnuniyetsiz çıkar. İyi öğrenciler bile daha iyisini yapabilirdim hissi olur. Çünkü TYT böyle bir sınav. Onu bir kere hemen bir kenara bırakıp hatta sorular üzerine fazla da araştırma yapmadan, tartışmadan, arkadaşlarıyla şu soru neydi, bu soru neydi gibi şeylere odaklanmadan hemen YKS, bilgi ağırlıklı sınava odaklanmaları gerekiyor. Hatta yani cumartesi günü o YKS sınavı bilgi ağırlıklı olduğu için ufak konu tekrarları, hafif çalışmalarla da geçirebilirler TYT'den sonraki süreci de. Ondan sonra da pazar günü sınava girip orada da ellerinden geleni yapıp süreci tamamlayacaklar inşallah.
14: Böyle peki bir süreç onları bekliyor. Alan yeterlilikte nelere dikkat etmek gerekiyor? Yani,
15: şimdi AYT'de, AYT TYT'ye göre psikolojisi daha rahat bir sınav şu anlamda. Çünkü orada da testler var. 40'ar soruluk işte edebiyat sosyal testi var, matematik testi var, fen testi var, sosyal 2 adında testler var. Ama burada öğrenciler alanlarına göre dağıldıkları için örneğin sayısal isteyen öğrenciler orada matematik fen testi yani 80 soruya odaklanıyorlar. FM öğrencileri edebiyat sosyal ve matematik testine yani 80 soruya odaklanıyorlar. Ve bu anlamda süreleri de bir hayli uzun. Ve daha bilgi ağırlıklı olduğu için yani böyle zaman harcatacak, yorum yaptıracak sorular daha az böyle tabiri caizse biliyorsa çat çat çat işaret edip geçebileceği sorulardan ibaret AYT sınavı. Dolayısıyla orada biraz daha rahat olacaklar. Artık ne biliyorlarsa onu ortaya dökecekler. Orada da şunun bilincinde olsunlar. Özellikle biliyorsunuz bizde genel itibariyle matematikte öğrencilerimiz zorlanıyor. Matematikte bir sıkıntımız var. Bu her yıl ortalamalara da kendisini vuruyor. Şunu unutmasınlar. Sınav zorsa ki AYT zor olacaktır büyük ihtimalle. Ama her bir neti yani yapabilecekleri her bir net onları sıralamada daha üst sıralara taşıyacaktır. Netice itibariyle bu bir sıralama sınavı. Tercih noktasına gelindiğinde biz öğrencilerden sıralamalarını isteyeceğiz. İşte sıralamada daha üst aşamaya geçebilmeleri için de 0.25 net, 0.50 net, 1 net bile çok değerli. Onun için AYT'de özellikle pazar günkü sınavda soruların getirisi de çok daha değerli. Mete Bey bu arada bunu söyleyeyim. Hatta şöyle bir kıyas yapalım. TYT'deki her bir net ortalama 1.1 puan getirirken AYT'deki her bir net 3.3 puan getiriyor. Yani 3 katı değerinde. Dolayısıyla öğrenciler de bunun bilincinde olmalı. AYT'de son ana kadar ne yapabiliyorlarsa tabiri caizse sinekten yağ çıkartacak şekilde ne yapabiliyorlarsa yapsınlar. Yapabildikleri ekstra netler onları ileri doğru taşıyacaktır. Sonuç itibariyle onlara zor geliyorsa herkese zor gelen bir sınav demek ki. Herkes zorlanıyor. Onun için bu işin içerisinden en fazla neti çıkartıp artık sınavdan sonrasında ayrılmaları gerekiyor.
14: Evet. Şimdi TYT için bu elma sepet benzemesi yaptınız. Bunun içinde geçerli mi yoksa buraya daha olmuşları mı toplamak gerekiyor?
15: Orada tabii daha olmuşları toplamak gerekiyor ama yani şu TYT niye öyle bir şey yaptın? TYT'de sürede sınırlı olduğu için öğrenciler mesela bazı sorularla çok oyalanıyorlar. Halbuki kolay sorular da var. Onları kaçırıyorlar. Anladım. Ama AYT'de süre çok geniş. Yani AYT'de süre problemi yaşamayacaklar. Onun için hemen hızlı hızlı sepeti doldurayımdan ziyade doğru yapayım. Bu da doğru olsun tarzıyla ilerlerlerse daha mantıklı olur. Daha sizin deyiminizle olmuşları seçerek orada AYT'de sınavı tamamlarlarsa daha faydalı olacak.
14: Peki soru nitelikleri yani alan farklılıkları var ama yine aynı mı yani uzun metinler ona göre cevaplar mı aynı mantıkla mı gidiyor?
15: Evet büyük ihtimalle benzeyecektir. Özellikle son 2-3 yıla baktığımız zaman istatistiki olarak da netlerin ortalaması ve getirileri birbirine benziyor. Yani ÖSYM özellikle son 2 yıla baktığımız zaman bir standart tutturmuş gibi Mete Bey. Dolayısıyla o standardı devam ettirirse bu yılda benzer zorlukların olabileceği kanaatindeyim. Yani böyle ekstra bir zorluk olacağı kanaatinde değilim. Ama bazen tabii ki branşlara göre de farklılaşabiliyor. Bazen mesela fen testi daha zor olabiliyor. Daha ölçücü olabiliyor. Bazen matematik testi, bazen Türkçe testi. Onu artık çocuklarımız sınava girdiğinde, pazar günü sınava girdiğinde onların değerlendirmeleri ışığında biz de anlayabileceğiz. Ama şu da bir gerçek. O yorumların da gerçekliği hep muallak. Onu da öğrencilerimiz ve velilerimiz lütfen bilincinde olsunlar. Her ne kadar bazen öğrenciler sınav çok zordu diyorlar ama ortalamalar bir çıkıyor aslında o kadar da zor değilmiş. Anlatabildim mi? Yani bazen kolay diyorlar zor çıkıyor. Onun için o tarz yorumlar sıcağı sıcağına olan yorumlara da pek böyle itibar etmemek lazım. Burada öğrencilerin yapması gereken şey ve velilerin pazar günkü sınavdan sonra güzel bir dinlensin herkes çünkü çok yoruldular gerçekten. Yıpratıcı bir süreç bu süreç. Biraz bir dinlenmeleri ve sabırla sınav sonuçlarını beklemeleri lazım. Sınav sonuçları da büyük ihtimalle bir ay içerisinde yani 20 Temmuz'a doğru 15 Temmuz 20 Temmuz arası açıklanacaktır. Ama şunu da tavsiye ederim her yıl bu süreci yaşayan bir eğitimci olarak sınav biter bitmez özellikle veliler ve öğrenciler nasıl ki sınava hazırlandılar şu ana kadar bundan sonra da tercihlere hazırlanmalar lazım Mete Bey. Yani artık yavaş yavaş A, B ve C planlarını yaparak üniversiteler, şehirler, bölümler bunları araştırırlarsa tercih dönemi çok daha rahat geçirirler ve doğru tercih yaparlar.
14: Peki bu TYT'ye girişle AYT'ye giriş sayılar arasında fark oluyor muydu? Yani bir kısım
15: oluyor,
14: girmiyor.
15: Evet. Tabii oluyor çünkü sonuç itibariyle TYT'ye giren öğrencilerin bir kısmı sadece 2 yıllık okumak istiyor Mete Bey. Dolayısıyla o öğrenciler AYT'ye girmeyebiliyor. Girmedikleri zaman da sayı düşüyor haliyle. Yani burada 2.400.000 kişi TYT'ye girerken 1 milyon küsur kişi yani 1,5 milyon yakın kişi de AYT'ye girmiş olabiliyor. Yani arada bir farklılık var. Aradaki farklılığın nedeni çünkü TYT 2 yıllıklar için yeterli ama 4 yıllık da okumak istiyorsa öğrencilerin AYT'ye de girmesi gerekiyor.
14: Evet peki. Son neler söylemek istersiniz öğrencilere, ailelere? Çok zorlu bir sürecin yani hafta sonu. Finali. Gönül isterdi ki başka şekilde olsun ama yıllardır böyle devam ediyor. Buyurun.
15: Evet, aslında ben de aynı zamanda bir veliyim. Benim de çocuğum sınava girecek. Aynı heyecan bende de
14: var. Başarılar diliyoruz.
15: Ellerinize sağ olun. Yani sonuç itibariyle bu bir süreç. Hepimiz zamanında sınavlara girdik. Çocuklarımız da sınavlara giriyor. Bu bir ülke gerçeği. Sadece ülke gerçeği değil, tüm dünyada sınavlar var. Bunun bilincinde olmak lazım. Çocuklarımız da ellerinden geleni yaptılar. Velilerimiz de hiç şüphesiz kendi adlarına ellerinden geleni yaptılar. Çok da fazla büyütmeden, çünkü alternatifler çok Mete Bey. Yani ülke içinde artık çok üniversite var, çok bölüm var, değişik alternatifler var. Bir şekilde bu çocuklarımız üniversiteye girecekler. Ama önemli olan sınav başarısı değil, biliyorsunuz hayat başarısı.
14: Tabii.
15: Üniversiteye girdikten sonrası çok daha önemli. Üniversiteye girmek artık bir şey önem arz etmiyor. Önemli olan üniversite yıllarını öğrencilerin, gençlerin ne kadar verimli geçirip geçirmediği, kendilerine neler kattıkları, bu çok daha önemli şu an içinde bulunduğumuz süreçte. Onun için veliler de bunun bilincinde olsunlar. Artık tabii ki gönül ister ki herkes çocuğunun daha iyi yerler kazansın, daha iyi sıralama elde etsin. Ama olmadı B planı, olmadı C planı. Bu çocuklar bir şekilde üniversiteye başlayacak. Ama üniversite yıllarını da iyi dizayn etmek, bu çocukların yanında olmak, desteklemek lazım. Bir şekilde zaten çalışan, emek veren, kendine güvenen öğrencilerin, gençlerin hayatta başarılı olduklarını görüyoruz. Onun için çok da böyle strese girmesinler. Özellikle velilerimiz, annelerimiz, onlar da rahat olsunlar.
14: Peki Onur Soğuk, çok teşekkür ediyorum. Kızınızın ismi neydi?
15: Toprak.
14: Toprağa da başarılar diliyoruz. Umarım iyi geçer, gönlüne göre olur. Çok teşekkürler yayınımıza katıldığınız için.
15: Ben teşekkür ederim, iyi yayınlar.
14: Sağ olun. Kayıtta izin konuğu Salim Ünsal. Salim Ünsal eğitim uzmanı. Hoş geldiniz programımıza.
16: Hoş bulduk Mete Bey.
14: Her sene olduğu gibi yine önemli bir dönemecin arifesindeyiz. Önce sizden küçük ipuçları rica edeceğim. Önce TYT ile ilgili nasıl yaklaşsınlar, ne yapsınlar, hangi sorularda odaklansınlar, buyurun.
16: Evet. Tabii ki öğrencileri yaklaşık 2018'den beri bu sistemle sınava girdikleri için artık hangisinin TYT yani temel yeterlilik testi, hangisinin de alan yeterlilik testi yani AYT olduğunu biliyor. Doğal olarak üniversitede akademik olarak 4 yıllık lisans programlarına girebilmek için öğrencinin hem TYT hem AYT'ye girmesi, 2 yıllık programlara girebilmek için de TYT'ye girmesi gerekiyor. Ama AYT her iki sınava da girmeyi gerektiren bir sınav olduğu için elbette ki sanki öğrenciler hep AYT'yi daha önemli bir sınavmış gibi algılarlar. Ama TYT'nin de sistemde çok önemli olduğunu hatırlatmak isteriz. Çünkü ilk gün yapılan sınav biliyorsunuz. Daha çok öğrencilerin daha panik ve heyecanlı olduğu, daha stres ve kaygı yaşayabildikleri. Genel olarak ilk gün olduğu için o heyecanı biraz daha derinden hissettikleri bir sınav. Doğal olarak ikinci gün girilen sınavda biraz aşinalık, biraz alışkanlık, biraz normale dönüş daha çok yaşanıyor. Bir de TYT'nin en büyük sorunu aslında sınavda çıkan soru sayısıyla verilen süre arasındaki biraz sıkışıklık. Yaklaşık işte 120 soru öğrencilere yöneltiliyor ve bu 120 soruyu 165 dakikada cevaplandırmalar isteniyor. Son yıllarda biraz sorular, özellikle yeni nesil sorular hem içerik bakımından hem de kapsam bakımından geniş olunca, yani daha çok kelime barındırıp daha çok işlem gerektiren sorular çoğalmaya başladıkça öğrencilerin özellikle TYT'de zaman yetiştirme konusunda bir takım sorunlar yaşadıklarını gözlemliyoruz. Bazıları gerçekten sınavda bazı soruları hiç görmeye vakit bulamayabiliyor. İşte belki de buradan başlamak lazım. Yani biz sınavda süreyi nasıl verimli kullanabiliriz, zamanı nasıl verimli kullanabiliriz, bunun üzerinden gitmek lazım. Burada tabii öğrencilere daha çok şunu ifade etmek isterim. İlk 5-10 dakika biraz konsantrasyonun düşük olduğu dakikalardır. Dolayısıyla öğrenciler bu zaman dilim içerisinde okuduklarını anlamayabilirler. İşte hatalı yapabilirler. Sınava tam konsantre olamamış olabilirler. Ama bu sınavın tamamı boyunca devam edecek bir olumsuz süreç değil. İlk 3-5 dakika içerisinde bu olumsuzluk sorulara ısınmaya başladıkça, alıştıkça, okumaya devam ettikçe, çözmeye devam ettikçe yavaş yavaş kaybolacaktır. Burada önemli olan tabii süreyi yetirebilmek için bir soruda gereğinden fazla zaman kaybetmemek. Baktınız ki bir soru eğer size çok zaman kaybettirecek ve sınav süresini verimli kullanmanıza engel olacaksa, o tip soruları hemen hızlı bir şekilde geçip sınavın sonlarında boş kalacak zamana onları bırakmak Böylece ilk turda aslında en kolay soruları daha hemen bir görüşte cevabını verebileceğiniz en kolay soruları hızlı bir şekilde cevaplandırmak. En azından ertesi gün sınav kitapçığını internetten indirdiğinizde ah keşke bu soruya gelseydim de bunu görseydim ben rahatlıkla bunu cevaplandırdım dememek için bu taktiği, bu yöntemi uygulamak lazım. Tabii sorularda özellikle her adayın farklı beklentileri var. Bazı adaylar işte Türkiye derecesi yapmak için sınava giriyorlar. Yani ilk 1000, ilk 5000, ilk 10.000 gibi sıralamada iyi yer elde etmek istiyorlar. Bazı adaylar için de bu kadar yüksek performans gerektiren bölümlere ihtiyaç olmayabiliyor. Yani çocuk diyor ki ben 200 binlik bir yere de girebilirim. Dolayısıyla benim sınavda bütün her şeyi yapmak zorunluluğum yok. Zaten sınavda genel olarak baktığımızda Türkiye ortalamalarının çok yüksek olmadığını görüyoruz. Yaklaşık olarak işte 100 üzerinden 22-23 ortalamanın olduğunu görüyoruz bütün sınavlarda. Bunu 25'e 30'lara falan çıkardığımızda kitlenin bayağı başarılı olduğunu veya sınav sorularının bu sene biraz daha sanki kolay geldiğini değerlendirebiliyoruz. Doğal olarak kitle bu kadar yüksek düzeyde başarılı olmayınca küçük başarılarla da üniversiteye yerleşebilmek mümkün. Kontenjanlar özellikle geçen yıl birazcık azalmıştı devlet üniversitelerinde. İşte diş hekimliği gibi, mühendislikler gibi, hukuk gibi, iktisat gibi bölümlerde, uluslararası ilişkiler gibi bölümlerde. Bu sene de vakıf üniversitelerinde bir kontenjan eksilmesinin yaşanmasını bekliyoruz ama geçen yılki gibi çok derinden etkileyebilecek bir kontenjan eksilmesi olmayacaktır. Belki 30-40 bin daha eksilebilecektir üniversite kontenjanları. Bu açıdan bakıldığında aslında her öğrencinin elde ettiği performansa göre ülke genelinde bir üniversite türüne girebileceği bir performans ile karşı karşıya kalabiliyor. Yani burada temel mevzu şu aslında. Öğrenci eğer ben mutlak surette bir üniversiteye gireyim diyorsa yaptığı 3-5 netle de bir üniversiteye yerleşebiliyor. Sistem artık o noktaya iyice evrilmiş durumda. Ama mesele burada öğrencinin ne kadar istediği bir bölüme gireceği, ne kadar istediği bir üniversiteye gireceği. Bunlarla ilgili sonuca gidebilmesi için de performansını en üst noktaya çıkaracak bir psikolojik dayanıklılıkla sınava girmesi gerekiyor. Sınavla ilgili çok fazla şeyler düşünmemek, zihni çok sınavla meşgul etmemek, ağır egzersizleri yapmamak, biraz dinlenmek vesaire bunlar önemli. Sabah yani gece belki iyi bir uyku çekebilmek, sabahleyin iyi bir kahvaltı yapabilmek ama bunlar da temel alışkanlıkları çok değiştirmeden yapılması gereken şeyler. Hadi hiçbir zaman kahvaltı yapmaya alışmamış bir öğrenciye sabah hadi sağlam kahvaltı yap dediğimiz takdirde üniversite sınavında onun rahatsızlığını hissedebiliyor. Dolayısıyla rutin akışımızı çok değiştirmeden bu süreci yaşamak önemli. Yani bir anormal durum alarmı verdirmememiz lazım dünyaya. Her gün nasıl hayatımız ilerliyorsa sınavın olduğu gün de aynı şekilde ilerlemesi önemli. Tabii TYT'de öğrenciler belki istedikleri gibi bir başarıyı yakalayamayacaklarına dair bir endişeye kapılabilirler. Çünkü birinci gün sınavı dediğim gibi biraz nispeten kaygılı bir sınavdır. Ama ikinci gün sınavıyla ilgili bu olumsuz bir duygu durumunu da beraberinde getirmesin lütfen. Çünkü sınavın daha doğrusu 4 yıllık lisans programlarına girişte performansın %60'ını pazar günü girilecek sınavlar belirliyor. %40'ını cumartesi günkü TYT belirliyor. Dolayısıyla %40'da çok istediğim bir sonuç elde edemedim diye %60'da o iyi elde edebileceği sonucu da kaybetmemeleri gerektiği kanaatindeyim. O nedenle birinci günkü sınava çok takılmasınlar ikinci günkü sınava girebilmek için. Her biri birbirinden bağımsız olarak çok farklı performanslar sergileyebilirler. Dolayısıyla biz hayatımızda bir gün içerisinde anlık bir takım değişimler, dönüşümler, dalgalanmalar yaşayabiliyorsak sınav anında da bunları rahatlıkla yaşayabiliyoruz. Hayatın olarak için dolan şeyler bunlar.
14: Yani ilk gün görece yani ortalama ya da belki biraz olumsuz gitmiş olabilir ama diyorsunuz ki bu AYT ikinci günü etkilemesin. Evet. Onun puanı daha yüksek. Orada tabii konsantrasyonu daha iyi sağlamak gerekiyor.
16: Hem orada da şöyle bir avantajları var. Zamanla ilgili bir sorunları yok. Yani yaklaşık orada bir öğrenci eğer sayısal alanda yani bir mühendislik, bir tıp veyahut da bir temel bilimler programlarına girmek isteyecekse toplam 40 matematik, 40 fen sorusuyla muhatap olacak. Evet. Yani 80 soru cevaplandıracak ve bunun için 3 saatlik zaman dilimi var önünde. Evet. Yani süre sorunu olmayınca orada rahatça yapılandırılabiliyor. Bir de TYT ile AYT'nin yapısal olarak şöyle bir farkları var. TYT birazcık daha yoruma dayalı, analiz ve yoruma dayalı bir sınav. AYT ise daha bilgi ağırlıklı bir sınav ki özellikle bilgi ağırlıklı sınavda öğrencilerin eğer biliyorlarsa çok zorlanmadıklarını biliyoruz. O nedenle AYT'de daha az zorlanacakları kanaatindeyim ama tabii ki bilgi eksiği varsa öğrenci orada da mutlaka belli bir oranda zorlanacaktır. Bir diğer belki hatırlatmam gereken husus şu. Tabii sınava öğrenci salona girdiğinde etrafındaki herkesin kendinden daha başarılı zehir gibi öğrenci olduğunu falan düşünebilir. Yani insan şeyi bünyesi genellikle diğerlerinin kendinden daha iyi olduğuna yönelik bir olumsuz algı ile şey yapar besler vücudu. Böyle bir algıya kapılmalarına gerek yok çünkü hemen yanındaki oturan arkadaşı da onun için aynı şeyleri düşünüyor olacaktır. Dolayısıyla burada bir ne diyelim kader birlikleri veya işte hedef eşitliği vesaire var. Dolayısıyla herkes eşit koşullarda yarışıyor olacak. Belki şimdiye kadar hazırlık sürecini eşit koşullarda gerçekleştirmemiş olsalar da işte kimisi çok sağlıklı koşullarda çok iyi destekler hazırlanmışsa da kimisi o desteği ve o koşulları iyi sağlayamasa da sınav koşulları herkes için aynı olacak. Dolayısıyla o koşullar içerisinde en iyisini yapmaya odaklansınlar. Sınavın sonucuyla ilgili çok fazla şeyler düşünmelerini tavsiye etmem. Peki. Zaten sonuçlar açıklandığında yeterince düşünme fırsatları olacak. Hangi üniversite olur, hangi bölüm olur, nereye yerleşirim? Bunlar tercih sürecinin üzerinde durulması gereken konu ve kavramlar. Öğrenciler genellikle sınavın kendisiyle ilgili daha çok odaklansınlar. Sonrasına çok fazla odaklanmalarına gerek yok diyebilirim.
14: Peki biz de bütün öğrencilere şans diliyoruz. Kolay gelsin diyoruz. Çok teşekkür ediyorum Salim Ünsal programımıza katıldığınız için.
16: Sağ olun, teşekkürler.
14: Evet, uzmanların görüşleri böyle. Biz de yaklaşık 2,5 milyon öğrenciye bol şans diyoruz. Yolları açık olsun, heyecanlanmadan umarım herkes yapabileceğinin en iyisini yapmaya çalışsın. Velilere ve ailelere de kolaylıklar diliyoruz. Ben Mete Çubukçu, editörümüz Sevan Kazancı. Haftaya farklı bir konuda yeniden birlikte olmak üzere kayıttayız. Hoşçakalın.
13: Kayıttayız. Gazeteci Mete Çubukçu konuklarıyla haftanın gündemini konuşuyor. Tarihi yaşarken olaylara kayıtsız kalmayın. NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu. Şehir kuşçuları. Kerem Ali Boy'la ve Yaz Güvendi ile kuşları tanıyor, doğayı keşfediyoruz. Şehir kuşçuları hafta sonunda NTV Radyo'da. Kaçırdığınız bölümleri ntvradio.com.tr ve podcast platformlarından dinleyin. Yaresi. Hazırlayan ve sunan Levent Dönmez.
17: Kimi sözcüklerin ya da söz öbeklerinin nereden çıktıklarını, ne amaçla kullanıldıklarını kestirebilmek gerçekten çok güç. Aslında kullanılan sözcükler bir hastalığa uğramış ve biçim değiştirmişler gibi. Örneğin, olarak ve yaparak sözcükleri domuz gribi olmuşlar ve değişime uğrayıp olaraktan, yaparaktan biçimlerini almışlar sanki. Bu örnekleri çoğaltabiliriz elbette. Gelerekten, görerekten, düşürerekten. Peki bu hale geldiklerinde anlamları değişiyor mu ya da güçleniyor mu? Hayır, öyle bir şey de yok. O zaman neden? Orta alanı üçleyerekten savunmayı güçlendirdiler. Kaleci ileri çıkaraktan büyük bir tehlikeyi önledi. Evet, bu ve benzerlerini bol bol duymak mümkün. Sokakta kullanıldığında fazla sorun yok. Ama milyonların izlediği ve dinlediği televizyon ekranlarında yayınlandığında, bunları doğru sanıp tekrarlayan gencecik beyinlere yazık değil mi? ve de güzelim Türkçemize. Neyse, dertlenmeyi bırakalım da işimize dönelim. Şimdi değineceğimiz sözcük tam bir ucube. Bugün o da gelecek sanırsam. Ne yaparsan? Sanırsam. Ne kadar sözlük varsa tarayın, böyle yoz bir sözcük bulamazsınız. Sanırım demek istiyor sanırsam. Şakası bile hoş değil. Bir şey soracağım. Sahne alır mısınız? Sizi bilmem ama uygun fiyata bulursam ben alacağım. Değerli sanatçılarımızdan sahne aldıklarını duyup özeniyorum. Kimileri her gece alıyormuş. Ben de merak ettim, araştırdım. Acaba neler alınabiliyordu? O kadar çok ki şaşırıp kaldım. Birkaçını söyleyeyim. Masadaki dolbalardan birini tabağına aldı. Onu havaalanından ben aldım. Sel köprüyü aldı. Bu satırlar yazılırken henüz hükümet güven oyu almamıştı. Ehliyet almak, diploma almak, aferin almak, birincilik almak. Ne kadar araştırsam da sahne alındığını duymadım. Bir de banyo alanlar varmış. Belki ondan alırım artık. Bu anlamsız sözcükleri kullanmaktan sakınmak iyi olur sanırım.
13: Dil Yaresi hafta içi her gün NTV Radyo'da.
8: Hava durumu.
18: Ülke genelinde sıcaklık değişmiyor. İstanbul ara ara bulutlanacak, kuvvetli poyraz akşamları üşütüyor. Ankara ve İzmir'de kısa süre sağanak geçişi olacak. İstanbul ve Ankara 26, İzmir 31, Bursa parçalı bulutlu 27 derece. Antalya'nın daha çok iç kesimlerinde sağanak geçişi bekleniyor. Sıcaklık 29 derece. Marmara'da bulutluluk yine fazla. Poyraz 3 gün daha kuvvetli ve serin eseceğinden 25-28 derecelerde olan sıcaklık daha düşük değerlerde hissedilecek. Gece sıcaklığı Balıkesir'de 15 derece. İç Anadolu'da da Poyraz çok sert. Gün içinde yağış geçişleri var. Eskişehir 26, Kayseri 25 derece. Ege'de yaz sağanakları daha çok Muğla, Denizli, Afyonkarahisar'ı etkiliyor. Kuvvetli rüzgar akşamları üşütüyor. Manisa 29, Muğla 27, Bodrum biraz kapalı 29 derece. Akdeniz'de yağış, Adana, Mersin'de yerel, Isparta'da ise daha kuvvetli. Adana 32, Kahramanmaraş 33 derece. Karadeniz'de Bolu ile Samsun-Rize kesiminde yağmur görülecek. Bolu 25, Samsun 27 derece, bölgede rüzgar kuvvetli. Doğu ve Güneydoğu genelinde lodos sert ve sıcak esiyor. Erzurum 27, Malatya 32, Diyarbakır 37 derece.
8: Hava durumu.

0: NTV Haber Merkezi'nden günaydın. Saat 6, A milli takım 2026 Dünya Kupası D grubunda Paraguay karşısında çok önemli bir mücadeleye başladı. Maçın ilk düdüğü az önce çaldı. San Francisco'da heyecan büyük. Aynı heyecanı biz de Türkiye'de yaşıyoruz. Sinan Kunter şimdi karşılaşmanın izlendiği, vatandaşın bir araya geldiği yerlerden birinde. Aslında biz bugün biraz daha sessiz bir destek sağlıyoruz milli takımımıza. Sinan, neler aktaracaksın?
1: Evet, bulunduğumuz yer kameraman arkadaşım Onur Özel'le beraber Fatih Yedikule Hisarı, İstanbul'un tarihinde çok önemli rol oynayan bir nokta. Bir zamanlar Doğu Roma askerlerinin Osmanlı askerlerini durdurmaya çalıştığı o surların çevresinde şimdi milli maç izleniyor. San Francisco'da maç başladı. Rakip Paraguay bu sefer ve San Francisco'ya buradan sessiz bir destek diyelim. Aslında çok da sessiz değil. Zira gördüğünüz gibi her pozisyonda herkes heyecanlanıyor. Bu işin ruhu gereği, futbolun ruhu gereği ve yer yer bazen tezahüratlar yükseliyor. Yer yer heyecan artıyor. Ve milli takım Paraguay karşısında 2026 Dünya Kupası'ndaki ilk galibiyetini arıyor. Ne yazık ki ilk maç pek istediğimiz gibi sonuçlanmamıştı. Avustralya karşısında 2-0'lık bir mağlubiyet almıştı A milliler. İkinci maçta şimdi rakip Paraguay, Güney Amerika'nın küçük ülkesi, yaklaşık 7,5 milyonluk bir nüfusa sahip. Başkent Asunción ve bugün de milli takımın rakibi. Paraguay'ın uluslararası arenada hafızalara kazınmış çok önemli bir başarısı yok. Grubunda en zayıf halkası olarak görünüyor ama ne olacağı belli.

0: ilk maça göre Barış Alper, Zeki ve Orkun kulübede. Mert Müldür, Kenan ve Yunus ilk 11'de. Teknik direktör Vincenzo Montella bu şekilde galibiyete ulaşmayı hedefliyor. Şimdi İstanbul'da dev ekran kurulan noktalara değinelim. Aslında ilk maçta İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile birlikte şehrin çok sayıda noktasında dev ekranlar kurulmuştu. Ama bugün çok sayıda üniversite öğrencisi sınava girecek, geleceklerinin belirleneceği YKS sınavına katılacaklar. Bu nedenle bu dev ekranların şehir genelinde kurulması yasaklanmıştı. Ama Fatih Belediyesi bir iltimasla o ekranlardan bir tanesini Yedikule surlarına, Yedikule Hisarı'na kurdu. Ve çok sayıda vatandaş da maçı izlemek üzere günün ilk saatleriyle beraber buraya geldiler ve maçın heyecanını yaşıyorlar. Tam anlamıyla sandalyesini alan, kamp sandalyesini alan dev ekranın kurulduğu noktada ve saatler şu anda 6'yı 5 geçiyor. Maç başladı, tüm heyecanıyla başladı. Evlerde olduğu kadar burada da San Francisco'ya bir destek, bir enerji gönderiyoruz diyebiliriz.
1: Teşekkür edelim Sinan Kunter. Tabii biz başta sessiz bir destek dedik. Bunun nedeninin bugün yapılacak olan yükseköğretim kurumlarına geçiş sınavı olduğunu da belirtelim. İçişleri Bakanlığı özellikle yüksek ses ve gürültü olmaması açısından özellikle de konutların olduğu alanlarda dev ekranların kurulmaması yönünde bir talimat vermişti il valiliklerine. Dolayısıyla konutlardan uzak alanlarda öğrencilerin şu an çok erken bir saat uykusunu bölmemek adına onlara sınava daha belki motive bir şekilde katılmalarını sağlamak adına böyle bir kısıtlamaya gidilmişti. Sessiz desteğin nedeni bu diye belirtelim. Bu arada tabii ilk dakikalarda ne yazık ki Paraguay takımından milli takımımız gol yedi ve Paraguay A milli takımımız karşısında ikinci dakikada öne geçmiş durumda diye belirtelim. Matias Galarza bu golü kaydeden futbolcu Paraguay takımında. Tabii hala milli takımımızın hem beraberliği hem de bu maçı kazanması için önümüzde dakikalar var. Daha yeni başladı karşılaşma. Bu bizim moralimizi bozmamalı, bozmasın diye umut edelim. Az önce İstanbul'dan görüntüleri getirmiştik. Aynı heyecan tabii maçın oynandığı hem San Francisco'da yaşanıyor hem de Los Angeles'ta da yine dev alanlarda San Francisco'ya gidemeyen maçın olduğu şehre gidemeyen Türk taraftarı Los Angeles'ta da kurulan dev ekranlarda bu maçı takip ediyor. Milli takıma destek veriyor. Hem Türkiye'de elbette hem de Amerika Birleşik Devletleri'nde elbette tabii milli takımımızın maçının izlendiği her yerde diyelim. Ekranı başındaki izleyicilerimiz ilk dakikalarda yediğimiz gole rağmen moralimizi bozmadan desteğimizi sürdürüyoruz, buna hiç kuşku yok ve bu maçın sonucunun farklı olacağını da düşünüyoruz diyelim. Taraftarın stada geliş anı bu şekildeydi San Francisco'da ve tribünlerde de yine kırmızı beyaz rengin yoğunlukta olduğunu belirtelim. Biz deplasman konumundayız, beyaz formalarımızla sahadayız ve bir kez daha şans dileklerimizle bu bölümü tamamlamış olalım. Gelişmeleri aktarmayı sürdüreceğiz Dünya Kupası heyecanına ilişkin. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İstanbul'daki metro açılışı konuşmasında CHP ve Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nu eleştirdi. Dış politikada bize ders vermek boyunuzu aşar diye konuştu. Önce şaibesiz kurultay yapmayı öğrenin dedi.
2: Bilgi, birikim ve liyakat gerektiren zor konularla uğraşmayın. Gidin kapasitenize ve kalibrenize uygun işleri kovalayın. Mesela

0: Koltuk kapmaca, salon kapmaca oynayın.
1: Dış politika üzerinden eleştirilince yanıt verdi. Sözü mutlak butlan krizine getirdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Havalimanı halkalı metro hattı açılış törenine katıldı. Ana gündeminde CHP vardı.
0: Eğer becerebiliyorsanız önce şaibesiz bir kurultay yapmayı öğrenin.
1: Erdoğan'ın tepkisini çeken açıklama CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan geldi. Kılıçdaroğlu sosyal medyadan dış politika tribünlere oynanacak bir şov alanı değildir mesajı paylaşmıştı.
0: Şimdi bir tanesi çıkmış, kötü siciline bakmadan bizi dış politikada şov yapmakla, tribünlere oynamakla ülkemizi bölgesel krizlerin mezesi haline getirmekle itham ediyor. Türkiye bölgesel krizlerin mezesi değil, çözüm çabalarının baş aktörüdür. İkincisi, dış politika şov alanı değil, tecrübe, birikim ve dirayet gerektiren bir uzmanlık alanıdır. Üçüncüsü, biz ne içeride ne dışarıda hiçbir zaman tribünlere oynamadık.
1: Erdoğan CHP'ye parti içi tartışmalar üzerinden yüklendi.
0: Siz birbirinizle koltuk kavgası verirken biz yürüttüğümüz ince diplomasiyle bölgemizdeki çatışmaları dindirmenin kavgasını verdik. Dış politikada bize ders vermek sizin boynunuzu ziyadesiyle aşar.
2: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu mutlak butlan kararı sonrası partinin ne zaman kurultaya gideceği sorusuna yanıt verdi. Olağanüstü kurultay kapısını kapattı. Olağan kurultay sürecini işleteceklerini belirtti.
3: Kesinlikle partiyi en kısa sürede kurultaya götüreceğim. Olağanüstü kurultay değil. Olağan kurultay. En fazla 4-5 ay sürer.
4: Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu muhaliflerin olağanüstü kurultay beklentilerine kapıları kapattı. Olağan kurultay sürecini işleteceklerini, mevcut delege yapısıyla kurultayın yapılamayacağını söyledi.
3: Eski delegelerle zaten yapamazsınız efendim. Mümkün değil. Siz şaibe var dedim. Delegelerle kurultay yapalım. Ya oradan da başımıza bir mutlak butlan çıkacak. Olur mu?
5: Evet.
3: Yani parti bu kadar yorulur mu?
4: Sözcü televizyonda konuşan Kılıçdaroğlu parti içinde arınma sürecini gerçekleştireceğini söyledi.
3: Partinin kirlilikten arınması lazım. Nokta. Öyle para pul işine girenlerin bu partiye yeri yoktur. 38. kurultaydan hemen sonra Özgür Bey'e bazı belediye başkanlarını göstermeyin dedim.
4: Arınma konusunda Ekrem İmamoğlu'nu kastetmediğini belirten Kılıçdaroğlu, İmamoğlu Cumhurbaşkanı adayınız mı sorusuna da yanıt verdi.
3: Bizim adayımızı yetkili organlar belirler. O dönem gelir, zamanı gelir. Sorun çıkmazsa, yani adaylığı önünde bir engel olmazsa adayımız olabilir.
4: Kendisine yönelik kayyum nitelendirmesine de tepki gösteren Kılıçdaroğlu, kayyumla mutlak butlanın aynı şey olmadığını söyledi. Buraya bir kaymakamın kayyum olarak atanmasını siz kabul eder misiniz diyen Kılıçdaroğlu, kararla eski yönetimin geri geldiğini ifade etti. Kılıçdaroğlu'na olağan kurultay sürecinde genel başkanlığa aday olup olmayacağı da soruldu.
3: Partiyi belli bir noktaya getirdikten sonra, yani kirlilikten arındırdıktan sonra ben oturmak istiyorum. Evet. Ben yaşamak istiyorum.
5: Tamam.
3: Ben eşimle, çocuklarımla huzur içinde yaşamak istiyorum ya.
2: CHP Grup Başkanı Özgür Özel Denizli'deydi. İlçe ziyaretleri yaptı. Kent merkezinde konuştu ve mutlak butlan kararına ilişkin eleştirilerini sürdürdü. Özel yeni parti tartışmasıyla ilgili de konuştu ve son çaba da boşa çıkarılırsa millete soracağım dedi.
1: CHP Grup Başkanı Özgür Özel Denizli'deydi. Çardak ve Bozkurt ilçelerine gitti. Ardından şehir merkezinde konuştu.
6: Bir tedbir kararıyla bizi baba ocağından koparmaya, sonra polis marifetiyle sokağa atmaya kalktılar. Bize bina değil, bize yürek lazım, bize yol lazım, yoldaş lazım, sizler lazımsınız.
1: Özel Bir Gün TV'nin sorularını da yanıtladı. Yeni parti çalışmalarıyla ilgili son çabada boşa çıkarılırsa millete soracağım. Yol bitti, ne taraftan gidilecek diyeceğim. Onlar bana bir yol gösterecekler ifadesini kullandı. Özel'e partiden ihraç edilme ihtimali olup olmadığı da soruldu. Buna tenezzül ederler mi? Ederlerse bu millet bunlara ne der? Onu ayrıca hesap etmeleri lazım. Ama ben böyle bir şeye hani kalkışacaklarını sanmıyorum dedi.
2: İzmir'de Seferihisar Belediyesi'ne yönelik rüşvet iddiasıyla başlatılan operasyonda Belediye Başkan Yardımcısı İbrahim Gökhan Pehlivan'ın daralarında olduğu 5 kişi tutuklandı. İzmir Cumhuriyet Başsavcısı koordinesinde gerçekleştirilen operasyonda 8 kişi gözaltına alınmıştı. Gözaltına alınanlar arasında Belediye Başkan Yardımcısı Gökhan Pehlivan ve CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'nın danışmanı Özlem Akyılmaz da vardı. 31 Mart 2024 seçimlerinden önce belediye başkan adayları ve yakınlarının Veli Ağbaba ya para gönderdikleri öne sürüldü. Başkan yardımcısı Gökhan Pehlivan ve Ağbaba'nın danışmanı Özlem Akyıldız'ın da aralarında olduğu 5 kişi tutuklandı. CHP'li İstanbul Adalar ve Mersin Silifke belediyelerine yolsuzluk iddiasıyla operasyon düzenlendi. Her iki belediye başkanı da gözaltına alındı. Soruşturmada toplam gözaltı sayısı 59'a yükseldi.
5: Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı talimat verdi. CHP'li Adalar Belediyesi'ne yönelik rüşvet ve yolsuzluk operasyonu düzenlendi. Belediye Başkanı Ercan Akpolat ve iki yardımcısının da aralarında bulunduğu 41 şüpheli gözaltına alındı. Rüşvet, irtikap, resmi belgede sahtecilik, suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve yönetme suçlamaları yöneltilen şüphelilerin 40 ayrı suça karıştıkları iddia ediliyor. Soruşturma kapsamında 47 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı. 4 ilde 90 adrese baskın düzenlendi. Doğal ve arkeolojik sit alanı statüsünde bulunan Adalar bölgesinde usulsüz olan yerlere rüşvet karşılığı ruhsat verildiği, yapılan esaslı tadilatlara da basit onarım adı altında rüşvet karşılığı göz yumulduğu iddia edildi. Ruhsatsız işletmeler ve kaçak inşaatlara da göstermelik olarak yüklü miktarda ceza kesildiği, cezanın hafifletilmesi konusunda yapı sahiplerinden rüşvet talep edildiği de iddialar arasında. CHP'li Mersin Silifke Belediyesi'ne yönelik de operasyon düzenlendi. Belediye Başkanı Mustafa Turgut'un da aralarında olduğu 18 şüpheli rüşvet ve yolsuzluk suçlamasıyla gözaltına alındı. Bir şüpheli ise aranıyor. Belediye bünyesindeki bazı ihalelerde rüşvet alındığı, festival ve organizasyon giderleri, reklam, matbaa, araç kiralamayla gıda ve zirai malzeme alımlarında da usulsüzlük yapıldığı iddiaları var. İmar işlemlerinde de haksız menfaat talep edildiği öne sürüldü.
2: ABD Başkanı Donald Trump hizmete giren yeni başkanlık uçağı için düzenlenen törene katıldı. Trump, Ankara'da düzenlenecek NATO zirvesine katılacağının sinyalini verdi. Trump, Katar'ın hediye ettiği yaklaşık 400 milyon dolar değerindeki Boeing 747 tipi uçakla ilgili "Bununla çok seyahat edeceğiz, yakında Türkiye'ye de gideceğiz" dedi. Trump, yıl sonuna kadar bir kez daha Çin'i ziyaret edeceğini de söyledi. Çin Devlet Başkanı Xi'nin Eylül ayında Washington'a geleceğini belirten Trump, yıl bitmeden bir kez daha Çin'de olacağım ifadelerini kullandı. Trump yeni uçağını dünyanın en lüks uçağı olarak nitelendirdi. Eski başkanlık uçaklarının restore edilerek müzelerde sergileneceğini dile getirdi. Beyaz Saray özel temsilcisi Steve Witkoff'un nükleer konulu müzakereler için İsviçre'ye yola çıktığı iddia edildi. ABD Başkanı Trump'ın damadı Jared Kushner'ın ise hali hazırda İsviçre'de bulunduğu öne sürüldü. İddia Amerikan haber portalı Axios'ta yer aldı. ABD ve İran arasında planlanan nükleer konulu görüşmeler İsrail'in Lübnan'a sürdürdüğü saldırıları nedeniyle süresiz ertelenmişti. İsrail ve Hizbullah arasında ateşkes ilan edildiği haberleri sonrasında dikkatler yeniden İsviçre'deki diplomasi trafiğine çevrildi. Arabuluculardan Katar Başbakanı Muhammed Es-Sani'nin de dün İsviçre'ye gittiği belirtiliyor. ABD tarafının baş müzakerecisi Başkan Yardımcısı J.D. Vance'in ertelediği İsviçre ziyaretinin gerçekleşip gerçekleşmeyeceği ise henüz bilinmiyor. Washington-Tahran arasında imzalanan mutabakat zaptıyla ilgili dış basında dikkat çeken analizler var. Washington Post'a göre mutabakat zaptı anlaşmadan çok temenni listesine benziyor. Gazete Trump'ın yeniden savaşa döneceği tehdidinin de inandırıcılığının kalmadığını yazdı.
1: ABD-İran hattında savaşı sonlandıran mutabakat zaptı dış basının odağında. Washington Post gazetesinin kıdemli köşe yazarlarından David Ignatius anlaşmaya dair soru işaretlerini kaleme aldı. ABD Başkanı Donald Trump'ın savaşı başlatmakla akıllıca davranmadığını söyleyen Ignatius, her ne kadar fidye ödemeye benziyor gibi görünse de Trump Hürmüz Boğazı'nın yeniden ulaşıma açılmasına öncelik vermekte haklıydı ifadesini kullandı. Washington Post yazarına göre mütabakat zaptı resmi bir anlaşmadan ziyade temenniler listesine benziyor ve Trump'ın savaştan hızla çıkma çabası sırasında belirsiz bıraktığı birçok konu var. Buna göre İran nükleer silah geliştirmeyeceğine dair taahhüdünü yalnızca yeniden teyit etmiş oldu. Tahran yönetimi gelecekte uranyum zenginleştirilmesine getirilecek sınırlamaları görüşeceğini belirtse de herhangi bir nükleer tesisi kapatmayı taahhüt etmedi. Anlaşmada birçok esneklik payı olduğunu vurgulayan Washington Post yazarına göre bunlardan biri İran'ın balistik füzelere sahip olmaya devam edebilecek olması. Ayrıca 60 günün ardından Umman'la gelecekteki yönetim ve denizcilik hizmetleri konusunda görüşmeler yaptıktan sonra Hürmüz Boğazı'ndan geçişler için ücret talep edebileceği anlaşılıyor. Ignatius'a göre ABD'nin elindeki temel koz Trump'ın yeniden savaşa döneceği tehdidiydi ancak bunun da artık inandırıcılığı kalmadı. Ignatius'a konuşan uzmanlar mütabakatın gerçek ve işleyen bir anlaşmaya dönüşebilmesi için iki ölçütten bahsediyor. Biri anlaşmanın imzalanmasından sonraki iki hafta içinde İran'ın da işbirliğiyle Hürmüz Boğazı'ndaki mayınların temizlenmesi konusunda kayda değer ilerleme sağlanması. Diğeri ise yine iki hafta içinde teknik uzmanların nükleer konular üzerinde ciddi müzakerelere başlaması. David Ignatius, bu iki adımın anlaşmanın başarısı açısından erken dönemde önemli bir sınav olacağını belirtiyor.
2: İstanbul'un trafiğine önemli ölçüde katkısı olacağı belirtilen Halkalı İstanbul Havalimanı metrosu açıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yeni metro hattının 31 Temmuz'a kadar ücretsiz olacağını duyurdu.
7: 31 Temmuz'a kadar ücretsiz.
1: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İstanbul'da Halkalı İstanbul Havalimanı metrosunun açılışına katıldı. Gayrettepe'ye kadar uzanan hat 69 kilometreyle Türkiye'nin en uzun ve en hızlı metrosu oldu.
0: Bilhassa raylı sistemler noktasında büyük bir çaba içindeyiz. İşte şimdi buraya gelirken 120 kilometre hıza kadar ulaştık.
1: Erdoğan trafikte vakit geçirmemek için sabah erken yola çıkıp iş yerleri önünde otomobillerinde uyuyarak mesainin başlamasını bekleyen İstanbulluları hatırlattı. Büyükşehir Belediyesi'ni eleştirdi.
0: Şehrimiz yeni metro hatları kazandıkça İstanbul'un beceriksiz idarecilerin elinde artık eziyete dönüşmüş trafiğini rahatlatacağız. Kim ne derse desin. İstanbul'u kaderine terk etmemekte kararlıyız.
1: Erdoğan, Kayaşehir'deki tören alanına da metroyla geldi. Halkalı Marmaray'dan yeni metroya binen Cumhurbaşkanı Vatman koltuğuna oturdu.
2: Kadıköy Sabiha Gökçen Havalimanı hattında bir metro aracı raydan çıktı. Yolcular istasyondan tahliye edildi. Akşam saatlerinde M4 Kadıköy Sabiha Gökçen Havalimanı metro hattının Bostancı istasyonundan çıkış yapan araçta henüz bilinmeyen nedenle arıza meydana geldi. Arızanın ardından araç raydan çıktı. Kazanın etkisiyle panik yaşayan yolcuları ekipler istasyondan tahliye etti. Olayla ilgili çalışmalar sürüyor. Evinin önünden kaçırılan İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür AŞ Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal 32 saat sonra bulundu. Elleri ve kolları bağlı halde Tuzla'daki bir prefabrikte bulunan Karaal hastanede tedavi altında. Olayla ilgili ise 8 şüpheli gözaltında, sorgusu devam eden 5 zanlının kaçırma olayına karıştığı güvenlik kameralarından da tespit edildi.
1: 3 kişi tarafından önü kesildi, darp edildi, arabaya bindirildi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür AŞ Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal, İstanbul Maltepe'deki evinin önünden böyle kaçırıldı. Kaçırıldıktan 32 saat sonra Tuzla'da bir prefabrikte elleri kolları bağlı halde bulundu.
8: Polis ekipleri olay yerindeki çalışmalarını büyük ölçüde tamamladı ve şu sıralarda Erhan Karaal'ın kurtarıldığı noktadan ayrılmak üzereler. Uzun saatler boyunca buradaki her bulgu, her delil teker teker titizlikle incelendi ve kriminal şubeye götürülüyor. İşte bu izler üzerinden de polis ekipleri diğer zanlıların izine ulaşmak için çalışmalarına devam edecekler.
1: Olayla ilgili 8 şüpheli gözaltına alındı. İlk bilgiler fidye için kaçırıldığı yönünde.
9: Erhan çok ağır bir darp almış. Yoğun bakımda şu anda. Konuştuğumuzda çok şaşkın olduğunu, neden bunu yaşadığını, kendisiyle ilgili hiçbir sorunun olmadığını, halen daha bir anlam veremediğini, yetkili mercilerin bunu araştırıp sonuçlandıracağını, ayrıntılarıyla bize döneceklerini söyledi.
1: Gasp Büro Amirliği'nde sorgusu devam eden 5 şüpheli güvenlik kameralarından kaçırma olayına karıştığı tespit edilen kişiler. Bu zanlıların İstanbul'da ikamet etmediği, Karaalı kaçırmak için organize şekilde şehir dışından geldikleri belirlendi. Diğer 3 şüpheli ise Erhan Karaalı'nın çalışma arkadaşlarının ifadeleri sonucu gözaltına alındı. Çalışma arkadaşı Karaalın, Kültür AŞ'de genel müdür yerine vekalet etmeye başladıktan sonra ihale süreçlerinde daha etkili olduğu, başka isimlerle çalışmak istemesinin de bazı müteahhitleri rahatsız ettiğini söyledi. Bu ifadeler doğrultusunda 2 müteahhit ve Kültür AŞ'de işten çıkarılan bir çalışan gözaltına alındı. Ancak bu şüphelilerin kaçırma olayına karışan 5 zanlıyla bağlantısı bulunamadı.
2: Suç örgütlerine yönelik düzenlenen operasyonda 32 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında 3 avukat da var.
10: Aç kapıyı polis! Aç kapıyı polis! Yaptır!
1: İstanbul, Muş, Diyarbakır, Erzurum ve Tekirdağ'da şapkalılar olarak bilinen suç örgütüne eş zamanlı operasyonlar düzenlendi.
10: Gel, gel, gel, gel, gel.
1: 3 avukat 32 şüpheli gözaltına alındı. Kasten öldürme, yağma, mala zarar verme suçlamalar arasında. Soruşturmayı İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı yürütüyor. Zanlıların çocukları suç örgütünün ağına düşürmeye çalıştıkları öne sürülüyor. Yakalananlar arasında 18 yaşından küçük şüpheliler de var. Adalet Bakanı Akın Gürlek, çetelerin nasıl olsa yaşınız küçük ceza almazsınız diyerek kirli bir dezenformasyon kampanyası yürüttüğünü belirtti. Operasyonlar sürecek mesajı verdi. Operasyonların odağındaki Şapkalılar adlı suç örgütüne yönelik 1,5 yılda 19 operasyon düzenlendi. 173 zanlı tutuklandı.
10: Aç kapıyı polis, aç!
1: Örgüt mensuplarının mağdurlara yönelik yurt dışı numaralar üzerinden sistematik tehdit eylemlerini sürdürdükleri de tespitler arasında.
2: ...35. yaş gününü kutladıktan saatler sonra hayatını kaybeden oyuncu Ece İrtem'le ilgili avukatından bir iddia var. Avukatın açıklamasında genç oyuncunun bir hafta önce Tayland tatilinde bir maymun tarafından ısırıldığı ifade edildi ve otopside bunun da araştırılması istendi.
11: Her şeyi Allah'a emanet ediyorum yani.
4: Kalp krizi olarak değerlendiriliyordu. Maymun ısırığı iddiası ortaya atıldı. Kızılcık Şerbeti dizisindeki Işıl karakteriyle ün kazanan 35 yaşındaki oyuncu Ece İrtem doğum gününü kutladıktan saatler sonra evinde ölü bulunmuştu. Genç oyuncunun son görüntülerini annesiyle kafede oturmuş eve döndüklerinde ayakta durmakta güçlük çektiği görülmüştü. İrtem'in kalp krizinden hayatını kaybettiği ihtimali üzerinde duruluyordu. Ailenin avukatı Uğur Gökkoyun, genç oyuncunun bir hafta önce gittiği Tayland tatilinde maymun tarafından ısırıldığını belirtti.
12: Ece İrtem'in sol kolunda 3 adet yara izi tespiti üzerine aile bireyleriyle konuşulduğunda Tayland gezisi esnasında bir maymun tarafından ısırıldığını ifade etmişlerdir. Bu konuda uzman kişilerle yapılan görüşmede maymun ısırığının sepsis yani kan zehirlenmesi dahil ölümcül neticelerinin olabileceği öğrenilmiştir. Bugün savcılığa dilekçe verilerek otopside bu hususun da değerlendirilmesi talep edilmiştir.
4: Ece İrtem'in kesin ölüm nedeni yapılacak otopsi sonucunda belirlenecek.
2: Uzun bir maratonun sonunda sınav günü geldi. Yükseköğretim kurumları sınavı başlıyor. Bugün temel yeterlilik, yarın da alan yeterlilik ve yabancı dil sınavları yapılacak. Sınava 2,5 milyona yakın aday başvurdu.
1: Üniversite sınavı için geri sayım bitti. 2,5 milyona yakın aday 81 il ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde 254 sınav merkezinde ter dökecek. Soru kitapçıklarının basımı ve gönderilmesi için 100'den fazla ÖSYM personeli yaklaşık 35 gündür dünyadan izole kapalı matbaa merkezindeydi. Artık sorular da güvenlik önlemleri altında sınav merkezlerine gönderildi. Temel yeterlilik testi saat 10.15'te başlayacak. Sınavlardan 15 dakika önce kapılar kapatılacak. Yani ondan sonra gelenler salona alınmayacak. Adayların sınava gelirken sınav giriş belgeleriyle fotoğraflı kimliklerini yanlarında getirmesi gerekiyor. Kimliklerini kaybedenler için nüfus müdürlükleri açık olacak. Alan yeterlilik testi de pazar günü saat 10.15'te yapılacak. Yabancı dil testi ise 15.45'te başlayacak. 15 dakika kuralı bu sınavlar için de geçerli. YKS'ye 921.248 aday ilk kez başvurdu. En genç aday 16, en yaşlı aday 87 yaşında. 15.360 engelli aday için sınav, bina ve salonlarında gerekli tedbirler alındı. Bu yıl bir ilk de yaşanacak. Dünya Okul Sporları Basketbol Şampiyonası'na katılan 8 sporcu için Belgrad'da TYT ve AYT sınavı yapılacak. Yükseköğretim Kurulu Başkanı Erol Özvar da adaylara başarı diledi.
13: Şimdi yapmanız gereken emeğinize güvenmek ve elinizden gelenin en iyisini ortaya koymaktır.
2: Filenin Sultanları Milletler Ligi'ndeki 7. maçına çıkacak. Milliler Almanya ile saat 19.30'da karşılaşacak. Turnuvanın ikinci haftasını oluşturan Ankara etabında iki maçta mücadele eden Filenin Sultanları Belçika ve Fransa'yı set vermeden yendi. Milliler iyi gidişatı Almanya karşısında da sürdürerek toplam galibiyet sayısını 5'e yükseltmeye çalışacak. Ankara Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma saat 19.30'da başlayacak. Fenerbahçe Beko Basketbol Süper Ligi'nde sezonu şampiyon tamamladı. Beşiktaş Gey'ini 77-75 yenen Sarı Lacivertliler tarihinde 13. kez lig zaferine uzattı.
14: Fenerbahçe Beko Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde üst üste 3. kez şampiyon oldu. Final serisi 4. maçında Beşiktaş Gey'ine konuk olan Sarı Lacivertliler rakibini Tarık Biberovic'in son saniye basketiyle 77-75 mağlup etti ve seriyi 3-1 kazandı. Fenerbahçe, tarihinin 13. lig şampiyonluğuna uzanırken Beşiktaş ise üst üste ikinci finalinden de yenik ayrıldı. Sarı lacivertlilerin baş antrenörü Sarınas Yasikevicius, Jelko Obradovic'in ardından kulübü üst üste 3. kez lig şampiyonluğuna taşıyan ilk çalıştırıcı oldu.
15: Çok yorgunuz ama bir o kadar da mutluyuz. Rakibimizi, koçunu ve taraftarını tebrik ediyorum. Türk basketbolu adına harika bir seriydi.
14: Fenerbahçe'ye kupayı getiren maçta Wade Baldwin 21, Tarık Biberovic ise 17 sayı üretti. Ev sahibi Beşiktaş'ta ise takım kaptanı Yiğit Arslan'ın 19 sayılık performansı final serisini son maça taşımaya yetmedi. Karşılaşmada 9 dakika süre alan Nando De Colo ise 20 yıllık basketbol kariyerini bu maçta noktaladı.
16: To finish my career with a trophy, it's always...
14: Öte yandan Wade Baldwin final serisinin en değerli oyuncusu seçildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan sosyal medya hesapları üzerinden yaptığı paylaşımla Fenerbahçe Beko'nun şampiyonluğunu tebrik etti. Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde yeni sezon Ekim ayında başlayacak.
2: Kamerun Milli Günü Ankara'da düzenlenen resepsiyonla kutlandı. Resepsiyona Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'le çok sayıda davetli katıldı. Resepsiyonda konuşan Bakan Güler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde yürütülen Afrika politikası çerçevesinde kıta ülkeleriyle ilişkilerin büyük bir ivme kazandığını söyledi. Türkiye'nin Afrika'yı stratejik bir ortak olarak gördüğünü ifade eden Güler, Kamerun'u da bu kapsamda özel bir yere sahip olan dost ve ortaklar arasında olduğunu belirtti. İki ülke arasındaki siyasi, askeri, ekonomik, ticari, kültürel ve teknik alanlarda gelişen ilişkilerden büyük bir memnuniyet duyduklarını söyledi. Son dönemde savunma ve güvenlik alanındaki temasların yoğunlaştığının da altını çizen Güler, özellikle askeri eğitim faaliyetleri, personel değişimi ve kurumsal işbirliği çalışmaları ikili askeri işbirliğimizi daha da güçlendirmektedir dedi. İngiltere'nin başkenti Londra'nın kuzeyinde iki yolcu treni çarpıştı. Kazada en az bir kişi öldü, yaralılar var. Kaza İngiltere'nin Bedford kentinde gerçekleşti. Corby Londra seferini yapan tren, Nottingham Londra seferini yapan trene Bedford'la Luton Havalimanı arasındaki bir noktada arkadan çarptı. Bir yolcu kaza birdenbire oldu. Yavaşlama ya da dük sesi yoktu, uyarı yoktu, patlama olmadı. Birdenbire durdu, terör saldırısı işareti yok dedi. Çarpışmanın etkisiyle çok sayıda yolcunun yaralandığı, bazılarının durumunun kritik olduğu açıklandı. Bir yolcunun ise hayatını kaybettiği ifade edildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. ABD Başkanı Donald Trump bu kez İtalya ile diplomatik krize yol açtı. Trump, Meloni G7 zirvesinde benimle fotoğraf çektirmek için yalvardı dedi. Roma'dan tepki gecikmedi.
17: Bazı şeyler derhal yanıt vermeyi gerektirir. Donald Trump'ın açıklamaları tamamen uydurma. Açık konuşmak gerekirse afalladım.
1: Amerika Birleşik Devletleri ile İtalya arasında fotoğraf krizi yaşanıyor. ABD Başkanı Donald Trump'ın Fransa'daki G7 zirvesinin ardından İtalyan basınına verdiği röportaj Roma'da büyük öfkeye yol açtı. Trump, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni için benimle fotoğraf çektirmek için yalvardı. Ona acıdım. Benimle konuşabildiği için çok mutludur ifadelerini kullandı. Roma'nın bu sözlere tepkisi sert oldu. Meloni, Washington'ı müttefiklik ilişkileri üzerinden eleştirdi.
17: Solo dire che dispiace. ABD Başkanı müttefiklerine neden böyle davranıyor bilmiyorum. İlk kez de değil. Aynı kararlılığı Batı dünyasının düşmanlarına karşı gösterememesi çok yazık. Ben ve İtalya asla yalvarmayız.
1: Krizin diplomatik faturası da gecikmedi. İtalya Dışişleri Bakanı Antonio Tajani, Trump'ın sözleri sebebiyle ABD ziyaretini iptal ettiğini duyurdu. İki lider geçmişte yakın ilişkileriyle biliniyordu. Meloni, Trump'ın geçen yılki yemin törenine katılan tek Avrupalı lider olmuştu. Ancak ilişkiler İran Savaşı ve Trump'ın Papa Leo'ya yönelik sert ifadelerinin ardından gerilmişti.
2: Gazze bugünlerde manşetlerin gölgesinde kalıyor ama Gazzelilerin yaşadığı dram sona ermiş değil. O dramla ilgili olarak dikkat çeken bir isimden açıklama geldi. Söz konusu kişi ABD Başkanı Donald Trump'ın ilk döneminde seçimlerde rakibi olan Hillary Clinton. Clinton, İngiliz Financial Times gazetesi için kaleme aldığı makalede Trump'ın Gazze planına destek verdi. Bunu ben yapıyorsam herkes yapabilir dedi.
1: Trump'ın 20 maddelik Gazze barış planının ikinci aşaması henüz uygulamaya konulmadı. Bu konuda ABD Başkanı Donald Trump'a beklenmedik bir isimden destek geldi. Trump'ın kazandığı ilk seçimde rakibi olan eski ABD Dışişleri Bakanı Hillary Clinton, Gazze planına destek verilmesi çağrısı yaptı. Clinton, İngiliz Financial Times gazetesi için kaleme aldığı makalede, "Dünya Trump'ın Gazze planını beğenmeyebilir ancak başka bir alternatif yok" ifadesini kullandı. Clinton, başkanın amansız bir muhalifi olan ben bile bunu en iyi seçenek olarak kabul edebiliyorsam başkaları da edebilir değil mi dedi. Hillary Clinton bu plan olmadan Gazze'de Hamas'ın kontrolünü artırmasıyla durumun daha da kötüleşeceği uyarısı yaptı. Gazze'de yeniden yapılanmanın dondurulduğunu ve yatırımların olmadığını belirterek bir nesil daha enkaz, korku ve umutsuzluk içinde büyüyor ifadesini kullandı. Eski ABD Dışişleri Bakanı Clinton, Hamas'ın silahsızlanarak iktidarı bırakmasından başka çare olmadığını savundu. Son aylarda uluslararası ilgi doğal olarak başka yerlere kayıyor. Ancak Gazze'yi ikinci plana atmak ciddi bir stratejik hata ifadesini de kullandı. Gazze'ye çözüm bulunamamasının tüm bölgeyi istikrarsızlaştırdığı ve süre uzadıkça siyasi çözüm bulunmasının zorlaşacağının altını çizdi. Çözümsüzlüğün ılımlıları zayıflattığını ve istikrarsızlığı derinleştirdiğini kaydetti. Gazze barış planının birçok hükümetin hoşlanmayacağı veya kabul etmeyeceği maddeler içerdiğine dikkat çekti. Buna karşın Avrupa ve bölge ülkeleriyle uluslararası toplumun ortak sorumluluk içinde hareket etmesi gerektiğinin altını çizdi.
2: Avustralya'nın Heart adasında kuş gribi nedeniyle 13 bin fok yavrusu öldü. Avustralyalı bilim insanları Ekim 2025, Ocak 2026 döneminde Heart ve McDonald adalarında drone görüntülerini, hayvanlardan elde edilen numuneleri ve genom analizlerini inceledi. Buna göre Heart adasındaki 17.364 fok yavrusundan 13.359'u, yani 76.9'unun kuş gribi nedeniyle öldüğü belirlendi. Araştırmacılar bölge odaklı baktıkları da fok yavrularının yaşadığı yerlerden birinde yavrulardan %97'sinin öldüğünü, penguen nüfusunun ölüm oranının ise beklenenden yüksek olduğunu bildirdi. Araştırmacılar kuş gribinin Heart ve McDonald adalarına Ağustos 2025'te ulaştığını değerlendiriyor. Elon Musk'ın CEO'su olduğu uzay şirketi SpaceX rekor fiyatla arz olmuştu. İlk 3 gün yatırımcısına büyük getiri sağlarken zirveden hisse alanlar %20 zarar etti. SpaceX hisseleri geçtiğimiz hafta Nasdaq borsasında 135 dolarlık fiyat üzerinden halka arz oldu. Şirket 75 dolar brüt gelir elde ederek bu alanda rekor kırdı. İşlem görmeye başladığı ilk 3 günde yükselen şirket hisseleri 226 dolara yaklaştı. Ardından hisse fiyatı düşüşe geçerek 185 dolara kadar indi. Halka arzdan hisse alanlar %60'ın üzerinde kar elde etme fırsatı yakaladı. Yüksek fiyattan alım yapanların hisselerinin değeri ise 2 günde 5'te 1 oranında eridi. Bilim insanlarına göre sürekli oturarak çalışmak ölüm riski taşıyor. Bilim insanları ofis çalışanları için ideal oturma süresini belirledi.
1: Sürekli oturarak çalışmak ömrü kısaltıyor. Sigara ve obezite kadar büyük bir ölüm riski taşıyor. Peki ideal oturma süresi ne kadar? Bilim insanları ofis çalışanları için o süreyi günde 4 saat olarak belirledi. Çin'de yürütülen ve sonuçları Spor ve Sağlık Bilimi dergisine yayınlanan dev araştırma hayli çarpıcı sonuçlar verdi. Tam 10 yıl boyunca 41 bin kişiyi takibe alan uzmanlar, sağlık açısından en düşük riskin günde ortalama 4 saat oturanlarda görüldüğünü tespit etti. Araştırmaya göre günde 8 saat oturmak vücut kitle indeksini artırıyor, kolesterolü yükseltiyor. Günün büyük bölümünü hareketsiz geçirmek obezite ve sigara kullanımıyla benzer oranda ölüm riskini tetikliyor. Uzmanlar sadece fazlasının değil azının da zarar olduğu görüşünde 2 saatten az oturmak da sağlık riski oluşturabiliyor. Ancak bir çıkış yolu var. Günde 4 saatten fazla oturan kişilerin bu sürenin sadece 30 dakikasını fiziksel aktiviteyle değiştirmesi olumsuz etkileri büyük oranda ortadan kaldırıyor. Çalışma modern çağın hastalığı haline gelen hareketsizliğin sigara kadar ölümcül olabileceğini bir kez daha kanıtlıyor. Uzmanlar günlük oturma süresinin mümkün olduğunca kısıtlanması ve her fırsatta ayağa kalkılması tavsiyesinde bulunuyor.
2: Kahramanmaraş köklü tarihi ve edebiyat dünyasına kazandırdığı 7 güzel adamla bilinen bir kent. 6 Şubat depremlerinde büyük hasar alan şehir UNESCO yaratıcı şehirler ağına Türkiye'nin ilk edebiyat şehri olarak dahil oldu.
18: Kahramanmaraş sözüyle, şiiriyle, edebiyatıyla artık dünyanın en önemli...
19: Kentin kültürel mirası, edebiyat geleneği etkili oldu. Kahramanmaraş, UNESCO tarafından Türkiye'nin ilk ve tek edebiyat şehri olarak seçildi.
18: Türkiye'nin edebiyat şehri Kahramanmaraş.
19: Tanıtım toplantısı Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un katılımıyla İstanbul'da Atatürk Kültür Merkezi'nde yapıldı.
20: Dünyada Barcelona ve Manchester'dan Bağdat ve Süleymaniye'ye, Edinburgh ve Prag'dan Taif, Tanca ve Vonyo'ya 62 edebiyat şehri olduğunu, Kahramanmaraş'ın böylesi özel ve zengin bir kültür bahçesinin parçası olduğunu vurgulamak isterim.
19: Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, Mehmet Nuri Ersoy'a ilk sayısı 1952'de yayımlanan Hamle dergisinin kapağını takdim etti. Dergide bir dönem Sezai Karakoç, Nuri Pakdil'in de aralarında olduğu 7 güzel adam olarak bilinen şairler yazmıştı.

0: Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında imzalanan mutabakat anlaşması ve ardından bölgede yaşanan gelişmeler NTV'de Yakın Plan programında değerlendirdi. Programdan bir bölümü paylaşacağız sizlerle. Ardından saat başından itibaren de Burak Özcan karşınızda olacak.
1: Dün imzalar atıldı. Neydi? 60 gün. Şimdi 59'a indik zaten. Hı hı. Bu arada günler işte o imzanın atılması evet önemli, tören anlamında, görüntü anlamında önemli ama dün imzalar atıldı. Süreç bence saat işlemeye başladı geriye doğru. Belli ki o 60 gün zaten uzayacak, devam edecek. Burada İran eline geçirdiği görece inisiyatifi ve avantajı kaybetmek istemiyor. Bu konuda da haklı. Mutabakat burada hemen önümde. Deniz anlatırken bir daha baktım. Birinci madde çok net olarak söylüyor. Yani Lübnan'ın toprak bütünlüğü, egemenliği, nihai anlaşma Lübnan'a dahil olmak üzere tüm cephelerde savaşın kalıcı olarak sonlandırılması. Yani 60 günde, yani dünden itibaren artık Lübnan'a herhangi bir saldırı olmayacağını. Hoş şu anda hala içeride. Belli bölümünü işgal etmiş durumda. Litan Nehri'nin aşağısı yani 6 ile 9-10 kilometrelik bir alandır orası. O nehir böyle şeyden gelir aşağıdan yukarı doğru çıkar. Bazı alanları dardır. Ve 13. madde. 13. madde de şunu söylüyor çok net olarak. Yani İranlılar sonuç olarak bunu evet bir güvensizlik var ama sadece güvensizliğe dayandırmıyor. Bu mutabakatın işlemesi için buraya konan maddelerin de hayata geçirilmesini istiyor. 13. maddede şöyle söylüyor. Bu zabıt imzalanmasından sonra birinci paragrafın uygulanmaya başlanması. Birinci paragrafta ne diyor? Birinci maddede Lübnan'da ateşkes. Yani oradan oraya da atıfta bulunuyor. Bir yandan onu da garantiye almışlar. Teyit ediyor. Evet. En sonunda bunu koymuş. 1-4-5 var ama bir Lübnan'la ilgili bu olmadan süreç başlamayacak. Yani diğer paragraflar üzerindeki müzakereler başlamayacak diyor. Belki biraz karışık oldu ama sonuç olarak savaşın ya da saldırının başında çok farklı taleplerle İran'a yüklenen bombalı yani işte çocukları öldüren 3500 kişiden fazla hayatına kasteden bir Amerika ve İsrail bugün geldiğimiz noktada ilk başta hiç düşünmedikleri bir Hürmüz, zaten onu konuşacağız. İki Lübnan. Lübnan meselesi yoktu bile. Ama 8 Nisan'daki mutabakat var. Burada açıkça Irak 8 Nisan'da denizin o Pakistan diye bahsettiği süreçle ilgili Lübnan dahil tüm cephelerde müttefik gruplara karşı savaşın sona ermesi. Bunu koymuştu. Sonra bir masadan kalktı, geldi vesaire yaptı. Ama Lübnan'ın niye şey yaptığını, bu kadar ısrar ettiğini konuşuruz. Ama şu var, yani buradaki temel mesele en azından şuradaki 14 maddeye, prensiplere uyma. Ve ilk gün itibariyle zaten uyulmadı. Bunun müsebbibi de İsrail. Ve onun içindir ki çok uzun süreden beri Trump da, Amerika demiyor ama Trump ve Trump tarafı ciddi bir mesafe, inanılmaz bir eleştiri, hatta sinkaflı sözlerle İsrail'e, işte Smotrich'e, Netanyahu'ya ve diğerlerine konuşuruz. Vance'in de ağır sözleri var Smotrich ve Ben-Gvir'e yönelik saldırıları söz konusu. Burada ilkesel olarak en azından şunun hayata geçmesi, zaten güvensizlik var. Yani bu geçerse diğer maddelerde de yürürüz diyorlar. Kırılgan mı? Kırılgan ama yani sonuçta Trump ısrarlı gibi görünüyor çünkü kendi seçimi açısından. İsrail zaman zaman bunu ihlal edecektir. Yani Litani'nin aşağısından çekilmeyecek zaten. O bir realite. Ya en azından belli bir süre. Ama saldırılarını devam ettirir mi? Zaman zaman, şu anda Gazze'yi unuttuk. Gazze'ye her gün neredeyse küçük ya da büyük saldırılar devam ediyor. Bunu Lübnan'da da yapabilir ama en azından belli bir süre Amerika'nın bunu engellemesi gerekiyor bu şeyin yürümesi için. Sonuçta nasıl diyeyim, mutabakat diyoruz şu anda çünkü nihai imza atılmadı.
2: Zaten önümüzde Obama'nın işte 170 küsur maddelik nükleer anlaşmasıyla ya da kapsamlı ortak eylem planıyla kıyaslanmayacak kadar kısa bir metin var. Bunun ardından biliyorsunuz 60 gün ya da tarafların rızasına bağlı olarak daha uzun bir süre nihai anlaşmaya giden bir müzakere süreci başlayacak. Dolayısıyla elimizdeki öyle bir şey değil. Hatta Osman Bey, şimdi bu metin açıklandığından itibaren iki gün önce biliyorsunuz genel yorumlar İran'ın kazanan taraf olduğu, İran'ın beklentilerinin, stratejik hedeflerinin bu metne yansıdığı yönündeydi. Ama biraz daha vakit geçip değerlendirmeler daha soğukkanlı bir hal alınca bunun pek öyle olmadığı ya da olmayabileceği anlaşıldı biliyorsunuz. Benim gördüğüm kadarıyla bu metnin çok net bir zaafı ve çok net güçlü bir yanı var. Zaafını zaten programın başından itibaren işaret ediyorsunuz. Deniz Hanım işaret etti. Siz de değerlendirdiniz Mete Bey ile beraber. Lübnan. Herkes biliyordu ki Amerika Birleşik Devletleri ne taahhüt ederse etsin bu mutabakat zaptında İsrail'i zapturapt altına almak o kadar kolay olmayacaktı. Nitekim biliyorsunuz Amerikalı yetkililerle İsrail yetkililer arasında özellikle Ben Gibir tam anlamıyla gemi azıya aldı gidiyor. Yani bugün de korkunç bir açıklama yaptı. İran'dan da çok sert eleştiriler geldi. Yani bir İsrailli anne için binlerce Lübnanlı annenin ağlaması gerekir dedi. Yerle bir ederiz Lübnan'ı falan dedi. Basbayağı soykırımcı tonu pervasız bir şekilde tekrardan vurguladı. Ve biliyorsunuz Amerika Devlet Başkan Yardımcısı J.D. Vance'in çok kritik ve bence çok makul bir açıklaması vardı. Yani ABD Başkanı Trump'ın İsrail'e muzahir, yegane devlet başkanı olduğunu hatırlattı. Bunu kaybetmek istemezsiniz dedi. Bütün güvenlik sorunlarınızı daha fazla insan öldürerek de çözemezsiniz dedi. Dolayısıyla bu sürece ayak uydurmanız gerekir dedi. Dolayısıyla bu mutabakatın en zayıf noktası zaten Lübnan'dı. Masada İsrail yok. Masada Lübnan yok ki bu Lübnan içinde de tartışıldı, o ayrı bir bahis. Yani Lübnan'ın olmadığı bir masada Lübnan'ın mevzu edilmesi bambaşka bir mesele. Ama her halükarda bu herhalde İran yetkililer de bunun kusursuz bir şekilde işlemeyeceğini düşünmüşlerdir. Yani bütün iradelerini Lübnan'daki sürecin sorunsuz ilerlemesine bağladılarsa bu zaten gerçekçi olmazdı. Gördüğümüz kadarıyla öyle değil. Bir geri adım
3: ama
2: durumu var.
3: Ama aslında sorunla ilerlemesi de İran diplomasisinin bir geleneği gibi sanki, değil mi? Yanılıyor muyum orada? Yani bu zaten hani işi uzatabildiğimiz kadar uzatalım.
2: Şimdi bu defa öyle olacak mı göreceğiz elbette, ama İran'ın şu an elinde çok meşru bir gerekçe var bunun için. Gerçekten Lübnan'da değişen bir şey yok. Değişecek mi değişmeyecek mi bunu göreceğiz. Ama bu defa müzakereler evet 2 ayı mutlaka aşacaktır. 3 ay olabilir, 4 ay olabilir. Ama işte bu 2015 anlaşmasına giden süreçte olduğu gibi 2-3 sene sürmeyecek anlaşıldığı kadarıyla. Dolayısıyla bu en zayıf tarafıydı Osman Bey. Başından itibaren de buna vurgu yapma ihtiyacı da duyuyordum şahsen. Bence en güçlü tarafı şu: taraflar bu konuyu, yani aralarındaki sorun her neyse, bunu ayrıca konuşuyoruz, farklı sorun kalemleri var çünkü, bunu savaş yoluyla halledemeyeceklerine kani olmuşlar ve müzakereyle halledelim diyorlar ve bu ikisinin elinde. Yani Amerika saldırmazsa, İran saldırmazsa bu durum sürdürülebilir. Ben bu ikisi dışında, yani çok belirgin bir zaaf ve çok belirgin bir güçlü noktalı dışında bütün her şeyin muğlak olduğunu düşünüyorum. Yaptırımlar konusu, nükleer mesele, dondurulmuş varlıklar konusu, ABD'nin askerlerini çekip çekmeyeceği konusu, bunların hepsinin muğlak olduğunu düşünüyorum. Tabii ki o safhaya geçilmesi lazım. Bunların nasıl operasyonel hale getirileceğini görmek için.
4: Gelinen nokta itibariyle müzakere noktasını sadece 28 Şubat'tan bugüne kadar süren bir çatışmaların, gerilimlerin, savaşın bir müzakeresi olarak bakarsak çok sığ bir noktaya fokuslanmış oluruz. 47 yıllık bir hesaplaşmanın aslında müzakereleri sürüyor. Onun için bu müzakerelerin birkaç ay içerisinde sonuçlanmasını beklemek bence doğru bir yaklaşım olmaz diplomasi açısından. Şimdi 1979'dan sonra rehine krizinin ardından yaptırımlara dönüşmüş, yaptırım krizlerinin ardından işte bugün en son savaş ve çatışma, sıcak savaş ve çatışma noktasına gelmiş 47 yıllık bir hesaplaşmanın müzakerelerinin işte 10 gün içerisinde, 15 gün içerisinde veya 60 gün içerisinde sonuçlanmasını beklemek çok logical bir yaklaşım, yani mantıksal bir yaklaşım olmayacaktır. Çünkü İran tam 47 yıl sonra işte uluslararası kamuoyunun da şuur altında Amerika'yı yenilgiye uğratmış durumda. Bu 47 yıllık bütün kayıplarının mutlak surette bu müzakere sürecinde tazminini ve tüm o bedellerin ödetilmesini ve İran'ı bu savaşın içerisinden, bu müzakerelerin sonucunda zafer kazanmış bir ülke olarak ve bölgedeki hegemonyasını da yeniden tesis edecek şekilde bu müzakereleri sonuçlandırmak istiyor. Az önce aslında siz de çok önemli bir İran'a ilişkin nüansın altını çizdiniz. İran müzakereler konusunda, diplomasi konusunda aslında diplomasi kültürünün yüzyıllardır yetiştiği ve halı dokur gibi diplomasi üretmek deyiminin doğduğu coğrafya. İran'ın stratejisinde tüm müzakerelerde, İran diplomasi tarihinde bütün müzakerelerini zaman ve sabırla yönetmek ve belirsizliği güç olarak kullanarak bütünü sona saklama stratejisi söz konusu. Bu anlamda İran'ın bir stratejisi olarak da bu sürecin kısa bir sürede sonuçlanmasını beklemek doğru olmayacaktır. Ancak bir şeyi de düzeltmek lazım. İşte burada sürekli Lübnan meselesi, Lübnan konusu, Lübnan sorunu şeklinde çizildi ama bence sorun Lübnan meselesi değil, sorun İsrail meselesi. Çünkü işgale uğramış olan, toprakları işgal edilmiş olan, başkentleri ve şehirleri bombalanmış, 3000 aşkın insanı, sivil insanını kaybetmiş olan ülke Lübnan haliyle. Yani bugün bu müzakerelerin bir sorunu varsa, bir tıkanmışlığı varsa bu İsrail tıkanmışlığı. Ve ilerleyen süreçlerde de aslında Lübnan meselesi aşılmış dahi olsa yine İsrail'in bir takım provokatif bölgedeki o hegemonyasını, gücünü kaybetmemek adına provokasyonlarını görüyor olacağız. Tabii ki Trump için Kasım seçimleri dediğiniz gibi çok önemli. Aslına bakarsanız bu savaşa, İran savaşına başta Trump olmak üzere, Amerikan hükümeti olmak üzere, Amerikan medyası olmak üzere, Amerikan halkı olmak üzere bu savaşın asla bir Amerika'nın savaşı olduğuna kimse inanmadı Amerika Birleşik Devletleri'nde. Bu Amerika Birleşik Devletleri'nin İsrail'e vekaleten yürüttüğü, İsrail'in bir vekalet savaşıydı Amerika tarafından yürütülen. Bu anlamda bir an evvel sonlandırılması, savaş beklendiği gibi de sonuçlanmayınca Kasım'dan önce bu savaşın sonlanması ve Amerika'nın da kendi tanımları içerisinde büyük bir zaferle çıkmış gibi, işte gücünü kaybetmeden, Orta Doğu'daki o alışılagelmiş Amerikan hegemonyasını ve gücünü kaybetmeden bu savaştan, bu süreçten onurlu bir çıkış arayışı içerisinde. Ancak Netanyahu ve İsrail buna ne kadar müsaade edecek göreceğiz. Amerikan korku filmlerinde genelde hep izlediğimiz bir egzorsizm filmi vardır. Egzorsizm korku filmleri. İşte insanın içerisine bir kötü ruhun, varlığın kaçması. Maalesef ki Trump'ın içerisine Netanyahu, Amerika'nın içerisine de İsrail kaçmış gibi bir korku filmi izliyor bütün küresel dünya, global bölge, dünya. Nasıl bir ritüelle Amerika Birleşik Devletleri İsrail'den, nasıl bir ritüelle Trump Netanyahu'dan kurtulacak önümüzdeki günlerde göreceğiz.
5: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu.
6: Ülke genelinde sıcaklık değişmiyor. İstanbul ara ara bulutlanacak, kuvvetli Poyraz akşamları üşütüyor. Ankara ve İzmir'de kısa süre sağanak geçişi olacak. İstanbul ve Ankara 26, İzmir 31, Bursa parçalı bulutlu 27 derece. Antalya'nın daha çok iç kesimlerinde sağanak geçişi bekleniyor. Sıcaklık 29 derece. Marmara'da bulutluluk yine fazla. Poyraz 3 gün daha kuvvetli ve serin eseceğinden 25-28 derecelerde olan sıcaklık daha düşük değerlerde hissedilecek. Gece sıcaklığı Balıkesir'de 15 derece. İç Anadolu'da da Poyraz çok sert. Gün içinde yağış geçişleri var. Eskişehir 26, Kayseri 25 derece. Ege'de yaz sağanakları daha çok Muğla, Denizli, Afyonkarahisar'ı etkiliyor. Kuvvetli rüzgar akşamları üşütüyor. Manisa 29, Muğla 27, Bodrum biraz kapalı 29 derece. Akdeniz'de yağış, Adana, Mersin'de yerel, Isparta'da ise daha kuvvetli. Adana 32, Kahramanmaraş 33 derece. Karadeniz'de Bolu'yla Samsun-Rize kesiminde yağmur görülecek. Bolu 25, Samsun 27 derece, bölgede rüzgar kuvvetli. Doğu ve Güneydoğu genelinde lodos sert ve sıcak esiyor. Erzurum 27, Malatya 32, Diyarbakır 37 derece.
5: Hava durumu

0: Merhaba, saat 7 NTV'de gelişmelerle karşınızdayız. A milli takım 2026 Dünya Kupası D grubunda Paraguay karşısında tamam mı devam mı niteliğinde bir maça çıktı. Maçın ilk yarısı tamamlandı. Paraguay'ın 1-0 üstünlüğü var. San Francisco'da heyecan büyük ama aynı heyecan Türkiye'de de yaşanıyor. Sinan Kunter karşılaşmanın dev ekranda yayınlandığı bir merkezde bizleri bekliyor. Sinan.
1: Burak, kameraman arkadaşım Onur Özel'le beraber bulunduğumuz nokta Fatih Yedikule Hisarı. Burada İstanbul genelinde aslında dün dev ekranların kurulması üniversite sınavı nedeniyle çoğu noktada yasaklanmıştı. Ama Fatih Yedikule Hisarı için bu bölgenin sınav merkezlerine uzakta olması nedeniyle bir iltimas geçildi. Ve sabah çok erken saatlerden itibaren vatandaşlar kamp sandalyeleriyle buradaki alanı doldurmaya başladı ve maçın başlamasıyla birlikte de büyük heyecan doldu Yedikule Hisarı. Ama henüz ikinci dakikada rakip takım Paraguay'ın attığı golle bir nevi hüzün yaşandı diyebiliriz. Tabii sonrasında maçın gidişatı, bir parça kaçan goller, direkten dönen toplar Türkiye'ye umut veren bir oyun sergiliyor. Ama gol gelecek mi? İşte tüm meydanlarda 68 bin kişilik stadın oynandığı San Francisco'daki Levi's stadında beklenen bu. Tabii Türkiye'de vatandaşlar maçı hem evlerinden izliyorlar hem bu tip kurulan dev ekranlarda, yer yer izin verilen noktalarda izliyorlar. Bir nevi Türkiye'den, Anadolu'dan, Trakya'dan enerjilerini, desteklerini gönderiyorlar. Maçta ilk yarıda dediğimiz gibi ikinci dakikada Paraguay öne geçti. Daha önce Brezilya ve Arjantin gibi dünya devi takımları da mağlup etmişti Paraguay. İlginç bir oyun yapıları var. Kontra atak futbolu oynuyorlar ve çok az topa sahip olmalarına rağmen o kontra ataklarla, hızlı hücumlarla pozisyon buluyorlar. Ve Türkiye karşısında da benzer şekilde golü buldular. Maçın ilk yarısında belki de en önemli not, sonlara doğru rakip takımın 10 numarası Almiron elini ağzına götürerek konuştuğu için, ağzını kapatarak konuştuğu için yeni kurallar çerçevesinde maçın El Salvadorlu hakemi Ivan Barton'dan kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı. Bu tabii bir parça ikinci yarıya Türkiye'nin daha umutlu başlamasına da yol açacak. Belki bir parça

0: gollerin gelmesine bağlı. Paraguay'da Türkiye-Paraguay karşılaşmasında stat tıklım tıklım dolu. Türkiye'den 80 milyon taraftar aşağı yukarı desteğini yolluyor. Paraguay 7,5 milyonluk bir ülke. Onlar da tabii rakip takım da kendi ülkelerini destekliyor. Ama ilerleyen dakikalarda umuyoruz ki bu İstanbul'dan, Anadolu'dan gönderdiğimiz destek San Francisco'da karşılık bulur ve Türkiye gol ve goller bulur.
1: Sinan Kunter karşımızdaydı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, yükseköğretim kurumları sınavına girecek öğrencilere başarılar diledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı. Paylaşımında yükseköğretim kurumları sınavına girecek öğrencilere başarılar diledi. Erdoğan paylaşımında sınavınız nasıl geçerse geçsin unutmayın. Sizler bu ülkenin geleceğisiniz, yarınlarımızın teminatısınız, ailelerinizin ve milletimizin göz bebeğisiniz ifadelerini kullandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan da sosyal medya hesabından öğrencilere başarılar diledi. Emine Erdoğan, bir sınav insanın değerini, hayallerinin büyüklüğünü ya da gelecekte başarabileceklerini belirlemez. Sizler gösterdiğiniz azim ve gayretle zaten takdiri hak ettiniz ifadelerinin yer aldığı bir paylaşım yaptı. Uzun maratonun sonunda sınav günü geldi. Yükseköğretim kurumları sınavı başlıyor. Bugün temel yeterlilik, pazar günü de alan yeterlilik ve yabancı dil sınavları yapılacak. Sınava 2,5 milyona yakın aday başvurdu.
2: Üniversite sınavı için geri sayım bitti. 2,5 milyona yakın aday 81 il ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde 254 sınav merkezinde ter dökecek. Soru kitapçıklarının basımı ve gönderilmesi için 100'den fazla ÖSYM personeli yaklaşık 35 gündür dünyadan izole kapalı matbaa merkezindeydi. Artık sorular da güvenlik önlemleri altında sınav merkezlerine gönderildi. Temel yeterlilik testi saat 10.15'te başlayacak. Sınavlardan 15 dakika önce kapılar kapatılacak. Yani ondan sonra gelenler salona alınmayacak. Adayların sınava gelirken sınav giriş belgeleriyle fotoğraflı kimliklerini yanlarında getirmesi gerekiyor. Kimliklerini kaybedenler için nüfus müdürlükleri açık olacak. Alan yeterlilik testi de pazar günü saat 10.15'te yapılacak. Yabancı dil testi ise 15.45'te başlayacak. 15 dakika kuralı bu sınavlar için de geçerli. YKS'ye 921.248 aday ilk kez başvurdu. En genç aday 16, en yaşlı aday 87 yaşında. 15.360 engelli aday için sınav, bina ve salonlarında gerekli tedbirler alındı. Bu yıl bir ilk de yaşanacak. Dünya Okul Sporları Basketbol Şampiyonası'na katılan 8 sporcu için Belgrad'da TYT ve AYT sınavı yapılacak. Yükseköğretim Kurulu Başkanı Erol Özvar da adaylara başarı diledi.
3: Şimdi yapmanız gereken emeğinize güvenmek ve elinizden gelenin en iyisini ortaya koymaktır.
1: Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran sosyal medyadan "Birlikte Güçlüyüz" etiketiyle bir video paylaştı. Birlik ve beraberlik vurgusunun öne çıktığı videoya Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'la kabine üyeleri de sosyal medya hesaplarından paylaşarak destek verdi.
4: Her şey bir niyetle başlar. Bir emekle, bir adımla. Yükümüz ağırlaştığında değil, birbirimizden koptuğumuzda yoruluruz.
5: Cumhurbaşkanı İletişim Başkanı Burhanettin Duran sosyal medyadan dikkat çekici bir video yayımladı. Birlikte Güçlüyüz etiketiyle yayımlanan videoda birlik ve beraberlik vurgusu yapıldı.
4: Çünkü biz fırtınada liman olmayı en iyi birleşince biliriz. Aynı bayrak için ter döktüğümüzde, aynı zaferle ağladığımızda dünyaya sığmayacak kadar büyük bir aile oluruz.
5: Duran paylaşımında Türk milletinin farklılıkları zenginlik bilen, gücünü birliğinden alan büyük bir millet olduğunu da ifade etti. Türk milletinin geçmişte olduğu gibi bugün de yarınlara birlikte yürüdüğünün altını çizen Duran, "Çünkü biliyoruz ki birlik varsa güç, dayanışma varsa başarı vardır" ifadesini kullandı.
4: Aynı geçmişin mirasıyla, aynı geleceğin inancıyla, bir olunca, diri olunca aşamayacağımız engel yok. Birlikte güçlüyüz. Birlikte Türkiye'yiz.
5: Duran'ın sosyal medyadan paylaştığı video kısa sürede büyük bir etkileşim aldı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz

0: Yılmaz başta olmak üzere kabine üyeleri de hesaplarından birlikte güçlüyüz etiketiyle videoyu paylaştı.
1: Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu mutlak mutlan kararı sonrası partinin ne zaman kurultaya gideceği sorusuna yanıt verdi. Olağanüstü kurultay kapısını kapattı. Olağan kurultay sürecini işleteceklerini belirtti.
2: Kesinlikle partiyi en kısa sürede kurultaya götüreceğim. Olağanüstü kurultay değil. Olağan kurultay. En fazla 4-5 ay sürer.
3: Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu muhaliflerin olağanüstü kurultay beklentilerine kapıları kapattı. Olağan kurultay sürecini işleteceklerini, mevcut delege yapısıyla kurultayın yapılamayacağını söyledi.
2: Eski delegelerle zaten yapamazsınız efendim. Mümkün değil, siz şaibe var dedim. Delegelerle kurultay yapalım. Ya oradan da başımıza bir mutlak mutlan çıkacak. Olur mu?
4: Evet.
2: Yani parti bu kadar yorulur mu?
3: Sözcü televizyonda konuşan Kılıçdaroğlu parti içinde arınma sürecini gerçekleştireceğini söyledi.
2: Partinin kirlilikten arınması lazım. Nokta. Öyle para pul işine girenlerin bu partiye yeri yoktur. 38. kurultaydan hemen sonra Özgür Bey'e bazı belediye başkanlarını göstermeyin dedim.
3: Arınma konusunda Ekrem İmamoğlu'nu kastetmediğini belirten Kılıçdaroğlu, İmamoğlu Cumhurbaşkanı adayınız mı sorusuna da yanıt verdi.
2: Bizim adayımızı yetkili organlar belirler. O dönem gelir, zamanı gelir. Sorun çıkmazsa, yani adaylığı önünde bir engel olmazsa adayımız olabilir.
3: Kendisine yönelik kayyum nitelendirmesine de tepki gösteren Kılıçdaroğlu, kayyumla mutlak mutlanın aynı şey olmadığını söyledi. Buraya bir kaymakamın kayyum olarak atanmasını siz kabul eder misiniz diyen Kılıçdaroğlu, kararla eski yönetimin geri geldiğini ifade etti. Kılıçdaroğlu'na olağan kurultay sürecinde genel başkanlığa aday olup olmayacağı da soruldu.
2: Partiyi belli bir noktaya getirdikten sonra, yani kirlilikten arındırdıktan sonra ben oturmak istiyorum. Ben yaşamak istiyorum.
4: Tamam.
2: Ben eşimle, çocuklarımla huzur içinde yaşamak istiyorum. Yani.
1: Cumhuriyet Halk Partisi İzmir İl Başkanlığı'na Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü atanmıştı. İl binasında iki tarafın destekçileri arasında gerginlik yaşandı. Çağatay Güç'ün il başkanlığı görevinden alınması tepkileri beraberinde getirmişti. Bu karar üzerine Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa etmişti. Görevden alınan Çağatay Güç il binasına gidip nöbet tutmaya başladı. Yeni il başkanı Gümrükçü için bir grup partili il binasına çiçek götürdü. O sırada Çağatay Güç'e destek için binada bulunanlar arasında tartışma çıktı. Gerginlik yeni il başkanı destekçilerinin binadan çıkarılmasıyla sona erdi. Beyaz Saray özel temsilcisi Steve Witkoff'un nükleer konulu müzakereler için İsviçre'ye yola çıktığı iddia edildi. ABD Başkanı Trump'ın damadı Jared Kushner'in ise halihazırda İsviçre'de bulunduğu öne sürüldü. İddia Amerikan haber portalı Axios'ta yer aldı. ABD ve İran arasında dün planlanan nükleer konulu görüşmeler İsrail'in Lübnan'a sürdürdüğü saldırılar nedeniyle süresiz ertelenmişti. İsrail ve Hizbullah arasında ateşkes ilan edildiği haberleri sonrası dikkatler yeniden İsviçre'deki diplomasi trafiğine çevrildi. Arabuluculardan Katar Başbakanı Muhammed Es-Sani'nin de dün İsviçre'ye gittiği belirtiliyor. ABD tarafının baş müzakerecisi Başkan Yardımcısı J.D. Vance'in ertelediği İsviçre ziyaretinin gerçekleşip gerçekleşmeyeceği ise henüz bilinmiyor. İran anlaşması İsrail'de büyük bir tepkiye yol açmış durumda. Amerikan New York Times gazetesi İsrail'in özellikle anlaşmanın hangi maddelerinden rahatsızlık duyduğunu mercek altına aldı. Anlaşmanın İsrail'de felaket niteliğinde bir teslimiyet olarak görüldüğü vurgulandı.
5: Trump'ın İran anlaşması karşısında şaşkına dönen İsrail bunu felaket niteliğinde bir teslimiyet olarak görüyor. Amerikan New York Times gazetesinde ABD-İran anlaşmasının İsrail açısından analiz edildiği makalede bu başlık kullanıldı. Anlaşmayla İsrail'in açıkça ortaya koyduğu savaş hedeflerinin hiçbirine ulaşamadığına dikkat çekildi. Üstelik her bir hedefte İsrail'in tartışmasız daha kötü bir duruma düştüğü vurgulandı. İsrail'in istediği gibi İran'da rejimin değişmediği, aksine yönetimin savaştan daha sert ve cesur bir şekilde çıktığının altı çizildi. Mütabakat zaptı uyarınca ABD güçlerinin 30 gün içinde İran'ın çevresinden çekilmesi gerektiğine de dikkat çekildi. Bunun İran'a Amerikalıları bölgeden kovduğunu söyleme fırsatı sunacağı yorumunda bulunuldu. Mütabakat zaptında İran'ın balistik füzeleriyle Hizbullah ve Husiler gibi bölgedeki vekil güçlerine verdiği destekle ilgili olarak hiçbir maddenin bulunmadığının da altı çizildi. Aksine İsrail'den Lübnan'daki saldırılarını durdurması ve askerlerini Lübnan'ın güneyinden çekmesinin istendiği hatırlatıldı. Bu maddelerin savaş öncesinde görülmemiş bir şekilde İsrail'in elini kolunu bağladığı yorumunda da bulunuldu. İran'ın yaptırımların hafifletilmesi, dondurulmuş mal varlıklarının serbest bırakılması ve yeniden yapılandırma fonlarından elde edeceği parayla vekil güçlerine yardımları artırabileceğine, bunun yanı sıra füze programını daha fazla geliştirebileceğine dikkat çekildi. İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'nun varoluşsal tehdit olarak gördüğü İran'ın nükleer programıyla ilgili müzakerelerin ise bir sonraki aşamaya bırakıldığı belirtildi. Netanyahu'nun eski ulusal güvenlik danışmanı Yaakov Amidror, bu kötü bir anlaşma, Amerikalılar nakit ödeme yapıyor ve en fazla bir niyet mektubu alıyorlar dedi. Eski İsrail Ulusal Güvenlik Danışman Yardımcısı Chuck Fraheli ise bölgeyi yeniden inşa ettiğimizi söylerken İran daha güçlü hale geldi. Küresel süper güç olan ABD'ye karşı durdular. Bölgenin hegemonu oldular dedi. İsrail'in en büyük gazetesi Yedioth Ahronot'un yazarı Ben Dror yemini Netanyahu'yu İsrail'i tarihinin en kötü çöküşlerinden birine sürüklemekle suçladı.
1: Hizbullah'la İsrail ateşkeste anlaştı ancak ateşkese rağmen İsrail'in Lübnan'a saldırdığı öne sürüldü. Peki Lübnan halkı ateşkesten ne bekliyor? Beyrut'ta kimi Lübnanlı ateşkese dair umutluyken kimi ateşkesin uygulanacağına şüpheyle yaklaşıyor. Bölge halkının düşüncelerini getiriyoruz ekrana.
3: İsrail ile Lübnan masada anlaşmış, ateşkes yürürlüğe girmişti. Ancak Tel Aviv ateşkese rağmen Hizbullah'ı öne sürerek Beyrut dahil ülkenin pek çok yerine hava saldırılarını sürdürdü. Son olarak Hizbullah ile İsrail'in ateşkes için anlaştığı açıklandı. Peki Lübnan halkı bu ateşkese nasıl yaklaşıyor? Başkent Beyrut'ta yerlerinden edilmiş Lübnanlılar İsrail'in ateşkese uymayacağı görüşünde.
4: Anlaşma iyi bir şey ve hepimiz bir anlaşma istiyoruz. Ancak İsrailliler buna uymuyor. Kaç kez anlaşma yaptılar ki? Çok kez. Ama sözlerini tutmuyorlar. Onlar özünde işgalci bir halk. Toprakları gasp eden bir halk.
3: Bölge halkından bir kesim ise ateşkesin olmaması gerektiğini savunuyor.
6: Anlaşma falan yok. Bizim için anlaşma falan yok. Bu geçersiz. Kimse ne Netanyahu'yu ne de Trump'ı ciddiye almıyor. Ülkenin güneyinde olanlar gerçekten korkunç. Ne ateşkesinden bahsediyorsunuz?
3: İsrail'in Mart ayının başından bu yana Lübnan'a saldırılarında en az 3.900 kişi hayatını kaybetmişti.
1: Adalet Bakanı Akın Gürlek, terörsüz Türkiye yolunda önemli adımlar atıldığına dikkat çekti. Rize'de konuşan Bakan Gürlek, terörsüz Türkiye projesi inşallah kanunla da taçlanacak. Bu kanun çok kısa sürede yürürlüğe girecek dedi.
7: MHP Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli'nin de yüzyılın projesi olarak ortaya koyduğu milli birlik ve kardeşlik projesi olan terörsüz Türkiye yolunda önemli adımlar atılarak kısa zaman içerisinde inşallah bir yasa çalışması meclise gelecek.
5: Adalet Bakanı Akın Gürlek açıklamayı Rize'de yaptı. Terörsüz Türkiye yolunda önemli adımlar atıldığını söyleyen Bakan Gürlek, kanunun çok kısa sürede yürürlüğe gireceğini belirtti.
7: Milli iradeyi yansıtan siyasi partilerimizin tamamına yakını Meclis Başkanımız Sayın Numan Kurtuluş'un önderliğinde bir çalışma mesaisi harcamaktadır. Kazasız belasız önemli bir yol ayrımına geldik. Türkiye 100 yılı için en önemli aşamalarından biri olan Terörsüz Türkiye projesi inşallah kanunla da taşlanacak. Çok kısa sürede de bu kanun inşallah yürürlüğe girecek.
5: Bakan Gürlek ayrıca asayiş ve huzuru tehlikeye atan her türlü bireysel ve örgütsel yapıyla sonuna kadar mücadele edeceklerini vurguladı. 12. yargı paketinin de mecliste düzenleme aşamasında olduğuna dikkat çekti.
7: Kimse hukukun dışına çıkamayacak. Kendisini ve örgütsel yapısını Türkiye Cumhuriyeti'nden büyük görüp hukuk dışı faaliyetlere girmeyecek. Girenler de dünyanın neresine giderse gitsin şunu çok iyi bilecek ki kaçamayacak. Ve Türkiye yargısı karşısında en ağır cezalara çarptırılacaktır. Cezaları yetersiz bulanlar için ise malumunuz biliyorsunuz 12. yargı paketi şu an mecliste bir düzenleme aşamasında. Özellikle bazı suçlarda cezaların artırılmasına ilişkin düzenlemeler yaptık. Takdir Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin.
1: İYİ Parti Mersin Milletvekili Burhanettin Kocamaz kendisini polis olarak tanıtan dolandırıcıların hedefi oldu. Zanlı İstanbul'da yakalandı.
8: Dolandırıcılar kendilerini yine polis olarak tanıttı. Bu kez İYİ Parti Mersin Milletvekili Burhanettin Kocamaz FETÖ yalanıyla hedefteydi. Yaklaşık 70 milyon lira dolandırıldı. Olay Ankara'da yaşandı. Kocamaz'ın emniyetteki ifadesine göre dolandırıcılar ona cep telefonundan ulaştı. Telefondaki kişi kendisini Mersin Emniyeti Terörle Mücadele Şube Müdürü olarak tanıttı. FETÖ soruşturmasında şüphelilerin üzerinden kendisine ait kimlik çıktığını, bu kişilerin yurt dışından para getirdiğini belirtti. Şüphelilerin yakalanması için ise para yatırması gerektiği söylendi. Kocamaz 16 Haziran'da önce 2 milyon 375 bin lira gönderdi. Dolandırıcılar bu kez de Kocamaz'a ait altınlarla daha önce ele geçirilen altınların eşleştirilmesi için laboratuvarda inceleme yapılacağını söyledi. İYİ Parti milletvekili 10 kilogram altın ve ziynet eşyasıyla birlikte 68 bin dolar ve 1900 euro parayı polis sandığı dolandırıcılara elden teslim etti. Şikayeti üzerine de ekipler harekete geçti. Kocamaz'ın altın, para ve ziynet eşyalarını teslim ettiği kişinin İstanbul'a gittiği belirlendi. Şüpheli İstanbul'da bir takside yakalandı. Kocamaz'ın verdiği altın, para ve ziynet eşyaları da bulundu.
9: En azından
8: Kocamaz da bir açıklama yaptı. Devlet incelesin diyerek altınları teslim ettiğim ifadelerini kullandı. Sağlık sorunları ve kullandığı ilaçların etkisi nedeniyle bu olayı yaşadığını da belirtti.
1: Kütahya'da bir bina inşaatındaki iskele çöktü. İki işçi hayatını kaybetti. Bina inşaatında malzemeleri yukarıya çeken makara devrildi. Bunun üzerine işçilerin bulunduğu iskele çöktü. Dört işçi yaklaşık 5 metre yükseklikten düştü. Yaralanan işçiler hastaneye kaldırıldı ancak ikisinin durumu ağırdı. 71 yaşındaki Hamit Sarı ile 58 yaşındaki Süleyman Türkoğlu kurtarılamadı. İş kazası ile ilgili soruşturma başlatıldı. Antalya'da spor yaparken sağ dizinden sakatlanan kadının sağlam olan diğer dizi ameliyat edildi. Bu durumu adli tıp raporuyla kanıtlayan kadın hukuk mücadelesi başlattı. İlgililer hakkında 2 milyon liralık tazminat davası açıldı.
10: Her iki ayağımda da sorun var şu anda. Asıl sağlam olan sol ayağımda hiçbir sorun yokken ameliyat edildi. Ameliyattan sonra sorunlar daha fazla olmaya başladı. Koşamıyorum. Koşmaya geçti, hızlıca yürüyemiyorum bile.
5: Antalya'nın Kumluca ilçesinde yaşayan Selvihan Özdemir 2 yıl önce spor yaparken sağ dizinden sakatlandı. Doktorlar ameliyat olması gerektiğini söyledi. 33 yaşındaki Özdemir ilçedeki bir özel hastaneye gitti. Ancak operasyondan çıktıktan sonra büyük şaşkınlık yaşadı. Çünkü sakatlanan dizi yerine sağlam olan diğer dizi ameliyat edilmişti.
10: Doktor bey muayene etmedi o gün beni sabahtan. Sadece geldi odaya, sol ayağıma işaret bıraktı, gitti. Ben de hani doktor bey dedi ki bana nakil yapacağım. Kemik nakli, bağ nakli yapılacak. Ben de zannediyorum ki sol ayaktan alıp sağ ayağa nakil yapılacak. O yüzden ilk önce sola işaret koydu diye düşündüm.
5: Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen Selvihan Özdemir 15 gün sonra doğru dizinden ameliyat oldu. Ancak ikisine de ard arda işlem yapıldığı için uzun süre ayağa kalkamadı, bakıma muhtaç kaldı. Yanlış ameliyatı adli tıp raporuyla kanıtlayan Özdemir hukuk mücadelesi başlattı. İlgililer hakkında 2 milyon liralık tazminat davası açtı.
1: Alman ekonomi heyeti Ankara'da önemli ziyaretlerde bulundu. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Ticaret Bakanı Ömer Bolat'la Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar'la görüştü. Görüşmelerde savunmadan enerjiye kritik başlıklarda işbirliğinin geliştirilmesinin önemi vurgulandı.
5: Almanya ekonomi heyeti Ankara'daydı. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ve Almanya Ekonomi ve Enerji Bakanı Katerina Reiche ile bakanlıkta bir araya geldi. Görüşmeye ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yapan Şimşek, savunma ve havacılık, mobilite, enerji ve dijital dönüşüm alanlarındaki işbirliğimizi genişletmek ve üçüncü pazarlardaki ortaklarımızı güçlendirme potansiyeli bulunmaktadır dedi. Ticaret Bakanı Ömer Bolat da heyetle Türkiye-Almanya Ekonomik ve Ticaret Ortak Komitesi'nin 6. dönem toplantısında bir araya geldi.
11: Vize meselesini konuştuk. Vize ret oranları %25'lerden %14'e kadar geriledi. Ve bu noktada iş insanları, öğrenciler, sanatçılar, STK mensupları, nakliyecilerle alakalı olarak hızlı çözümlerle konuyu hızlandırmayı planlıyorlar.
5: Alman bakansa ikili ilişkilere dikkat çekerek yatırımcılarımızın Türkiye'nin gücüne ve piyasasına olan güven devam ediyor. Alman şirketleri Türkiye'deki yatırım hacimlerini sürdürüyor, artırıyor ve yeni yatırımlar gerçekleştiriyor diye konuştu. 7. Türk-Alman Enerji Forumu da ziyaret kapsamında gerçekleşti.
9: Bu forumu sadece enerji değil, aynı zamanda bir maden forumuna dönüştürdük. Zira biliyoruz ki dünyanın karşı karşıya olduğu bu enerji denkleminde, zorlu süreçte mutlaka madenleri de bu sürece dahil etmemiz gerekiyor. Kritik madenlerde işbirliği önem arz ediyor.
1: Eğitim aldılar, mesleki beceri kazandılar. Ürettikleriyle hem sosyal hayata hem de ekonomik hayata yeniden katıldılar. Şule Yüksel Şenler Vakfı deprem sonrası süreçte kadınların hayata tekrar katılmasını sağlamak adına başlattığı projenin mezuniyet buluşması İstanbul'da gerçekleştirildi. Törene Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan da katıldı.
3: Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinin ardından yaraların sarılması için yürütülen çalışmalar sürüyor. Bu çalışmalar kapsamında Şule Yüksel Şenler Vakfı, afet bölgesindeki 11 ilde eğitim ve meslek atölyeleri kurdu. Eğitimlerini tamamlayan kursiyerler için İstanbul'da mezuniyet buluşması düzenlendi. Programı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın yanı sıra Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan da katıldı.
12: Kadınların ekonomik hayata katılması, afet sonrası toparlanma döneminde büyük bir öneme sahiptir. Vakfımız bu bilinçle atölyelerimizden mezun olan ve kendi iş yerlerini kurmak isteyen kardeşlerimiz için 2 yıl içinde 50 iş yerinin açılmasına inşallah destek olacaklar.
3: Vakıf bünyesinde kurulan 17 tekstil ve 15 kuaförlük atölyesinde bugüne kadar 750 kadın mesleki eğitim aldı. Kadınlar bu atölyelerde hem yeni beceriler kazandı hem de ekonomik kazanç sağladı.
13: Vakıf bize çok faydalı oldu gerçekten. Hani öğrencilerimiz adına onlara dikiş tekniklerini gösterdik. Deprem bölgesinden çıktık. Kursumuz gerçekten onlara çok iyi geldi.
14: Ben sıfırdan başladım. Birkaç elbise diktim. Pijama alt üst diktim. Benim için bir terapiydi. İlerleyen zamanda kendime küçük bir dükkan açmayı düşünüyorum.
15: Çocuklarıma kıyafet yaptım. Çok mutlu hissediyorum. Çok motivasyon oldu yani. Oraya gidip gelmek için araba kullanmaya bile başladım.
3: Eğitimlerini tamamlayan kursiyerler mezuniyet buluşmasında el emeği ürünlerini de sergiledi. Kurslara başvurular E-Devlet üzerinden Milli Eğitim Bakanlığı tarafından alınıyor. Emine Erdoğan sosyal medya hesabından da programa ilişkin paylaşımda bulundu. Projeye destek verenlere teşekkürlerini iletti.
1: İstanbul'daki taksilerde Singapur modeline geçiliyor. Yeni modelle artık yolcular yoldan çevirdikleri taksilere dahi puan verip yolculuğunu değerlendirebilecek.
16: Singapur modeli taksicilik sistemi diye bir program yazdırdık. Şu anda test aşamasındayız. Bir aya kalmaz bir sürede de biz bunun lansmanını yapacağız.
17: İstanbul'daki taksilere Singapur modeli geliyor. Amaç taksi verimliliğini artırmak. İstanbullulara daha konforlu bir ulaşım hizmeti sunmak.
16: İstanbullulara tamamen dijitalleşmiş, yoldan da yolculuk yapsanız taksiye puan verebileceğiniz bir sistemi adapte edeceğiz.
17: Yeni modelin detaylarını İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı İsmet Dalcı basın toplantısıyla duyurdu. Güvenli yolculuk için başlatılan Sarı Hat uygulamasından da bahsetti.
16: İstanbul'daki bütün ticari taksilerin içine QR kodlu bir WhatsApp telefon numarası yapıştırıyoruz. 5 dakikada müşterimize geri dönüp işte kayıp eşyası olsun, bir şikayet ya da olumlu bir görüşü varsa bununla ilgili değerlendirme yapıyoruz ve çok güzel geri dönüşler var.
17: Dalcı taksi çağırma uygulamalarını da eleştirdi. Komisyonların hem taksiciyi hem de müşteriyi mağdur ettiğini söyledi.
1: Hatay, köklü geçmişi ve farklı medeniyetlerden izler taşıyan mutfak yapısıyla 2017 yılında UNESCO Gastronomi Şehri unvanını kazandı. Hatay Valiliği kentin benzersiz mutfak mirasını uluslararası alanda daha görünür kılmak için çalışmalar yürütüyor. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı koordinasyonunda düzenlenen Türkiye Gastro Diplomasi Modeli Sofra ve Miras Programı Gaziantep'in ardından bu kez Hatay'da yapıldı.
5: Her tarifte bir hikaye, her lezzette eski medeniyetlerden bir iz. Hatay köklü mutfak kültürüyle öne çıkıyor.
18: Sizler de biliyorsunuz 2017 yılında UNESCO Hatay mutfağını önemli mutfak olarak kayıt altına aldı. Ve bu kayıt altına alınırken de hem yerelde yetişen ürünlerin hem de buradaki o medeniyetlerin izlerini esas alarak aldılar.
12: İlk ekmeğin piştiği zeytinin işlendiği.
5: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde 2022'den bu yana gerçekleştirilen Türk Mutfağı Haftası kapsamında Hatay'da etkinlikler düzenlendi. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'nın koordinasyonunda düzenlenen organizasyon depremde ağır hasar alan şehrin gastronomisini yeniden tanıttı. Türkiye'nin gastro diplomasi modeli sofra ve miras başlıklı panele Doğuş Grubu ve Hatay Valiliği işbirliğiyle yeniden ayağa kaldırılan tarihi Hatay Meclis Binası ev sahipliği yaptı.
19: Türk mutfak kültürünün korunması.
5: Hatay aynı zamanda gastronomi alanında UNESCO yaratıcı şehirler ağında bulunuyor. Hatay Valiliği şehrin kimliğini, yerel mutfak hafızası ve geleneksel üretim kültürünü yaşatmak için Hayat Hatay projesini başlattı. Bu kapsamda 53'ten fazla kadın kooperatifi ve aralarında depremzedelerin de olduğu yüzlerce üreticiyi tek çatı altında birleştirdi.
18: Depremde zarar görmüş o zaman 35 tane sahada kooperatifimizi, kadın kooperatifimizi tespit ettik. Bu kadın kooperatiflerimizi ilk elde bir ekip kurarak onların üretim yapabilir hale gelmesi noktasında maddi ve fiziki olarak destekledik. Eğitimler verdik. Onlara lojistik bir depo kurduk.
5: Şehrin zengin mutfağı deneyimli şeflere emanet. Onların yanında eğitim alan öğrenciler de bu köklü mirası geleceğe taşımayı hedefliyor.
20: Bütün yörelere öğrenmeye çalışıyoruz. Yani hepsinden var. Ama Hatay yöresine daha çok önem gösteriyoruz tabii.
21: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu. FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru Hyundai, Dünya Kupası maç takvimini sunar. Maç takvimi.
22: Dünya Kupası'nda ikinci grup maçları tam gaz devam ediyor. Gün F grubu maçıyla açılacak. Saat 20'de Hollanda ve İsveç karşı karşıya gelecek. Ardından E grubunda ilk maçını farklı kazanan Almanya ile yine 3 puanı bulunan Fil Dişi Sahili saat 23'te karşılaşacak. Saat 3'te Ekvador'la Curaçao arasında oynanacak mücadelenin ardından gün sabah saat 7'de F grubundaki Tunus-Japonya maçıyla noktalanacak.
21: Maç takvimi. FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru Hyundai, Dünya Kupası maç takvimini sundu.

0: NTV Radyo. Caz tutkusu. Hazırlayan ve sunan Hülya Tunçay.
1: Merhaba sevgili caz severler. Günümüzde Avrupa modern cazında öne çıkan basçılardan biri de İsveçli Lars Danielsson. 65 yaşındaki Danielsson, bası eşlikçi işlevinin çok ötesinde taşıyan çalışmalarıyla biliniyor. İyi bir besteci ve aranjör aynı zamanda. 31 Mart 2023'te yayınlanan Symphonized albümü bir üçüncü akım çalışması. Albüm iki bölümden oluşuyor. İlki Libretto Symphonized Suite'i. İkincisi Korangle Oboa d'Amore, Kontrbas, Violonsel ve Orkestra için ikili konçerto. Danielsson bu albümünü Libretto Dörtlüsü ve Gothenburg Senfoni Orkestrası ile kaydetti. Bu programda ise Libretto Symphonized Suite'inden bölümler yer alıyor. Önce Libretto, Africa ve The Fifth Grade bölümlerini dinliyoruz. Libretto Dörtlüsünü piyanoda Gregor Priva, gitarda Can Pariselli, basta Lars Danielsson, davulda Magnus Öström oluşturuyor. Gothenburg Senfoni Orkestrası'nı Peter Nordahl yönetiyor.

0: İsveçli basçı Lars Danielsson'un Sinfonaist albümünden Libretto Sinfonaist Suite'nin Libretto, Africa ve The Fifth Great bölümlerini dinledik. Ben Hülya Tunça, buluşmak üzere, hoşça kalın.
1: Caz tutkusu sona erdi. Programın tüm bölümlerini ntvradio.com.tr adresindeki podcast sayfamızdan dinleyebilirsiniz.

0: NTV Radyo. Kitap almadan önce NTV Radyo'da köşedeki kitapçıya uğrayın.
1: Jules Verne'in en bilinen, en sevilen, sayısız dile çevrilmiş, filmleri çekilmiş hikayelerinden birkaçını hatırlayalım. Denizler altında 20 bin fersah, Ay'a yolculuk, 80 günde devri alem, Kaptan Grant'ın çocukları, 2 sene mektep tatili, Esrarlıada, Arzın merkezine seyahat.
0: Hem yeni çıkanlardan haberiniz olsun, hem klasikleri hatırlayın, yazarların hikayesini dinleyin.
1: Jack London 1876'da San Francisco'da doğdu. Yoksul bir ailenin çocuğuydu. Çalışmak için küçük yaşta okulu bırakmak zorunda kaldı. Gazete satıcılığı, tayfalık, balıkçılık, muhabirlik, sahil koruma devriyeliği gibi çeşitli işlere girip çıktı.
0: Adnan Bostancıoğlu'yla köşedeki kitapçı her gün NTV Radyo'da.
1: Charles Dickens'ın kısa romanı Noel şarkısı yeni bir baskı yaptı. Dickens 1812 yılında Portsmouth'ta doğdu. Edebiyat tarihinin en unutulmaz kurgusal karakterlerinden bazılarını yaratmasının yanı sıra birçoklarınca Victoria devrinin en iyi romancısı olarak kabul edilir. Yaşadığı dönemde, yani henüz hayattayken eserleri çok büyük ilgi gördü ve dünya çapında bir şöhrete erişti.
0: Radyoda kaçıranlar ve tekrar dinlemek isteyenler için tüm kayıtlar ntvradio.com.tr'de ve podcast platformlarında. Herkese iyi dinlemeler. Dil Yaresi. Hazırlayan ve sunan Levent Dönmez.
2: İyi günler sevgili dinleyiciler. Geçen programımızda E seslerinin söylenişi pek çok tartışmaya konu oluyor demiş, E harfinin farklı sözcüklerde nasıl söyleneceği üzerinde durmuştuk. Zamanımız yetmediği için bir dinleyicimizin sorduğu sözcüklere sıra gelmemişti. Şimdi bu sözcüklere geçelim. Bunu bir ders programı olarak düşünmediğimizden ayrıntıya girmeyip daha çok örnekler üzerinden yol alacağımızı da anımsatalım. İlk sözcük gem. Daha çok erkek ismi olarak duyuyoruz. Toplama, toplanma, bir araya gelme de bilinen başka anlamı. Cem evi var. Alevilerin ayin ve toplantı yaptıkları yer. Cem an denir. Toptan, cümleten. Yine aynı kökten bir yere toplanmış insan kalabalığı ya da bir imama uyup namaz kılan Müslümanların bütünü. Cemaat. Hep kapalı e ile. Cem. Sorulan ikinci sözcük badem. Bu da kapalı e olacak. A'yı söylerken çenenizi açmayı unutmayın. Pazardaki hıyarlar badem gibi kütür kütürdü. Delikanlı fena halde vurulmuştu bir badem gözlüğe. Badem gözlü gibi, badem bıyık var, badem içi var. Geldik açık e ile kendi diye söylenişi çok yanlış olan kendi sözcüğüne. Sokrates baldıran içerek öldürmüştü kendini. Kendiyle barışık olan herkesle barışık olur. Bunlar yol kenarında kendiliğinden yetişir. Kendi adıma, kendi aleminde, kendi bilir. Kendi çöplüğünde ötmek, kendi halinde. Kendinden geçmek, kendine gelmek. Kendine has ya da özgü, kendine yedirememek. Kendini beğenmek. Bu liste böyle uzayıp gider. Belki sözcüğü konusu da tartışmalı. Belki diye açık söyleme yanlıları varsa da ben yarı açık kullanıyorum. Belki. Son olarak da önemli sözcüğünü sormuşlar. O da kapalı. Önemli bir noktayı açıklamak istiyorum. Az gelişmiş ülkelerin önemli sorunu nüfus artışıdır gibi. Kendiniz de barışık günlerinizin bol olması dileğiyle.
0: Dil Yaresi hafta içi her gün NTV Radyo'da. Hava durumu.
3: Ülke genelinde sıcaklık değişmiyor. İstanbul ara ara bulutlanacak, kuvvetli Poyraz akşamları üşütüyor. Ankara ve İzmir'de kısa süre sağanak geçişi olacak. İstanbul ve Ankara 26, İzmir 31, Bursa parçalı bulutlu 27 derece. Antalya'nın daha çok iç kesimlerinde sağanak geçişi bekleniyor. Sıcaklık 29 derece. Marmara'da bulutluluk yine fazla. Poyraz 3 gün daha kuvvetli ve serin eseceğinden 25-28 derecelerde olan sıcaklık daha düşük değerlerde hissedilecek. Gece sıcaklığı Balıkesir'de 15 derece. İç Anadolu'da da Poyraz çok sert. Gün içinde yağış geçişleri var. Eskişehir 26, Kayseri 25 derece. Ege'de yaz sağanakları daha çok Muğla, Denizli, Afyonkarahisar'ı etkiliyor. Kuvvetli rüzgar akşamları üşütüyor. Manisa 29, Muğla 27, Bodrum biraz kapalı 29 derece. Akdeniz'de yağış, Adana, Mersin'de yerel, Isparta'da ise daha kuvvetli. Adana 32, Kahramanmaraş 33 derece. Karadeniz'de Bolu'yla Samsun-Rize kesiminde yağmur görülecek. Bolu 25, Samsun 27 derece, bölgede rüzgar kuvvetli. Doğu ve Güneydoğu genelinde lodos sert ve sıcak esiyor. Erzurum 27, Malatya 32, Diyarbakır 37 derece. Hava durumu.
4: Burası NTV Radyo.

0: Merhaba, saat 8 NTV'de gelişmelerle karşınızdayız. Uzun maratonun sonunda sınav günü geldi. Yüksek Öğretim Kurumları sınavı başlıyor. Bugün temel yeterlilik, pazar günü de alan yeterlilik ve yabancı dil sınavları yapılacak. Sınava 2,5 milyona yakın aday başvurdu.
1: Üniversite sınavı için geri sayım bitti. 2,5 milyona yakın aday 81 il ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde 254 sınav merkezinde ter dökecek. Soru kitapçıklarının basımı ve gönderilmesi için 100'den fazla ÖSYM personeli yaklaşık 35 gündür dünyadan izole kapalı matbaa merkezindeydi. Artık sorular da güvenlik önlemleri altında sınav merkezlerine gönderildi. Temel yeterlilik testi saat 10.15'te başlayacak. Sınavlardan 15 dakika önce kapılar kapatılacak. Yani ondan sonra gelenler salona alınmayacak. Adayların sınava gelirken sınav giriş belgeleriyle fotoğraflı kimliklerini yanlarında getirmesi gerekiyor. Kimliklerini kaybedenler için nüfus müdürlükleri açık olacak. Alan yeterlilik testi de pazar günü saat 10.15'te yapılacak. Yabancı dil testi ise 15.45'te başlayacak. 15 dakika kuralı bu sınavlar için de geçerli. YKS'ye 921.248 aday ilk kez başvurdu. En genç aday 16, en yaşlı aday 87 yaşında. 15.360 engelli aday için sınav, bina ve salonlarında gerekli tedbirler alındı. Bu yıl bir ilk de yaşanacak. Dünya Okul Sporları Basketbol Şampiyonası'na katılan 8 sporcu için Belgrad'da TYT ve AYT sınavı yapılacak. Yüksek Öğretim Kurulu Başkanı Erol Özvar da adaylara başarı diledi.
2: Şimdi yapmanız gereken emeğinize güvenmek ve elinizden gelenin en iyisini ortaya koymaktır.
0: Milli maç heyecanı sadece San Francisco'da değil tüm Türkiye'de de yaşanıyor. Artık maçın bitmesine 2 dakika kadar bir süre kaldı. Bir gole ihtiyacımız var. Sinan Kunter de maçın toplu halde izlendiği bir noktadan karşımızda. Sinan, neler aktaracaksın?
3: Evet Burak, üniversite sınavına artık çok sayılı dakikalar var ama heyecan da devam ediyor. Milli maçtan yana heyecan devam ediyor. Bildiğiniz gibi üniversite sınavı nedeniyle şehirde, İstanbul'da kurulması planlanan dev ekranların iptaline karar vermişti valilik. Üniversite sınavına girecek öğrencilerin trafik yaşamaması, sesten etkilenmemeleri için. Ama iltimas geçilen bir nokta vardı. Sınav merkezine uzak bir nokta. Şu anda oradayız. Fatih Yedikule Hisarı'ndayız. Kameraman arkadaşım Onur Özel'le birlikte. Artık maçın bitimine bir dakika kadar bir süre var. İlave sürenin de artık sonuna geldik. Ne yazık ki Türkiye Paraguay karşısında henüz ikinci dakikada yediği golle yenik duruma düştü. Ve evet, son saniyede kaçan bir gol ne yazık ki. Santimlerle kaçan bir gol. Merih Demiral'ın kafa vuruşu sonrası. Tabii kalabalıkta da hüzün var. Evet, Türkiye ne yazık ki bu maçı kaybettiği takdirde Haiti ile beraber turnuvadan elenen ikinci takım olacak. İlk maçı

0: başladık gol pozisyonlarında ama doğruyu söylemek gerekirse o beklenen net pozisyonları çok fazla yakalayamadı Türkiye ve heyecan da hep kısıtlı kaldı. Sonlara doğru elde edilen iki net pozisyon var ama o pozisyonlardan da ne yazık ki sonuç çıkmadı. Dediğimiz gibi Türkiye için tamam ya da devam maçı, kaybedildiği takdirde Türkiye'nin gruptan çıkma şansı kalmıyor. Çünkü hem Paraguay hem de Amerika Birleşik Devletleri'ne karşı ikili averajda yenik duruma düşmüş oluyoruz. Son saniyelere girerken tehlikeli olabilecek bir noktadan bir serbest vuruş daha kazandık. Arda Güler topun başında. 90 artı 9. dakikanın içindeyiz. Maç çeşitli nedenlerle sürekli olarak durdu. Evet, kaleci Uğurcan da şu anda rakip ceza sahasının içinde, nefesler tutuldu. Bir pozisyon daha vuruş ama olmadı. Olmadı, ne yazık ki olmadı. Ve karşılaşma sona eriyor. Türkiye Dünya Kupası'na grup aşamasında ikinci maç sonunda veda ediyor. Arda Güler'in üzüntüsü, Real Madrid'de oynayan milli takımın yıldız futbolcusu. Kuşkusuz büyük hüzün var hem oyuncularda hem de 86 milyonda. Bugün gelecek bir galibiyeti bekliyorduk ama o galibiyet olmadı. Spor bu, futbol bu. Her zaman kazanmak mümkün olmuyor. Ama hiç kuşku yok ki milliler büyük bir mücadele sergilediler. Hem Dünya Kupası'na katılmak için hem de Dünya Kupası'ndaki maçlar sırasında. Ama beklenen sonuç çıkmadı. Şu anda sahada büyük hüzün yaşanıyor. Tüm milli takım oyuncuları büyük umutlarla gelmişlerdi. İlk maç Kanada'da, Vancouver'da Avustralya'ya karşı oynanmıştı. Kaybetmiştik. İkinci maç Amerika Birleşik Devletleri'nde San Francisco'da oynandı ve ne yazık ki sonuç yine kayıpla oldu ve Türkiye turnuvaya veda etti. Tabii bundan sonra oynanacak bir karşılaşma daha var. Amerika Birleşik Devletleri'ne karşı da Türkiye sahaya çıkacak ama o maç artık formalite icabı olacak.
1: Sinan Kuntar aktardı. Çok uzun süre beklemiştik. 24 yıl sonra yeniden Dünya Kupası'na katılmıştı Türkiye. Büyük umutlar vardı ama maalesef turnuvadan ilk elenen ikinci takım oldu Türkiye bu maçın sonucuyla birlikte. Şimdi teknik direktör Hüseyin Eroğlu konuğumuz, maçı değerlendireceğiz. Hocam, yani biz bu planlamayı yaparken sizle maçı kazanıp ardından önümüzde neler olabileceğini konuşma ümidiyle bu yayını planlamıştık. Ama maalesef çok üzücü bir skorla karşı karşıyayız. Soru belli. Neden olmadı?
2: Şimdi öncelikle tabii ki hepimiz çok üzgünüz. Yani hiç beklemediğimiz bir turnuva başlangıcı ve ikinci maçı elenerek dönüyoruz tabii ki. Maçın hem Avustralya maçı hem bu maça baktığımızda birbirine çok benzer bir maç. Evet, genç bir jenerasyonumuz, umutlu ettiğimiz, gelecekte çok başarılar elde edeceğimiz bir jenerasyona sahip olduğumuz hepimiz söylüyorduk. Ancak tabii ki bu Dünya Kupası turnuvaları çok önemli ve çok zor. Bütün oyuncularımız belki ilk defa bu turnuvaya katılıyor. Bu da bence turnuvaya sık sık katılanlara göre baktığımızda bir handikap gibi görülüyor. Maça gelince ben ilk maç tabii ki Avustralya maçında aldığımız mağlubiyet, oynanan oyun, rakibin sert savunması, agresif savunması, bizim oyuncuların özellikle ikili mücadelede ve baskılı oyunda sıkıntı yaşamaları ve üretememelerinden dolayı sıkıntı yaşadığımızı hep beraber gördük. Benim düşüncem tabii ki bu maç belki beklentimiz bazı oyuncuların, farklı oyuncuların oynaması yönündeydi ki ilk maçta Kerem'in net bir şekilde görüldü. Kerem kötü futbolcu değil, iyi bir futbolcu ama biz sürekli onu santrafor oynayarak hem oyuncuyu da demoralize ediyoruz. Bu da bir bence hata diye düşünüyorum. Başka seçenekleri değerlendirebilirdik. Baktığınızda rakip maça öyle bir başladı ki golle başladı zaten. Bu tip takımlara golü atamadığın sürece ve gole ihtiyacın olduğu sürece sıkıntı yaşıyorsun ki adam sana boş alan bırakmıyor ve hem Kerem'e hem

0: hem Yunus'a hem Arda'ya baktığınızda fiziksel anlamda da hep baskı yediler ve birçok pas hatası yaptılar. Kenan'ın tabii ki beklentimiz bireysel anlamda adam eksilten, ceza sahasına giriş yapan oyuncu Kenan'dı. Onu da iyi marke ettiler, yakın oynadılar. İki tane sağ ayaklı oyuncumuz sol taraftan, tabii ki iki tane sağ ayaklı olmasından dolayı belki kademeli kaldılar. Oradan da üretemedik. Sağ taraftan zaten çok üretken değildik. Ve birçok oyuncumuz aslında performansı alt seviyedeydi ki ilk yarı böyle geçti. Çok üretken bir takım değildik. Bazen ikinci topları kazandık ama rakip 1-0'ın avantajını çok iyi kullandı. Birebir yaptıkları baskılarda bize avantaj sağladılar ve bizi oynatmadılar. Devrede yapılan bence Barış değişikliğine çok bir kişi değil, en az 2-3 kişi daha değişebilirdi ki rakibe göre bir oyun tercih edilsin. İşte baktığınızda yine işte Deniz Gül'ün girdikten sonra belki pozisyon kaçırdı ama bir santrofor özelliğindeydi. İşte baktığınızda diğer oyuncularımız da etkiliydi. En çok gol pozisyonu, gol girişimi sağlayan oyuncularımız baktığınızda işte Merih var, Abdülkerim'in şutu var, işte Mert Müldür var, İsmail ceza sahasına girdi, Hakan girdi. Diğer ön oyuncularımız, hücum oyuncularımız çok ceza sahasında etkili olamadılar. Oyuncu değişiklikleri konusunda şöyle benim yorumum tabii ki. Ben Arda, evet çok değerli, çok genç yaşta Real Madrid'i yakalamış bir oyuncu ama bu maç için bence forvet arkası gibi oynadı ama sürekli geriden oyun kurdu ve aslında bizim geçiş oyuncu yakalandığımızda oyunu hızlandırma anlamında sıkıntılar yaşattı. Bunu söyleyebilirim. Topun büyük bir bölümü bizdeydi. Ceza sahasına çok fazla girişimiz vardı ama üzgünüz, eleniyoruz. Yani burada tabii ki buralardan dersler çıkarmamız gerekiyor. Futbol öyle basit bir oyun değil. Maçtan önce hiçbir şekilde her türlü yorumlar olabilir ama karşında bir rakip var ve çok agresif, iyi savunma yapan bir rakipti Paraguay. Ve istedikleri galibiyeti elde ettiler. Biz de iki maçta gol atamadan, puan alamadan şu an turnuvaya başlamış oluyoruz. Bu da tabii üzücü bir durum.
1: Hocam, Avustralya milli takımının teknik direktörünün Türkiye-Avustralya maçından önce söylediği bir şey vardı. Yani biz bu kupalara alışkınız, Türkiye değil gibi bir ifadesi vardı.
0: Kesinlikle.
1: Sanırım çok üzerinde durmadık. Hatta oyuncularımız işte biz Türkiye Ligi'nde oynuyoruz, biz baskıya alışkınız gibi ifadeler de kullandılar. Ama Avustralya'nın hocası haklı çıktı galiba.
0: Zaten bence hep bizim, şimdi tabii ki bu 24 yıl sonra katıldığımız ilk Dünya Kupası. Yani buralarda hep olmak zorundayız. Yani bu oyuncularımız da emin olun ki tabii ki herkes ders çıkaracaktır ama teknik kadro olsun, futbolcu da bir dahaki turnuvada yine burada olmak zorundayız. Bu turnuva alışkanlığı, orada bir deneyim kazanmak, yani sonuçta ne kadar en zayıf rakiple bile oynasanız rakip sana karşı önlemler alıyor. Bu turnuva zaten bütün dünyanın izlediği bir turnuva. Her oyuncu için çok değerli ve önemli ve bu arenada her oyuncu motivasyon ve performans anlamında 1'si 2'ye 3'e katlıyor özel performansını. Bu zaten o teknik adam da önemli bir şey söylemiş, önemli bir detay. Tabii beklentimiz bu yönde değildi. Bence bunu hak etmediğimizi düşünüyorum. Belki tabii hatalar, hepimiz konuşacağız şu an. Bu oyuncularımız da buraya geldik ama yani performans anlamında beklentilerimiz olan oyuncular alttaydı. Tabii ki Montella da birçok oyuncuyla buraya geldiği için oyunculara bence çok daha güvendiğini ve aynı kadroya yakın oyuncularla oynadığı net bir şekilde görüldü. Ama mesela Paraguay'da 2-3 oyuncu ilk maçtan sonra değişikti. Bizim çok böyle, evet, değişen oyuncularımız vardı ama birkaç oyuncu özellikle hücum bölgesinde değişmesi gerekiyordu. Ha, belki Yunus bu maç görev aldı ama yani çok etkili de olamadı. Yani biz en az 2-3 oyuncumuz, Arda etkisizdi, Yunus, Kerem, düşünün en az 3 veya 4 oyuncu sayıyorsunuz performans anlamında alt seviyede. Bu tip turnuvalarda bu kadar oyuncunun performansı düşük olduğu zaman zaten kazanma şansın çok zor oluyor. O kadar korner attık, işte vuramadık, rakip vurdu, duran top kullandık. Belki direkten dönen şanssız yine bir top vardı ama futbolda bunlar oluyor. Tabii üzgünüz ülke olarak, sabahın altısında tabii ki ülke olarak herkes sabırsızlıkla maçı bekledi. Buradan iyi bir sonuçla mutlu olmayı bekliyorduk ama çok üzgünüz. Ama dediğim gibi ben tekrardan maçın kadro şeklinin, çıkan oyuncu grubunun bana göre hatalı olduğunu düşünüyorum. O kadar güçlü, fiziksel güçlü oyunculara karşı biz de fizik kalitesini yükseltip böyle oynamak zorundaydık. Gerekirse evet topa sahip olduğumuz bölüm bizde fazla, ancak onlara karşı belki kavgacı bir oyuncuyla, agresif bir oyuncuyla onların dengesini bozmamızı düşünüyorum. Mesela Kerem başlaması yanlıştı. Deniz oynamasa bile orada oynayacak oyuncu bana göre Barış Alper'di. Sonuçta fizik gücü yüksek, rakibin dengesini bozacak bir oyuncuydu. Ama bu tercih tabii ki Montella'nındı. Ona da tabii maçtan önce saygı duymak gerekiyor, ama ilk maçta bu net bir şekilde görülmüştü. Aynı maçın tekrarını bir daha yaşadık. Bu üzücü tabii ki.
1: Evet. Hocam devam edeceğiz sizle, ama şimdi Amerika Birleşik Devletleri'ne bir bağlantı yapalım. NTV Spor Müdürü Emin Çağlar milli takımı takip ediyor Amerika Birleşik Devletleri'nde. Emin, tabii biz Hüseyin Hoca ile işin biraz taktik boyutunu sorduk, değerlendirdik, ama neden olmadığına dair senin hem sahada hem bu iki haftadır Amerika Birleşik Devletleri'ndeki izlenimlerin son derece önemli. Hocaya sorduğum soruyu sana da aynı şekilde sormak istiyorum. Neden olmadı?
2: Burak, neden olmadığının cevabı basit. Montella'nın taktik anlayışı, oyuncu tercihleri, kadro seçimi, yaptığı değişiklikler. Şimdi Montella demek kolay diyeceksiniz. Oyuncuları eleştirmek kolay diyeceksiniz. Gerçekçi olmak gerekecek. Ne çok acımasız olacağız ne de daha farklı. Önce kabul edeceğiz. Montella'nın inancı vardı oyuncu grubuna. Evet, inanmakta haklı. İlk maçtan sonra değiştirebilirdi ama yola çıktı, oyuncularla devam etmek istedi. Ama Paraguay maçının ilk 25 dakikası bize bunun yanlış olduğunu gösterdi. Taktik esnekliği ne kadar çoksa Montella'nın, oyuncu değişikliği konusunda da bir o kadar katı. İlk 25 dakika bence o Avustralya maçından da kötüydü. Oyuncu değiştirmek için ikinci yarının başlaması gerekmiyor. Kerem Aktürkoğlu hiçbir zaman forvet değildi. Dün de, bugün de, yarın da olmayacak. Kerem ısrarı bence milli takıma pozisyon üretme açısından çok pahalıya patladı. Bunu söyleyelim. Ardından yine Arda'nın çok etkisiz olduğunu, Hakan'ın Inter'deki performansından çok uzak olduğunu söyleyelim. Oyuncular dokunulmaz mı? Olmaması gerekiyor. Ronaldo oyundan çıkabiliyorsa performansından dolayı, o performansı veremeyen futbolcu grubunun da aynı şekilde sahadan çıkması gerekiyor. Ama dediğim gibi neden elendiğin, birinci sırasında hep altın, gümüş, bronz yaparız ya, neden elendiğin birinci sırasında Montella ve kadro seçimi. Gelelim ikinci duruma. Oyuncu grubunun tepki verememesi. Yani maç 60'dan sonra başlamıyor. İlk düdükten itibaren başlıyor, ama 65. saniyede gol yemek tabii ki demoralize edebilir, moralleri bitirebilir, olabilir. Ama buna tepki vermek gerekiyor. Maalesef bu tepkiyi veremedik. Tepkiyi biz rakip 10 kişi kaldıktan sonra, ikinci yarıda Can ve Deniz oyuna girdikten sonra yaptık. 60'dan sonra, 55'ten sonra o baskının ayak sesleri geldi. 60'ta bu baskıyı çok daha hissettirdik. Pozisyonlara da girdik. Ama net olmayan, net şu pozisyon diyemiyoruz. Sadece baskıydı. Baskı sonuç vermedi. Üçüncü sırada da dediğim gibi tüm takımı sayacağız. Oyuncu değişikliği dedik ama tüm takımı sayacağız. Milli takım 2026 Dünya Kupası'na veda etti. Burak, bu genel analizimdi. Şimdi bunları hani gördük. Oyuncu grubunun fazla motivasyonunun zarar verdiğini, o ekstra motivasyonun onları olumsuz etkilediğini kendileri söylemişti. Bugün de aynısını bir kez daha yaşadık. Kolay değil. Dünya Kupası bir tecrübe. Biz 2002-2026, 24 yıl aradan sonra katılıyoruz. Son 3 Avrupa Şampiyonası'nda varız. İşin bu tarafı da var. Eleştirmek kolay ama biraz uzun vadeli bakmak gerekiyor. Bu takım yoluna devam etmek zorunda. Bu takım yoluna devam etmek zorunda. Bir sonraki Dünya Kupası'nda olmak zorunda. Avustralya nasıl ilk maçtan önce biz daha tecrübeliyiz ve onlara karşı üstünlük kuracağız dedilerse, onun gerçekçi olduğunu gördük. Biz de turnuva tecrübesini kazandığımız sürece farklı bir yol alacağız. Ama hep jenerasyondan bahsedilir. Bu jenerasyona yazık oldu denir. Altı jenerasyon denir. Ben orada Belçika örneği vermek istiyorum. O Belçika bile bunu başaramadı. Sabretmek gerekiyor. Sabretmek gerekiyor. Buradan şu an kızgınız, üzgünüz, sinirliyiz. Bir suçlu bulmak kolay. Montella olabilir, bir oyuncu olabilir. Ama bu değil. O yüzden bunu başka bir zaman yapacağız. Aynı zamanda yayına girmek isteyen taraftarlara da bir şekilde kendimiz müdahalede bulunmak istiyoruz. Onu da belirtelim taraftarların çıkışından dolayı. Dediğim gibi Burak, Montella'nın tercihleri, o Avrupa Şampiyonası'nda gördüğümüz taktiksel esnekliğin bu turnuvada Dünya Kupası'nda olmaması ve baskıya çok net bir şekilde yenik düşmeleri bizi Haiti'den sonra turnuva dışına atan ikinci ülke oldu diyebilirim.
1: Şunu da sormak istiyorum. Şimdi senin bu tabii ilk takip ettiğin turnuvada değil. Milli takımı yani yıllardır izliyorsun. Hani yaklaşık 10-15 gündür belki daha fazla oldu. Oradasınız, kampı takip ediyorsun, oyuncularla görüşüyorsunuz. Bir kıyas yapman mümkün mü? Yani bu turnuvadaki hava, kamptaki hava, önceki turnuvalarda başarılı olan yerlerdeki hava. Böyle bir kıyas yapmanın anlamı var mı aynı zamanda? Onu da sormuş olayım.
2: Ya kıyas yapmanın anlamı şöyle olabilir. 24'te galibiyetle başlayan, Euro 2024'te galibiyetle başlayan bir milli takım vardı. O bizim havamızı yükseltmişti. Burada mağlubiyetle başladık. Ardından oyuncular performans eleştirisini kabul ediyor ama onun dışında saç, özel hayat, yapılan çekimler gibi eleştirileri kabul etmiyorlardı. Bu baskıyı kaldıramadılar. Bir kıyas yapmak zor. Aynı oyuncu grubu. Çok çıkan, çok eklenen olmadı. Aynı oyuncu grubu ama sosyal medyanın onlara çok zarar verdiğini net bir şekilde söyleyelim. Bunu gözlemledik. Gözlemlemeye gerek yok. Samet, hafta içinde düzenlenen basın toplantısında, antrenmanda basın mensuplarını görünce put gibi durmak istiyorum ifadesini kullanmıştı. Baskı maalesef çok olumsuz etkiledi ama bu baskıyı da onların yönetmesi gerekiyor. Montella ben psikolog aynı zamanda ben oldum demişti ama yeterli olmamış demek ki. Bu bir takım işi. Nasıl takım oynayıp kazanıyor, takım oynayıp kaybediyorsa Montella da bu takımın bir parçası. Orada bunu daha farklı bir şekilde yapabilirdi, safıyla yapabilirdi. Ama 2024'te bu turnuvanın en büyük farkı baskıya yenilmeleri oldu. Baskıya kaybetmeleri oldu. Demek ki biz mental olarak, psikolojik olarak bunlara hazırlanmamışız. Kaybettiğimizde ne olur? Eleştiriler geldiğinde ne olur diye hazırlığımız olmamış. Hani maç içinde A planımız var, B var, C yoksa da baskı konusunda sınıfta kaldık. İki turnuvanın en büyük farkı Burak bana göre baskıya yenilmek oldu. O baskıya cevap verememek oldu. Ben ilk olarak bunu söyleyebilirim turnuvadan elenmemizin nedeni olarak.
1: Peki, Emin Çağlar NTV Spor Müdürü Emin Çağlar'la konuştuk yine ilerleyen bültenlerde. Yine NTV içinde tabii Emin'in görüşlerine başvuracağız. Teknik direktör Hüseyin Eroğlu'yla konuşuyorduk. Konuşmaya da devam edeceğiz. Hocam şimdi bu sonuçla ilgili olarak herhalde ve bu kupaya maalesef başarılarımızı konuşamadığımız için damgasını vuracak mesele bu sosyal medya olayı biraz olacak gibi gözüküyor. Yani evet, futbolcular eleştirilmeli, çok normal, eleştirilecekler. Bazen çok sert, bazen haksız eleştiriler de olabiliyor. Ama diğer tarafta hiç bu eleştirileri istemeyen bir futbolcu grubu da var sanki. Yani veya bunlardan çok fazla etkilenen bir grup. Şimdi bu hat nerede kurulmalı? Yani buradaki doğru iletişim, doğru tepki sizce nasıl olmalı?
0: Şimdi tabii ki sosyal medya günümüzde faydası olduğu kadar zararı daha çok. Özellikle bu jenerasyonun, yeni gelen jenerasyonun sosyal medyayı yakından takip etmesi, ister istemez biz tabii ki ülke olarak duygularımızı çok derin işleyen, derin yani yüksekte gösteren bir milletiz. Tabii herkes milli takımdan beklentisi çok fazla. Maalesef bunu bence engelleyeceğimizi düşünmüyorum. Yani bu eleştiriler evet yine olacaktır ama övgüler de olacak. Başarılı olduğunda da gerçekten baktığınızda Dünya Kupası'na giderken birçok övgüler vardı yine sosyal medyayla. Bunu çok değiştireceğimizi düşünmüyorum. Ya oyuncular sosyal medyaya bakmayacak. Bunun da zor olduğunu düşünüyorum. Ama bence bununla baş etmek zorundalar. Yani bu evet bu turnuva tecrübe oldu. Demek ki baskıyı kaldıramadılar. Bu eleştiriyi kaldıramadılar ama sonuçta sahada çıktıklarında profesyonellerse her türlü her şartta en iyi performansı ortaya koymak zorundalar. Evet genç bir takımız. Bu anlamda bir sıkıntımız var. Ama yani futbolda sahaya çıktığında genç yaşı ortaya yani bir ortalamanın üzerinde olan takımlar bile o mücadeleyi, o savaşı veriyorlar sahada kazanma adına. Ben bir de turnuva ile ilgili birkaç not söylemek istiyorum. Turnuva bize şunu gösteriyor. Yani birçok takımın, üst seviye takımların bile geçişten gol bulduğunu, oyunun hızlı oynandığını net bir şekilde gördük. Yani biz kaybettiğimiz turnuvayı savunma iyi yapan ve geçişte bize tehlikeli olan takımlara karşı iki maç kaybettik. Ama sadece bizim için geçerli değil bu. İşte İngiltere'de geçişten gol atabiliyor. Mesela Fransa'da atabiliyor. Bence oyunun hızını daha da arttırmamız gerekiyor. Evet top bizde çok kaldı ama kalmasını zaten rakip istiyor. Yani bu anlamda oynadılar. Bu bir. İki, duran toplar çok ön plana çıktı. Duran topta atılan goller, duran top dönüşü devamında atılan goller vardı. Bu tabii ki ister istemez ön plana çıkan skorlar da net bir şekilde görüldü. Bir de şunu söylemek istiyorum. Bence bu futbol adına önemli yani hem ülkemiz için hem dünya hem Avrupa için yeni kurallarla ilgili bence olumlu giden futbolu hızlandırma anlamında olumlu giren sonuçlar bu turnuvada görüldü. Mesela topun oyunda kalma süresi daha önce 50-55 aralarındayken şimdi 55-65'e kadar çıktı ki Fransa-Senegal maçında o en yüksek rakamlardan biriydi. Bunun da nedeni oyuncuların vakit geçirememesi. Duran topları geç kullanan takımlar özellikle bizim maçta oldu ki hakemi de tebrik etmek istiyorum. İyi maç yönetti. Evet. Bence topun oyunda kalma süresi çok değerli ve aslında bu bütün takımların son 60-70-80'den sonra fiziksel kalitelerinin ön plana çıkmasını sağlıyor. Bununla ilgili notu vermek istedim ki bence bu kuralların devam ettirilmesi gerekiyor ki futbol yatarak vakit geçirilerek oynanmıyor. Herkes için geçerli. Futbol sahada ayakta kalanın, fiziksel üst seviyede olanın başarılı olduğu bir sektör olması gerekiyor. Bu da bence bu kuralların olumlu yanları diye söyleyebilirim.
1: Hocam tabii hani siz zaten işin içindesiniz ama sürekli değişen, gelişen bir oyun futbol. Dünya değişiyor. Evet. Dünyada değişen dünyadan da etkilenen tarafları var. İşte sosyal medyadan bahsettik. Belki 20-25 sene önce işte takımlarda spor psikologlarına veya bu konuda oyunculara destek verebilecek uzmanlara çok fazla ihtiyaç yoktu ama şu an ihtiyaç olduğunu düşünüyor musunuz? İşte hocaya sorulan soru üzerinden yola çıkıyorum. Yani takımın psikoloğu da benim dedi. Yani bilmiyorum belki vardı milli takımda ama.
0: Şimdi ülkemizde şöyle bir durum var. Tabii ki bir şeyler kötü gittiğinde sürekli psikologlar, mentorlar gündeme geliyor. Ben aslında bu işin iyi giderken de olması gerektiğini düşünen birinin. Evet teknik direktör bir liderdir, bir mentordur, bir psikologdur. Bu çok değerlidir. Ama psikoloğun sadece kötü giderken konuşulmasının da çok doğru olduğunu düşünmüyorum. O zaman orada bir problem var gibi bir algı oluşuyor. Yani bir sıkıntı var. Bence bu işler iyi giderken de verilecek destekler çok değerli ve önemlidir. Profesyonel bir sektörde Avrupa'da zaten bu çok çok yaygın olması net bir şekilde görülüyor. Ya bu bizim için de tabii ki önemli. Genelde teknik direktörler mentor, psikologluk da yaptığını söyleyebilir. Biz de bu görevdeyiz, biz de yapıyoruz ama zaman zaman buna da ihtiyaç duyuluyor. Önemli bir sektör. Ülke anlamında beklediğimiz başarı da bence bütün lehimiz olan şeyleri kullanmamız gerektiğini düşünüyorum. Belki bunu turnuva öncesinde düşünebilirdik. Ama şu an düşünmenin bir faydası yok ve şu an yani kötü olan her şeyin kötü gittikten sonra da psikoloğun hatırlatılmasının da çok doğru olduğunu düşünmüyorum tabii ki ama bu iş baştan kullanılabilirdi diye söyleyebilirim.
1: Hocam şimdi tabii önümüzde hala bir Amerika Birleşik Devletleri maçı var. Bir formaliteden ibaret olsa da tabii takım çok olumsuz bir ruh haliyle çıkacak o maça. Bir önemi var mı? Yani o maçta sergilenecek futbolun veya yapılacak değişikliklerin bundan sonrası için?
0: Yani ben şöyle düşünüyorum. Sonuçta ev sahibi takım Amerika. Yani onlar büyük ihtimalle çıktılar biz gruba ki iyi takımları var. Bizde ama bence bu maç artık iki maç geride kaldı. En azından Türkiye milli takımının çok aslında yetenekli oyunculardan kurulu iyi bir takım olduğunu gösterileceği bir maç diye düşünüyorum. Evet, formalite gibi görülebilir ama burada ortaya koyacağımız performans, alacağımız skor bizim için, oyuncularımız için çok değerli ve önemli. Ben böyle düşünüyorum. Şimdi tabii ki birçok oyuncu bence farklı oyuncularla oynayacak diye düşünüyorum Montella'nın. Ama bu maçı ben çıkıp en azından kazanarak, gol atarak, galibiyetle bitirmek adına bundan sonraki turnuvalara da katkı sağlama anlamında önemli olduğunu düşünüyorum ki evet. Bence futbolcular da, teknik ekip de bunu böyle düşünüyor diye söyleyebilirim.
1: Hocam şimdi önümde programı açtım. Evet, 26'sında ayın Amerika Birleşik Devletleri maçı evet. Var. Sonra işte Şampiyonlar Ligi ön elemeleri başlayacak, Avrupa ön elemeleri var, ligler başlayacak. 25 Eylül'de Uluslar Ligi başlıyor milli takımın. Ve şimdi orada çok güçlü rakipleri var. İşte Fransa, İtalya ve Belçika. Çünkü en üst klasmana orada çıktık. Neler yapılmalı bu süreçte? Nasıl adımlar atılmalı? Buradan hangi dersler çıkarılmalı sizce? Oraya ve ardından Avrupa Şampiyonası elemelerine doğru bir şekilde hazırlanabilmek adına?
0: Yani şu an futbolda değil, bütün yani spor branşlarında geçmişe dönük hiçbir şeyi değiştiremiyorsun. Dersler çıkarman gerekiyor. Ama önüne dönük değiştireceğim birçok şey var. Hata olarak görmüyorum. Deneyim olarak söyleyebiliriz genç oyuncularımız için, milli takımımız için. Evet, buradan böyle bir deneyim, yani ben de tecrübe diyelim, buradan elde ettik. Eminim ki bütün futbolcular bunu kendinde, zaten futbolcu en çok üzülen futbolculardır zaten bu konuda. Onlar da kendilerini en iyi şekilde bir an önce toparlayıp evet Uluslar Ligi'ne en iyi şekilde hazırlanacak ki çok güçlü takımlar var. Eğer oraya çıktıysak orada o şartlara uygun, o kalitede oynamamız gerekiyor ki baktığımızda rakiplerimiz çok güçlü. Gerçekten belki Dünya Kupası'nı alacak takımlar var orada ki İtalya katılamadı bile yani baktığınızda. Biz bir an önce o turnuvadan, bu turnuvanın acısını öbür tarafta çıkarmamız gerekiyor. Belki oyuncularımız da o maçların sabırsızlıkla gelmesini bekleyeceklerdir ki bundan sonra süreç devam ediyor. Avrupa Şampiyonası var. Hep oyuncularımız da sonuçta evet eleştiriyoruz hep beraber ama destek olmak zorundayız. Bu bizim milli takımımız. Onlara moral vermek zorundayız. Ve İleriki dönemde de ben yine önemli başarılar elde edeceğimizi düşünüyorum. Bu oyuncularla ve geniş bir milli takım havuzu var. Her oyuncuya ihtiyaç var. En iyi şekilde turnuvadan sonra evet ligler başlayacak ama herkes her iyi şekilde kendini önümüzdeki sezona hem kulüp takımı anlamında hem milli takım anlamında hazırlamak zorundadır. Eğer profesyonel futbolcu olarak konuşuyorsak bu gerektiği budur. Yani geriye dönüp hiçbir şey değiştiremeyeceğin bir sektör ama önünde değiştireceğin çok şey var. Eminim ki ders almıştır bütün futbolcularımız.
1: Hocam şimdi Arda Güler'den bir açıklama varmış. Onu ekrana getirelim. Bir paylaşalım. Halkımızdan özür dileriz. Kariyerim boyunca bu turnuvayı unutturmak için elimden geleni yapacağım diyor Arda Güler. Çok büyük kulüplerde oynuyoruz ama sahada bunu göstermeliydik. Sahada beceremedik, yapamadık ifadelerini kullanıyor. Bir anlamda açık bir şekilde öz eleştiride bulunuyor Arda Güler. Sahada beceremedik, yapamadık ve hayatım boyunca da diyor Arda Güler bu turnuvayı unutturmak için mücadele edeceğim. Şimdi yani çok genç yaşta daha önce yaptıklarıyla hepimizi gururlandıran diğer milli futbolcular gibi bir isim Arda Güler. Çok önemli bir kariyer tabii ki daha bu yaşta başardıklarıyla, kazandığı kupalarla ve açık bir şekilde hocam eleştirisini de kendine ve takımına dair ortaya koymuş. Yani tabii çok sert şekilde eleştirmek mümkün. Belki daha kolay da geliyor bazı insanlara ama çok kolay da harcamamak lazım herhalde, değil mi?
0: Şimdi Arda tabii ki hepimizin gururu, Real Madrid'de oynuyor. Üst seviyeyi yakalamış bir oyuncumuz. Yani gerçekten yeteneğiyle, sahadaki duruşuyla, ortaya koyduğu performansla önemli bir oyuncumuz ki ona destek olmak zorundayız. Ama bence tabii biraz önce Emin de söyledi. Yani bazı oyuncuların sahada kalacak diye bir kural yok. İşte Arda, bakın Arda'dan beklentimiz bizim gole yakın oynaması, gol katkısı sağlaması, ceza sahasına girmesi, yani orada gol bulması şeklinde hepimizin beklentisi. Ama Arda katı defanslarda kendini biraz da oyun kurma pozisyonu atınca ister istemez kaleden çok uzak kaldı. Evet, şut attı ama biz 3 tane oyun kurucuyla oynadık. Yani bizden özellikle 10 numara hücum anlamında beklediğimiz oyuncuların çok daha ceza sahası içerisinde aktif olması gerekiyor. Ama Arda bu pozisyon oynamak yerine Arda biraz daha kendini topu kullanan, topun bizde kalmasını sağlayan oyuncu rolüne, oyun kurucu rolüne üstlendi. Ama bizde zaten hem İsmail gibi, Hakan gibi oyun kurucularımız var. Bu sefer önde çoğalmakta zorlandık. Bence burada evet Arda özür diliyor tabii ki bu turnuva, ama turnuvayla ilgili, ama Montella'nın da bence bu maç için söylüyorum, hem oyuncuyu da kurtarma anlamında bu değişikliği yapması gerektirdi diye düşünüyorum. Oralara daha etkili girecek, ceza sahası içine penetre edecek, gol katkısı sağlayacak oyunculara ihtiyacımız vardı. Onun için de kötü geçti. Evet, çok genç bir oyuncu ama dünyada artık futbol, herkes önlem alıyor. Kimsenin ayağında top kaldığında oynamasına çok izin vermiyorlar. Mecbursun çok daha tempolu oynamaya, çok daha hızlı oynamaya ki zaman zaman Arda ayağında çok fazla top tutarak ister istemez rakibin savunmadaki o süre kazanma olayını sağladı. Bana göre bu maçta çok yani değişmesi gerekiyordu. Evet, beklenti Durant top frikik kullanır diye ama gencecik bir çocuğa da çok sorumluluk verdik. Yani bu da ister istemez bizlerin beklentisi tabii Arda'dan böyleydi ama eminim ki o da önümüzdeki süreçte kendiyle ilgili, çünkü olgun bir karaktere sahip, kendiyle ilgili bu öz eleştiri zaten yaptı. Bundan sonra daha iyi olacağını düşünüyorum.
1: Hocam, yani ekranda Montella vardı, onu da sorayım şimdi, çünkü yazılacaktır, çizilecektir ve evet, yani ortadaki sonucun baş sorumlusu olarak hemen hemen herkes Montella'yı şu anda gösteriyor. Ne yapılmalı sizce? Siz ne düşünüyorsunuz bu konuda? İşte hani şundan bahsediyorum, hemen bazı isimler yazılacaktır, hemen gönderin diyenler olacaktır, yeni bir yapılanmaya gidilmesi gerektiğini söyleyenler olacaktır. Sizin fikriniz ne?
0: Ya ben istikrarın önemli olduğunu düşünüyorum futbolda. Tabii ki teknik direktörlük mesleği, ben de karşılaşıyorum. Skor alamayınca tabii ki böyle konuşmalar çok fazla gündeme geliyor. İşte yollara ayıralım, işte başarısız oldu gibi her yerden sesler gelmeye başlıyor. Benim düşüncem tabii ki evet, bu turnuva başarısız geçti ama turnuvaya geldik. İşte Montella ile geldik. Evet, iyi bir jenerasyonumuz vardı ama onlarla birlikte geldik. Ben istikrarın devam etmesinden yanayım ama sonuçta federasyon yetkilerimiz bu kararı verecektir. Ha, ben kendisini başarılı buluyorum. Ama ben kendi şahsi fikrim, ben teknik adamın, teknik direktörün Türk olması gerektiğini düşünüyorum. Milli takımımız özellikle. Böyle bir düşüncem var. Bu kendi şahsi fikrim ama kendisi de bu turnuva öncesinde çok başarılı, sürekli övgüler, medyamızdan övgüler alan bir teknik direktördü. Tabii beklentileri karşılanmayınca doğal olarak istifasıyla ilgili sürekli gündeme geliyor. Bu normal futbolda olan şeyler. Belki de turnuvadan sonra bilemiyorum. Belki de ayrılacaktır. Onu da bilemem. Ama ben istikrarın önemli olduğunu, bakın İspanya milli takımının teknik direktörüne bakın. U19, U21 ve yıllardan beri milli takımda ve devam ediyor. Çok başarılı. Eğer milli takımda bir hoca olacaksa o hepimizin milli takımın hocasıdır. Destek olmamız gerekiyor. Ama tabii ki bu turnuva öncesi beklentimiz farklıydı ama sahadaki özellikle ilk maçta olabilir, ikinci maçtaki yaptığı hatalar, yanlış oyuncu tercihleri, taktiksel formasyonda zaman zaman tabii ki planlar var ama bunun uygulamaya geçememesi ister istemez Montella'yı da bu turnuvada başarısız kıldı. Önümüzdeki süreçte tabii ki gösterecek ama şu Amerika maçından sonra tabii ki bu olması daha doğru olduğunu düşünüyorum.
1: Peki hocam, çok teşekkürler yayına katkınız için.
0: Ben teşekkür ederim. Keşke galibiyetle başlayacağımız bir gün olsaydı. Ülkenin keşke, buna çok ihtiyacı vardı.
1: Evet.
0: Ama maalesef mağlup olduk. Üzgünüz. Ne diyelim, bundan sonraki turnuvalarda inşallah bunları yaşamayız.
1: İnşallah.
0: Size iyi yayınlar derim.
1: Çok teşekkür ederim.
0: Kolay gelsin. Görüşmek üzere.
1: Sağ olun. Teknik direktör Hüseyin Eroğlu'yla konuştuk. Devam edelim. Kadıköy Sabiha Gökçen Havalimanı hattında bir metro aracı raydan çıktı. Yolcular istasyondan tahliye edildi. Akşam saatlerinde M4 Kadıköy Sabiha Gökçen Havalimanı metro hattının Bostancı istasyonundan çıkış yapan araçta henüz bilinmeyen nedenle arıza meydana geldi. Arızanın ardından araç raydan çıktı. Kazanın etkisiyle panik yaşayan yolcuları ekipler istasyondan tahliye etti. Olayla ilgili çalışmalar sürüyor. Evinin önünden kaçırılan İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür AŞ Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal 32 saat sonra bulundu. Elleri kolları bağlı halde Tuzla'daki bir prefabrikte bulunan Karaal hastanede tedavi altında. Olayla ilgili ise 8 şüpheli gözaltında. Sorgusu devam eden 5 zanlının kaçırma olayına karıştığı güvenlik kameralarından tespit edildi.
3: 3 kişi tarafından önü kesildi, darp edildi, arabaya bindirildi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür AŞ Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal, İstanbul Maltepe'deki evinin önünden böyle kaçırıldı. Kaçırıldıktan 32 saat sonra Tuzla'da bir prefabrikte elleri kolları bağlı halde bulundu.
4: Polis ekipleri olay yerindeki çalışmalarını büyük ölçüde tamamladı ve şu sıralarda Erhan Karaal'ın kurtarıldığı noktadan ayrılmak üzereler. Uzun saatler boyunca buradaki her bulgu, her delil teker teker titizlikle incelendi ve kriminal şubeye götürülüyor. İşte bu izler üzerinden de polis ekipleri diğer zanlıların izine ulaşmak için çalışmalarına devam edecekler.
3: Olayla ilgili 8 şüpheli gözaltına alındı. İlk bilgiler fidye için kaçırıldığı yönünde.
5: Erhan çok ağır bir darp almış. Yoğun bakımda şu anda. Konuştuğumuzda çok şaşkın olduğunu, neden bunu yaşadığını, kendisiyle ilgili hiçbir sorunun olmadığını, halen daha bir anlam veremediğini, yetkili mercilerin bunu araştırıp sonuçlandıracağını ayrıntılarıyla bize döneceklerini söyledi.
3: Gasp büro amirliğinde sorgusu devam eden 5 şüpheli güvenlik kameralarından kaçırma olayına karıştığı tespit edilen kişiler. Bu zanlıların İstanbul'da ikamet etmediği, Karaal'ı kaçırmak için organize şekilde şehir dışından geldikleri belirlendi. Diğer 3 şüpheli ise Erhan Karaal'ın çalışma arkadaşlarının ifadeleri sonucu gözaltına alındı. Çalışma arkadaşı Karaal'ın Kültür AŞ'de genel müdür yerine vekalet etmeye başladıktan sonra ihale süreçlerinde daha etkili olduğu, başka isimlerle çalışmak istemesinin de bazı müteahhitleri rahatsız ettiğini söyledi. Bu ifadeler doğrultusunda 2 müteahhit ve Kültür AŞ'de işten çıkarılan bir çalışan gözaltına alındı. Ancak bu şüphelilerin kaçırma olayına karışan 5 zanlıyla bağlantısı bulunamadı.
6: FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru Hyundai Dünya Kupası sözlüğünü sunar. Kupa sözlüğü.
7: Kupa sözlüğünde bugün futbol tarihimizin en önemli kilometre taşlarından birinin dönemin imkansızlıklarına yenilmesinin hüzünlü hikayesini anlatacağız. Günün maddesi Brezilya rüyası. Takvimler 1950 yılını gösteriyordu. Türkiye Cumhuriyeti elemelerde Suriye'yi 7-0 gibi tarihi bir skorla sahadan silerek Brezilya'da düzenlenecek Dünya Kupası'na katılmaya hak kazanmıştı. Ülkede tam bir bayram havası vardı. Genç Cumhuriyet, dünya arenasına kırmızı beyaz formayı taşımayı başarmıştı. Ancak federasyonun elinde milli oyuncuları okyanusun ötesine götürecek maddi imkanlar yoktu. Günlerce formüller arandı, devlet bütçesi zorlandı ama o dönem dünyayı yıkıma uğratan 2. Cihan Harbi'nin etkilerini hisseden Türkiye, o devasa seyahat masrafını karşılayamadı. Brezilya bir rüya olarak kaldı. Bileğimizin hakkıyla kazandığımız ilk Dünya Kupası vizesini yırtıp atmak zorunda kaldık ve kupa tarihinde naif bir hikaye olarak yer ettik. Neyse ki Türkiye hemen bir sonraki Dünya Kupası'na katılma hakkını tekrar elde etti ve ay yıldızlı forma tarihte ilk kez 1954 yılında İsviçre'deki kupada temsil edildi.
6: Kupa sözlüğü. FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru Hyundai Dünya Kupası sözlüğünü sundu.
8: Mesleğimiz hayatımıza yön veren en önemli unsurlardandır. Mesleğimiz için en önemli unsur da iş sağlığı ve güvenliği kurallarını bilmek ve uygulamaktır. İş sağlığı ve güvenliği uygulamaları ve tedbirleri, sağlıklı ve güvenli çalışma ortamlarının oluşmasını sağlayarak çalışanı, işi ve işvereni korur. çalışanlarımızın, işverenlerimizin, hepimizin geleceğe ümitle yürüyebilmesi için iş sağlığı ve güvenliğini işimizin merkezine koyalım. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSKEP. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
9: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.

0: başlıyor.
1: Kalp krizi yalnızca ileri yaşların sorunu olmaktan çıktı, artık tablo değişti. Genç yaşta kalp krizi vakaları dünya genelinde olduğu gibi Türkiye'de de artış gösteriyor. Kardiyoloji kliniklerine başvuran ve kalp krizi geçiren hastaların yaklaşık %10 ila 15'inin artık 40 yaş altı genç nüfus olduğu bilgisi var. Peki neden kalp krizi artık gençleri buluyor? Belirtiler gerçekten fark edilebilir mi, yoksa görmezden mi geliniyor? Riskler neler ve en önemlisi bunun önüne geçmek mümkün mü? Bu sorulara yanıt arayacağız. Konuğum kardiyoloji uzmanı Doktor Mert Palabıyık. Merhaba, hoş geldiniz hocam NTV Radyo'ya.
2: Merhaba, hoş gördük.
1: Şimdi gençlerde yaşanan kalp krizi vakalarını konuşuyoruz. En belirgin nedeni nedir? Önce bununla başlayalım.
2: Gençlerdeki kalp krizinin artmasındaki en büyük neden aslında değişmiş yaşam tarzı değişiklikleri, yaşam şartları. Örneğin sigara kullanımı, tütün ürünlerinin kullanımının artmış olması, obezitenin artmış olması ve hareketsiz yaşamın artmış olması, artmış şehir stresi, bir fazla tam ilaç, gereksiz ilaç kullanımları gibi birçok sebep gençliklerdeki kalp krizinin artmasına katkı sağlayabilmektedir.
1: Şimdi hocam, kolateral damar denilen kılcal koruyucu damarların genç yaşta henüz gelişmemiş olması buna sebep olarak gösteriliyor, ama bunun yaşla bir alakası mı var? Daha ileri yaşlarda mı gelişiyor bu damarlar? Ne oluyor? Bize orayı biraz anlatır mısınız?
2: Şimdi ani kalp krizlerinde da bir damar tamamen tıkanıyor. Bu damar tamamen tıkanınca doku hızlı bir şekilde ölümle karşı karşıya kalıyor. Yaşı ilerlemiş kişilerde bir miktar kalp kasının çevresindeki damarların genişlemesi, kılcal damarların genişlemesiyle beraber damar tamamen tıkansa da diğer damarlardan bir miktar kan akımı sağlanıp bir dokunun canlı bir süre daha sağlanabiliyor. Genç yaşlarda bu kılcal damarı gelişimi olmadığı için damar aniden tıkanırsa ani ölüm riski artmış oluyor.
1: Peki bu yaş ilerlediğinde mi ortaya çıkıyor kılcal damarların gelişmesi?
2: Evet, yaşla beraber, dokunun kullanılmasıyla beraber zamanla gelişen bir şey.
1: Peki şunu soralım. Şimdi az önce siz de bahsettiniz, temel risk faktörleri arasında erken yaşta başlayan sigara kullanımını, ayrıca elektronik sigara kullanımından da bahsediyoruz bugün de. Sigara damarları nasıl etkiliyor? Kanı mı ağırlaştırıyor, pıhtı riskini mi artırıyor? Biraz bize orayı anlatır mısınız?
2: Sigara öncelikle kan basıncında yükseklik oluşturuyor. Bu bir kalp krizi için bir nedenlerden bir tanesi. Onun dışında hidrokarbonlar içindeki yanmasıyla beraber yanmış hidrokarbonlar damar cidarındaki iltihabı, inflamasyonu arttırıp damardaki plakların daha instabil hale gelmesine sebebiyet veriyor. Bunun dışında da nikotin de içeriyor bunlar tabii. Bir miktar sempatik sinir sistemimizi uyarıp damardaki vazokonstriksiyon dediğimiz düşmeyi arttırıp damardaki olan tıkanıklığın da olduğundan daha fazla problemi yaratmasına sebebiyet veriyor.
1: Şimdi gençlerin özellikle çok şekerli içeceklere ilgisi olduğunu biliyoruz. Enerji içeceklerine ilgilerinin olduğunu biliyoruz. Bunların etkisi ne?
2: Özellikle enerji içeceğindeki yüksek miktarda taurin içerikleri ve bazı maddeler hızlı bir şekilde kan basıncının yükselmesine, nabzın hızlı bir şekilde artmasına sebebiyet verip kalbin oksijen ihtiyacını arttırabiliyorlar. Çok kullanılan meyve suları, paketli içecekler, tatlı gıdalar ve basit şekerlerden zengin gıdalar ise metabolik sendroma yatkınlığı arttırabiliyorlar. Bunlar kilo alımına sebebiyet veriyorlar. Kan şekerini yükseltiyorlar, düzensizleştiriyorlar. Bu da diyabet yatkınlığıyla beraber damarların daha erken yaşlanmasına katkı sağlamakta.
1: Şimdi enerji içeceğini alıp yoğun spor yapanları biliyoruz. Bu da bir yanlış davranışlardan biri zannediyorum.
2: Çok büyük yanlış davranış. Mineral takviyesi yapabiliriz ama spor yapacaksak enerji içeceklerini kullanmamamız gerekiyor.
1: Şimdi bu yoğun şeker alımı durumu çocukluk çağından da gelen aslında bir şey değil mi hocam? Yani bu kalp sorunları herhalde bir anda ortaya çıkan bir şey değil.
2: Tabii kalp hastalıkları çok yüksek bir genetik faktör yoksa aslında 20'li yaşlarda yağlı çizgilenme dediğimiz basit değişikliklerle başlıyor. Bunun avantajı şu, bunlar genç yaşlarda bazı önlemleri alırsak bunlar tamamen normale dönebiliyor. Çocukluk çağı dönerken tabii çocuk anne sütünden sonra ek gıdaya geçiş, yemek alışkanlıklarının oluşması, ailenin yemek alışkanlıkları, çocuğun bir şekilde paketli gıdalara ulaşımın daha kolay olması ve aile içinde daha kolay olmuş olması daha çocukluk çağından da damar sertliği için oluşan ortamın yavaş yavaş oluşturulmasına sebep veriyor. Yani daha çocukluk çağından daha biz Akdeniz diyeti yapıp daha işlenmiş gıdalardan uzak durup daha problemi oluşmadan daha çözme şansına sahibiz.
1: Yani aslında hani hep bahsediyoruz sağlıklı yaşam, işte özellikle 30'lu 40'lı yaşlarda bunu çok konuşuyoruz ama aslında bunun çocukluktan itibaren başladığının da altını bir kez daha çizmek gerekiyor bu noktada.
2: Kesinlikle,
1: Şimdi gizli şeker ve insülin direnci konusunu da çok duyuyoruz aslında. İnsülin direnci ile kalp arasında bir ilişki var mı? Nasıl bir ilişki bu?
2: Evet tabii, kan yani sonuçta bu insülin direnci ile beraber kanda dolaşan şeker miktarının artmış olması kalp için bir risk faktörü. Kanda şeker türevleri bazı proteinlerle taşınıyor. Bu da kandaki şeker miktarının artmasıyla beraber damar duvarındaki olan iltihaplanma, inflamasyon içinde uygun bir ortam oluşturulmuş oluyor. Bu ayrıca trigliserit dediğimiz, LDL dediğimiz bazı kolesterol, kan yağları ürünlerinin de kanda daha fazla bulunmasına ikinci olarak sebebiyet veriyor. Bunlar da damarda tekrar tıkanıklığın yatkınlığı arttırması açısından ciddi bir şeker hastalığı olmasa bile insülin direnci bile metabolik sendrom gibi hastalıklara ikincil gelişerek kalp damar hastalıkları için bilinen bir risk faktörü.
1: Siz de bahsettiniz günlük yaşantının stresinden. Özellikle 20'li 40'lı yaşlar insanların geleceğini oluşturduğu, işte iş hayatına başladığı, okullardan mezun olduğu yaşlar, yine sınav ve iş stresinin olduğu yaşlar, buna kronik uykusuzluk ve vücutta sürekli bir savaşma, mücadele etme hali eklendiğinde zannediyorum salgılanan kortizol da kalp sağlığını etkiliyor. Bunlar hangi sonuçları beraberinde getiriyor?
2: Öncelikle genç yaşlılarda da olan hastalıklarda da görülebiliyoruz. Sabaha karşı ani bir göğüs ağrısıyla hastalar bize gelebiliyor. Özellikle sabaha karşı kortizol düzeyini bir miktar ilk pikini yapmasıyla beraber kan basıncı bir yükseklikle beraber yani kalp krizinin tetiklenmesinde bu kortizol önemli. Sürekli kortizolun yüksek olması, stres anında olmamız, yaşamla mücadele altında olmamız, kortizolun etkileri kan şekerini yükseltme, sempatik sinir sistemi uyarılma, tansiyon yükseltme gibi birçok etkisi olduğu için yani bu stres bize aslında kalp krizi için veya damardaki tıkanıklığın artması için çok uygun bir ortam hazırlamış oluyor. İşte belli zamanda tatil yapmak, bir hobimiz olması veya sosyal anlamda kendinizi rahatlatacak bazı aktivitelerde bulunmak aslında bu açıdan faydalı. Bu kronik kortizol yüksekliğini veya stres yükünün kırılmış olması kalp damar sağlığı açısından bizim çok istediğimiz bir şey.
1: Bir de gençken aslında sanki böyle sağlık vücudumuzun verdiği alarmlar biraz kulak arkası mı ediliyor hocam? Bunun için ne yapmak gerek? Yani ne tavsiye ediyorsunuz?
2: Bir kere kişinin kendini sağlıklı hissediyor olması bizim için çok büyük bir risk faktörü. Çünkü sağlıklı hissederken ve koşuşturma içindeyken hissedebileceği göğüs ağrısını, soğuk terlemeyi, nefes darlığını, çarpık hissiyatını günlük başka şeyleri yorabiliyor kişiler veya sosyal kaygıları hastaneye gitmelerini veya doktoru randevusunun önüne geçebiliyor. Mesela işten izin almak istemiyor veya sosyal bir aktiviteye katılıp daha sonra doktora gitmek istiyor. Tabii erken olacak bir uyarıyı bizim tespit etmekle beraber kalp damar hastalığında ani geçen bir krizin de önüne geçme şansına sahip olabiliyoruz. Tabii genç bir hasta bunu önemsemeyip yani günlük hayatına devam ettiği zaman kalp kriziyle karşılaştık. Zaman daha ağır bir tabloyla karşı karşıya kalıyoruz.
1: Peki bir de şunu soralım hocam. Şimdi özellikle halı saha maçlarında bunu çok duyuyoruz. Aniden kalbi durduğuna dair haberleri çok veriyoruz. Spor yapmak sağlıklı ama önce ne yapmak lazım spor yapmadan önce?
2: Ya öncelikle bir kalp damar hastalığımız varsa, tansiyon, şeker, kolesterol gibi hastalığımız varsa, bir şekilde nefes darlığı, göğüs ağrısı gibi çarpıntı gibi şikayetlerimiz oluyorsa böyle yarışmalı egzersizler yapmamamız gerekiyor. Ki bunların hiçbirine sahip değiliz, oldukça sağlıklı bünyeye sahipsek de, yani eğer böyle bir yarışmalı spor yapacaksak öncelikle bir kardiyoloji doktoruna muayene olmamız gerekiyor. Onun yapacağı testleri değerlendirmeyle beraber bu sporu yapabilir mi yapamaz mı? Yani ne seviyeye kadar bir spor, yarışmalı spor yapılabilir? Bunun değerlendirilmesi gerekiyor. Ama yüzme gibi, tempolu biraz yürüyüş gibi daha bireysel, yarışma içermeyen sporlar için de hem kalp damar sağlığı açısından da faydalı olduğunu düşünüyoruz hem de kalp için bir risk faktörü oluşturmadığını biliyoruz. Bu tarz sporlar yapmak için yani bireysel yürüyüş gibi yüzme gibi sporlar için kalp doktoruna gitmelerine gerek yoktur. Ama bunun dışında yarışmalı spor yapılacaklarsa da bir kardiyolojik muayene kesinlikle yaptırmalılar.
1: Peki son sorumuz şu olsun. Hiçbir sorun yaşamıyoruz. Kaç yaşından itibaren kalp kontrollerine gelmek lazım?
2: Çok şiddetli bir aile öyküsü varsa bunlar hesabın dışına çıkmış oluyor. Anne baba da genç yaşta kalp krizi olan kişilerin daha böyle orta yaşlara gelmeden 30'lu yaşlarda kolesterol tahlillerini, kan tahlillerini en azından yaptırmalarında fayda var. Bazı genetik hastalıklarla ilgili bazı testleri kardiyoloji muayenesinde biz yapabiliyoruz. hipoprotein A gibi, hassas CRP gibi, bunlar kalp krizi açısından öngördüğümüz olabiliyor. Ama güçlü bir risk faktörü yoksa erkeklerde 40 yaşından sonra, kadınlarda menopoz sonrasında rutin kardiyoloji muayenesi kesinlikle yapılmalı.
1: Çok teşekkür ederiz hocam. Programımıza katıldığınız, sorularımızı yanıtladınız. Sağ olun.
2: Rica ederim. Kolaylıkla dilerim.
1: Doktor bana doğruyu söyledi. Bugün gençlerde artan kalp krizi vakalarını konuştuk. Konuğum kardiyoloji uzmanı Doktor Mert Balabıyık'tı. Haftaya farklı bir konu ve konukla tekrar bir arada olmak dileğiyle.

0: Sonu. Ülke genelinde sıcaklık değişmiyor. İstanbul ara ara bulutlanacak, kuvvetli Poyraz akşamları üşütüyor. Ankara ve İzmir'de kısa süre sağanak geçişi olacak. İstanbul ve Ankara 26, İzmir 31, Bursa parçalı bulutlu 27 derece. Antalya'nın daha çok iç kesimlerinde sağanak geçişi bekleniyor. Sıcaklık 29 derece. Marmara'da bulutluluk yine fazla. Poyraz 3 gün daha kuvvetli ve serin eseceğinden 25-28 derecelerde olan sıcaklık daha düşük değerlerde hissedilecek. Gece sıcaklığı Balıkesir'de 15 derece. İç Anadolu'da da Poyraz çok sert. Gün içinde yağış geçişleri var. Eskişehir 26, Kayseri 25 derece. Ege'de yaz sağanakları daha çok Muğla, Denizli, Afyonkarahisar'ı etkiliyor. Kuvvetli rüzgar akşamları üşütüyor. Manisa 29, Muğla 27, Bodrum biraz kapalı 29 derece. Akdeniz'de yağış, Adana, Mersin'de yerel, Isparta'da ise daha kuvvetli. Adana 32, Kahramanmaraş 33 derece. Karadeniz'de Bolu'yla Samsun-Rize kesiminde yağmur görülecek. Bolu 25, Samsun 27 derece, bölgede rüzgar kuvvetli. Doğu ve Güneydoğu genelinde lodos sert ve sıcak esiyor. Erzurum 27, Malatya 32, Diyarbakır 37 derece.
1: Hava durumu.
2: Doğa takvimi. Bugün 20 Haziran 2026 Cumartesi. NTV Radyo iyi günler diler.
3: Yaz gün dönümü zamanı. Doğa takvimine göre yaz, yarın gün dönümünde başlar. Gün dönümü Latince güneş ve durmak kelimelerinden türetilmiş. Çünkü güneşin günlük hareketi dünyadan bakıldığında kuzey veya güney sınırında durmuş gibi görünür. Sonra hareketine devam eder. Güneşin ekvatora göre en kuzey veya en güneyine ulaştığı zaman yılda 2 gün gün dönümü yaşanır. 21 Haziran yazın ilk günü ve yılın en uzun günü kabul edilir. 21 Aralık'ta kışın ilk günü ve yılın en kısa günüdür. Yarın aynı zamanda Uluslararası Yoga Günü. Bu yıl kutlamalar sağlıklı yaşlanmak için yoga temasıyla, yoganın her yaş için önemli olduğu vurgusuyla hazırlandı. Yoga kelimesi Sanskritçe birleşmek veya bir araya gelmek anlamına gelir. Beden ve bilincin birliğini sembolize eder. Hindistan Başbakanı Modi, Birleşmiş Milletler'de Uluslararası Yoga Günü ilan edilmesini teklif ederken şöyle demişti. Yoga, zihin ve bedenin, düşünce ve eylemin birliğini somutlaştırır. Sağlığımız ve refahımız için değerli olan bütüncül bir yaklaşımdır. Yoga sadece egzersizden ibaret değildir. Kendinizle, dünyayla ve doğayla bir olma duygusunu keşfetmenin bir yoludur.
2: Doğa takvimi.

0: Merhaba, saat 9 NTV'de gelişmelerle karşınızdayız. Türkiye'nin Dünya Kupası macerası hayal kırıklığıyla noktalandı. Paraguay'a 1-0 yenilen Ay Yıldızlar gruplardaki 3. maçlar oynanmadan turnuvaya veda etti. San Francisco'daki mücadelenin Galarza'nın 2. dakikadaki golüyle geriye düşen milliler maçı döndürmeyi başaramadı. Paraguay 45. dakikada Almiro'nun gördüğü kırmızı kartla 10 kişi kalsa da Türkiye 32 şuttan gol çıkaramadı. D grubundaki iki maçta 0 puanda kalan Türkiye gruptan çıkma şansını kaybetti. Ay Yıldızlar Haiti'den sonra turnuvaya veda eden ikinci takım oldu. A milli takım 2026 Dünya Kupası'ndaki son maçında Cuma günü Amerika Birleşik Devletleri ile karşılaşacak. Uzun maratonun sonunda sınav günü geldi. Yüksek öğretim kurumları sınavı başlıyor. Bugün temel yeterlilik, yarın da alan yeterlilik ve yabancı dil sınavları yapılacak. Melike Şahin bir sınav merkezinde adayların heyecanına ortak oluyor Melike.
1: Evet Burak, bir yıl boyunca emek verdiler, çalıştılar ve hayal ettikleri üniversiteye girebilmek için artık önlerinde bir sınav var. Daha doğrusu iki sınav var. Bugün ilk etabı Yükseköğretim Kurumları sınavının ilk sınavı temel yeterlilik testine girecek öğrenciler. Yaklaşık 2 milyon 425 bin öğrenci bugün bu sınava girecek ve sınav yaklaşık 1 saat 15 dakika sonra başlayacak. Biz Cahit Kazan'la birlikte İstanbul Üniversitesi tarihi kapısının önündeyiz. Beyazıt kampüsünün önündeyiz ve burada da artık dakikalar ilerledikçe öğrenci yoğunluğunun artmaya başladığını söyleyebiliriz. Tabii her yıl o istemediğimiz geç kalma görüntülerini görüyoruz maalesef. O yüzden bazı öğrenciler şu anda ekrana getirdiklerimiz aslında saatler öncesinden gelip sınava girecekleri merkezin kapısında beklemeye başladılar. Tabii herkes de heyecan var. Öğrencilerle birlikte ailelerde de heyecanlar var. Dua ediyorlar burada kapının önünde. Hem aileleriyle, anneleriyle, babalarıyla. Şimdi yavaş yavaş artık içeri girişlerde yapılmaya başlandı. Ailelerle vedalaşıp öğrenciler içeriye sınava girecekleri okulların daha doğrusu burası için dersliklerin içine girmeye başladılar. Neler olacak sınavda? Tabii hemen onu da söyleyeyim. 165 dakika sürecek bu sınav. Yani 2 saat 45 dakika saat 13'te bitecek, tamamlanacak. Son 15 dakikasında sınavın çıkış yapmak yasak. Toplam 120 soru var. 40 Türkçe, 40 matematik, 20 sosyal bilimler ve 20 fen bilimlerine dair sorular var. Giriş yapabilmek için, sınava girebilmek için bir giriş belgesi, sınava giriş belgesi gerekiyor ki eğer unuturlarsa diye burada önlem amaçlı bekleyen kurumlar var. Hemen sınavın çıktısını, giriş belgesinin çıktısını alıp öğrencilere veriyorlar ve bir de fotoğraflı kimlik gerekiyor sınava girebilmek için. Öğrenciler yalnızca ellerinde sularla, su şişeleriyle içeri girebiliyorlar. Kalem, silgi gibi gerekli malzemeleri de ÖSYM tarafından veriliyor. Bu sınavın temel yeterlilik testinin şöyle bir özelliği var. Bütün öğrencilerin girmesi zorunlu. Çünkü bu sınava giremeyen yarınki alan yeterlilik testine de giremiyor. Bunu da belirtelim. Ağırlıklı olarak temel yeterlilik testinde 9. ve 10. sınıf konuları bulunuyor. Öğrenciler bunu bilerek elbette tüm yıl boyunca çalıştılar. Bütün yıl boyunca çalıştılar ama son günler için bazı öneriler vardı. Aslında sınav için bazı öneriler vardı. Bu sınavda sakin kalmak, stres yönetimini yapabilmek, soruları iyi okuyabilmek.

0: noktalarda beklediğini görüyoruz. Yine kimliğini kaybeden öğrenciler ya da unutan öğrenciler için bugün ve yarın nüfus müdürlükleri açık olacak. Hızla gidip kimliklerini çıkarabilecekler, alabilecekler. Yine Dünya Kupası maçı vardı sabah saatlerinde. Onun için bazı önlemler gürültü yapılmaması için alınmıştı. Ve yine taksicilerin, şoförler odasının da mümkün olduğu kadar trafikte kornaya basılmaması için de uyarılar yaptığını şoförlere biliyoruz. Yeniden bir hatırlatacak olursak, sınav temel yeterlilik testi saat 10-15'te başlayacak. Ancak öğrenciler en son saat 10'da içeri girebilecekler. Son 15 dakikada kapıdan içeriye öğrenciler alınmayacak. Şu anda da artık sınav noktalarına girişler başladı. Öğrenciler bu noktaya artık daha fazla yoğun olarak gelmeye başladılar. Zaman var daha. Yaklaşık bir saat kadar daha sınav noktalarına, merkezlerine girebilecek öğrenciler. 165 dakikaları olacak. Saat 13'e kadar devam edecek sınav ve 120 soruya yanıt vermeye çalışacaklar. Bu sınav önemli çünkü buna giremeyen yarınki alan yeterlilik testine giremeyecek ve öğrenciler bugün hayallerine ulaşabilmek için bir yıl boyunca emek verdiklerinin emeklerinin karşılığını alabilmek için ter dökecekler Burak.
1: Melike Şahin aktardı. İstanbul'un trafiğine önemli ölçüde katkısı olacağı belirtilen Halkalı İstanbul Havalimanı metrosu açıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yeni metro hattının 31 Temmuz'a kadar ücretsiz olacağını duyurdu.
2: 31 Temmuz'a kadar ücretsiz.
3: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İstanbul'da Halkalı İstanbul Havalimanı metrosunun açılışına katıldı. Gayrettepe'ye kadar uzanan hat 69 kilometreyle Türkiye'nin en uzun ve en hızlı metrosu oldu.
2: Bilhassa raylı sistemler noktasında büyük bir çaba içindeyiz. İşte şimdi buraya gelirken 120 kilometre hıza kadar ulaştık.
3: Erdoğan trafikte vakit geçirmemek için sabah erken yola çıkıp iş yerleri önünde otomobillerinde uyuyarak mesainin başlamasını bekleyen İstanbulluları hatırlattı. Büyükşehir Belediyesi'ni eleştirdi.
2: Şehrimiz yeni metro hatları kazandıkça İstanbul'un beceriksiz idarecilerin elinde artık eziyete dönüşmüş trafiğini rahatlatacağız. Kim ne derse desin. İstanbul'u kaderine terk etmemekte kararlıyız.
3: Erdoğan Kayaşehir'deki tören alanına da metroyla geldi. Halkalı Marmaray'dan yeni metroya binen Cumhurbaşkanı Vatman koltuğuna oturdu.
1: Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu mutlak butlan kararı sonrası partinin ne zaman kurultaya gideceği sorusuna yanıt verdi. Olağanüstü kurultay kapısını kapattı. Olağan kurultay sürecini işleteceklerini belirtti.
4: Kesinlikle partiyi en kısa sürede kurultaya götüreceğim. Olağanüstü kurultay değil. Olağan kurultay. En fazla 4-5 ay sürer.
5: Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu muhaliflerin olağanüstü kurultay beklentilerine kapıları kapattı. Olağan kurultay sürecini işleteceklerini, mevcut delege yapısıyla kurultayın yapılamayacağını söyledi.
4: Eski delegelerle zaten yapamazsınız efendim. Mümkün değil, siz şaibe var dedim. Delegelerle kurultay yapalım. Ya oradan da başımıza bir mutlak butlan çıkacak. Olur mu?
6: Evet.
4: Yani parti bu kadar yorulur mu?
5: Sözcü televizyonda konuşan Kılıçdaroğlu parti içinde arınma sürecini gerçekleştireceğini söyledi.
4: Partinin kirlilikten arınması lazım. Nokta. Öyle para pul işine girenlerin bu partiye yeri yoktur. 38. kurultaydan hemen sonra Özgür Bey'e bazı belediye başkanlarını göstermeyin dedim.
5: Arınma konusunu Ekrem İmamoğlu'nu kastetmediğini belirten Kılıçdaroğlu, İmamoğlu Cumhurbaşkanı adayınız mı sorusuna da yanıt verdi.
4: Bizim adayımızı yetkili organlar belirler. O dönem gelir, zamanı gelir. Sorun çıkmazsa, yani adaylığı önünde bir engel olmazsa adayımız olabilir.
5: Kendisine yönelik kayyum nitelendirmesine de tepki gösteren Kılıçdaroğlu, kayyumla mutlak butlanın aynı şey olmadığını söyledi. Buraya bir kaymakamın kayyum olarak atanmasını siz kabul eder misiniz diyen Kılıçdaroğlu, kararla eski yönetimin geri geldiğini ifade etti. Kılıçdaroğlu'na olağan kurultay sürecinde genel başkanlığa aday olup olmayacağı da soruldu.
4: Partiyi belli bir noktaya getirdikten sonra, yani kirlilikten arındırdıktan sonra ben oturmak istiyorum.

0: Ben yaşamak istiyorum.
1: Tamam.
0: Ben eşimle, çocuklarımla huzur içinde yaşamak istiyorum ya.
2: CHP Grup Başkanı Özgür Özel Denizli'deydi. İlçe ziyaretleri yaptı. Kent merkezinde konuştu ve mutlak butlan kararına ilişkin eleştirilerini sürdürdü. Özel yeni parti tartışması ile ilgili mesajlar da verdi. Son çabada boşa çıkarılırsa millete soracağım dedi.
3: CHP Grup Başkanı Özgür Özel Denizli'deydi. Çardak ve Bozkurt ilçelerine gitti. Ardından şehir merkezinde konuştu.
4: Bir tedbir kararıyla bizi baba ocağından koparmaya, sonra polis marifetiyle sokağa atmaya kalktılar. Bize bina değil, bize yürek lazım, bize yol lazım, yoldaş lazım, sizler lazımsınız.
3: Özel Bir Gün TV'nin sorularını da yanıtladı. Yeni parti çalışmalarıyla ilgili, son çabada boşa çıkarılırsa millete soracağım. Yol bitti, ne taraftan gidilecek diyeceğim. Onlar bana bir yol gösterecekler ifadesini kullandı. Özel'e partiden ihraç edilme ihtimali olup olmadığı da soruldu. Buna tenezzül ederler mi? Ederlerse bu millet bunlara ne der? Onu ayrıca hesap etmeleri lazım. Ama ben böyle bir şeye hani kalkışacaklarını sanmıyorum dedi.
2: İzmir'de Seferihisar Belediyesi'ne yönelik rüşvet iddiasıyla başlatılan operasyonda belediye başkan yardımcısı İbrahim Gökhan Pehlivan'ın da aralarında olduğu 5 kişi tutuklandı. İzmir Cumhuriyet Başsavcısı koordinesinde gerçekleştirilen operasyonda 8 kişi gözaltına alınmıştı. Gözaltına alınanlar arasında belediye başkan yardımcısı Gökhan Pehlivan ve Cumhuriyet Halk Partisi Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'nın danışmanı Özlem Akyılmaz da vardı. 31 Mart 2024 seçimlerinden önce belediye başkan adayları ve yakınlarının Veli Ağbaba'ya para gönderdikleri öne sürüldü. Başkan yardımcısı Gökhan Pehlivan ve Ağbaba'nın danışmanı Özlem Akyıldız'ın da aralarında olduğu 5 kişi tutuklandı.
5: NTV Radyo.
6: Ülke genelinde sıcaklık değişmiyor. Marmara ara ara bulutlanacak. Kuvvetli Poyraz akşamları üşütüyor. İstanbul 26, Bursa 27 derece. İç Anadolu'da da Poyraz çok sert. Gün içinde yağış geçişleri var. Ankara 26 derece. Ege'de yaz sağanakları daha çok Muğla, Denizli, Afyonkarahisar'ı etkiliyor. İzmir 31 derece. Akdeniz'de yağış, Adana, Mersin'de yerel, Isparta'da ise daha kuvvetli. Antalya 29 derece. Karadeniz'de Bolu'yla Samsun-Rize kesiminde yağmur görülecek. Bolu 25, Samsun 27 derece. Bölgede rüzgar kuvvetli. Doğu ve Güneydoğu genelinde lodos sert ve sıcak esiyor. Erzurum 27, Malatya 32, Diyarbakır 37 derece.
5: Hava durumu.
7: Lütfen sigaranızı söndürür müsünüz? Beyefendi lütfen sigaranızı söndürün. İçeride çocuklar var.
8: Evet. 112'yi arayın, gereğini yapalım. Servis ve toplu taşıma araçlarıyla taksilerde tütün ürünü tüketenlere kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İpcep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
9: ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
5: Reklam.
10: Şehir kuşçuları.

0: Merhaba, Şehir Kuşçuları programına hoş geldiniz. Ben Yaz Güvendi.
1: Ben Kerim Ali Boyla.
0: Geçtiğimiz bölümümüzde haritadaki kuşların izinde kuşları gözledik. Yani kuşların üreme alanlarını ve dağılışlarını kayıt altına alan, büyük ortak bir çalışma olan ve beni de aslında yıllar önce kuşa başlatan Türkiye Kuş Atlası projesinden bahsettik. Bir kuşun yıllar sonra aynı yerde yaşadığını ya da yaşamadığını, ürediğini ya da üremediğini anlamamızı sağlayan bir çalışma dedik aslında Kuş Atlası'na. Şimdi yeni gözlemlerle ikinci atlasın hazırlıkları sürüyor. Kerem güzel haberi verdi. Hangi türler yeni alanlara yayılıyor? Hangilerinden uzun zamandır haber yok? Bu kayıtları herkes tutabilir mi? Gibi farklı farklı soruları yanıt aradığımız dolu dolu sanırım yarım saat konuştuğumuz bir bölüm oldu değil mi Kerem?
1: Evet, biraz uzun oldu ama güzel oldu. Çünkü bu tip vatandaş bilimi projelerinin devam etmesi çok önemli.
0: Evet, arada bu vatandaş bilim projelerinden de bahsediyor olacağız. Bu haftaki bölümümüze geçmeden önce sana klasik sorumu sormak istiyorum. Geçtiğimiz haftadan bu yana nerelerdeydin, neler gördün?
1: Ben yine parkımda dolaşıyordum geçen haftada. Yağmurlar bittikten sonra burada parkta küçük bir çam ağacı buldum. Çam ağacında da böyle bayağı bir yoğun tırtıl nüfusu vardı ve oraya bir kuş geldi. Turpial. Turpial diye bir kuş. Amerika kıtasında yaşayan. Ama size anlatmak istediğim aslında ilginç konu. Bunun İngilizcesinin Oriole olması.
0: Türkçe de mi Turkiye Kerem?
1: Türkçe'de turpial, yani batı dillerinden geliyor tabii. Ama İngilizcesi oriole ve oriole hem turpiallere deniyor hem de bizim Türkiye'deki sarı asmalara deniyor. Bu kuş da sarılı siyahlı, turunculu siyahlı bir gruba mensup. Çok benzetmişler. Burada çok yaygın bir alışkanlık var. Çok eskiden gelen ilk yerleşimciler, Avrupa'dan gelenler kendi memleketlerindeki kuşların benzerlerini burada gördüklerinde onlara aynı ismi vermişler. Turpialleri de sarı asma demişler. Aslında bir sarı asma değil, hiç akrabalığı da yok. Aynı familyaya da mensup değiller. Fakat her iki gruba da Oriole demişler. Oriole da Oro'dan geliyor, yani altın renkli falan anlamında. Biz sarı asma demişiz, sarı sandal diyoruz. Burada da bunlara benzeyen diğer bir kuş grubu var. Bu isim benzerliği çok ilginç, onu ele almak istedim. Aynı şey Robin'de de var. Kızılgerdan'a Avrupa'da Robin diyoruz. Ama buraya geldiğinde bir kara tavuğun akrabası, daha büyük bir kuşa Robin deniyor. Çünkü onun da kırmızı bir gerdanı var. Böyle isim taşıma çok yaygın bir gerçek ve biyolojide çok fazla rastlanan bir durum var.
0: Ben onu cidden American Robin sanıyordum Kerem. Bu hiç dikkatimi çekmemiş. Düşününce aslında cidden kara tavuğa benziyor. American Robin.
1: Evet, kara tavuk da aynı cinse mensup. Hani ikisi farklı familyalar. Teki ardıçkinler, öbürü sinek apangiller ama işte ikisi de yerde dolaşıyor. İkisine göğsü kırmızı. Hani işte ikisine de Robin demişler.
0: Oriole'de sanırım Asya tarafında da var. Gördüğümü hatırlıyorum şeyde Sri Lanka'da. Zaten gözlemlerden biraz bahsetmiştik. Değil mi?
1: Çok var.
0: Yanlış hatırlamıyorum.
1: Evet.
0: Sarı siyah. Evet.
1: Doğru. Ya yani Afrika'da var ama Afrika'dan çok Asya'da var. Asya'da çeşit çeşit, hatta Avustralya'da da var. Çıkış noktası da Avustralya. Sarı asmaların çıkış noktası. Köken olarak uzaktan targalar, akrabalar. Dünyanın öbür tarafından çıkmış. Hemen özetle geçeyim. Yani bütün dünyadaki kuşların hangi kıtalarda evrildiğini ve oradan nereye, diğer kıtalara yayıldığını çok iyi biliyoruz artık. Elimizde bu konuda çok fazla bilgi var.
0: Sen bana sormadın ama ben de cevap verebilir miyim bu hafta nerelerdeydim, neler gördüm diye?
1: Evet. Dur, hemen soruyorum. Dur bekle. O zaman sen ne
0: Tamam.
1: gördün en son? Sen anlat.
0: Ben seninle zaten programdan önce de bir konuşuyorduk. Tam bir göçebe halindeyim. Hatta birkaç dinleyicimiz de takip ediyor. Şu an İtalya'da bir toplantıdayım. Dün geldim ve burası ev kırlangıcı dolu Kerem. O kadar sık görmüyorum Türkiye'de aslında. İşte en son kır kırlangıçlarının oradaydım. Kuşadası'nda daha çok kızıl kırlangıçlarının oradaydım. Şimdi böyle her yer ev kırlangıcı. Yüzlerce var ve yuvadan da kuşlar çıkmış durumda. Çok kısaca bir tanıtayım. Sonra belki senin bu konuda yorumlarını alırız. Kuyruğu kısa ve çatallı ev kırlangıcının kuyruk altı örtüleri beyaz, kanat altı da koyu. Bizim bölgede kuyruk sokumu ve alt tarafı beyaz olan tek kırlangıç diyebilir miyiz? eBird'de öyle yazıyordu. Evet diyor Kerem, görüyorum şu an Kerem'i.
1: Doğru.
0: Uçuşu da kır kırlangıcından daha telaşlı. Bunu senin bana söylediğini hatırlıyorum Bafo'daki gözlemimizde. Hani uçuşlarına da bak yaz. Hemen ev kırlangıcı ya da kır kırlangıcı deme diyordun bana. Arada uzun uzun süzülüyor. Genellikle daha yüksekten uçuyor ev kırlangıcı. Üreme döneminde de gürültücü koloniler oluşturuyormuş. Gerçekten her yerde duyuluyor. Belki hani ben şu an dışarıdan kayıt alıyorum radyo için. Belki duyuyorsunuzdur. Çevredeki göletler ve su birikintilerinden topladığı çamurlarla yuvasını inşa ediyor. Ve yine cidden bu gözlemi görüyorum. Yanımızda gölet var. Oraya gidip geliyor. Böyle bir tür. Senin eklemen var mı? Burada neden bu kadar çok var sence?
1: Bilmiyorum ama ben yanılmıyorsam biraz da koruma çalışmaları veya o yuvalarına zarar vermeyle ilgili çıkmış bazı kanunlar olabilir. Benim çocukluğumda çok olan bir türdü Türkiye'de de. Bütün yazlıklarda sık sık görüyorduk. Ben sayılarının azaldığını hissediyorum ama emin değilim. Elimde somut bir done yok. Bazen en ilginci koloni olarak yuva yapması. İkinci ilginç kısım da bir topun dörtte birini düşün. Yani kalın bir dilim gibi onun köşeye yapıştırılmış haline benzeyen bir küresel yuvası var. Ve yuva tamamen kapalı, sadece küçük bir delikle açık. Yuvasından da tanımak kolay ve senin dediğin
0: Evet.
1: anahtar kelime koloniler halinde. Yani 3-5 çiftin en azından bir arada yapması, yuva yapması. Bazı yerlerde 60-80 tane kuşun tek bir otel cephesinde yuvaladığına tanık olmuştum. Haz dağlarında böyle bir otel vardı. Siyah beyaz bir kuş çok rahat tanınıyor ve bıcır bıcır sesleri var. Siyah beyaz bir kırlangıç görüyorsanız o ev kırlangıcıdır.
0: Değil mi? En kolay ayırt edilebilen o aslında. Ben de geçen haftaki gözlemlerimde de öyle. Kır, ev, kızıl hepsi combo bir şekilde vardı. Burada neyse ki sadece ev görüyoruz. Ve söylediğin çok enteresan, çok da tatlı fotoğraflar çektim Kerem. Serçeler çıkmış. Hani bazen hep bahsediyorduk bölümlerimizde, dinleyenler hatırlar. Bazı yuvalara serçeler giriyor ve onlar oraya yuva belliyor. Gerçekten rahatsız etmişler yani bazı ev kırlangıcı ebeveynlerini diye gözledim. Çok enteresandı.
1: Evet, serçeler onların yuvalarını işgal ediyorlar. Bu fırsatı değerlendiriyorlar ve bazen yuvalarından kovuyorlar. Ev kırlangıçları ile ilgili çok ilginç bir bilgi var, onu söyleyeyim. Bu kırlangıçlar koloni halinde yuva yapıyorlar ama herkes kendi yumurtasını başkasının yuvasına koyma telaşında. Böyle çok ilginç bir dalavere yapıyor bu ev kırlangıçları. Yumurtalarını mümkün olduğu kadar başkalarının yuvalarına koymaya çalışıyorlar. Çünkü biliyorlar ki onlar yetiştirecekler ve yavrular güvende olacak. Kendileri de yetiştirme zahmetinden kurtulacaklar. Onun için bir DNA testi yapıyorlar. Bir yuvadaki yumurtaların, yani yavruların, sadece 5 yavrunun ikisi o anne babadan, diğerleri hep başka anne babalardan. Yumurtayı koyup gidiyorlar. Böyle cami avlusu hikayesi var yani bu ev kırlangıçlarında. Bu da çok ilginç bir şey gerçek.
0: Çok ilginç. Peki beslemeye de gelmiyor mu? Bırakıyor ya da
1: Hayır.
0: belki de başka bir yuvadaki kırlangıcı besliyor olabilir mi? Hayır, değil mi?
1: Hayır. Hayır, hayır. Yani bunu komple havale ediyor mesela. Bu meseleyi çocuk yetiştir. Ben sevdim yani bu işi. Düşünsene, çocuk bırakıyorsun, birileri senin için yetiştir.
0: Aa, çok enteresan. Peki öbür anne kırlangıç bunu anlamıyor mu? Anlamıyor.
1: Anlamıyor.
0: Kendi yavrularıyla beraber onu da besliyor aslında.
1: O da arada kaynıyor.
0: Aa, çok iyiymiş. Şimdi
1: Ve
0: onu
1: evlatlarla
0: düşünerek
1: evlatlar.
0: bakacağım. Senden sonra gözleme çıkacağım. Bakalım. Bazıları üvey demek ki. O zaman çok vakit kaybetmeden bu haftaki konumuza geçelim istersen. Kırlangıç yine bence hani bir ara bir bölümünü çekmiştik. 20-30 dakika konuştuk. Belki bir ara tekrar tekrar çekeriz, yine konuşmayı çok sevdiğimiz bir konu. Bu hafta radyoda görmeden de tanıyabildiğimiz, sesiyle hafızamıza kazınmış, herkesin de dilinde olan bir kuşu konuşalım dedik. Bülbül ve bülbüller. İnsanlar aslında yüzyıllardır bülbülleri şiirlere, şarkılara ve hikayelere konuk etmiş durumda. Oysa gerçek bülbüller edebiyattaki sembollerinden çok daha ilginç. Bugün de onu konuşacağız. Geceleri neden öterler mesela? Neden bu kadar karmaşık şarkılar söylerler? Gerçekten her bülbül aynı şarkıyı mı söyler? Ve bugün onların seslerini hala eskisi kadar duyabiliyor muyuz gibi sorulara yanıt arayacağız. Bir eklemen var mı Kerem, yoksa ilk sorumla hemen giriş yapayım mı?
1: Hemen giriş yapalım.
0: Hemen o zaman, bülbül dediğimiz kuş nasıl bir tür?
1: Şimdi Türkiye'de sinek kapanlar familyasında birçok bülbülü var. Bizim bülbül dediğimiz kuş da adi bülbül ya da bayağı bülbül dediğimiz, adı sadece bülbül olan tür. Bunun dışında Türkiye'de çalı bülbülü, kızılgerdan, taş bülbülü, benekli bülbül, dediğim gibi bülbül, mavi gerdan ve çok nadiren gelen mavi kuyruklu bülbül var. Yani bayağı çeşit bülbül var. Ama şu anda bizim konuşacağımız türün adı bülbül. Yani sadece bülbül.
0: Peki onu diğer ötücü kuşlardan ayıran özellikler neler?
1: Bence bülbülün çok güzel bir tanımı var. Çok güzel öten ama çok renksiz bir kuş. Yani gerçekten hiçbir deseni yok. Ne beyazı, ne siyahı var, ne kızılı var, ne yeşili var, ne sarısı var, ne turuncusu var. Hiçbir şey yok. Böyle boz, toprak rengi, kahverengi, biraz hafif kızıla çalıyor ama kahverengi. Düz bir kuş. Hiçbir özelliği yok. Ne kaşı var, ne beniği var, ne çizgisi var. Öyle bir kuş. İhtiyacı da yok. Çünkü bütün aslında güzelliği sesine yüklemiş. Kendi tüylerinde değişik renklerle kendisini tanıtmakla çaba harcamıyor. Bütün çabasını, repertuarını geliştirmekle meşgul etmiş. Onun için de muhteşem bir sonuç almış. En güzel öten kuş unvanını kazanmış Avrupa camiasında diyelim. Hani bizim bölgemizde.
0: Evet, geçtiğimiz bölümlerde de bu ödülü kendisine vermiştik diye hatırlıyorum. Peki, yani kendisini pek göremiyoruz. Bazen hani bir ağacın altındayız ve o bülbülün sesini duyuyoruz ama gerçekten görmekte zorlanıyoruz. Bunun nedeni ne? Hani ben ilk iyi kamufle olması falan diye düşünüyordum ama başka bir nedeni var sanki.
1: Evet, kamufle olmuyor. Yani kamuflaj deyince aklımız aslında oradaki doğadaki desenle uyumlu bir şekilde ortada duran ama ona rağmen bizim baktığımızda göremediğimiz, bir şekilde algımızda yer edinmeyen, seçemediğimiz bir desen oluşturan kuşlar. Bu saklanıyor. Yaprağın arkasında saklanıyor. Yerde çalının içine saklanıyor. Ortalığa çıkmıyor. Çok ilginç bir tür bülbül. Ben bunu yıllarca göstermekte de çok zorlanıyordum rehberlik yaparken. Ve yavaş yavaş bir ağacın olduğu zaman natür ağaçları tercih ettiğini, genellikle çok büyük ağaçlar değil, biraz daha orta boy böyle 6-8 metrelik ağaçları tercih ettiğini, onun da böyle ilk yerden 2-3 metre uzunluğunda genellikle böyle kıvrık bir dalın üzerinde bulunmayı sevdiğini biliyordum. Ve devamlı o noktaları arıyordum, sesin geldiği yerde arıyordum ama hiç kolay değildi. Bazen kuyruğunu, bazen kanadının ucunu görüyordum. Bülbül bulmak sahiden bir marifet. Fakat belli mevsimlerde mesela dutlar çıktığı zaman, böğürtlenler çıktığı zaman da bir anda patikalarda, ortalıkta da mesela dere kenarlarında serçe gibi hoplayarak da dolaşıyorlar. Öyle gördüğümde ki çok şaşırmıştım. Nasıl olabilir demiştim. Bu kadar böyle saklanan kış yıllardır benden saklandı. Şimdi nasıl ortalıkta dolaşır demiştim. Ama ortada görmek bülbülü bir zaman alıyor. Gerçekten uzun zaman saklı şekilde kalıyor. Ortalıkta gözüktüğü zaman da insanlar fark etmiyorlar. Bunun bülbül olduğunu anlamıyorlar. Çünkü gerçekten tanımlayıcı özelliği olan bir tür değil.
0: Ortada görünüp böyle öttüğü oluyor mu mesela? Hani o zaman anlar
1: Oldu.
0: muhtemelen. Olmuyor.
1: O zaman da ötmüyor.
0: Peki neden bu kadar karmaşık şarkılar söylüyor bu bülbül?
1: İstersen önce o karmaşık şarkıdan bir parça biraz dinleyelim. Ne dersin?
0: Evet, kesinlikle isterim.
1: Kuzey Cem Kulaçoğlu'nun kaydını dinliyoruz. Ankara'da İncek sitesinde kaydedildi.

0: Bayağı güzel bir bülbüldü bu.
1: Arkada
0: Güzel
1: kumru
0: şey
1: sesiyle.
0: yapmıştı. Arkada kumru sesiyle çok doğru söyledin. Çok güzel tane ötüşleri var. Yani bizim kulağımıza güzel geliyor. Çok ince değil, çok kalın değil. Aradaki namelerin arasındaki boşluk çok geniş. Yani bir parça dinliyorsun. Sonra biraz bekliyorsun. Sonra bir sonraki geliyor. Sonra biraz daha dinliyorsun. Buradan da eski İstanbul'da bülbül dinleme adetinin olduğunu, bunların halkın zamanla belli derelere gidip bülbül dinlemek için toplandığını söylemem lazım. Gerçekten çok böyle tarihçesi olan bir tür. Özellikle İstanbul'da birbirleriyle ünlü yerler İstinye, Çubuklu, Göksu, Emirgan, Alemdağ, Eyüp, Üsküdar, Kanlıca'nın bahçe ve koruları.
1: Ne zaman dinlerlermiş peki? Yani bu hangi sene böyle bir etkinlik mi olurmuş? Yani ben de hatırlıyorum mesela böyle 5 yıl önce hep böyle işte gece metrobüsten falan indiğimde böyle 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün oradan illa bir bülbül hani duyulurdu ve birkaç kişi aslında altında dinlerdik. Birden o geldi aklıma. Son zamanlarda maalesef görmüyorum yani orası benim için bülbül noktasıydı. Senin dediğinde onu hatırlattı bana. Ne zamanlar oluyormuş bu?
0: Bunlar bizden önce ya. Bunlar bence geçen yüzyıl, ondan önceki yüzyıl falan gibi yani. Bayağı öncelerinde herhalde bahsediyorlar yani.
1: Ama tam bir grup
0: 1500-1600
1: terapisi.
0: bitkinler falan. Evet. Ya öyle bir kültür varmış.
1: Peki bülbül gündüz de öter, değil mi? Genelde böyle gece ötücüsü, hep ondan bahsediyoruz. Ve geceler öten, önce bu soruyu cevabını alayım, sonra ikinci sorumu soracağım.
0: Evet, gece de ötüyor, gündüz de ötüyor. Bu doğada aslında normal, çok sık rastlanmayan bir durum. Maalesef artık şehir kuşları fazla aydınlatma nedeniyle çok sık gece de ötüyorlar. Ama ormanlık alanlarda, karanlık bölgelerde gece öten kuş sayısı biraz azdır. Bülbül bütün gece ötmesiyle bilinen birkaç türden biri. Yani çok az tür bu kadar gecenin değişik zamanlarında da duyulabiliyor. Hani gececil, baykuş veya çoban altıtan gibi türlerden bahsetmiyorum. Ötücü türlerden bahsediyorum. Gece ötmesinden dolayı da Almancası Nachtigall, İngilizcesi Nightingale, yani böyle geceyle ötüşüyle ilgili de isim kazanmışlığı var diğer dillerde.
1: Geceleri öten bülbüllerle gündüz ötenler arasında bir fark var mı peki?
0: Ben zannetmiyorum bir fark olduğunu. Aynı bülbülün bazen gece bazen gündüz de öttüğünü düşünüyorum. Gece ötme şunu gösteriyor. Ekolojik olarak fit olduğunu, sadece gündüz değil gece ötmeye de vakit ayırdığını, ona enerji harcayabildiğini ve yeterince beslendiğini, günün yerinde olduğunu, birkaç saat uykuyla ayakta durabildiğini ve aslında en ideal baba olduğunu gösteriyor. Düşün, o kadar güçlü ki gündüz uyumasa bile oluyor. Gece de ötüyor. İşte gündüz de zaten bütün gün ötüyor ve buna vakit ayırabiliyor. Bunu gösteriyor aslında. Ve dişi de etkileniyor tabii. Çünkü diyor ki bak gece bile ötüyor, gündüz de ötüyor. Bu bayağı güçlü bir erkek. Bundan yapacağım yavrularım da sağlıklı ve gürbüz olacak. Hayaliyle o erkeğin peşinden gidiyor.
1: Etkilenilmez mi? Etkilenilir valla. Peki bülbüller yılın hangi döneminde Türkiye'ye geliyor? Göçmen bir kuş değil mi bülbül Kerem?
0: Evet, o çok doğru. Bazı insanların atladığı bir ayrıntı bu. Mart gibi geliyor İstanbul'da. Herhalde muhtemelen Şubat sonu belki Hatay, Adana gibi güneylere de geliyordur. Özellikle Nisan ayında yaygın olarak görülmeye başlıyor. Asıl böyle yoğun olarak gelme tarihi Mart'ın son günleri, Nisan'ın ilk 10'u falan gibi. Sonra Mayıs, Haziran, Temmuz, Ağustos, Eylül gayet buradalar. Eylül 15'inden sonra da hiçbir bülbülü burada göremezsin. Hepsi basmış gitmiştir Afrika yollarına doğru. Afrika'da da Sahra Çölü'nün hemen güneyine iniyorlar. Çok güneye gitmiyorlar. O bölgede kışı geçiriyorlar. Güçleniyorlar, tüylerini değiştiriyorlar ve bir sonraki bahar tekrar.

0: Peki şehirlerimizde nerede bu bülbüller? En çok hangi habitatlarda yaşıyorlar?
1: Şimdi İstanbul'u ve Ankara'yı düşüneceğim. İyi bildiğim şehirler onlar. Adana'yı da biraz düşünebilirim belki. Bülbüller genellikle dereleri, bağları, bahçeleri seviyor. Mesela korularda da su kenarlarını tercih ediyorlar. Onun için dere boylarına gidiyorlar. Eskiden de dere boylarına giderlermiş. İç Anadolu'da mesela küçük köylerde bülbülü kavakların ve altında böğürtlenlerin olduğu böyle bozkır ortasında bile olsa köylerin hemen dışındaki biraz çamurlu topraklı alanlarda çok rahat görebilirsin. Çok yüksek sayıda da. Ege'de gene böyle dere boylarında çok daha fazla var. Gerçek bir orman kuşu değil. Ama Belgrad Ormanı'nın her tarafında da birbirine rastlayabiliyorsun. Daha çok yine bir göl kenarı, dere kenarı, su kenarı olmasını tercih ediyor. Çünkü istediği bir şey var. Arada sırada suyun gidip gelmesi nedeniyle çok fazla bitkinin oluşamadığı, biraz çamurlu kalmış açık arazi istiyor. Çünkü yerde dolaşıyor ve yerdeki böceklerle besleniyor. Onun için çok yoğun otların olduğu yerlerde bülbül görmek zor. Bir gölge olacak ve altta ot çıkmayacak. Yani istediği alan bu şehirlerde de bu çok rahat bulunan bir habitat.
0: Son soruma geçmek istiyorum. Hazır mısın?
1: Hazırım.
0: Bugün onların seslerini hala eskisi kadar duyabiliyor muyuz?
1: Gerçekten duyabiliyoruz. Bülbül çok dayanıklı bir tür çıktı. Sayılarının azaldığını söyleyenler olabilir. Yani evet elbette bazı bölgelerden yok olmuşlardır. Büyük bir şehirleşme değişimi yaşıyoruz. Türkiye olarak bütün yerlerde yeşil alanların teker teker bırakıyoruz ve onları binalara ve diğer beton yapılara çeviriyoruz. Bu doğru. Ama genel olarak bülbül şehir dışlarında, şehir kenarlarında, köylerde çok fazla var. Ve gayet iyi, popülasyonu da iyi, azalmıyor diyebilirim. Bülbül iyi bir şekilde kendi popülasyon seviyesini koruyor ve soyunu güçlü bir şekilde devam ettiriyor. Bu da iyi haber. Bu programda kullandığımız kuş ses kayıtlarından ev kırlangıcını Mehmet Koşar Kayseri'de, Bülbül'ü Kuzey Cem Kulaçoğlu Ankara'da, Dimitri Travin Nevşehir'de kaydettiler. Bu kayıtları da eBird'ün ses kütüphanesi olan Macaulay Ses Kütüphanesi'nde paylaştılar. Hepsine teşekkür ederiz.
0: Bu haftaki programımızın sonuna geldik. Bu hafta bülbülleri konuştuk. Bir sonraki Şehir Kuşçuları programında görüşmek dileğiyle.
1: Hepinize bol kuşlu günler dileriz ve hepinizin de en az bir kere doğada bülbül dinlemesini umuyoruz.
2: Programın tüm bölümleri ntvradio.com.tr adresinde ve podcast platformlarında. Şehir Kuşçuları. Kerem Ali Boy'la ve Yaz Güvendi ile kuşları tanıyor, doğayı keşfediyoruz. Sıra dışı hayatlar.
3: İsmim Barış Selli, 1989 Kırıkkale doğumluyum. 4 yaşında trafik kazası sonucu ayağımı diz üstünden kaybediyorum. Daha sonra alışma sürecinde evin içerisinde işte ayağım yok ama ellerim üzerinde yürümeye çalışıyorum. Amuda kalkıyorum, taklalar atıyorum. Tabii anne baba oğlum yapma dedikçe hani gizli de olsa gidiyorsun odada çalışıyorsun. Hani her şeyi oyuna dökerek başlıyor aslında hayat hikayem. Mutlaka farklı oluyor çünkü küçük yaşlarda ayağın olmadığını bile bile hani o şekilde başlıyorsun hayata. Hani ayağın yok ama farkında değilsin açıkçası. Ne zaman fark ediyorum? Yine evin içerisinde fark ediyorum. Çok hareketliyim. Koltuk değneklerine sahip olduktan sonra onların bir ismi de kanetleyen. Hani koltuk değneği deyince bir hakaret gibi geliyor bana açıkçası.
1: Evet.
3: Çünkü o kadar alıştı ki kulağımız, dilimiz kanetleyenlere. Kanetleyenlere alışma süreci tabii kolay olmuyor. Çünkü tek ayak üzerindesin. Bir lavaboya gitsen bile hep zıplayarak gidiyorsun. Koltuk değnekleri gelince onlarla kolların kuvvetiyle o dengeyi sağlamak için tabii süreç geçiyor. O şekilde koşmaya çalışıyorsun. Engelli bireylerin ailesi çok önemli. Hani ben şunlara da şahit oldum. Utancından hani bir şey yapamaz diye evinde kilitleyip hani dışarıya sosyalleştirmeyen ailelerimiz de var. O konuda ben çok şanslıydım.
1: Evet.
3: Annem babam mesela beni öyle bir sosyal hayata soktu ki eve misafir gelirdi örneğin mesela. Doğduğum açı gelirdim, onlar beni böyle içeriye iterdi. Olumlu bir şekilde konuşup. O konuda ben çok şanslıyım. Buradan da selam söylemek istiyorum. Ellerinden öpüyorum. Allah razı olsun öyle bir aileye sahip olduğum için. Hani ben tamam aile yönden çok şanslıydım ama hani hayatım bir evin içerisinde geçmeyecekti. Mutlaka dışarıda çıkmam gerekiyordu. Bu sefer dışarıdaki farklı gözleri üzerinde gördükçe tabii ister istemez geri adımlar attığın da oluyor. Bu engeli aşmak için de bunun en güzel yolu spor olduğunu düşünüyorum. Hani ben buradaki engelli bireylerin ailesine seslenmek istiyorum. Hani hiçbir zaman çocuklarından utanmasınlar. Hani onların ne yapabileceği çok önemli.
1: Evet.
3: Hani bir şey yapıyorsa aman oğlum yapma, düşeceksin. Bu konuyla değil de bir gözlemle. Hani çocuk düşecektir tabii ki.
1: Bırak düşsün değil
3: yani
1: mi?
3: Yani evet, hani ayağı olmayan da düşüyor, ayağı olan da düşüyor. Bir onu öğrensin, düşmeyi öğrensin. Bir vücudunu tanısın, bedenini tanısın. O psikolojiyi bir açsın. Hani hemen yapamaz gözüyle bakılmasın. Sokağa çıkıyorsun, işte mesela mahallede top oynayacaksın arkadaşlarınla. Farklı gözle gelenler oluyor. Diyorlar sen yapamazsın. Hani ben de oynamak istiyorum dediğinde sen bir dur diyorlar bana açıkçası. Hani her arkadaşım için de söyleyemem. Bana şans veren oluyor, takımına alan oluyor. Ama bazıları da diyor ki hayır diyor yapamazsın diye.
1: Evet.
3: Zaman geçtikçe yine bu yapamazsınlar önüme geliyor. Bu sefer de acaba zihniyetine bakıyorum. Neden bunu söylüyor? Devlet okulunda aslında beni almıyorlardı engelimden dolayı. Hani engelliysen normal engelli okuluna yönlendirdiler. Tabii ailem karşı çıktı, annem babam hayır dediler. Benim oğlum burada okuyacak diye. O şekilde okula başladım Kırıkkale'de İsmet Aydın İlköğretim Okulu'na. Jimnastik takımına şu şekilde başladım. Sadece teneffüslerde ben gidiyordum. Bir takımımız oluşmuş. Ben sadece teneffüslerde gidip katılıyordum. Tabii o zaman da beden eğitimi öğretmeni yoktu. Öğretmen odasındaydı. Bir gün zili unutuyorum. Ders zilini görmüyorum, duymuyorum. Beden eğitimi öğretmeni geliyor, beni izliyor. Ben farkında değilim. Ondan sonra ben korku içerisinde kaçmaya çalışırım tabii. Çünkü teneffüs aralarında gidiyorsun salona. Kaçmaya çalışıyorum. Hemen beni durdurup okuldaki jimnastik takımını alıyor. Jimnastik takımına yazılıyorum. Birçok gösterilere çıkıyoruz. Yani o duyguyu aslında çok yaşadım. O hep bir ağızla, mesela bir engeli benim. Hep bir ağızla barış barış sesleri falan, o tezahüratları duydukça insan daha çok coşkulu oluyor. Daha çok böyle motivasyon oluyor. Annem baban geliyor, ailen geliyor, seni izliyor, duygulanıyor.
1: Tabii
3: o
1: canım.
3: Gözyaşlarını görüyorsun. 13 Nisan'da ben trafik kazası geçiriyorum. Tabii 10 gün kurtarabilmek için uğraşıyorlar doktorlarımız. Tabii kurtaramayınca kesmek zorunda kalıyorlar. Babama ya oğlunu kaybedeceğiz ya ayağını diye yaklaşınca artık ayağını kesmek zorundayız deyince de kabul ediyorlar ailem. Hadi Türkmen, Türkiye Futbol Federasyonu'nun aynı zamanda Fenerbahçe Spor Kulübü'nün as başkan vekili olan kişi. Kendisini kaybettik. Allah rahmet eylesin tekrardan. Kendisi şeker hastalığından dolayı amputasyon oluyor. TSK Rehabilitasyon Merkezi'nde tedavi görken ampute futbolla tanışıyor ve bizim maçımızı izlemeye geliyor. Maç bitiminde beni odasına davet ediyor. Tabii ben o zaman kendisini tam tanımıyordum açıkçası. Beni odasına davet ettiği ilk sözü, Barış oğlum dedi, eğer sağ yanda olsaydı bu futbolunla Fenerbahçe'deydin. Bugün imza attırmıştım sana diye böyle bir yaklaşımda bulundu. Fenerbahçe dediğinde inanılmaz duyguya kapıldım. Hayaller içerisinde yaşıyorsun. Mesela ayağının olmadığın bile bile futbolculuk hayalini kuruyorsun. Stadyumun çıktığını, o soyunma odasından kramponların sesini, yani o taraftarın coşkusunu, gol atma sevincini, o yani o duyguyu zaten ben küçük yaşlarda hayalde yaşadım.
4: Şöyle anlatayım ben o anı. 45.300 kişi gelmiş. Biz hiç bu kadar taraftar oynamamıştık. Ben daha öncesinde de amuda kalkıyordum ama hiç bu kadar gündeme oturmamıştı. Ben onların gelmiş olduğu o coşkuyu gördüm ve biz o kupayı kaldırdığımız için onlara sevinç olarak teşekkür anlamında bir şeyler yapmam gerekiyordu. O sevinçle de amuda kalktım ve inanılmaz güzel tepkiler aldım. Evet, bir Barış Telli yaptı ama bir Türk'ün gücünü dünyaya göstermiş olduk. Yani bize imkan verildiği sürece neler yapacağımızı bu şekilde de göstermiş olduk.
3: Üniversite yıllarında beni yine atletizm hocam, Hacı Ahmet Pekel derslerde başarılı bulup seni uçurabilecek bir proteze ihtiyacım var. Bu kadar yeteneklisin madem. Tabii o 7 yıl protez almak için uğraştım. Sağ olsun Hadi Türkmen ilk protezimi sağladı, koşu protezimi. Tabii teknoloji çok ilerlediği için o arka planda kaldı. Hani özel protez olduğu için de benim de gücüm yetmiyor maddi olarak. Katıldığım bir yarışma programında Hülya Avşar'la tanışıyorum, Sayın Hülya Avşar'la. Dile getiriyorum, anlatıyorum. O da o kadar güzel yaklaşıyor ki hani ben anlatırken bakarken o gözlerden bana inandığını hissettim, duygulandım. Bana tamam falan hiçbir şey demedi. Sadece dinledi, bilgilerimi aldı ve bir ay sonrasında dönüş yaptı. Hala çok dua ederim, çok her yerde de söylerim. Protez yapıldı. O sene içerisinde Avrupa ikincisi oldum. Biz 2008 Avrupa ikinciliğini yaşadıktan sonra millilik kontenjanından Gazi Üniversitesi'ne beden eğitimi bölümüne başvurmak istedik. Rahmi arkadaşım, benim takım arkadaşım. Ve bizi öğretmenlik bölümünün zaten olmadığını söyleyeyim. Bizi antrenörlük bölümüne geçiş yaptırdılar. Tabii biz mezun olduktan sonra yine atamamız yoktu. Bunu bir şekilde aştık ve antrenörlük olarak spor bakanlıklarına antrenörlük kontenjanından girmeye hak kazandık. Tabii ben içimde kalan bir öğretmenlik vardı. Ben bunu yaşamak istedim. Böyle bir bölüm yok. Bedensel engelli olup da beden eğitimi öğretmeninin bölümü olmadığı için biz de tabii bazı süreçlerden, zorlu süreçlerden geçip ben formasyon aldım. Antrenörlükten mezun oldum. Aynı zamanda formasyon alıp öğretmenliğe geçiş yapmak istedim. Tabii o süreçte de yine olamam gözüyle bakılıyordu. Çünkü engellisin, hani bir engelli olup da beden eğitim derslerini nasıl işleyebileceksin, ne anlatacaksın, ne uygulamalı olarak göstereceksin. Ben de her zaman biz zaten sporcu olduğumuzu, sporcu kimliğimizi ben öne sürdüm. Çünkü biz sporcuyuz, hiçbir hareketi ya da hiçbir başka bir şeyi kısıtlamadan yapabiliyoruz. Hani ülkemizi temsil ediyoruz, hani derslerde nasıl başarısızlığı gösterelim. O şekilde beden eğitimi öğretmenliği olarak da bu duyguyu yaşadım. Ve ben bir ilk oldum ama şunun mutluluğunu daha çok yaşıyorum. Benden sonra gelen arkadaşlarımız artık bir üniversiteler beden eğitimi öğretmenlik bölümünü açıyorlar. Önce olmak tabii ki çok önemli. Önemli olan bunu yaşatabilmek. İnşallah onlar da en iyi şekilde bu bölümünü okuyup isteyenler, başarılı olmak isteyenler, beden eğitimi öğretmeni olmak isteyen engelli arkadaşlarımız. Bu bölüm artık birçok üniversitede de açıldı. Açılmaya da devam ediyor.
2: Barış Telli, ampute sporcu ve bedensel engelli ilk beden eğitimi hocası. Hikayesini NTV Radyo dinleyicileri için anlattı. Sıra dışı hayatlar. Çünkü biz farklılıklarımızla biziz. Programın tüm kayıtları ntvradio.com.tr'de ve podcast platformlarında.

0: Yiğit Akü yol durumunu sunar.
1: Karayolları Genel Müdürlüğü duyurdu. İzmir-Çeşme Otoyolu'nun 0-12. kilometrelerinde ve Konya-Afyon-Karahisar yolunun 50-54. kilometrelerinde yol bakım çalışmaları yapıldığından ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor. Sürücüler dikkatli seyretmeli.
0: Yiğit Akü yol durumunu sundu.
2: Tek reklam.
3: Keşifler coğrafyası Anadolu. Bereket, bilim, beceri markalaşıyor. Anadolu'dakiler dünyaya açılıyor. Döngüsellik günümüze taşınıyor. Anadolu'dakiler, dünle yarını birleştiren, geleneği yenilikle dokuyan yolculukta üreten herkese yer var.
2: Tek reklam.

0: kalsa da. Sinema tarihinin en sadık, en eski dostları geri dönüyor. 95'te bir çocuğun odasındaki oyuncakların gizli dünyasına adım atmıştık. O gün Woody ve Buzz'la tanışan çocuklar büyüdü, anne baba oldu. Şimdi onların çocukları Woody ve Buzz'ın hikayeleriyle kendilerini bütünleştiriyor ve bu 31 yıllık yolculuk bizi bir kez daha şaşırtıyor. Tam da bu sondu herhalde derken perde yeniden aralanıyor ve Toy Story yani Oyuncak Hikayesi 5. filmiyle yeniden izleyiciyle buluşuyor. Üstelik bu kez sadece eski dostların buluşması değil, dijital çağın getirdiği yepyeni bir savaşı, tablet ekranlarına karşı oyuncakların o saf direnişini izleyeceğiz. Bu zamansız hikayeyi bugün akademisyen ve sinema yazarı doçent doktor Fırat Sayıcı ile konuşacağız. Merhaba, hoş geldiniz NTV Radyo'ya.
1: Merhaba, hoş bulduk. İyi yayınlar dilerim.
0: Teşekkür ederiz. Devir değişebilir ama dostluklar sonsuza kadar sürer diyor Toy Story bu filminde de. Şimdi 4'te biz aslında yolların ayrıldığını Woody ve Buzz'ın çok net bir şekilde görmüştük finalde. Ama Pixar anlatmaya değer çok güçlü bir hikaye bulmasaydık bu işe girmezdik diyor ve iddialı bir duruş sergiliyor. 7 yıl geçmiş son filmin üstünden. Gerçekten de 5. filmin konusu oyuncaklara karşı tabletler konusu. Bu gerçekten de çok sağlam ve güçlü bir hikaye, öyle değil mi?
1: Aynen öyle. Dediğiniz gibi yaklaşık 31 yıl önce hayatımıza girdi Toy Story ve bildiğiniz üzere tamamen bilgisayar ortamında üretilen ilk animasyon film olarak da tarihe geçti ki o başlangıç, 95 yılındaki o başlangıç ardından gelen neredeyse bütün animasyonların da tarihini değiştirmiş oldu. Yani daha bilgisayar tabanlı çeşitli çizimlerle, hikaye anlatımlarıyla artık sadece çocuk izleyicileri değil, büyükleri de sinema salonlarına çeken birçok animasyon serisi izledik ardından. Az önce söylediğiniz gibi yine Woody ve Buzz'ın birlikteliği, dostluğu, o oyuncakların kendi arasında yaşadığı ilişkiler, sahibine ya da işte diğer çocuklara karşı gösterdikleri ilgi ve görmek istedikleri ilgi karşısında oluşan komedi ya da aksiyon dünyası çocukları olduğu kadar biz büyükleri de heyecanla kendini izlettirdi. Yıllar geçse de hala bu hissiyatımız devam etmekte. Şimdi aslında bu yeni filme baktığımız zaman hikaye anlatı yapısı olarak aslında birinci filmle neredeyse benzer bir hikaye görüyoruz. Çünkü birinci filmde tamamen elle oynanabilen oyuncaklar varken işte birdenbire o odaya Buzz karakteri giriyordu. O biraz daha teknolojik, evet. İşte ışık çıkartan, ses çıkartan, uçabilen bir karakter olarak. Aslında Toy Story 5'te de yeni filmde de bu sefer işin içerisine işte bir tablet giriyor. Aslında işte internet ve sosyal medya üzerinden kimine göre faydalı, kimine göre zararlı diyebileceğimiz, eğer dozunda kullanılmazsa, çocukları böyle ekran bağımlısı hale getiren Lilipet isminde bir yeni, yani oyuncak demeyelim de işte, evet, bir tablet giriyor çocuğun hayatına. Ve bu durum karşısında da bizim eski dostlarımız, eski karakterlerimiz Lilipet'le başa çıkmanın yollarını ararken tekrardan Woody ve Buzz'ı göreve çağırıyorlar ve hep beraber o Lilipet'i çocuktan bir şekilde uzaklaştırmaya çalışıyorlar diye söyleyebiliriz.
0: Evet.
1: Aslında dediğim gibi ilk filmle neredeyse aynı hikaye ama biraz tabii yöntem farklı olacak diye düşünüyorum bu kez.
0: Evet, ve çok sağlam hikayeler aslında Toy Story'nin hikayeleri. Belki de başarısının tabii altında yatan sebep bu, değil mi?
2: Taş ne demek, kim zehirledi?
3: Bonnie, sana bir paket var.
4: Aa, teşekkür ederim, teşekkür ederim.
5: Merhaba, ben Lilipet. Hadi oynayalım.
6: Soy tükenmesi yine mi?
7: Bonnie, ekran süren doldu.
8: Tamam.
9: Konuşmak istiyorum cihaz. Lütfen bana Lili de. Ben ve oyuncaklar tüm yaz Bonnie arkadaş, aha, edinsin diye uğraştık.
8: Evet.
9: Ama sonra sen gelip berbat et. Ama dinlemiyorsun ki.
10: Ben her zaman dinlemediğim.
0: Şimdi Woody ve Buzz diyoruz ama onlar ilk filmde bayağı rakiptiler. Ve birbirlerini kıskanıyorlardı tabii. Ama o kıskançlığı aştılar mesela. Bunun mesajını aldılar. Çocuklar ortak bir amaçta buluşmak ve gerçek dostluğun ne olduğunun mesajını aldılar. Şimdi ikinci filmin ana temasına bakalım. Burada terk edilme korkusu, evet, ölümsüzlük yerine sevginin tercih edilmesi konusu mesajını aldılar. Üçüncü filmde değişimi kabul etmek. Bu film en duygusal film olarak kabul ediliyor değil mi? Toy Story 3.
1: Andy karakteri artık üniversiteye gideceği için çocukluğunu geride bırakıyor ve oyuncaklarda ne yapacağını, evet, şaşırıyorlar. Bir çare bulmaya çalışıyorlar.
0: Evet. Dörtte de varoluşsal krizler, hayatın yeni dönemlerine yeni amaçlar bulmak gibi bir alt metin veriliyor. Şimdi bu film de çok önemli. Jesse diyor ki tablete, biz Bonnie'nin sosyalleşmesi için bütün yaz arkadaş edinmesi için uğraştık ama sen gelip berbat ettin diyor. Şimdi bir bakıma da Toy Story aslında çok güncel. Başarısının sebebi bu güncel kalışta zannediyorum, öyle değil mi?
1: Kesinlikle, yani tam da bu dönemi anlatan bir hikaye olduğu için herhalde Toy Story ekibi bunu devam ettirmek istedi. Ama tabii bu biraz ticari bir iş olduğu için, yani ben şeye inanmıyorum, yani bu son olacak diye bir şey yok mu? Evet. Muhtemelen belki bir ona kadar görürüz.
0: Zaman ama hep zaman son olacakmış gibi de düşünüyoruz.
1: ya işte hep öyle diyorlar ama sonuçta bu ticari Hollywood kafası olduğu için, bir de yeni hikayeler olmadığı için devamlı gelecektir. Onu da merakla bekleyeceğiz yani.
0: Evet, şimdi projenin başında ilk dört filmin de senaryosunda yer alan Kayıp Balık, Nemo ve Wall-E gibi başyapıtların yönetmeni Andrew Stanton var. Bu isim sizce serinin hayranlarının yüreğine su serpmeli mi? Çünkü üçüncü filmden sonra keşke tadını da bıraksalardı eleştirisi de çok olmuştu. Ne dersiniz?
1: Ya şöyle, aslında mesela bu serinin en iyi filmi benim gözümde ikinci film. Çünkü ilki zaten biraz böyle deneme gibi bir şeydi. Şimdi mesela bu röportaja hazırlanırken tekrar birinci filmin videosunu izledim, fragmanını. Gerçekten böyle hani sanki bir bilgisayar oyununun ön videosu gibi bir çalışma olmuştu. Tabii o zamanlar için devrim niteliğinde bir şeydi ama ikinci ve üçüncü filmde sağladıkları başarı dörtte birazcık sarsıldı. Ama Kayıp Balık Nemo gibi önemli filmlere imza atan birisinin tekrar bu projeyi canlandırmaya kalkması tabii animasyon dünyasında heyecan yarattı. Hem çocukların hem de büyüklerin sevebileceği bir film olur diye umut ediyorum.
8: Merhaba.
11: Dedikleri gibi dışarısı oyuncaklar için kötü bir yer mi?
12: Her gün daha çok terk edilmiş oyuncak buluyoruz.
13: Lanet lanet.
11: Teknoloji evimizi de ele geçirdi.
12: Ben bilemiyorum Jesse. Oyuncaklarla oynanır ama teknolojiyle
8: her şey yapılabilir.
11: Bonnie'yi bu cihaza kaptırıyorum.
0: Şimdi biz Toy Story serisinde güçlü karakter dönüşümlerini de izledik aslında, değil mi? İlk başta bencil ve kıskanç olan bir Woody vardı. Kendi varoluşsal krizini çözen bir lidere dönüşüyor Woody filmin sonlarına doğru. Yine Forky kendini çöp sanıyordu ama sen bir oyuncaksın ve değerlisin bilinci verildi. Sinemasal olarak ne anlatıyor bize Toy Story?
1: Yani şöyle, hatta sizin söylediğinize ek yapayım. İlk başta daha Toy Story planlanırken Woody tamamen kötü bir karakter olarak yaratılmış normalde. Hı hı. Ama özellikle işte ön gösterimler oluyor ya, seyirci test gösterimleri dediğimiz gösterimlerde seyirci sevmemiş. Yani Woody'nin daha böyle eğlenceli, tatlı bir tip olmasını istemişler ve değiştirmişler Woody'ye. Hı. Ama ilk bölümde tabii ki o bencil, ya bazı kıskanması, kıskançlığı gibi özellikler kalmış. Sonradan dediğiniz gibi bir kahramana doğru yönlenmiş Woody ve Buzz'ın ilişkisi o anlamda. Yani aslında Toy Story sadece bir animasyon olarak bakmak doğru olmaz. Bir felsefesi olduğunu söyleyebiliriz. İşte düşünün, yani ortalama 30 yıllık bir seyirci kitlesini eğitmesi, işte o dostluk üzerine, çocukluk üzerine, vazgeçememezlik ve vefa üzerine bir felsefi altyapı kurması da çok çok önemli sinema tarihi açısından, ki sinema tarihinde animasyon serileri çok fazla ilerleyemiyor ve bir yerden sonra nefesi kesiliyor, yarıda kalıyor. Ama Toy Story'nin az önce söylediğim felsefi altyapısından dolayı daha uzun yıllar da seyirci karşısına çıkacağını rahatlıkla söyleyebiliriz. Yani bir büyüme hikayesi ama bir yandan da çocukluğumuza olan özlem, içimizdeki çocuğu sürekli ayakta tutmak, onunla beraber yaşamak, zaman zaman onu ön plana çıkarmakla alakalı bir eser diye söyleyebilirim.
12: Elimden geldiğince çabuk geldim.
14: Neden elbise giyiyorsun sen Woody?
12: Buna panço deniyor Forky.
15: Birine kahverengi kalem lazım.
16: Dur! Kim var orada?
12: Hop hop hop! Niyetim kötü değil.
16: Uzun zaman oldu kovboy.
0: Belki o oyuncaklar Andy'nin ya da Bonnie'nin çocuklarının oyuncaklarına da dönüşebilir ilerleyen zamanlarda, değil mi? Öyle şeyler.
1: Tabii, aynen. Bir de tabii Toy Story aynı zamanda dünyaya şunu da kanıtladı. Sadece bir film ürünü değil bu. Yan ürünleri çok çok önemli. Yani işte hepsinin oyuncakları çıkartıldı. İşte tişörtlerden tutun, çocuklar için bunu sattılar, kupalara bastılar. Yani çok büyük bir pazar aslında. Yani bir filmin yan gelirlerinden daha fazla para kazanmanın yollarını da öğretti Toy Story sinema dünyasında. Oyunları çıktı biliyorsunuz, işte çeşitli uygulamaları çıktı. O yüzden de aslında dört dörtlük bir ticari başarı, sinema başarısı olarak da görebiliriz yani. Hı hı.
0: Bir sürpriz de Taylor Swift'ten geldi film için. Oyuncak Hikayesi 5'in Los Angeles'taki Dolby Theater'da düzenlenen görkemli dünya premierinde Taylor Swift sahne aldı ve yaptığı şarkıyı paylaştı. Şarkının hikayesi de enteresan. Taylor Swift henüz yapım aşamasında izlemiş filmi ve eve gelip hemen çocukluğundan beri hayran olduğu bu Toy Story evreni için bir beste yapmış ve uzun süredir de onun köklerine, özlenen köklerine dönüşü simgeleyen bir şarkı. Bu country tarzında bir şarkı olmuş. Uh-huh. Hepimizin bildiği Dostunum Ben Senin şarkısının yanında Jesse'nin gözünden yazılmış bu şarkıyı da dinleyeceğiz filmde.

0: Peki şunu soralım. Sinema salonlarını biliyoruz çok sakin bu ara. İlginin de azaldığını biliyoruz maalesef. Ama hareketlendirir mi bu yazı, ne dersiniz?
1: Yani bir nebze hareketlendirmesini umut ediyoruz. Çünkü işte tam da neredeyse okulların tatil zamanına denk geliyor. Öğrenciler daha rahat olacaklar. İşte sinemalara inşallah akın ederler. Biraz sinema salonlarının neşesi yerine gelir diye düşünüyorum. Çünkü yani seri olmasının da avantajı olduğu için, hani biliyorsunuz, hani çok hoşlanmasanız bile bazen o seriyi takip etmek zorunda hissediyorsunuz bütün filmleri tamamlamak anlamında. O yüzden hem büyükleri hem çocukları sinema salonlarını çekecektir diye düşünüyorum.
0: Karakterleri anlama gibi bir sürece de ihtiyaç duymayacak. Zaten bildiğimiz, tanıdığımız
1: aynen,
0: karakterler
1: değil mi? Evet. Tanıdık, bilindik karakterler. Sadece işte Lilipet karakteri, ki ona da zaten aslında
0: onu da tanıyoruz.
1: Aşinayız yani. Evet. Tanıyoruz diyebiliriz yani. Ya bu arada hani sadece çocuklara suç atmak değil, yani biz yetişkinler de artık bağımlı olduk.
0: Evet, evet.
1: Akıllı telefonlara, tabletlere, bilgisayarlara, yani artık bu teknoloji çağı bizi içine aldı maalesef.
0: Evet.
1: Yani yapabilecek de bir şey yok.
0: Evet, bir kez daha Toy Story'de kendimizden bir parça bulacağız biz de büyükler olarak. Çok teşekkür ederim katıldığınız ve sorularını yanıtladığınız için. Sağ olun.

0: Pencerede bugün Oyuncak Hikayesi'nin son filmini akademisyen ve sinema yazarı doçent doktor Fırat Sayıcı ile konuştuk. Programı Atilla Özdal'la birlikte hazırladık. Haftaya tekrar görüşmek dileğiyle.
1: Zeynep Gül Alp'le Pencere.
2: Elveda güzel vatanım, NTV Radyo'da.
3: Şu gördüğünüz mavi gökyüzünün altında hepimiz eşitiz, hepimiz kardeşiz.
1: Ahmet Ümit'in müthiş romanından NTV Radyo için uyarladık. Elveda güzel vatanım her cumartesi 11.30, tekrarı pazar 19.30'da NTV Radyo'da radyo tiyatrosunda.
4: Ve sen ister, o kadar güzeldin ki.
1: Radyo tiyatrosu arşivi tekrar dinlemek isteyenler için ntvradio.com.tr'de podcast platformlarında.
3: Dur! Nereye gidiyorsunuz?
5: Her mevsimde, her havada,
6: çatın güvende Kılıçoğlu'yla.
7: Kılıçoğlu mevsim havasını sunar.
8: Hafta sonu Ege'de denize girmeyi planlayanlara rüzgarlı bir hava olduğunu hatırlatalım. Çanakkale, Ayvalık, Çeşme boyunca Poyraz ve Karayel'in hızı saatte 55-60 kilometreye kadar çıkacak. Bodrum'da ise 30-40 kilometre hızla esecek.
5: Her mevsimde, her havada,
6: çatın güvende Kılıçoğlu'yla.
7: Kılıçoğlu mevsim havasını sundu.

0: Merhaba, saat 10 NTV'de gelişmelerle karşınızdayız. Yükseköğretim Kurumları sınavının ilk oturumu dakikalar sonra başlayacak. Melike Şahin İstanbul'da, Erce Tren Ankara'da adayların heyecanına ortak oluyor. Önce İstanbul'a dönelim Melike.
1: Burak, evet, şu dakika itibariyle artık öğrencilerin okullara girmesi yasak. İçeri girişler tamamlandı saat 10 itibariyle. Sınav 10-15'te başlayacak. 2.425.000 öğrenci yaklaşık olarak yükseköğretim kurumları sınavına girecek. Hayal ettikleri okula, emek verdikleri, yoğun bir çaba sarf ettikleri okullara ulaşmak için sınav yaklaşık 15 dakika içinde başlayacak. Öğrenciler girdi merkezlere çoğunlukla. Aileleri dışarıda bekliyor. Biz Cahit Kazan'ın görüntüleriyle şu anda aktarıyoruz. İstanbul Üniversitesi Beyazıt Kampüsü'ndeyiz. 165 dakika süreleri olacak öğrencilerin temel yeterlilik testi için. Daha doğrusu düzeltiyorum, 2 saat 45 dakikalık bir süreleri var. Sınav 13'te tamamlanacak. Son 15 dakikada dışarıya çıkamayacaklar. Ve bu süreçte de 40 Türkçe, 40 matematik, 20 sosyal bilimler ve 20 fen bilimleri olmak üzere 120 soruya yanıt vermeye çalışacaklar. Öğrencilerin bu sınava girmesi zorunlu, yarınki alan yeterlilik testine girebilmek için. Bizim bulunduğumuz noktada birçoğu çok erken saatlerde geldi ve burada beklemeye başladı geç kalmamak için. Şu anda da içeriye girmiş durumdalar. İstanbul Üniversitesi'nde yaklaşık 15 dakika içinde sınav başlamış olacak ve 2 saat 45 dakika boyunca da öğrenciler sorulara yanıt vermeye başlayacak. Tabii heyecanları yüksek, hem onların hem de ailelerinin. Biz sınav öncesinde burada bekleyen öğrencilerle ve velilerle konuştuk Cahit Kazan'la birlikte. Şimdi o görüntüleri izleyelim.
2: Çok stres olurum çünkü geç kalırsam hiç de yapamam, o yüzden biraz erken gelelim dedik. Yani sürekli sabahladım son haftalar, yani geri kalan zamanları öyle kapatmaya çalıştım.
3: Çocukları bu sınava girecek, bütün çocukların hepsine başarılar diliyoruz inşallah. Allah hepsini yoluna açık etsin.
1: Siz mi daha heyecanlısınız, kızınız mı?
2: Biz tabii ki. Her şey hazır olsun, burada bekleyelim, sonra da girelim. Geç kalmaktansa daha iyi olur diye. Biraz manifestliyoruz üniversiteye. İnşallah tutar bakalım.
1: Şimdi o manifestliyorum dedi. Siz de dua okuyorsunuz.
4: Evet, biz de her iki taraftan manifestlemeye devam ediyoruz. Yani rahatız aslında, çok heyecanlı değiliz. Dediği gibi bütün sene çalıştı. Takdir Allah'ın artık. O elinden geleni yaptı.
5: Almanya'dan geldim ben kardeşim için. Sınavın çok bir taktiği yok aslında. Rahat olsun, kendine güvensin yeter.
6: Ya bu sene mezuna bırakmayı düşünüyorum. Böyle eksiklerimi öğrenmek için.
7: Çocuk gelişim bölümünü istiyorum. Lisede de zaten bu bölümü okumuştum. Yani hedefim anaokul öğretmeni olmak inşallah.
1: Var mı heyecan?
7: Var. Bir de mezuna bırakmanın şey de var, stresi de var üstüne. Yani daha fazla heyecan var. İkinci sene olunca. Bu şekilde.
0: Şimdi Ankara'ya dönelim. Erce Tren karşımızda olacak. Erce, az bir vakit kaldı artık. Sen neler aktaracaksın?
8: 2 milyonu aşkın öğrencinin gireceği sınava artık sayılı dakikalar kaldı diyebiliriz. Yaklaşık 12 dakika sonra 81 il genelinde üniversite öğrencisi adayları temel yeterlilik testine başlayacak. Yaklaşık 3 dakika önce kapılar kapandı ve okullara öğrenci alımı durduruldu ülke genelinde. İşte bu şekilde kameraman arkadaşım Mehmet Yahyalıoğlu getiriyor ekranlara. Kapı geçtiğimiz dakikalarda kapandı. İçerideki öğrencilerin, sınava giren öğrencilerin, velilerinin, ailelerinin bu noktadaki heyecanlı bekleyişi de sürüyor diyebiliriz. Hacı Bayram Veli Üniversitesi Hukuk Fakültesi yerleşkesi önündeyiz ve aileler burada içeride sınava giren öğrencileri, çocuklarını bekliyorlar diyebiliriz. Yaklaşık 10 dakika sonra sınav başlayacak. Sınav 81 ilde ve Kuzey Kıbrıs Türkiye Cumhuriyeti'nde toplamda 254 sınav merkezinde gerçekleştirilecek. 2.425.628 öğrencinin başvurduğu sınava yaklaşık 1 milyon öğrenci ilk kez giriyor. Sınava giren en genç adayın 16, en yaşlı adayın da 87 yaşında olduğunu da ifade edelim. Bu yıl üniversite sınavına 921.248 aday ilk kez giriyor. Ayrıca bu adayların, sınava giren adayların toplamda 978.408'ini Anadolu Lisesi, 514.809'unu da meslek

0: aylardan sınavın ilk oturumunda 340.321 aday görev alıyor. 120 sorunun bulunduğu sınavda öğrencilere bu soruları cevaplaması için toplamda 165 dakikalık bir süre verildi ve önümüzdeki dakikalarda yaklaşık 9 dakika sonra sınav başlayacak. Ardından da 15.45'te yabancı dil testi gerçekleştirilecek.
1: Titren aktardı. Bu yayına bülteni noktalıyoruz.
2: NTV Radyo. Hava durumu.
3: Ülke genelinde sıcaklık değişmiyor. İstanbul ara ara bulutlanacak, kuvvetli Poyraz akşamları üşütüyor. Ankara ve İzmir'de kısa süre sağanak geçişi olacak. İstanbul ve Ankara 26, İzmir 31, Bursa parçalı bulutlu 27 derece. Antalya'nın daha çok iç kesimlerinde sağanak geçişi bekleniyor. Sıcaklık 29 derece. Marmara'da bulutluluk yine fazla. Poyraz 3 gün daha kuvvetli ve serin eseceğinden 25-28 derecelerde olan sıcaklık daha düşük değerlerde hissedilecek. Gece sıcaklığı Balıkesir'de 15 derece. İç Anadolu'da da Poyraz çok sert. Gün içinde yağış geçişleri var. Eskişehir 26, Kayseri 25 derece. Ege'de yaz sağanakları daha çok Muğla, Denizli, Afyonkarahisar'ı etkiliyor. Kuvvetli rüzgar akşamları üşütüyor. Manisa 29, Muğla 27, Bodrum biraz kapalı 29 derece. Akdeniz'de yağış, Adana, Mersin'de yerel, Isparta'da ise daha kuvvetli. Adana 32, Kahramanmaraş 33 derece. Karadeniz'de Bolu'yla Samsun-Rize kesiminde yağmur görülecek. Bolu 25, Samsun 27 derece, bölgede rüzgar kuvvetli. Doğu ve Güneydoğu genelinde lodos sert ve sıcak esiyor. Erzurum 27, Malatya 32, Diyarbakır 37 derece.
2: Hava durumu. Engelsiz. Görmeyen atlet nasıl koşuyor?
4: Yapamam dememeyi öğretiyorum aslında. Çünkü ben yapıyorum, ben yaşıyorum.
2: Tekerlekli sandalyede dans sporunu duydun mu?
4: Bana dans olarak müzikle birlikte özgürleştiğimi hissediyorum.
2: Kolları olmayan yüzücü.
5: Sahip olmadıklarıma değil de sahip olduklarıma tutunuyorum.
2: Ya da görmeyen dağcıyı biliyor musun?
6: Ayaklarımla bastığım taşların böyle ayaklarımla o taşları sanki görüyorum. Yukarı doğru çıkar.
2: NTV Radyo'da farklı bedenlerdeki sporculara alan açıyoruz. Engelli denilen bu sporlardaki gelişmeleri duyuruyor, sporcuların hikayelerini, nasıl yaptıklarını dinliyoruz.
7: Kendi kendinize şunu söyleyeyim, ben başarabilirim. Ben savaşmazsam kaybedeceğim ve başaracağım.
2: Birbirimizi tanımak, anlamak için. Çünkü biz farklılıklarımızla biziz. Ayhan Aktaş'ın programı Cumartesi 15.15, Pazar 11.15'te NTV Radyo'da. Programın arşivi ntvradio.com.tr adresinde ve tüm podcast platformlarında. NTV Radyo'da haber ve hayat var. Hayat var.
8: Yaz aylarının en büyük kabuslarından biri kene, özellikle de İç Anadolu'da. Kene nedeniyle hayatını kaybedenler oluyor. İstanbul'da da bu yıl daha fazla kene görülüyor. Peki her kene tehlikeli mi? Isırırsa ne yapmak gerekir? Enfeksiyon hastalıkları uzmanı Profesör Sıla Akan yanıtladı.
9: Kene ısırdığında bir kere hemen fark etmek çok önemli ve hemen aslında bir en yakın hastaneye gidip bu kenin çıkarılması gerekiyor. Kendimizin çıkarması için uğraşmamak en doğrusu. Çünkü keneler kendilerini cilde gömerek kan emdikleri için tamamını çıkarmak biraz uğraşıklığı gerektiren bir şey. Bir de bir stratejik bir aslında uygulama gerekiyor. Kendimiz çıkarmaya çalıştığımızda kopuyor ve parçalar kalıyor. Bu da bir remiyi taşıdığı herhangi etken neyse onun kana karışmasını kolaylaştırıyor. O yüzden bizim kendimizin çıkarmaması aslında buna uygun bir böyle bir cımbız diyebileceğim bir aletle, steril bir aletle bunun hastanede yerinde böyle çividen oynatılır gibi çekilerek yukarıya doğru yavaş yavaş yerinde oynata oynata çekilmesi gerekiyor. Böyle biraz daha nazik bir hareketi var çıkartmak için. Yani bilen bir kişinin yapmasında fayda var parçanın kalmaması için. Diyelim ki böyle bir şey yapıldı, bir parça kaldıysa da bunu tekrar bir daha almak için de uğraşmamak gerekiyor. Bu dediğim gibi kana karışabilecek olan etkenleri artırıyor. Müdahale için en yakın hastaneye başvurmak bir an önce.

0: cev en önemlisi.
1: Peki kene çıkartıldı diyelim ki, ondan sonrasında süreç nasıl yürüyor, takipler nasıl yapılıyor, hasta kendini nasıl izliyor ya da doktorlar ne istiyor, nasıl kontroller yapılıyor?
0: Şimdi keneden bulaşabilecek viral etkenler olabilir, bakteriyel ya da parazitler etkenler olabilir, birçok mikroorganizmayı taşıyabilir ama tabii en çok bilinenleri Kırım Kongo olabilir, Lyme hastalığı olabilir. Yani kenenin hangi kene ile ilişkiliyse onun taşıdığı etkenler de farklı. Ve bu durumda da Kırım Kongo gibi bir ortamdaysanız, yani onun olabileceği kenenin olduğu işte Tokat ve civarı diyebiliriz esas olarak endemik olduğu bölgeler Türkiye'de onlar. Öyle bir yerdeyseniz o zaman daha çok kanamalı ateş diye bir tablo ortaya çıkabiliyor. Bunda da kan tablosunda özellikle hemogram dediğimiz trombosit sayısına bakarak ilerliyor ve tabii ki semptomlar takip ediliyor. Şikayetleri böyle viral bir enfeksiyonlardaki genel şikayetler başlıyor, ateş oluyor. Kas ağrıları, halsizlik olabiliyor ve kan tablosunda da bozulma oluyor. Ve bunlarda inkübasyon süresi kuluçka dönemi oldukça kısa, 3 gün diyebiliriz ortalama. Hemen hızlıca başladığı için hastalıkta. O yüzden de kene gördüğümüz zaman hemen müdahale için hastaneye gitmek ve takibi alıp hani bunlarda bir düşüş var mı, hastanın şikayetleri olacak mı gibi biraz takibi alınıyor. Ve belki de bazen hastaneye yatırmak gerekebiliyor.
1: Kırım Kongo kanamalı ateşi hastalığı ne kadar ölümcül hocam?
0: Valla ölüm oranı %30'lara varabiliyor. Ne kadar geç müdahale ederseniz olay biraz daha fazla geri dönüşümsüz olabiliyor. Kanamalarla giden, kanama tablosunun çok ön planda olduğu bir tablo. Ve aslında da çok da fazla bir etkili bir antiviral tedavisi yok. Ribavirin gibi bir ilaçla ilgili bir yani böyle çok ilerlemiş vakalarda bazen kullanıyoruz ama etkinliği halen tartışmalı olan bir ilaç. Antiviral etkinliği çok bilinen bir ilacımız yok. O yüzden de hastaya destek tedavisi yapılıyor. İşte kanama, sıra kanının yerine konması, kan takviyesi vesaireyle destek tedavisiyle gene de bir hastane ortamında geri döndürmek için uğraşılıyor. Fakat ilerlediğindeki müdahaleler daha zor. İlerlemeden olduğunda fark edersek biraz daha kolay olabiliyor ama üçte biri ölümcül diyebiliriz.
1: En çok hangi bölgelerde görülüyor? Türkiye içerisinde en çok hangi illerde rastlıyoruz keneye? Bir de bu soruya ek olarak şunu da merak ediyorum. Hangi alanlarda görülüyor? Yani çim, orman ya da işte sazlık alanlar, nerelerde daha çok dikkat etmek gerekir keneye? Bir de onu da yanıtlayabilirsek çok iyi olur.
0: Daha çok aslında 2002'den beri bizim ülkemizde Tokat ve civarda ilk tanılar konmuştu. O zamandan beri gene aynı bölgelerde, o civarda görülüyor. O çevre illerde karşımıza çıkıyor. Daha çok böyle kenenin yaşam döngüsünün daha aktif olduğu böyle yaz aylarına doğru bunlarda bir artış oluyor. Bizim tabii ülkemiz aslında tam olarak kuşların göç yolu üzerinde ve o yüzden de kuşlar bu keneleri taşıyorlar ve aynı zamanda iklim kriziyle dolayısıyla da kenelerin de yaşam alanları hem genişledi hem de o sezonları da uzamış oldu. Bunların da etkisi var. Daha aslında artık tropikal ülkeye bir ülke olmaya yolundayız. Daha sıcak oluyor. Ve bu dönemde dönem uzamış oluyor. Yani kenelerin yaşam süresinin arttığı, aktif oldukları, enfeksiyon yapabilecekleri dönem uzuyor. Kenelerin yaşam alanı genişliyor. Daha çok yaşayabilecekleri bir geniş bir ortam içinde kalıyoruz. Ve tabii ki işte göç yolunda da olduğumuz için gerçekten biz aslında bu açıdan riskli bir gruptayız. Bizim karşılaşma ihtimalimiz biraz daha yüksek ülkemizde. Bu yüzden açık alanda bununla karşılaşma ihtimalimiz tabii daha çok. İşte kamp kuranlar, açık alanda çalışanlar, hayvancılıkla uğraşanlar, işte gezi için gidenler. Yani açık alana çıktığımız anda keneyle karşılaşma ihtimalimiz yüksek. Bunun tutunup tutulmadığını mutlaka böyle bir şeyde kontrol etmek gerekiyor. Bazen çünkü geç fark ediliyor kenenin tutulmuş olduğu. Bunu takip etmemiz lazım. Ve böyle yerlerde de açık, yani güneşe çıkacağımız, açık alana çıkacağımız, ormanlık alana gideceğimiz zamanlarda da açıkta kalan işte bacaklar vesairenin kapatılmasında fayda var. Çünkü hani buna bir fırsat vermemek, korumak bu açıdan daha önemli bir durum diye söyleyebiliriz. Öncelikle buna bir fırsat vermeyeceğiz şekilde giyişlerimizi buna göre ayarlayabiliriz. Bir de tabii ki hani böcek kovucu bir takım koruyucu kremlerden de yararlanabiliriz.
1: Peki son soru hocam, bununla bağlantılı olabilecek şekilde. Son haftalarda İstanbul'da da bazı kene vakaları görülmeye başlandı. Keneler riskli midir İstanbul'da? Ne söyleyebilirsiniz?
0: aslında genel olarak çok riskli değil ama bu dönemde hani hem ısının artması hem işte bu yaşam tarzının kenelerin artık bulunduğu hangi kene hangi ortamda bulunabiliyorsa ona göre enfeksiyon yapabiliyor. Ve biraz daha böyle yaşam şartlarının genişlediğini söyleyebiliriz kenelerin. Hani asla olmayacak dememek gerekiyor. Gelebilir ya da burada tutunabilir keneler çünkü artık biraz daha sıcak bir iklime doğru kaydık ve bu imkan var. O yüzden de dikkatli olmakta fayda var. Tam olarak ortamları olmasa da buraya doğru da yaklaşabilir. İstanbul iklimi de onlara uygun bir iklim sağlayabilir.
1: Enfeksiyon hastalıkları uzmanı Profesör Sıla Akan, NTV Radyo'daydı.
2: Reklam. Turnuva boyunca golleri istediğin yerden izlemek... Türk Telekom'la golleri TVBu Go'dan internetinden yemeden izlemek. Gol. Türk Telekomlular turnuvada futbola doyuyor. TVBu Go'yla her yerde her saatte ücretsiz olarak internetinden de yemeden maçları izleyebiliyor. Bu bir gol. Gol. Detaylar TVBu.com.tr'de.
3: NTV Radyo.

0: İhtiyacın olan ürünler tek çatı altında. Dalsan.
1: Mehmet Bey ve oğlu kapıda vedalaşıyor. Mehmet Bey'in eli cebine gidiyor ve o da ne? Cebinden iki tane basketbol maçı bileti çıkıyor. Biletler Berk'e doğru uzanırken...
2: Baba büyüksün!
1: Diyerek babasına sarılıyor.
3: Süvari'de babalar gününe özel tişört ve gömleklerde bir alana bir bedava. Süvari.
4: Yakışanı yapar.
5: Çocuğunuzla konuşuyor musunuz?
6: Çocuğunuzla aktiviteler yapıyor musunuz?
7: Çocuklarınızın arkadaşlarını tanıyor musunuz?
8: Çocuklarınızı spor yapması veya farklı becerilerini geliştirmesi konusunda destekliyor musunuz?
9: Çocuklarınıza karşı sabırlı, uyumlu ve tutarlı mısınız?
10: Çocukla kurulacak sağlıklı ve açık iletişim, onun ruh sağlığının ve sosyal gelişiminin temel taşını oluşturur.
11: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
12: Yaparsa Fiat yapar. 300 bin lirayla gelin, eve Doblo'yla dönün. Kalanı 48 aya varan vade seçenekleriyle ödeyin. Doblo Kombi, Fiat showroomlarında sizi bekliyor. Detaylı bilgi için fiat.com.tr.
13: Lezzet arıyorsan Festi. Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa buldum, Opet'te bulacaksın.
14: Herkes Allianz Best'li olabilir ama her bes Allianz Best olamaz. Allianz'dan fark yaratan çocuğumla büyüyen besin 1 yaşına kadar gram altın, 18 yaşına kadar her doğum gününde artı %5 Allianz katkısı, 18 yaşına kadar katkı payı ödeme güvencesi ve %20 devlet katkısı avantajıyla en değerlinin yarınlarını bugünden güvence altına al. Detaylı bilgi ve başvuru için Allianz.com.tr.
15: Bes, bes, bes, Allianz'dır. Bes, bes, bes, Allianz.
16: Reklam. NTV Radyo ile ilgili soru ve görüşlerinizi ntvradio@ntvradio.com.tr adresine yazın.

0: acı, tatlı, mayhoş. Yemek kültürü yazarı Aydın Öneytan'la bir tutam tarif, biraz da tarih.
1: Merhabalar. Yaz geldi mi, Haziran geldi mi, artık yaz meyvelerinin de en güzelleri tezgahlara düşmüş demektir. Şimdi yaz meyveleri deyince ne anlıyoruz? Aslında baharın güzel meyvelerinin de yavaş yavaş sonuna geliyoruz. Mesela dut, beyaz dut yok olmak üzere tezgahlarda artık son demlerini yaşıyor. Çileğin tabii en güzelleri çoktan çıktı. Ama mesela can eriğini ele alırsak, can eriği artık pembeleşmeye başlamak üzere. Hala piyasada can eriği bulunuyor, yeşil yeşil kütür kütür, ama bir süre sonra artık onları bulamayacağız. Bahar meyveleri deyince aklımıza yeni dünyada gelsin. Hala ağaçlarda görüyorum, tezgahlarda da var, ama bir süre sonra artık onu da bulamayacağız. Şimdi peki bu ilkbahar meyvelerinin sonu, yaz meyvelerinin başlangıcı derken kayısı devreye girdi, kiraz yavaş yavaş bollaşıyor, şeftali kendini göstermeye başladı. O zaman ne yapalım? Güzel bir meyve salatası. Aslında çeşitli ülkelerde çeşitli meyve salatası kültürleri var ve meyve salatası bir anlamda yaz meyvelerinin hepsinin bir arada olduğu en güzel, en hafif tatlı biçimi. Şimdi meyve salatası deyince işin içine üzüm de girebilir, kış meyveleri de girebilir, armut girer, elma girer. Aslında dediğim gibi her kültüründe kendine göre bir meyve salatası var. Mesela İtalya'da meyve salatasına Macedonya derler. Macedonya niye? Makedonya'dan adını almış, çok kültürlü, farklı etnik grupların bir arada olduğu karmaşık yapısından ötürü bütün renklerin, bütün lezzetlerin bir arada olduğu bir salata olarak Makedonya ismi meyve salatasına yakıştırılmış. Ama burada meyve salatası Amerika'da da mesela fruit cocktail, yani meyve kokteyli olarak bir dönem çok moda olmuş. Hatta 1940'larda falan, 48'de mesela konserve meyve salataları var. Şimdi konserve meyve salatası da olur mu diyeceksiniz. Oluyor, bal gibi de oluyor. İçine ananas da giriyor, üzüm de giriyor, şu da giriyor, bu da giriyor. Tabii meyveler o nefasetini kaybediyor. Taze taze meyve lezzeti olmuyor, ama onun da kendine göre bir yapısı var. Amerika'da konserve meyveler bayağı bir sanayi olmuş zamanında. Bir kere özellikle ananas. Ananasın hala konservesiz çok revaçtadır. Ama mesela şeftalinin de yarım yarım, bütün bir güneş gibi böyle çok güzel konservesi olurdu. Ama tamamen başkalaşıyor. Mesela ben tuhaf bir şekilde konserve şeftaliyi de severim. Ama onu bambaşka bir şey olarak yemek lazım. Tazesiyle alakası bile yok. Birazcık da meyve salatasında lezzet dengelerine bakmak lazım. Meyve salatası deyince her şeyin karman çorman bir arada olduğu bir meyve salatasına ben hayır diyorum. Birbirine çok yakışan ikililer, üçlüler var. İşte onları bir arada yakalayınca da gerçekten bambaşka oluyor. Mesela sadece bir çilekli salatası yapabilirsiniz. O da meyve salatası olabilir. İçine böyle diğer orman meyvelerinden koyabilirsiniz. Ama mesela o sadece çileğin, özellikle de araya nane yaprakları koyarsanız o kadar güzel, ferah bir tadı olacaktır ki yanına başka bir meyve girmesine gerek bile yok.

zaman birazcık böyle kiloyla aldığımız meyvenin bir iki parçası artar. Bu geçmesin diye hemen onu doğrayıveririz, salata yaparız. Bir ondan bir bundan derken bütün meyveleri bir arada tadabildiğimiz harika bir salata olur. Şimdi İtalyanların meyve salatasına Macedonia dediğini söylemiştim. Fransızlar da aslında sebze salatalarında da küp küp kesilmiş rengarenk sebze salatalarına, aynı zamanda da meyve salatalarına Macedoan diyorlar. Gene Makedonya'dan gelerek. Şimdi Makedonya'dan gelerek derken hemen oraya ufak bir parantez açalım. Bu Büyük İskender'in Makedonya'sı mı yoksa Osmanlı Makedonya'sı mı, onu biraz tartışmak lazım. Çünkü Büyük İskender aslında bir Makedonyalıydı. Fakat bütün dünyayı fethetmişti. Yani o zaman bilinen dünyayı, Kuzey Afrika'dan Hindistan'a kadar uzanan, Avrupa'dan bütün Anadolu falan derken her yeri fethetmişti. Dolayısıyla Büyük İskender'in Makedonya'sı deyince aslında bu Büyük İskender'in fethettiği topraklar da kastedilebilir. Ama bence özünde, kökeninde Osmanlı Makedonya'sı var. Bütün Osmanlı İmparatorluğu'nun bir mikrokozmosu gibi her türlü etnik yapı bir arada, çok kültürlü bir toplum. Peki meyve salatasında hangi meyveler, yani hangi kültürler, hangi lezzetler olmalı? Şimdi ona bakarsak aslında bu işin bir standartı yok. Ama yazılmamış kuralları var. Ama ben size bir de yazılmış kuraldan bahsedeceğim. Çünkü Amerika'da meyve salatası konserveye girmiş. Konserve açacağıyla sofraya konabildiği bir kültür geliştirmiş. 1950'lerden bahsediyoruz. Fruit cocktail, yani meyve kokteylinin, yani meyve salatasının standartları da yazılmış. Şimdi oranlar şöyle: içine girmesi gerekenler nedir ve hangi oranlarda olabilir diye onların da sınırları belirlenmiş. Mesela %30 ile 50 arasında şeftali olmalı. Şeftalinin zaten ayrıca konservesini yapıyorlar. Hatta bence tazesini yemiyorlar bile, konservesini yiyorlar. Tabii konserve şeftali ile harika bir başka tatlı yapılır, peşmelba. Fakat onu da tek meyvelerin lezzetlerini işlediğimiz bir hafta muhakkak yaparız. Burada şeftalinin turuncu olması esas ve tabii ki böyle etinin de sıkı olması lazım. Sonra %25 ile 45 oranında türünü belirtmeden armut var. Bu genellikle Williams armudu denilen armut olmalı. Çünkü en yaygını Amerika'da odur. O da yağ armudu deriz ya bazen. Onun gibi böyle hani eti de kaygan olan, son derece lezzetli olan armut. Sonra %6 ile %16 arasında ananas giriyor. Ki ananas da gene şeftali gibi Amerika'da aslında konserve olarak yaygınlaşmış. Son derece ilginç. Dolayısıyla her zaman konservesine alışıklar zaten. Sonra %6 ile %20 arasında bütün kesilmemiş üzüm geliyor ama çekirdeksiz olma şartıyla. Tabii o da her zaman yeşil üzüm oluyor. Peki Amerika'daki çekirdeksiz yeşil üzüm nedir? Aslında bizim sultaniye üzümümüzdür. Çünkü Amerika'ya gitmiş ve Thompson Seedless olarak Amerika'nın en sevilen ve en çok yenen çekirdeksiz yeşil üzümü olmuş. Evet, hikaye böyle. Tabii %2 ile 6 oranında da boyar maddeyle kıpkırmızı yapılmış kiraz şekerlemesi var veya kiraz konservesi var. İşte Amerika'nın getirdiği standart da bu. Bence siz taze meyvelerden kendi meyve salatanızı yapın ve keyfine varın. İsterseniz tabii ki bu oranları takip edebilirsiniz.

Yaz sofrasının en güzel tatlısı meyve salatası diyoruz. Bence sofra derken kahvaltıyı da dahil etmek lazım. Çünkü ben sabahları meyve salatası yemeyi de çok seviyorum. Şimdi hem bir enerji veriyor, hem biraz şeker veriyor, hem lif veriyor. Hem de aslında araya başka lifler de katabilirsiniz. Biraz granola ya da birazcık yulaf, bunları da katabilirsiniz. Hepsini karışık meyveyle yersiniz. İsterseniz bir de yoğurt katarsınız. Ama meyvesi ağırlıklı olmak şartıyla. Her mevsimin kendi meyvesi olmalı ve o meyvelerin zaten kendi içinde bir uyumu var. Tek çekirdekli meyveler, şeftali, kayısı, kiraz, vişne. Bunların hepsinin içinde aslında gizliden gizliye bir acı badem aroması var. Çünkü çekirdeklerinin içindeki o minnacık badem aslında acı badem tadı taşıyor, yani siyanit. Fakat bunun tadını normalde meyveyi yerken hissetmiyorsunuz. Bazen biraz kirazda hissedersiniz. Ama mesela zerdalenin çekirdeğini kırdığınız zaman zaten badem yerine kullanılan kayısı çekirdekleri de vardır. İşte o badem yenir bile. Ama aslında bir tehlikesi de var. Onun için öyle acı acı hampur hampur yememek lazım. Çünkü sonuçta zehirli bir madde. Fazlası zarar. Şimdi bu meyvelerin birbirleriyle uyumu da gerçekten olağanüstü. Ve kırmızı, turuncu, sarı dengesini falan da çok güzel oluşturuyor. Dolayısıyla mesela kirazla şeftali, işte kayısı, birazcık daha sonra vişne çıkacak. Zaten vişne bir çıkar bir yok olur. Şeftalinin de en olgun zamanına denk gelir. Şeftali vişne ikilisi mesela, bunlar harika. İşte sadece böyle iki meyveyi dengeleyerek, bazen üç meyveyi dengeleyerek son derece güzel meyve salataları yapabilirsiniz. Tabii hayatımıza bir de mavi yemiş girdi. İşte blueberry diye. Hatta değişik isimler de takıldı bir ara. Mersin'den de. Mersin bitkisinin halbuki hiç alakası yok. Ama o da mor mor, hem sağlıklı hem de böyle göz göz çok yakışıyor. Tabii ki İyi bir kara üzümde her zaman yeri var. Ben çekirdeklerini de çıkartmam ama ikiye bölüp çekirdeklerini de şöyle bir firketeyle veya iğne ucuyla çıkarabilirsiniz. Şimdi bu dengeler çok önemli. Ama özellikle şeftali gibi, kayısı gibi meyvelerde gene yazılmamış bir kuraldan bahsedeceğim. O da katiyen aşırı olgunlaşmamış, yani bazı yerleri kahverengiye çalmamış olmalı. Eti ne kadar diri, ne kadar sıkı, hatta benim kendi zevkime göre birazcık da ham olursa daha da iyi. Hem diriliğini koruyor, hem de birazcık böyle meyve salatasına biraz şeker, biraz limon suyu koyuyorsunuz. Ben genellikle şeker de koymam ama o bir kaşıkçık bile olsa, bir çorba kaşığı şeker bile olsa onu koymakta yarar var. Çünkü o meyvenin içindeki, özündeki meyve sularını hemen dışarı çıkartıyor. Hidroskopik özelliği olduğu için ve dolayısıyla biz meyvenin tadını daha fazla algılıyoruz. Yani şekeri daha tatlı olması için değil, meyvenin kendi öz lezzetinin ortaya çıkması için kullanıyoruz. Onun için bir kaşık bile olsa şekerin mutlaka katılması lazım. Limon suyu da çok önemli. Çünkü limon suyunun püf noktası bütün meyveler kararır. Özellikle şeftali, işte elmadan, armuttan bahsettik. Kışın onlar. Bunların hepsi açıkta kalınca hemen bir oksidasyona uğrarlar ve kararırlar. Onun için limon suyu da şart. Meyve salatanızı bu kurallara bağlı olarak yaparsanız harika olacak.

meyve salatası deyince ferah ferah hafif bir tatlı anlıyoruz. Şimdi hafif tatlı derken hafif tatlı bir lezzet, yani şekeri bol değil anlamında. Fakat bayağı tuzlu meyve salataları da var. Mesela Asya ülkelerinde, özellikle Tayland'da ham olan papayadan bir salata yapılır. Yeşil papaya salatası. İşte onun içine girmeyen kalmaz. Bayağı da tuzludur. Hatta karides ezmesi, karides özü bile kullanılır. Yani artık o bambaşka bir şey oluyor. Ama sonuçta salata mı salata. Yani aslında kabaktan, salatalıktan salata yapmak gibi bir lezzet. Papaya meyvesinin daha henüz tatlanmamış yemyeşil ham hali kullanılmış. Şimdi ama meyve salatalarının da geçmişine bakarsak böyle tuzlu meyve salataları görüyoruz. Ve tabii ki bu tür tuhaf icatların memleketi Amerika'ya gideceğiz. 1896 yılında Waldorf Astoria Oteli'nde New York'ta bir yemek veriliyor. Çocuk hastanesi için verilen, para toplanması için bir yemek. Orada bir salata yapılıyor. Yeşil üzüm, yeşil elma, kereviz sapı, mayonez ve ceviz. Sonradan Waldorf salatası olarak adlandırılan bu salata aslında tatlıyla tuzluyu son derece güzel birleştiriyor. Bu mayonez kullanımı Amerika'da gerçekten çok enteresan. Çünkü meyve salatalarına mayonez koymaya başlamışlar. Mayonezin yanı sıra onlarda paket olarak satılan jelatinler vardı. Bizde o zamanlar yoktu. Bazen böyle Ankara'da İzmir Caddesi'nde Amerikan pazarı vardı. Oradan bulurduk. Mesela Frank limonlusunu ben pek severdim. Yeşil yeşil. İşte meyve salatasını öyle jöle içinde dondurup servis yapmak çok modaydı. Fakat bir de bunun içine mayonez de koyarlardı. Mayonezi bir anlamda krema yerine. Yani tatlı tuzlu karışıyor. Mayonezin yağlı tadı var. Bir taraftan jello diye satılan jelatinin tatlı tadı, taze meyveler. Gerçekten de tatlıyla tuzluyu birleştirme adetleri o zamanlarda pek yoktu bizde. Halbuki tabii ki Osmanlı kültüründe yemeklere meyve kullanmak var. Meyve kullanımı aslında domates öncesi Osmanlı mutfağının gerçekten güçlü bir kalemi. Ama salata deyince birazcık daha böyle hafif şeyler anlıyoruz. Ve dolayısıyla meyve salatası deyince de onu böyle jöle içinde kalıplandırmak ve içine bilmem mayonez koymak falan gerçekten çok aykırı geliyor. Tatlıyla tuzlunun aslında uyumu var. Zaten salata kelimesinin içinde de tuz var. Latince kökenli İtalyanca salata, yani tuzlanmıştan aldığımız salata sözcüğü aslında gerçekten de içine tuz katılan bildiğimiz salatalardan oluşuyor. Evet, meyve salatasına da meyve salatası demişiz ama tuz koymuyoruz. Gerçi ben size bir ipucu vereyim. Özellikle çilek salatasına şöyle bir fiske tuz koyarsanız aslında bütün taze meyve salatalarına tuzla birlikte o meyvenin içindeki suları daha da ortaya çıkarır. O bir fiskecik kaşık ucu kadar tuzunda o tatlılığa ciddi bir zıtlığı olacak ve çok hoş olacak.

0: İçinde meyve olan salatalar, yani bildiğimiz tuzlu salataların meyveli halleri. Evet, işte o konuda geniş bir konu. Ben giderek daha çok rastlamaya başladım. Örneğin semizotu salatasına ya da başka salatalara çilek koymak, özellikle nektarin gibi veya bazen hatta ızgara şeftali koymak falan gibi böyle ilginç yaklaşımlarda bulunuluyor. Doğrusu burada kendime birazcık bir öncülük atfediyorum. Çünkü böyle şeyler hiç ortaya çıkmadan önce 2003-2004 yılı olmalı. 2004 olabilir. Böyle çok yoğun bir iş gününden sonra eve yorgun gelmişim. Semizotu salatası yaparken içine kiraz koydum. Eski kaşar koydum falan. Harika bir salata ortaya çıktı. Sonra bunu oturdum gazetede yazdım. Gazetede yazdıktan bir süre sonra Ankara'da bir restoranda tıpkısına rastladım. Evet, kirazlı semizotu salatası menüdeydi. Hemen denedim. Gerçekten de tam tarif ettiğim gibiydi. Tabii müthiş bir gurur duydum, çok sevindim. Sonra o restorandan sonra başka yerlere geçti. Çilekli versiyonlarını görmeye başladım. Başka semizotu salatası değil de başka salatalarda uygulandığını görmeye başladım. Ama gerçekten hani şimdiki deyimle viral oldu derler ya, viral oldu gibi bir şey oldu. Şimdi kirazlı semizotu salatasının size tam tarifini vereyim. Bir demet semizotu. Tabii ben bazen bulabilirsem eğer pirpirim, yani yabani semizotu kullanmayı özellikle tercih ediyorum. Çünkü çok diri diri oluyor, çok lezzetli oluyor. O diriliğini özellikle seviyorum. Şimdi bir kasede kiraz, tabii onun da diri olması lazım. Ortadan kirazları ikiye yarın ve çekirdeklerini çıkartın. Bu arada tabii beyaz kiraz falan gibi versiyonları da kullanabilirsiniz. Hatta karışık renkli de kullanabilirsiniz. Şimdi peynire gelince 100-150 gram kadar küp küp kesilmiş eski kaşar. Ama çok kaliteli bir eski kaşar olmalı. Eğer eski kaşar bulamıyorsanız tazesini asla kullanmayın. Ama İzmir tulumu mesela, İzmir tulumu da son derece ideal olabilir. Hatta ben onu bazen daha bile fazla yakıştırıyorum. Bir avuç da ceviz. Cevizin çok fazla olmasına gerek yok. Bir tat versin. Onu da ben böyle yarım yarım cevizleri bir de tekrar dikine bölüyorum. Dörtte bir ceviz oluyor. Kuru yağsız tavada şöyle biraz ateşte gevretirseniz bütün tadı da açığa çıkıyor. Son derece iyi oluyor. Bir de restoranlarda gördüğüm versiyonlarda yapılmayan bir yaklaşım. Ben ilk tarife koymuşum bir tatlı kaşığı çöreotu. Siyah siyah, ağza da böyle çıt çıt geliyor falan. Son derece güzel, hem bir renk kombinasyonu oluyor. Yeşille, kırmızıyla, işte peynirin beyazıyla falan. Bence çok yakışıyor. Şimdi bütün bunları şöyle karıştırın. Üstüne de sos olarak bir tatlı kaşığı hardal, mümkünse de taneli bir hardal daha da iyi oluyor. Yarımşar tatlı kaşığı şeker ve tuz, şöyle bir yarım limonun kadar suyu, fazla olmasın. Bir çorba kaşığı da elma sirkesi. Miktar ne kadar olduysa onun eşiti miktarda sızma zeytinyağı. Bir kavanozda şöyle çalkalayın. Ondan sonra salatanın üstüne dökün. İşte size harika meyveli bir salata. Elbette ki nektarinle, şeftaliyle versiyonlarını yapabilirsiniz. Bir de kavunlu beyaz peynirli olarak deneyin. Bakın ne olacak. Takipte kalın, hoşça kalın.
1: Bir tutam tarih, biraz da tarif. Aydın Öneytan'la Acı Tatlı Mayhoş Arşivi ntv.com.tr adresinde, Spotify ve podcast platformlarında. Hiç unutmam. İlginç tıbbi vakalar.
2: Hiç unutmam.
3: Telefonu her zaman korkuyla açarım. Bu ne yazık ki bizim işimizin doğası.
2: Hiç unutmam.
3: Yeni bir yol denemek zorundaydık. Ne denedik? Çaresizlikten. Ve bütün ekip aynı mutluluğu yaşadık.
4: Merhaba, ben Melike Şahin. Başımıza gelen her kötü olay ya da yaşadığımız her mucizevi an bizim için özel ve unutulmazdır. Hele ki sağlık söz konusu olduğunda. Ama bazı hikayeler var ki çok nadir rastlanıyor, sadece yaşayanın değil, tanık olan herkesin hayatında iz bırakıyor. Öyle ki her gün onlarca vaka gören doktorlar bile unutmuyor. Her hafta doktorların bile unutamadığı o hikayeleri sizlerle buluşturuyoruz. Hiç unutmam başlıyor.
5: Thank you.
4: Bu hafta konuğumuz ortopedi uzmanı operatör doktor Noyan Dirlik. Bir kırık vakasını anlatacak bize. Bacağındaki kırık nedeniyle kendisine başvuran ve ameliyat ettiği bir hastanın hikayesi. Şimdi diyeceksiniz ki bu konunun neresi ilginç? Haklısınız, ilginç olan konu değil, oluş şekli ve hastanın kim olduğu. Hikayeyi duyduğunuzda şaşıracağınıza eminim. Şimdi hikayeyi kahramanından dinleyelim. Noyan Bey merhaba, programımıza hoş geldiniz. Merhaba. Bacağı kırılmış bir hastanın hikayesi bu. Bize vakaya dair bilgi verebilir misiniz? Ne zaman, nerede geldi bu hasta size? Kaç yaşlarındaydı?
2: Melika Hanım, hasta Elazığ'da geldi. Yaklaşık 50 yaşlardaydı. Yani yanlış hatırlamıyorsam 2 sene falan oldu. Bir erkek hastaydı. Ayağına bir ağırlık düşmüş. Yanlış hatırlamıyorsam yani inşaat alanı gibi bir yerde bir ayağına ağırlık düşmüş. Sol bacağı kırılmış. Yani bacak dediğimiz aslında tibia kemiğinden bahsediyorum. Biz tibia kemiği diyoruz ama hani halk arasında kaval kemiği. Kaval kemiğinin alt tarafına doğru alt ucu kırılmıştı. Yani ameliyat edilmesi gereken bir kırıktı.
4: Peki nasıl, yani zor bir kırık olarak mı nitelendirirsiniz bunu? Neden ameliyat gerekti? Başka türlü tedavisi yapılamaz mıydı?
2: Bu kemik şaft kırıkları genelde ileri yaşta, yani yetişkin yaşında bizim ameliyat ettiğimiz kırıklar, ameliyat edilmesi gereken bir kırıktı. Şöyle, zorluğu da şöyle geliyor. Büyük merkezlerde yapılabiliyor, aşağı yukarı yani hani büyük devlet hastanelerinde yapılabiliyor. Büyük bir ekip ve malzeme hazırlığı gerekiyor, skopi hazırlığı gerekiyor. Bizim biraz sert ameliyatlarımızdan, yani hani aslında ameliyatın kendisini çekip koysak yani testere film gibi bir ağır bir ameliyat. Bizden girerek yapıyoruz ameliyatı. Tibia kemiğinin, yani halk arasında kaval kemiği dediğimiz kemiğin normalde içi boş. Bu içi boş olan yeri dizden girerek biraz daha oyuyoruz. İçine büyük bir titanyum implant koyuyoruz. O şekilde bir ameliyat, yani ekip gerektiriyor. Biraz zor bir ameliyat diyebilirim. Yani ortopedinin yani de ortalama ve zor ameliyatlarından biri.
4: Peki nasıl geçti operasyon? Ne kadar sürdü? Ben tabii o görüntüyü de gördüm. Daha doğrusu hastanın röntgeniydi sanırım. Vidalarla evet. Falan böyle ciddi, bizim bile anlayabileceğimiz gibi bir zorluk derecesi vardı.
2: Ameliyat iyi geçti. Bu tür vakalara genelde tek ortopedist girmiyoruz. Ali Sami Hocam vardı. Onunla beraber girdik. Medikalci ekipler zaten, bunlar hastanede bulunmuyor, o tür malzemeler. Malzemeleri biz medikalcilerden temin ediyoruz. İki tane hemşire arkadaş girdi. İşte skopi teknisyeni arkadaş girdi. Yani 6 kişilik bir ekip girdik. Ameliyat hani zor olmasına rağmen planlamayı iyi yaptık. Rahatça geçtik yani. Rahat bir ameliyat oldu. Tabii ki hani zorluğu her zaman fazla ama iyi plan yaptık. Yani beklediğimiz gibi gitti. Rahat ettik yani ameliyatta.
4: Şimdi gelelim hikayeyi ilginç kılan o ana. Hala ameliyathanedesiniz, hasta kendinde ve bir diyalog gelişti aranızda. Ne dedi size?
2: Biz burada spinal anestezi altındaydı. Her zaman anestezi doktorları uyutmuyor bu tür hastayı. Anestezi altındaydı, yani sadece belinden uyuştu. Ameliyatı da bir miktar izledi kendisi. Sonra bize şey dedi, yani bunu yapacağınızı ayağıma tahta bağlasaydınız pay sağlam olurdu dedi.
4: Siz ne tepki verdiniz ya duyduğunuzda, bunun direkt olarak anlayabildiniz mi?
2: Bunu defalarca tekrar etti kendisi. Zaten kendisine de bu şeyleri varmış. Bu tür kendisi böyle kırık çıktı işleriyle uğraşıyormuş bir zamanlar. O yüzden yani yaptığımız şeyi beğenmedi. Ameliyatı beğenmedi. Yani sürekli laf etti. Yani uyanık olduğu halde bu şekilde gelişti.
4: Ne dediniz siz peki buna karşılık?
2: Yani artık bir şey demedik. Yani bu bizim kazanabileceğimiz bir tartışma değil. Yani o hastayla hani anlatmak mümkün değil. Kendisi zaten ilk başta ameliyatı kabul etmişti. Sonrasından böyle bir şey söyledi. Hani bir tartışmaya ya da hani bir şey anlatmaya gerek duymadık artık. Yani ameliyatın zaten çok iyi olduğu belli. Kendisi zaten ameliyattan sonra takiplerinde çok iyi oldu. Tabii inadını bırakmadı yani. Tahta bağlasaydınız daha iyi olur. İnadını bırakmadı.
4: Peki kırıkçı olduğunu nasıl öğrendiniz? Anladığım kadarıyla ameliyattan önce bilmiyordunuz.
2: Yani şöyle oldu. Genelde bu tür hastalar, yani alternatif tıpla uğraşanlar ya da bir şekilde alternatif tıptan para kazanan insanlar hastaneye geldiği zaman kendi kimliklerini saklıyorlar. Bize ameliyattan hemen önce ailesinden bir yakını söylemişti. Yani ya bizim de hastamızda sizin gibi aslında çıkıkçı, kırıkçı demişti.
4: Sizin gibi.
2: Ondan sonra biz hastaya, evet. Hastaya sorduk. İlk başta inkar etti. Sonra kabul etti. Yani kendisi de uzun zamandır yapıyormuş bu işi, kırıkçılığı, çıkıkçılığı. Türkiye'de aslında kırıkçılık, çıkıkçılık doğuda daha fazla olmak üzere yaygın. Batıda da çok var, doğuda da çok var. Bu işten para kazanan, insanları sakat bırakarak, işte tahta sararak para kazanan insanlar var. Kendisi de bunlardan biri.
4: Yani kırıkçı olduğunu söyleyen ve başkalarını iyileştirdiğini iddia eden bir kişi kendi bacağı kırıldığında bir doktora geldi aslında.
2: Evet, aynen öyle oldu. Muhtemelen çok sık olan bir şey ama bu tür insanlar geldiği zaman kendi kimliklerini saklıyorlar. Yani kırıkçıysa kırıkçı olduğunu saklıyor. Ne bileyim, çıkıkçıysa çıkıkçı olduğunu saklıyor. Genelde bu tür şeyler hastanede söylemiyorlar. Biz tesadüf eseri öğreniyoruz. Yani otçular var, çöpçüler var. Yani çok fazla aslında şifacı ve alternatif tıpçı var. Genelde hastaneye geldikleri zaman söylemiyorlar. Hani böyle kendileri de farkındalar aslında doktora gelmeleri gerektiğini. O yüzden kendileri geliyorlar ama başkasını getirtmiyorlar.
4: Peki sizin vidalar kullandığınız, işte titanyumlar kullandığınız bir kemiğin tahtayla kendi kendine kaynaması mümkün olur muydu?
2: Şöyle, o tür kemikler hemen her şekilde kaynıyor. Aslında tarihsel olarak baktığımız zaman birçok şekilde tedavi edilmiş. Yani ameliyatsız, hatta eski Azteklere bile bakılırsak bu tür ameliyatlar var. Yani Azteklerde bile o kemiğin içine bir takım implantlar koymuşlar. Ondan sonra hani tarihsel boyutta, tarihsel süreçte o kemiği sarmışlar. Bir takım ameliyatlar geliştirmişiz daha doğrusu. Yani bu tür bir kemik bırakıldığı zaman kendi kendine kaynama şansı var. Ama sıkıntı da her zaman kaynaması değil. Düzgün kaynaması önemli. Hastanın yaşam kalitesi önemli. Mobilize olması önemli. Yani hastayı ameliyat ettikten sonra yürütüp yürütemeyeceğimiz önemli. Hani hasta ileri yaşlardaki hastalar özellikle üzerine basmadığı zaman, yürümediği zaman bir tehlikeler ortaya çıkıyor. Hani embol atması, halk arasında embol deniyor işte, yağ embolisi, ciğeri atması. O yüzden bu tür bir kırım kesinlikle ameliyatsız tedavisini biz önermiyoruz. Ameliyatsız da hani kaynayabilir ama hastanın ileride sakat kalma şansı yüksek, kaynamama şansı yüksek ya da diğer komplikasyonların gelişme şansı yüksek. O yüzden bu kırık ameliyat edilmesi gereken bir kırık.
1: Hiç unutmam. İlginç tıbbi vakalar.
4: Peki şimdi buradan yola çıkarak kırık üzerine konuşalım biraz. Öncelikle en yaygın klişeyi sormak istiyorum size. Kırık olsa duramaz mıyız gerçekten? Öyle olmadığını deneyimleyen biri olarak soruyorum.
2: Haklısınız. 4 tane şey var. Ben size 4 tane şey söyleyeyim. Kırık olsa durabilirsiniz. Hani çıkık olsa da durabilirsiniz. Ya da hani kırık, hiç kırık olmadığı zaman bile duramayabilirsiniz. Ya da çıkık olmadığı zaman da duramayabilirsiniz. Maalesef hepsi çok geniş spektrumda. Yani kolunuz kırılabilir. Parmaklarınızı hareket ettirebilirsiniz. Kolunuz kırılmadığı halde parmaklarınızı hareket ettiremeyebilirsiniz. Bacağınız kırılır. Bacağınız kırıldığı halde yürüyebilirsiniz. Ya da kırılmadığı halde yürüyemeyebilirsiniz. Maalesef bunlar hani çok geniş spektrum. O yüzden hani kesin bir şey söylemek mümkün değil.
4: Hatta bazı kırıklar hemen anlaşılamayabiliyor değil mi? Yani o şekilde hayat idame ettiriliyor bir süre ve belki de daha kötü sonuçlara neden oluyor.
2: Kesinlikle. Yani omurga kırıkları, özellikle yaşlı insanlarda omurga kırıkları biraz öyle, hemen fark edilmeyebiliyor. Ya da bacaklarda olabiliyor, kolda, dirsekte. Özellikle hastaneye ulaşımı zor olduğu yerlerde bu tür hastalar ihmal ediliyor. Şeye götürülüyor genelde, hastaneye getirilemiyor, çıkıkçıya götürülüyor. Orada çok fazla hani sakat kalmış çocuk görüyoruz. Özellikle hani dirsekleri kırılmış, ameliyat edilmemiş, tedavi edilmemiş. Dirseğe eğri kaynamış. Yani ben en son Hakkari'de çalıştım, Derecik'te çalıştım. Orada özellikle belki de her gün bir tane sakat kalmış çocuk geldi diyebilirim. Yeterli tedavi olmamış. Dirseğe eğri bir şekilde geldi ya da işte kalçası, kalça çıkıyor, gelişimsel kalça çıkıyor. Yani bu direkt bir şey diye gelişimsel bir şey ama hani müdahale edilmemiş. Yani oldukça sık maalesef özellikle sosyokültürel düzeyin şık olduğu yerlerde karşılaşıyoruz.
4: Peki böyle herhangi bir düşme ya da darbe alma durumunda tam olarak emin değilsek kırıldığından, yani o kadar büyük bir acı hissetmiyorsak, hangi durumlarda doktora gitmemiz gerektiğini anlamamız lazım? Bize ne belirti verir, ne ipucu verir?
2: Çok güzel bir soru sordunuz. Yani ben bunu kabaca şöyle söyleyeyim. Eğer bir travma aldınız, bir sıkıntınız var, bana kalırsa en kısa sürede direkt hastaneye ulaşmanız lazım. Kırığın en büyük belirtisi bizim patolojik hareket dediğimiz şeydir. Yani bazen maçlarda falan görüyoruz, futbol maçlarında. Hasta ayağını basıyor, hastanın ayağı yılan gibi kıvrılıyor. Yani o tür gibi bu durumda zaten anında 112'yi arayıp hastaneye ulaşmanız gerekiyor. Onun dışındaki durumlarda yine en kısa şekilde hastaneye ulaşmanız gerekiyor. Bunun çok anlaşılabilecek bir tarafı yok maalesef. Hani çok dışarıdan bakıldığı zaman bazı kırıklar, çıkıklar anlaşılmıyor. Hani bileğiniz normal bile görünebilir. Sadece hafif bir şişlik olabilir ama ciddi bir çıkığınız olabilir. Yani maalesef bunda yaptığınız tek şey en kısa zamanda sağlık kuruluşuna başvurmak.
4: Özellikle ileri yaş kişilerde kalça kırıklarını çok fazla görüyoruz. Düşme tabii dengeye bağlı olarak, dengesizliğe bağlı olarak düşme de daha sık görülebiliyor. Hatta onlarda çok büyük problemlere de neden olabiliyor değil mi bu kırıklar?
2: Evet, yani özellikle ileri yaşlarda dikkat etmemiz gerekiyor. Hani vatandaşlarımız belli bir yaşın üzerinde kemik taramalarını yaptırmaları gerekiyor. Aynı şekilde bel ve kalça kırıkları çok oluyor ve ciddi bir morbiditesi oluyor. Yani hastayla ilgili hani ölüme kadar giden sıkıntılar olabiliyor. Hasta kendi metabolik durumuna dikkat etmesi gerekiyor. Kemik ölçümlerini yaptırması gerekiyor. Maalesef hani bunları görüyoruz artık ileri yaşlarda.
4: Şimdi bir de bir yeri kırılan insanlara herkesin verdiği ortak bir tavsiyeyi sormak istiyorum. Bol bol kemik suyu, kelle paça çorba iç denir. Hatta bayağı da ısrar edilir. Var mıdır bunun aslı astarı? Gerçekten iyileşmeye etkisi olur mu?
2: Şimdi beslenmeyle ilgili şöyle. Aslında biz pratikte bir beslenmenin ciddi bir etkisi olduğunu görmedim. Zaten Türkiye'de hepimiz aşağı yukarı iyi besleniyoruz. Bizde şöyle bir söz var. Kaynayacak kırık kaynar, kaynamayacaksa kaynamaz diye. Bizim şimdi kırıklarla ilgili en büyük tavsiyemiz şey oluyor ilk başta. Hastanın sigarayı bırakması oluyor. Buna hemen hiçbir zaman zaten insanlar uymuyor. Gördüğümüz en net şekilde o. Bunda işte hani bir kırık kaynaması olduğu yere bağlı. Açık kapalı olmasına bağlı. Enfeksiyon olup olmamasına bağlı. Çocuklarda kanlanma iyi. Kemik sarları iyi. Onun için kaynamasında herhangi bir problem olmuyor çocuklarda. Hemen her zaman kaynıyor. Yani kaynamaması, siz çocuğu aç bile bıraksanız bir kemiğin kaynamaması mümkün değil gibi bir şey. Bunun dışında beslenmeyle ilgili bir takım yayınlar var. Aslında çok fazla yayın var. İyi beslenmenin hani çok fazla protein ağırlıklı vesaire bir miktar kaynamayı hızlandırdığına dair bir takım veriler var. Benim hani pratikte gördüğüm yani çok böyle bir şey söylememiz doğru değil. Herhangi bir yer kırıldığı zaman önemli olan doğru tedavi. Ameliyat gerekiyorsa ameliyat, alçı gerekiyorsa alçı. Onun dışında hasta günlük beslenmesine dikkat etse, hafif de diyetisyen desteğiyle azadan protein alsa yeterli. Yani ben şu anda hani ülkemiz için beslenme sorunumuz yok. Normal beslenmesini tavsiye edin. Yani herhangi bir ekstradan bir şey yapmasına gerek yok bence hastanın. Sigarayı bıraksa yeterli.
4: Peki sigaranın nasıl bir etkisi oluyor? Ben bunu ilk kez duydum mesela. Yani özellikle o kırılma sürecinde bırakmasını istiyorsunuz değil mi?
2: Kırıldıktan sonra tedavi olana kadar bırakmasını istiyoruz. Yani özellikle sigaranın zaten bildiğiniz gibi hemen her şeye bir zararı var. Bizim için oradaki damarlanma önemli. Tekrar kanlanması önemli. Burada oluşan fizyolojik olaylar önemli. İnsan sigara içtiği zaman oradaki damarların yapısı, kanlanması bozuluyor. Özellikle bizim en net bildiğimiz şey sigara. Yani kıra olumsuz etkilemesi. Sadece sigarayı bırakmasını ben kendi başıma önerebilirim.
4: Sayın Noyan Delik, programımıza katıldığınız ve bu ilginç hikayeyi bizimle paylaştığınız için çok teşekkür ederim.
2: Ben teşekkür ederim Melika Hanım.
4: Bu hafta konuğumuz ortopedi uzmanı operatör doktor Noyan Dirlik'ti. Noyan Dirlik bacağı kırılan bir kırıkçının hikayesini anlattı. Başkalarının kırığını iyileştirdiğini iddia eden, mesleğini kırıkçı olarak tanımlayan kişinin kendi bacağı kırıldığında kırıkçıya değil doktora gittiğini öğrendik bu hikayede. Ben Melike Şahin, hiç unutmam sona erdi. Haftaya Perşembe günü saat 11.30'da başka bir doktorun hiç unutmam dediği hikayeyle yeniden birlikte olacağız. İyi günler.
1: Programın tüm bölümlerini ntvradio.com.tr adresindeki podcast sayfamızdan dinleyebilirsiniz. Hiç unutmam. İlginç tıbbi vakalar. Reklam.
5: Kiyılı'da Babalar Günü. Hayatımıza değer katan babalar için Babalar Günü'ne özel 2 ve üzeri seçili üründe %50'ye varan indirim fırsatı Kiyılı'da.
6: Her zaman Kiyılı.
7: Yeni Dacia Logan yola çıktı. Ekoji 120 otomatik motoru, otomatik şanzımanlı benzin ve LPG çift yakıt sistemi, yenilenen ön yüzü ve modern tasarımıyla yeni Dacia Logan lansmana özel nakit alımda geçerli 1 milyon 580 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Üstelik 7 yıla varan garanti fırsatıyla Dacia yetkili satıcılarında.
8: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
9: Haziran ayında alışverişleriniz Bankkart'la kazanca dönüşsün. Bireysel Bankkart kredi kartınızla 1-30 Haziran tarihleri arasında elektronik ve beyaz eşya alışverişlerinizde 7500 TL'ye, mobilya alışverişlerinizde 8500 TL'ye, havayolu bilet alımlarınızda 6000 TL'ye varan Bankkart lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve detaylı bilgi Bankkart Mobil'de, Bankkart.com.tr'de. Bankkart, seni düşünür o.
10: Serviste yenilen, yolda güçlen. Fiat servislerinde 8000 lira ve üzeri mekanik işlemlerde 4000 liraya varan Opet yakıt puan veya Aygaz 100 oktan puan hediye. Detaylı bilgi ve randevu için fiat.com.tr.
11: Lezzet arıyorsan Festi. Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa buldum, Opet'te bulacaksın.
1: Reklam.
12: Müzik arası.

0: Benzersiz duvarlar artık hayal değil. Sandeko Boya hava durumunu sunar.
1: Ülke genelinde sıcaklık değişmiyor. Marmara ara ara bulutlanacak. Kuvvetli Poyraz akşamları üşütüyor. İstanbul 26, Bursa 27 derece. İç Anadolu'da da Poyraz çok sert. Gün içinde yağış geçişleri var. Ankara 26 derece. Ege'de yaz sağanakları daha çok Muğla, Denizli, Afyonkarahisar'ı etkiliyor. İzmir 31 derece. Akdeniz'de yağış, Adana, Mersin'de yerel, Isparta'da ise daha kuvvetli. Antalya 29 derece. Karadeniz'de Bolu'yla Samsun-Rize kesiminde yağmur görülecek. Bolu 25, Samsun 27 derece. Bölgede rüzgar kuvvetli. Doğu ve Güneydoğu genelinde lodos sert ve sıcak esiyor. Erzurum 27, Malatya 32, Diyarbakır 37 derece.
0: Eşsiz boya, eşsiz mekanlar. Sandeko Boya hava durumunu sundu.
2: Burası NTV Radyo. Saat 11.

0: Merhaba, saat 11 RenTV'de gelişmelerle karşınızdayız. Yüksek Öğretim Kurumları sınavının ilk oturumu 45 dakika önce başladı. Ercetiren Ankara sınav merkezlerinden birinde öğrencilerin heyecanını takip ediyor ve bir kez daha karşımızda Erce.
1: Yaklaşık 45 dakika önce sınav başladı ve yüz binlerce öğrenci bir yıl belki daha fazla süredir ter döktüğü sınav için sınıflarda yerlerini aldı ve sınavını an itibariyle çözüyor diyebiliriz. Öğrenciler 10'a kadar sınav merkezlerine giriş yapabildiler. Sınav 10-15'te başladı ancak sınavdan 15 dakika önce kapılar kapatıldı güvenlik önlemleri gerekçesiyle. Sınav 81 ilde ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti 254 sınav merkezinde gerçekleştiriliyor. 2.425.628 kişi sınav için başvuruda bulundu. Bu öğrencilerin, bu adayların yaklaşık 1 milyonunun da ilk kez üniversite sınavına girdiğini ifade edelim. Başvurular arasında en genç adayın 16, en yaşlı adayınsa 87 yaşında olduğu belirtildi. 50 yaş ve üzeri 20.158 kişi sınav için başvuruda bulundu. 15.360 engelli öğrenci içinse sınav salonlarında, sınav merkezlerinde gerekli tedbirler alındı. Sınavın ilk oturumunda 340.321 görevli yer alıyor. Sınav evrakı ÖSYM kameralarının önünde açılarak binalara ve sınıflara dağıtıldı. Sınav gözetmenleri kamera kaydıyla binalara alındı. Adaylarsa üstlerinde yapılan aramalarla, dedektörlü aramalarla sınıflara girişlerini gerçekleştirdiler. Sınavın ardından soru kitapçıkları ve cevap kağıtları kilitli kutulara yerleştirilecek ve ÖSYM sınav evrakı kabul merkezlerine getirilmek üzere yine yüksek güvenlik önlemleri eşliğinde yola çıkacak. Temel yeterlilik testi saat 10-15'te başladı. Önümüzdeki saat dilimlerinde ise yabancı dil testi gerçekleştirilecek. O sınav içinde hatırlatmalar yapıldı. Sınavdan 15 dakika önce yani 15.30'da kapıların kapatılacağı ifade edildi. Adayların sınava gelirken sınava giriş belgeleri ve kimlikleriyle, fotoğraflı kimlik belgeleriyle sınava gelmesi çağrısı yapıldı. Yine ülke genelinde bugün korneye basılmaması uyarıları yapıldı. Sabah saatlerinde Türkiye'nin milli maçı vardı. O maç içinde toplu alanlarda bazı noktalarda buluşulması ve maç izlenmesi tavsiye edilmemişti vatandaşlara. Yabancı dil testi öğleden sonra gerçekleştirilecek. Soru kitapçıklarının basımı ve gönderilmesi için yüzden fazla ÖSYM personeli yaklaşık 35 gün boyunca izole alanda kapalı matbaa merkezindeydi. Sorular güvenlik önlemleri altında sınav merkezlerine gönderilmişti. Sınavda Türkçe, matematik, sosyal bilgiler ve fen bilimleri toplamda 120 soru bulunuyor ve öğrencilere bu 120 soruyu cevaplaması için toplamda 165 dakikalık bir süre veriliyor. Az önce ifade etmiştik, bu sınavın ardından 165 dakikalık sınav süresinin ardından saatler 15.30'u gösterdiğinde yabancı dil testi gerçekleştirilecek ve yarın da alan yeterlilik, bu sınava giren öğrencilerin büyük bir bölümü alan yeterlilik testlerine girecek.
0: Ercetiren aktardı. Beyaz Saray özel temsilcisi Steve Witkoff'un nükleer konulu müzakereler için İsviçre'ye yola çıktığı iddia edildi. ABD Başkanı Trump'ın damadı Jared Kushner'in ise hali hazırda İsviçre'de bulunduğu öne sürüldü. İddia Amerikan haber portalı Axios'ta yer aldı. ABD ve İran arasında dün planlanan nükleer konulu görüşmeler İsrail'in Lübnan'a sürdürdüğü saldırılar nedeniyle süresiz ertelenmişti. İsrail ve Hizbullah arasında ateşkes ilan edildiği haberleri sonrası dikkatler yeniden İsviçre'deki diplomasi trafiğine çevrildi. Arabuluculardan Katar Başbakanı Muhammed Es-Sani'nin de dün İsviçre'ye gittiği belirtiliyor. ABD tarafının baş müzakerecisi, başkan yardımcısı J.D. Vance'in ertelediği İsviçre ziyaretinin gerçekleşip gerçekleşmeyeceği ise henüz bilinmiyor. İsrail ordusu ABD-İran mutabakatı ve varılan ateşkese rağmen Lübnan'a yönelik saldırılarını sürdürüyor. Saldırılarda en az 5 kişinin öldüğü belirtiliyor. Lübnan resmi ajansının haberine göre İsrail savaş uçakları gece saatlerinde Nebatiye vilayetindeki farklı noktalara hedef aldı. Saldırılarda 5 kişi hayatını kaybetti. İsrail topçuları ise sabaha karşı Nebatiye kent merkezi çevresini bombaladı. Lübnan Devlet Televizyonu İsrail'in saldırılarında bir Lübnan askerinin öldüğünü duyurdu. Taraflar arasında dün Türkiye saatiyle 16'da ateşkes ilan edilmişti. İsrail'in saldırıları ABD ile İran arasında imzalanan mutabakat zaptı ile ilgili de soru işareti yaratıyor. Zira anlaşma Lübnan dahil tüm cephelerde savaşı bitirmeyi öngörüyor. İran, Lübnan'daki İsrail saldırılarını gerekçe göstererek ABD ile müzakereler için İsviçre'ye heyet göndermeme kararı almıştı. ABD Başkanı Donald Trump bu kez İtalya ile diplomatik krize yol açtı. Trump, Meloni G7 zirvesinde benimle fotoğraf çektirmek için yalvardı dedi. Roma'dan tepki gecikmedi. Certe cose meritano una risposta immediata. Le dichiarazioni di

0: Mayıs.
1: İtalya, non imploriamo mai.
2: Krizin diplomatik faturası da gecikmedi. İtalya Dışişleri Bakanı Antonio Tajani, Trump'ın sözleri sebebiyle ABD ziyaretini iptal ettiğini duyurdu. İki lider geçmişte yakın ilişkileriyle biliniyordu. Meloni Trump'ın geçen yılki yemin törenine katılan tek Avrupalı lider olmuştu. Ancak ilişkiler İran Savaşı ve Trump'ın Papa Leo'ya yönelik sert ifadelerinin ardından gerilmişti.
3: Karayipler ülkesi Dominik Cumhuriyeti'nde turistlerin konakladığı lüks otel alevlere teslim oldu. Havadan görüntülenen yangın 5 yıldızlı tesisi küle çevirdi. Dünyaca ünlü plaj beldesi Bayayibe'deki yangında İtalyan bir turist yaşamını yitirdi. Yangın sırasında yaralanan 9 kişi hastaneye kaldırıldı. 1700 konuk çevre otellere tahliye edildi. Yangından zarar görmeyen bölümse tahliye operasyonunun merkezi oldu. İtfaiyenin güçlük ve kontrol altına aldığı yangının çıkış nedeni araştırılıyor. Yurdun bazı bölgelerinde sağanak etkili, Denizli'de yollar göle döndü. Denizli İzmir karayolu ulaşıma kapandı. Artvin'de de sağanak sonrası dereler taştı. Bazı evleri su bastı. Sakarya ve Afyon Karahisar'da da benzer görüntüler vardı.
4: Sağanak nedeniyle dereler taştı, şehirler arası yollar kapandı. Heyelan'da bir kişi faciadan saniyelerle kurtuldu.
5: Sileceğim bozuldu. Bundan 2 dakika önce somununu düzeltiyordum. Tam düzeltirken böyle bir olay oldu.
4: Görüntüler Denizli'den. 15 dakika süren sağanak su baskınlarına neden oldu. Sürücüler zor anlar yaşadı. Göle dönen Denizli-İzmir karayolunun bir bölümü ulaşıma kapandı. Ekipler çalışma başlattı. Artvin'de şiddetli yağmur sabah saatlerinde etkili oldu. Merkeze bağlı Aşağı Maden köyünde dereler taştı, bazı noktalarda su baskınları yaşandı. Taşkın nedeniyle yollar kapandı, köy sakinleri zor anlar yaşadı. Ekipler kapanan yolları açmak için çalışma başlattı. Artvin-Erzurum karayolunda da facianın eşiğinden dönüldü. Sağanak sonrası heyelan meydana geldi. Yamaçtan kopan taş ve kaya parçaları yola düştü. Sürücü Ahmet Demir kısa süre önce aracının sileceğini tamir etmek için durunca olaydan saniyelerle kurtuldu.
5: Sileceğim bozuldu. Bundan 2 dakika önce tüneldeki cebe çektim. Silecek ters açıldı böyle. Somununu düzeltiyordum. Tam düzeltirken böyle bir olay oldu. Belki o silecek bozulmasaydı.
4: Sakarya'nın Kocaali ilçesinde de sağanak nedeniyle dereler taştı. Bazı mahalleler su altında kaldı.
6: Her yeri sel götürüyor. Allah afatlardan korusun inşallah.
4: Afyon Karahisar'da da benzer görüntüler vardı. Sağanak sonrası yollar göle döndü.
3: Bu haberle bülteni noktalıyoruz.
7: NTV Radyo. Reklam. Bankam.com
8: bank kartıma bin. Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
9: Aygaz'dan aldığınız her otogaz hediye puana dönüşecek diyoruz. Siz ne diyorsunuz?
10: Aygaz diyorum, 100 oktan diyorum, Aygaz diyorum.
9: Şimdi 650 liralık otogaz alan herkes 65 lira değerinde hediye puan kazanıyor. Kazanılan puanlar barbeküler ve tüm ürünler için Aygaz Mobil'de ikiye katlanıyor. Detaylar aygaz.com.tr'de.
11: Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
12: Evimin karşısında yangın çıktı. Acil itfaiye istiyorum.
13: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
14: Arkadaşım kalp krizi geçirdi. Acil ambulans lazım.
15: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
7: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112.
16: Serviste yenilen, yolda güçlen.
0: fiyat servisi.

0: servislerinde 8 bin lira ve üzeri mekanik işlemlerde 4 bin liraya varan Opet yakıt puan veya Aygaz 100 oktan puan hediye. Detaylı bilgi ve randevu için fiyat.com.tr.
1: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr.

0: Sabah Kupa Günlüğü ile karşınızdayız. Ben Şansın Tokyay, Bülent Timurlenk ile beraber biliyorsunuz Dünya Kupası'nda her gün maçlar üzerine sizlerle buluşuyoruz, konuşuyoruz. Bugün hem program başladığından beri hem de muhtemelen sonuna kadar en tatsız yayınla karşınızdayız. Büyük hayal kırıklığı, Türkiye veda etti Dünya Kupası'na. Henüz ikinci maçlar oynanırken tek veda Haiti'nindi. İkinci veda Türkiye'nin oldu. Artık matematiksel olarak gruptan çıkma şansı kalmadı Türkiye'nin. Bu sabah saat 6'da oynanan o kadar üzgün bir yayın açılışı yapıyorum ki saati bile şaşırdım. Paraguay mücadelesinin ardından tek golle yenildiğimiz 10 kişi kalan rakibimize karşı bir gol üretemediğimiz, evet pozisyonlara girdiğimiz ama maalesef puan alamadan şu anda Dünya Kupası'na veda ettiğimiz bir maçın ardından tabii yayın yapmak kolay değil. Hem mücadelenin oynandığı tarafa Emin Çağlar'a döneceğiz. Biliyorsunuz milli takımımızı takip ediyor. Hem de burada İstanbul'da stüdyoda biz değerlendireceğiz. Önce Bülent Timurlenk'ten bir giriş alayım. Daha sonra Emin'e gideriz.
1: Evet. Sen bu şekilde yayını açınca yenmiş olsaydık nasıl program açılışı yapabileceğini coşkulu. Onu düşündüm bir taraftan. Üzgünüz. Yani neden üzgünüz? Çünkü çeyrek asır önce tavan yapmış bir başarıdan sonra arada hiç hikaye yok.
0: Evet.
1: Daha az bir başarısızlık, daha az bir başarı gibi bir şey yok. Yani bir anda bulutların üzerindesin, bir noktada böyle mağmaya gider gibisin. İki uç nokta oldu. İkisini bir arada yaşayanlar takdir edersin. Hani bugün 40 yaşın üzerinde olan insanlar ve hani en büyük üzüntüm ekran başına geçip bir tane gol sevinci yaşamadık. Şimdi üçüncü maçta atılacak gol de teferruat olacağı için.
0: Aynen.
1: Hani bir tane gol sevinci yaşayamadık. Hani yenilirsin ama hani gol atıp yenilirsin. Bunun detaylarına geliriz. ama şöyle söylemek lazım. Başarıda nasıl herkes pay sahibi ise burada da Futbol Federasyonu Başkanı'ndan teknik direktörüne, futbolcusuna kadar belki doğru yerlerde doğru eleştiri yapmayan ben dahil gerekli noktaları belki gözden kaçıran ben dahil spor medyası da olmak üzere herkes bir duvara çarptı. Bu sadece Avustralya ve Paraguay'ın defans duvarı değil. Bence bir futbolun gerçeğiyle yüzleşmemiz gereken futbolun sadece bu rakamlardan ibaret olmadığını düşündüğüm duvar. O yüzden gerçekten zor bir cumartesi günü.
0: Öyle öyle. İlk mücadelemizden sonra zaten puan alamadığımız için bugün tamam ya da devam maçıydı. Ve Paraguay karşısında favori olduğumuz, yine Avustralya karşısında olduğu gibi bir mücadeleyi kaybettik. Bir grubumuzdaki duruma bakalım sizinle beraber. Şimdi Amerika gruptan çıkmayı hatta lider olarak garantilemiş durumda. Amerika 6 puanla lider grupta. Avustralya'nın ve Paraguay'ın 3'er puanı var ve Türkiye'nin doğal olarak 0 puanı var. Bu tabloda az önce de söylediğim gibi altını çizmekte fayda var. Gruptan artık çıkamıyoruz. Bizim için bu defter kapandı. Bir formalite maçı oynayacağız. Önümüzdeki hafta Cuma sabah 5'te bir Amerika Birleşik Devletleri mücadelemiz var. Kim bilir belki Amerika Birleşik Devletleri de yedek kadroyla çıkmayı tercih eder o maça.
1: Kuvvetle muhtemel öyle olacak ama biz de bize bu iki mağlubiyeti yaşatan kadroyla çıkmayacağımıza eminim. Şans bulamayanlar şans bulacaktır. Tamamen bir formalite maçı. Grubun artık önemli maçı Avustralya ile Paraguay arasında. Oradan ikinci kim gidecek? Şu anda Avustralya daha iyi averaja sahip. O beraberlik halinde. O yüzden bizim için hani şurasından bakayım. Galiba Haiti'ye, Brezilya'ya yenilen bizden önceki maçta ilk turnuvaya veda eden takım. Haiti bu turnuvaya gelirken, Kruşa bu turnuvaya gelirken, Yeşilburun bu turnuvaya gelirken ve hatta Yeni Zelanda, Kanada bunlar turnuvaya gelirken aralarından birileri ilk veda eden olduğu zaman çok büyük manşet olmaz.
0: Tabii ki.
1: Bizim ama Haiti'nin ardından veda etmemiz benim gözümde şöyle bir manşet. Ya biz tam anlamıyla yalnız değilsin Haiti'ye dedik yani.
0: Acayip bir
1: 4 saat sonra evet yani 4 saat sonra Haiti'yi yalnız bırakmadık.
0: Ben hala inanamıyorum açıkçası birkaç saat geçmiş olmasına rağmen mücadelenin bitişinin üzerinden. Bir Amerika'ya gidelim. Emin Çağlar'dan oradaki durumu alalım. Bize nasıl notlar aktaracak? NTV Spor Müdürü Emin Çağlar yerinde takip ediyor milli takımı.
2: Şansın Tokyay, Bülent Timurlenk, iyi yayınlar. İyi yayınlar lafın gelişi oluyor ama öyle olmuyor maalesef. Duygular karışık, sinir var, üzüntü var, tepki var, eleştiri var, sakinlik var. Bir bireyin, akıllı bir bireyin yaşaması gereken tüm duyguları yaşıyoruz. Ama tabii dilimize gelen her şeyi maalesef söyleyemiyoruz. Her milli takım Dünya Kupası'nda kendi hikayesini yazmak için çıkıyor. Bizim çocuklar da bugün o hikayeyi başka bir şekilde yazabilirdi. Yeniden yazabilirdi. O siyah sayfaları beyaza çevirebilirdi. Ama olmadı. Sayfalar siyah olarak kalıyor. Bu Dünya Kupası'yla biz neyle yüzleştik diye sorarsanız, biraz önce Bülent Timurlay'ın dediği gibi gerçeklerle yüzleştik. Dengeyle yüzleştik. Aynaya baktığımızda dev olmadığımızı gördük. Boyumuzun ölçüsünü aldık. Bu kadar basit. Üzüntü var. Pişmanlık olabilir. Her şey olabilir. Ama şu olamaz. Bunu Montella dediği için diyorum. Bu olamaz. Kader. Bu iki maç kaderle açıklanabilecek bir durum değil. Biz bugün elenmedik. Bence geçen hafta Avustralya maçında elendik. Neden Avustralya maçında elendik? O kadrodan olmaması gereken, evet Montella değişiklik yaptı ama olmaması gereken bence başka isimler de vardı. Onlarla sahaya çıkınca kaçınılmaz bir son ortaya çıktı. Montella hala forvet üzerine gelen soruları şaşkınlıkla karşılıyor ama hiç şaşkınlığa gerek yok. Can Uzun ve Deniz Gül oyuna girdikten sonra ceza sahasına biz girebildik. Orada net pozisyonlarımız oldu. Ha, net derken dünyalar kadar net kaçırmadık. İki veya üç tane pozisyonumuz var. Herkesin akılda kalan pozisyonu Orkun'un başlattığı, Barış'ın çevirdiği, Can'ın vurduğu, Deniz Uzun'un dışarı attığı pozisyon. Koca bir Dünya Kupası maçında bir pozisyon akılda kalıyorsa ve biz o maç sonunda eleniyorsak elenmeyi hak etmişizdir. Daha da ötesi yok bu işin. Montella'yı Adana Demirspor döneminden beri takip ediyoruz. Milli takıma geldiğinden beri herkes takip ediyor. Daha dikkatli dinliyoruz, izliyoruz açıklamalarını, sözlerini. Ben bugüne kadar kendisini gerçekten takdir ediyordum. Forvetsiz oyun konusunda üretken olabildiği için, sonuç olabildiği için alkışlıyordum. Yine alkışlayacağım. Bugün içinde alkışlayacağım ama şunu da soracağım kendisine. Bugüne kadar kader demeyen bir İtalyan futbol anlayışına, zihniyetine sahip bir isim iki maçın ardından kader demesi beni şaşırttı. Üzülmedim, sadece şaşırdım. Daha başka açıklamalar beklerdim. Basın toplantısından ben kendi adıma tatmin olarak ayrılmadım, mutlu olmadım. Cevapları çünkü bu arada o da üzgün, onu görebiliyoruz ama basın toplantısındaki cevapların ben kabul edilebilir bir tarafı olduğunu sanmıyorum. 65 veya 650 şut önemli değil. Elendik. Herkes buna bakacak. Haiti'den sonra elenmemizin hiçbir önemi yok. Önemli olan elenmek. Turnuvaya yani çeyrek final ve yukarısını düşünerek gelen bir takımın iki maç sonunda gol atamamasını ben kabul edemediğim gibi açıklayabilecek bir sözle bulmuyorum. Dediğim gibi bunun şut sayısıyla alakası yok. Kadro tercihi, Montella'nın o bazı oyuncularda sabit fikirli olması sonucu doğurdu. Can Uzun, Deniz Gül, Kerem Aktürkoğlu, bir tek Deniz Gül gerçek forvet. Can Uzun oynayabilirdi. Oyuna girdikten sonra etkisini gördük. Gibi çok şey söyleyebiliriz ama günün sonunda A milli takım Dünya Kupası'na veda ediyor. Bugün, yarın, önümüzdeki günlerde çok şeyi konuşacağız. Nedenlerini, niçin olduğunu, milli takım oyuncularını, federasyon yönetimini, idarecileri, teknik heyeti, herkesi tartışacağız, eleştireceğiz. Ama tabii geleceğimizi de görmek gerekiyor. Nasıl bir gelecek olacak, onu da zaman gösterecek.
0: Emin Çağlar, teşekkürler. Kendisi basın mensuplarının arasındaydı tabii basın toplantısında ve o da bir soru yöneltti. Hani dedi ya, ben şaşırıyorum hala Montella'nın Forvet'le ilgili sorulara şaşırmasına diye. Kendisine yönelttiği soruda da buna benzer bir şey vardı. Üzülmüyorum, şaşırıyorum dedi. Ben üzülüyorum ve büyük bir hayal kırıklığı yaşıyorum. Çünkü bu sürekli lafın kadere bağlanması Sayın Montella tarafından basın toplantısında. Ve şöyle bir döngü. Federasyona teşekkür, kader. Federasyona teşekkür, kader. Ve hiçbir sorumluluk alındığını duymadım, hissetmedim. Bu da beni üzdü. Emin şaşırdı, ben üzüldüm, ben hayal kırıklığı yaşıyorum. Bir basın mensubu olarak ve bir Türk vatandaşı olarak.
1: Yani Latin dillerinde kader kelimesinin kökeni yoldan gelir. Ben de şey derim, kader gayrete aşıktır derim. Tasavvuf yapabilirsin. Hı hı. Ama yol kazası olarak görülebilecek bir tane maç olabilir.
0: Bir, tabii.
1: Bunu basit manada şöyle anlatayım. Hiçbir anne baba çocuğuna yokuştan aşağı inerken bisiklet sürmeyi öğretmez. O düz yolda öğretilir. Hı hı. Ufak bir rampada bir gün bisiklet kullanırken ön frene çok sıkı basarsan kendini yerde bulursun. Hı hı. Ama bir daha da yapmazsın. Ufak ufak basmayı öğrenirsin. Dengeli basmayı öğrenirsin. Hatandan ders çıkarmışsındır. Montella, herkes düşünsün şu anda yaşadığı şehrin en dik yokuşundan Avustralya maçında bisikletle inerken seçtiği kadro ve değişikliklerle ön frene sağlam basmış, hı hı, Gidon'un üzerinden uçmuş adam.
0: Tamam.
1: Aynı şeyi bir daha yaptı. Aynı hatayı bir daha yaptı. Şimdi bu oyunun bir kurallar kitabı var. Bu kurallar kitabını okumayan mesela Almiron'muş ki yeni kuralı oyundan atılmış. Mert Müller'müş ki hemen uyarmış. Hakemmiş ki harika maç yönetmiş.
0: Kesin.
1: Diğer tarafta oyunun kurallarında basit olan şey var. Yani şimdi bu oyun 11 kişiyle oynanıyor. Pandemiden beri 5 oyuncu değiştiriliyor. Sonrası neye kalıyor? Aynı hepimizin hayatında böyle kitapçılarda çok var. Kişisel gelişim kitapları. Alıp 10 tanesini de okusan, hayatına uyarlamadığın sürece oradan bir kendine bir pozitif etki arıyorsan, tatbik etmiyorsan, pratik etmiyorsan yapacak bir şey yok. Montella açısından da benim gördüğüm bu. Yani 30 hücum yapılmış, Avustralya'ya karşı maç 2-0 kaybedilmiş. Rakibin yaptığı uzaklaştırma, rakip defansın sayısı belli ve tip olarak aynı tipte bir takım çıkacak karşına. Belki çok hücumcu bir takım çıksa çok daha fazla zorlanacaksın. Ama Paraguay böyle bir takım. Ve aynı hataları tekrar yapıp maçın sonunda iki maçta toplam 65 hücum yaptık. Ki 1966 Dünya Kupası'ndan beri yani böyle iki maçta 60'ın üzerinde hücum yapıp rakip fileleri havalandıramayan tek takım Türkiye. Ama burada herkes izledi maçları. İki maçın da kalecilerini panter olarak nitelendirebilir miyiz? Ne toplar kurtardılar falan. Şimdi bir elin parmakları kadar sayıyorsun. Yediğimiz toplam gol 3 değil mi? İki takımda. Ben ilk maçta Zeki'nin pozisyonu var. Bir pozisyon. Kerem'in bir pozisyonu var. 2. Bu maça geliyorsun. Mert
0: bir... Yarıda yok.
1: Abdülkerim'in direkten dönen şutu var.
0: Sayılmaz.
1: Sayıyorum ben. Sayıyorum. 3. Burada Mert'in direkten dönen topu var. 4. Can Uzun kaçırdığı 5. Ya kalemizde 3 gol görürken zaten yakaladığımız pozisyon sayısı 5. Şimdi genel sezon içinde kulüp şampiyonalarında, liglerde ve Şampiyonlar Ligi'nde her zaman dikkat ettiğim şudur şansın. Yapılan hücum sayısında özellikle Şampiyonlar Ligi'nde efektif kazanmaya yönelik bir oyunda geliştirdiğin hücum sayısının %40'ın altında isabetsiz şut atmayacaksın. Aynı basketbol gibi.
0: Evet.
1: Eğer üçlüklerin girmiyorsa zorlamayacaksın, içeriden oynayacaksın. Kaybedersin o zaman. Şimdi burada da bakıyorsun yaklaşık bir %18'lik bir isabet yüzdesi var. Ama bu üç çerçeveye, üç direğe isabet eden toplar da çok rahat basit kalecilerin kucaklarına gelen toplar var. Sadece isabet etmesi yeterli. Bunlar net gol pozisyonu anlamı taşımıyor. Dolayısıyla bizim 4-5 pozisyon yakaladığımız ama genelde istatistik tablosunun hep birinci sayfasına bakılır. Orası hücum odaklıdır. Mesela günümüz futbolunda %70 topa, 80 topa sahip olup 40'ın üzerinde orta yapmak günümüzün futbolunun kaliteli bir çözümü değildir. Kaliteli bir çözümü değildir. Bunu sence Vincenzo Montella bilmiyor mu? Bence biliyor.
0: Biliyor olması lazım.
1: Biliyor ama o türden açıklamalar yapmak yerine federasyon başkanının hafta ortasında tansiyonunu yükselttiği bir ortamda maç öncesindeki basın toplantısında ben 5 yıllık sürede burada bizi eleştirenlerden ya da bize inanmayanlardan daha fazla Türk'üm, Türk oldum dediği dakika ben kendisinin akılcılığı yitirdiğini düşündüm. Futbol adına. Çünkü diyor ki hani hepimiz de biliyoruz 40 yıldır futbol sahnesinde olan biz 2002'de Türkiye'yken onlar da orada İtalya olarak karşımızdaki kadroda olan birisi Vincenzo Montella herhangi birisi değil ama hatalarını ilk başta vurduklarımız gol olmadı. Ben bu kadroyu seçerken doğru yaptım. Kerem Aktürkoğlu ile başladım. İkinci maçta bunun aksi skoru alacağım. Hani kazanacağım. İlk başta da hata yapmadığımı herkese ispatlayacağım. 11'inden başka bir 11 değil. Ve işin hani ilginç tarafı maçın tek iyisi olarak kabul edebileceğim. Çünkü herkes standartının altında kaldı. Mesela Mert Müldür kendi ligimizde Fenerbahçe taraftarı tarafından zor anlar yaşamış. Hani ıslıklanmış yeri geldiğinde bir oyuncudan bahsediyoruz. Bu yüzden en tepeden en aşağıya kadar bunun adı fiyaskodur. Futbol bir performans oyunu. Kabul edelim. Sonuçta bu oyuncular çarmıha gelecek hali yok. Ama bir Güney Amerikalı'nın söylediği bir cümleyi söyleyeyim. Diyor ki Arjantin Ligi'nin orta sıra takımlarından bahsediyor. Lanús orta sahasından birisi. Independiente denen bir forvet. Aman Allah'ım diyor. Karşısında Real Madrid'den Arda Güler, Inter Milan'dan, Inter'den Hakan Çalhanoğlu. Dünya Kupası diyor, sen her şeyden büyüksün. Böyle bir vurgulamış. Çünkü o uzaklardan bile, o Avrupa'daki Şampiyonlar Ligi, o kadar yüksek bir sahne görünüyor ya, Avustralya maçının öncesinde bunu söylemiştim burada. O oyuncuların oradaki varlığı ve oradaki karizmaları, Avustralyalıların gözüne bir şey olabilir diye. Ama her spor dalında olduğu gibi futbolda da bireysel takım oyunların hepsinde unutmamamız bir gerçek var. Ben sana soruyla yönelteyim. Sen bizim milli takımımızı iki maçta da sahada ayakları yere sağlam basan fizik olarak kuvvetli bir takım olarak gördün mü?
0: Sadece bu değil. Buna tabii ki hayır diyeceğim. Her aklı başında insan gibi. Ama ben mental olarak da ayaklarını yere sağlam bastığını evet. bana gösterebilecek bir yüz ifadesi aradım onların yüzünde. Yani o noktadayım. Onu söylemek istiyorum. Evet. Oyundan koptum, şunu istedim. Hadi beyler, hadi beyler hani bunu istedim. Özellikle ilk maçta, Avustralya evet. maçında daha çok istedim. Bugün ikinci dakikada golü yediğimiz için bunu bir an Montella'dan gördüm. Golü yedikten sonra daha zaman var. Ama oyunculardan yine göremedim. Bir Montella'nın açıklamalarına gidelim. Evet. Üzerine konuştuk. Bir izleyicilerimize de hatırlatalım. Maçtan sonra neler söylemiş.
3: Çok üzgünüm. Utanç duyuyoruz. 35 yıllık futbol hayatımda böyle iki maç görmedim. Kader bizden yana değildi. Futbolcularıma başınız dik ayrılın. Çünkü her şeyinizi verdiniz dedim. Bu bizim için bir ders olacak. Büyük turnuva oynama alışkanlığını kazanıp Dünya Kupası'na bir daha katıldığımızda böylesine senaryolara hazır olacağız. Burada bir yapı oluşturuyoruz. Bu da bize iyi sonuçlar getirdi. Genç oyuncular var ve olgunlaşıyorlar. Sürekli yeni ve genç oyuncuları süreçte tutarak çekirdek kadroyu geliştireceğiz. Bundan sonraki turnuvalarda da olmak istiyoruz. Ozan Kabak'a saygı duyuyorum. Aradaki iki stoperin birbirini destekliyor olması lazım. Melih Demiral ve Abdülkerim Bardakçı uyumlu oynuyor. Ozan Kabak da olabilirdi, başkası da oynayabilirdi.
0: Tabii bu basın toplantısı çok daha uzun. Biz size küçük bir bölümünü aktardık. Üzerine konuştuğumuz şeyler belki size burada aktarılmayanlar olabilir. Ama sizler de takdir edersiniz ki yaşadığımız hayal kırıklığı hem sahada gördüğümüz oyundan kaynaklı hem de açıklamalardan da kaynaklı. Ve bence sporcularımızın hissettiği baskının belki de yanlış yerden geliyor olmasından da kaynaklı. Sosyal medyadan bahsediyorum. Bu sosyal medya baskısının bir turnuvada oyuncularımız üzerinde ve teknik ekibimiz üzerinde en çok hissedildiğini, en çok hissedilen ve bize yansıyan durumda olduğunu herhalde Dünya Kupası 2026 itibariyle söyleyebilirim.
1: Önleyebilirlerdi ama.
0: Tabii ki onların
1: eli... Hani profesyonel sporcular olarak şu anda nasıl bir örnek verebilirim sana? Biz burada bir programı yaparken ben başka bir şeyle ilgilenirsem...
0: ve onu kafana takarsın.
1: Senin de dikkatini dağılır. O ciddiyetle yürütmemiz lazım. Amerika'ya kadar gitmişsiniz. Bir zahmet okumayın Twitter'ı. Ya bir zahmet o sosyal medyaya düşen ufak ufak futbol yorumlarını okumayın. Negatif enerji yaydığını kulüp bazında zaten oranın biliyorsunuz. Yani bu sizin bahaneniz olmasın. Türk milli takımının geçmişteki maceralarında da dönüp içeriye... O zaman biraz daha yoğunlukla medyaydı bu. Sosyal medya yokken. Bir revanş kültürüyle hani kaybedilen bir maçın ardından maç kazanıldığı zaman bu medyaya verilmiş bir cevap olarak adlandırılıyordu. Dolayısıyla bunu çok anlamlı bulmuyorum. Bu İspanyol edebiyatının Don Quixote'udur. Yani yel değirmenlerine karşı bir savaşıyormuş havaları var. Aslında sizin savaşmanız gereken Avustralya milli takımıyla Paraguay milli takımıydı. Yani niye içeriye çevirdiniz? Akbabalar, sırtlanlar vesaireler. Niye buralara döndü olay? Hani Kerem Aktürkoğlu'nun santrofor oynamayacağı gerçeğini kariyerine bakıp bilenler varken iki maçta bu konuda ısrar eden bir teknik adama bir eleştiri getirildiği zaman ya da şu karşılaşmada rakip 10 kişi kaldıktan sonra maçın ikinci yarısında gerçekten gelemeyecek olan bir takıma karşı lütfen golcü olarak daha doğrusu santrof olarak nitelendirdiğimiz oyuncunun giriş dakikasına bakar mısın? 60. Yunus iyi değildi bu maçta. 46'da Yunus'tan vazgeçip Barış oyunu aldığınızda pekala orta sahada gelmeyen bir rakibe karşı kesici olan İsmail'i kenara alıp santroforunuzu Barış'la beraber oyuna sokabilirdiniz. Ve hatta 60. dakikada ben artık son yarım saat kazanman lazım. 2 golle ihtiyacım var. Üçlü defansa dönebileceğini bile düşündüm. Bunlardan hiçbirisini yapmıyorsunuz ve siz buna kader diyorsunuz. Yok. Siz yolda taşa da takılmadınız yani. Kendi ayaklarınız birbirine dolandı. Ve en ilginci ne biliyor musun? Vincenzo Montella'nın hatalıyım dediğini duydun mu?
0: Sadece hatalıyım dediğini
1: İki maçın ardından.
0: Duymamakla beraber sorumluluk aldığını yansıtan herhangi bir ifade de seçemedim.
1: İlk maçın ardından bu futbolculara direkt medya önünde, kamuoyu önünde bir suçlaması yok. Muteber değildir zaten bu.
0: Tabii ki.
1: Ama içeride şu, yani ben gereğini yaptım, oyuncular performans gösteremedi diye düşünüyordu. Eğer öyle düşünüyorsan, evet burada değişiklikler yaptı. Zeki kenara geldi, Barış kenara geldi. Ama yetmediği ortada. Yani bazı oyuncuların şunu da söylemem lazım. Sakatlıklardan dolayı güçsüz döndüğü ortada. Mesela maçın sonunda özür dileyen Arda'nın bir sebebi bir bahanesi olduğunu düşünüyorum bu güçsüzlük adına.
0: Kenan'a
1: mesela verilen görevde Juventus'ta çok sayıda sol kanatta topla buluşup içeriye kat eden bir Kenan var. Ama bu konuda uyarılmalıydı. Bir kanat oyuncusu olarak bütün topları bir kalabalığın kaosunun içine girip şut atma, uzak köşeye şut atma amaçlı oynayamazsın. Biraz da asist kafasıyla oynaman lazım. Şimdi bunlar dağ gibi adamlar yetenek olarak. Bunun bizdeki deyimi de şu, güvendiğin dağlara kar yağıyor. Arda böyle oynarsa, Kenan böyle oynarsa, Kerem oynamaması gerektiği yerde oynarsa... Yunus bir dağınıklık içindeyse bu 45 dakika, yani bir ara bir baktım Yunus 3 pozisyon boyunca Kenan'ın sol kanadında tabiri caizse tırnak içinde takılıyordu. O bir taktik değil yani, her cahil bir oyunun parçası. Takım kaptanı senin söylediğin o 1-0'dan sonra reaksiyon vermesi gereken takımı ateşlemek konusunda yeterli kalmıyorsa, ki kendisi biliyorsun ilk maçın ardından da bu maçın ardından da Hakan Çalhanoğlu maalesef bu performansları, bu mağlubiyetleri şanssızlıkla çıkıyor. Değil yani. Atabilirdik. İki tane topumuz direkten dönün. Onlar içeriye gitti. Ama başka bir şey görüyor insanlar ya. Yani çünkü bu ülkede çok futbol seyrediliyor.
4: Görelim açıklamasını. Hakan Çalhanoğlu'nun maç sonu açıklamasını izleyicilerimizle buluşturabiliriz. İlk maçın ardından da maçı domine ettiğimize dair bir söylemi vardı. Avustralya maçından sonra yanlış hatırlamıyorsam. Evet. Bu mücadelenin ardından da Hakan Çalhanoğlu'nun ifadelerinden sizlerle paylaşalım. Kelime bulmak kolay değil. İki maçtır her şeyi denedik. Vuruyoruz olmuyor. Denedik olmuyor. Adamlar ilk şutta golü buldu diyor. Genç takımımız herkes için tecrübe oldu. Kendimizle gurur duymalıyız. Buralara kolay gelmedik. Nereden nerelere geldik? Elenmek kolay değil diyor. Tabii aynı zamanda şunları da söylemişti. Belki benim için Dünya Kupası defteri kapandı. Artık bir daha belki oynayamam ama gençlere sahip çıkmalıyız minvalinde de ifadeleri olmuştu. Ama genel olarak evet, o da hocası gibi kadere bağlamış.
1: Vallahi tabii yani siz vuruyorsunuz olmuyor noktasında rakip böyle bir iki katmanlı duvar örmüş. Böyle pozisyonlarda ya rakibe çarpar, senin yarı sahana doğru gelir. Ya rakibe çarpar, kornere gider. Ya rakibe çarpar, aradan boşluğu bulduğunu düşün topun. Hızı yavaşlar ve kaleci için kolaylaşır. En son ihtimal nedir biliyor musun?
4: Nedir?
1: Bu ceza sahası şutlarda. Rakibe çarpar, kaleciyi konspiyede bırakır ve içeri girer top. Şimdi sevgili Hakan Çalhanoğlu, Avustralya ve Paraguay'ın attığı gollerde Uğurcan kendi klasının altında kaldığını kabul ediyorum. Ama bugün yediği gol Avustralya maçında yediği golden daha zor. Bu top daha bir köşeye böyle gitti, inmelenmede. Ama iki pozisyonda da rakibe çok rahat şut attırdınız orada. Çok rahat şut attırdınız. Önde hani hareketli baraj olabilecek kimse yoktu. Eser miktarda kurtarış var iki maçta da. Bugün maçın 35. dakikasıydı galiba. Çaprazdan Uğurcan'ın kurtardığı bir tane top var Paraguay'a karşı. Ya orada belki 2-0 olacak. Maç bitecek. Çok yani pek net bir gol pozisyonu. Dediğim gibi şimdi aynı cümlelerle aynı oyuncuları dejavi gibi hem Avustralya maçının ardından hem Paraguay maçının ardından eleştirince ben de kendi kendime içimden bir öz eleştiri yapmaya çalışıyorum. Çünkü hani genel bakış açım, yani futbol bu, kazanırsın, tabii, kaybedersin ama organizasyonel yapıda, iletişimde, içeride senin söylediğin mental konuda 25 sene önce o milli takım uzak doğuya bir mentor eşliğinde akademisyenle gitmişse, zamanında işte milli takımda bu ülkenin önemli bu konuda uzmanlarından Profesör Acar Baltaş varsa 25 yılda ne insanlar yetişti bu ülkede, değil mi? Yani bu desteği alabilirsin. Bu sadece ön planda 11 tane futbolcunun kenarda bir tek adamla oynanan bir oyun değil. Bir organizasyonel yapıda oraya götürdüğün aşçı dahil herkes önemli. Eksik parçalar kalmış. Playoff'tan gelip Arizona çölünde hani sona kaldığımız için oralar kalmış olabilir ama bunu biliyorsun, eleştirdiğim söylemiştim.
4: Evet.
1: Ha, ters argümanlar üretmeye gidenler de var oraya. Ben hayatımda şeyi duymadım yani, çok sıcak bir ortamdan daha serin bir ortama gittiği zaman futbolcunun performansı artarmış diye. Şimdi o zaman bu ülkede Temmuz sıcağında kamp yapmamak için yıllardır Avusturya'ya, Hollanda'ya takımlar niye kamp yapmaya gidiyorlar? Ya böyle bası topası böyle bir soru yöneltildi. O imkanlar yokken Türkiye'de kamplar Kızılcahamam ve Uludağ'da yapılırdı. Yani o iklim şartlarının, o çok sıcakların idman yaparken bir faydasını görüleceğinden falan medet umuluyordu. Diyorum ya sana, hani bunun içine medya da dahil. Bunun içine medya da dahil. Herkes, hepimiz kaybettik ya. Yani millet olarak kaybettik. Yani dolayısıyla burada Montella bizden kendini hissedebilir, hissetsin. Ama orada arada ince bir nüans var.
4: Ben bir şey sormak istiyorum. 2002'de yine Bülent Timurlenk bir spor gazetecisiydi. Ve o dönemde de milli takım eleştirildi, el üstünde tutuldu. Evet. Tabii ki bunlar oldu. Sosyal medya yoktu dediğin gibi.
1: Evet.
4: O zaman basındaki eleştirilerin dozu şimdiye göre daha mı düşüktü? Yazılı basındaki ya da sözlü olarak iletilen?
1: Yani gazetelerin
4: daha dili keskin olduğunu düşünebilirim aslında.
1: Olabilir. Dili keskin olanların ya da o türden yazdığı zaman okunacak olanların gazetelerin kuvvetli olduğu bir dönem. Hı hı. Ama yaralayıcıydı yani. Yaralayıcıydı.
4: Ben de öyle hatırlıyorum çünkü evet. Ama özellikle sana bunu sormak istedim.
1: Şimdi orada gruptan biz Brezilya sayesinde çıkmıştık ya.
4: Evet.
1: Son maçta. Onlar Costa Rica'yı yenince. Her şey pozitif göründü. Yani Hasan Şaş da çok sempatik bir kel oldu. Ümit Davala da saçını kestirdiği bir kel oldu. Şenol Hoca yani Costa Rica beraberliğinin ardından saç modeli ve takım elbise tercihleriyle eleştiriliyordu.
4: Daha tahammülsüz bir dönemdeyiz herhalde değil mi eleştiriye? Daha tahammülsüz bir dönemdeyiz eleştiriye.
1: Şimdi burada aradaki fark şu. 2002'de XG diye bir ölçüm yoktu. Bugün de çok fazla onun üzerinden bakmam ama çok detaylı istatistikler var. Fotoğrafı çok net ortaya koyabilecek.
4: Hatta ekrana getirelim.
1: Neden bu kadar çok ikili mücadele kaybettik? Ya da Paraguay'ın 70'e varan ikili mücadele kazanmasını sağlayan neydi? Şimdi görüyorsun çok pas yapmak sadece bir şeyle açıklanabilir. 90 dakikalık bir oyunda. 90 dakikalık bir oyun olarak kabul etme. Topun oyunda kaldığı 56-57 dakika boyunca. Çok pas yaparsan, Abdülkerim 98 pas yapmış. Pas hatası yapmamış. Ve maçın en absürt hikayelerinden bir tanesi, biz tehlikeleri kimle yakaladık? Mert Müldür'le Melih Demiral'ın uzaktan şutuyla. İki tane Abdülkerim'in hani ceza sahası içine yaptığı tehlikeli ortayla. Hücumcular nerede? Hücum hattında oynayanlar nerede? 50 kez rakip ceza sahasıyla topla buluşuyorsun. Hani orada bir rakibini ekarte etsen, hani bir penaltı alabilirsin. Ona yakın bir pozisyon var mı? Yok. Peki 12 tane korner atıyorsun. Yani duran top organizasyonunda sadece Mert Müldür'ün şeyi var işte. Kafası var yani. Bu da çok anormal değil Paraguay defansının. Çünkü bunlar hani hadi Avustralya'yı anladım. Okyanus kıtası. Ama bunların Uruguay'la, Arjantin'le, Brezilya'yla kazandıkları, en azından kaybetmedikleri maçlar var Paraguay. Ve normal şartlarda 32 takımlı bir turnuvada Paraguay buraya gelemezdi. 48 takıma yükselince 4 Güney Amerika temsilcisi 6'ya çıkartıldı. Evet. Avrupa'nın 13'ten 17'ye çıkması gibi. Hatta biz de gelemezdik.
4: Belki de.
1: Anlatabildim mi? Ama yani savaşçılar. Ve 10 kişi kalmış bir takım. Hakem bu arada benim gördüğüm en mükemmel hakemdi yani.
4: Ki biraz imtina ediyorduk hatırlarsan.
1: Ama
4: El Salvador'lu bir hakem tercih edildiği için.
1: Neden?
4: Aynı dili konuşuyorlar.
1: İspanik aynı dili kullanmış.
4: Zaten çok özür dilerim. Maç başladı. Ben onun gerginliğini yaşamaya başladım. Çünkü Paraguaylı oyuncular inanılmaz bir konuşma girdabına girdiler hakemle. Sürekli tepesindeler.
1: Evet. Ben hani o durumda şey beklerim yani. Avrupa'da kıtasından da değil. Mesela Afrikalı bir hakem. Yani o dengeyi o dengeyi kurarlar. Bana başta şey geldi ama kimya profesörüymüş.
4: Çok iyi maç.
1: Vallahi yani pH dengesi mi diyeyim ne diyeyim sana. Yani harika bir yönetim gösterdi. Bir de futbol severlerin yeni de tanıştığı kurallar. Kalecinin 5 saniyeden fazla topu elinde tutmasıyla korner kazandık. Rakip oyuncu kendini inandırıcı olmayacak şekilde sakatlanmış gösterdi. Bir dakika kenarda bekledi. Her şeyden ötesi bu çok bıçak sırtı bir şey, kural. Yani elini ağzına götürüp rakibine karşı kötü bir şey de söylememiş olabilirsin. Bu Benfica'lı oyuncunun Vinicius Junior'a yaptığı ırkçılıkla getirilmiş bir kural.
4: Prestian.
1: Yani albinon tırnak içinde yaramaz bir futbolcudur, yaramaz bir çocuktur yani yaramaz bir çocuktur. Ama takımın en yeteneklisiydi. Yani Almiron da atıldı. Yani ve hakem maçın son düdüğü 90+7'den sonra oynattığı 2 dakikada dahil olmak üzere ben bir tane aleyhimize düdük falan hatırlamıyorum. Yani acayip nefis maç yönetti. Yani çünkü hani ülkenin içinde biraz böyle tırnak içinde çok fazla hakem konuşan bir toplumuz ya. Hiçbir şey de diyemezsin hakeme de. Yani bu biraz şey hikayesi. Kendimiz ettik, kendimiz bulduk.
4: Peki ne yapmayabilirdik? Senin de bazı yorumlarından yola çıkarak Mauricio Pochettino'nun bir açıklamasını ekranlara getirmek istiyoruz şimdi. Amerika Birleşik Devletleri teknik direktörü diyor ki Avustralya maçından sonra biz sahaya iki forvetle çıktık. Amacımız Avustralya'nın üçlü savunmasını geriye etmek ve iki orta sahanın arkasındaki boşlukları kullanmaktı. Topu bir kanattan diğerine hızlıca taşımak istedik. Oyuncularımıza pozisyonları serbestçe değiştirme ve rakibin savunma disiplinini bozma özgürlüğü verdik. Şimdi bu açıklamayı neden ekrana getirdik? Biz neyi yapamadık diye konuşurken belki de ya da Vincenzo Montella ne noktada kendisini eleştirebilirdi diye beyin fırtınasını yaparken bu açıklama aklımıza geldi.
1: Bir karşılaştırma yapmam gerekirse Pep Guardiola'nın hocam diye kabul ettiği bugün Uruguay'ın başındaki Marcelo Bielsa son 25 yılın en önemli futbol taktisyenlerinden biri olarak kabul edilir. Ondan öğrenenler ondan daha çok şey kazanmışlardır. Çünkü kolay bir karakter değildir. Biliyorsun FIFA fotoğraf çekimlerinde bile kafasını öneydi. Mauricio Pochettino onun keşfettiği bir futbolcu ve her zaman her dakika iletişim içinde. Ondan sufle alıyor demiyorum ama günümüzün modern futbolunda yüksek taktik bilgisi sahibi, İngiltere'de, Fransa'da çalışmış, İspanya'da çalışmış bir teknik adamdan bahsediyoruz. Yani Mauricio Pochettino mu, Vincenzo Montella mı diye bir kantar yok. Çıkartılmaz. Yani normal şartlarda da çıkartılmaz. Çünkü Montella'yı Adana Demirspor'a getiren sürecin arkasında başarılar yok biliyorsun. Yani İtalya ve İspanya'da. Dolayısıyla o konuda çözüm odaklı olarak Mauricio Pochettino'nun sürekli olarak önündeki laptopla takıma bir basketbol koçu edasıyla su molasında taktik verdiği görüntüler vesaire var. Çok daha iyi bir teknik adam. Açık söyleyeyim. Bunun pratiği mümkün değil ama Mauricio Pochettino Türk milli takımına bu futbolu oynatmazdı. Ya Montella benim gözümde şöyle hayal kırıklığı. Buraya kadar getiren kendisi. Buraya kadar getiren, alkışlanan kendisi.
4: Tabii ki.
1: Ama şunu söylemem lazım. Bence sen benim söylediklerimin yanında en başa konulması gereken şeyi söyledin. Mental konuda mesela federasyon başkanı futbolcularla sürekli birebir de bir moral verme çabasının içinde olması, takımla toplantı yapması, Montella'nın türden toplantılar yapması. Valla çeyrek asırlık tecrübem şunu söylüyor. Baskı zamanlarında futbolcuların en son görmek istediği insanlar tesislerde ve otellerde yöneticilerdir.
4: Hem de üst düzey.
1: Ne söylemesi gerekiyorsa koç söyler, hoca söyler. Bence o baskının altında karar mekanizması futbol zekası sadece IQ ile açıklanabilecek bir şey değil. Bir de malumunuz duygusal zeka var. Bir teknik adamda ya da bir futbolcuda duygusal zekanız sizin saha içinde verdiğiniz kararlarda o baskı altında o işler yolunda gitmezken nasıl yönettiğinizle alakalı. Eğer o yüksekse Mourinho'nun meşhur lafında olduğu gibi benden çok daha zeki teknik adamlar olduğunu biliyorum. Ama ben Santiago Bernabeu'da takım gerideyken, Real Madrid'in başında olduğu günlerde söyledi. 80 bin taraftar kafamdayken doğru kararlar verebildiğim için Guardiola'yı alt ettim diyor. İkinci sezonunda. Evet. İşte buradan aslında ben Montella'dan, sen Montella'dan daha iyi futbolu hiçbirimiz bilmiyoruz. Öyle bir iddiam yok. Ama ben televizyon ekranından duygusal zekamı işin içine katıp maç izlemiyorum. Bir profesyonel gibi izliyorum normal izleyenden farklı olarak. Bazen insanlar bu devirde canları sıkılıp maç izlerken ellerine telefon da alabilirler. Ben sadece 45. dakika istatistiklerine bakmak için telefonu, ekranı yani önüme çekerim.
4: Ve maç.
1: Ama dediğim gibi bizim söylediğimiz hani yorumcular medyanın söylediği şeyleri siz içeride kamp ortamında anladım ki birinci maçla ikinci maç arasında bir barut kutusu haline getirdiniz. Ve Montella bu maçı kazansa fitili yanacak ve işte gördünüz mü? Yani işte gördünüz mü noktasına. O enerjiyi bunların üzerinden almaya çalışıyorlardı. Ya keşke alsalardı da hani kötü olan yorumcular olsaydı. Kötü olan ilk maçı dair eleştiri getirenler olsaydı. Hakikaten o noktadayım ama biz böyle söylediğimizde haklı çıkacak noktada. Samimiyetle sana şöyle söyleyeyim. Yani iki tane çocuğum üzülmüşken ben üzüntümü anlatacak durumda değilim. Hiç olmazsa ben dünya üçüncülüğü gördüm.
4: Takımımızın geleceği Arda Güler'in de maç sonunda neler ifade ettiğini sizlerle paylaşalım programı kapatmadan. Halkımızdan özür dileriz. Kariyerim boyunca bu turnuvayı unutturmak için elimden geleni yapacağım. Çok büyük kulüplerde oynuyoruz ama sahada bunu göstermeliydik. Sahada beceremedik, yapamadık dedi Arda Güler. Vaktimiz kalmadı. Gitmeden size bugünün programını da aktaralım. Dünya Kupası devam ediyor. Artık Türkiye olmasa da gelecek planında Dünya Kupası'nın. Bugün F grubunda ve E grubunda maçlar var. Onlar ekranlarınıza gelsin. Ardından da vedamızı yapacağız. Bugün Hollanda, İsveç, Almanya fil dişi sahili, Ekvador, Curaçao ve Tunus, Japonya mücadeleleri var. 20-23, 3 ve 07 saatlerinde. Bülent Timurlenk, ağzına sağlık.
1: Teşekkür ederim.
4: Şimdilik veda ediyoruz. Kupa günlüğü her gün sizlerle buluşmaya devam edecek. Hoşçakalın.

0: FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru Hyundai, Kupa Günlüğü özel programını sundu.
1: Reklam.
2: Turnuva boyunca golleri istediğin yerden izlemek, Türk Telekom'la golleri TVBu Go'dan, internetinden yemeden izlemek, Türk Telekomlular turnuvada futbola doyuyor. TVBu Go'yla her yerde her saatte ücretsiz olarak internetinden de yemeden maçları izleyebiliyor. Bu bir gol! Gol! Gol! Gol! Detaylar TVBu.com.tr'de.
3: NTV Radyo.
4: Çocuklara bir karne hediyesi de AGESA'dan. 30 Haziran'a kadar AGESA mobil üzerinden çocuğunuz için minimum 3000 TL katkı payıyla çocuğuma BES planı başlatın. AGESA'dan 3000 TL ek katkı payı kazanın. Karne sevincini çocuğunuzun geleceğine değer katacak bir başlangıca dönüştürün. Detaylar AGESA.com.tr ve AGESA Mobil'de. AGESA.
5: Mehmet Bey ve oğlu kapıda vedalaşıyor. Mehmet Bey'in evi cebine gidiyor ve o da ne? Cebinden iki tane basketbol maçı bileti çıkıyor. Biletler Berk'e doğru uzanırken...
6: Baba büyüksün!
5: Diyerek babasına sarılıyor.
7: Süvari'de babalar gününe özel tişört ve gömleklerde bir alana bir bedava. Süvari.
8: Yakışanı yapar.
9: Her 8 kadından biri meme kanserine yakalanıyor. Bana olmaz dememeli. Sağlık taramanızı yaptırın. Kanserden korkma, geç kalmaktan korkma. Türk Kanser Derneği.
10: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
11: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.

0: müzik arası.
1: Ülke genelinde sıcaklık değişmiyor. Marmara ara ara bulutlanacak. Kuvvetli Poyraz akşamları üşütüyor. İstanbul 26, Bursa 27 derece. İç Anadolu'da da Poyraz çok sert. Gün içinde yağış geçişleri var. Ankara 26 derece. Ege'de yaz sağanakları daha çok Muğla, Denizli, Afyonkarahisar'ı etkiliyor. İzmir 31 derece. Akdeniz'de yağış, Adana, Mersin'de yerel, Isparta'da ise daha kuvvetli. Antalya 29 derece. Karadeniz'de Bolu'yla Samsun-Rize kesiminde yağmur görülecek. Bolu 25, Samsun 27 derece. Bölgede rüzgar kuvvetli. Doğu ve Güneydoğu genelinde lodos sert ve sıcak esiyor. Erzurum 27, Malatya 32, Diyarbakır 37 derece. Hava durumu.
2: Burası NTV Radyo. Saat 12.

0: Merhaba, saat 12 NTV'de gelişmelerle karşınızdayız. Yüksek Öğretim Kurumları sınavının ilk oturumu sürüyor. NTV ekibinden Melike Şahin İstanbul'da bir sınav merkezinde öğrencilerin heyecanını takip ediyor. Şimdi Melike'ye döneceğiz ayrıntılar için. Nasıl geçiyor Melike sınav heyecanı?
1: Burak, biz şu anda artık velilerin heyecanına tanıklık ediyoruz. Çünkü öğrenciler 10-15'te sınav salonlarına girdiler ve sınav başladı. Artık son bir saatleri var soruları yanıtlamak için. 120 sorudan sorumlular, 120 soruya yanıt vermeye çabalıyorlar ve son artık bir saatleri kaldı. Tabii onlar içerideyken dışarıda anneleri, babaları, onlarla birlikte gelen yakınları büyük bir heyecan içindeler. Onlar muhtemelen sorularla ilgili şu anda stres oluyorlar, çaba sarf ediyorlar ama bir yandan da aileleri de işte, örneğin biz şu anda Beyazıt'ta İstanbul Üniversitesi'ndeyiz ve bazı veliler tarihi kapının önünden hiç ayrılmadı. Dakikalardır aslında burada bekliyorlar çocuklarını. Onlardan gelecek güzel bir haberi bekliyorlar. Bazıları çevrede bekliyor, yakın bölgelerde, ama bazıları da buradan hiç ayrılmadılar. Onlar da en az çocukları kadar heyecanlılar. Sınavda son 15 dakikada, yani 12.45'ten sonra öğrencilerin salondan çıkması yasak. Ama artık eğer sorularını yanıtladılarsa bu dakikalardan sonra onları dışarıda görebilmeye başlayacağız. Elbette tabii sınav bazılarına kolay gelecek, bazılarına zor gelecek. Bunu öğrenciler çıktıktan sonra daha net öğreneceğiz ama bu temel yeterlilik testi öğrencilerin tümünün, yani 2 milyon 425 bine yakın öğrencinin tümünün girmek zorunda olduğu bir sınav. Yarın alan yeterlilik testi olacak ve alan yeterlilik testine girebilmeleri için bu sınavı vermeleri önemli. 120 soruya yanıt verecekler. Ağırlıklı olarak 9. ve 10. sınıflarda gördükleri eğitim üzerinden yoğunlaştırılmış bir sorular olduğunu biliyoruz. Bizim bulunduğumuz bölgede neyse ki geç kalan öğrenci, gelip de giremeyen öğrenci olmadı ama şimdi Cahit Kazan'ı ekrana getiriyor. Ailelerin işte bekleyişi çevrede bu Beyazıt Meydanı'nda devam ediyor. Yeniden hatırlatalım. Sınavın tamamlanmasına yaklaşık bir saat kadar var. Öğrenciler soruları cevaplamak için hala uğraşıyorlar, çabalıyorlar. Biz öncesinde burada bekleyen öğrencilerle ve aileleriyle konuşmuştuk. Onların heyecanlarını anlattıkları görüntüleri getirelim şimdi ekrana.
2: Çok stres olurum çünkü geç kalırsam hiç de yapamam, o yüzden biraz erken gelelim dedik. Yani sürekli sabahladım son haftalar, yani geri kalan zamanları öyle kapatmaya çalıştım.
3: Çocukları bu sınava girecek, bütün çocukların hepsine başarılar diliyoruz inşallah. Allah hepsini yoluna açık etsin.
1: Siz mi daha heyecanlısınız, kızınız mı?
2: Biz tabii ki. Her şey hazır olsun, burada bekleyelim sonra da girelim. Geç kalmaktansa daha iyi olur diye. Biraz manifestliyoruz üniversiteye. İnşallah tutar bakalım.
1: Şimdi o manifestliyorum dedi. Siz de dua okuyorsunuz.
4: Evet, biz de her iki taraftan manifestlemeye devam ediyoruz. Yani rahatız aslında, çok heyecanlı değiliz. Dediği gibi bütün sene çalıştı. Takdir Allah'ın artık. O elinden geleni yaptı.
5: Almanya'dan geldim ben kardeşim için. Sınavın çok bir taktiği yok aslında. Rahat olsun, kendine güvensin yeter.
6: Ya bu sene mezuna bırakmayı düşünüyorum. Böyle eksiklerimi öğrenmek için.
7: Çocuk gelişim bölümünü istiyorum. Lisede de zaten bu bölümü okumuştum. Yani hedefim anaokul öğretmeni olmak inşallah.
1: Var mı heyecan?
7: Var. Bir de mezuna bırakmanın şeyde var, sitesi de var üstüne. Yani daha fazla heyecan var. İkinci sene olunca. Bu şekilde.
0: Yurdun bazı bölgelerinde sağanak etkili. Denizli'de yollar göle döndü. Denizli-İzmir karayolu ulaşıma kapandı. Artvin'de sağanak sonrası dereler taştı, bazı evleri su bastı. Sakarya ve Afyonkarahisar'da da benzer görüntüler vardı.
8: Sağanak nedeniyle dereler taştı, şehirler arası yollar kapandı. Heyelan'da bir kişi faciadan saniyelerle kurtuldu.
9: Sileceğim bozuldu bundan 2 dakika önce. Somununu düzeltiyordum. Tam düzeltirken böyle bir olay oldu.
8: Görüntüler Denizli'den. 15 dakika süren sağanak su baskınlarına neden oldu. Sürücüler zor anlar yaşadı. Göle dönen Denizli-İzmir karayolunun bir bölümü ulaşıma kapandı. Ekipler çalışma başlattı. Artvin'de şiddetli yağmur sabah saatlerinde etkili oldu. Merkeze bağlı Aşağı Maden köyünde dereler taştı, bazı noktalarda su baskınları yaşandı. Taşkın nedeniyle yollar kapandı, köy sakinleri zor anlar yaşadı. Ekipler kapanan yolları açmak için çalışma başlattı. Artvin-Erzurum karayolunda da facianın eşiğinden dönüldü. Sağanak sonrası heyelan meydana geldi. Yamaçtan kopan taş ve kaya parçaları yola düştü. Sürücü Ahmet Demir kısa süre önce aracının sileceğini tamir etmek için durunca olaydan saniyelerle kurtuldu.
9: Sileceğim bozuldu. Bundan 2 dakika önce tüneldeki cebe çektim. Silecek ters açıldı böyle. Somununu düzeltiyordum. Tam düzeltirken böyle bir olay oldu. Belki o silecek bozulmasaydı.
8: Sakarya'nın Kocaali ilçesinde de sağanak nedeniyle dereler taştı. Bazı mahalleler su altında kaldı.
10: Her yeri sel götürüyor. Allah afatlardan korusun inşallah.
8: Afyonkarahisar'da da benzer görüntüler vardı. Sağanak sonrası yollar göle döndü.
0: Kütahya'da bir bina inşaatındaki iskele çöktü. İki işçi hayatını kaybetti. Bina inşaatında malzemeleri yukarıya çeken makara devrildi. Bunun üzerine işçilerin bulunduğu iskele çöktü. 4 işçi yaklaşık 5 metre yükseklikten düştü. Yaralanan işçiler hastaneye kaldırıldı ancak ikisinin durumu ağırdı. 71 yaşındaki Hamit Sarı ile 58 yaşındaki Süleyman Türkoğlu kurtarılamadı. İş kazası ile ilgili soruşturma başlatıldı.

0: olasılığına ilişkin Washington'ı uyardığı iddia edildi. İstihbarat raporlarında İsrail'in Lübnan'a saldırılarını sürdürme konusunda kararlı olduğu öne sürüldü. Haberde bu durumun da ABD-İran mutabakatının yumuşak karnı olan Lübnan'daki ateşkesi ihlal edeceğine dikkat çekildi. Raporlara göre sonbaharda seçimlere giden İsrail'de Netanyahu'nun siyasi geleceği kamuoyuna Lübnan'dan asker çekmeme ve Hizbullah'la çatışmaları tırmandırma konusunda kararlı olduğunu göstermesine bağlı. Zira Netanyahu'nun Lübnan'dan çekilme kararı alması iç politikada bir yenilgi anlamını taşıyabilir. İsrail'in Lübnan'a saldırıları sona erdirse bile ülkenin güneyinden askerleri çekmeyi reddetmesi olasılığının ABD-İran mutabakatını başarısızlığa mahkum edebileceği öne sürüldü. Trump, mutabakat zaptını imzalaması sonrası İsrail'le Lübnan konusunda küçük bir anlaşmazlık yaşandığını söylemişti.
1: Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu Hakkari'de toplu açılış töreninde konuşuyor, izliyoruz.
2: Yüksekova Çevre Yolu, Yeni Köprü Tüneli ve Çığlı Köprüsü ile ZAP grubu köprülerinin toplu açılış töreni vesilesiyle sizlerle bir arada olmaktan büyük memnuniyet duyuyorum. Açılışlarımız hayırlı uğurlu olsun. Sizler de hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Hakkari'de bu anlamlı açılış törenini gerçekleştirdiğimiz bu saatlerde YKZ sınavıyla hayatlarının en kritik dönüm noktalarından birini yaşayan, ülkemizin geleceği ve yarınlarımızın en değerli teminatı olan tüm evlatlarımıza, kardeşlerimize gönülden başarılar diliyorum. Kıymetli kardeşlerim, Hakkari el değmemiş dağlarının ihtişamı, Cilo dağlarının zirvelerinde parlayan buzul gölleri, Büyük Zap ve Dicle'nin kollarının oyduğu derin vadileri, yemyeşil yaylaları ve yüzyıllardır koruduğu kadim kültürüyle adeta bir doğa zirvesi, tarih zirvesi, tarih hazinesi durumunda. Hamdolsun bugün terörün karanlık gölgesinden kurtularak doğa turizminin parlayan yıldızı haline gelen Hakkari'miz, Türkiye'nin ve dünyanın dört bir yanından misafirleri ağırlıyor. Uzun yıllar terörün gölgesinde kalan bu eşsiz coğrafyanın potansiyeli zincire vurulmuş, gençlerimizin hayalleri de çalınmıştı maalesef. Neredeyse yarım asır boyunca ülkemize tam olarak 2,5 trilyon dolarlık ağır bir fatura çıkaran bu bela tüm Türkiye'ye büyük zararlar verdi. En başta da elbette bölge halkımıza. Bu kaynaklar üretime, refaha dönüşseydi bugün çok daha güçlü bir Türkiye'yi konuşuyor olurduk. Hamdolsun Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde terörsüz Türkiye vizyonu ile bu kara defteri kapattık, çok şükür kapatıyoruz. Bir şey kalmadı. Artık Hakkari'nin dağlarında terör değil, barış, huzur ve kalkınma kol geziyor çok şükür. Bir zamanlar girilmez denilen vadilerde şimdi tüneller açılıyor, köprüler yükseliyor. Hakkari yerli ve yabancı turistlerin akınına uğrayan bir turizm cennetine dönüşüyor. Buzul göllerinde yansıyan güneş, dağcılık ve trekking rotalarında atan kalpler, kış sporlarının heyecanında birleşen gençlerimiz. Bu muhteşem coğrafya artık barışın, kardeşliğin ve bereketin diyarı oldu çok şükür. Bizler de Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak bu potansiyelin farkındayız elbette. Ve Hakkari'nin ulaşım ağını güçlendirmek, ekonomik, sosyal ve turistik potansiyelini büyütmek için dev yatırımları hayata geçirdik, hayata geçirmeye devam ediyoruz.
1: Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu'nun açıklamalarını getirdik ekrana.

0: NTV Radyo. Ülke genelinde sıcaklık değişmiyor. Marmara ara ara bulutlanacak. Kuvvetli Poyraz akşamları üşütüyor. İstanbul 26, Bursa 27 derece. İç Anadolu'da da Poyraz çok sert. Gün içinde yağış geçişleri var. Ankara 26 derece. Ege'de yaz sağanakları daha çok Muğla, Denizli, Afyonkarahisar'ı etkiliyor. İzmir 31 derece. Akdeniz'de yağış, Adana, Mersin'de yerel, Isparta'da ise daha kuvvetli. Antalya 29 derece. Karadeniz'de Bolu ile Samsun-Rize kesiminde yağmur görülecek. Bolu 25, Samsun 27 derece. Bölgede rüzgar kuvvetli. Doğu ve Güneydoğu genelinde lodos sert ve sıcak esiyor. Erzurum 27, Malatya 32, Diyarbakır 37 derece. Hava durumu.
1: Herkese sanat. Bazı sanat dallarından uzak duruyor.
2: Bale. Vücut
1: anlamayacağınızı düşünüyorsunuz.
3: Fotoğraf kimsenin uzak olmadığı.
1: Gerçekten öyle mi? Picasso ya da Mozart. Resim, heykel, opera. Çağdaş dans, güncel sanat.
3: Siz yoksanız sanatta yok.
1: NTV Radyo'da sanat dallarıyla tanışıyor, seyircisi olmayı öğreniyoruz. Çünkü sevmek için önce tanışmak gerekir. Nacide Berber'le Herkese Sanat, Cumartesi 12.30, Pazar 18.30'da NTV Radyo'da.
4: Sanat insanı güzelleştirir, hayatı güzelleştirir.
1: Programın arşivi ntvradio.com.tr adresinde ve tüm podcast platformlarında.
5: Çocuklara bir karne hediyesi de AGESA'dan. 30 Haziran'a kadar AGESA mobil üzerinden çocuğunuz için minimum 3000 TL katkı payıyla çocuğuma BES planı başlatın, AGESA'dan 3000 TL ek katkı payı kazanın. Karne sevincini çocuğunuzun geleceğine değer katacak bir başlangıca dönüştürün. Detaylar AGESA.com.tr ve AGESA Mobil'de.

0: kredisiz, faizsiz ev ve araç sahibi olmak için emlak katılım şubelerine bekleriz.
1: Sevgili doktorlarım, hemşirelerim ve yüzünü hiç görmediğim sevgili büyüklerim. Çok zorluklar çektim
2: bugüne gelene kadar. Odamı çok özledim, oyuncaklarımı. Biliyor musunuz, bazı arkadaşlarımın doğum günü partilerini kaçırdım. O günlerde hastanedeydim çünkü. Lösemiymiş hastalığımın adı. Hastalığı sizin desteğinizle yendim. Size çok teşekkür etmek istedim. Bir de hala hastanede sizin desteklerinizi bekleyen arkadaşlarımı da unutmazsınız değil mi? Diyecektim.
3: LÖSEV hayat verir.
4: Yaparsa Fiat yapar. 300 bin lirayla gelin, eve Doblo'yla dönün. Kalanı 48 aya varan vade seçenekleriyle ödeyin. Doblo Kombi, Fiat showroomlarında sizi bekliyor. Detaylı bilgi için fiat.com.tr.
5: Haziran ayında alışverişleriniz Bankart'la kazanca dönüşsün. Bireysel Bankart kredi kartınızla 1-30 Haziran tarihleri arasında elektronik ve beyaz eşya alışverişlerinizde 7500 TL'ye, mobilya alışverişlerinizde 8500 TL'ye, havayolu bilet alımlarınızda 6000 TL'ye varan Bankart lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve detaylı bilgi Bankart Mobil'de, Bankart.com.tr'de. Bankart, seni düşünür o.
6: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.

0: Radyoda haber ve hayat var.
1: Yaz aylarının en büyük kabuslarından biri kene. Özellikle de İç Anadolu'da. Kene nedeniyle hayatını kaybedenler oluyor. İstanbul'da da bu yıl daha fazla kene görülüyor. Peki her kene tehlikeli mi? Isırırsa ne yapmak gerekir? Enfeksiyon hastalıkları uzmanı Profesör Sıla Akan yanıtladı.
2: Kene ısırdığında bir kere hemen fark etmek çok önemli ve hemen aslında bir en yakın hastaneye gidip bu kenin çıkarılması gerekiyor. Kendimizin çıkarması için uğraşmamak en doğrusu. Çünkü keneler kendilerini cilde gömerek kan emdikleri için tamamını çıkarmak biraz uğraşıklığı gerektiren bir şey. Bir de bir stratejik bir aslında uygulama gerekiyor. Kendimiz çıkarmaya çalıştığımızda kopuyor ve parçalar kalıyor. Bu da bir remiyi taşıdığı herhangi etken neyse onun kana karışmasını kolaylaştırıyor. O yüzden bizim kendimizin çıkarmaması aslında buna uygun bir böyle bir cımbız diyebileceğim bir aletle, steril bir aletle bunun hastanede yerinde böyle çividen oynatılır gibi çekilerek yukarıya doğru yavaş yavaş yerinde oynata oynata çekilmesi gerekiyor. Böyle biraz daha nazik bir hareketi var çıkartmak için. Yani bilen bir kişinin yapmasında fayda var parçanın kalmaması için. Diyelim ki böyle bir şey yapıldı ve bir parça kaldıysa da bunu tekrar bir daha almak için de uğraşmamak gerekiyor. Bu dediğim gibi kana karışabilecek olan etkenleri artırıyor. Müdahale için en yakın hastaneye başvurmak bir an önce en önemlisi.
1: Peki kene çıkartıldı diyelim ki ondan sonrasında süreç nasıl yürüyor, takipler nasıl yapılıyor, hasta kendini nasıl izliyor ya da doktorlar ne istiyor, nasıl kontroller yapılıyor?
2: Şimdi keneden bulaşabilecek viral etkenler olabilir, bakteriyel ya da parazitler etkenler olabilir, birçok mikroorganizmayı taşıyabilir ama tabii en çok bilinenleri Kırım Kongo olabilir, Lyme hastalığı olabilir, yani kenenin hangi kene ile ilişkiliyse onun taşıdığı etkenler de farklı. Ve bu durumda da Kırım Kongo gibi bir ortamdaysanız yani onun olabileceği kenin olduğu işte Tokat ve civarı diyebiliriz esas olarak endemik olduğu bölgeler Türkiye'de onlar. Öyle bir yerdeyseniz o zaman daha çok kanamalı ateş diye bir tablo ortaya çıkabiliyor. Bunda da kan tablosunda özellikle hemogram dediğimiz trombosit sayısına bakarak ilerliyor ve tabii ki semptomlar takip ediliyor. Şikayetleri böyle viral bir enfeksiyonlardaki genel şikayetler başlıyor, ateş oluyor. Kas ağrıları, halsizlik olabiliyor ve kan tablosunda da bozulma oluyor. Ve bunlarda inkübasyon süresi kuluçka dönemi oldukça kısa, 3 gün diyebiliriz ortalama. Hemen hızlıca başladığı için hastalıkta. O yüzden de kene gördüğümüz zaman hemen müdahale için hastaneye gitmek ve takibi alıp hani bunlarda bir düşüş var mı, hastanın şikayetleri olacak mı gibi biraz takibi alınıyor. Ve belki de bazen hastaneye yatırmak gerekebiliyor.
1: Kırım Kongo kanamalı ateşi hastalığı ne kadar ölümcül hocam?
2: Valla ölüm oranı %30'lara varabiliyor. Ne kadar geç müdahale ederseniz olay biraz daha fazla geri dönüşümsüz olabiliyor. Kanamalarla giden kanama tablosunun çok ön planda olduğu bir tablo. Ve aslında da çok da fazla bir etkili bir antiviral tedavisi yok. Ribavirin gibi bir ilaçla ilgili bir yani böyle çok ilerlemiş vakalarda bazen kullanıyoruz ama etkinliği halen tartışmalı olan bir ilaç. Antiviral etkinliği çok bilinen bir ilacımız yok. O yüzden de hastaya destek tedavisi yapılıyor. İşte kanama, ister kanamın yerine konması, kan takviyesi vesaireyle destek tedavisiyle gene de bir hastane ortamında geri döndürmek için uğraşılıyor. Fakat ilerlediğindeki müdahaleler daha zor. İlerlemeden olduğunda fark edersek biraz daha kolay olabiliyor ama 1/3 ölümcül diyebiliriz.
1: En çok hangi bölgelerde görülüyor? Türkiye içerisinde en çok hangi illerde rastlıyoruz keneye? Bir de bu soruya ek olarak şunu da merak ediyorum. Hangi alanlarda görülüyor? Yani çim, orman ya da işte sazlık alanlar nerelerde daha çok dikkat etmek gerekir keneye? Bir de onu da yanıtlayabilirsek çok iyi olur.
2: Daha çok aslında 2002'den beri bizim ülkemizde Tokat ve civarda ilk tanılar konmuştu. O zamandan beri gene aynı bölgelerde o civarda görülüyor. O çevre illerde karşımıza çıkıyor. Daha çok böyle kenenin yaşam döngüsünün daha aktif olduğu böyle yaz aylarına doğru bunlarda bir artış oluyor. Bizim tabii ülkemiz aslında tam olarak kuşların göç yolu üzerinde ve o yüzden de kuşlar bu keneleri taşıyorlar ve aynı zamanda iklim kriziyle dolayısıyla da kenelerin de yaşam alanları hem genişledi hem de o sezonları da uzamış oldu. Bunların da etkisi var. Daha aslında artık tropikal ülkeye bir ülke olmaya yolundayız. Daha sıcak oluyor. Ve bu dönemde dönem uzamış oluyor. Yani kedilerin yaşam süresinin arttığı, aktif oldukları, enfeksiyon yapabilecekleri dönem uzuyor. Kedilerin yaşam alanı genişliyor. Daha çok yaşayabilecekleri bir geniş bir ortam içinde kalıyoruz. Ve tabii ki işte göç yolunda da olduğumuz için gerçekten biz aslında bu açıdan riskli bir gruptayız. Bizim karşılaşma ihtimalimiz biraz daha yüksek ülkemizde. Bu yüzden açık alanda bununla karşılaşma ihtimalimiz tabii daha çok. İşte kamp kuranlar, açık alanda çalışanlar, hayvancılıkla uğraşanlar, işte gezi için gidenler. Yani açık alana çıktığımız anda keneyle karşılaşma ihtimalimiz yüksek. Bunun tutunup tutunmadığını mutlaka böyle bir şeyde kontrol etmek gerekiyor. Bazen çünkü geç fark ediliyor kenenin tutulmuş olduğu. Bunu takip etmemiz lazım. Ve böyle yerlerde de açık, yani güneşe çıkacağımız, açık alana çıkacağımız, ormanlık alana gideceğimiz zamanlarda da açıkta kalan işte bacaklar vesairenin kapatılmasında fayda var. Çünkü hani buna bir fırsat vermemek, korumak bu açıdan daha önemli bir durum diye söyleyebiliriz. Öncelikle buna bir fırsat vermeyecek şekilde bir şekilde giyicilerimizi buna göre ayarlayabiliriz. Bir de tabii ki hani böcek kovucu bir takım koruyucu kremlerden de yararlanabiliriz.
1: Peki son soru hocam, bununla bağlantılı olabilecek şekilde. Son haftalarda İstanbul'da da bazı kene vakaları görülmeye başlandı. Keneler riskli midir İstanbul'da? Ne söyleyebilirsiniz?
2: Aslında genel olarak çok riskli değil ama bu dönemde hani hem ısının artması hem işte bu yaşam tarzının kenelerin artık bulunduğu hangi kene hangi ortamda bulunabiliyorsa ona göre enfeksiyon yapabiliyor. Ve biraz daha böyle yaşam şartlarının genişlediğini söyleyebiliriz kenelerin. Hani asla olmayacak dememek gerekiyor. Gelebilir ya da burada tutunabilir keneler çünkü artık biraz daha sıcak bir iklime doğru kaydık ve bu imkan var. O yüzden de dikkatli olmakta fayda var. Tam olarak ortamları olmasa da buraya doğru da yaklaşabilir. İstanbul iklimi de onlara uygun bir iklim sağlayabilir.
1: Enfeksiyon hastalıkları uzmanı Profesör Sıla Akan NTV Radyo'daydı.
0: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu. Titanic Hotels köşedeki kitapçıyı sunar.
3: Merhaba, ben Adnan Bostancıoğlu. Amerikalı antropolog ve anarko-aktivist David Graeber'ın Korsan Aydınlanma yahut Gerçek Libertalia isimli kitabı Everest yayınlarından çıktı. Kitabı Türkçe'ye Nilüfer Şen Çakar çevirmiş. Antropoloji profesörü David Graeber 1961 doğumlu. 2020 yılında hayata veda etti. Antropolojinin yanı sıra değer teorisi alanında da uzmandı. Yale Üniversitesi'nde hocalık yaparken okulu yöneten ağır toplarla görüş ayrılığına düştüğü için işinden ayrılmak zorunda kaldı. Dahası Amerika Birleşik Devletleri'nde kimse ona iş vermedi. O da soluğu İngiltere'de London School of Economics'te aldı. Bir dönem burada ders verdi. Graeber ünlü Occupy Wall Street yani Wall Street'i işgal edin hareketinin önde gelen aktörlerindendi. Çoğu doğru ya da normal bellediğimiz birçok yargıyı ters köşe yapan kitaplarından bazılarını hatırlayalım David Graeber'ın. Trişka'dan işler, borç, anarşist bir antropolojiden parçalar, kuralların ütopyası, teknoloji, aptallık ve bürokrasinin gizli zevkleri üzerine tersine devrimler. Gelelim bugün bahsettiğimiz korsan aydınlanmaya. David Graeber kitabında Madagaskar kıyılarındaki korsan topluluklarını ve onların Malgaş halklarıyla kurduğu ilişkileri inceliyor. Arşiv belgeleri, antropolojik gözlemler ve unutulmuş hikayeler üzerinden korsan yerleşimlerinin nasıl radikal toplumsal deneyimlerin merkezine dönüştüğünü ortaya koyuyor. Graeber, korsanların yalnızca denizlerin kanun tanımaz haydutları olduklarına dair algıya itiraz ediyor. Yine tersten çakıyor. Ona göre korsanlar modern özgürlük düşüncesinin erken temsilcileri. Antropolojiyi tarihle buluşturan korsan aydınlanma, korsan topluluklarının ortak mülkiyet, doğrudan demokrasi ve halk meclisleri üzerinden geliştirdikleri radikal uygulamaları gün yüzüne çıkarıyor. Amerikalı akademisyen, arkeolog Stephen Frederick Starr'ın Çağları Aşan Dahiler, İbn Sina, Biruni ve Kayıp Aydınlanma isimli çalışması Kronik Kitap'tan yayımlandı. Kitabı Türkçe'ye Yusuf Selman İnanç çevirmiş. Frederick Starr 1940 doğumlu. Yale Üniversitesi'ndeki lisans eğitiminin ardından King's College'dan yüksek lisans, Princeton Üniversitesi'nden ise doktora derecelerini almış. Starr uzun yıllar Avrasya ve Orta Asya üzerine çalışmalar yapmış. Bu bölgedeki ülkelerde Sovyetler sonrası dönemde üniversite kurulmasına ön ayak olmuş. Üç farklı ABD başkanına Rusya ve Avrasya konusunda danışmanlık, büyük bir enerji şirketinde ise yöneticilik yapmış. Anlayacağınız, Amerika'nın en elit, yani en kuşkulu kesimine mensup. Frederick Starr, çağları aşan dahilerde kitabın alt başlığından da anlaşılacağı gibi, İbn Sina ve Biruni'nin hem kesişen hem de çatışan hayatlarına odaklanıyor. Bin yıl önce bugünkü Özbekistan ve çevresinde doğan bu iki düşünür, bilindiği üzere tıp, felsefe, matematik, gökbilimi, coğrafya ve doğa bilimlerinde çok önemli keşiflere imza attılar. Sözgelimi Biruni, dünyanın çevresini 16. yüzyıla kadar kimsenin ulaşamayacağı bir isabetle hesapladı. Güneş merkezli bir evren ihtimalini tartıştı ve Amerika kıtasının varlığını Kristof Kolomb'dan 5 asır önce öngördü. İbn Sina ise felsefe ve metafiziği yeni bir bütünlük içinde ele alarak Avrupa düşüncesini derinden etkiledi. Yüzyıllar boyunca Avrupa'dan Hindistan'a kadar tıp eğitiminin temel metni olan eserler verdi. Çağdaş ve hatta hemşehri olan İbn Sina ile Biruni aynı zamanda amansız rakiplermiş. Aralarındaki mektuplaşmalar ve sert entelektüel tartışmalar dönemin bilimsel ufkunu genişleten yaratıcı bir gerilimin yolunu açmış. Frederick Starr kitabında siyasi kargaşanın, iktidar mücadelelerinin ve sürgünlerin gölgesinde bağımsız düşünceyi ve akli sorgulamayı ısrarla savunan ikilinin eserlerinin Avrupa Rönesansı'nı nasıl haber verdiğini ve beslediğini gösteriyor. Herkese iyi okumalar, hoşça kalın.
0: Titanic Hotels köşedeki kitapçıyı sundu. Sağlık, yemek tarihi, doğa.

0: Perde arkasından sahneye, sahneden beyaz perdeye uzanan güçlü bir yolculuk. Türk tiyatrosunun sahne ışığını ilk yakan isimlerinden biri olan ve Türk sinemasının gelişiminde kurucu bir rol üstlenen Muhsin Ertuğrul'u öğreniyor, sanat yaşamı boyunca ortaya koyduğu eserler, yetiştirdiği sanatçılar ve kazandırdığı çağdaş bakış açısını irdeliyoruz. Anlatan, sinema yazarı ve akademisyen Barış Saydam.
1: Muhsin Ertuğrul yalnızca geçmişte kalmış büyük bir isim olarak bakmamak, düşünmemek gerekiyor. Onun yaşamına çünkü baktığınızda bir ülkede sanatın kurumsallaşması için ne kadar büyük bir emek, inat, disiplin, vizyon gerektiğini de görüyorsunuz. Darülbedai'den şehir tiyatrolarına, tiyatro eğitiminden sinema yönetmenliğine uzanan çizgide o aslında Türkiye'de sanatın ciddiye alınması için de mücadele eden öncü bir isim. Hatta belki öncü olmanın yanı sıra ikonik olduğundan da söz edebiliriz. Çünkü bugün hala tiyatro oyunculuğu demek, tiyatro sahnesi demek, Muhsin Ertuğrul demek. Onun aslında sahnede kurduğu hiyerarşi, disiplin, özveri, saygı, yarattığı kültür hala günümüzde hakim. O açıdan da Muhsin Ertuğrul'u radyoda belki ilk defa duyan, dinleyen insanlar için düşündüğümüzde Türk tiyatrosunun kurucu isimlerinden biri olarak hatırlamak önemli bence. Hani ben de dinleyicileri Muhsin Ertuğrul'u yalnızca adıyla değil, bıraktığı kültürel mirasla yeniden keşfetmeye davet edeyim sizin aracılığınızla.

Muhsin Ertuğrul'la özellikle tiyatroya ve sinemaya bakışını tanımlarken bence önce onun kurucu niteliğini vurgulamak gerekir. Çünkü bir tarafıyla da aslında hani öncü bir isim. Çünkü o tiyatro yani Darülbedai'nin başına geldiğinde zaten gelenekselleşmiş, kurumsallaşmış bir tiyatromuz yoktu. İlk uzun metraj filmini çektiğinde aslında bir sinema endüstrimiz yoktu. Bu açıdan hem sinemada hem tiyatroda kurucu ve kendisi aslında icat eden, mevcut bulunduğu aslında sanat dallarını kurumsallaştırma çabası içerisine giren de bir isim. O tarafıyla da sanatı yalnızca bireysel bir ifade alanı olarak değil, ilk andan itibaren henüz daha gençken bile topluma eğiten, dönüştüren, modernleştiren ve kamusal hayatı biçimlendiren bir kurum olarak görüyor. Bu bence onu diğerlerinden ayıran çok önemli bir özellik. Bu nedenle de Muhsin Ertuğrul için tiyatro hiçbir zaman eğlenceden ibaret bir sanat dalı değil. Tam tersine terbiye, disiplin, estetik görgü ve düşünce alanı. Sinemada da benzer bir biçimde geniş kitlelere ulaşabilen modern bir anlatı aracı olarak aslında sinemadan da yararlanıyor. Onun tiyatro anlayışında batılılaşma ve modernleşme düşüncesi çok belirleyici. Özellikle hani sizin de sorduğunuz çerçevede hangi düşünce akımları etkiliyor dersek, şöyle düşünelim. Osmanlı'nın son döneminde doğuyor. Gençliği o dönemde geçiyor. Fakat özellikle esas bilinçlendiği, üretim gösterdiği ve belki de kendi ismini, imzasını attığı dönem erken dönem Cumhuriyeti. Dolayısıyla Cumhuriyet felsefesini, düşünce biçimini, hayat anlayışını birebir tüm içerisinde aslında özümsemiş, tüm eserlerinde ve davranış biçiminde, yaşam tarzında da bunu yansıtmaya çalışan bir isim. Osmanlı'nın son döneminden Cumhuriyet'in ilk yıllarına uzanan bir kuşağın sanatçısı olarak düşünmek lazım. O yüzden de 20'li yaşlardan itibaren sürekli Avrupa'nın çeşitli kentlerine gidiyor. Fransa, Almanya, Sovyetler Birliği, İskandinavya, buralarda tiyatro geleneklerini gözlemliyor. Disiplinli oyunculuk anlayışından etkileniyor ve tiyatronun kurumsallaşma modelini orada görerek bunu kendi ülkesine taşımaya çalışıyor.

0: Kerim, Muhsin Ertuğrul'un çok önemli bir özelliği vardır. Sanatın hiçbir zaman rastlantısal ve doğaçlama olmayacağını, ciddi bir eğitim ve prova düzeniyle yapılması gerektiğine inanan bir isim. Bu açıdan Muhsin Ertuğrul'u belki de Cumhuriyet modernleşmesinin sanat alanındaki en önemli temsilcilerinden biri olarak da düşünebiliriz. Onun sanatındaki o aydınlanmacı damar, toplumun eğitilmesi, kadınların kamusal hayata sahneye katılması, çağdaş yaşam biçiminin benimsenmesi, operet gibi, opera gibi Avrupa'yı sanat dallarının Türkiye'de Cumhuriyet döneminde yaygınlaşması, sanatın bir kamu hizmeti gibi görülmesi gibi temel faaliyetler aslında Muhsin Ertuğrul'un Türkiye'ye, Cumhuriyet dönemine kazandırdığı değerler. Hem uyarlamak için seçtiği tiyatro eserlerinde hem de 40'a yakın yönettiği filmde öne çıkan belli temalar var. Bunlar da nedir? Ahlaki çatışma, aile yapısı, değişen aile yapısı daha doğrusu modernizmle birlikte, kadın erkek ilişkileri, modernleşmenin yarattığı gerilimler, özellikle bu önemlidir Muhsin Ertuğrul tiyatrosu ve sinemasında, sınıfsal çatışma, toplumsal değişim gibi konular genelde ön plana çıkan temalar. Tiyatroda da, sinemada da bireysel dramı çoğu zaman geniş bir toplumsal dönüşümün parçası olarak ele alır Muhsin Ertuğrul. O yüzden de birey-toplum ilişkisi, etkileşimi her zaman ön plandadır. Ve değer verdiği şeylerden biri de erken dönem Cumhuriyet'in aslında o modernleşme hamlesini de getirdiği bir özellik olarak, kadının toplum içerisindeki konumu, eski değerlerle yeni hayat tarzı arasındaki çatışma, geleneksel yapıların çözülmesi, modern bireyin aslında geleneksel toplumun içerisinde ortaya çıkması ve bunun yaşadığı sorunlar genelde ön planda. Mesela bununla ilgili Aysel Bataklıdam'ın Kızı, onun aslında en belki de ikonik, tüm sinemasını özetleyen filmlerinden biridir. Bir de ufak olarak sinemasına değinirsek, ayrı bir parantez açarsak, sinemasında da melodram, uyarlama, didaktik anlatım özellikle ön planda. Çünkü Muhsin Ertuğrul sinemayı çoğu zaman tiyatrodan beslenen bir temsil alanı olarak görüyor. Tiyatrodaki ifade gücünü sinemayla arttırmaya çalışıyor. Esas önceliği sinema değil hiçbir zaman Muhsin Ertuğrul. Tiyatro. Ama sinemayı da geniş kitlelere ulaşmak için bir araç olarak kullanıyor. O yüzden sinemada yaptığı filmlerde biraz daha didaktik bir yaklaşımın, tiyatralliğin yine ön planda olduğunu, toplumsal mesaj kaygısı güttüğünü de görebiliyoruz. Bugünün sinema diliyle baktığımızda, o yüzden geçmişe yönelik Muhsin Ertuğrul filmlerini izlemeye çalıştığınızda çok tiyatral bulunabilir. Fakat unutmayalım, kendi dönemi içinde bu yaklaşım Türkiye'de sinemanın anlatı kurma, oyuncu yönetimi, seyirciyle ilişki kurma kapasitesini de geliştiren önemli bir adım. Yani ilk olmasının aslında bir dezavantajı da bu. Öğrenebileceği bir ustası yok, bir okulu yok, etkileşimde bulunabileceği bir yönetmen, profesyonel yok. O anlamda tiyatro eğitimini sinemaya da taşıyor aslında oradan öğrendiklerini.
1: Adın ne senin?
2: Aysel.
1: Aysel mi? Neredesin?
2: Bataklıdam'dan.
3: Herkese sanat. Sanat dünyamızın öncülerinden, tiyatro ve sinemamızın kurucu isimlerinden Muhsin Ertuğrul'u sinema yazarı ve akademisyen Barış Saydam anlatıyor.
0: Muhsin Ertuğrul çok önemli bir figür olduğu için, zaten aslında sözün başında o yüzden ikonik bir sanatçı ifadesini kullandım. Çünkü yaşam tarzı, ilişki kurma biçimi, sahneyi yönetme tarzıyla çok kendine müstesna bir figür aslında. Çok önemli bir bilgisi, becerisi ve disiplini var. Disiplin olduğu için de bir ekol yaratıyor. Yani Muhsin Ertuğrul'un en önemli farkı, tiyatro ve sinemayı kişisel bir sanat uğraşı olmaktan çıkarıp kurumsal, disiplinli ve modern bir alana dönüştürmesi. Oyunculuk eğitiminden sahne düzenine, repertuar anlayışından kadın oyuncuların sahneye çıkmasına kadar her alanda öncü ve iz bırakıyor. Sinemada da az önce söylediğim gibi anlatı kurma biçiminde yine öncü. O yüzden de kendisinden sonraki kuşakları en çok şu açıdan etkilediğini düşünüyorum. Sanatın ciddiyet, emek, eğitim ve kurumsallık gerektirdiğini gösteriyor bize. Bunu da erken yaşta deneyimlediği yurt dışındaki tiyatrolardan görüyor. Özellikle Fransa ve Almanya örneği Muhsin Ertuğrul'u çok etkiliyor. ve her zaman hayalinde uzun yıllar boyunca ayakta duracak, usta çırak ilişkisiyle yetiştirdiği oyuncularla aynı geleneğin sürdürüldüğü tiyatrolar yaratmak ve Darül Bedai'den şehir tiyatrosuna geçişte de Muhsin Ertuğ'un en çok önemsediği şey bu. Tiyatro sadece bana ait kalmasın diyor. Ben olmadan da aslında bu kurumsallık, bu disiplin, bu estetik anlayış devam etsin. O yüzden Türkiye'de tiyatronun bir kamu kurumu, sinemanın da kültürel hafızanın parçası olması konusunda Muhsin Ertuğ'un mirası çok önemlidir. Bu yüzden yalnızca bir yönetmen ve oyuncu olarak düşünmeyelim Muhsin Ertuğ'u. Bu onu aslında yaptığı etkiyi küçültür, azaltır. Tam tersine Türkiye'de modern sahne ve sinema kültürünün temelini atan isimlerden biri. Mesela günümüzde neyde karşılık buluyor? Muhsin Ertuğ'un yetiştirdiği oyuncular daha sonrasında aynı ekolde, aynı tarzda oyuncular yetiştiriyor. Biz aslında şu an üçüncü kuşak oyuncuları izliyoruz. İşte Kenter'in, Yıldız Kenter ve Kenter Tiyatrosu'nun yetiştirdikleri. Aynı şekilde Genco Erkal ekolünün yetiştirdikleri, işte Nejat Uygur ekolünün yetiştirdikleri pek çok ekol var. Ama bu ekollerin ortak bir kesişme noktası var. Ayla Algan'dan işte Yıldız Kenter'e kadar birleştirdiğinizde ortak tedrisat Muhsin Ertuğrul. Hepsi Muhsin Ertuğrul'un sahnesinden geçiyor. Çocukluğundan itibaren o sahnenin tozunu atmış, ondan o disiplini almış, ondan o eğitimi almış, sonrasında kendi tarzını oluşturmuş isimler. O yüzden de bütün aslında Türkiye'de yetişen büyük tiyatrocuların her birinin disiplin anlamında Muhsin Ertuğrul'dan çok fazla etkilendiğini söz edebiliriz. Oyunculuk tarzı değişiyor tabii ki yıldan yıla. Daha modern, daha doğaçlamaya imkan veren oyunculuk tarzı gelişiyor. Ama sahne disiplini, sahne seyirci ilişkisi, devamlılık meselesi konusunda Muhsin Ertuğrul çok önemli bir figür. O açıdan hala tiyatrocuları etkiliyor. Bursa.

0: Muhsin Ertuğrul 1892 yılında İstanbul'da aslında Osmanlı İmparatorluğu'nun son döneminde dünyaya geliyor ve bu imparatorluğun siyasi krizlerle, savaşla ve en önemlisi de modernleşme arayışıyla aslında değişip dönüştüğü bir dönem. Bu dönemde unutmayalım, bir tarafıyla da tiyatronun, basının, edebiyatın ve sinemanın ortaya çıktığı ve yaygınlaştığı bir dönem. Dolayısıyla şehir kültürü de aslında tam Muhsin Ertuğrul'un doğduğu dönemde biraz daha hareketleniyor. Babası Muhsin Ertuğrul'un hariciye nezaretinde çalışan memurlardan biri Hüseyin Hüsnü Bey. Annesi de Alman asıllı Fatma Diruvan'ın. Özellikle mesela burada Muhsin Ertuğrul'un doğduğu aile zaten batılılaşmayı kabul etmiş. Ki annesi de oradan zaten Alman asıllı. Evin içerisi çok dilli bir ev. Böyle bir aile çevresinde yetişmesi onun hem Osmanlı'nın kültürünü hem de batıya açık bir dünyayı erken yaşta tanımasını sağlıyor. Sonrasında pek çok farklı yerde eğitim alıyor ve çocukluk yıllarında da geleneksel aslında sanat dalları olan meddahlık, karagözlük, orta oyunu gibi geleneksel gösterilerle tanıştırıyor babası onu. Fakat onun ilgisi her zaman ilk çocukluğundan itibaren tiyatroya ve ilk başta ailesi böyle eğitimli, entelektüel bir çevreden, varlıklı bir çevreden geldiği için de sahneye çıkmasını istemiyorlar. Fakat Muhsin Ertuğrul ailesinin çok fazla sözünü dinlemeden biraz da annesinin cesaretiyle daha genç yaşlarından itibaren Avrupa'yı deneyimleyerek orada sahne anlamında gözlemlerde bulunuyor. Bu açıdan mesela Muhsin Ertuğrul'un her zaman Fransa'ya gitmesi tabii ki kabullenilen bir şey çünkü o tarihte aslında tiyatronun merkezi Fransa. Fransa'dan sonra Almanya'ya gidiyor. Esas şansını orada deniyor ki orada sinemayla tanışması da orada gerçekleşiyor. Unutmayalım annesi Alman asıllı bir kadın ve Muhsin Ertuğrul Almanca da biliyor. O yüzden annesinin de yönlendirmesiyle Almanya'ya giderek Lessing Tiyatrosu'nda ilk defa Ibsen, Strindberg gibi oyunların sahneleşmesini görüyor. Tam da onun aslında tiyatrocu olma fikrinin yerleştiği, oturduğu ve gelecekte de nasıl bir tiyatro kurmalıyız fikri bu dönemde gerçekleşiyor. O yüzden Muhsin Ertuğrul'un yaşam öyküsüne baktığımızda yaşam öyküsü de Osmanlı'dan Cumhuriyet'e geçiş döneminde hikayesi. Muhsin Ertuğrul'u o dönemin bir simgesi olarak da okumak mümkün. Osmanlı'nın son yıllarında doğan, Cumhuriyet'in kuruluşuna tanıklık etmiş, bütün ömrünü Türkiye'de modern tiyatro ve sinema kültürünü kurmaya adayan bir sanat insanının hikayesi. O açıdan kendi doğduğu, büyüdüğü aslında sosyal çevrenin, yaşadığı ülkenin modernleşme sürecinin de izleri Muhsin Ertuğrul'da tabii ki çok canlı bir biçimde gözüküyor. Muhtemelen 1890'larda değil de Cumhuriyet döneminde doğsaydı Muhsin Ertuğrul, çok daha farklı şeylerden söz edebilirdik. Ama tam da o eski yeniye bağlayan geçiş evresinin en kilit figürlerinden biri. Özellikle erken dönem Cumhuriyetinde çok fazla üretim gösterdiği için bizim erken dönem filmlerimizin neredeyse %90'ı kayıp. Ve kayıp olmanın, ulaşamamanın yanı sıra bir de şöyle bir problemimiz var. Muhsin Ertuğrul'un hala şu an 2026'da olmamıza rağmen kesin bir sayı filmografisiyle ilgili vermek çok zor. Sürekli yeni filmler bulunuyor, külliyat genişliyor. Bir de o dönemki kaynaklar bu anlamda yetersiz. Muhsin Ertuğrul yazı yazarken, tiyatro sahnelerken müster isimler kullanıyor ilk başlarda. O dönemki yönetmenlik anlayışı ile şimdiki yönetmenlik anlayışı aynı değil. İşte yönetmen olarak ismi geçiyor ama aslında tam olarak yönetmenlik yaptığından söz edemiyoruz. Ya da yardımcı yönetmen olarak iki kişi çekiyor film. İlk başta Muhsin Ertuğrul'un ismi yazmamış, sonradan baktığımız kaynaklarda aslında Muhsin Ertuğrul'un da o filme dahil olduğunu görüyoruz. Sinemaya açısından bakarsak hani kaynaklar genelde 40'a yakın film yönettiğini bize gösteriyor ve bu 40'a yakın film içerisinde sadece Türkiye yapımları değil, Muhsin Ertuğrul uluslararası bir sanatçı. Sovyetler Birliği'nde de Eisenstein'ın film çektiği dönemde, aslında Ekim Devrimi sonrası Sovyetler Birliği'nde de film çekiyor. Almanya'da ekspresyonist dönemde filmler çekiyor. O açıdan yani farklı ülkelerde de çektiği filmler var. Ve bunlar yine günümüzde yurt dışındaki arşivlerden ulaşılabilen, restore edilebilen, yeniden uluslararası anlamda dolaşıma giren filmlerden. En son işte Sovyetler Birliği'nde çekilen, restore edilen Tamilya filmi tüm dünyada gösterildi. Kara Lale Bayramı Almanya'da çektiği filmlerden tüm dünyada sinemalarda gösterildi. Ve en son geçen sene Sinemateğin restorasyonu ile birlikte, daha doğrusu dahil Mimar Sinan ve Sinematek ortaklığı ile birlikte Aysel Bataklıdam'ın Kızı restore edildi. Restore edildikçe aslında Muhsin Ertuğrul yeniden konuşuluyor. Yeniden tartışılarak o dönem için yaptığı yenilikler, kurmaya çalıştığı anlatı biçimleri daha net bir biçimde fark ediliyor. Hani şu filmleri özellikle izleyelim diyebileceğimiz öne çıkan filmlerinden ne olabilir? Kara Lale Bayram bence estetik anlamda dönemin ekspresyonist sinemasını çok iyi yakalayan, o unsurlara çok iyi yer veren ve o dönemin Alman sinemasında hatırı sayılır da bir başarı kazanmış bir filmi. Hani internet üzerinden ulaşabilmek mümkün değil. Hollanda'da iFilm Enstitüsü'nde bulunuyor film şu an bir kopyası. Onun dışında mesela yine Aysel Bataklıdam'ın Kızı olsun, Kıskanç filmi olsun, Şehvet Kurbanı şeklinde yine tercüme edilen film olsun. Bunlar halen günümüzde bizim Yeşilçam'da izlediğimiz anlatı estetiklerine yakın yerlerde duran, çok geri planda kalmayan, izlendiğinde dönem için aslında pek çok okumada yapmamıza imkan verecek filmleri. Maalesef Kemal Film döneminde çektiği ilk filmler, özellikle Kurtuluş Savaşı ile ilgili çektiği filmler, çok fazla elimize ulaşan kopyaları yok. O yüzden onlara ulaşamadığımız için onlar üzerine bir şey de söylememiz mümkün olmuyor. Ama biraz Türkiye'deki arşivlerin çok erken dönemde kurulamayıp günümüze ulaşamamasından dolayı maalesef erken döneme dair büyük bir eserlere ulaşmada sıkıntı yaşıyoruz. Muhsin Ertuğrul eserleri de o anlamda ulaşılması zor eserlerden. Günümüzde belki de onun ürettiği eserlerin üçte birine ancak ulaşabiliyoruz. Bence hani onun eserlerine baktığımızda özellikle erken dönemde 1922 yılında çektiği Nur Baba filmi önemli. Niye ben bu eseri özellikle öne çıkartıyorum? Birazdan aslında hikayesini de anlatırım. Hikayesinin yanı sıra bence dönemin Türkiye'sini, özellikle o Osmanlı'nın son döneminden Cumhuriyet'e geçiş sürecindeki zorlukları da ifade etmesi açısından çok sembolik bir hikaye sahip. O anlamda hani film Yakup Kadri Karaosmanoğlu'nun Nur Baba isimli romanından uyarlanıyor. Hepimiz aslında şu an onu bir roman olarak biliyoruz. Fakat erken dönem Cumhuriyeti'nde gazetede tefrika olarak yayınlanmaya başlayan ve gazetede tamamlanmamış bir eser. 1922 yılında Kemal Film, Muhsin Ertuğrul'un önderliğinde bunu sinemaya uyarlamaya çalışıyor. Niye bu eseri seçiyorlar? Bunda şöyle bir hikayesi var. Kemal Film'in kuruluş sürecinde özellikle Seden kardeşlerin akrabaları olan lokantacı Ali Efendi var. Sirkeci'de önemli bir lokantası var. Ve lokantacı Ali Efendi aynı zamanda ilk meclisin ilk aşçısı. Atatürk'e de özellikle yemek yapan, Türkiye'de ismi namı bilinen bir isim. Ve onun da Sirkeci'de önemli bir restoranı var. Buraya da dönemin entelektüelleri sürekli geliyor. Onun müşterileri. Müşterilerinden biri de Yakup Kadri. Ve Yakup Kadri diyor ki, sizin diyor Sedenler sinemacılıkla ilgileniyormuş. Bu eserle de ilgilenmek isterler mi? Ali Efendi üzerinden eser Sedenler'e ulaşıyor. Ve Sedenler Muhsin Ertuğrul'la konuşarak bu filmi uyarlamaya çalışıyor. Şimdi filmin konusu tekkesini ve manevi otoritesini kötüye kullanan, özellikle zengin kadınlar üzerinde nüfus elde etmeye çalışan bir Bektaşi şeyhini anlatıyor. Aslında bu bir tarafıyla da eskiyi eleştiren, yani Osmanlı'daki geleneksel toplumun yozlaşmaya başladığını son döneminde gösteren ve Cumhuriyet'in niçin ortaya çıktığını biraz da aslında dolaylı yoldan ifade eden bir öykü. Asıl ilginç hikaye ise bu filmin çekim sürecinde yaşanıyor. Çünkü filmde Nur Baba rolünü o dönemin en önemli tiyatro oyuncularından Ermeni Vahram Papazyan oynuyor. Fakat filmin çekimleri sırasında Bektaşiler filmin Eyüp'teki setini basıyorlar, kameraları kırıyorlar, oyuncuları tartaklıyorlar, dekorlar parçalanıyor ve oyuncular büyük bir korku yaşıyor. Hatta Vahram Papazyan o baskıdan kurtulmak için kadın kılığına giriyor, çarşafı sarınıyor ve çarşafla oradan uzaklaşıyor. Daha sonrasında da bu korkudan dolayı İstanbul'dan Fransa'ya kaçacak ve Türkiye'deki tiyatro sahnesini bırakacak. Bunun üzerine de Muhsin Ertuğrul tabii ki o disipliniyle birlikte yarıda bırakmak istemiyor filmi. film devam etsin diye Nur Baba rolünü Vahram Papazyan'dan kendisi üstleniyor. Filmin bir kısmından sonra Nur Baba rolünde Muhsin Ertuğrul'u makyajıyla birlikte Nur Baba'ya dönüşmüş bir şekilde görüyoruz. Ve bu tepkiler sonrasında da filmin ismi Nur Baba'dan bu sefer Boğaziçi Esrarı olarak değiştiriliyor. Ve Cumhuriyet'in ilan edildiği 1923 yılında film ancak vizyona girebiliyor. Bu işte aslında Osmanlı'dan Cumhuriyet'e geçişte ne kadar hani bıçak sırtı bir sürecin de yaşandığını çok güzel özetleyen bir öykü bence. Hani filmin içeriğinden ziyade bazen filmlerin yapım süreçleri de bize çok fazla dönemle ilgili aslında done verirler. Nur Baba'nın öyküsü de bence bu anlamda Muhsin Ertuğrul'un Türkiye'de bıraktığı mirası da anlamamız açısından bizlere projeksiyon sunan, dönemin nasıl bir dönem olduğunu anlamamızı sağlayan örneklerden biri. Yani hani özellikle ben dinleyicilerimize çok ufak bir hatırlatma olarak işin biraz da sinema tarih yazımında, tarihçilik kısmıyla da ilgilenen biri olarak şunu özellikle aktarmak isterim. Yani geçmişe bakarken günümüzden geçmişe yorumlamamak, eşleştirmemek, karşılaştırmamak önemli. Aslında bu anakronik bir bakış açısı yaratıyor. Geçmişi anlamaya çalışırken o dönemin şartları üzerinden düşünmek gerekiyor. Çünkü genelde şu an özellikle bir genç Muhsin Ertuğrul filmi izlediğinde bunun bir tiyatro oyunu gibi geliyor ona. Çok tiyatral geliyor. Ama işte 1920'lerin sineması zaten dünya genelinde de biraz böyle. Ses yokken sinema oyuncular vücut dilleriyle aktarmak zorundalar. Tiyatral bir anlatı geleneği hakim. Orada işte o dekorun içerisinde o metni oyuncu nasıl aktarmaya çalışıyor? Dekoru sanat yönetimini yönetmen nasıl kullanmış? Işıkla birlikte psikolojik değişim aktarabiliyor mu? Biraz aslında buralara bakmak, buralar üzerinden yönetmenliği değerlendirmek lazım. Muhsin Ertuğrul da bu gözle filmlerine bakarlarsa çok daha fazla şey keşfedeceklerine eminim.
1: Türk tiyatrosunun sahne ışığını ilk yakan isimlerden biri olan ve Türk sinemasının gelişiminde kurucu bir rol üstlenen Muhsin Ertuğrul'u sinema yazarı ve akademisyen Barış Saydam anlattı. Hazırlayan Nacide Berber. Prodüktör Cengiz Saral. Kaçıranlar ve tekrar dinlemek isteyenler için programın tüm bölümleri ntvradio.com.tr adresinde ve podcast platformlarında.

0: sesi sana. Reklam.
1: Garanti BBVA.
2: Kendi kendine nasıl yatırım yapsam diye konuşuyorsun ama tek değilsin. Biz de yatırım konuşuyoruz. Garanti BBVA YouTube kanalında İrem Sak soruyor. Alanında uzman konuşmacılarımız cevaplıyor. Yatırım konuşuyoruz serimizi.

0: Yeni Dacia Logan yola çıktı. Ekoji 120 otomatik motoru, otomatik şanzımanlı benzin ve LPG çift yakıt sistemi, yenilenen ön yüzü ve modern tasarımıyla yeni Dacia Logan lansmana özel nakit alımda geçerli 1 milyon 580 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Üstelik 7 yıla varan garanti fırsatıyla Dacia yetkili satıcılarında.
1: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
2: Opel'in enerjisiyle yeni fırsatları taşımaya hazır mısın? Opel Combo şimdi 1 milyon 371 bin TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel Showroom'larına bekliyor. Sen de gel Combo'nun enerjisini Opel Showroom'larında keşfet. Opel Combo, ailenizin yeni enerjisi.
3: Masraf çıkmasın diyen KOBİ'lere ücretsiz e-fatura Dijikolay'da, Dijikolay İş Bankası'nda. İşnet'in yeni e-fatura müşterilerine özel yıl

0: Bankası. ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Reklam. Dünya markası Brass Çatı Sistemleri sunar.
2: Doğa takvimi. Bugün 20 Haziran 2026 Cumartesi. NTV Radyo iyi günler diler.
3: Yaz gün dönümü zamanı. Doğa takvimine göre yaz, yarın gün dönümünde başlar. Gün dönümü Latince güneş ve durmak kelimelerinden türetilmiş. Çünkü güneşin günlük hareketi dünyadan bakıldığında kuzey veya güney sınırında durmuş gibi görünür. Sonra hareketine devam eder. Güneşin ekvatora göre en kuzey veya en güneyine ulaştığı zaman yılda 2 gün gün dönümü yaşanır. 21 Haziran yazın ilk günü ve yılın en uzun günü kabul edilir. 21 Aralık'ta kışın ilk günü ve yılın en kısa günüdür. Yarın aynı zamanda Uluslararası Yoga Günü. Bu yıl kutlamalar sağlıklı yaşlanmak için yoga temasıyla, yoganın her yaş için önemli olduğu vurgusuyla hazırlandı. Yoga kelimesi Sanskritçe birleşmek veya bir araya gelmek anlamına gelir. Beden ve bilincin birliğini sembolize eder. Hindistan Başbakanı Modi, Birleşmiş Milletler'de Uluslararası Yoga Günü ilan edilmesini teklif ederken şöyle demişti. Yoga, zihin ve bedenin, düşünce ve eylemin birliğini somutlaştırır. Sağlığımız ve refahımız için değerli olan bütüncül bir yaklaşımdır. Yoga sadece egzersizden ibaret değildir. Kendinizle, dünyayla ve doğayla bir olma duygusunu keşfetmenin bir yoludur.
2: Doğa takvimi.
1: Dünya markası Brass Çatı Sistemleri sundu.
4: NTV Radyo'da haber ve hayat var.

0: Merhaba, saat 13 NTV'de gelişmelerle karşınızdayız. Türkiye ve dünya gündemindeki tüm başlıkları toparladık, hepsini anlatacağız ama önce özetleri paylaşalım, ardından ayrıntılara geçeceğiz. 2 milyondan fazla aday bugün yüksek öğretim kurumları sınavına katıldı. İstanbul ve Ankara'da sınav noktalarına bağlanacağız. Dünya Kupası heyecanı Türkiye için büyük bir hayal kırıklığıyla sona erdi. Rakip kaleyi aralıksız baskı altına alsa da millilerimiz Paraguay'a 1-0 mağlup oldu. Ay yıldızlar, gruplardaki 3. maçlar oynanmadan turnuvaya veda etti. Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail arasında başlaması beklenen müzakereler İsrail tarafından sabote edilmeye devam ediyor. Lübnan'a saldırılarda 16 kişi daha hayatını kaybetti. İsviçre'de yapılması planlanan müzakerenin ilk ayağı da belirsizliğini koruyor. Avrupa mevsim normallerinin çok üzerinde olan sıcak havayla boğuşuyor. Türkiye'de de durum bununla tezat. Yurdun birçok noktasında sağanaklar var. Buna bağlı sel baskınları da görülüyor. Yüksek öğretim kurumları sınavı an itibarıyla sona erdi. Melike Şahin İstanbul'da, Ercetren'de, Ankara'da sınav boyunca yaşananları bizimle paylaşmışlardı. Şimdi bir kez daha karşımızdalar. Önce İstanbul'a dönelim. Melike, sınavdan çıkanlarla konuşabildin mi? Neler anlatıyorlar?
1: Evet Burak, senin de söylediğin gibi sınav 13 itibariyle tamamlandı. Daha önce erken çıkanlar vardı. 12-20 gibi aslında sınavdan çıkan öğrencileri görmeye başladık. Elbette konuşma fırsatımız oldu. Sınavı kolay bulanlar da vardı, zor bulanlar da vardı. Şimdi bir yandan Cahit Kazan çocuklarını bekleyen aileleri sizlere gösterirken ben de onlarla konuşmalarımızdan izlenimleri aktarayım. Tabii çalışma oranlarına göre sınavı kolay bulanlar vardı. Hiç çalışmadım, kendimi denemek için girdim diyenler vardı. Sınavı çok kolay bulduğu için, hızla çözdüğü için erken çıkanlar vardı. Bir de tabii çözemediğim sorular vardı, bıraktım deyip çıkanlar vardı. Ağırlıklı olarak Türkçeyi kolay bulduğunu söyledi konuştuğumuz öğrenciler. Matematiğin biraz daha zor olduğunu söylediler. Şimdi İstanbul Üniversitesi'nin tarihi kapısından artık bu yoğunluğu Cahit Kazan sizlere aktarıyor. Çünkü öğrenciler sınav kağıtlarını teslim etti ve içerideki fakültelerden, dersliklerden çıkmaları, buraya gelmeleri bekleniyor. Son 15 dakika sınavdan çıkmak yasaktı. Bu yüzden o 12.45'e kadar bir grup öğrenci çıktı. Ardından da şimdi artık sınavın bitimini bekleyenleri, kağıtlarını teslim edenlerin çıkmasını bekliyor buradaki aileler. Ağırlıklı olarak aslında Türkçenin kolay olduğunu söylediler. Çok yoğun, uzun paragrafların olmadığını söylediler. Sayısalda biraz zorlandığını söyleyen, fen bilimlerinde zorlandığını söyleyen öğrenciler vardı. Elbette şimdi çıkıp biraz daha uzun düşününce belki fikirleri değişecek ama biz bazı öğrencilerle konuştuk, sınavlarının nasıl geçtiğini sorduk. Şimdi o röportajları ekrana getirelim.
2: Hani o kadar fazla şey yapmaya da gerek yok, stres yapmaya da gerek yok, kaygılanmaya da gerek yok yani. Sözel kolaydı, sayısına fazla bakmadım.
3: Güzeldi, yani fazla zor değildi bence. Ama beğendim yani sınavı bu sene. TYT Türkçe kısmı çok kolaydı gerçekten, zorlanmadım yani.
1: Hangisi kolaydı, hangisi zordu?
4: Zaten sayısalı çok yapmadım. Daha çok sözel kısmını yaptım, çıktım yani. Pek kolay diyemem ama normal geçti.
5: Kolay sorular vardı. Yani 300'lerde bir şey bekliyorum açıkçası.
1: Hangisi daha kolaydı, hangisi daha zordu?
5: Bence Türkçe çok kolaydı. Matematiği çok yapamadım, risk atmak istemedim o yüzden.
6: Kolay değildi, zor geçti. İstediğim gibi de geçmedi. Zorlandık yani, sorular zordu.
3: Güzel geçti. Güzeldi yani, beklediğim kadar zorlamadı beni açıkçası. Çok çalışmadım. Daha önce girmiştim zaten sınava. Bilmiyorum, paragraflar çok uzun değildi. Öyle bir sayfa dolusu yoktu. Matematik aynı şekilde kolaydı. Birkaç zorlayıcı soru vardı.
4: Aslında yapamadığım kısımlar vardı. Bildiklerimi yaptım sadece. Açıkçası kolaydı yani. Ve kendimi ileri seviyede görüyorum. bu konuda. Türkçe bir de biyoloji kolaydı. Matematiği hiç ellemedim bile.
0: Şimdi Ankara'ya, Erce trene dönelim. Erce, veliler de öğrenciler kadar heyecanlıydı tabii. Yine son anda yetişenler vardı, yetişemeyenler vardı. Böyle gün içinde neler yaşandığını da senden dinleyelim.
7: Tabii sınav başlamadan önce, sınavdan önce öğrencilerin de velilerin de saniyelerle yarıştığını söyleyelim. Kimi son anda bu yarışı kazandı ve sınava yetişti. Kimi ise sınava 20 saniye kala kapılar kapandığı için maalesef sınava giremedi. Diyarbakır'da sınava gireceği okulu karıştıran bir öğrenciyi polis eşliğinde sınava yetiştirdiler. Yine Karabük'te 20 saniyeyle sınava yetişemeyen bir aday var. Kimliğini unutan bir öğrenci polis ekiplerinin yardımına rağmen sınava yetişemedi Adana'da. Gaziantep'te sınava yetişmek için yola çıkan 19 yaşındaki bir sürücü yolda bir trafik kazası yaşadı ve kazada bir ağır olmak üzere iki öğrenci yaralandı. Osmaniye'de yine bazı adaylar sınava son dakikalarda yetişti. Bulunduğumuz noktada da Ankara'da Hacı Bayram Veli Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde sınav sonlandı. Öğrenciler, adaylar yavaş yavaş dışarı çıkıyor. Kameraman arkadaşım Mehmet Kahyalıoğlu o görüntülere getiriyor ekranlara. İşte burada aileler öğrencileri alkışlıyorlar. Burada sınav esnasında kimisi daha önce de edindiği tecrübelerle, kamp sandalyesiyle, getirdiği termoslarla gölgelik alanlarda, okulun etrafında çocuklarını beklediler. Kimi ise araçlarında ve yine gölgelik alanlarda sınavın bitmesini bekledi. Sınav ülke genelinde ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde toplamda 254 sınav merkezinde gerçekleştirildi. 2.425.628 öğrenci başvurmuştu ve bu öğrencilerin yaklaşık 1 milyonunun da sınava ilk kez girdiğini ifade edelim. Tabii sınav için

0: Aylara sınava gelirken sınav giriş belgelerini ve fotoğraflı kimliklerini yanlarında getirmeleri gerekiyor adayların. Aksi takdirde adaylar sınavlara, sınav merkezlerine alınmıyorlar. Soru kitapçıklarının basımı ve gönderilmesi için sınavdan önce 100'den fazla ÖSYM personeli yaklaşık 35 gün boyunca izole kapalı matbaa merkezlerindeydi. Sorular da artık bugün sınavın ardından sorular da güvenlik önlemleri altında sınav merkezlerine gönderildi. Temel yeterlilik testi tamamlandı demiştik. Sınavda Türkçe, matematik, sosyal bilgiler ve fen bilimlerinden toplamda 120 soru vardı ve öğrencilere bu soruları cevaplaması için toplamda 165 dakikalık bir süre verildi. Yaklaşık 1 milyon öğrencinin sınava ilk kez girdiğini tekrar hatırlatalım. Burada an itibariyle oldukça büyük bir yoğunluk yaşandığını ifade edelim Hacı Bayram Veli Üniversitesi önünde. Yüzlerce öğrenci bulunduğumuz noktada sınava girdi ve çıkışta şu anda da sınavdan çıktılar. Ailelerini arıyorlar. Tabii telefonları olmadığı için ailelerini bulmakta da oldukça zorlanıyorlar. Sınav bittikten sonra oldukça coşkulu bir karşılama vardı bugün. Yarın da yine sınavlar devam edecek. Yarın alan yeterlilik testi ve yabancı dil testi gerçekleştirilecek. Öğrencilere yine kimliklerini, fotoğraflı kimlik belgelerini ve sınav giriş belgelerini getirmeleri gerekiyor bu sınavdan önce.
1: Devam ediyoruz. İlk ve orta öğretim kurumlarındaki yaklaşık 18 milyon öğrenci için yaz tatili öncesi son hafta başlıyor. Son hafta kültür, sanat etkinlikleri ve sporla geçecek. Milli Eğitim Bakanlığı dönem sonu kültür, sanat ve spor faaliyetleri haftası planı hazırladı. Faaliyetlerin velilere külfet çıkarmadan okulların imkanları dahilinde öğrencilerin ilgisini çekecek şekilde uygulanması istendi. Hafta boyunca Dilimizin Zenginlikleri, iyiliği Paylaş Saati başlıklı faaliyetler, geleneksel oyunlar ve yıl sonu kermesi gibi çok sayıda etkinlik düzenlenebilecek. Öğrenciler 26 Haziran Cuma günü karnelerini alarak 14 Eylül'e kadar yaz tatiline girecek. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu mutlak butlan kararı sonrası partinin ne zaman kurultaya gideceği sorusuna yanıt verdi. Olağanüstü kurultay kapısını kapattı, olağan kurultay sürecini işleteceklerini belirtti.
2: Kesinlikle partiyi en kısa sürede kurultaya götüreceğim. Olağanüstü kurultay değil, olağan kurultay. En fazla 4-5 ay sürer.
3: Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, muhaliflerin olağanüstü kurultay beklentilerine kapıları kapattı. Olağan kurultay sürecini işleteceklerini, mevcut delege yapısıyla kurultayın yapılamayacağını söyledi.
2: Eski delegelerle zaten yapamazsınız efendim. Mümkün değil. Siz şaibe var dedim. Delegelerle kurultay yapalım. Ya oradan da başımıza bir mutlak mutlan çıkacak. Olur mu?
4: Evet.
2: Yani parti bu kadar yorulur mu?
3: Sözcü televizyonda konuşan Kılıçdaroğlu parti içinde arınma sürecini gerçekleştireceğini söyledi.
2: Partinin kirlilikten arınması lazım. Nokta. Öyle para pul işine girenlerin bu partiye yeri yoktur. 38. kurultaydan hemen sonra Özgür Bey'e bazı belediye başkanlarını göstermeyin dedim.
3: Arınma konusunda Ekrem İmamoğlu'nu kastetmediğini belirten Kılıçdaroğlu, İmamoğlu Cumhurbaşkanı adayınız mı sorusuna da yanıt verdi.
2: Bizim adayımızı yetkili organlar belirler. O dönem gelir, zamanı gelir. Sorun çıkmazsa, yani adaylığı önünde bir engel olmazsa adayımız olabilir.
3: Kendisine yönelik kayyum nitelendirmesine de tepki gösteren Kılıçdaroğlu, kayyumla mutlak mutlanın aynı şey olmadığını söyledi. Buraya bir kaymakamın kayyum olarak atanmasını siz kabul eder misiniz diyen Kılıçdaroğlu, kararla eski yönetimin geri geldiğini ifade etti. Kılıçdaroğlu'na olağan kurultay sürecinde genel başkanlığa aday olup olmayacağı da soruldu.
2: Partiyi belli bir noktaya getirdikten sonra, yani kirlilikten arındırdıktan sonra ben oturmak istiyorum. Ben yaşamak istiyorum.
4: Tamam.
2: Ben eşimle, çocuklarımla huzur içinde yaşamak istiyorum.
1: Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanı Özgür Özel Denizli'deydi. İlçe ziyaretleri yaptı. Kent merkezinde konuştu ve mutlak butlan kararına ilişkin eleştirilerini sürdürdü. Özel yeni parti tartışmasına da değindi. Son çabada boşa çıkarılırsa millete soracağım dedi.
5: CHP Grup Başkanı Özgür Özel Denizli'deydi. Çardak ve Bozkurt ilçelerine gitti. Ardından şehir merkezinde konuştu.
6: Bir tedbir kararıyla bizi baba

0: Bina değil, bize yürek lazım. Bize yol lazım. Yoldaş lazım. Sizler lazımsınız.
1: Özel Bir Gün TV'nin sorularını da yanıtladı. Yeni parti çalışmalarıyla ilgili, son çabada boşa çıkarılırsa millete soracağım. Yol bitti. Ne taraftan gidilecek diyeceğim. Onlar bana bir yol gösterecekler ifadesini kullandı. Özel'e partiden ihraç edilme ihtimali olup olmadığı da soruldu. Buna tenezzül ederler mi? Ederlerse bu millet bunlara ne der? Onu ayrıca hesap etmeleri lazım. Ama ben böyle bir şeye hani kalkışacaklarını sanmıyorum dedi.
2: Amerika Birleşik Devletleri İran arasında İsviçre'de müzakerenin başlayacağına dair ihtimal arttı ama bir yandan da İsrail'in Lübnan'a saldırarak süreci sabote etme girişimleri aralıksız sürüyor. İsviçre'de bulunan Deniz Kilislioğlu'na ve İran'da bulunan Ali Çavuk'a son gelişmeleri soracağız. Önce İsviçre'ye gidelim. Deniz Kilislioğlu ve Burak Sevinç orada. Deniz, belirsizlik kısmen dağıldı. Hatta sabah saatlerinde işte tarafların bir araya geleceğine dair beklenti de artmıştı ama İsrail'in giderek süreci saboteye yönelik girişimlerinin de arttığını görüyoruz. Formatta, seviyede değişiklik de olduğu söyleniyor. Nedir Burgenstock'ta son durum?
3: Burak, tam da söylediğin gibi İsrail'in sahadaki eylemleri, saldırıları takip ediliyor. Aslında buradaki masayı da dünden beri yayınlarda anlatıyoruz. Tamamen kuracak ya da dağıtacak gelişmelerde Lübnan sahasından gelecek haberlerle doğru orantılı olacak. Ama şu dakika itibariyle beklentiyi İsviçre'de söyleyelim. Hatırlayacaksın, cuma günü bir en üst düzey ziyaret, bir imza töreni olabilir diye konuşuluyordu ama o imza töreni olmadı. Sonrasında iki ülkenin başkan yardımcısı ve meclis başkanları Amerika ve İran tarafından bir araya geleceklerdi. O da olmadı ama Steve Witkoff, özel temsilci Amerika tarafında, ve Abbas Arakçı'nın en azından masaya oturması yönünde dün geceden bu yana yoğun bir çaba vardı. Ve biz artık o seviyeyi bekliyoruz. O seviyede iki tarafın masaya oturmasını bekliyoruz. Steve Witkoff, özel temsilci, yolda. Bugün Bürkenstock'ta havada uçan savaş uçaklarını gördük. Bir şekilde kontrolü sağlıyorlar. Bürkenstock'taki o dağ kasabasında o toplantının yapılması planlanan noktada hala hazırlıklar sürüyor. Bir masa kurulabilirse taraflar oturacaklar ve orada görüşecekler. İsviçre tarafı hazırlıklarını olacakmış gibi bu toplantı yapıyor. Katar Başbakanı zaten buradaydı dünden beri. O da yoğun bir çaba içerisindeydi. İran tarafından acil değil müzakereler açıklaması geldikten sonra Pakistan tarafı İran Dışişleri Bakanı ile görüşmüştü. Katar Başbakanı'nın burada temasları vardı. Dolayısıyla en azından bu 60 günlük süreyi hızlıca başlatabilmek için, tarafların ilk kez masaya oturabilmelerini sağlamak için muazzam bir çaba vardı. Henüz Abbas Arakçı buraya geleceğine dair resmi bir açıklama yok. Birazdan İran'dan Ali Çavuk aktaracaktır ayrıntıları. Pakistan İçişleri Bakanı Tahran'a gidiyor. Bir ikna süreci olabilirse oradan bir şekilde buraya evrilecek mi süreç ve masaya oturabilecek mi taraflar, bunu göreceğiz ama ihtimal arttı. Bugün olmasa bile yarın belki Steve Witkoff ve Abbas Arakçı'yı biz görüşmelere başlarken görebiliriz.
2: Deniz, peki taraflar buluşursa eğer, Deniz, ne konuşacaklar? Nasıl bir yani nelerin gündemde olması bekleniyor?
3: Şimdi 14 maddelik bir anlaşma var aslında Burak. Zaten o maddeler çok açık. Birinci maddesi Lübnan dahil her noktada saldırıların durması ve tekrar savaşa dönülmemesine ilişkin maddeydi. O madde daha uygulanamıyor. Dolayısıyla eğer taraflar bir şekilde masaya oturacaksa, ki Lübnan İran'ın kırmızı çizgisiydi, oradaki saldırılar bitmeden, sahadaki gelişmeleri görmeden masaya kesinlikle oturmak istemiyor. Bugün sahayı izleyeceğiz ama sonrasında da yeniden Lübnan sahasında çatışmaların başlamaması, İsrail saldırılarının durdurulması konusunda İran tarafının bir mesajı olacaktır. Eğer masaya oturacaksa taraflar, İran'ın herhalde ilk sözü yine Lübnan sahasıyla ilgili olacak. Ama bunun haricinde tabii ki nükleer müzakereler meselesi önemli. En azından ilk adımı atmak için belki bir nükleer dosyaya giriş yapılabilir. Ama bütün o anlaşmayı da takip edecek, bir şekilde izleyecek bir komite kurulması da gündemdeydi. Belki format olarak o komitenin kurulması, yani ilk etapta yöntemsel bazı meselelerin netleştirilmesi gündeme gelebilir. Sonrasında detaylarına girebilir. Ama herhalde önce Lübnan, eğer oturulacaksa masaya, önce Lübnan ve ateşkesin devamı, bozulmaması gibi pek çok boyutuyla tarafların birbirine güvencesi ve İsrail kanadından Amerika Birleşik Devletleri ile irtibatın İran tarafına aktarılması, yani hangi boyutta devam ediyor süreç, nasıl engellemeye çalışıyor Amerika Birleşik Devletleri İsrail'i bu ateşkese uyması için, nasıl dizginlemeye çalışıyor, belki İran o tarafı dinlemek isteyecek. Dolayısıyla ilk etapta bu konuşulacak ama sonrasında herhalde bu sürecin, bu mekanizmanın nasıl izleyeceğine dair bir madde de, izleneceğine dair bir madde de var. Yöntemsel olarak süreci bir zemine oturtmak için bir çerçeve belirlenebilir. Sonrasında da detaylara girilebilir ama o bu toplantıda mı olur onu bilmiyoruz. Önümüzdeki süreç gösterecek.
2: Deniz Kilislioğlu aktardı. İsrail ordusu Babe'de İran mutabakatı ve varılan ateşkese rağmen Lübnan'a yönelik saldırılarını sürdürüyor, aktardık. Bu saldırıların tabii süreci baltalama riski de var. Ölenler de oldu son saldırılarda ve bölge bir kez daha diken üstünde. Ayrıntıları alacağız. NTV Tahran muhabiri Ali Çabuk karşımızda. Şimdi Ali, önce bu Lübnan'daki meseleyle başlayalım. Hem İsrail ordusundan hem Lübnan'dan açıklamalar var. Nedir bu açıklamalarda aktarılanlar?
4: Bak, hatırlanacağı üzere dün özellikle İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırıları yoğunlaşmıştı ve taraflar arasında yerel saatte 16.00'da yürürlüğe girecek bir ateşkes kararlaştırılmıştı. ABD yönetimi devreye girmiş ve Hizbullah ile İsrail yeni bir ateşkesin güncellenmesi konusunda anlaşmıştı. Güncelleme diyorum çünkü Nisan ayından bu yana 6 kez ateşkes ilan edildi Lübnan'da ve ateşkes ihlal edilmeye devam ediyor. Lübnan Haber Ajansı sabah saatlerinde, şafak vaktinde Lübnan'ın güneyinde Nebatiye bölgesine yönelik yoğun hava saldırıları bilgisini paylaştı. Burak, görüntüler de paylaşıldı. Nebatiye bölgesine hem topçu atışları hem de savaş uçaklarıyla hava saldırıları düzenlendi. Ve aralarında bir Lübnan askerinin de olduğu, 16 kişinin hayatını kaybettiği bilgisi paylaşıldı. Dünkü saldırılarda da yine 18 kişi hayatını kaybetmiş ve 33 kişi yaralanmıştı İsrail'in bu saldırılarında. Reuters'a bilgi veren, konuşan bir Hizbullah yetkilisi, İsrail'in Lübnan'da işgal ettiği bölgelerde rahat bir şekilde hareket etmesine izin vermeyeceğiz açıklamasını yaptı. Çatışmalar devam ediyor. İsrail'li bir yetkili Hizbullah'tan gece boyu 50 roketin ateşlendiği bilgisini yine paylaştı ve İsrail ordusu da Hizbullah'ı suçlayarak ateşkesin ihlali olarak Hizbullah'ı hedef gösterdi. Hizbullah ise İsrail'i hedef gösteriyor ve işgal ettiği bölgelerde serbest bir şekilde hareket etmesine ve güvenlik hattını daha da genişletmesine izin vermeyeceğiz açıklamasını yaptı. Dün Hizbullah Genel Sekreteri Naim Kasım'ın açıklamaları vardı. Silahla gelirlerse silahla karşılık verir şeklinde, yani karşılıklı misillemelerin ve saldırıların süreceği, çatışmanın da bu şekilde artacağı bir dönemdeyiz. Tabii mutabakatın birinci maddesi Lübnan'da ateşkesin tesisiydi, ancak Nisan ayından bu yana 6 kez ihlal edilmiş bir ateşkes var İsrail tarafından ve İsrail sabah saatlerinde hem topçu atışlarıyla hem de yoğun hava saldırılarıyla Lübnan'ın güneyini, Nebatiye bölgesini bir kez daha hedef aldı ve şu ana kadar bir Lübnan askeri dahil 16 kişinin hayatını kaybettiği bilgisi var, Burak.
2: Ali, şimdi tabii bir diğer mesele de gözler Pakistan İçişleri Bakanı'nda olacak, Tahran'da olacak. Çünkü orada temasları var. İşte az önce Deniz Kilislioğlu da aktardı. Yani bir ikna çabası mı olacak, ikna edebilecek mi? Buna ilişkin neler söylenebilir?
4: Pakistan İçişleri Bakanı an itibariyle Meşet'te, Burak. Tahran'a da uğraması, gelmesi bekleniyor. Burada İranlı üst düzey yetkililerle görüşecek. Tabii arabulucu ülke konumunda Pakistan ve Pakistan İçişleri Bakanı üçüncü kez İran'a geliyor. Önemli mesajlar getiriyor her seferinde ABD yönetiminden ve biz ABD-İran diplomasisinde hem işin askeri ve savaş boyutunda hem de diplomasi boyutunda önemli karar eşiklerine geliyoruz. Pakistan'dan üst düzey bir ismin her Tahran'a gelişinde. Şimdi an itibariyle Meşet'te kendisinin detaylı kurulumu paylaşılmadı. Ancak İran'ın üst düzey isimlerle görüşmesi bekleniyor. Ancak şunu bir hatırlatalım. İran lideri Müşteba Hamene'yi geçtiğimiz günlerde mutabakata ilişkin bir bildiri, bir yazılı açıklama yayınlamıştı Burak. Ve bu açıklamasında prensipte ABD ile müzakere ve mutabakata ilişkin farklı bir düşünceye sahip olduğunu söylemişti. Buna rağmen Cumhurbaşkanı'na ve Ulusal Güvenlik Konseyi'ne müzakereler ve anlaşma için izin verdiğini vurgulamıştı. Haliyle İran içerisinde şu anda birinci konu başlığı Müşteba Hamene'nin prensipte bu müzakereler konusunda farklı bir düşünceye sahip olması. Şimdi İran içerisinde bunun içerisi doldurulmaya çalışılıyor. Özellikle de müzakere karşıtı olan gruplar, siyasi çevreler bunun üzerinde çok fazla duruyorlar. Tasnim Haber Ajansı, devrim muhafızlarına yakın bir yayın organı, bir haber geçti. Dışişleri Bakanı Arakçı'ya hitaben yapıldı bu haber ve ona seslenerek Sayın Arakçı, Witkoff ve Kushner ile görüşmenizin hiçbir faydası yok ve Hürmüz'ün boğazını tekrar kapatın şeklinde bir çağrıydı. Gerekçe ise İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırıları ve mutabakatın bir iş maddesinin ihlal edilmesiydi. Ve İran'da müzakere karşıtları şunu söylüyor Burak. Daha birinci maddede eğer bu mutabakat ihlal ediliyorsa daha başka maddeler var. Bloke edilmiş mal varlıklarının serbest bırakılması gibi, yaptırımların kaldırılması gibi. Eğer bu ihlal ediliyorsa diğer maddeler de ihlal edilecektir. O yüzden Hürmüz Boğazı'nı tekrar kapatmalıyız çağrıları daha yüksek sesle dile getirmeye başlandı Burak.
2: Ali Çavuk aktardı. İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir nefret söylemlerini sürdürüyor. Ben-Gvir'in Lübnan'a yönelik son paylaşımı sosyal medya uygulaması X tarafından kısıtlandı. Aşırı sağcı bakanın son paylaşımında her İsrailli annenin döktüğü bir damla gözyaşına karşılık bin Lübnanlı anne ağlamalı, Lübnan'ın tamamı yanmalı ifadeleri yer alıyor. X platformu kuralları ihlal ettiği gerekçesiyle paylaşımı kısıtladı ancak kamu yararını gerekçe göstererek gönderinin erişilebilir kalmasına da karar verdi. Provokatif çıkışlarıyla bilinen aşırı sağcı bakan Ben-Gvir son olarak Sumut aktivistlerine yönelik kötü muamelesiyle gündeme gelmişti. Karayipler ülkesi Dominik Cumhuriyeti'nde turistlerin konakladığı lüks otel alevlere teslim oldu. Havadan görüntülenen yangın 5 yıldızlı tesisi küle çevirdi. Dünyaca ünlü plaj beldesi Bayayibe'deki yangında İtalyan bir turist yaşamını yitirdi. Yangın sırasında yaralanan 9 kişi hastaneye kaldırıldı. 1700 konuk çevre otellere tahliye edildi. Yangından zarar görmeyen bölümse tahliye operasyonunun merkezi oldu. İtfaiyenin güçlükle kontrol altına aldığı yangının çıkış nedeni araştırılıyor. Avrupa erken bastıran sıcaklarla kavruluyor. Fransa'nın başkenti Paris ikinci sıcak hava dalgasının etkisi altında. İtalya'da ise 5 kentte kırmızı alarm ilan edildi. Hafta sonu sıcaklığın 40 dereceye ulaşılacağı belirtiliyor. Ayrıntılar için İtalya'ya dönelim. NTV Milano muhabiri Şeyda Kanepa bizi bekliyor. Şeyda.
5: Murat merhaba. Geçtiğimiz yıl yine aşırı sıcak haberleriyle İtalya gündeme gelmişti ama bu kadar erken değildi. Olağanüstü bir dönem yaşanıyor İtalya tarihinde. Zira ilk defa Haziran ayının bugünlerinde 40 derecenin üzerine sıcaklığın çıkması bekleniyor. Senin de söylediğin gibi 5 kentte bugün kırmızı alarm verildi. Brescia, Torino, Bologna kuzeyde, Floransa ve Perugia, Orta İtalya'da. Yarın 8 kentte kırmızı alarm verecek. Bunların arasında Milano'da var. Alarm skalası 4 renkten oluşuyor. 34 derecenin üzerine çıkıldığı zaman kırmızı, onun ardından turuncu alarm, sarı alarm ve yeşil alarm. Yarından itibaren İtalya'nın bütün kentlerinde Sardunya Adası'ndaki Cagliari hariç turuncu, kırmızı ve sarı alarm verildi. Bu ne demek? demek ki çok mecbur olmadıkça özellikle kırmızı ve turuncu alarm verildiği şehirlerde dışarı çıkılmaması tavsiye ediliyor. Bilindiği gibi İtalya Avrupa'nın en yaşlı nüfusuna sahip ülkesi. O yüzden özellikle yaşlıların ve kronik hastalığı olanların, küçük bebekli ailelerin ve hamile kadınların son derece dikkatli olması gerekiyor ve dışarı çıkmamaları tavsiye ediliyor. Peki İtalya'da alınan önlemler neler? Yöresel bazda önlemler var. Bir de bütün İtalya'da alınan önlemler var. Bunların başında bir telefon numarası var. Acil hat servisi kuruldu. 1500 numarasını arayabilecekler zorda olanlar. Yerel olarak alınan önlemler arasında kütüphaneler başta olmak üzere kamuya ait alanlara, klimalı alanlara herkes girebilecek ve burada korunabilecekler. Zira İtalya'da birçok evde klima bulunmuyor. Böyle bir alışkanlıkları yok. Bunun yanı sıra yine kırmızı alarmın ve özellikle turuncu alarmın verildiği şehir merkezlerinde bazı çadırlar kuruldu ve burada özellikle yaşlı kişilere destek verilecek, tansiyonları ölçülecek ve ilaç tedavisi gerekirse eğer orada hemen yapılacak ya da hastaneye sevk edecekler. Ayrıca birçok gönüllü ihtiyaç sahiplerine evlerine ilaç ve gıda yardımı yapacak. Evet, İtalya'yı zorlu bir yaz bekliyor. Zira bu sıcak hava dalgasının, Afrika'dan gelen sıcak hava dalgasının şimdilik bu gelecek haftanın ortasına kadar sürmesi bekleniyor. Mevsim normallerin 8 derece üzerinde bir sıcaklık söz konusu ve asıl alarmı neden olan konu bu sıcaklığın gündüz ve gece sürekli devam edecek olması. Yani 24 saat süreyle İtalya'da nefes alınamayacak önümüzdeki günlerde. Özellikle asfaltın yoğun olduğu kentlerde asfalt bilindiği gibi ısınınca gecede bu sıcaklığı yansıtıyor. O yüzden nefes almak da güçleşiyor. Özellikle İtalya'nın kuzeyindeki Padania bölgesinde bilindiği gibi burası bir endüstri bölgesi ve Avrupa'nın en işlek ve en çok verimlilik yaratan endüstri bölgesi olmakla ünlü. Birçok fabrika var, birçok üretim tesisi var. O yüzden de buranın sıcak olması, daha fazla sıcak olması son derece önemli. İşte bu bölgede nem oranının da çok yüksek olması bekleniyor. O yüzden bu bölgede yaşayanların özellikle bugünden itibaren önümüzdeki hafta ortasına kadar son derece dikkatli olması gerekiyor. Buna sağlıklı olanlar da dahil Burak.
2: Kanepa karşımızdaydı. Türkiye'nin bazı bölgelerinde ise sağanak etkili. Denizli'de yollar göle döndü. Denizli-İzmir karayolu ulaşıma kapandı. Artvin'de sağanak sonrası dereler taştı. Bazı evleri su bastı. Sakarya ve Afyonkarahisar'da da benzer görüntüler vardı.
6: Sağanak nedeniyle dereler taştı. Şehirler arası yollar kapandı. Heyelan'da bir kişi faciadan saniyelerle kurtuldu.
7: Sileceğim bozuldu. Bundan 2 dakika önce somununu düzeltiyordum. Tam düzeltirken böyle bir olay oldu.
6: Görüntüler Denizli'den. 15 dakika süren sağanak su baskınlarına neden oldu. Sürücüler zor anlar yaşadı. Göle dönen Denizli-İzmir karayolunun bir bölümü ulaşıma kapandı. Ekipler çalışma başlattı. Artvin'de şiddetli yağmur sabah saatlerinde etkili oldu. Merkeze bağlı Aşağı Maden köyünde dereler taştı, bazı noktalarda su baskınları yaşandı. Taşkın nedeniyle yollar kapandı, köy sakinleri zor anlar yaşadı. Ekipler kapanan yolları açmak için çalışma başlattı. Artvin-Erzurum karayolunda da facianın eşiğinden dönüldü. Sağanak sonrası heyelan meydana geldi. Yamaçtan kopan taş ve kaya parçaları yola düştü. Sürücü Ahmet Demir kısa süre önce aracının sileceğini tamir etmek için durunca olaydan saniyelerle kurtuldu.
7: Sileceğim bozuldu. Bundan 2 dakika önce tüneldeki cebe çektim. Silecek ters açıldı böyle. Somununu düzeltiyordum. Tam düzeltirken böyle bir olay oldu. Belki o silecek bozulmasaydı.
6: Sakarya'nın Kocaali ilçesinde de sağanak nedeniyle dereler taştı. Bazı mahalleler su altında kaldı.
8: Her yeri sel götürüyor. Allah afatlardan korusun inşallah.
6: Afyonkarahisar'da da benzer görüntüler vardı. Sağanak sonrası yollar göle döndü.
2: Yaz aylarıyla beraber evlilik mevsimi de başladı. Nikah ve düğünlerin sayısı çoğaldı tabii son yıllarda. Düğünlerde yükselen yeni bir akım var. Mizansen nikahlar. Düğün tarihiyle nikah gününü uyduramayan çiftler belediyede imza attıktan sonra bir de davetliler huzurunda yapılan mizansenle evleniyorlar.
9: Efendim ben diyorum ki evlilik müessesi eşit müessesidir. Ben ikisi de birden evlilik cüzdanı şöyle veriyorum. Kocaman alkışlarla efendim.
10: Cübbesini giyiyor, elinde mikrofon, şahitler huzurunda nikah kıyıp çiftlere evlilik cüzdanını teslim ediyor. Ancak tüm yaptıkları bir oyundan ibaret.
11: İyi günde, kötü günde, hastalıkta, sağlıkta, ayakkabıcıda, çantacıda, hiçbir zaman sıkılmayacağınıza ve özgür iradenizle eş olarak kabul ediyor musunuz efendim?
9: Evet.
10: Organizasyon işleriyle uğraşan Eser İlkan Güçlüoğlu, düğünlerde nikah memuru kılığına girip çiftleri evlendiriyor. Nikah tarihiyle düğün günü uyuşmayan gelin ve damatlara belediyede imza attıktan sonra davetliler huzurunda bir kez daha evet dedirtiyor. Özellikle yaz aylarında talep artıyor. Çok sayıda oyuncu nikah memuru kılığında düğünlere gidiyor.
12: Mesela kışın nikahlarını kıyıyorlar. Sade bir şekilde imza atıyorlar ama yazın düğün yapmak istiyorlar. Düğünde de bunu görsel bir şekilde davetlilere ya biz de kameralar karşısında nikahımızı kıymamız gerektiğini düşünüyorlar. Gerçek nikah memuru ikinci kez gidemediği için bizlere başvuruyorlar.
10: Kıyılan mizansen nikahları çoğu zaman davetliler de gerçek sanıyor.
13: Çok mantıklı bence. Çok sevdim bu fikri. Bu anı sevdiklerimle paylaşmayı çok çok istediğim için bu tiyatral nikah memurluğunu yapardım.
14: Şu an nikahımız kıyılacak ama salonda böyle bir şey denenebilir. Güzel bir anı kalır, hatıra kalır ilerisi için. Davetlilerin haberinin olmasını istemezdim. Çünkü o zaman bir anlamı kalmaz. Büyüsü bozulur.
15: Tiyatral nikah memurluğunu duymuştum. Arkadaşlarım yapmıştı. Gayet keyifli ve güzel geçmişti.
10: Göstermelik nikahlar düğün organizasyonu kapsamında ücret karşılığında kıyılıyor.
12: Şu anda daha sezonun başı. Sezonun başı olmasına rağmen tiyatral nikah şu anda 8-9 tane kıydık.
2: Türkiye'nin Dünya Kupası macerası hayal kırıklığıyla bitti. Paraguay'a 1-0 yenilen Ay Yıldızlılar 3. maçlar oynanmadan turnuvaya veda etti.
16: A milli takımın Dünya Kupası serüveni hüsranla sona erdi. D grubundaki ikinci maçında Paraguay'a 1-0 yenilen Ay Yıldızlıların gruptan çıkma şansı kalmadı. San Francisco'daki mücadelede Galarza'nın ikinci dakikadaki golüyle geriye düşen milliler maçı çevirmeyi başaramadı. Paraguay 45+3'te Almiro'nun gördüğü kırmızı kartla 10 kişi kaldı. İkinci yarıda eksik rakibi karşısında risk alan Türkiye 32 şuttan gol çıkaramayınca sahadan mağlup ayrıldı. Teknik direktör Montella kariyerinde ilk kez böyle bir tabloyla yüzleştiğini söyledi.
17: Çok üzgünüm. Utanç duyuyoruz. 35 yıllık futbol hayatımda böyle iki maç görmedim. Kader bizden yana değildi. Futbolcularıma başınız dik ayrılın. Çünkü her şeyinizi verdiniz dedim. Bu bizim için bir ders olacak. Büyük turnuva oynama alışkanlığını kazanıp Dünya Kupası'na bir daha katıldığımızda böylesine senaryolara hazır olacağız.
16: Ay Yıldızlı futbolcular erken veda nedeniyle özür diledi.
18: Bütün halkımızdan özür diliyoruz. Başka bir kelime diyecek bir şey bulamıyorum yani. Herkes elinden geleni yaptı. Olmayınca olmuyor abi yani. Bu futbolda böyle şeyler var. Hani iyi günler de var, kötü günler de. Ama dediğim gibi bütün sorumluluk bizde. Çok daha iyisini yapabilirdik. Çok daha iyisinden ziyade bu maçı hani gruptan çıkabilirdik yani. O yüzden bütün sorumluluk bizde. Tekrardan bütün halkımızdan ben çok özür diliyorum.
19: Tabii ki çok üzgünüz. Diyecek bir şey yok. Üzgünüz. Denedik. Fazlasıyla denedik. Bizim gibi kaliteli bir futbolculardan oluşan bir takımın grup lideri olarak çıkması gerekirdi ama hayatta bazen istediğin şeyler olmuyor. İstenileni veremediğimiz için hep birlikte bir hayal kırıklığı yaşıyoruz.
16: D grubunda ilk iki haftayı golsüz ve puansız tamamlayan A milli takımın 3'er puanlı Avustralya ve Paraguay'ı ikili averajda geride bırakma ihtimali kalmadı. 62 şut çektiği iki maçta golle tanışamayan Türkiye, 2026 Dünya Kupası'na Haiti'den sonra veda eden ikinci ülke oldu. Milliler D grubundaki son maçında 6 puanla liderliğini garantileyen Amerika Birleşik Devletleri ile Cuma sabahı saat 5'te karşılaşacak.
2: A milli takım büyük umutlarla gittiği Dünya Kupası'ndan iki maç sonunda elendi. Tabii büyük bir hayal kırıklığı var. Tüm yurtta büyük bir üzüntü de var. Şimdi ne oldu, neden oldu biraz onu konuşacağız. Teknik direktör Hamza Hamzoğlu konuğumuz. Hocam hoş geldiniz.
20: Hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum.
2: Sağ olun. Sağ olun. Açılışta da söylediğim gibi.
20: Evet. Pardon, özür dilerim.
2: Hocam çok üzgünüz tabii hepimiz. Yani önce hani başlıca sebepler ne bu hiç beklenmedik durumla karşılaşmamızda onu sormak istiyorum.
20: Aslında beklenmedik durum değil. Yani ben daha önceki röportajlarımda da Dünya Kupası'na katılmaya hak kazandıktan sonra yaptığım birkaç televizyon programında da söylemiştim. Yani bizim milli takımımız evet yetenekli bir milli takım, yetenekli oyunculara sahibiz ama bir şeyler eksik geliyor bana diye söylemiştim. Ve şunu da eklemiştim. Bizim öyle bir kadromuz var ki herkesi yenebilecek gücümüz de var ama yani bütün maçları kaybedebilecek potansiyelimiz de var. Dolayısıyla benim için sürpriz olmadı. Yani şöyle diyebilirim. Yani bu gruptan çıkabiliriz diye düşünüyordum. Fakat bu turnuvada yarı final görürsek benim için şampiyonluk kadar kıymetli diye söylemiştim daha önce. Ve üzülerek bunu gördüğüm için de yani üzüldüğümü söyleyebilirim.
2: Peki hocam yani o eksik gördüğünüz şeyler neydi?
20: Ya bir kere görüyorsunuz Dünya Kupası seviyelerinde artık bütün milli takımlarda inanılmaz güçlü oyuncular var. Tempolu oyuncular var. Agresif oyunu benimsemiş oyuncular var. Uzun boylu oyuncular var. Kısa boylu, güçlü, çabuk oyuncular var. Ayağına hakim, teknik kapasitesi yüksek ama aynı zamanda da takım için mücadele eden oyuncular var. Bizim takımımıza baktığımızda aynı tip oyunculardan kurulu bir takım görüyoruz sahada. Top tekniği yüksek, oyun zekası yüksek fakat bunu çabuklukla pekiştirememiş, fiziksel anlamda güçle pekiştirememiş, birlikte oyun anlayışıyla pekiştirememiş bir kadromuz var. Burada Montella'nın biraz daha kadrosunu zenginleştirmesi lazımdı. Bu bayağı uzun süredir birlikte çalışıyoruz. Bu süreçte kadrosuna çok daha farklı oyuncular katabilmesi lazımdı. Ama biz oyuncularımızın yine Türkiye'de altyapılardaki kronik hastalığımızı A milli takımda da yaşadık. Oyuncularımızın yeteneklerine güvenerek farklı arayışlara çok fazla girmedik. Başka şeylere ihtiyacımız olabileceğini çok fazla öngöremedik. O yüzden de bugünkü sonuçlar bizim için kaçınılmaz oldu. Burada tabii bugünden sonra yani bir sürü şey söyleyebiliriz. Söylenecektir de biz de söyleyeceğiz. Başkaları da söylüyor. Ama bu sadece ve sadece ne oyuncuların ne Montella'nın ne de işte başka unsurların tek başına sebep olduğu bir durum değil. Bence biz ülke olarak bazı şeyleri masaya doğru bir şekilde yatıramıyoruz. Doğru bir şekilde yatırmalıyız bundan sonrası için. En azından umut ediyorum ki bu bize iyi bir ders olur. Çünkü kısa süreli, kısa vadeli sonuçlar elde edebilmek için maalesef bütün gerçeklerden uzaklaşmayı seviyoruz. Hoşumuza da gidiyor. Biraz süslemeyi, vitrini süslemeyi, arka planda uğraşmayı pek sevmiyoruz. Vitrini süslemek bize yetiyor. Biraz boya badana, ondan sonra yağmur yağınca bütün her şey ortaya çıkıyor. Maalesef bundan dolayı da son derece üzgünüm.
2: Evet. Hocam şimdi Montella işte Avustralya maçında oynadığı taktiğin çok benzerini yine burada oynamakla eleştiriliyor. Bunda ısrar etmekle eleştiriliyor. İşte santraforsuz oyun veya Kerem'in bir şekilde çok yalnız kalması ileride, isteneni verememesi. Bunu değiştirebilir miydi? Farklı bir taktikte çıkabilir miydi?
20: Şimdi ya Montella'yı bu konuda çok eleştiremeyiz. Çünkü Montella'nın zaten bana göre bir B planı hiç olmadı. Yani bu kadroyla, bu takımla, bu oyunu oynayarak buralara kadar geldi. İşte başarılı olduğu için de bazı gerçeklerden koptu. Oyuncularına da fazla güvendi. Bir bağ kurdu onlarla ki çok doğal. bir antrenörün oyuncularla bağ kurması kadar doğal bir şey olamaz. Ama gerçekleri de göz ardı etmemesi gerekirdi. Bu seviyelerde nasıl oyunculara, ne tip oyunculara ve nasıl bir oyuna ihtiyacı olduğunu bana göre Mantella iyi analiz edememiş. Yani evet, söylediğiniz gibi Avustralya'ya karşı da aynı takım, aynı oyun. Paraguay'a karşı da aynı takım, aynı oyun. Zaten daha önce de aynı oyun oynuyorduk. Onlara gücümüz yetti, fakat bu seviyelerde gücümüzün yetmeyeceğini bilmesi lazımdı. Dolayısıyla elindeki kadroda farklı bir oyun oynayacak oyuncu bulunmadığı için de farklı bir oyuna gidemedi Mantella. Bu oyunla da bu seviyelerde bu kadar oluyor maalesef.
2: Hocam şimdi... Yani...
20: Asıl beni üzen, ona ilave edeyim. Asıl beni üzen, yani oyun ve kadro tercihinden ziyade oyuncularımızın sahadaki vücut dili, evet çok istediler, çok arzuladılar, fakat bunu birlikte yapmayı beceremediler. Kabullenmiş gibi durdular. Tabii ki şanssızlığımız da var. İki maçta da çok erken gol yedik. Özellikle bu maçta yediğimiz erken gol bizi biraz daha zamanla da mücadele etmeye doğru itti. Bu da bizi biraz strese soktu takım olarak ve telaşlı bir oyun benimsemek zorunda kaldık. Yani burada biraz daha sakin kalabilseydik, biraz daha sabırla doğru pozisyonu bekleyebilseydik belki ihtiyacımız olan golü de bulabilirdik. Ama biz telaşlı oyunla bir an önce gol bulmak için, bir an önce sonuca ulaşmak için futbolun doğrularını ortaya koyamadık. Pozisyonun bizden istediği şeyleri yapamadık. O yüzden de bu sonuç kaçınılmaz oldu.
2: Hocam şimdi işte Arda Güler mesela, beklentimiz çok yüksekti. Keza Kenan Yıldız, Hakan Çalhanoğlu. Maalesef hani işte çok üst düzey takımlarda oynayan bu yıldız futbolcularımızdan da o beklediğimiz, belki hani bir noktada işte şapkadan tavşan çıkartma hamlesini de göremedik. Onun, bırakın orayı, hani güzel bir oyun da göremedik açıkçası. Bunu neye bağlıyorsunuz?
20: Evet. Ya bu tabii, bu oyuncular farklı bir oyun anlayışına bürünmediler. Bununla ilgili çalışmalar da yapmadılar. Yani Hakan'dan orta sahada rakibi kovalaması, top kazanması bugüne kadar belki de istenmedi. Çünkü onu yapan başka oyuncular sürekli vardı. Daha alt seviyelerde, daha önceki maçlarda. Ne bileyim, Arda'dan aynı şekilde, zaten Real Madrid'de oynuyor. Yani orada da onu taşıyacak bir sürü oyuncu var, yetenekli oyuncu var ve onun oyun anlayışını yukarıya taşıyacak, onu donatacak oyuncularla da beraber oynadı kendi takımında. Fakat milli takımda bu uyumu maalesef yakalayamadılar. Yani birlikte bu güçlü oyunu ortaya koyamadılar ki bunu yapabilirlerdi. Burada biraz tabii ki şartların, ortamın, oyuncuların içinde bulunduğu durumun da etkisi olmuş olabilir. Çünkü bizim ülkemizde biliyorsunuz, hemen bir olumsuz durumda hemen çok ağır eleştiriler de yapılıyor. Bu nasıl yanlışsa küçük başarılarda da, elde edilen başarılarda da çok abartmak, bu da çok yanlış bir tutum. Bu oyuncularda dengesizlik yaratıyor. Ve güçlü oyunu oynayamadılar. Yani bu oyuncular yeteneklerinin onlara yeteceğini düşündüler. Mücadele etmeyi zaten çok iyi bilmiyorlardı. Beceremedilerdi. Birlikte de yapamadılar bunu. O yüzden de güçlü takımlar karşısında, mücadele eden takımlar karşısında fiziksel olarak eksik kaldık. Bu fiziksel eksiklik de bize maçları kaybettirdi.
2: Hocam, acaba bazı şeyleri biraz normalleştirsek daha mı doğru olacak? Yani mesela Türkiye için Dünya Kupası'na gitmek sıradanlaşmalı mı? 24 senede bir olan bir şey değil de, hani veya çok büyük bir başarı olarak anlatılmaması gereken bir şey haline gelse daha mı iyi olacak acaba?
20: Ya kesinlikle öyle. Yani bizim zaten Dünya Kupası'na, artık şu 48 takımlı Dünya Kupası organizasyonlarına artık bundan sonra sürekli gitmemiz gerekir. Yani gidemiyorsak oturup düşünmemiz lazım. Yani şimdi yani bir şey düşüneceksek herkes kendi önünü aslında biraz kafasını eğip düşünmesi lazım. Şimdi bir başkalarını eleştirmek kolay. Hatayı başka yerlerde aramak kolay. Ama hepimizin üstüne düşen görevler var. Yani biz teknik adamların üstüne düşen görevler de var. Yani bugün yabancı sınırının neredeyse yani kalkmış olduğu bir yani ülkemizde ve futbol ikliminde oyuncu yetiştirmek için bizim de bir çaba göstermemiz lazım. Sadece maçları kazanmaya yöneliyoruz. Çünkü sistem artık bize onu gerektiriyor. Kendi başarılarımızı, kendi önümüzdeki maçları kazanmayı düşünmekten artık ülkenin durumunu, gençlerimizin durumunu düşünemez hale geldik. Yani bunlar çok doğru bir zemine oturtulup bence doğru bir planlama yapılması gerekiyor. Her şeyden önce görüyorsunuz. Yani bugün ülkeler başarılı olursa o ülkenin oyuncuları da yurt dışına o kadar çok transfer yapar, o kadar çok oyuncu ihraç ederiz. Bu da bizim yani ülke futbolumuza katkı sağlar, geliştirir bizi. Ama ülke takımları, milli takımlar başarısız olursa ona göre de orantılı bir şekilde kendi oyuncularımızı yurt dışına daha iyi kulüplere, daha iyi takımlara gönderme şansımız azalıyor. Zaten kendi ligimizde çok fazla oynatamıyoruz. Yeni oyuncular yetiştiremiyoruz. Yıllardan beri bir santrafor bulmakta zorlanıyoruz. Yani eskiden ya yabancı sayısı 3 iken yani ülkemizde işte Tanju'sundan tutun, Hakan Şükür'ünden tutun, Arif'inden tutun. Ya yani bir sürü forvet yetiştirdik. Mustafa, Papen Mustafa. Yani aklıma yani gelebilecek bir sürü oyuncu vardı santrafor anlamında. Dolayısıyla bizim biraz daha yetiştirmeye yönelmemiz lazım. Ülkeyi düşünerek, oyuncularımızı düşünerek, gençlerimizi düşünerek hareket etmemiz lazım. Ama bu turnuvadaki bu başarısız sonucun sebebi bu değil tabii ki. Buraya biz doğru bir şekilde hazırlanamadık. Bu da çok net bir şekilde görüldü. Rakiplerimiz bizden daha iyi noktada oldular.
2: Hocam son bir dakika şunu da sorayım. Şimdi tabii her çok şey yazılıp çiziliyor. İşte Montella hedef tahtasına konulmuş vaziyette, Montella'yı gönderin diyenler de var, devam etmeliyiz diyenler de var. Siz ne düşünüyorsunuz bu konuda?
20: Valla Montella nasıl devam edecek yani bundan sonra bilemiyorum. Yani çok önemli bir güven kaybı yaşandı. Şu anda bir Türk hoca olsaydı acaba durabilir miydik? Hangimiz durabilirdik şu maçtan sonra?
2: Çok zor.
20: Yani biz kendimize yaptığımız kötülüğü bir başkasından görmüyoruz zaten. Ya yani duyuyorum bazı röportajlarda, bazı yorumcularda Türkiye'de hoca yok diyorlar. Türkiye'de hoca çok. Biraz yeter ki bizlere güvenilsin. Ben kendim için söylemiyorum bunu. Ben kendimi de içine dahil ederim tabii ki. Hepimiz yaparız bu görevleri ama bizlere biraz güvenilsin, biraz zaman tanınsın. Biraz en küçük başarısızlıklarda yerden yere vurulmayalım. Yoksa bizim içimizden de çok Montella'lar çıkar. Daha iyileri de çıkar, emin olun. Ama maalesef biz kendi kendimize yaptığımız kötülüğü başkasından görmüyoruz. Peki, buna biraz daha dikkat etmemiz gerekiyor.
2: Sağ olun.
20: Ben teşekkür ederim. Biraz temkar oldu ama kusura bakmayın. Bu üzgün günümüzde bunları da dile getirmek zorundaydım.
2: Tabii ki.
20: İyi yayınlar diliyorum.
2: Sağ olun hocam.
20: Yani hepimize de geçmiş olsun, hepimize geçmiş olsun.
2: Hepimize sağ olun. Teknik direktör Hamza Hamzoğlu ile konuştuk ve röportajla birlikte de bültenin sonuna geldik. Noktalıyoruz. Reklam.
0: Turnuva boyunca golleri istediğin yerden izlemek. Türk Telekom'la golleri TVBu Go'dan, internetinden yemeden izlemek. Türk Telekomlular turnuvada futbola doyuyor. TVBu Go'yla her yerde her saatte ücretsiz olarak internetinden de yemeden maçları izleyebiliyor. Bu bir gol. Gol, gol, gol. Detaylar TVBu.com.tr'de.
21: NTV Radyo.

0: İhtiyacın olan ürünler tek çatı altında. Dalsan. Çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advanced Comfort koltuklarla yepyeni bir SUV deneyimi. Rüya değil. Bu yeni Citroen C5 Aircross hibrit seçeneğiyle 2 milyon 375 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Yeni Citroen C5 Aircross. Rüya gerçeğe dönüştü.
1: 650 liralık otogaz alan herkes 65 lira değerinde hediye puan kazanıyor. Kazanılan puanlar barbeküler ve tüm ürünler için Aygaz Mobil'de ikiye katlanıyor. Detaylar aygaz.com.tr'de.
2: Serviste yenilen, yolda güçlen. Fiat servislerinde 8000 lira ve üzeri mekanik işlemlerde 4000 liraya varan Opet yakıt puan veya Aygaz 100 oktan puan hediye. Detaylı bilgi ve randevu için fiat.com.tr.
3: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
4: Reklam.
5: Yiğit Akü yol durumunu sunar.
6: Karayolları Genel Müdürlüğü duyurdu. Ankara-Kırıkkale yolunun 6-9. Kilometrelerinde ve Nurdağ-Gaziantep yolunun 33-37. Kilometrelerinde yol bakım çalışmaları yapıldığından ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor. Sürücüler dikkatli seyretmeli.
7: Türkiye'nin aküsü ileriye götürür.
5: Yiğit Akü yol durumunu sundu.
8: Müzik arası.

0: müzik arası.
1: Ülke genelinde sıcaklık değişmiyor. Marmara ara ara bulutlanacak. Kuvvetli Poyraz akşamları üşütüyor. İstanbul 26, Bursa 27 derece. İç Anadolu'da da Poyraz çok sert. Gün içinde yağış geçişleri var. Ankara 26 derece. Ege'de yaz sağanakları daha çok Muğla, Denizli, Afyonkarahisar'ı etkiliyor. İzmir 31 derece. Akdeniz'de yağış, Adana, Mersin'de yerel, Isparta'daysa daha kuvvetli. Antalya 29 derece. Karadeniz'de Bolu ile Samsun-Rize kesiminde yağmur görülecek. Bolu 25, Samsun 27 derece. Bölgede rüzgar kuvvetli. Doğu ve Güneydoğu genelinde lodos sert ve sıcak esiyor. Erzurum 27, Malatya 32, Diyarbakır 37 derece.
2: Hava durumu. Reklam.
3: Garanti BBVA.
4: Kendi kendine nasıl yatırım yapsam diye konuşuyorsun ama tek değilsin. Biz de yatırım konuşuyoruz. Garanti BBVA YouTube kanalında İrem Sak soruyor, alanında uzman konuşmacılarımız cevaplıyor. Yatırım konuşuyoruz serimizi takip et, yatırıma dair bilmek istediklerini bizimle keşfet.
3: Garanti BBVA.
5: Kenan Yıldız, Kenan aldı, sağa doğru ilerliyor, şimdi yeniden sola döndü. Kusursuz bir geçiş ve inanılmaz bir tıraş.
6: Jilet.
5: 30 tıraşa kadar üstün performansıyla yeni Jilet Pro Glide.
7: Notebook deyince vatan.
8: Serviste yenilen, yolda güçlen. Fiat servislerinde 8 bin lira ve üzeri mekanik işlemlerde 4 bin liraya varan Opet yakıt puan veya Aygaz 100 oktan puan hediye. Detaylı bilgi ve randevu için fiat.com.tr.
9: Emniyet şeridinin olmadığı yolda, ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

0: Opet'te bulacaksın.
1: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Kaskada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
2: FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru Hyundai, Dünya Kupası maç takvimini sunar.
3: Maç takvimi.
4: Dünya Kupası'nda ikinci grup maçları tam gaz devam ediyor. Gün F grubu maçıyla açılacak. Saat 20'de Hollanda ve İsveç karşı karşıya gelecek. Ardından E grubunda ilk maçını farklı kazanan Almanya ile yine 3 puanı bulunan Fildişi Sahili saat 23'te karşılaşacak. Saat 3'te Ekvador'la Curaçao arasında oynanacak mücadelenin ardından gün sabah saat 7'de F grubundaki Tunus-Japonya maçıyla noktalanacak.
3: Maç takvimi.
2: FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru Hyundai, Dünya Kupası maç takvimini sundu.
3: Burası NTV Radyo. Saat 14.

0: Merhaba, saat 14 NTV'de gelişmelerle karşınızdayız. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Kültür AŞ Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal'ın kaçırılması ile ilgili yürütülen soruşturmada yeni gelişmeler var. Karaal'ın Maltepe'de kaçırılmasına ilişkin iki şüpheli daha yakalandı. Soruşturma kapsamında gözaltına alınanların sayısı 10'a yükseldi. Kültür AŞ Genel Müdür Yardımcısı çarşamba akşamı evinin önünden kimliği belirsiz kişiler tarafından kaçırılmıştı. İddiaya göre zanlılar arasında belediyeden ihale alan bazı müteahhitler de bulunuyor. Karaal'dan fidye istedikleri söyleniyor. Polis tarafından yaralı ve elleri bağlı bulunan Erhan Karaal'ın tedavisi sürüyor. İki milyondan fazla aday bugün yükseköğretim kurumları sınavına katıldı. Sınava son anda yetişmeye çalışanlar, başlama saatini kaçıranlar oldu. Sınav heyecanına ilişkin ayrıntıları şimdi NTV ekibinden Erce Tren aktaracak. Erce.
1: Yükseköğretim kurumları sınavının ilk oturumu geçtiğimiz saat diliminde yaklaşık bir saat önce tamamlandı ve 2 milyonu aşkın aday sınava girdi diyebiliriz. 81 ilde ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde toplamda 254 sınav merkezinde gerçekleştirildi. Tabii saniyelerle kıyasıya bir yarış olduğunu ifade edelim. Adana'da sınava bir dakika kala yetişen öğrenciler vardı. Yine Samsun'da bazı öğrenciler sınava saniyelerle yetişirken bazıları kapıda kaldı. Diyarbakır'da bazı öğrenciler sınava polis mensupları eşliğinde yetiştirildi. Karabük'te bir öğrenci sınavı 20 saniyeyle kaçırdı. Yine Adana'da kimliğini unutan bir öğrenci sınava polisler eşliğinde yetiştirildi. Gaziantep'te arkadaşıyla birlikte sınava girmek üzere yola çıkan bir öğrenci trafik kazasına karıştı. Olayda biri ağır, iki öğrenci yaralandı. Osmaniye'de yine sınava yetişemeyenler vardı ve İzmir'de okulun kapıları kapandıktan sonra sınava okulun kapı demirlerinden atlayarak girmeye çalışan öğrenciler vardı. Onlar da son dakikalarda sınava yetişemeyenler arasındaydı. Kimi saniyelerle yarıştı, kimisi rahatça sınavına girdi, kimisi sınavdan erken çıktı ve öğrenciler sınav salonlarında ter döker aileler de okulların etrafında heyecanlı bekleyişini sürdürdü. Kimi getirdiği kamp sandalyeleriyle okulun kenarındaki gölge alanlarda oturdu. Kimi araçlarında çocuklarını bekledi. Kimisi dualar etti öğrenciler sınavdayken. 2.425.628 öğrencinin sınav için başvuruda bulunduğunu hatırlatalım. Bu başvurular arasında en genç aday 16, en yaşlı adaysa 87 yaşındaydı. 50 yaş ve üzeri 20.158 kişi sınav için başvuruda bulundu. 15.360 engelli aday için ise sınav salonlarında özel tedbirler alındı. Diğer lise türlerinden 347.286 aday başvuru yaptı. Anadolu liselerinden 978.408 kişi başvuru yaptı. 514.809 meslek lisesi öğrencisinin de sınava başvuru yaptığını ifade edelim. Sınavın ilk oturumunda 340.000'i aşkın personel görev aldı. Tabii özel önlemler dedik, önlemleri hatırlatalım. Sınav evrakları ÖSYM kameralarının önünde açılarak bina sorumlusu ve gözetmenler eşliğinde sınıflara dağıtıldı. Sınav gözetmenleri kamera kaydıyla binalara alındı ve yine adaylarda dedektörlerle yapılan üst aramalarından sonra sınıflara, okullara alındı diyebiliriz. Sınavın ilk oturumu bugün tamamlandı. Temel yeterlilik testi, yarın da yine alan yeterlilik testi ve yabancı dil testleri gerçekleştirilecek. Yetkililer sınava gelecek öğrenciler için fotoğraflı kimlik belgelerini ve sınava giriş belgelerini öğrencilerin yanında getirmesi uyarılarında bulunuyor.
0: Tren aktardı. 2 milyondan fazla öğrenci hedefledikleri üniversiteye yerleşebilmek üzere bugün YKS'de ter döktü. Peki sınav nasıldı? Öğrenciler zorlandı mı? Nesibe Aydın Okulları kurucusu, eğitimci ve yazar Nesibe Aydın yayın konuğumuz. Hoş geldiniz yayınımıza.
2: Hoş bulduk. Teşekkür ederim.
0: Mutlaka öğrencilerle konuşma fırsatı bulmuşsunuzdur. Tabii herkes merak ediyor, nasıldı acaba bu senenin soruları diye.
2: Evet, kitapçıklar biliyorsunuz henüz elimize geçmedi. Nesip Aydın Okulları'nın koordinatör zümre başkanları ile birlikte, yazarları ile birlikte öğrencilerden gelen bilgiler doğrultusunda sınavı değerlendirdiğimizde bu yılki TYT sorularının genel olarak geçen yılki TYT sorularına göre bir tık daha kolay olduğu, sınavın genel olarak tüm bölümlerinin ortalama zorlukta, yani kolay ve orta zorlukta bir sınav olduğu yorumları geldi. Ders ders şöyle kısaca hemen özetlersem, Türkçe genel olarak kolay olmayan orta düzeyde bir sınavdı. Geçen seneye göre daha kolaydı. Paragraflar kısa olmasına rağmen anlam yoğunluğu yüksekti, farklı kavramlar içeriyordu. 3-4 tane kafa karıştırıcı soru vardı. Anlam sorularında çeldiriciler yine güçlüydü. Dil bilgisi soruları orta düzeydeydi. Tabii yine Türkçe soruları zaman aldığı için matematiğe ayrılan süre azalmış oldu. Matematik biliyorsunuz her yıl sınavın en zorlayıcı, en sıkıntılı bölümüdür. Bu yıl matematik de geçen yıla göre daha kolaydı. Burada dikkat çeken şuydu, kolay sorular çok kolay, zor sorular ise çok zordu. Problemler kısmı uzun ve zorlayıcıydı. Bir olasılık sorusu vardı, farklı ve daha zordu. Türkçe bölümünün az önce söylediğim gibi uzun sürmesi matematikte süre sıkıntısına neden oldu. Matematikte MEBİ sorularının benzerleri de vardı. Bunun dışında sosyal soruları genel olarak kolaydı, zorlayıcı değildi. Tarih, coğrafya, felsefe, özellikle din soruları çok daha kolay bulundu. Felsefede determinizm ile ilgili soru zorladı. Coğrafyada iklim sorusu ve şekilleri sorusu vardı. İki soru diğerlerine göre daha zordu. Yani genel olarak sosyal geçen yıla göre daha kolay, orta zorlukta bir sınavdı. Fizik temel bilgilerle çözülebilecek seviyede bir sınavdı. 2025'e göre fizik biraz daha uzun ve zorlayıcıydı. Elektrostatik, madde bilgisi, kaldırma kuvveti soruları, muhakeme ve çıkarım yapılması gereken sorulardı.
0: Evet.
2: Kimya ve biyoloji yine zor soru bulunmuyordu kimya ve biyolojide. Kolay düzeyde bölümlerdi.
0: Sayın Aydın, şimdi yarın bir sınav daha var. Bazda bir zaman kaldı. Bu uzun maraton noktalanacak yarın. Nedir gençlere, öğrencilere, katılımcılara önerileriniz?
2: Evet, TYT artısıyla, eksisiyle, tabiri caizse eğrisiyle, doğrusuyla geçti. Artık hiçbir şekilde TYT'yi düşünüp TYT ile ilgili kafamızı meşgul etmiyoruz. Tamamen yarınki sınavımıza odaklanıyoruz. Çünkü her yıl öğrencilerimizden, Nesip Aydın okulları ve Aydın Kurs öğrencilerimizden aldığımız bilgiler doğrultusunda ve sınav sonuçları açıklandığında TYT'deki sıra

0: yapıyoruz. Yarınki sınav sıralamanızı çok daha yukarı çekebileceğiniz önemli bir sınav. Onun için hem velilerimize hem öğrencilerimize bu konuda özellikle bu konuyla ilgili özellikle dikkatlerini çekiyorum.
1: Teşekkür ederiz katkılarınız için.
0: Evet,
1: Nesibe Aydın.
0: ben tekrar tüm ülkemizdeki gençlerimize geçmiş olsun diyorum. Ve yarınki AYT'de gençlerimize, çocuklarımıza başarılar diliyorum. Lütfen ailelerimizin de bu konuda çocuklarımıza destek olmalarını, onları demoralize etmemelerini, tam tersi moral vermelerini istiyorum.
1: Çok teşekkür
0: Evet, iyi
1: ederiz.
0: yayınlar diliyorum.
1: Sağ olun
0: Teşekkürler.
1: efendim. Nesibe Aydın Okulları kurucusu, eğitimci ve yazar Nesibe Aydın'la konuştuk sınavın çıktılarını.
2: NTV Radyo.

0: Cazın Büyüsü. Hazırlayan ve sunan Hakan Rauf Tüfekçi.
1: Cazın Büyüsü'ne hoş geldiniz NTV Radyo'ya. Ben Hakan Rauf Tüfekçi, Vatil Özdal. Hepinizi selamlıyoruz. Bu seneki İstanbul Caz Festivali'nin çok önemli isimlerinden bir tanesi Joe Lovano. Amerikan caz dünyasının bu çok tanınan tenor saksafoncusu, bestecisi, grup şefi. Uzun yıllar Blue Note'da çalışmasından sonra arada bir konuk sanatçı olduğu ECM'den 29 Mayıs 2026'da bir albüm çıkardı. Albümün adı Joe Lovano Paramount Quartet. Albümde kimler var? Davulda ilginç bir isim var. Bill Callum. Esasında bir rock davulcusu ama arada bir caz çalıyor. Double Bass'ta Asante Santi De Briano var. Gitarda son 10 yılın belki de isminden en çok söz edilen caz gitarcısı Julian Leitch var. Lovano'da tenor ve mezzo soprano saksafonda bu albümde yer alıyor. Hemen ilk parçaya geçelim. İlk parçamızın adı First Song.

Cazın Büyüsü NTV Radyo'da bu hafta Joseph Salvatore Lovano'yu ağırlıyor. 29 Mayıs 2026'da piyasaya verilmiş Paramount Quartet isimli albümüyle sanatçı karşınızda. Sanatçı 29 Aralık 1952 yılında Amerika'da doğmuş ama kökleri Sicilya'ya dayanan bir karı kocanın çocukları. Babası Tony Big T Lovano bir saksafon sanatçısı. Zaten cazla tanışması da onun sayesinde. Annesi bir ev kadını Sicilya'nın Cesaro kasabasında. Sanatçının doğum yeri Cleveland, Ohio eyaletinde. Önce alto ile başlıyor, birkaç sene sonra tenora geçiyor sanatçı. Coltrane, Dizzy Gillespie ve Sonny Stitt ilk etkilendiği isimler. Oakley Lisesi'nden sonra Berklee College of Music'e gidiyor. Burada da çalıştığı en önemli isimlerin bir tanesi Gary Burton. Sanatçı eğitimini Berklee'de bitirdikten sonra yıllar sonra tekrar geri dönüyor koleje ve 1998 yılında da müzik doktorası diplomasını elde ediyor. Albüme dönüyoruz. Sıradaki parçamız Amsterdam.

0: Cazın Büyüsü. Hazırlayan ve sunan Hakan Rauf Tüfekçi.
1: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İstanbul'da konuşuyor, canlı yayınlıyoruz.
2: Kam Roman korvetini Romanya Deniz Kuvvetleri'ne teslim ederken Koçhisar Açık Deniz Karakol gemimizi envantere katmanın gururunu taşıyoruz. Aynı tezgahtan çıkan, aynı mühendislik aklının ürünü olan bu iki kardeş geminin donanmalarımıza hayırlı, uğurlu olmasını diliyorum. Her iki platformun ülkelerimize, Karadeniz'in güvenliğine, NATO ittifakına ve bölgemizin huzuruna büyük katkılar yapacağına inanıyorum. Konuşmamın hemen başında bir hususun altını önemli çizmek istiyorum. Sizlerin de takip ettiği üzere dünyamız Soğuk Savaş'tan bu yana en köklü değişimlerden birini yaşıyor. Alışılagelmiş kalıplar yıkılırken bizim zor oyunu bozar dediğimiz yeni bir güvenlik paradigması boy veriyor. Karşılaştığımız her kriz ulusal güvenliğin başkalarına havale edilemeyecek kadar hayati bir mesele olduğunu bizlere tekrar hatırlatıyor. Sahada güçlü olmayanın masada kendine yer bulamadığı, hatta kendini menüde bulabildiği son derece kaotik bir dönemin tam ortasındayız. Türkiye bu yeni dönemin ruhunu çok erken fark eden ve en doğru biçimde okuyan ülkelerden biridir. Büyük ve güçlü Türkiye vizyonumuzun lokomotifini savunma sanayimiz oluşturuyordu. Savunma sanayinde tam bağımsız Türkiye hedefiyle çıktığımız yolda hamdolsun 23 yılda çok ciddi mesafe aldık. Engellerle, kısıtlamalarla, gizli açık ambargolarla karşılaşmamıza rağmen hedefimize ulaşmak için sabırla yürüdük. Kendimize inandık. Savunma sektörümüze güvendik. Neticede 23 yıl önce hayal dahi edilemeyecek seviyelere ulaştık. Savunma ihracatında dünyanın 11. büyük ülkesi konumundayız. Geçen ay 996 milyon dolar değerinde savunma ve havacılık ürünü ihraç ederek tarihi bir başarıya imza attık. 23 sene evvel yılda 248 milyon dolar ihracatımız varken bugün bu rakam sadece bir hafta içinde gerçekleştiriyoruz. Askeri gemi inşa sanayimiz 103 yıllık Cumhuriyet tarihimizin en yoğun ve en verimli günlerini yaşıyor. Bugüne kadar farklı coğrafyalara 140'ı aşkın deniz platformu ihraç ettik. En küçük bottan SİHA gemimiz TCG Anadolu'ya, muhriplerden denizaltılara, milli uçak gemimiz MUGEM'e, bütün su üstü ve su altı platformlarımızı milli imkan ve kabiliyetlerimizle inşa edebiliyoruz. Aynı anda en fazla savaş gemisi yapabilen ülkelerden biriyiz. Halihazırda 15'ten fazlası dost ve müttefik ülkelere ihraç edilmek üzere 50'nin üzerinde savaş gemisini imal ediyoruz. Milli uçak gemisinden hava savunma muhribine, fırkateynlerden açık deniz karakol gemilerine, çıkarma gemilerinden denizaltılara kadar farklı tür ve sınıflardaki platformları %80'in üzerinde yerlilik oranıyla üretiyoruz. Aynı zamanda farklı ihtiyaçlara cevap veren insansız deniz araçlarımızın araştırma, tasarım ve üretim faaliyetlerini sürdürüyoruz. Yürüttüğümüz projelerin toplam bedeli 25 milyar avro seviyesine ulaştı. Şurası da ülkemiz açısından gurur vericidir. TCG Anadolu'dan önce bölgesel güç aktarım kabiliyetine sahip olan donanmamız artık küresel güç aktarım yeteneğine kavuşmuştur. Bu kabiliyeti şimdi daha da perçinliyoruz. MÜGEM projemizle kendi uçak gemisini tasarlayıp üretebilen dünyadaki 7. ülke konumuna yükseliyoruz. Tüm bu platformların kritik alt sistemleri, radarları, sonarları, savaş yönetim sistemleri, yazılımları Türk mühendisleri tarafından hayata geçiriliyor. Gemilerimiz muadillerinden daha üstün niteliklerde, milli mühimmatlarımız ve silah sistemlerimiz de donatılıyor. Hamdolsun her alanda kendimiz de yarışıyor, kendi belirlediğimiz eşikleri aşmaya çalışıyoruz. Kıymetli dostlar, dünyanın içinde bulunduğu sancılı güvenlik ortamı, dost ve müttefiklerin işbirliklerini artırmalarını elzem kılmaktadır. Bu anlayışla savunma sanayinde sahip olduğumuz imkan ve kabiliyetleri dost ülkelerimizle paylaşmayı kendimiz için görev biliyoruz. Romanya'nın bizim için özel önemi olduğunu vurgulamak isterim. Türkiye ile Romanya'nın müttefiklik ruhuyla olgunlaştırdığı köklü ilişkiler tarihi zirvesini yaşamaktadır. Biliyorsunuz münasebetlerimizi 2011 yılında stratejik ortaklık seviyesine yükselttik. 2024 senesinde tesis ettiğimiz yüksek düzeyli stratejik işbirliği konseyi ile ilişkilerimize kurumsal bir boyut kazandırdık. Bugün burada icra ettiğimiz tören işte bu stratejik ortaklığımızın denizlerde vücut bulmuş halidir. Kam Roman korveti iki müttefik ülkenin Karadeniz ve bölgemizin güvenliğini birlikte inşa etme iradesinin en somut göstergesidir. Karadeniz'in güvenliği aynı zamanda Avrupa Atlantik güvenlik mimarisinin ayrılmaz bir parçasıdır. Türkiye, Romanya ve Bulgaristan arasında deniz mayınlarıyla mücadele başta olmak üzere pek çok alanda gelişen işbirliğini bu bakımdan kıymetli buluyoruz. Önümüzdeki dönemde bu işbirliğinin daha da artmasını temenni ediyoruz. Bir başka önemli husus şudur. Bugün teslim ettiğimiz ve envantere kattığımız gemilerimizde kullanılan savaş yönetim sistemi, arama ve atış kontrol radarları, sonar sistemleri, yakın savunma silahları tamamen yerli ve milli şirketlerimize aittir. Aselsan, Roketsan, Havelsan, Makine Kimya ve TÜBİTAK öncülüğünde kurulan güçlü savunma altyapımız bu sistemlerin üretim ve teslimatlarının kısa sürede gerçekleşmesini sağlamıştır. Romanya ile imzaladığımız satış anlaşmasıyla Türkiye tarihinde ilk kez bir NATO ve Avrupa Birliği üyesi ülkeye savaş gemisi ihraç etmiştir. Geminin test, eğitim ve harekat hazırlık süreçlerinde sergilediği başarı Türk deniz platformlarının kalitesini bir kez daha bütün dünyaya kanıtlamıştır. Değerli arkadaşlar, kahraman deniz kuvvetlerimizin gücüne güç katacak TCG Koçhisar'ı da bugün hizmete alıyoruz. Açık deniz karakol gemisi projemiz kapsamında inşa ettiğimiz bu platform istihbarat, gözetleme ve keşiften arama kurtarmaya, deniz haydutluğuyla mücadeleden deniz denetim ve savaş dışı harekatlara kadar pek çok görevi inşallah başarıyla yerine getirecektir. Türkiye'nin gayesi bölgemizde gerilim üretmek değil, barışı, adaleti, huzuru ve istikrarı güçlendirmektir. Biz kimseyle kriz, kaos, kavga ve çatışma peşinde değiliz. Aksine karşılıklı saygıya dayalı güçlü bir işbirliğinden yanayız. Bizim kimsenin toprağında, egemenliğinde gözümüz yoktur ve olmamıştır. Bizim kimsenin meşru hak ve çıkarlarında gözümüz yoktur ve olmamıştır. Bununla birlikte hiç kimsenin de egemenliğimize kastetmesine, ülkemize tehdit oluşturmasına, menfaatlerine zarar vermesine müsaade etmeyiz. İlkemiz çok net. Biz ne hak yeriz ne de hakkımızı yediririz. Dost ve müttefiklerimizin güvenlik ihtiyaçlarına kendi milli kabiliyetlerimizle katkı sunmayı da bu anlayışın tabii bir gereği olarak görüyoruz. Bugün bu rıhtımda denize uğurladığımız her iki gemi de dile getirdiğim bu vizyonun, bu inancın, bu kararlılığın tecessüm etmiş halidir. Bu düşüncelerle Milli Savunma Bakanlığımızı, Savunma Sanayi Başkanlığımızı, Deniz Kuvvetleri Komutanlığımızı, İstanbul Tersanesi Komutanlığımızı, Asfat'ı ve projede görev alan tüm firmalarımızı, kıymetli mühendislerimizi, teknisyenlerimizi ve işçilerimizi gönülden tebrik ediyorum. Romanyalı dostlarımıza Cam Roman korvetinin hayırlı olmasını diliyor. TCG Koçhisar'ımızın da Mavi Vatan'da şanlı bayrağımızı gururla dalgalandıracağına yürekten inanıyorum. Rabbim denizcilerimizin provasını neta, bahtını açık eylesin diyorum. Sağ olun, var olun, kalın sağlıcakla.
1: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İstanbul'da yaptığı konuşmayı mikrofona getirdik. Reklam.
3: Turnuva boyunca golleri istediğin yerden izlemek. Türk Telekom'la golleri Tivibu Go'dan, internetinden yemeden izlemek. Türk Telekomlular turnuvada futbola doyuyor. Tivibu Go'yla her yerde her saatte ücretsiz olarak internetinden de yemeden maçları izleyebiliyor. Bu bir gol. Gol, gol, gol. Detaylar tivibu.com.tr'de.
4: NTV Radyo. Kiyılı'da Babalar Günü. Hayatımıza değer katan babalar için Babalar Günü'ne özel 2 ve üzeri seçili üründe %50'ye varan indirim fırsatı Kiyılı'da.
5: Her zaman Kiyılı.
6: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
7: Yaparsa Fiat yapar. 300 bin lirayla gelin, eve Doblo'yla dönün. Kalanı 48 aya varan vade seçenekleriyle ödeyin. Doblo Kombi, Fiat showroomlarında sizi bekliyor. Detaylı bilgi için fiat.com.tr.
8: Lösemiymiş hastalığımın adı. Hastalığı sizin desteğinizle yendim. Size çok teşekkür etmek istedim. Bir de hala hastanede sizin desteklerinizi bekleyen arkadaşlarımı da unutmazsınız değil mi? Diyecektim.
9: Lösev hayat verir.
10: Aygaz'dan aldığınız her otogaz hediye puana dönüşecek diyoruz. Siz ne diyorsunuz?
11: Aygaz diyorum, 100 oktan diyorum, Aygaz diyorum.
10: Şimdi 650 liralık otogaz alan herkes 65 lira değerinde hediye puan kazanıyor. Kazanılan puanlar barbeküler ve tüm ürünler için Aygaz Mobil'de ikiye katlanıyor. Detaylar aygaz.com.tr'de.
12: Çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advanced Comfort koltuklarla yepyeni bir SUV deneyimi. Rüya değil, bu yeni Citroen C5 Aircross. Hibrit seçeneğiyle 2 milyon 375 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Yeni Citroen C5 Aircross. Rüya gerçeğe dönüştü.
13: Masraf çıkmasın diyen KOBİ'lere ücretsiz e-fatura Dijikolay'da, Dijikolay İş Bankası'nda. İşnet'in yeni e-fatura müşterileri.

0: Radyoda haber ve hayat var.
1: Yaz aylarının en büyük kabuslarından biri kene. Özellikle de İç Anadolu'da. Kene nedeniyle hayatını kaybedenler oluyor. İstanbul'da da bu yıl daha fazla kene görülüyor. Peki her kene tehlikeli mi? Isırırsa ne yapmak gerekir? Enfeksiyon hastalıkları uzmanı Profesör Sıla Akan yanıtladı.
2: Kene ısırdığında bir kere hemen fark etmek çok önemli ve hemen aslında bir en yakın hastaneye gidip bu kenin çıkarılması gerekiyor. Kendimizin çıkarması için uğraşmamak en doğrusu. Çünkü keneler kendilerini cilde gömerek kan emdikleri için tamamını çıkarmak biraz uğraşıklığı gerektiren bir şey. Bir de bir stratejik bir aslında uygulama gerekiyor. Kendimiz çıkarmaya çalıştığımızda kopuyor ve parçalar kalıyor. Bu da bir remiyi taşıdığı herhangi etken neyse onun kana karışmasını kolaylaştırıyor. O yüzden bizim kendimizin çıkarmaması aslında buna uygun bir böyle bir cımbız diyebileceğim bir aletle, steril bir aletle bunun hastanede yerinde böyle çividen oynatılır gibi çekilerek yukarıya doğru yavaş yavaş yerinde oynata oynata çekilmesi gerekiyor. Böyle biraz daha nazik bir hareketi var çıkartmak için. Yani bilen bir kişinin yapmasında fayda var parçanın kalmaması için. Diyelim ki böyle bir şey yapıldı ve bir parça kaldıysa da bunu tekrar bir daha almak için de uğraşmamak gerekiyor. Bu dediğim gibi kana karışabilecek olan etkenleri artırıyor. Müdahale için en yakın hastaneye başvurmak bir an önce en önemlisi.
1: Peki kene çıkartıldı diyelim ki ondan sonrasında süreç nasıl yürüyor, takipler nasıl yapılıyor, hasta kendini nasıl izliyor ya da doktorlar ne istiyor, nasıl kontroller yapılıyor?
2: Şimdi keneden bulaşabilecek viral etkenler olabilir, bakteriyel ya da parazitler etkenler olabilir, birçok mikroorganizmayı taşıyabilir ama tabii en çok bilinenleri Kırım Kongo olabilir, Lyme hastalığı olabilir, yani kenenin hangi kene ile ilişkiliyse onun taşıdığı etkenler de farklı. Ve bu durumda da Kırım Kongo gibi bir ortamdaysanız yani onun olabileceği kenin olduğu işte Tokat ve civarı diyebiliriz esas olarak endemik olduğu bölgeler Türkiye'de onlar. Öyle bir yerdeyseniz o zaman daha çok kanamalı ateş diye bir tablo ortaya çıkabiliyor. Bunda da kan tablosunda özellikle hemogram dediğimiz trombosit sayısına bakarak ilerliyor ve tabii ki semptomlar takip ediliyor. Şikayetleri böyle viral bir enfeksiyonlardaki genel şikayetler başlıyor, ateş oluyor. Kas ağrıları, halsizlik olabiliyor ve kan tablosunda da bozulma oluyor. Ve bunlarda inkübasyon süresi kuluçka dönemi oldukça kısa, 3 gün diyebiliriz ortalama. Hemen hızlıca başladığı için hastalıkta. O yüzden de kene gördüğümüz zaman hemen müdahale için hastaneye gitmek ve takibi alıp hani bunlarda bir düşüş var mı, hastanın şikayetleri olacak mı gibi biraz takibi alınıyor. Ve belki de bazen hastaneye yatırmak gerekebiliyor.
1: Kırım Kongo kanamalı ateşi hastalığı ne kadar ölümcül hocam?
2: Valla ölüm oranı %30'lara varabiliyor. Ne kadar geç müdahale ederseniz olay biraz daha fazla geri dönüşümsüz olabiliyor. Kanamalarla giden kanama tablosunun çok ön planda olduğu bir tablo. Ve aslında da çok da fazla bir etkili bir antiviral tedavisi yok. Ribavirin gibi bir ilaçla ilgili bir yani böyle çok ilerlemiş vakalarda bazen kullanıyoruz ama etkinliği halen tartışmalı olan bir ilaç. Antiviral etkinliği çok bilinen bir ilacımız yok. O yüzden de hastaya destek tedavisi yapılıyor. İşte kanama, ister kanamın yerine konması, kan takviyesi vesaireyle destek tedavisiyle gene de bir hastane ortamında geri döndürmek için uğraşılıyor. Fakat ilerlediğindeki müdahaleler daha zor. İlerlemeden olduğunda fark edersek biraz daha kolay olabiliyor ama üçte biri ölümcül diyebiliriz.
1: En çok hangi bölgelerde görülüyor? Türkiye içerisinde en çok hangi illerde rastlıyoruz keneye? Bir de bu soruya ek olarak şunu da merak ediyorum. Hangi alanlarda görülüyor? Yani çim, orman ya da işte sazlık alanlar nerelerde daha çok dikkat etmek gerekir keneye? Bir de onu da yanıtlayabilirsek çok iyi olur.
2: Daha çok aslında 2002'den beri bizim ülkemizde Tokat ve civarında ilk tanılar konmuştu. O zamandan beri gene aynı bölgelerde o civarda görülüyor. O çevre illerde karşımıza çıkıyor. Daha çok böyle keninin yaşam döngüsünün daha aktif olduğu böyle yaz aylarına doğru bunlarda bir artış oluyor. Bizim tabii ülkemiz aslında tam olarak kuşların göç yolu üzerinde ve o yüzden de kuşlar bu kenileri taşıyorlar ve aynı zamanda iklim kriziyle dolayısıyla da kenelerin de yaşam alanları hem genişledi hem de o sezonları da uzamış oldu. Bunların da etkisi var. Daha aslında artık tropikal ülkeye bir ülke olmaya yolundayız. Daha sıcak oluyor. Bu dönemde dönem uzamış oluyor. Yani kedilerin yaşam süresinin arttığı, aktif oldukları, enfeksiyon yapabilecekleri dönem uzuyor. Kedilerin yaşam alanı genişliyor. Daha çok yaşayabilecekleri bir geniş bir ortam içinde kalıyoruz. Ve tabii ki işte göç yolunda da olduğumuz için gerçekten biz aslında bu açıdan riskli bir gruptayız. Bizim karşılaşma ihtimalimiz biraz daha yüksek ülkemizde. Bu yüzden açık alanda bununla karşılaşma ihtimalimiz tabii daha çok. İşte kamp kuranlar, açık alanda çalışanlar, hayvancılıkla uğraşanlar, işte gezi için gidenler. Yani açık alana çıktığımız anda keneyle karşılaşma ihtimalimiz yüksek. Bunun tutunup tutulmadığını mutlaka böyle bir şeyde kontrol etmek gerekiyor. Bazen çünkü geç fark ediliyor kenenin tutulmuş olduğu. Bunu takip etmemiz lazım. Ve böyle yerlerde de açık, yani güneşe çıkacağımız, açık alana çıkacağımız, ormanlık alana gideceğimiz zamanlarda da açıkta kalan işte bacaklar vesairenin kapatılmasında fayda var. Çünkü hani buna bir fırsat vermemek, korumak bu açıdan daha önemli bir durum diye söyleyebiliriz. Öncelikle buna bir fırsat vermeyeceğiz. Bir şekilde giyişlerimizi buna göre ayarlayabiliriz. Bir de tabii ki hani böcek kovucu bir takım koruyucu kremlerden de yararlanabiliriz.
1: Peki son soru hocam, bununla bağlantılı olabilecek şekilde. Son haftalarda İstanbul'da da bazı kene vakaları görülmeye başlandı. Keneler riskli midir İstanbul'da? Ne söyleyebilirsiniz?
2: Aslında genel olarak çok riskli değil ama bu dönemde hani hem ısının artması hem işte bu yaşam tarzının kenelerin artık bulunduğu hangi kene hangi ortamda bulunabiliyorsa ona göre enfeksiyon yapabiliyor. Ve biraz daha böyle yaşam şartlarının genişlediğini söyleyebiliriz kenelerin. Hani asla olmayacak dememek gerekiyor. Gelebilir ya da burada tutunabilir keneler çünkü artık biraz daha sıcak bir iklime doğru kaydık ve bu imkan var. O yüzden de dikkatli olmakta fayda var. Tam olarak ortamları olmasa da buraya doğru da yaklaşabilir. İstanbul iklimi de onlara uygun bir iklim sağlayabilir.
1: Enfeksiyon hastalıkları uzmanı Profesör Sıla Akan NTV Radyo'daydı.
0: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu.
3: Müzik arası.

0: müzik arası.
1: Hava durumu. Ülke genelinde sıcaklık değişmiyor. İstanbul ara ara bulutlanacak, kuvvetli Poyraz akşamları üşütüyor. Ankara ve İzmir'de kısa süre sağanak geçişi olacak. İstanbul ve Ankara 26, İzmir 31, Bursa parçalı bulutlu 27 derece. Antalya'nın daha çok iç kesimlerinde sağanak geçişi bekleniyor. Sıcaklık 29 derece. Marmara'da bulutluluk yine fazla. Poyraz 3 gün daha kuvvetli ve serin eseceğinden 25-28 derecelerde olan sıcaklık daha düşük değerlerde hissedilecek. Gece sıcaklığı Balıkesir'de 15 derece. İç Anadolu'da da Poyraz çok sert. Gün içinde yağış geçişleri var. Eskişehir 26, Kayseri 25 derece. Ege'de yaz sağanakları daha çok Muğla, Denizli, Afyonkarahisar'ı etkiliyor. Kuvvetli rüzgar akşamları üşütüyor. Manisa 29, Muğla 27, Bodrum biraz kapalı 29 derece. Akdeniz'de yağış, Adana, Mersin'de yerel, Isparta'da ise daha kuvvetli. Adana 32, Kahramanmaraş 33 derece. Karadeniz'de Bolu ile Samsun-Rize kesiminde yağmur görülecek. Bolu 25, Samsun 27 derece, bölgede rüzgar kuvvetli. Doğu ve Güneydoğu genelinde lodos sert ve sıcak esiyor. Erzurum 27, Malatya 32, Diyarbakır 37 derece.
2: Hava durumu.
3: Görmeyen atlet nasıl koşuyor?
4: Yapamam dememeyi öğretiyorum aslında. Çünkü ben yapıyorum, ben yaşıyorum.
3: Tekerlekli sandalyede dans sporunu duydun mu?
4: Bana dans olarak müzikle birlikte özgürleştiğimi hissediyorum.
3: Kolları olmayan yüzücü...
5: Sahip olmadıklarıma değil de sahip olduklarıma tutunuyorum.
3: Ya da görmeyen dağcıyı biliyor musun?
6: Ayaklarımla bastığım taşların böyle ayaklarımla o taşları sanki görüyorum. Yukarı doğru çıkan.
3: MTV Radyo'da farklı bedenlerdeki sporculara alan açıyoruz. Engelli denilen bu sporlardaki gelişmeleri duyuruyor. Sporcuların hikayelerini, nasıl yaptıklarını dinliyoruz.
7: Kendi kendinize şunu söyleyeyim, ben başarabilirim. Ben savaşmazsam kaybedeceğim ve başaracağım.
3: Birbirimizi tanımak, anlamak için. Çünkü biz farklılıklarımızla biziz. Ayhan Aktaş'ın programı Cumartesi 15.15, Pazar 11.15'te NTV Radyo'da. Programın arşivi ntvradio.com.tr adresinde ve tüm podcast platformlarında.
8: Reklam. Başın ağrır, hastanede faturayı görürsün, başın ağrır. AGESA'yla döngüyü kır, daha fazla başını ağrıtma. Geniş kurum ağı sağlayan tamamlayıcı sağlık sigortası Medisa işbirliğiyle artık AGESA'da. Sen de AGESA'ya gel, sağlığını düşün, masrafını düşünme. Detaylı bilgi AGESA.com.tr'de.
9: Mehmet Bey ve oğlu kapıda vedalaşıyor. Mehmet Bey'in evi cebine gidiyor ve o da ne? Cebinden iki tane basketbol maçı bileti çıkıyor. Biletler Berk'e doğru uzanırken...
10: Baba büyüksün!
9: ...diyerek babasına sarılıyor.
11: Süvari'de Babalar Günü'ne özel tişört ve gömleklerde bir alana bir bedava. Süvari.
12: Yakışan yapar.
13: Kenan Yıldız, Kenan aldı. Sağa doğru ilerliyor. Şimdi yeniden sola döndü. Kusursuz bir geçiş ve inanılmaz bir tıraş.
14: Jilet, erkek için en iyisi.
15: 30 tıraşa kadar üstün performansıyla yeni Jilet Pro Glide.

0: servislikte bulacaksın.
1: Serviste yenilen, yolda güçlen. Fiat servislerinde 8000 lira ve üzeri mekanik işlemlerde 4000 liraya varan Opet yakıt puan veya Aygaz 100 oktan puan hediye. Detaylı bilgi ve randevu için fiat.com.tr.
2: Herkes Allianz Best'li olabilir ama her bes Allianz Best olamaz. Allianz'dan fark yaratan çocuğumla büyüyen besin 1 yaşına kadar gram altın, 18 yaşına kadar her doğum gününde artı %5 Allianz katkısı, 18 yaşına kadar katkı payı ödeme güvencesi ve %20 devlet katkısı avantajıyla en değerlinin yarınlarını bugünden güvence altına al. Detaylı bilgi ve başvuru için Allianz.com.tr.
3: Best Allianz'dır. İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
4: NTV Radyo. Saat 15.

0: Mutlu hafta sonları, saatler 15'i gösteriyor. Günün gelişmeleriyle karşınızdayız. Türkiye'nin ürettiği bir savaş gemisi ilk kez NATO ve AB üyesi bir ülkeye, Romanya'ya teslim edildi. Ayrıntıları Deniz Tüysüz aktaracak şimdi. Deniz.
1: Atı, evet, İstanbul Tersane Komutanlığı'ndayız. Burada biraz önce bir tören gerçekleştirildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la Romanya Cumhurbaşkanı Dan'ın da katıldığı. Türkiye ilk kez NATO ülkesi ve Avrupa Birliği ülkesine bir karakol gemi teslimatını yaptı ve bu gemi %80 oranda yerli imkanlarla üretilmiş bir gemiydi. Tören gerçekleştirildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Romanya Cumhurbaşkanı Dan biraz sonra da bir görüşme gerçekleştirecek. Hem Romanya'ya karakol gemisi teslim edilirken bir yandan da Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na TCG Koçhisar savaş gemisi de teslim edildi ve hem subaylar hem az subaylar görev yerine gitti burada yapılan törenle birlikte. Şimdi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın burada yaptığı önemli konuşmalar vardı. Sahada güçlü olmayan kendini menüde bulur dedi Cumhurbaşkanı Erdoğan. Burada yapılan törenin öneminden bahsetti. Biraz önce de söyledim. İlk kez NATO ve Avrupa Birliği üyesi bir ülkeye savaş gemisi ihraç etmiştir dedi Cumhurbaşkanı Erdoğan ve platformların kalitesi dünyaya kanıtlandı. TCG Koçhisar'ı da bugün hizmete alıyoruz ifadelerini kullandık ki işte TCG Koçhisar'da hemen Romanya'ya teslim edilen karakol gemisinin karşısında yer alıyor. Türkiye'nin gayesi bölgemizde gerilim üretmek değil, barış, adaleti, huzuru ve istikrarı güçlendirmektedir ifadelerini kullandı Cumhurbaşkanı. Biz kimseyle kaos ve çatışma peşinde değiliz. Kimsenin ülkemize tehdit oluşturmasına müsaade etmeyiz. Kimsenin de toprağında gözümüz yok dedi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan. Burada yaptığı konuşmasında bir saati aşkın bir törendi burada yapılan. Savunma ihracatında dünyanın 11. büyük ülkesi konumundayız dedi Cumhurbaşkanı Erdoğan. Bu törende yaptığı konuşmada tarihi bir başarıya imza attıklarının da altını çizdi. Evet. Bir kere daha söyleyelim, Romanya Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na %80 oranda yerli yapılan bir karakol gemisinin teslimi gerçekleştirildi. Aynı zamanda Türk Deniz Kuvvetleri'ne de TCG Koçhisar savaş gemisi teslim edildi.
0: Deniz Tüysüz Tuzla'dan aktardı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Kültür AŞ Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal'ın kaçırılması ile ilgili yürütülen soruşturmada ise yeni gelişmeler var. Karaal'ın Maltepe'de kaçırılmasına ilişkin iki şüpheli daha yakalandı. Soruşturma kapsamında gözaltı alınanların sayısı böylece 10'a yükseldi. Kültür AŞ Genel Müdür Yardımcısı çarşamba akşamı evinin önünden kimliği belirsiz kişiler tarafından kaçırılmıştı. İddiaya göre zanlılar arasında belediyeden ihale alan bazı müteahhitler de bulunuyor. Karaal'dan fidye istedikleri söyleniyor. Polis tarafından yaralı ve elleri bağlı bulunan Erhan Karaal'ın tedavisi devam ediyor. İstanbul'da Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu tutuklanıp görevden uzaklaştırılmasının ardından ilçede başkan vekili seçildi. Cumhuriyet Halk Partisi'nin adayı Yalçın Ekici seçime rakipsiz girdi. 30 üyeden 20'sinin CHP'li olduğu Silivri Belediye Meclisi'nde Cumhur İttifakı aday göstermedi. MHP'li üyeler de seçime katılmadı. 25 üye oy kullandı. 20 oy CHP adayı Yalçın Ekici'ye çıktı. AK Parti'den kullanılan 5 oy da boş çıktı. 2024 seçimlerinde oyların %53'ünü alarak seçilen Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu, 16 Haziran'da rüşvet suçlamasıyla tutuklanmıştı. Yaklaşık 2,5 milyon adayın başvurduğu yükseköğretim kurumları sınavının ilk oturumu tamamlandı. Saat 10.15'te başlayan sınavda adaylar Türkçe, sosyal bilimler, temel matematik ve fen bilimleri testlerinde soruları yanıtladı. Toplam 120 sorudan oluşan TYT sınavı için adaylara 165 dakika verildi. Sınav Türkiye'nin 81 ilinin yanı sıra Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da da yapıldı. Yükseköğretim kurumları sınavının ikinci oturumu olan alan yeterlilik sınavı ise yarın saat 10.15'te başlayacak. Yabancı dil testi de saat 15.45'te. Sınav sonuçları 22 Temmuz'da açıklanacak. Her sene olduğu gibi bu sene de sınava yetişemeyenler oldu. Bazıları kimliklerini unuttu, bazıları da son anda kapıya gelse de giriş saati geçtiği için içeriye alınmadı. Bazı öğrenciler de son anda yetişmeyi başardı.
2: Hoş, hoş kapandı.
3: Yavaş yavaş yavaş yavaş.
2: Abi bakar mısın?
4: Demir parmaklıklardan atlayanlar, son anda yetişenler, gözyaşlarına boğulanlar. Yükseköğretim Kurumları sınavının birinci oturumunda heyecanlı anlar yaşandı.
5: 10.00'dan sonra binaya hiç kimse alınmayacak.
6: Abi sabah kalktık. Keşke kalkmasaydık sabah 6'da. Türkiye maçını izledik, yenildik yani. Böyle bütün moralimizi bozdular.
2: Ya kardeşim açsanıza kapıyı.
4: İstanbul Sefaköy Anadolu Lisesi'nde sınava geç kalan adaylar ilginç bir yönteme başvurdu. Okula alınmayınca duvar üzerindeki demir korkuluklara çıkarak içeri girmek istedi. Sınava alınmayan öğrenciler okuldan dışarı çıkarıldı. İzmir'de de kapılar kapandığı için okula giremeyen bazı adaylar aynı yönteme başvurdu. Görevliler tarafından içeriye alınmayan bir öğrenci gözyaşlarına boğuldu. Samsun'da da iki kız öğrenci koşsa da geç kaldıkları için sınava giremedi.
7: Bitti. İçeri alınamıyor.
4: Adana'da okul kapısının kapanmasına bir dakika kala sınav merkezine otomobiliyle gelen bir genç heyecandan aracın el frenini çekmeden inip koşmaya başladı. Kaymaya başlayan otomobilin el frenini araçta bulunan babası çekti. Gaziantep'ten ise acı bir haber geldi. Fatih İnal ve kuzeni Ahmet İnal üniversite sınavı için Karkamış'tan Nizip ilçesine gidiyordu. Aracı Fatih İnal kullanıyordu. Otomobil kavşakta tırla çarpıştı. Ağır yaralanan öğrencilerden Fatih İnal kurtarılamadı. Tır şoförü gözaltına alındı. Bursa'da bir aday sınav saatine 10 saniye kala okul önüne gitti. Kapıların saat 10'da kapanması nedeniyle öğrenci içeri alınmadı. Okulları karıştıran ya da geç kalan bazı öğrencilerin yardımına polis yetişti. Kimi ekip otosuyla, kimi motosikletle adayları sınava yetiştirdi.
0: Bir sınav maratonu da bu şekilde tamamlandı en azından ilk günü. Peki sorular nasıldı? Hangi testler daha zordu? Bu soruları sınavdan çıkan adaylara sorduk.
8: Sınava girdim yani. Çok bir stres de yoktu. Yaptım, geçtim. Hani o kadar fazla şey yapmaya da gerek yok. Stres yapmaya da gerek yok. Kaygılanmaya da gerek yok yani. Sözel kolaydı. Sayısına fazla bakmadım.
9: Güzeldi. Yani fazla zor değildi bence. Ama beğendim yani sınavı bu sene. TYT Türkçe kısmı çok kolaydı gerçekten. Zorlanmadım yani.
10: Hangisi kolaydı, hangisi zordu?
11: Zaten sayısalı çok yapmadım. Daha çok sözel kısmını yaptım. Çıktım yani. Pek kolay diyemem ama normal geçti.
12: Kolay sorular vardı. Yani 300'lerde bir şey bekliyorum açıkçası.
10: Hangisi daha kolaydı, hangisi daha zordu?
12: Bence Türkçe çok kolaydı. Matematiği çok yapamadım. Riske atmak istemedim.

0: NTV Radyo.
1: FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru Hyundai Dünya Kupası sözlüğünü sunar.
2: Kupa sözlüğü.
3: Kupa sözlüğünde bugün futbol tarihimizin en önemli kilometre taşlarından birinin dönemin imkansızlıklarına yenilmesinin hüzünlü hikayesini anlatacağız. Günün maddesi Brezilya rüyası. Takvimler 1950 yılını gösteriyordu. Türkiye Cumhuriyeti elemelerde Suriye'yi 7-0 gibi tarihi bir skorla sahadan silerek Brezilya'da düzenlenecek Dünya Kupası'na katılmaya hak kazanmıştı. Ülkede tam bir bayram havası vardı. Genç Cumhuriyet, dünya arenasına kırmızı-beyaz formayı taşımayı başarmıştı. Ancak federasyonun elinde milli oyuncuları okyanusun ötesine götürecek maddi imkanlar yoktu. Günlerce formüller arandı, devlet bütçesi zorlandı ama o dönem dünyayı yıkıma uğratan 2. Cihan Harbi'nin etkilerini hisseden Türkiye, o devasa seyahat masrafını karşılayamadı. Brezilya bir rüya olarak kaldı. Bileğimizin hakkıyla kazandığımız ilk Dünya Kupası vizesini yırtıp atmak zorunda kaldık ve kupa tarihinde naif bir hikaye olarak yer ettik. Neyse ki Türkiye hemen bir sonraki Dünya Kupası'na katılma hakkını tekrar elde etti ve ay yıldızlı forma tarihte ilk kez 1954 yılında İsviçre'deki kupada temsil edildi.
2: Kupa sözlüğü.
1: FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru Hyundai Dünya Kupası sözlüğünü sundu.
4: Turnuva boyunca golleri istediğin yerden izlemek Türk Telekom'la golleri Tivibu Go'dan internetinden yemeden izlemek Türk Telekomlular turnuvada futbola doyuyor. Tivibu Go'yla her yerde her saatte ücretsiz olarak internetinden de yemeden maçları izleyebiliyor. Bu bir gol. Gol, gol, gol! Detaylar tvbu.com.tr'de.
0: NTV Radyo.

0: İhtiyacın olan ürünler tek çatı altında. Dalsan. Anahtar teslim
1: mutluluk. Emlak katılım tasarruf finansmanla dilediğiniz evi ve aracı alırken kredi de yok, faiz de yok. Bütçenize uygun taksitlerle kredi çekmeden, faiz ödemeden ev ve araç sahibi olmanın hem en kolay hem de en güvenilir yolu emlak katılım tasarruf finansman. Anahtar teslim mutluluklar emlak katılım şubelerinde sizi bekliyor.

0: Notebook istersin, Vatan'da bulursun. 15-22 Haziran tarihleri arasında seçili MacBook'larda parafla peşin fiyatına 9 taksit Vatan'da. Ayrıntılı bilgi vatanbilgisayar.com'da.
1: Yaparsa Fiat yapar. 300 bin lirayla gelin, eve Doblo'yla dönün. Kalanı 48 aya varan vade seçenekleriyle ödeyin. Doblo Kombi Fiat showroomlarında sizi bekliyor. Detaylı bilgi için fiat.com.tr.
2: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
3: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
4: Reklam. Sonra sonra.
5: Herkes soru sorabilir. Ne? Nasıl? Niçin? Ama sadece soru sormak değil, cevapları da.

0: sorgulamak gerekir. Tarih tekerrür eder. Bazen
1: geçmişe dönmek de lazım.
2: Netleştirelim.
0: Bunu mu demek istedin?
1: Bu mesajın etkisi ne olacak?
0: Ve bu ikilemden hangisi gerçekten? Dediniz ama bunun tersi olamaz. Meselenin en can alıcı noktası nedir sizce?
3: Deniz Kilislioğlu'yla Sonra Sonra her çarşamba saat 18.30'da NTV Radyo'da.

0: Engelsiz başlıyor.
1: Merhaba, ben Ayhan Aktaş. Programın bu bölümünde para okçulukta önemli dereceleri olan milli sporcu Zeynep Sena Saran konuğumuz olacak. Çocukluk çağlarında yaşadığı kaza sonrası engelli kalan, ardından sporla yaşamana yön veren sporcu yaşam ve sportif hikayesini anlattı. Engelsiz başlıyor. Zeynep Sena Saran, merhaba, hoş geldiniz NTV Radyo'ya.
2: Merhabalar, hoş buldum.
1: Dinleyicilerimiz için kendinizi tanıtır mısınız?
2: Ben Zeynep, 19 yaşındayım. 6,5 aylıkken geçirdiğim trafik kazası sonrası engelli kaldım. Benim engellilik durumum tetraplejik, yani boyun aşağısı felç olarak geçiyor. Ben ellerimi ve vücut dengesi olarak çok iyi kullanamıyorum. Günlük hayatımda da tekerlekli sandalyeli hayatımı sürdürüyorum. Ve 5 yıldır okçuluk yapıyorum. 1 yıldır milli takımdayım.
1: Para okçulukta önemli dereceleriniz var. Bunlardan bahseder misiniz?
2: Tabii. Türkiye şampiyonalıklarında 2 tane ikinciliğim, 2 tane birinciliğim var. İlk başladığım zamanlardan itibaren 5 yıl içerisinde bir sürü üçüncülüklerim de oldu. 2025'te dünya yarışmasında Kore'de 7.liğim var. 2026'da şu yenilerde olan Roma'da da 4.liğim var ve takım olarak da Nuşa Koçit'le takım 2.liğimiz var.
1: Kollarınızı kullanamıyor olmanız, ok sporunu yapmanızda size ne derecede zorluk yaşattı ve bu zorluğu nasıl aştınız?
2: Bu 5 yıl içinde, yani ben yaya ilk elime aldığımda yayı bile tutamıyordum. Tutabilmem için çok fazla seçenek denedik. Ben şu an 2 bağla bağlanıyorum. Bir tanesi omzumdan, bir tanesi de belimden olacak şekilde. Bu şekilde yayı kaldırıp ok atıyorum. Tabii bunu bulana kadar da çok yol denedik. Beni çok yordu. 5 yıl her şeyim mükemmel geçmedi. Ben kulübümün V1 sporcusuyum. Birlikte deneyerek, birlikte çalışarak buralara kadar geldik. Lastik çalışmaları yapıyordum. Fizik tedavilerde buraya daha çok odaklanarak çalışıyorduk ve ben yaya alıştıkça, aslında işte üzerimdeki malzemelere alıştıkça benim dengem biraz daha oraya aslında uyum sağladı diyebilirim. Okçuluk, evet, dışarıdan çok sakin gözüken bir spor ama iç dünya olarak insan çok karmaşa yaşıyor. Çünkü yayı eline aldığında ilk sorusu ben atabilecek miyim oluyor. Ve oralara gelene kadar zaten yaşadığın sıkıntılar, mücadeleler çizgiye geçtiğin an aklından bir an olsun çıkmıyor. Aslında profesyonel sporcu olabilmek için bunları çizgi dışında bırakabilen sporcular aslında yükselebiliyor diyebilirim.
1: Avrupa Şampiyonası'nda bireyselde madalyayı bir puanla kaçırdığınız anı nasıl yaşadınız, neler hissettiniz, neler düşündünüz sonrasında?
2: Şöyle düşündüm aslında, ben çok küçük bir sporcu olduğum için hani diğer takım arkadaşlarımdan olsun, dünyadaki diğer sporcu ve bir arkadaşlarımdan olsun, ben orada önde başladım aslında ve bir rahatlık vardı, hani attım ve hani öndeyim, ben bu maçı alacağım diye düşündüm. Sonrasında eşitlenmeye başladık. Eşitlenince ben birazcık aslında tedirgin oldum ve mücadeleye devam ettim. Elimden gelen her şeyi yaptım ve bu kadar oldu. Bir puanla kaçtı ama sağlık olsun.
1: Okçuluk size madalyadan başka ne kazandırdı?
2: Şöyle, aslında benim için her mücadele çok önemli. Her ok benim için çok zevk veren, hep önemli olan bir atış. Benim için okçuluğa başladıktan sonra özgüvenim çok arttı açıkçası. Çünkü küçükken de çok okulda olsun, arkadaşlar arasında olsun, hani hep zorbalık gördüm. İnsanların bakışlarından bile rahatsız oluyordum dışarı çıktığım zaman ve eve hep sürekli ağlayarak geliyordum. Yani dışarı çıkmak bile benim için çok zordu. Bir mağazaya gitsem merdivenli hiçbir şey yapamayacağım. O yüzden bunlar bana çok böyle zor geliyordu. Ama okçuluğa başladıktan sonra etrafımdaki engelli insanlarla da tanıştıkça aslında öz güvenim yerine gelmeye başladı ve onlarla beraber aslında günlük hayatımı ne kadar kolaylaştırabileceğimi öğrendim. Onlar bana öğrettiler bu şekilde.
1: Zorbalıktan alarak şöyle bir soru sormak istiyorum. Okul yıllarınızda ve sosyal hayatınızda zorlandığınız dönemler olmuş. Bugün o dönemlerdeki Zeynep'e dönüp bakınca ne söylemek isterdiniz?
2: Ya o O zaman ne ki Zeynep'e şunları söylemek isterdim aslında. Sen ne kadar kendine güvenirsen, sen kendine ne kadar barışık olursan aslında insanlar seni zorbalamaya cesareti olmuyor aslında. Sen ne kadar karşılarında güçlü olduğunu gösterirsen, onlara karşılık verebilecek bir gücün olursa zorbalıklarla baş edebiliyorsun aslında. Yani şu anda da benim bunlarla baş edebilmemin sebebi kendime güveniyor olmam ve karşı koyabilmem. Ve ayrıca Zeynep'e şunu da demek isterdim. Üzülme Zeynep, mücadeleye devam et demeyi çok isterdim.
1: Sporcu olma hayali hep var mıydı Zeynep Sena Sarı'nın hayatında?
2: Benim hep vardı hayalim. Ama zaten küçüklükten beri de hep hani araştırdık, ettik. Ama her seferinde beni o spor kafasına çok döndürdüler. Sürekli engelim öne sürüldü. Ve ben artık hani ümidimi kesmişken hani bir daha bu konuyu ablamla konuştum. Spor yapmak istediğimi söyledim. Sonrasında Gazi Okçuluğu bulduk. Ben oraya giderken de aslında geri gönderileceğimi, engelim konusunda tekrar bir engel konulacağını düşünüyordum. Ama öyle olmadı. Hocam beni çok sıcak karşıladı. Yapabilirsin dedi. Benim hocam kendisi de engelli. Gazi. Bir bacağı protez.
1: Hiç vazgeçmeyi düşündünüz mü?
2: Yani şöyle söyleyeyim. Aslında her sporcu bazen inanılmaz derecede düşebiliyor. Ama önemli olan tabii buradan kalkabilmek. Benim de düştüğüm zamanlar oldu. Yapamayacağımı düşündüğüm zamanlar oldu. Ama şöyle zaten o zorbalandığım dönemle benim okçuluğa girdiğim dönem denk geldi.
1: Hı hı.
2: Ve ben o zamanlar çok fazla yapamayacağımı düşünüyordum. Ama hocam güvendi, kendim güvendim, ailem bana güvendi. Hep arkamda oldular, desteklediler. Ve şu an olduğum Zeynep oldum. Onlar sayesinde daha iyisi olacağım.
1: 6,5 aylıkken yaşadığınız bir kaza olarak nitelendirdiğiniz engelli kalmanızı. Bu neydi, ne oldu? Ondan sonra sizin hayatınız nasıl şekillendi?
2: Şöyle söyleyeyim, ben 6,5 aylıkken bebektim. Bebek olduğum için ben kazaya dair çok bir şey hatırlamıyorum. Hastane dönemlerim de aynı şekilde. Ama annem ve daha doğrusu doktorlar da hep benim öleceğimi, işte yaşamayacağımı, yaşasam bile yatağa bağımlı bir şekilde yaşayacağımı söylemişlermiş. Benim omuriliğimde bir kırılma, bir kopma, sinirlerimde bir hasar yok aslında. Benim omuriliğime sıvı birikiyor basınç sonrası. Çünkü beni koltuğun arkasında bulmuşlar. Ben orada sıkışmış haldeymişim. O yüzden benim omuriliğime sıvı birikiyor. Bunu fark ettikleri zaman almaya çalışıyorlar. Ama ben arreste oluyorum. Kalbim duruyor. O yüzden bu ameliyattan vazgeçiyorlar. Büyüyünce bir daha deneriz diyorlar. Beni bir yaşıma geldiğimde tekrar götürüyorlar hastaneye. Bir daha deniyorlar ama tekrar kalbim duruyor. O yüzden başarısız oluyor ve oradaki tıbbı fıhtı haline dönüşüyor. Sinirleri bası yapıyor da.
1: Şöyle devam edelim isterseniz. Hem sosyal hayatta hem de sportif yaşamınıza giriş yaptığınız dönemde ailenizin bu yolculuktaki rolü ne oldu?
2: Ya ailem beni çok desteklediler ama onların tabii kafalarında düşünceler vardı. Çünkü ben okçuluğa başladığım ilk zamanlar olduğum bu halden daha da kötüydüm. Hani beldengem sıfırdı neredeyse. Ve böyle olunca nasıl yapabilirim düşüncesi çok oldu. Ama yine de ona rağmen beni çok desteklediler. Hala da desteklemeye devam ediyorlar. Hem maddi hem manevi şekilde. Ne olursa olsun hep arkamda olmaları bana yetti.
1: 19 yaşındasınız. Sportif olarak önümüzdeki hedefler nedir?
2: En büyük hayalim 2028 Los Angeles Paralimpik Oyunları. Orada İstiklal Marşı'mı okutmayı çok istiyorum. Bayrağım orada dalgalansın çok istiyorum ve beni o şekilde gören belki yaşıtlarım olur, belki abilerim, ablalarım olur. Onlara bir şekilde örnek olmayı çok istiyorum.
1: Los Angeles'tasınız ve bu hedefinize, hayalinize ulaştınız. Kürsüdesiniz. İlk kimi ararsınız kürsüden indikten sonra ve neden?
2: İlk önce ailemi ararım. Tabii ailemden de ablamı ararım. Çünkü benim okçuluğa başlamama vesile olan kişi de zaten ablam kendisi. Ona çok teşekkür ederim. Çünkü o da kendi hayatından çok şey verdi benim için. İlk teşekkür etmek için onu arardım. Beni götürdü sürekli, beni çok destekledi. Hep arkamda oldu.
1: Bundan 10 yıl sonra Zeynep Sena Sarı'nın adını nasıl bir hikayenin içinde duymayı hayal ediyorsunuz?
2: Şöyle, benim hikayemi aslında bu versiyondan daha iyi bir şekilde maçlar kazanmış, belki de kazanamamış. Çünkü insanlar, daha doğrusu sporcuların hikayeleri hep zaten kazandıkları kadar kaybettikleriyle de var olmaktır. Beni de bu şekilde ansınlar istiyorum ve hani insanlar benden yola çıkarak, bak Zeynep de böyle böyle bir yoldan geldi, hikayemiz çok benziyor, beni o gururlandırdı, beni o teşvik etti gibi insanlardan bunu duymayı çok istiyorum açıkçası. Hani başarılarım konuşulsun istiyorum.
1: Paraok milli takım kadın sporcusu Zeynep Sena Saran, NTV Radyo'da Engelsiz'de sorularımızı yanıtladı. Çok teşekkür ederim katıldığınız için, sorularımıza verdiğiniz samimi yanıtlar için.
2: Nasıl, ben teşekkür ederim beni buraya konuk ettiğiniz için.
1: Engelsiz'i tamamlıyoruz. Ben Ayhan Aktaş, prodüksiyonda Ersin Şişman. İyi günler, iyi haftalar diliyoruz.
0: Programın tüm bölümlerini ntvradio.com.tr adresindeki podcast sayfamızdan dinleyebilirsiniz. Engelsiz sona erdi.
3: Doğduktan hemen sonra başlayan ve hayat boyu da devam eden aşılama sürecinde bazı aşılar ağızdan, bazı aşılar koldan, bazı aşılar da bacaktan yapılır. Hatta geçmiş yıllarda kuduz aşılarının karından yapıldığı da olmuştur. Peki aşılar neden vücudun farklı bölümlerine uygulanır? Etki olarak bir farklılık var mıdır? Enfeksiyon hastalıkları uzmanı Profesör Doktor İftihar Köksal anlatıyor.
4: Doğduğum zaman bütün çocuklar annelerinin geçirmiş olduğu hastalıklara ve annelerinin bağışıklık sistemine paralel olarak ilk 6 ay hastalıklardan korunurlar. Bu anneden bebeğe geçen antikorlar sayesinde olur. Bakın, bizlerin nesilleri aşılandı ve bizler antikorlarımızı çocuklara geçirdik. Hani şu aşı karşıtı genç anneler var ya, onların ebeveynleri de onlara eğer aşı yaptırmadıysa çocuklarını ilk 6 ay korunmaktan mahrum etmek gibi bir kötülük yapıyorlar. Bu o kadar önemli bir şey ki, çocukların bağışıklık sistemi, yeni doğan bebeklerin henüz gelişmemiş ama bu anneden geçen antikorlar onu ilk 6 ayda korur. Anne sütü de buna pekiştirmesine yardımcı olur ama aylar geçtikçe bu antikor düzeyi koruyuculuk düzeyinin altında kalır. O nedenle bebek doğar doğmaz hepatit B aşısı yapılır. Difteri, tetanoz, çocuk felci aşıları yapılır. Çünkü bunları herkes geçirmez. Annede de antikor az miktardaysa bebeğe yeterli geçmez. Çünkü aşılanma sonucunda elde edilen bağışık yanıtla bir hastalığı geçirerek elde edilen bağışık yanıt farklıdır. Dolayısıyla bu çocukların henüz anneden geçen antikorları sıfırlanmadan aşıları yapmaları çocukları 6 ay ve işte ileri yaşlarda koruyacaktır. O nedenle çok erken başlar. Her aşının zamanı var. Bu aşıların çeşitleri var. Bir kısmı inaktive aşı dediğimiz, hastalık yapmayan, bir kısmı canlı virüs aşısı dediğimiz aşılar, kızamık kızamıkçık kaba kulakta olduğu gibi. Bunlar bağışıklık sistemine paralel olarak yapılır. Bir de tekrar aşılar vardır. Tek aşının antikor oluşturmadığından dolayı periyodik olarak yapılır. Ve çocuk 6 aya geldiği zaman difteri, boğmaca, tetanos, hepatit aşıları bitmiş olur. Ondan sonra ishalden koruyan rotavirüs aşıları. Çünkü bakın, bütün bu hastalıklar bebek ölümlerinde çok önemli rol oynarlar. Kızamık aşısı aynı şekilde ülkenin durumuna, salgın durumuna göre 6 aydan sonraki ideali 9 aydır yapılır. Kızamık kızamıkçık aşıları üçlü aşı haline geldi. Bunlar yapılır. Ondan sonra rapel dozlar dediğimiz hatırlatma dozları yapılır. Ve çocuk artık ergen olur. 18 yaşına geldiği zaman çocukluktan artık erişkin hale geçmiştir.
3: Enfeksiyon hastalıkları uzmanı Profesör Doktor İftihar Köksal'ı dinledik.
0: Zeynep Gül Alp'in

0: Osmanlı'dan Cumhuriyet'e, bilimde ve kültür sanatta yol açan kadınlar.
1: Muazzez İlmiye Çığ, ilk kadın Sümerolog. Sümer, Akat ve Hitit dillerinde yazılmış on binlerce tableti temizleyip sınıflandırdı, numaralandırdı. Binlerce tabletten oluşan çivi yazılı belgeler arşivini oluşturdu. 1914 yılında doğan Muazzez İlmiye Çığ, kendi hikayesini NTV Radyo'nun İlham Veren Kadınlar dizisi için anlatıyor. Bu kayıt yapıldığında 101 yaşındaydı.
2: Eşek küpesinde Çorum'a gittim. Eşek küpesinde kaçarak düşmandan geliyor, memleketi istila şey diyecekler diye, bizleri öldürecekler diye kaçtık. Büyükler eşeğin sırtında, biz çocuklar eşek küpesinde Çorum'a gittik. Gece gündüz hiç durmadan eşek sırtında yatak kalkak gibi, ne felaket, yiyecek yok, içecek yok. Aç susuz o vaziyette 5 gün 5 gece. Düşünebiliyor musunuz? Şimdi düşünemezsiniz mi? 5 yaşındaydım ben o zaman. Öyle gitti. İlkokulu bitirdim. Gidecek başka yer yoktu. Ben özel okulda da okudum. Yani ama gidecek başka yer yoktu. Lise, orta kısım falan yoktu. Kızlar için. Onun için Bursa'da, Bursa Öğretmen Okulu vardı. Oraya sınava girdim. Kazandım, girdim, öğretmen oldum mecburi. Öğretmenlik vardı o zaman yalnız kızlar için. Keman dersi, ben babam zaten ben doğmadan babana keman dersi aldıracağım diye çekmiş. Bir özel okula verdi 5. sınıftayken keman dersi var diye. İyi ama orada keman aldık. Sonra ben oradan çıktıktan sonra ders alamadım. Uzun zaman, 3-4 sene sonra öğretmen okuluna geldi, aynı öğretmen. Ondan ders almaya başladım. Yani haftada bir ders alabilir, para vereceğiz. Sonra bana dedi, ben sana haftada 2 ders vereceğim, birini paralı vermeyeceğim dedi. Öyle aldık. Yani iyiydi, çok çalışıyordum. Ama özel yeteneğim yoktu, müzik yeteneğim yoktu. Oradan da ayrılınca Eskişehir'de öğretmen bulamadım. Öğretmenken çocuklara biz o zaman halk dansları yoktu. Biz rondon diye böyle bir dansları yapıyorduk dışarıdan. Onların keman çalıyordum. Çocuklar onlarla dans ediyordu falan. Böyle yalnız öğretmenken onları kullandık. Bir de 10. yıl dönümünde 10. yıl marşını ben kemanla çocuklar arkada bir sokak sokak böyle halka öğretmeye kalktım. Sonra başladı öğretmenliğim ve üniversite açılmaya. Ve ilk defa bizi öğretmenleri Ankara Dil Tarihi'ne ilk defa ve son bir kere olarak oraya kabul ettiler. Biz ondan yararlanarak gittik üniversiteye. O zaman da yokluk içinde öyle şeyde yok hamburger alacaksın, yok bilmem ne, böyle şeyler yoktu. Simit bile bulamıyorduk. Yani öyle kıtlık içinde gittik oraya. Milyon tablet vardı. 74 bin tablet numaraladık hepsini. O çok önemliydi. Yani kızlarda çıktığı gibi duran o kirli tabletleri kutularda ve onlardan aşağı 7 bin tanesini kopya yaparak yayınladık. İşte başka bilim adamları da geldi. Onlarla beraber çalıştık. Hani çok güzel bir zaman geçirdik. Dışarıda bir toplantı vardı yabancılarla. Ondan sonra konuşurken benim Sümerolog olduğumu falan şeydi. Türk'üm tabii. O sırada bir Fransız bilim adamı geldi. Bir dedi, Sümerolog, kadın ve Türk dedi. Yüzüme bakarak, ben dedi sana sarılmadan edemeyeceğim dedi. Sarıldı yanaklarımdan, öptü adam. Bu benim hayatımın en önemli bir şey oldu hakikaten. Simgesi oldu. Çalışma hayatımda çok mutlu oldum. Hiçbir şey sıkıntım olmadı. Ne idareden ne etrafımdan. Kadın olmamdan dolayı en ufak bir şey, ne müzedeki hayatım, müzedeki arkadaşlardan, ne dışarıdan, birçok seyahatler yaptım, şeyler yaptım, birçok insanlarla temas ettim ama hiçbir zaman en ufak bir şey görmedim. Şimdi ne diyorlar ona, baskı için onu görmedim ben. Bizim gönlümüzde kadın olduğumuz için gayet mutluyduk ve herhangi bir şey yoktu. Bugün bakıyorum kadın erkek ayrımı çok başladı yapmaya. Yani bilhassa devlet yapıyor bunu. Devlet yapınca halk da yapar. Halk yapınca işte böyle kadınlar öldürülür, şey edilir, bilmem ne. Atatürk zamanında zaten ben öğretmenlik yaptım. Genç kız olarak öğretmenlik yaptım. Oradan kalktım. Genç kız olarak Ankara'ya gittik. Hiçbir şeyle karşılaşmadık. Çok kimseyle temas ettik ama hiç kimse bize sataşmadı. Ama şimdi bir kadın erkek ayrılması var. Hayat zor. Yani hayat kolay değil. Çocuğum oldu zaten, baba da şeydi, daha savaşa gitmişti yani, askerde. Ama annem vardı yanımda. Annemin büyük tesiri oldu tabii. Annem çocuklara yardım etti bakmaya. Dışarıdan da tuttuk ama o kadar olmuyor. Annem devamlı onların başındaydı. Tabii bana zorluk oldu çünkü o zaman hazır elbise yok. Bütün çocuklarımın elbiselerini kendim diktim. Bütün her şeyi, kendi elbiselerimi diktim. Yemek yapıyorum, eve geliyorum. Ondan sonra gelen gidenim oluyor. Ama hepsini becerdik, yaptık yani. Evlilik çok zor bir müesse. İki tarafın büyük fedakarlık yapması lazım. Bir taraf fedakarlık yaparsa olmuyor. Sevgi ne kadar aşk olursa olsun, saygı olmazsa olmaz. Hayatın gelişine göre kendimi uydurdum. Ondan daha fazlasını istemedim. Hala da istemiyorum, niye olmadı diye. Yani her şeyi gördüm, yaptım. Hiç keşkem yok. Keşke, bir tane keşkem var. Mesela para biriktirme bilmedim. Hiç yapamadım. Zaten yapmaya da imkanımız yoktu. Gençlere tavsiyem özellikle okusunlar, çalışsınlar, bilhassa okusunlar çok erteli. Kızlarımız öyle kendilerini kaptırıp koyuvermesinler. Onların da aydınlanması lazım. İster çalışsın, ister çalışmasın, hepsinin okumuş olması lazımdır. Çünkü yetiştirecekleri çocukları onlar her şeyde eğitiyor. Erkekler de kafalarındaki örümceği atması lazım. Herkesin çok okuması, çalışması, aydınlığa doğru gitmeye gayret etmesi lazım.

İlk kadın Sümer bilimi uzmanı Muazzez İlmiye Çığ'ı dinlediniz. Programı kaçırdıysanız veya tekrar dinlemek istiyorsanız ntvradio.com.tr adresindeki podcast sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.

0: Kenan Yıldız, Kenan aldı. Sağa doğru ilerliyor. Şimdi yeniden sola döndü. Kusursuz bir geçiş ve inanılmaz bir tıraş.
1: Jilet, erkek için en iyisi.
0: 30 tıraşa kadar üstün performansıyla yeni Jilet Pro Glide.
2: Tablet deyince vatan.
3: Yeni Dacia Logan yola çıktı. Eco G 120 otomatik motoru, otomatik şanzımanlı benzin ve LPG çift yakıt sistemi, yenilenen ön yüzü ve modern tasarımıyla yeni Dacia Logan lansmana özel nakit alımda geçerli 1 milyon 580 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Üstelik 7 yıla varan garanti fırsatıyla Dacia yetkili satıcılarında.
4: Çocuklarınızla konuşun. Duygu ve düşüncelerini paylaşmasına olanak tanıyın.
5: Çocuklarınıza kendilerini ifade etmeleri için güvenli bir ortam sağlayın ve her zaman yanlarında olduğunuzu hissettirin.
6: Çocuklarınızı yeteneklerine uygun sanat ve spor gibi etkinliklere yönlendirin.
7: Çocuklarınızın güvenliği için sınırlar belirleyin. Tavırlarınızda net ve tutarlı olun.
8: Çocuklarınızın sosyal çevresini ve aktivitelerini gözlemleyin. Çevreden gelebilecek kötü etkilere karşı onları bilinçlendirin.
9: Bağımlılıkta mücadelede en güçlü savunma aile içindeki sağlıklı iletişimdir.
10: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

0: Mehmet Bey ve oğlu kapıda vedalaşıyor. Mehmet Bey'in evi cebine gidiyor ve o da ne? Cebinden iki tane basketbol maçı bileti çıkıyor. Biletler Berk'e doğru uzanırken...
1: Baba büyüksün!
0: Diyerek babasına sarılıyor.
2: Süvari'de babalar gününe özel tişört ve gömleklerde bir alana bir bedava. Süvari.
3: Yakışanı yapar.
4: Reklam. Dil Yaresi. Hazırlayan ve sunan Levent Dönmez.
5: Sevgili dinleyiciler, bu programda amacımız Türkçe dersi vermek değil. Yalnızca hemen her gün sıklıkla kullandığımız kimi sözcükleri bir daha hatırlamak ve daha bilinçle kullanmak. Az sonra iki sözcüğün söylenişleri konusunda bilginizi gözden geçireceğiz. Eğer doğru biliyorsanız bizden kocaman bir aferin alacaksınız. Bir dakika. Sonra gelecek sözcüklerden önce aferine bir bakalım. Ne şekilde söyleniyor? Aferin, aferin, aferin. Olmadı. Hepsi yanlış söyleniş. Düzelterek başlayalım. Baştaki A uzun söylenecek. Sonra sondaki ünsüz harf M değil N olacak. Aferin. Evet, şimdi kendimizi sınamaya geçebiliriz. Yalnız mı, yalnız mı? Ve de yanlış mı, yanlış mı? Belki biliyordunuz ama kafanızı karıştırdık. Önce yalnız mı, yalnız mı ondan başlayalım. Yanında başkaları bulunmayan, yani yalnız. Yalından geliyor diye düşünürsek daha kolay akılda kalır. Yalnız, anlamlı atasözlerimiz var. Yalnız kalan koyunu kurtlar yer. Yalnız öküz boyunduruğa koşulmaz. Yalnız taş duvar olmaz. Şimdi gelelim yanlış mı yanlış mı karışıklığına. Hemen baştan söyleyelim. Bunun da doğrusu yanlış. Bir kurala, bir ilkeye, bir gerçeğe uymama durumu, yanılgı, hata. Bu sözcüğün de nereden geldiğini hatırlarsak hiç sorun olmaz. Yanlış, yanılmaktan geliyor. Yanılmak, yanlış. Yanlış hesap Bağdat'tan döner. Yanlış kapı çalmak. Yanlışını çıkarmak. Yanlış yunmuş. Yalan yanlış. Artık karıştırmamanın kolay yolunu biliyoruz. Yalından yalnız, yalnızlık. Yanılmaktan yanlış. Veda etme vakti geldi ama yalnızca bugünlüğüne.
4: Dil Yaresi hafta içi her gün NTV Radyo'da.

0: spor haberleri başlıyor.
1: Merhaba, spor haberleriyle karşınızdayız. Türkiye'nin Dünya Kupası macerası hayal kırıklığıyla bitti. Paraguay'a 1-0 yenilen Ay Yıldızlar 3. maçlar oynanmadan turnuvaya veda etti.
2: A milli takımın Dünya Kupası serüveni hüsranla sona erdi. D grubundaki ikinci maçında Paraguay'a 1-0 yenilen Ay Yıldızlıların gruptan çıkma şansı kalmadı. San Francisco'daki mücadelede Galarza'nın ikinci dakikadaki golüyle geriye düşen milliler maçı çevirmeyi başaramadı. Paraguay 45+3'te Almiron'un gördüğü kırmızı kartla 10 kişi kaldı. İkinci yarıda eksik rakibi karşısında risk alan Türkiye, 32 şuttan gol çıkaramayınca sahadan mağlup ayrıldı. Teknik direktör Montella, kariyerinde ilk kez böyle bir tabloyla yüzleştiğini söyledi.
3: Çok üzgünüm, utanç duyuyoruz. 35 yıllık futbol hayatımda böyle iki maç görmedim. Kader bizden yana değildi. Futbolcularıma başınız dik ayrılın, çünkü her şeyinizi verdiniz dedim. Bu bizim için bir ders olacak. Büyük turnuva oynama alışkanlığını kazanıp Dünya Kupası'na bir daha katıldığımızda böylesine senaryolara hazır olacağız.
2: Ay Yıldızlı futbolcular erken veda nedeniyle özür diledi.
4: Bütün halkımızdan özür diliyoruz. Başka bir kelime diyecek bir şey bulamıyorum yani. Herkes elinden geleni yaptı. Olmayınca olmuyor abi. Hani bu futbolda böyle şeyler var. Hani iyi günler de var, kötü günler de. Ama dediğim gibi bütün sorumluluk bizde. Çok daha iyisini yapabilirdik. Çok daha iyisinden ziyade bu maçı hani gruptan çıkabilirdik yani. O yüzden bütün sorumluluk bizde. Tekrardan bütün halkımızdan ben çok özür diliyorum.
5: Tabii ki çok üzgünüz. Diyecek bir şey yok. Üzgünüz. Denedik. Fazlasıyla denedik. Bizim gibi kaliteli bir futbolculardan oluşan bir takımın grup lideri olarak çıkması gerekirdi ama hayatta bazen istediğin şeyler olmuyor. İstenileni veremediğimiz için hep birlikte bir hayal kırıklığı yaşıyoruz.
2: D grubunda ilk iki haftayı golsüz ve puansız tamamlayan A milli takımın 3'er puanlı Avustralya ve Paraguay'ı ikili averajda geride bırakma ihtimali kalmadı. 62 şut çektiği iki maçta golle tanışamayan Türkiye, 2026 Dünya Kupası'na Haiti'den sonra veda eden ikinci ülke oldu. Milliler D grubundaki son maçında 6 puanla liderliğini garantileyen Amerika Birleşik Devletleri ile Cuma sabahı saat 5'te karşılaşacak.
1: Türkiye'nin Dünya Kupası'ndan elenmesi yurt dışında da büyük bir sürpriz olarak değerlendirildi. La Gazzetta, Dello Sport, Marca, BBC gibi önde gelen basın kuruluşları bu erken vedayı okuyucularına duyurdu.
6: Türkiye'nin Dünya Kupası'na erken vedası Avrupa basınını da şaşırttı. Önde gelen futbol ülkelerinde gazeteler Arda Gülerli, Kenan Yıldızlı milli takımın elenmesini internet sitelerinde ana sayfalarına taşıdı. İspanya'da Marca, Arda Güler'in Allah'ım neden sözlerini başlık yaptı. Haberde iki maçın ardından Türkler kupanın dışında kaldı. İki mağlubiyet, sıfır gol ve bitti. Dünya Kupası'na damga vurması beklenen takım büyük bir darbe aldı ifadeleri kullanıldı. İtalya'da teknik direktör Vincenzo Montella ve Kenan Yıldız öne çıktı. La Gazzetta dello Sport, Galarza golü attı, Paraguay 10 kişi kaldı ama pes etmedi. Montella'nın Türkiye'si elendi ifadeleriyle haberi duyurdu. Tutto Sport, yıkılan hayaller başlığını attı. Gazete, Kenan Yıldız'ın Juventus'ta beklentilerin uzağında kalan sezonunun ardından milli takımla da büyük bir şok yaşadığını vurguladı. İngiltere'de The Guardian'da haberini milli takımın yıldızlarını öne çıkararak verdi. Arda ve Kenan'ın önderlik ettiği altın jenerasyonun küresel çapta iz bırakması bekleniyordu. Ancak futbolcular ve teknik heyet Amerika maçı öncesinde sert bir tepkiyle karşılaşacaklar ifadeleri kullanıldı. BBC, Türkiye'nin iki maç sonunda elenmesini Arda Güler'in fotoğrafıyla haberleştirdi.
1: Filenin Sultanları Milletler Ligi'ndeki 7. maçına çıkacak. Milliler Almanya ile saat 19.30'da karşılaşacak. Turnuvanın ikinci haftasını oluşturan Ankara etabında iki maçta mücadele eden Filenin Sultanları Belçika ve Fransa'yı set vermeden yendi. Milliler serisini Almanya karşısında da sürdürmeye çalışacak. Ankara Spor Salonu'ndaki maç saat 19.30'da başlayacak. Bu haberleri ve daha fazlasını ntvspor.net ve ntvspor'un sosyal medya hesaplarında bulabilirsiniz. Mutlu akşamlar.

0: NTV Radyo. Tek reklam.
1: Keşifler coğrafyası Anadolu. Bereket, bilim, beceri markalaşıyor. Anadolu'dakiler dünyaya açılıyor. Döngüsellik günümüze taşınıyor. Anadolu'dakiler, dünle yarını birleştiren, geleneği yenilikle dokuyan yolculukta üreten herkese yer var.
0: Tek reklam.
2: Elveda güzel vatanım, NTV Radyo'da.
3: Şu gördüğünüz mavi gökyüzünün altında hepimiz eşitiz. Hepimiz kardeşiz.
4: Ahmet Ümit'in müthiş romanından NTV Radyo için uyarladık. Elveda Güzel Vatanım her cumartesi 11.30, tekrarı pazar 19.30'da NTV Radyo'da radyo tiyatrosunda.
5: Ve sen ister, o kadar güzeldin ki.
4: Radyo tiyatrosu arşivi tekrar dinlemek isteyenler için ntvradio.com.tr'de podcast platformlarında.
6: Dur! Nereye gidiyorsunuz?
7: Müzik arası.

0: müzik arası. Benzersiz duvarlar artık hayal değil. Sandeko Boya hava durumunu sunar.
1: Ülke genelinde sıcaklık değişmiyor. Marmara ara ara bulutlanacak. Kuvvetli Poyraz akşamları üşütüyor. İstanbul 26, Bursa 27 derece. İç Anadolu'da da Poyraz çok sert. Gün içinde yağış geçişleri var. Ankara 26 derece. Ege'de yaz sağanakları daha çok Muğla, Denizli, Afyonkarahisar'ı etkiliyor. İzmir 31 derece. Akdeniz'de yağış, Adana, Mersin'de yerel, Isparta'da ise daha kuvvetli. Antalya 29 derece. Karadeniz'de Bolu'yla Samsun-Rize kesiminde yağmur görülecek. Bolu 25, Samsun 27 derece. Bölgede rüzgar kuvvetli. Doğu ve Güneydoğu genelinde lodos sert ve sıcak esiyor. Erzurum 27, Malatya 32, Diyarbakır 37 derece.
0: Eşsiz boya, eşsiz mekanlar. Sandeko Boya hava durumunu sundu.
2: Burası NTV Radyo. Saat 16.

0: Mutlu günler, 16 bülteniyle karşınızdayız. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Tersanesi Komutanlığı'nda düzenlenen gemi teslim töreninde konuştu. Türkiye'nin savunma sanayisindeki başarısından bahsetti. Bölgesel ve küresel gerginlikler karşısında Türkiye'nin sergilediği duruşa dikkat çekti. Bizim kimsenin toprağında, egemenliğinde gözümüz yoktur ve olmamıştır dedi.
1: Türkiye'nin gayesi bölgemizde gerilim üretmek değil, barışı, adaleti, huzuru ve istikrarı güçlendirmektir. Biz kimseyle kriz, kaos, kavga ve çatışma peşinde değiliz. Aksine karşılıklı saygıya dayalı güçlü bir işbirliğinden yanayız. Bizim kimsenin toprağında, egemenliğinde gözümüz yoktur ve olmamıştır. Bizim kimsenin meşru hak ve çıkarlarında gözümüz yoktur ve olmamıştır. Bununla birlikte hiç kimsenin de egemenliğimize kastetmesine, ülkemize tehdit oluşturmasına, menfaatlerine zarar vermesine müsaade etmeyiz. İlkemiz çok net. Biz ne hak yeriz ne de hakkımızı yediririz. Dost ve müttefiklerimizin güvenlik ihtiyaçlarına kendi milli kabiliyetlerimizle katkı sunmayı da bu anlayışın tabii bir gereği olarak görüyoruz. Bugün bu rıhtımda denize uğurladığımız her iki gemi de dile getirdiğim bu vizyonun, bu inancın, bu kararlılığın tecessüm etmiş halidir.
0: Türkiye, Mısır, Pakistan, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanları toplantısının dördüncüsü Kahire'de düzenleniyor. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan toplantıda olacak. Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre Bakan Fidan ziyaret vesilesiyle Mısır ve diğer ülkelerden yetkililerle de görüşmelerde bulunacak. Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki savaşı sonlandıran mutabakat zaptının imzalanması görüşmelerin ana gündem maddelerinden biri. Fidan, Türkiye'nin tarafların kalıcı bir barış anlaşmasına varması için çabalarını sürdüreceğini aktaracak. Dörtlü mekanizma arasındaki işbirliğinin önemini vurgulayacak. Toplantılarda Gazze Barış Planı başta olmak üzere bölgesel sorunlar ele alınıyor. Günün önemli gelişmelerinin yer aldığı haber turuyla bültene devam edelim. Yaklaşık 2,5 milyon adayın başvurduğu yükseköğretim kurumları sınavının ilk oturumu tamamlandı. 10-15'te başlayan sınavda adaylar Türkçe, sosyal bilimler, temel matematik ve fen bilimleri testlerinde soruları yanıtladı. Yükseköğretim kurumları sınavının ikinci oturumu olan alan yeterlilik sınavı ise pazar günü saat 10-15'te başlayacak. Yabancı dil testi de 15.45'te. Sınav sonuçları 22 Temmuz'da açıklanacak. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Kültür AŞ Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal'ın kaçırılması ile ilgili gözaltına alınanların sayısı 10'a yükseldi. Bazı şüpheliler ifadelerinde Karaal bulunmasaydı öldürüleceğini söyledi. Polis tarafından yaralı ve elleri bağlı bulunan Erhan Karaal'ın tedavisi devam ediyor. İstanbul'da Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu'nun tutuklanıp görevden uzaklaştırılmasının ardından ilçede başkan vekili seçildi. CHP'nin adayı Yalçın Ekici rakipsiz girdiği seçimi kazandı. Uludağ'da milli kayakçı Berkin Usta'nın anne ve babasıyla birlikte hayatını kaybettiği yangından 450 gün sonra mühürlü otelde keşif yapıldı. Binada yangın dedektörlerinin ve yangın söndürme fıskiyesinin olmadığı ortaya çıktı.
2: NTV Radyo. Hava durumu.
3: Pazar günü yağış az noktada bekleniyor. İstanbul ve İzmir az bulutlu, rüzgar kuvvetli esmeye devam ediyor. İstanbul 26, Ankara parçalı bulutlu 27, İzmir 32, Bursa parçalı bulutlu 28 derece. Antalya az bulutlu 32 derece. Marmara biraz bulutlu, Kocaeli tarafı yerel yağmurlu. Bölgede kuvvetli esen Poyraz'ın hızı Çanakkale-Ayvalık'ta 55 kilometreye kadar çıkıyor. Edirne 29, Çanakkale 26 derece. İç Anadolu'da da Poyraz çok sert. Sivas-Niğde tarafında yağış var. Eskişehir 27, Kayseri 28 derece. Ege'de Denizli-Afyonkarahisar'da kısa süre yağış ihtimali var. Kuvvetli rüzgar akşamları biraz üşütüyor. Manisa 32, Muğla 30 derece. Akdeniz sahilleri az bulutlu. Adana 33, Kahramanmaraş 36 derece. Karadeniz'de Bolu, Kastamonu, Samsun, Rize hattında bazı saatlerde yağış bekleniyor. Bolu 26, Samsun 27 derece. Bölgede rüzgarlar da kuvvetli. Doğu ve Güneydoğu genelinde lodos sert ve sıcak esiyor. Erzurum 28, Malatya 33, Diyarbakır 38 derece. Hava durumu.
2: Masal bu ya.
4: Masalın adı Hüzün Kuşu, bir Anadolu masalı.
2: Judith Lieberman, NTV Radyo'da unutulmaya yüz tutmuş masalları anlatıyor.
4: Ünlü Pamuk Prenses'in bir Anadolu versiyonun olduğunu biliyor muydunuz? Var. Adı Nartane.
2: Bildiğimiz masalların bilmediğimiz yönünü...
4: Bambaşka bir Kürt kedisi paylaşacağım. Esas Grimm kardeşlerin gerçek Kürt kedisi versiyonu o.
2: Masallardaki simgelerin anlamını dinliyoruz.
4: Zaman geçti ama nohut olan büyümedi. Zaman geçti ama nohut olan yaşlanmadı. Zaman geçti ve nohut olan hiç durmadı. Büyük ihtimalle bugün bile hala yaşıyor. Deri tepe hala koşuyor.
2: Masal bu ya. NTV Radyo'da.
4: Size Hint mitolojisinden uyarladığım bir masal anlatacağım.
2: Programın arşivi ise ntvradyo.com.tr ve podcast platformlarında. Radyoda kaçırdıysanız istediğiniz zaman istediğiniz yerde dinlemeniz için. Dinlemeniz ve anlatmanız için.
4: Büyükleri Masal başlıyor.
2: Çünkü biz masallar unutulmasın istiyoruz.
5: Dünya markası Brass çatı sistemleri sunar.
6: Doğa takvimi. Bugün 20 Haziran 2026 Cumartesi. NTV Radyo iyi günler diler.
7: Yaz gün dönümü zamanı. Doğa takvimine göre yaz yarın gün dönümünde başlar. Gün dönümü Latince güneş ve durmak kelimelerinden türetilmiş. Çünkü güneşin günlük hareketi dünyadan bakıldığında kuzey veya güney sınırında durmuş gibi görünür. Sonra hareketine devam eder. Güneşin ekvatora göre en kuzey veya en güneyine ulaştığı zaman yılda iki gün gün dönümü yaşanır. 21 Haziran yazın ilk günü ve yılın en uzun günü kabul edilir. 21 Aralık'ta kışın ilk günü ve yılın en kısa günüdür. Yarın aynı zamanda Uluslararası Yoga Günü. Bu yıl kutlamalar sağlıklı yaşlanmak için yoga temasıyla, yoganın her yaş için önemli olduğu vurgusuyla hazırlandı. Yoga kelimesi Sanskritçe birleşmek veya bir araya gelmek anlamına gelir. Beden ve bilincin birliğini sembolize eder. Hindistan Başbakanı Modi, Birleşmiş Milletler'de Uluslararası Yoga Günü ilan edilmesini teklif ederken şöyle demişti. Yoga, zihin ve bedenin, düşünce ve eylemin birliğini somutlaştırır. Sağlığımız ve refahımız için değerli olan bütüncül bir yaklaşımdır. Yoga sadece egzersizden ibaret değil.

0: Hazırlayan ve sunan Sevin Okyay.
1: Merhaba, NTV Radyo'nun Caz ve Ötesi programına hoş geldiniz. Bu hafta size bir cazcının albümünü tanıtmak istiyorum. Kim bu? Tuba'da Daniel Herskedal ile tenor saksa Marius Neset. Yani sadece iki çalgının, enstrümanın kendileri bile insanı heyecanlandırmaya yetiyor. Bir de eğer internetten dinlerseniz biraz daha da fazla heyecanlanıyorsunuz. Norveçli bir cazcı, Silje Nergard. Ama aslında bunu tabii aşağı buluğa sormak lazım Norveççe olduğu için. O jes ye okunuyordur ama onu da öyle okuduğun zaman da rezil olabiliyorsun. Onun için ben gördüğüm gibi okuyorum. Albümün adı For You A Thousand Times. Nergard dediğim gibi Norveçli bir şarkıcı ve bir besteci. Uluslararası bir şöhrete sahip. Albüme birinci sıradaki parçayla başlıyoruz. It's Gonna Rain.

Sea Genergard'ı dinliyoruz. Albümümüzün adı For You A Thousand Times. Öyleyse şimdi de onu dinleyelim.

For You A Thousand Times'ı dinledik. 16 yaşında müzik alemine girdi, kendini gösterdi ve Norveç'in en iyi, en sağlam bestecilerinden biri oldu. İlk hit single'ı Tell Me Where You're Going'di. Pat Metheny ile birlikteydiler bu single'da ve uluslararası listelerde ona başarı kazandırdı, yükseldi. Japonya'da birinci oldu ve onun adını bir şaraba verdiler. Japon şaraplarında adı olan Nergard'ın For You A Thousand Times albümünden size takdim edeceğimiz üçüncü parça ise albümün de üçüncü parçası Breathe.

Breed'i dinledik. Zaten aynı sırayı izlemişiz albümle şimdiye kadar. 1-2-3 şeklinde. Bundan sonra değişiyor, hiç merak etmeyin. Evet, Pat Metheny dedik. Doğrusu genç bir şarkıcıya göre çok parlak bir isim diyeceksiniz. Ama en azından ülkesinde, Nergard'da son derece parlak bir isim. Bu single'ı Tell Me Where You're Going İskandinavya'da ve İngiltere'de ilk ona girdi. Albümü At First Light ise şimdiye kadar Norveç'te en fazla satmış olan caz albümü. Resmi Norveç pop listelerine göre. Evet, şimdi biz buradan ne dinliyoruz acaba? Jaded Childhood Dreams.

Sirje dünya çapında ticari olarak albümleri çıkmış ve satmış çok az Norveçli sanatçıdan biri. Almanya, Birleşik Krallık ve Uzak Doğu'da belli başlı müzik piyasalarında satılmış, beğenilmiş ve yayınlanmış. Triosuyla birlikte, triosu ve grubuyla, daha büyük grubuyla buralarda düzenli olarak turneye çıkıyor. Başka ne diyebiliriz? Başka tabii kimlerle çaldığını söyleyebiliriz. Pat Metheny örneğini izleyerek, Al Jarreau, Toots Thielemans ve John Scofield birlikte çalıştığı sanatçılar arasında CJ'nin ve şimdi de efendim albümden son parçayı sunuyoruz size. Wintermoon. Önümüzdeki hafta yeniden birlikte olmak umuduyla mikrofonda Sevin, masada Atilla. Her hafta bu kadar iyi bir başka yeni cazcı bulmayı diler. Hoşçakalın.

0: Caz ve Ötesi. Hazırlayan ve sunan Sevin Okyay. Programın tüm bölümlerini ntvradio.com.tr adresindeki podcast sayfamızdan dinleyebilirsiniz. Tüyler ürperten cinayetler, harikulade gerilimler.
1: Banyoda bir ceset bulmuşlar. Ceset çırılçıplakmış, sadece gözünde kelebek gözlükler varmış ve böylece eserimiz başlıyor.
0: Sevin Okya'yla Cinayet Masası, bir NTV radyo klasiği.
1: Bu arayı daha olgun biri yapmaya karar verdi ama sonra da dedektif gerçek zamanlı 100 yaşını aşınca bu karar verdiğine pişman oldu. Bu kadar popüler olacağını tahmin edememişti.
0: Polisiye roman tutkunları her pazar saat 16.10'da Cinayet Masası'nın yeni bölümleri için NTV radyo başına.
1: Görüyor ve anlıyor ki aslında bu iyi bir adam, hayırlı bir kısmet falan değil. Bu haydutların en tehlikelilerinden biri.
0: Cinayet Masası.
1: Önümüzdeki hafta yeniden bir başka kitapla, mümkünse yeni bir yazarla birlikte olmak umuduyla.
0: Çünkü biz polisiye romanı çok seviyoruz.

0: İhtiyacın olan ürünler tek çatı altında. Dalsan.
1: Kenan Yıldız, Kenan aldı. Sağa doğru ilerliyor. Şimdi yeniden sola döndü. Kusursuz bir geçiş ve inanılmaz bir tıraş.
2: Jilet, erkek için en iyisi.
1: 30 tıraşa kadar üstün performansıyla yeni Jilet Pro Glide.
3: Kaygılarınızdan kurtulmak ister misiniz? Önce bebeğinizi sımsıkı kucaklayın. Hayatınıza artı bir değer katan çok özel bir yolculuk başlıyor. Türkiye Down Sendromu Derneği olarak bu yolculukta artık hayat boyu yanınızdayız. Aklınıza takılan, öğrenmek istediğiniz her şey için bize mutlaka ulaşın. Deneyimli uzman ekiplerimizle ve Hayata Merhaba programımız ile tanışın. Bilgimiz sevginizle birleşince neleri başarabileceğimizi birlikte görelim. Sadece çocuğunuzun değil, ailenizin hayatına artı bir değer katalım. Unutmayın, bu yolculukta asla yalnız değilsiniz.
4: Opel'in enerjisiyle yeni fırsatları taşımaya hazır mısın? Opel Combo şimdi 1 milyon 371 bin TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel Showroom'larına bekliyor. Sen de gel Combo'nun enerjisini Opel Showroom'larında keşfet. Opel Combo, ailenizin yeni enerjisi.
5: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
6: Haziran ayında alışverişleriniz Bankart'la kazanca dönüşsün. Bireysel Bankart kredi kartınızla 1-30 Haziran tarihleri arasında elektronik ve beyaz eşya alışverişlerinizde 7500 TL'ye, mobilya alışverişlerinizde 8500 TL'ye, havayolu bilet alımlarınızda 6000 TL'ye varan Bankart lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve detaylı bilgi Bankart Mobil'de, Bankart.com.tr'de. Bankart, seni düşünür o.
7: NTV Radyo ile ilgili soru ve görüşlerinizi ntvradio@ntvradio.com.tr adresine yazın.

0: gelse de. Sinema tarihinin en sadık, en eski dostları geri dönüyor. 95'te bir çocuğun odasındaki oyuncakların gizli dünyasına adım atmıştık. O gün Woody ve Buzz'la tanışan çocuklar büyüdü, anne baba oldu. Şimdi onların çocukları Woody ve Buzz'ın hikayeleriyle kendilerini bütünleştiriyor ve bu 31 yıllık yolculuk bizi bir kez daha şaşırtıyor. Tam da bu sondu herhalde derken perde yeniden aralanıyor ve Toy Story yani Oyuncak Hikayesi 5. filmiyle yeniden izleyiciyle buluşuyor. Üstelik bu kez sadece eski dostların buluşması değil, dijital çağın getirdiği yepyeni bir savaşı, tablet ekranlarına karşı oyuncakların o saf direnişini izleyeceğiz. Bu zamansız hikayeyi bugün akademisyen ve sinema yazarı doçent doktor Fırat Sayıcı ile konuşacağız. Merhaba, hoş geldiniz NTV Radyo'ya.
1: Merhaba, hoş bulduk. İyi yayınlar dilerim.
0: Teşekkür ederiz. Devir değişebilir ama dostluklar sonsuza kadar sürer diyor Toy Story bu filminde de. Şimdi 4'te biz aslında yolların ayrıldığını Woody ve Buzz'ın çok net bir şekilde görmüştük finalde. Ama Pixar evet, anlatmaya değer çok güçlü bir hikaye bulmasaydık bu işe girmezdik diyor ve iddialı bir duruş sergiliyor. 7 yıl geçmiş son filmin üstünden. Gerçekten de 5. filmin konusu oyuncaklara karşı tabletler konusu. Bu gerçekten de çok sağlam ve güçlü bir hikaye, öyle değil mi?
1: Aynen öyle. Dediğiniz gibi yaklaşık 31 yıl önce hayatımıza girdi Toy Story ve bildiğiniz üzere tamamen bilgisayar ortamında üretilen ilk animasyon film olarak da tarihe geçti ki o başlangıç, 95 yılındaki o başlangıç ardından gelen neredeyse bütün animasyonların da tarihini değiştirmiş oldu. Yani daha bilgisayar tabanlı çeşitli çizimlerle, hikaye anlatımlarıyla artık sadece çocuk izleyicileri değil, büyükleri de sinema salonlarına çeken birçok animasyon serisi izledik ardından. Az önce söylediğiniz gibi yine Woody ve Buzz'ın birlikteliği, dostluğu, o oyuncakların kendi arasında yaşadığı ilişkiler, sahibine ya da işte diğer çocuklara karşı gösterdikleri ilgi ve görmek istedikleri ilgi karşısında oluşan komedi ya da aksiyon dünyası çocukları olduğu kadar biz büyükleri de heyecanla kendini izlettirdi. Yıllar geçse de hala bu hissiyatımız devam etmekte. Şimdi aslında bu yeni filme baktığımız zaman hikaye anlatı yapısı olarak aslında birinci filmle neredeyse benzer bir hikaye görüyoruz. Çünkü birinci filmde tamamen elle oynanabilen oyuncaklar varken işte birdenbire o odaya Buzz karakteri giriyordu. O biraz daha teknolojik, evet, işte ışık çıkartan, ses çıkartan, uçabilen bir karakter olarak. Aslında Toy Story 5'te de yeni filmde de bu sefer işin içerisine işte bir tablet giriyor. Aslında işte internet ve sosyal medya üzerinden kimine göre faydalı, kimine göre zararlı diyebileceğimiz, eğer dozunda kullanılmazsa, çocukları böyle ekran bağımlısı hale getiren Lilipet isminde bir yeni, yani oyuncak demeyelim de işte, evet, bir tablet giriyor çocuğun hayatına. Ve bu durum karşısında da bizim eski dostlarımız, eski karakterlerimiz Lilipet'le başa çıkmanın yollarını ararken tekrardan Woody ve Buzz'ı göreve çağırıyorlar ve hep beraber o Lilipet'i çocuktan bir şekilde uzaklaştırmaya çalışıyorlar diye söyleyebiliriz.
0: Evet.
1: Aslında dediğim gibi ilk filmle neredeyse aynı hikaye ama biraz tabii yöntem farklı olacak diye düşünüyorum bu kez.
0: Evet, ve çok sağlam hikayeler aslında Toy Story'nin hikayeleri. Belki de başarısının tabii altında yatan sebep bu, değil mi?
2: Taş ne demek, kim zehirledi? Bonnie, sana bir paket var.
3: Aa, teşekkür ederim, teşekkür ederim.
4: Merhaba, ben Lilipet. Hadi oynayalım mı?
5: Soy tükenmesi yine mi?
6: Bonnie, ekran süren doldu.
7: Tamam.
8: Konuşmak istiyorum cihaz. Lütfen bana Lili de. Ben ve oyuncaklar tüm yaz Bonnie arkadaş edinsin diye uğraştık.
7: Evet.
8: Ama sonra sen gelip berbat et. Ama dinlemiyorsun ki.
7: Ben her zaman dinlemediğim.
0: Şimdi Woody ve Buzz diyoruz ama onlar ilk filmde bayağı rakiptiler. Ve birbirlerini kıskanıyorlardı tabii, ama o kıskançlığı açtılar mesela. Bunun mesajını aldılar. Çocuklar ortak bir amaçta buluşmak ve gerçek dostluğun ne olduğunun mesajını aldılar. Şimdi ikinci filmin ana temasına bakalım. Burada terk edilme korkusu, evet, ölümsüzlük yerine sevginin tercih edilmesi konusu mesajını aldılar. Üçüncü filmde değişimi kabul etmek. Bu film en duygusal film olarak kabul ediliyor değil mi? Toy Story 3.
1: Andy karakteri artık üniversiteye gideceği için çocukluğunu geride bırakıyor ve oyuncaklarda ne yapacağını, evet, şaşırıyorlar. Bir çare bulmaya çalışıyorlar.
0: Evet. Dörtte de varoluşsal krizler, hayatın yeni dönemlerine yeni amaçlar bulmak gibi bir alt metin veriliyor. Şimdi bu film de çok önemli. Jesse diyor ki tablete, biz Bonnie'nin sosyalleşmesi için bütün yaz arkadaş edinmesi için uğraştık ama sen gelip berbat ettin diyor. Şimdi bir bakıma da Toy Story aslında çok güncel. Başarısının sebebi bu güncel kalışta zannediyorum, öyle değil mi?
1: Kesinlikle, yani tam da bu dönemi anlatan bir hikaye olduğu için herhalde Toy Story ekibi bunu devam ettirmek istedi. Ama tabii bu biraz ticari bir iş olduğu için, yani ben şeye inanmıyorum, yani bu son olacak diye bir şey yok. Evet. Muhtemelen belki bir ona kadar görürüz.
0: Ama hep son alacakmış gibi de düşünüyoruz.
1: ya işte hep öyle diyorlar ama sonuçta bu ticari Hollywood kafası olduğu için, bir de yeni hikayeler olmadığı için devamlı gelecektir. Onu da merakla bekleyeceğiz yani.
0: Evet, şimdi projenin başında ilk 4 filmin de senaryosunda yer alan Kayıp Balık, Nemo ve Wall-E gibi başyapıtların yönetmeni Andrew Stanton var. Bu isim sizce serinin hayranlarının yüreğine su serpmeli mi? Çünkü 3. filmden sonra keşke tadını da bıraksalardı eleştirisi de çok olmuştu. Ne dersiniz?
1: Ya şöyle, aslında mesela bu serinin en iyi filmi benim gözümde 2. film. Çünkü ilki zaten biraz böyle deneme gibi bir şeydi. Şimdi mesela bu röportaja hazırlanırken tekrar 1. filmin videosunu izledim, fragmanını. Gerçekten böyle hani sanki bir bilgisayar oyununun ön videosu gibi bir çalışma olmuştu. Tabii o zamanlar için devrim niteliğinde bir şeydi ama 2. ve 3. filmde sağladıkları başarı 4'te birazcık sarsıldı. Ama Kayıp Balık, Nemo gibi önemli filmlere imza atan birisinin tekrar bu projeyi canlandırmaya kalkması tabii animasyon dünyasında heyecan yarattı. Hem çocukların hem de büyüklerin sevebileceği bir film olur diye umut ediyorum.
9: Merhaba.
10: Dedikleri gibi dışarısı oyuncaklar için kötü bir yer mi?
11: Her gün daha çok terk edilmiş oyuncak buluyoruz.
12: Lanetlendi.
10: Teknoloji evimizi de ele geçirdi.
11: Ben bilemiyorum Jesse. Oyuncaklarla oynanır ama teknolojiyle
13: her şey yapılabilir.
14: Bonnie'yi o cihaza kaptırıyorum.
0: Şimdi biz Toy Story serisinde güçlü karakter dönüşümlerini de izledik aslında, değil mi? İlk başta bencil ve kıskanç olan bir Woody vardı. Kendi varoluşsal krizini çözen bir lidere dönüşüyor Woody filmin sonlarına doğru. Yine Forky kendini çöp sanıyordu ama sen bir oyuncaksın ve değerlisin bilinci verildi. Sinemasal olarak ne anlatıyor bize Toy Story?
1: Yani şöyle, hatta sizin söylediğinize ek yapayım. İlk başta daha Toy Story planlanırken Woody tamamen kötü bir karakter olarak yaratılmış normalde. Hı hı. Ama özellikle işte ön gösterimler oluyor ya, seyirci test gösterimleri dediğimiz gösterimlerde seyirci sevmemiş. Yani Woody'nin daha böyle eğlenceli, tatlı bir tip olmasını istemişler ve değiştirmişler Woody'ye. Ama ilk bölümde tabii ki o bencil, ya bazı kıskanması, kıskançlığı gibi özellikler kalmış. Sonradan dediğiniz gibi bir kahramana doğru yönlenmiş Woody ve Buzz'ın ilişkisi o anlamda. Yani aslında Toy Story sadece bir animasyon olarak bakmak doğru olmaz. Bir felsefesi olduğunu söyleyebiliriz. İşte düşünün, yani ortalama 30 yıllık bir seyirci kitlesini eğitmesi, işte o dostluk üzerine, çocukluk üzerine, vazgeçememezlik ve vefa üzerine bir felsefi altyapı kurması da çok çok önemli sinema tarihi açısından, ki sinema tarihinde animasyon serileri çok fazla ilerleyemiyor ve bir yerden sonra nefesi kesiliyor, yarıda kalıyor. Ama Toy Story'nin az önce söylediğim felsefi altyapısından dolayı daha uzun yıllar da seyirci karşısına çıkacağını rahatlıkla söyleyebiliriz. Yani bir büyüme hikayesi ama bir yandan da çocukluğumuza olan özlem, içimizdeki çocuğu sürekli ayakta tutmak, onunla beraber yaşamak, zaman zaman onu ön plana çıkarmakla alakalı bir eser diye söyleyebilirim.
11: Elimden geldiğince çabuk geldim.
15: Neden elbise giyiyorsun sen Woody?
11: Buna panço deniyor Forky.
16: Birine kahverengi kalem lazım.
17: Dur! Kim var orada?
11: Hop hop hop! Niyetim kötü değil.
17: Uzun zaman oldu kovboy.
0: Belki o oyuncaklar Andy'nin ya da Bonnie'nin çocuklarının oyuncaklarına da dönüşebilir ilerleyen zamanlarda, değil mi? Öyle şeyler.
1: Tabii, aynen. Bir de tabii Toy Story aynı zamanda dünyaya şunu da kanıtladı. Sadece bir film ürünü değil bu. Yan ürünleri çok çok önemli. Yani işte hepsinin oyuncakları çıkartıldı. İşte tişörtlerden tutun, çocuklar için bunu sattılar, kupalara bastılar. Yani çok büyük bir pazar aslında. Yani bir filmin yan gelirlerinden daha fazla para kazanmanın yollarını da öğretti Toy Story sinema dünyasında. Oyunları çıktı biliyorsunuz, işte çeşitli uygulamaları çıktı. O yüzden de aslında dört dörtlük bir ticari başarı, sinema başarısı olarak da görebiliriz yani. Hı hı.
0: Bir sürpriz de Taylor Swift'ten geldi film için. Oyuncak Hikayesi 5'in Los Angeles'taki Dolby Theater'da düzenlenen görkemli dünya premierinde Taylor Swift sahne aldı ve yaptığı şarkıyı paylaştı. Şarkının hikayesi de enteresan. Taylor Swift henüz yapım aşamasında izlemiş filmi ve eve gelip hemen çocukluğundan beri hayran olduğu bu Toy Story evreni için bir beste yapmış ve uzun süredir de onun köklerine, özlenen köklerine dönüşü simgeleyen bir şarkı. Bu country tarzında bir şarkı olmuş. Uh-huh. Hepimizin bildiği Dostunum Ben Senin şarkısının yanında Jesse'nin gözünden yazılmış bu şarkıyı da dinleyeceğiz filmde.

0: Peki şunu soralım. Sinema salonlarını biliyoruz çok sakin bu ara. İlginin de azaldığını biliyoruz ama hareketlendirir mi bu yazı, ne dersiniz?
1: Yani bir nebze hareketlendirmesini umut ediyoruz. Çünkü işte tam da neredeyse okulların tatil zamanına denk geliyor. Öğrenciler daha rahat olacaklar. İşte sinemalara inşallah akın ederler. Biraz sinema salonlarının neşesi yerine gelir diye düşünüyorum. Çünkü yani seri olmasının da avantajı olduğu için, hani biliyorsunuz, hani çok hoşlanmasanız bile bazen o seriyi takip etmek zorunda hissediyorsunuz bütün filmleri tamamlamak anlamında. O yüzden hem büyükleri hem çocukları sinema salonlarını çekecektir diye düşünüyorum.
0: Karakterleri anlama gibi bir sürece de ihtiyaç duymayacak. Zaten bildiğimiz, tanıdığımız karakterler
1: zaten,
0: değil mi?
1: Evet. Tanıdık, bilindik karakterler. Sadece işte Lilipet karakteri, ki ona da zaten aslında
0: onu da tanıyoruz.
1: Aşinayız yani. Evet. Tanıyoruz diyebiliriz yani. Ya bu arada hani sadece çocuklara suç atmak değil, yani biz yetişkinler de artık bağımlı olduk.
0: Evet, evet.
1: Akıllı telefonlara, tabletlere, bilgisayarlara, yani artık bu teknoloji çağı bizi içine aldı maalesef.
0: Evet.
1: Yani yapabilecek de bir şey yok.
0: Evet, bir kez daha Toy Story'de kendimizden bir parça bulacağız biz de büyükler olarak. Çok teşekkür ederim katıldığınız ve sorularını yanıtladığınız için. Sağ olun.

Pencerede bugün Oyuncak Hikayesi'nin son filmini akademisyen ve sinema yazarı doçent doktor Fırat Sayıcı ile konuştuk. Programı Atilla Özdal'la birlikte hazırladık. Haftaya tekrar görüşmek dileğiyle.

0: Zeynep Gül Alp'le Pencere. Reklam.
1: Turnuva boyunca golleri istediğin yerden izlemek. Türk Telekom'la golleri TVBu Go'dan, internetinden yemeden izlemek. Türk Telekomlular turnuvada futbola doyuyor. TVBu Go'yla her yerde her saatte ücretsiz olarak internetinden de yemeden maçları izleyebiliyor. Bu bir gol. Gol, gol, gol. Detaylar TVBu.com.tr'de.
0: NTV Radyo. Kiyılı'da Babalar Günü. Hayatımıza değer katan babalar için Babalar

fiyat yapar. 300 bin lirayla gelin, eve Doblo'yla dönün. Kalanı 48 aya varan vade seçenekleriyle ödeyin. Doblo Kombi, Fiat showroomlarında sizi bekliyor. Detaylı bilgi için fiat.com.tr. Let's

0: Kılıçoğlu mevsim havasını sunar.
1: Hafta sonu Ege'de denize girmeyi planlayanlara rüzgarlı bir hava olduğunu hatırlatalım. Çanakkale, Ayvalık, Çeşme boyunca Poyraz ve Karayel'in hızı saatte 55-60 kilometreye kadar çıkacak. Bodrum'da ise 30-40 kilometre hızla esecek. Her mevsimde,
0: her havada, çatın güvende Kılıçoğlu'yla. Kılıçoğlu mevsim havasını sundu.
2: Burası NTV Radyo. Saat 17.

0: Mutlu hafta sonları, saat 17, günün gelişmeleriyle karşınızdayız. Ayrıntılara geçeceğiz ancak önce başlıklar. Sevgili izleyiciler, tabii günün sıcak gelişmeleri var. Hemen başlayalım. Amerika Birleşik Devletleri ve İran'dan İsviçre'de gerçekleşecek görüşmeler için yeni açıklamalar geliyor. ABD Başkan Yardımcısı görüşmenin pazar günü yapılabileceğini söyledi. İran'dan da bir heyetin İsviçre'ye gideceği açıklaması geldi sıcağı sıcağına. Taraflar mutabakatın uygulanması konusunda ise farklı mesajlar veriyor. Diğer yandan Hürmüz Boğazı'na ilişkin de çeşitli açıklamalar var. İran'a yakın kaynaklar boğazın yeniden kapatıldığını duyurdu. Ali Çabuk Tahran'dan, Deniz Kilisi olduysa muhtemel ABD-İran görüşmesinin yapılacağı İsviçre'den bizlere son durumu aktaracaklar. Önce Tahran'a uzanalım. NTV İran muhabiri Ali Çabuk'a hemen soralım. Nedir son açıklamalar Ali?
1: Hatemül Enbiya karargahı beklenen açıklamayı yaptı aslında. Gün boyu İran basını içerisinde ve İran güvenlik kaynakları ısrarla Hürmüz Boğazı'nın kapatılması çağrıları yapıyorlardı. Ve Hatemül Enbiya karargahı belirli başlıklar sıralayarak Hürmüz Boğazı'nın yeniden gemi trafiğine kapandığı bilgisini paylaştı. Yapılan açıklamada ABD'nin savaşın sona ermesine ilişkin mutabakatın birinci maddesi olan Lübnan cephesinde İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırılarını engelleyememesi, açık bir şekilde bu birinci maddenin ihlal edilmesi ve bir taraftan da ABD'nin maddeler içerisinde bloke edilmiş mal varlıklarının kullanıma açılması, deniz ablukasının tamamıyla sona erdirilmesi gibi belli başlı somut adımlar vardı. Bunların da tam olarak uygulanmaması gibi nedenler gerekçe gösterilerek Hürmüz Boğazı'nın yeniden kapatıldığı ilan edildi resmi olarak. Bu adım ABD'nin taahhütlerini ihlal etmesine verilen ilk yanıttır ifadesinde kullanıldı. Eğer İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırıları devam ederse yeni caydırıcı kararların da alınacağı bilgisi ve notu düşürdü bu söz konusu açıklamada. Diğer önemli bir gelişme ise Hürmüz Boğazı'nın kapatıldığının ilanı sonrasında İran müzakere heyeti sözcüsü olan İsmail Bekai İran heyetinin İsviçre'ye gideceğini duyurdu. Bu da önemliydi. Hem Hürmüz Boğazı kapatıldı. Kapatılan Hürmüz Boğazı sonrasında İran heyeti İsviçre'ye gidecek görüşmeler için. Bekai yaptığı açıklamada ABD tarafını yükümlülüklerini yerine getirmesi ve taleplerimizi dile getirmek için İsviçre'ye gideceğiz dedi Bekai ve bu noktada da karşılıklı taahhütlerin atılması gerektiğini söyledi. Uygulanmayacak bir mutabakat metnine imza atmadık. Uygulanabilir mutabakat maddeleri bunlar. Ancak karşı taraf adım atmadan biz de adım atmayacağız dedi ve bir anlamda taahhütlerin nasıl hayata geçirileceği, bu noktada İran'ın taleplerinin ne olduğu bunların aktarılacağı bilgisini paylaştı. Tabii İran içerisinde şunu da belirtelim Ata, önemli Müşteba Hameney pozisyonu söz konusu mutabakata dair haklı düşündüğünü söylemişti. İran içerisinde siyasi olarak bir konsensüs var şu an itibariyle ancak taahhütte yapılan ihlaller, mutabakatta yapılan ihlaller, birinci maddenin sallantıya girmesi nedeniyle ülke içerisinde de müzakere karşıtlarının eli güçlenmiş durumda. Bunu da belirtelim Ata.
0: Ali, bu arada İsrail ordusu da ABD-İran mutabakatı ve varılan ateşkese rağmen Lübnan'a yönelik saldırılarını da sürdürüyor. O saldırılara ilişkin bilgiler ne?
1: Hatta dün hatırlanacağı üzere yerel saatte 16.00'da Hizbullah ve İsrail arasında yeniden bir ateşkes ilan edilmişti. Nisan ayından bu yana Lübnan'da 6. kez ateşkes ihlal ediliyor ve yeniden güncelleniyor ve İsrail'in buna rağmen Lübnan'a yönelik yoğun hava saldırılarının da devam ettiğini görüyoruz. Sabah saatlerinde yine Lübnan'ın güneyine yönelik yoğun hava saldırıları oldu. Aralarında bir Lübnan askerinin de olduğu 16 kişinin hayatını kaybettiği bilgisi paylaşılmıştı. Özellikle de Hizbullah'ın etkili olduğu Nebatiye bölgesi İsrail tarafından hedef alınmıştı. Hizbullah kaynakları İsrail Güney Lübnan'daki varlığını sürdürdüğü müddetçe onun rahat bir şekilde Güney Lübnan'da hareket etmesine izin vermeyeceğiz ve silahla gelmeye devam ederlerse karşılık vermeye de devam edeceğiz ifadesini kullanmıştı. İsrail ordusu ise Hizbullah'ı suçluyor. Gece boyu 50'nin üzerinde roket ateşlendi açıklaması geldi İsrail ordusundan. Hizbullah'tan İsrail'e yönelik ateşlendiği belirtildi ve bu kapsamda ateşkesin ihlali olarak Hizbullah'ı suçluyor İsrail tarafı da. İsrail yetkililer daha önce bu mutabakata ve anlaşmaya taraf olmadıklarını ilan etmişlerdi ve İsrail kaynakları ve İsrail yetkilileri Hizbullah'a karşı saldırılarını sürdüreceklerini ve Lübnan'da işgal ettikleri bölgelerden geri çekilmeyecekleri mesajını vermişlerdi. Ve dün bir ateşkese varılsa dahi sabah itibariyle İsrail tekrar Güney Lübnan'ı hedef almaya başladı. Özellikle Nebatiye bölgesine yönelik saldırılarda 16 Lübnanlı'nın hayatını kaybettiği bilgisi paylaşıldı ki bir kişinin de Lübnan askeri olduğu bilgisi paylaşıldı hatta.
0: Ali Çabuk aktardım. Şimdi İsviçre'ye bir bağlantı yapacağız. Gelişmeleri İsviçre'den takip eden Deniz Kilisioğlu aktaracak bize. Deniz, son durumla başlayalım. Taraflardan gelen yeni açıklamalar ışığında İsviçre'de neler bekleniyor? Görüşmenin formatına dair bilgiler var mı?
2: Hareketlendi burası. Bürgenstock'tayız ve görüşmenin yapılacağı otele yaklaşık olarak 2,5 kilometre uzaklıktayız. Buradan itibaren yollar kesilmiş durumda. Aslında cuma gününden bu yana bir güvenlik vardı burada ama taraflar masaya oturacak mı oturmayacak mı belirsizliği eşliğinde geçti cuma günü. Bugün itibariyle bir olumlu mesaj iki taraftan da gelince burada yine bir hareketlilik var. Şimdi ben biraz çekileceğim. Konvoylar çünkü içeri girip çıkıyor. Hemen bu yolun devamında kameraman arkadaşım Burak Sevinç sizlere gösterecek. Yol kesilmiş durumda 2,5 kilometre öncesinden ama yoğun bir araç trafiğinin olduğunu söyleyelim. Zaman zaman konvoylar içeri giriyor. Şunu biliyoruz. Katar Başbakanı zaten dün buradaydı. Jared Kushner, Donald Trump'ın damadı, yine aynı şekilde Bürgenstock'ta o muhtemel görüşmelerin yapılacağı oteldeydi. Oradan bütün temasları sağladı. Bir diğer taraftan Steve Witkoff da gün içerisinde İsviçre'ye ulaştı. Dolayısıyla aslında Amerikan heyeti resmi olarak doğrulanmasa da hazır bir şekilde burada ama İran tarafının da gelmesi bekleniyor. Ali Çabuk aktardı. İran Dışişleri Bakanlığı sözcüsünün de açıklamaları vardı. Önümüzdeki saatlerde İran heyetinin de buraya geleceğini ifade ettiler. Dolayısıyla bakıldığı zaman ne olacak, yani seviye ne olacak meselesi önemliydi. Çünkü bir taraftan bakıldığı zaman biz aslında J.D. Vance'in buraya gelmesini, Amerikan Başkanı, Başkan Yardımcısının, İran tarafında da Meclis Başkanı'nın Muhammed Bakir Galibaf'ın burada olmasını bekliyorduk cuma günü. Bütün planlamaları o yöndeydi ama bir şekilde taraflar Lübnan sahasındaki gelişmeler sebebiyle özellikle de İran masaya oturmayı reddetti. Bir şekilde sahada bu ateşkesin uygulanması gerekiyor. Ateşkes koşullarına uyulması gerekiyor. Anlaşmaya uyulması gerekiyor diyerek. Şimdi seviye biraz düştü. Steve Witkoff ve Abbas Arakçı ilk etapta görüşecekler. İran'da Dışişleri Bakanı, diğer tarafta da Amerika Birleşik Devletleri'nin özel temsilcisi Steve Witkoff olacak. Ali aktardı. Taleplerimizi ileteceğiz, neler istediğimizi masaya koyacağız dedi İran tarafı. Aslında çok basit. Anlaşmanın uygulanması, özellikle Lübnan sahasında saldırıların durması, dün varılan ateşkesin üzerinden geçmesine rağmen hala saldırıların devam ediyor olmasını kabul edilemez olduğunu ilk etapta buraya iletecekler. 14 maddelik bir ateşkes, daha doğrusu bir anlaşma, bir mutabakat zaptı var. Orada bu sürecin nasıl izleneceğine dair iki taraf arasında bir mekanizma kurulması da planlanıyor. Dolayısıyla ilk etapta yöntemsel konuların burada görüşülebilmesi, o mekanizmaların kurulması için neler yapılacağının konuşulması beklenir. Sonrasında detaylara geçilir. J.D. Vance'in açıklamalarını da aktaralım. Biz daha ileri bir seviye önümüzdeki günlerde görebilir miyiz? Görebiliriz. İlk etapta Steve Witkoff ve Abbas Arakçı burada pürüzleri belki giderir. Sahadaki gelişmeleri izler İran tarafı, özellikle Lübnan sahasında. Sonrasında hafta içi seviye

0: Konuşmasını yaparlar. Sonrasında da gerçekten teknik konuya geçebilmek için, siyasi bir irade koymak için iki tarafın liderleri gelebilir. Muhammed Bakir Galibaf ve J.D. Vance. Dolayısıyla birkaç gün daha İsviçre hareketli olacak gibi gözüküyor.
1: Peki, İsviçre'den de Deniz Kilislioğlu'nu dinledik. 2,5 milyona yakın adayın yarıştığı üniversite sınavının ilk oturumu bugün gerçekleşti. Her sene olduğu gibi bu sene de sınava yetişemeyenler oldu. Bazıları kimliklerini unuturken, bazıları da son anda kapıya gelse de giriş saati geçtiği için içeriye alınmadılar. Bazı öğrencilerse son anda yetişmeyi başardı.
2: Hoş kapandı.
3: Abi bakar mısın?
4: Demir parmaklıklardan atlayanlar, son anda yetişenler, gözyaşlarına boğulanlar. Yükseköğretim Kurumları sınavının birinci oturumunda heyecanlı anlar yaşandı.
5: O 00'dan sonra bina hiç kimse alınmayacak.
6: Abi sabah kalktık. Keşke kalkmasaydık sabah 6'da. Türkiye maçını izledik, yenildik yani. Böyle bütün moralimizi bozdular.
3: Ya kardeşim açsanıza kapıyı.
4: İstanbul Sefaköy Anadolu Lisesi'nde sınava geç kalan adaylar ilginç bir yönteme başvurdu. Okula alınmayınca duvar üzerindeki demir korkuluklara çıkarak içeri girmek istedi. Sınava alınmayan öğrenciler okuldan dışarı çıkarıldı. İzmir'de de kapılar kapandığı için okula giremeyen bazı adaylar aynı yönteme başvurdu. Görevliler tarafından içeriye alınmayan bir öğrenci gözyaşlarına boğuldu. Samsun'da da iki kız öğrenci koşsa da geç kaldıkları için sınava giremedi.
7: Bitti. İçeri alınamıyor.
4: Adana'da okul kapısının kapanmasına bir dakika kala sınav merkezine otomobiliyle gelen bir genç heyecandan aracın el frenini çekmeden inip koşmaya başladı. Kaymaya başlayan otomobilin el frenini araçta bulunan babası çekti. Gaziantep'ten ise acı bir haber geldi. Fatih İnal ve kuzeni Ahmet İnal üniversite sınavı için Karkamış'tan Nizip ilçesine gidiyordu. Aracı Fatih İnal kullanıyordu. Otomobil kavşakta tırla çarpıştı. Ağır yaralanan öğrencilerden Fatih İnal kurtarılamadı. Tır şoförü gözaltına alındı. Bursa'da bir aday sınav saatine 10 saniye kala okul önüne gitti. Kapıların saat 10'da kapanması nedeniyle öğrenci içeri alınmadı. Okulları karıştıran ya da geç kalan bazı öğrencilerin yardımına polis yetişti. Kimi ekip otosuyla, kimi motosikletle adayları sınava yetiştirdi.
1: İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Kültür AŞ Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal'ın kaçırılmasıyla ilgili yürütülen soruşturmada yeni gelişmeler var. Gözaltına alınanların sayısı 10'a yükseldi. Bazı şüphelilerin de ifadeleri ortaya çıktı. Buna göre Erhan Karaal bulunmasaydı öldürülecekti.
8: Biz aileden tekrar fidye isteyeceğiz. Fidyeyi vermezlerse sana haber ederiz. Sen de kafasına sıkarsın. Burası boş bir yer. Cesedi 45 gün sonra zor bulurlar. Biz de izimizi kaybettiririz. Bizi bulamazlar.
9: Korkutucu ifadeler İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Kültür AŞ Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal'ı kaçıran zanlıya ait. 27 yaşındaki zanlının yakalandıktan sonra emniyette verdiği ifadede olayın tetikçisi olarak görevlendirildiğini itiraf ettiği belirtildi. Zanlının uyuşturucu başta olmak üzere çok sayıda suçtan kaydı bulunuyor. Erhan Karaal'ın kaçırılmasıyla ilgili polis elde ettiği yeni bilgilerle iki kişiyi daha yakaladı. Gözaltı sayısı 10'a çıktı. Şüpheliler arasında Erhan Karaal'ın işten çıkardığı eski bir İstanbul Büyükşehir Belediyesi çalışanıyla Kültür AŞ'den ihale alan iki müteahhitin olduğu iddia ediliyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik davada da tutuksuz yargılanan Erhan Karaal, çarşamba akşamı evinin önünden bir araca bindirilerek kaçırılmıştı. Ardından kimliği belirsiz kişiler ailesini arayarak fidye istedi. Karaal, polisin yaptığı araştırma sonucu kaçırıldıktan 32 saat sonra Tuzla'da prefabrik bir evde elleri bağlı ve yaralı vaziyette bulundu.
10: Erhan çok ağır bir darp almış. Yoğun bakımda şu anda. Konuştuğumuzda çok şaşkın olduğunu, neden bunu yaşadığını, kendisiyle ilgili hiçbir sorunun olmadığını, halen daha bir anlam veremediğini, yetkili mercilerin bunu araştırıp sonuçlandıracağını, ayrıntılarıyla bize döneceklerini söyledi.
9: Soruşturma kapsamında zanlıların bağlantıları araştırılmaya devam ediyor.

0: Türkiye'nin Dünya Kupası macerası hayal kırıklığıyla bitti. Paraguay'a 1-0 yenilen Ay Yıldızlı takım 3. maçlar oynanmadan turnuvaya veda etti.
1: A milli takımın Dünya Kupası serüveni hüsranla sona erdi. D grubundaki 2. maçında Paraguay'a 1-0 yenilen Ay Yıldızlıların gruptan çıkma şansı kalmadı. San Francisco'daki mücadelede Galarza'nın 2. dakikadaki golüyle geriye düşen milliler maçı çevirmeyi başaramadı. Paraguay 45+3'te Almiron'un gördüğü kırmızı kartla 10 kişi kaldı. İkinci yarıda eksik rakibi karşısında risk alan Türkiye 32 şuttan gol çıkaramayınca sahadan mağlup ayrıldı. Teknik direktör Montella kariyerinde ilk kez böyle bir tabloyla yüzleştiğini söyledi.
2: Çok üzgünüm. Utanç duyuyoruz. 35 yıllık futbol hayatımda böyle iki maç görmedim. Kader bizden yana değildi. Futbolcularıma başınız dik ayrılın. Çünkü her şeyinizi verdiniz dedim. Bu bizim için bir ders olacak. Büyük turnuva oynama alışkanlığını kazanıp Dünya Kupası'na bir daha katıldığımızda böylesine senaryolara hazır olacağız.
1: Ay Yıldızlı futbolcular erken veda nedeniyle özür diledi.
3: Bütün halkımızdan özür diliyoruz. Başka bir kelime diyecek bir şey bulamıyorum yani. Herkes elinden geleni yaptı. Olmayınca olmuyor abi yani. Bu futbolda böyle şeyler var. Hani iyi günler de var, kötü günler de. Ama dediğim gibi bütün sorumluluk bizde. Çok daha iyisini yapabilirdik. Çok daha iyisinden ziyade bu maçı hani gruptan çıkabilirdik yani. O yüzden bütün sorumluluk bizde. Tekrardan bütün halkımızdan ben çok özür diliyorum.
4: Tabii ki çok üzgünüz. Diyecek bir şey yok. Üzgünüz. Denedik. Fazlasıyla denedik. Bizim gibi kaliteli bir futbolculardan oluşan bir takımın grup lideri olarak çıkması gerekirdi ama hayatta bazen istediğin şeyler olmuyor. İstenileni veremediğimiz için hep birlikte bir hayal kırıklığı yaşıyoruz.
1: D grubunda ilk iki haftayı golsüz ve puansız tamamlayan A milli takımın 3'er puanlı Avustralya ve Paraguay'ı ikili averajda geride bırakma ihtimali kalmadı. 62 şut çektiği iki maçta golle tanışamayan Türkiye, 2026 Dünya Kupası'na Haiti'den sonra veda eden ikinci ülke oldu. Milliler D grubundaki son maçında 6 puanla liderliğini garantileyen Amerika Birleşik Devletleri ile Cuma sabahı saat 5'te karşılaşacak.
0: Türkiye'nin Dünya Kupası'ndan elenmesi yurt dışında da büyük bir sürpriz olarak değerlendirildi. La Gazzetta dello Sport, Marca ve BBC gibi önde gelen basın kuruluşları bu erken vedayı okuyucularına duyurdu.
5: Türkiye'nin Dünya Kupası'na erken vedası Avrupa basınını da şaşırttı. Önde gelen futbol ülkelerinde gazeteler Arda Güler'li, Kenan Yıldız'lı milli takımın elenmesini internet sitelerinde ana sayfalarına taşıdı. İspanya'da Marca, Arda Güler'in Allah'ım neden sözlerini başlık yaptı. Haberde iki maçın ardından Türkler kupanın dışında kaldı. İki mağlubiyet, sıfır gol ve bitti. Dünya Kupası'na damga vurması beklenen takım büyük bir darbe aldı ifadeleri kullanıldı. İtalya'da teknik direktör Vincenzo Montella ve Kenan Yıldız öne çıktı. La Gazzetta dello Sport, Galarza golü attı, Paraguay 10 kişi kaldı ama pes etmedi. Montella'nın Türkiye'si elendi ifadeleriyle haberi duyurdu. Tutto Sport, yıkılan hayaller başlığını attı. Gazete, Kenan Yıldız'ın Juventus'ta beklentilerin uzağında kalan sezonunun ardından milli takımla da büyük bir şok yaşadığını vurguladı. İngiltere'de The Guardian'da haberini milli takımın yıldızlarını öne çıkararak verdi. Arda ve Kenan'ın önderlik ettiği altın jenerasyonun küresel çapta iz bırakması bekleniyordu. Ancak futbolcular ve teknik heyet Amerika maçı öncesinde sert bir tepkiyle karşılaşacaklar ifadeleri kullanıldı. BBC, Türkiye'nin iki maç sonunda elenmesini Arda Güler'in fotoğrafıyla haberleştirdi.
0: Uludağ'daki otel yangınında milli kayakçı Berkin Usta anne ve babasıyla birlikte hayatını kaybetmişti. Yangından tam 450 gün sonra mühürlü otelde keşif yapıldı. Otelde yangın dedektörlerinin ve yangın söndürme fıskiyesinin olmadığı ortaya çıktı.
6: Otelde çıkan yangında 3 kişi hayatını kaybetmişti. 450 gün sonra keşif yapıldı. İhmaller zinciri ortaya çıkarıldı.
7: Dumandan zehirlenerek vefat ettiler burada. Yanarak ölmediler. Bu çok önemli bir husus. İtfaiye buraya geldi. İtfaiyenin suyu yokmuş. Duman tahliye kanallarının hiçbirisi yok. Yangın önleme cihazlarının hiçbirisi yok.
6: Bursa Uludağ'daki Kervansaray Otel denetimlerde tespit edilen eksiklikler nedeniyle kapatılmıştı. Geçen yıl otelde çıkan yangında milli kayakçı Berkin Usta, kayak hocası babası Yahya Usta ile annesi Fikriye Usta hayatını kaybetti. Oteli işleten şirketin sahibi ve otel müdürü hakkında bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma suçundan 15 yıla kadar hapis cezası istendi. İlk duruşmada iki tutuklu sanık da ev hapsi ve yurt dışına çıkış yasağıyla tahliye edildi. Olaydan 450 gün sonra otelde keşif yapıldı. Yangının çıkış noktası, teknik altyapı, acil çıkışlar ve söndürme sistemleri mercek altına alındı. Otelde duman dedektörleri ve yangın söndürme fıskiyesi olmadığı belirlendi.
7: Burada yangın sprinkleri bazı bölgelerde var, bazı bölgelerde hiç yok. Olan bölgelerdeki yangın sprinklerinin kilitleri, anahtarları açılmadığı için, yani kurulmuş ama faaliyete geçirilmediği için duman dedektörleri ve yangın sprinkleri çalışmamış.
6: Davanın ikinci duruşması önümüzdeki günlerde görülecek.
0: Yurdun bazı bölgelerinde sağanak etkili. Denizli'de yollar göle döndü. Denizli-İzmir karayolu ulaşıma kapandı. Artvin'de sağanak sonrası dereler taştı. Bazı evleri de su bastı. Sakarya ve Afyonkarahisar'da da benzer görüntüler vardı.
6: Sağanak nedeniyle dereler taştı. Şehirler arası yollar kapandı. Heyelan'da bir kişi faciadan saniyelerle kurtuldu.
8: Sileceğim bozuldu. Bundan 2 dakika önce somununu düzeltiyordum. Tam düzeltirken böyle bir olay oldu.
6: Görüntüler Denizli'den. 15 dakika süren sağanak su baskınlarına neden oldu. Sürücüler zor anlar yaşadı. Göle dönen Denizli-İzmir karayolunun bir bölümü ulaşıma kapandı. Ekipler çalışma başlattı. Artvin'de şiddetli yağmur sabah saatlerinde etkili oldu. Merkeze bağlı Aşağı Maden köyünde dereler taştı, bazı noktalarda su baskınları yaşandı. Taşkın nedeniyle yollar kapandı, köy sakinleri zor anlar yaşadı. Ekipler kapanan yolları açmak için çalışma başlattı. Artvin-Erzurum karayolunda da facianın eşiğinden dönüldü. Sağanak sonrası heyelan meydana geldi. Yamaçtan kopan taş ve kaya parçaları yola düştü. Sürücü Ahmet Demir kısa süre önce aracının sileceğini tamir etmek için durunca olaydan saniyelerle kurtuldu.
8: Sileceğim bozuldu. Bundan 2 dakika önce tüneldeki cebe çektim. Silecek ters açıldı böyle. Somununu düzeltiyordum. Tam düzeltirken böyle bir olay oldu. Belki o silecek bozulmasaydı.
6: Sakarya'nın Kocaeli ilçesinde de sağanak nedeniyle dereler taştı. Bazı mahalleler su altında kaldı.
9: Her yeri sel götürüyor. Allah afatlardan korusun inşallah.
6: Afyonkarahisar'da da benzer görüntüler vardı. Sağanak sonrası yollar göle döndü.
0: Avrupa sıcak hava dalgasıyla kavruluyor. İtalya'da birçok kentte alarm ilan edildi. Sıcaklıkların hafta sonu 40 dereceye ulaşması bekleniyor. Fransa'da da sıcak hava uyarıları yapılıyor.
6: Avrupa erken bastıran sıcaklarla kavruluyor. Fransa'nın başkenti Paris ikinci sıcak hava dalgasının etkisi altında. İlk sıcak hava dalgası normalden daha erken bir tarihte Mayıs ayının sonunda etkisini göstermişti. Fransa Meteoroloji Kurumu'nun tahminlerine göre Paris'te sıcaklıkların pazartesi günü 39 dereceye kadar yükselmesi bekleniyor.
10: Bu durum yazın biraz zorlu geçeceğinin habercisi. Haziran ayında bu sıcakları zaten yaşadık. Şimdi de Ağustos dönemine yaklaşırken dikkatli olmamız gerekiyor. Yanımıza şapka ve su püskürtme şişeleri aldık.
6: İtalya'da da benzer bir tablo var. Floransa'da cuma günü turuncu sıcak hava alarmı verildi. Termometreler 37 dereceyi gördü. Hava tahminlerine göre sıcaklıklar daha da artacak.
11: Biz sıcağa alışkınız. Hindistan'dan geliyoruz. Orada da giderek daha sıcak oluyor. Ama İtalya'da bu kadar erken dönemde havanın bu kadar sıcak olmasını beklemiyordum. Floransa'nın tadını çıkarıyoruz ama keşke hava biraz daha serin olsaydı.
6: Floransa Belediyesi halkın serinleyebilmesi amacıyla oluşturduğu kamuya açık iklim sığınakları ağını genişleterek 53 noktaya çıkardı. Bu alanlar arasında kütüphaneler, parklar ve bahçeler bulunuyor. Ziyaretçilere gölge alanlar ve içme suyuna erişim imkanı sağlanıyor. Uzmanlara göre küresel sıcaklıkların artmasıyla birlikte sıcak hava dalgalarının önümüzdeki yıllarda daha sık görüleceği ve yılın daha erken dönemlerinde yaşanacağı öngörülüyor.
0: İki yakın müttefik Polonya ve Ukrayna arasında tarihsel miras bu kez diplomatik bir krize dönüştü. Ukrayna'da bir askeri birime verilen tartışmalı isim Polonya Cumhurbaşkanı'nı harekete geçirdi. Ukrayna lideri Zelenski'ye verilen Polonya'nın en yüksek devlet nişanı iptal edildi.
1: Polonya ile Ukrayna arasında 2. Dünya Savaşı'nın kanlı mirası üzerinden patlak veren kriz derinleşiyor. Polonya Cumhurbaşkanı Karol Nawrocki, Ukrayna lideri Volodymyr Zelenski'ye verilen ülkenin en yüksek devlet nişanı Beyaz Kartal'ı geri aldı. İki komşuyu karşı karşıya getiren süreç Zelenski'nin attığı tartışmalı bir imzayla başladı. Ukrayna lideri ordudaki bir özel kuvvetler birimine Ukrayna İsyan Ordusu adını vermişti. Ancak bu ordu Polonya tarihinde derin bir yara anlamına geliyor. Zira Ukrayna İsyan Ordusu 2. Dünya Savaşı'nda yaklaşık 100 bin Polonyalı sivili öldüren milliyetçilerden oluşuyordu. Polonya'nın milliyetçi muhafazakar cumhurbaşkanı Nawrocki, tarihi gerçekler pazarlık konusu yapılamaz, kurbanların anısına saygı ahlaki borcumuzdur diyerek nişanın geri alındığını duyurdu. Nawrocki, bu kararın Ukrayna halkına değil, hükümetin kararına bir tepki olduğunu, Polonya'nın güvenlik politikasınınsa değişmeyeceğini özellikle belirtti. 2023'te dönemin Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda, Ukraynalı mevkidaşı Zelenski'ye Beyaz Kartal nişanını takmıştı. Kiev ise bu karara öfkeli. Ukrayna Dışişleri Bakanlığı hamleyi yalnızca Moskova'nın işine yarayacak stratejik hata sözleriyle nitelendirdi. Ukrayna'ya göre bu isim Polonya'yı incitmek için değil, Rusya'ya karşı mücadeleyi simgelemek için seçildi. Kriz Polonya siyasetinde yankı buldu. Rakibi Nawrocki ile ters düşen Başbakan Donald Tusk, iki lidere de sağduyu çağrısı yaptı. Tusk, Cumhurbaşkanı Nawrocki ile Zelenski'nin görevi tansiyonu yükseltmek değil, duyguları yatıştırmaktır dedi. Kararın Polonya'nın Gdansk kentinde Ukrayna'nın yeniden inşası için yapılacak konferans öncesi alınması dikkat çekti.
0: Kolombiya'da yarın kritik bir seçim var. Devlet başkanlığı yarışının ikinci turu yapılacak. Aşırı sağcı ve solcu aday arasında geçen seçim son yılların en çekişmeli yarışlarından biri olarak gösteriliyor.
6: Bir tarafta aşırı sağcı Abelardo de la Espriella, diğer tarafta sol görüşlü Ivan Cepeda. Kolombiya'da halk devlet başkanlığı yarışının ikinci turunda son yılların en kritik tercihini yapacak. Seçim Kolombiya'nın aşırı sağ mı yoksa sola mı yöneleceğini belirleyecek. Zira iki adayın seçim vaatleri taban tabana zıt. Seçimi kazanması halinde ABD ve İsrail ile ilişkileri güçlendireceğini vaat eden aşırı sağcı aday De La Espriella, 10 mega hapishane inşa etme ve silahlı örgütlere karşı kapsamlı mücadele yürütme sözü verdi. Sol görüşlü rakibi Cepeda ise sosyal politikalara öncelik vereceğini belirterek yoksullukla mücadele ve gelir eşitsizliğinin azaltılması için çalışacağını ifade etti. Cepeda, devlet başkanı Gustavo Petro'nun silahlı gruplarla barış sağlama çabalarını da devam ettireceğini söylüyor. ABD Başkanı Donald Trump'sa Kaplan lakabıyla tanınan De La Espriella'ya tam ve koşulsuz destek verdi. Trump, Kolombiyalı seçmenlere sandığa giderek oy kullanmaları çağrısında bulundu. Kolombiya Devlet Başkanı Petro ise Trump'ın açıklamalarına tepki göstererek ülkenin iç işlerine müdahale olarak nitelendirdi. Petro, Kolombiyalı seçmenlere özgür iradeleriyle sandığa gitmeleri ve herhangi bir dış etki altında kalmadan oy kullanmaları çağrısı yaptı. Seçimi kazanan aday 7 Ağustos'ta görevi Petro'dan devralacak. 31 Mayıs'ta düzenlenen devlet başkanlığı yarışının ilk turunu De La Espriella az farkla önde tamamlamıştı.
0: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi'nde TÜRGEV'in 30. kuruluş yıl dönümü programında konuşuyor. Kulak verelim.
12: Halkımızın kıymetli mensupları, sivil toplum, eğitim, kültür ve sanat camiamızın değerli üyeleri, yarınlarımızın mimarı sevgili gençler, hanımefendiler, beyefendiler. Sizlere en kalbi duygularımla, hürmetle, muhabbetle selamlıyorum. Fethi Mübin'in şehri, Aziz İstanbul'umuzda sizlerle beraber olmaktan büyük bir bahtiyarlık duyuyorum. Kalplerimizin aynı noktada birleştiği, bakışlarımızın aynı ufukta kesiştiği, ümit ve heyecanımızın aynı iklimden beslendiği bu güzel programın tertiplenmesinde emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Buluşmamıza teşrif eden siz kıymetli misafirlerimize ayrı ayrı şükranlarımı sunuyor. Hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz diyorum. Sizlerin vasıtasıyla medeniyet bahçemizin ser levhası olan güzel İstanbul'umuzun 39 ilçesindeki her bir vatandaşıma buradan selamlarımı, sevgilerimi gönderiyorum. Ülkemizde, gönül coğrafyamızda ve dünyanın farklı bölgelerinde şu anda bizleri takip eden kardeşlerime aynı şekilde muhabbetlerimi yolluyorum. Türkevimizin 30. kuruluş yıl dönümünün ülkemiz, milletimiz ve sivil toplum camiamız için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Bu çatı altında aşkla ve adanmışlıkla görev yapan bilgili, şuurlu, özgüvenli bir gençliğin yetişmesi için fedakarca çalışan tüm vakıf insanlarımıza tebrik ve teşekkürlerimi iletiyorum. 30 yıl önce atılan bu tohumun önce yeşermesi, devamında filizlenmesi ve bugün dalları 7 kıtaya uzanan büyük bir çınara dönüşmesinde payı olan kurucularımıza, hayırseverlerimize, gönüllü, bağışçı ve çalışanlarımıza tek tek şükranlarımı sunuyorum. Rabbim sizlerden razı olsun. Bu samimi cehdinizi, bu tertemiz gayretinizi hem bu dünyada hem de ebedi alemde inşallah en güzel şekilde mükafatlandırsın. Vakfımızın emektarlarından ahirete irtihal etmiş olanlara Cenab-ı Allah'tan rahmet niyaz ediyorum. Son olarak birazdan Türgev Yetişen Değerler Ödülleri'ni tevdi edeceğimiz kardeşlerimizi şimdiden kutluyor, başarılarının artarak devamını diliyorum. Kıymetli misafirler, hayat ve hidayet rehberimiz Kur'an-ı Kerim'de Rabbimiz şöyle buyuruyor. İnsan ancak çabasının sonucunu elde eder ve çabasının karşılığını ileride mutlaka görecektir. Sonra kendisine karşılığı tas tamam verilecektir. Şimdi bakınız değerli kardeşlerim, bizim inancımızda hiçbir netice tesadüfler silsilesinin ürünü değildir. İktisap ettiğimiz her kazanımın, aldığımız her mesafenin, eriştiğimiz her nimetin gerisinde Rabbimizin lütfu, takdiri ve ihsanı vardır. Biz bu ihsana mazhar olabilmek için evvela gayretimizi, emeğimizi, alın ve fikir terimizi ortaya koyarız. Akabinde ise mütevekkil bir ruhla Rabbimizden bizim için en güzeli, en hayırlısı neyse onu lütfetmesini niyaz ederiz. Allah'a dayan, sahaya sarıl, hikmete ram ol, yol varsa budur, bilmiyorum başka çıkar yol diyen merhum Mehmet Akif gibi sabrı, çalışmayı ve hikmeti ilk planda tutarız. Aramakla bulunmaz ama bulanlar ancak arayanlardır diyen Beyazıt Bessami Hazretleri gibi yola çıkmanın, yolda olmanın, aramanın ve bulmanın kaygısını taşırız. Türkiye Gençlik ve Eğitime Hizmet Vakfımız hamdolsun işte bu arayışın inşallah bulmayla neticelendiği kuruluşlardan biridir. Bu vakfın temelinde halisane niyetler, çabalar vardır. Bu çatının merkezinde gençlerimizin müreffeh geleceği, büyük ve güçlü Türkiye'nin ayak sesleri vardır. Bu hareketin hem mihverinde hem menzilinde söz ve sorumluluk sahibi nesillerin Türkiye'ye kazandırılması vardır. Hani diyor ya şair, bir avuçtuk biz göklere sığmayan, bir avuçtuk biz cennete susayan. İşte bu çatının altında da göklere sığmayan bir avuç inanmış yüreğin azmi, cehdi, gayreti, sabrı vardır. Değerli kardeşlerim, bugün milletimizin sahiplenmesiyle devasa bir çınara dönüşen Türgevi, bundan 30 sene önce son derece halisane niyetlerle toprağa diktik. 1996 yılında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olarak şehrimize ve aziz milletimize hizmet ederken şahsımıza bir talep iletildi. Bu talep de İstanbul'da üniversite eğitimi alan kız öğrencilerimiz için güvenli bir yurt yapılması isteniyordu. Bunun üzerine bizim de nacizane katkılarımızla İstanbul Gençlik ve Eğitime Hizmet Vakfı kuruldu. Bu vakfın imkanlarıyla biri Kadıköy'de, diğeri ise Fatih'te olmak üzere evlatlarımızın gönül huzuruyla konaklayacağı iki adet kız öğrenci yurdu hızlıca hayata geçirildi. Bu yurtlar faaliyetlerine devam ederken 2012'de vakfın adı Türkiye Gençlik ve Eğitime Hizmet Vakfı olarak değiştirildi. Ve böylece kuruluşun faaliyet alanı Türkiye satına yaygınlaştırılmış oldu. Şunu bugün büyük bir memnuniyetle ifade etmek isterim. Aradan geçen 30 yılda TÜRGEV hem çok ciddi bir kurumsal birikim oluşturmuş hem de eşsiz bir başarı hikayesine imza atmıştır. Eğitim, burs ve ihtisas programlarıyla, yurt hizmetleriyle TÜRGEV çağa köklerinden kopmadan istikamet veren nitelikli bir kuşağın yetişmesine öncülük etmiştir. TÜRGEV yurtlarının kapısı bugüne kadar tam 47.542 öğrencimize açılmıştır. TÜRGEV'imiz halihazırda 9 ilimizde 6.500 kişi kapasiteli 24 öğrenci yurduyla gençlerimize yüksek standartlarda hizmet veriyor. Aynı şekilde Amerika ve İngiltere'de yüksek öğrenim gören Türk öğrenciler New York ve Londra'da Türken Vakfı bünyesindeki yurtlarda barınma ve akademik rehberlik hizmetlerinden faydalanıyor. 40 bini aşkın TÜRGEV mezunu ülkemizin ve dünyanın dört bir yanında akademiden özel sektöre, sivil toplumdan siyasete, bürokrasiden kültür ve sanata her alanda başarılarıyla tebarüz ediyor. Vakfımızın kurucusu olduğu İbni Haldun Üniversitemiz sosyal bilimlerde uluslararası ölçekte araştırmacı ve akademisyen yetiştiriyor. Türkiye yüzyılının mihmandarı olan gençler TÜRGEV'de aldıkları eğitimlerle aynı zamanda dünya çapında önemli başarılar elde ediyor. İşte en son Reyhan çiftçi evladımız Amerika'da düzenlenen İSEF 2025 yarışmasında geliştirdiği projeyle genetik ve biyoloji alanında dünya dördüncüsü oldu.

0: Diğer taraftan 240 bini aşkın gencimizin kendi yeteneklerini keşfetmelerini sağlayan güzel işler fabrikası GİAİFİ. Klasik İslami ilimlerle beşeri ve sosyal bilimleri bir araya getiren eğitime destek programı EDEP. Her yıl 500'ün üzerinde öğrenciye burs ve kariyer imkanı sunan Pusula Yetenek Yönetimi, hafızlık bursları, uluslararası öğrencilere yönelik yurt hizmetleri, çocuk kütüphaneleri, psikolojik danışmanlık merkezleri, burada saymaya kalksak saatlerimizi alacak daha nice proje, destek ve programla TÜRGEV'imiz ve eser bırakan çalışmalarını sürdürüyor. Şurası da takdire şayandır. 2023'ten bugüne yüzlerce Filistinli evladımıza TÜRGEV tarafından çeşitli düzeylerde burs, barınma imkanı ve psikososyal destek verildi. Gazze'de eğitim hayatı kesintiye uğrayan öğrenciler TÜRGEV çatısı altında yeniden okulla buluşturuldu. Suriye'de 13 buçuk yıl süren iç savaştan etkilenen genç kardeşlerimize eğitim, sosyal hayata uyum ve barınma destekleri sağlandı. Büyük bir titizlikle yürütülen tüm bu faaliyetler için TÜRGEV ailesinin her bir mensubuna bugün bir kez daha yürekten teşekkür ediyorum. Rabbim çalışmalarınızı daha verimli, daha bereketli kılsın diyorum. Sevgili genç kardeşlerim, kıymetli misafirler, şurası bir hakikat ki insanlık tarihinde hemen her çağda büyük değişimler, önemli dönüşümler yaşanmıştır. Bunlar sonuçları itibariyle insanlığı yeni fırsatlarla tanıştırırken diğer taraftan zorlu sınamalarla karşı karşıya bırakmıştır. Bizler şu anda tam olarak böyle bir dönemi yaşıyoruz. Asırlar boyunca insanı insan yapan hasletler tek tek muhasara altına alınıyor. Aile başta olmak üzere toplumu bir arada tutan ve geleceğe taşıyan kurumlar belli çevreler tarafından hedef tahtasına konuluyor. LGBT gibi insan fıtratına aykırı sapkınlıklar, buna benzer fikir ve ideolojiler yine bu odaklar tarafından genç zihinlere enjekte edilmeye çalışılıyor. Eş zamanlı olarak yapay zeka ve dijital teknolojiler sunduğu avantajlarla birlikte yeni risk ve tehditleri de beraberinde getiriyor. Kendini hukukun ve toplumun üstünde gören elitist bir azınlık, kurdukları gizli cemiyetlerle ellerine geçirdikleri asimetrik güçle, teknolojinin sağladığı imkanlarla insanlığın geleceğini ipotek altına almaya çalışıyor. Burada şu noktayı da özellikle dikkatinize getirmek isterim. Doğrudan insana ve insanlığa yönelen bu tehdit karşısında istisnasız hepimiz müteyakkız olmak, tedbirlerimizi almak zorundayız. Bunun için evvel emirde kendi kaynaklarımıza özümüzü teşkil eden kendi değerler manzumemize sahip çıkmak durumundayız. Kendimize başkalarının merceğinden bakmayacağız. Kendimizi başkalarının ürettiği bilgi ve kavramlarla anlamaya, tarif ve tahlil etmeye çalışmayacağız. Tarihimize, kimliğimize, kültür ve medeniyet kıymetlerimize en güçlü şekilde sahip çıkacağız. Bunun için de kendisini akışa bırakan değil, akışa yön veren bir gençlik yetiştireceğiz. Bu bakımdan Türkiye Gençlik ve Eğitime Hizmet Vakfımızın üstlendiği misyonu çok ama çok kıymetli buluyorum. Tabii şunu da vurgulamakta fayda görüyorum. Sevgili kardeşlerim, kendinizi tanımanın bir yolu da size husumet besleyenlerin kim olduğuna bakmaktır. Size düşmanlık edenler, iftira atanlar, sizin kuyunuzu kazmaya çalışanlar kim olduğunuzu anlama noktasında adeta bir ayna işlevi görür. O aynada hem kendinizi hem de size saldıranların suretini görürsünüz. TÜRGEV geride bıraktığımız 30 yılda bu açıdan bir mihenk taşı oldu. Milli iradeye düşmanlık edenler hedef tahtasına TÜRGEV'i de koydu. Ahlaklı, nitelikli, şuurlu, özgüven ve misyon sahibi bir gençliğin yetişmesini istemeyenler TÜRGEV'e de diş biledi. Ağına düşürdüğü gençlerimizi birer robota dönüştüren FETÖ, TÜRGEV'e işte bunun için alçakça saldırdı. 28 Şubatçı vesayet heveslileri TÜRGEV'i işte bunun için hedef aldı. CHP zihniyeti eline geçirdiği her fırsatı TÜRGEV'i yıpratmak, bu çatı altında verilen hizmetleri engellemek amacıyla işte bunun için kullandı. Bakın, çok açık söylüyorum. Bunların rahatsızlığı TÜRGEV değildir. Vakfın temsilcisi olduğu misyondur. Bunların asıl rahatsızlığı Teknofest gençliğinin ayak sesleridir. Türk gençliğini ifsad eden marjinal yapılara destek verirken yerli ve milli kuruluşların kapısına dikilmelerinin gerisinde sadece ideolojileri değil, aynı zamanda millete ve milletin değerlerine karşı duydukları işte bu öfke vardır. Son 1,5 yılda ortaya saçılanlar, bunların gençleri nasıl gördüklerini, gençlere hangi çarpık gözle baktıklarını hepimize göstermiştir. Gençlik gibi bir dertlerinin olmadığını hep beraber gördük. Liyakat ve ehliyeti ağızlarından düşürmeyenlerin belediyeleri nasıl akraba çiftliğine çevirdiğine yine hep beraber tanıklık ettik. Şundan emin olunuz ki milletimiz de aynı şekilde gençleri kimlerin hangi tuzaklara düşürmek istediğinin farkındadır. Bunların ne millet ne de gençler nazarında makes bulması artık mümkün değildir. Bunlara meydanı terk etmeyeceğiz. Gençlerimizi bunların ikbal kavgalarına meze yaptırmayacağız. Bugün bir kez daha altını çizerek ifade etmek istiyorum. Hepimiz bu millete ve ümmete karşı büyük bir mesuliyet taşıyoruz. Ulaşamadığımız her genç hem sizin hem bizim için bir kayıptır. Marjinal örgütlere, gayrimilli ideolojilere, zehir tacirlerine, terör ve suç örgütlerine kaptırdığımız her evladımız hepimiz için büyük bir kayıptır. Onun için daha fazla gencimize ulaşmak, daha fazla gencimizin elinden tutmak için hep beraber daha çok çalışacağız. Karşılığını sadece Allah'tan bekleyerek bu kutlu dava uğrunda mücadele etmeye inşallah sabırla devam edeceğiz. Sizlerden de aynı kararlılığı ve samimiyeti bekliyorum. Eğitim ve gençlik hizmetlerinizi en güzel, en kapsamlı, en kuşatıcı şekilde ifa edeceğinizden hiçbir şüphe duymuyorum. Bu düşüncelerle Türk evimizin 30. kuruluş yıl dönümünün bir kez daha hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. Ödül sahiplerimizi tekrar tebrik ediyorum. Vakıf mensuplarımıza, gönüllü bağışçı ve hayırseverlerimize, bu çatı altında gençler için uğraşan, didinen her bir kardeşime teşekkür ediyorum. Sizleri sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Sağ olun, var olun, kalın sağlıcakla.
1: Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a hitapları ve kıymetli teşrifleri için şükranlarımızı...
2: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasını dinledik az önce. İstanbul'da Haliç Kongre Merkezi'nde bulunuyor. TÜRGEV'in 30. kuruluş yıl dönümü kapsamında katıldığı programda az önce kürsüdeydi. Hitapları vardı. Biz de kulak verdik, dinledik. Programda diğer aşamalarında geçiliyor şu sıralarda ve eşi Emine Erdoğan da sahneye doğru yol almakta. Bir hediye takdimi yapılacak ilerleyen dakikalar içerisinde. 10 öğrenci hediye takdim ödül töreni şu anda gerçekleşmekte. İstanbul Haliç Kongre Merkezi'ndeki programda canlı yayında ekranlarınıza taşıyoruz biz de.
1: Cumhurbaşkanımıza GİF Silopi öğrencilerimizin ortak çalışması olan Kubbetü Sahre eserini takdim ediyor.
2: Hediyeler takdim ediliyor. Daha sonra fotoğraf çekimine geçilecek vakıf meclis üyeleriyle birlikte. Ve kısa bir zaman sonra da program sonlanacak Haliç Kongre Merkezi'nde. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın vermiş olduğu mesajlara bakacak olursak, tabii hem gündeme dair değerlendirmeleri oldu, hem de 30. kuruluş yıl dönümünü gerçekleştiren TÜRGEV Vakfı'nın kapsamında bazı açıklamaları oldu. Her yıl 500'ün üzerinde öğrenciye burs imkanı, hafızlık kursları ve kütüphaneler gibi imkanlarla buluşturduklarını söyleyen Erdoğan, devamında da şu satırlara yer verdi. Burada saymaya kalksak saatler sürecek kadar eser bırakan TÜRGEV'imiz çalışmalarını sürdürüyor. Yüzlerce Filistinli evladımıza burs, barınma imkanı ve psikososyal destek veriliyor. Gazze'de eğitim alamayan gençler okulla buluşturuluyor. Suriyeli gençlere eğitim sağlanıyor ve bugün bir kez daha TÜRGEV ailesine yürekten teşekkür ediyorum dedi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan. Şimdi İlkay Dikici'ye dönelim. Programı yerinde takip ediyor. İlkay, neler aktaracaksın bize?
3: Atas'tan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan TÜRGEV'in 30. yılı için düzenlenen programa katıldı. Programla bir konuşma gerçekleştirdi. Şu dakikalarda da programın anısına hem Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hem de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'a bir hediye takdimi yapılıyor. Bu hediye takdiminin ardındansa TÜRGEV Yetişen Değerler ödülleri takdim edilecek. O ödüllerde sahiplerini bulacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan TÜRGEV'in 30. yılı için düzenlenen programda da bir konuşma gerçekleştirdi. Bu konuşmasının satır başlıklarında TÜRGEV'in kurulduğu günden bu yana yapmış olduğu projelerden bahsetti. O projelerin anlamlarından, özelliklerinden bahsetti ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasının satır başlıklarından bir tanesi aile kavramı vardı. Aile başta olmak üzere toplumu bir arada tutan kurumların önemli olduğunu söz etti ve bu kapsamda da akışa yön veren gençlik yetiştireceğiz. TÜRGEV'in üstlendiği misyonu çok kıymetli buluyorum dedi Cumhurbaşkanı Erdoğan. Aynı zamanda Cumhurbaşkanı Erdoğan gençlere de seslendi. Sizin kuyunuzu kazmaya çalışanlar kim olduğumuzu anlama konusunda ayna hizmeti görür ifadelerini kullandı. Yine Cumhurbaşkanı Erdoğan ve aynı zamanda da konuşmasının sonlarına doğru da suç örgütleriyle mücadelede devam edileceği yönünde de mesajlar verdi. Marjinal örgütlere, zehir tacirlerine, terör ve suç örgütlerine kaptırdığımız her evladımız hepimiz için kayıptır. Hep beraber daha çok çalışacağız dedi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan. TÜRGEV için düzenlenen programdaki konuşmasında dediğimiz gibi şu dakikalarda da Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'a bir anı niteliğinde hediye takdimi yapılıyor. Ardından ise TÜRGEV yetişen değerler ödülleri takdim edilecek Atas'ta.
2: Evet, İlkay Dikici'nin notları bu şekildeydi. Yine biz de bültenimizin yavaş yavaş sonuna geliyoruz. Saat başına tekrar karşınızda olacağız.
4: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu. Reklam.
5: Haziran ayında alışverişleriniz Bankart'la kazanca dönüşsün. Bireysel Bankart kredi kartınızla 1-30 Haziran tarihleri arasında elektronik ve beyaz eşya alışverişlerinizde 7500 TL'ye, mobilya alışverişlerinizde 8500 TL'ye, havayolu bilet alımlarınızda 6000 TL'ye varan Bankart lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve detaylı bilgi Bankart Mobil'de, Bankart.com.tr'de. Bankart, seni düşünür o.
6: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
4: Reklam.
7: FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru Hyundai, Dünya Kupası maç takvimini sunar.
8: Maç takvimi.
9: Dünya Kupası'nda ikinci grup maçları tam gaz devam ediyor. Gün F grubu maçıyla açılacak. Saat 20'de Hollanda ve İsveç karşı karşıya gelecek. Ardından E grubunda ilk maçını farklı kazanan Almanya ile yine 3 puanı bulunan Fil Dişi Sahili saat 23'te karşılaşacak. Saat 3'te Ekvador'la Curaçao arasında oynanacak mücadelenin ardından gün sabah saat 7'de F grubundaki Tunus-Japonya maçıyla noktalanacak.
8: Maç takvimi.
7: FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru Hyundai, Dünya Kupası maç takvimini sundu.
4: NTV Radyo.
10: Yiğit Akü yol durumunu sunar.
11: Karayolları Genel Müdürlüğü duyurdu. İzmir-Çeşme Otoyolu'nun 0-12. Kilometrelerinde ve Konya-Afyon-Karahisar yolunun 50-54. Kilometrelerinde yol bakım çalışmaları yapıldığından ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor. Sürücüler dikkatli seyretmeli.
12: Türkiye'nin aküsü ileriye götürür.
10: Yiğit Akü yol durumunu sundu.
4: NTV Radyo.

0: Yeniden merhaba, 18 bülteni ile karşınızdayız. İran, ABD'nin mutabakatı ihlal ettiği gerekçesiyle Hürmüz Boğazı'nın kapatıldığını duyurdu. Açıklama İran ordusunun savaşı yürüten birimi Hatemül Enbiya Merkez Karargahı'ndan geldi. Amerika Birleşik Devletleri'nin mutabakat sorumluluklarını yerine getirmemesi ve İsrail'in Lübnan'a saldırılarını devam ettirmesi nedeniyle Hürmüz Boğazı'nın gemi trafiğine kapatıldığı belirtildi. Bunun Amerika'nın yükümlülüklerini yerine getirmemesine karşı ilk adım olduğu aktarılan açıklamada, saldırganlık devam ederse düşmanı yükümlülüklerine uymaya zorlamak için daha ileri adımlar planlanacak ve atılacaktır ifadesine de yer verildi. İran'la ABD arasındaki anlaşma Lübnan dahil tüm cephelerde savaşı bitirmeyi öngörüyor. Mutabakat zaptı İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkian ve Amerikan Başkanı Donald Trump tarafından dijital ortamda imzalanarak yürürlüğe girmişti. Diğer yandan İran heyeti ABD ile müzakereler kapsamında İsviçre'ye doğru yola çıktı. Türkiye savunma sanayindeki gelişim sayesinde ihraç kalemlerine bir yenisini daha ekledi. Tarihinde ilk kez bir NATO ve Avrupa Birliği ülkesi savaş gemisi ihraç etti. İstanbul'da düzenlenen teslim törenine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da katıldı. Erdoğan, bölgesel ve küresel gerginlikler karşısında Türkiye'nin sergilediği duruşa dikkat çekti. Bizim kimsenin toprağında egemenliğinde gözümüz yoktur ve olmamıştır mesajını verdi.
1: Türkiye'nin gayesi bölgemizde gerilim üretmek değil, barışı, adaleti, huzuru ve istikrarı güçlendirmektir. Biz kimseyle kriz, kaos, kavga ve çatışma peşinde değiliz.
2: Türkiye tarihinde ilk kez bir NATO ve Avrupa Birliği ülkesine savaş gemisi ihraç etti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan mesajını İstanbul Tersanesi Komutanlığı'nda düzenlenen gemi teslim töreninde verdi. İstanbul'da inşa edilen açık deniz karakol gemisi Kamramon Korveti, Romanya Deniz Kuvvetleri'ne teslim edildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, bölgesel ve küresel gerginlikler karşısında Türkiye'nin sergilediği duruşu net bir dille ifade etti.
1: Bizim kimsenin toprağında, egemenliğinde gözümüz yoktur ve olmamıştır. Bizim kimsenin meşru hak ve çıkarlarında gözümüz yoktur ve olmamıştır. Bununla birlikte hiç kimsenin de egemenliğimize kastetmesine, ülkemize tehdit oluşturmasına, menfaatlerine zarar vermesine müsaade etmeyiz. İlkemiz çok net. Biz ne hak yeriz ne de hakkımızı yediririz.
2: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Rumen mevkidaşının da katıldığı törende açık deniz karakol gemisi TCG Koçhisar'ında Türk Deniz Kuvvetleri'ne teslimi yapıldı. Tören sonrası iki cumhurbaşkanı tersane komutanlığında görüşme gerçekleştirdi. İkili ilişkiler ve bölgesel meseleler ele alındı. Görüşmede Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin kıyıdaş ülkelerle eşgüdüm halinde Karadeniz'de güvenliğin sağlanması ve korunması konusunda titiz çalışmalar yürüttüğünü vurguladı.
0: Bu hafta sonu üniversite sınavı heyecanı var. YKS'nin ilk oturumu olan temel yeterlilik testi geride kaldı. Hem öğrenciler hem de aileler heyecanlıydı. Sınavsa bazı öğrenciler için kolay, bazıları için zordu.
2: Tüm yıl emek verdiler, artık sona yaklaştılar. Yaklaşık 2,5 milyon öğrenci üniversitelere girebilmek için ilk aşamayı tamamladı. Öğrenciler Yükseköğretim Kurumları sınavının ilk oturumu temel yeterlilik testi için ter döktü. Sınava geç kalmak istemeyenler erken saatlerde okulların önünde hazır bulundu.
3: Heyecan var mı?
4: Çok var yani, bir sene çalıştık, o kadar emeklerimizi karşına alabilecek miyiz, alamayacak mıyız? Onun heyecanı çok var şu an.
3: Erkenden gelmişsiniz, bekliyoruz.
5: Geldik, heyecan sardı. Çocukları bu sınava girecek, bütün çocukların hepsine başarılar diliyoruz inşallah.
3: Siz mi daha heyecanlısınız, kızınız mı?
4: Biz tabii ki.
2: Herkes kendi yöntemiyle sınav için motivasyon ve destek sağlamaya çalıştı.
6: Biraz manifestliyoruz üniversiteye. İnşallah tutar bakalım.
3: Şimdi o manifestliyorum dedi. Siz de dua okuyorsunuz.
7: Evet, biz de her iki taraftan manifestlemeye devam ediyoruz.
2: Sınav saat 10.15'te başladı. Öğrenciler sınav salonunda ter dökerken aileleri heyecanla dışarıda bekliyordu. 2 saat 45 dakika süren sınavın sonunda aileleri, öğrencileri alkışlarla karşıladı. Ellerinde çiçeklerle bekleyenler de vardı.
3: Biz de bu çiçeklerin sahibi kim diye bekliyorduk. Siz misiniz?
4: Yani teşekkür ederim.
3: Sizden haberiniz var mı?
4: Hayır, yoktu.
3: Nasıl geçti?
4: Yani güzeldi. Keşke daha çok vakit olsaydı.
2: Sorular kimine zor geldi, kimine kolay.
8: Matematiği fullediğimi evet, düşünüyorum. Doğru. Zaten bilgisayar mühendisliği istiyorum.
9: Yani sayısal kısım daha zordu. Sözelde felsefe çok zordu.
4: Sınav güzel geçti. Yapamadığım yerleri boş bıraktım. Emin olduğum soruları yaptım. Ama matematik zordu.
3: Hangisi kolay, hangisi zor?
10: Ya Türkçe biraz çeliştiriciydi. Felsefede çok zorlandım. Ya matematikte kolaydı. Hemşirelik istiyorum, sağlık.
11: Siyaset konusunda ilerlemeyi düşünüyorum. Hatta tarih. Tarih. Zaten burası da siyasal. Güzel bir üniversite. Ben üniversiteyi de beğendim maşallah.
3: Yani. Göz mü koydunuz üniversiteye?
11: Evet, evet.
2: Herhangi bir tercihte bulunabilmek için tüm öğrencilerin TYT'ye girmesi zorunluydu. Pazar günü ise 4 yıllık üniversiteleri tercih edebilmek için girilmesi gereken alan yeterlilik testi var.
0: İlk ve orta öğretim kurumlarındaki yaklaşık 18 milyon öğrenci için yaz tatili öncesi son hafta başlıyor. Bu günler kültür, sanat, etkinlikleri ve sporla geçecek. Milli Eğitim Bakanlığı dönem sonu kültür, sanat ve spor faaliyetleri haftası planı hazırladı. Faaliyetlerin velilere külfet çıkarmadan okulların imkanları dahilinde öğrencilerin ilgisini çekecek şekilde uygulanması istendi. Hafta boyunca dilimizin zenginlikleri, iyiliği paylaş saati başlıklı faaliyetler, geleneksel oyunlar ve yıl sonu kermesi gibi çok sayıda etkinlik düzenlenebilecek. Öğrenciler 26 Haziran Cuma günü karnelerini alarak 14 Eylül'e kadar yaz tatiline girecek. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Kültür AŞ Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal'ın kaçırılmasıyla ilgili yürütülen soruşturmada yeni gelişmeler var. Gözaltına alınanların sayısı 10'a yükseldi. Bazı zanlıların ifadeleri de ortaya çıktı. Bu ifadelere göre Erhan Karaal bulunmasaydı öldürülecekti.
12: Biz aileden tekrar fidye isteyeceğiz. Fidyeyi vermezlerse sana haber ederiz. Sen de kafasına sıkarsın. Burası boş bir yer. Cesedi 45 gün sonra zor bulurlar. Biz de izimizi kaybettiririz. Bizi bulamazlar.
13: Korkutucu ifadeler İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Kültür AŞ Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal'ı kaçıran zanlıya ait. 27 yaşındaki zanlının yakalandıktan sonra emniyette verdiği ifadede olayın tetikçisi olarak görevlendirildiğini itiraf ettiği belirtildi. Zanlının uyuşturucu başta olmak üzere çok sayıda suçtan kaydı bulunuyor. Erhan Karaal'ın kaçırılmasıyla ilgili polis elde ettiği yeni bilgilerle iki kişiyi daha yakaladı. Gözaltı sayısı 10'a çıktı. Şüpheliler arasında Erhan Karaal'ın işten çıkardığı eski bir İstanbul Büyükşehir Belediyesi çalışanıyla Kültür AŞ'den ihale alan iki müteahhitin olduğu iddia ediliyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik davada da tutuksuz yargılanan Erhan Karaal, çarşamba akşamı evinin önünden bir araca bindirilerek kaçırılmıştı. Ardından kimliği belirsiz kişiler ailesini arayarak fidye istedi. Karaal, polisin yaptığı araştırma sonucu, kaçırıldıktan 32 saat sonra Tuzla'da prefabrik bir evde elleri bağlı ve yaralı vaziyette bulundu.
14: Erhan çok ağır bir darp almış. Yoğun bakımda şu anda. Konuştuğumuzda çok şaşkın olduğunu, neden bunu yaşadığını, kendisiyle ilgili hiçbir sorunun olmadığını, halen daha bir anlam veremediğini, yetkili mercilerin bunu araştırıp sonuçlandıracağını, ayrıntılarıyla bize döneceklerini söyledi.
13: Soruşturma kapsamında zanlıların bağlantıları araştırılmaya devam ediyor.
0: Ankara'da bir hakaret ve tehdit davasında ilginç bir karar alındı. Mağdur, dikey ve robot süpürge alınması şartıyla şikayetten vazgeçeceğini söyledi. Talep de kabul edildi. Başkent'te bir kişi telefonda kendisine hakaret ve tehditte bulunduğu gerekçesiyle eşinin dayısından şikayetçi oldu. Savcılık dosyayı uzlaştırma bürosuna gönderdi. Yapılan görüşmelerde mağdurun şikayetten vazgeçme şartı netleşti. Tehditle suçlanan kişi talep edilen dikey ve robot süpürgeyi alarak teslim etti. Mağdur da davadan vazgeçti. İstanbul'daki taksilerde Singapur modeline geçiliyor. Yeni modelle artık yolcular yoldan çevirdikleri taksilere dahi puan verip yolculuğunu değerlendirebilecekler.
15: Singapur modeli taksicilik sistemi diye bir program yazdırdık. Şu anda test aşamasındayız. Bir aya kalmaz bir sürede de biz bunun lansmanını yapacağız.
13: İstanbul'daki taksilere Singapur modeli geliyor. Amaç taksi verimliliğini artırmak. İstanbullulara daha konforlu bir ulaşım hizmeti sunmak.
15: İstanbullulara tamamen dijitalleşmiş, yoldan da yolculuk yapsanız taksiye puan verebileceğiniz bir sistemi adapte edeceğiz.
13: Yeni modelin detaylarını İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı İsmet Dalcı basın toplantısıyla duyurdu. Güvenli yolculuk için başlatılan sarı

0: Sonra bir de davetliler huzurunda yapılan mizansenle evleniyorlar.
1: Efendim ben diyorum ki evlilik müessesesi eşit müessesedir. Ben ikisi de birden evlilik cüzdanı şöyle veriyorum. Kocaman alkışlarla efendim.
2: Cübbesini giyiyor, elinde mikrofon, şahitler huzurunda nikah kıyıp çiftlere evlilik cüzdanını teslim ediyor. Ancak tüm yaptıkları bir oyundan ibaret.
3: İyi günde, kötü günde, hastalıkta, sağlıkta, ayakkabıcıda, çantacıda, hiçbir zaman sıkılmayacağınıza ve özgür iradenizle eş olarak kabul ediyor musunuz efendim?
4: Evet.
2: Organizasyon işleriyle uğraşan Eser İlkkan Güçlüoğlu, düğünlerde nikah memuru kılığına girip çiftleri evlendiriyor. Nikah tarihiyle düğün günü uyuşmayan gelin ve damatlara belediyede imza attıktan sonra davetliler huzurunda bir kez daha evet dedirtiyor. Özellikle yaz aylarında talep artıyor, çok sayıda oyuncu nikah memuru kılığında düğünlere gidiyor.
5: Mesela kışın nikahlarını kıyıyorlar, sade bir şekilde imza atıyorlar ama yazın düğün yapmak istiyorlar. Düğünde de bunu görsel bir şekilde davetlilere, ya biz de kameralar karşısında nikahımızı kıymamız gerektiğini düşünüyorlar. Gerçek nikah memuru ikinci kez gidemediği için bizlere başvuruyorlar.
2: Kıyılan mizansen nikahları çoğu zaman davetliler de gerçek sanıyor.
6: Çok mantıklı bence. Çok sevdim bu fikri. Bu anı sevdiklerimle paylaşmayı çok çok istediğim için bu tiyatral nikah memurluğunu yapardım.
7: Şu an nikahımız kıyılacak ama salonda böyle bir şey denenebilir. Güzel bir anı kalır, hatıra kalır ilerisi için. Davetlilerin haberinin olmasını istemezdim. Çünkü o zaman bir anlamı kalmaz. Büyüsü bozulur.
8: Tiyatral nikah memurluğunu duymuştum. Arkadaşlarım yapmıştı. Gayet keyifli ve güzel geçmişti.
2: Göstermelik nikahlar düğün organizasyonu kapsamında ücret karşılığında kıyılıyor.
5: Şu anda daha sezonun başı. Sezonun başı olmasına rağmen tiyatral nikah şu anda 8-9 tane kıydık.
0: Almanya'nın önde gelen yayın kuruluşlarından Bild gazetesi 2026 yılına yönelik hazırladığı Türk Rivierası'nın en iyi 10 oteli seçkisinde Antalya'yı Avrupa'nın öne çıkan tatil destinasyonları arasında gösterdi. Değerlendirmede Antalya'nın Belek, Lara ve Side bölgelerindeki otellere vurgu yapıldı.
9: Almanya'nın önde gelen yayın kuruluşlarından Bild, Türkiye'nin turizm başkenti Antalya'yı Avrupa'nın öne çıkan tatil destinasyonları arasında gösterdi. Gazetenin 2026 Türk Rivierası'nın en iyi 10 oteli başlıklı değerlendirmesinde Türkiye'nin Akdeniz kıyılarında sunduğu tatil deneyimine geniş yer verildi. Değerlendirmede Antalya'nın kalite ve fiyat dengesiyle Avrupa'daki birçok rakip destinasyonu geride bıraktığı belirtildi. Gazetenin seçkisinde Antalya'nın Belek, Lara ve Side bölgeleri öne çıkan adresler arasında gösterildi. Belek'in lüks resort otelleri ve golf turizmi olanaklarıyla dikkat çektiği belirtilirken, Lara'nın şehir ve havalimanı bağlantılarıyla sunduğu erişim kolaylığı ve uzun sahil şeridinin erişilebilir bir tatil deneyimi sunduğu ifade edildi. Side ise aile dostu yapısı, güçlü konaklama altyapısı ve zengin tatil deneyimiyle öne çıkan bölgeler arasında yer aldı. Alman gazetesi Antalya'nın uluslararası ölçekte güçlü bir konuma sahip olduğunu vurguladı. Değerlendirmede destinasyon seçiminde tesis kalitesinin yanı sıra ulaşım kolaylığı, plaj altyapısı ve ziyaretçi deneyiminin de belirleyici unsurlar olduğuna dikkat çekilirken Antalya'nın uluslararası seyahat pazarındaki cazibesini koruduğu belirtildi.
0: Noktalıyoruz. Birazdan spor haberlerini izleyebilirsiniz.
10: NTV Radyo.

Kendi kendine nasıl yatırım yapsam diye konuşuyorsun ama tek değilsin. Biz de yatırım konuşuyoruz. Garanti BBVA YouTube kanalında İrem Sak soruyor, alanında uzman konuşmacılarımız cevaplıyor. Yatırım konuşuyoruz serimizi takip et, yatırım

0: Pardon, bakar mısınız? Lütfen biraz sessiz olur musunuz? Hastamız var.
1: Tamam, siz eğlenmenize bakın, sıkıntı yok.
2: 112'yi arayın, gereğini yapalım. Başkalarının huzur ve sükununu bozacak

0: gürültüye neden olanlara ilgili kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İpcep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
1: Masraf çıkmasın diyen KOBİ'lere ücretsiz e-fatura Dijikolay'da, Dijikolay İş Bankası'nda. İşnet'in yeni e-fatura müşterilerine özel...

0: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Reklam. Engelsiz.
2: Görmeyen atlet nasıl koşuyor?
3: Yapamam dememeyi öğretiyorum aslında. Çünkü ben yapıyorum, ben yaşıyorum.
2: Tekerlekli sandalyede dans sporunu duydun mu?
3: Bana dans olarak müzikle birlikte özgürleştiğimi hissediyorum.
2: Kolları olmayan yüzücü...
4: Sahip olmadıklarıma değil de sahip olduklarıma tutunuyorum.
2: Ya da görmeyen dağcıyı biliyor musun?
5: Ayaklarımla bastığım taşların böyle, ayaklarımla o taşları sanki görüyorum. Yukarı doğru çıkartıyorum.
2: NTV Radyo'da farklı bedenlerdeki sporculara alan açıyoruz. Engelli denilen bu sporlardaki gelişmeleri duyuruyor, sporcuların hikayelerini, nasıl yaptıklarını dinliyoruz.
6: Kendi kendinize şunu söyleyeyim, ben başarabilirim. Ben savaşmazsam kaybedeceğim ve başaracağım.
2: Birbirimizi tanımak, anlamak için. Çünkü biz farklılıklarımızla biziz. Ayhan Aktaş'ın programı cumartesi 15.15, pazar 11.15'te NTV Radyo'da. Programın arşivi ntvradio.com.tr adresinde ve tüm podcast platformlarında. Spor haberleri başlıyor.
7: Merhaba, spor haberleriyle karşınızdayız. Türkiye'nin Dünya Kupası macerası ne yazık ki hayal kırıklığıyla bitti. Paraguay'a 1-0 yenilen Ay Yıldızlılar 3. maçlar oynanmadan turnuvaya veda etti.
8: A milli takımın Dünya Kupası serüveni hüsranla sona erdi. D grubundaki ikinci maçında Paraguay'a 1-0 yenilen Ay Yıldızlıların gruptan çıkma şansı kalmadı. San Francisco'daki mücadelede Galarza'nın ikinci dakikadaki golüyle geriye düşen milliler maçı çevirmeyi başaramadı. Paraguay 45+3'te Almiron'un gördüğü kırmızı kartla 10 kişi kaldı. İkinci yarıda eksik rakibi karşısında risk alan Türkiye 32 şuttan gol çıkaramayınca sahadan mağlup ayrıldı. Teknik direktör Montella kariyerinde ilk kez böyle bir tabloyla yüzleştiğini söyledi.
9: Çok üzgünüm. Utanç duyuyoruz. 35 yıllık futbol hayatımda böyle iki maç görmedim. Kader bizden yana değildi. Futbolcularıma başınız dik ayrılın. Çünkü her şeyinizi verdiniz dedim. Bu bizim için bir ders olacak. Büyük turnuva oynama alışkanlığını kazanıp Dünya Kupası'na bir daha katıldığımızda böylesine senaryolara hazır olacağız.
8: Ay Yıldızlı futbolcular erken veda nedeniyle özür diledi.
10: Bütün halkımızın özür dileyen başka bir kelime diyecek bir şey bulamıyorum yani. Herkes elinden geleni yaptı. Olmayınca olmuyor abi yani. Futbolda böyle şeyler var. Hani iyi günler de var, kötü günler de. Ama dediğim gibi bütün sorumluluk bizde. Çok daha iyisini yapabilirdik. Çok daha iyisinden ziyade bu maçı hani gruptan çıkabilirdik yani. O yüzden bütün sorumluluk bizde. Tekrardan bütün halkımızdan ben çok özür diliyorum.
11: Tabii ki çok üzgünüz. Diyecek bir şey yok. Üzgünüz. Denedik. Fazlasıyla denedik. Bizim gibi kaliteli bir futbolculardan oluşan bir takımın grup lideri olarak çıkması gerekirdi ama hayatta bazen istediğin şeyler olmuyor. İstenileni veremediğimiz için hep birlikte bir hayal kırıklığı yaşıyoruz.
8: D grubunda ilk iki haftayı golsüz ve puansız tamamlayan A milli takımın 3'er puanlı Avustralya ve Paraguay'ı ikili averajda geride bırakma ihtimali kalmadı. 62 şut çektiği iki maçta golle tanışamayan Türkiye, 2026 Dünya Kupası'na Haiti'den sonra veda eden ikinci ülke oldu. Milliler D grubundaki son maçında 6 puanla liderliğini garantileyen Amerika Birleşik Devletleri ile cuma sabahı saat 5'te karşılaşacak.
7: Türkiye'nin Dünya Kupası'ndan elenmesi yurt dışında da büyük bir sürpriz olarak değerlendirildi. La Gazzetta dello Sport, Marca, BBC gibi önde gelen basın kuruluşları bu erken vedayı okuyucularına duyurdu.
12: Türkiye'nin Dünya Kupası'na erken vedası Avrupa basınını da şaşırttı. Önde gelen futbol ülkelerinde gazeteler Arda Güler'li, Kenan Yıldız'lı milli takımın elenmesini internet sitelerinde ana sayfalarına taşıdı. İspanya'da Marca, Arda Güler'in "Allah'ım neden" sözlerini başlık yaptı. Haberde iki maçın ardından Türkler kupanın dışında kaldı. İki mağlubiyet, sıfır gol ve bitti. Dünya Kupası'na damga vurması beklenen takım büyük bir darbe aldı ifadeleri kullanıldı. İtalya'da teknik direktör Vincenzo Montella ve Kenan Yıldız öne çıktı. La Gazzetta dello Sport, Galarza golü attı, Paraguay 10 kişi kaldı ama pes etmedi. Montella'nın Türkiye'si elendi ifadeleriyle haberi duyurdu. Tutto Sport, yıkılan hayaller başlığını attı. Gazete, Kenan Yıldız'ın Juventus'ta beklentilerin uzağında kalan sezonunun ardından milli takımla da büyük bir şok yaşadığını vurguladı. İngiltere'de The Guardian'da haberini milli takımın yıldızlarını öne çıkararak verdi. Arda ve Kenan'ın önderlik ettiği altın jenerasyonun küresel çapta iz bırakması bekleniyordu. Ancak futbolcular ve teknik heyet Amerika maçı öncesinde sert bir tepkiyle karşılaşacaklar ifadeleri kullanıldı. BBC, Türkiye'nin iki maç sonunda elenmesini Arda Güler'in fotoğrafıyla haberleştirdi.
7: Fenerbahçe Beko Basketbol Süper Ligi'nde sezonu şampiyon tamamladı. Beşiktaş Gey'ini 77-75 yenen Sarı Lacivertliler tarihinde 13. kez lig zaferine uzandı.
12: Fenerbahçe Beko Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde üst üste 3. kez şampiyon oldu. Final serisi 4. maçında Beşiktaş Gey'ine konuk olan Sarı Lacivertliler rakibini Tarık Biberovic'in son saniye basketiyle 77-75 mağlup etti ve seriyi 3-1 kazandı. Fenerbahçe tarihinin 13. lig şampiyonluğuna uzanırken Beşiktaş ise üst üste 2. finalinden de yenik ayrıldı. Sarı Lacivertlilerin baş antrenörü Sarunas Yasikevicius, Jelko Obradovic'in ardından kulübü üst üste 3 kez lig şampiyonluğuna taşıyan ilk çalıştırıcı oldu.
13: Çok yorgunuz ama bir o kadar da mutluyuz. Rakibimizi, koçunu ve taraftarını tebrik ediyorum. Türk basketbolu adına harika bir seriydi.
12: Fenerbahçe'yi kupayı getiren maçta Wade Baldwin 21, Tarık Biberovic 17 sayı üretti. Ev sahibi Beşiktaş'ta ise takım kaptanı Yiğit Arslan'ın 19 sayılık performansı final serisini son maça taşımaya yetmedi. Karşılaşmada 9 dakika süre alan Nando De Colo ise 20 yıllık basketbol kariyerini bu maçla noktaladı.
14: To finish my career with a trophy, it's always...
12: Öte yandan Wade Baldwin final serisinin en değerli oyuncusu seçildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan sosyal medya hesapları üzerinden yaptığı paylaşımda Fenerbahçe Beko'nun şampiyonluğunu tebrik etti. Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde yeni sezon Ekim ayında başlayacak.
7: Spor haberlerini noktaladık. Mutlu akşamlar.

0: NTV Radyo. NTV Radyo'yu internette ntvradio.com.tr adresindeki canlı dinle butonuna tıklayarak ya da akıllı cihazlarınıza indireceğiniz NTV Radyo uygulamalarından da dinleyebilirsiniz. Acı, tatlı, mayhoş. Yemek kültürü yazarı Aydın Öneytan'la bir tutam tarif, biraz da tarih.
1: Merhabalar. Yaz geldi mi, Haziran geldi mi, artık yaz meyvelerinin de en güzelleri tezgahlara düşmüş demektir. Şimdi yaz meyveleri deyince ne anlıyoruz? Aslında baharın güzel meyvelerinin de yavaş yavaş sonuna geliyoruz. Mesela dut, beyaz dut yok olmak üzere tezgahlarda artık son demlerini yaşıyor. Çileğin tabii en güzelleri çoktan çıktı. Ama mesela can eriğini ele alırsak, can eriği artık pembeleşmeye başlamak üzere. Hala piyasada can eriği bulunuyor, yeşil yeşil kütür kütür, ama bir süre sonra artık onları bulamayacağız. Bahar meyveleri deyince aklımıza yeni dünyada gelsin. Hala ağaçlarda görüyorum, tezgahlarda da var, ama bir süre sonra artık onu da bulamayacağız. Şimdi peki bu ilkbahar meyvelerinin sonu, yaz meyvelerinin başlangıcı derken kayısı devreye girdi, kiraz yavaş yavaş bollaşıyor, şeftali kendini göstermeye başladı. O zaman ne yapalım? Güzel bir meyve salatası. Aslında çeşitli ülkelerde çeşitli meyve salatası kültürleri var. Ve meyve salatası bir anlamda yaz meyvelerinin hepsinin bir arada olduğu en güzel, en hafif tatlı biçimi. Şimdi meyve salatası deyince işin içine üzüm de girebilir, kış meyveleri de girebilir, armut girer, elma girer. Aslında dediğim gibi her kültürün de kendine göre bir meyve salatası var. Mesela İtalya'da meyve salatasına Macedonya derler. Macedonya niye? Makedonya'dan adını almış, çok kültürlü, farklı etnik grupların bir arada olduğu karmaşık yapısından ötürü bütün renklerin, bütün lezzetlerin bir arada olduğu bir salata olarak Makedonya ismi meyve salatasına yakıştırılmış. Ama burada meyve salatası Amerika'da da mesela fruit cocktail, yani meyve kokteyli olarak bir dönem çok moda olmuş. Hatta 1940'larda falan, 48'de mesela konserve meyve salataları var. Şimdi konserve meyve salatası da olur mu diyeceksiniz. Oluyor, bal gibi de oluyor. İçine ananas da giriyor, üzüm de giriyor, şu da giriyor, bu da giriyor. Tabii meyveler o nefasetini kaybediyor. Taze taze meyve lezzeti olmuyor, ama onun da kendine göre bir yapısı var. Amerika'da konserve meyveler bayağı bir sanayi olmuş zamanında. Bir kere özellikle ananas. Ananasın hala konservesiz çok revaçtadır. Ama mesela şeftalinin de yarım yarım, bütün bir güneş gibi böyle çok güzel konservesi olurdu. Ama tamamen başkalaşıyor. Mesela ben tuhaf bir şekilde konserve şeftaliyi de severim. Ama onu bambaşka bir şey olarak yemek lazım. Tazesiyle alakası bile yok. Birazcık da meyve salatasında lezzet dengelerine bakmak lazım. Meyve salatası deyince her şeyin karman çorman bir arada olduğu bir meyve salatasına ben hayır diyorum. Birbirine çok yakışan ikililer, üçlüler var. İşte onları bir arada yakalayınca da gerçekten bambaşka oluyor. Mesela sadece bir çilekli salatası yapabilirsiniz. O da meyve salatası olabilir. İçine böyle diğer orman meyvelerinden koyabilirsiniz. Ama mesela o sadece çileğin, özellikle de araya nane yaprakları koyarsanız o kadar güzel, ferah bir tadı olacaktır ki yanına başka bir meyve girmesine gerek bile yok.

zaman birazcık böyle kiloyla aldığımız meyvenin bir iki parçası artar. Bu geçmesin diye hemen onu doğrayı veririz, salata yaparız. Bir ondan bir bundan derken bütün meyveleri bir arada tadabildiğimiz harika bir salata olur. Şimdi İtalyanların meyve salatasına Macedonia dediğini söylemiştim. Fransızlar da aslında sebze salatalarında da küp küp kesilmiş rengarenk sebze salatalarına, aynı zamanda da meyve salatalarına Macedoan diyorlar. Gene Makedonya'dan gelerek. Şimdi Makedonya'dan gelerek derken hemen oraya ufak bir parantez açalım. Bu Büyük İskender'in Makedonya'sı mı yoksa Osmanlı Makedonya'sı mı, onu biraz tartışmak lazım. Çünkü Büyük İskender aslında bir Makedonyalıydı. Fakat bütün dünyayı fethetmişti. Yani o zaman bilinen dünyayı, Kuzey Afrika'dan Hindistan'a kadar uzanan, Avrupa'dan bütün Anadolu falan derken her yeri fethetmişti. Dolayısıyla Büyük İskender'in Makedonya'sı deyince aslında bu Büyük İskender'in fethettiği topraklar da kastedilebilir. Ama bence özünde, kökeninde Osmanlı Makedonya'sı var. Bütün Osmanlı İmparatorluğu'nun bir mikrokozmosu gibi her türlü etnik yapı bir arada, çok kültürlü bir toplum. Peki meyve salatasında hangi meyveler, yani hangi kültürler, hangi lezzetler olmalı? Şimdi ona bakarsak aslında bu işin bir standartı yok. Ama yazılmamış kuralları var. Ama ben size bir de yazılmış kuraldan bahsedeceğim. Çünkü Amerika'da meyve salatası konserveye girmiş. Konserve açacağıyla sofraya konabildiği bir kültür geliştirmiş. 1950'lerden bahsediyoruz. Fruit cocktail, yani meyve kokteylinin, yani meyve salatasının standartları da yazılmış. Şimdi oranlar şöyle: içine girmesi gerekenler nedir ve hangi oranlarda olabilir diye onların da sınırları belirlenmiş. Mesela %30 ile 50 arasında şeftali olmalı. Şeftalinin zaten ayrıca konservesini yapıyorlar. Hatta bence tazesini yemiyorlar bile, konservesini yiyorlar. Tabii konserve şeftali ile harika bir başka tatlı yapılır, peşmelba. Fakat onu da tek meyvelerin lezzetlerini işlediğimiz bir hafta muhakkak yaparız. Burada şeftalinin turuncu olması esas ve tabii ki böyle etinin de sıkı olması lazım. Sonra %25 ile 45 oranında türünü belirtmeden armut var. Bu genellikle Williams armudu denilen armut olmalı. Çünkü en yaygını Amerika'da odur. O da yağ armudu deriz ya bazen. Onun gibi böyle hani eti de kaygan olan, son derece lezzetli olan armut. Sonra %6 ile %16 arasında ananas giriyor. Ki ananas da gene şeftali gibi Amerika'da aslında konserve olarak yaygınlaşmış. Son derece ilginç. Dolayısıyla her zaman konservesine alışıklar zaten. Sonra %6 ile %20 arasında bütün kesilmemiş üzüm geliyor ama çekirdeksiz olma şartıyla. Tabii o da her zaman yeşil üzüm oluyor. Peki Amerika'daki çekirdeksiz yeşil üzüm nedir? Aslında bizim sultaniye üzümümüzdür. Çünkü Amerika'ya gitmiş ve Thompson Seedless olarak Amerika'nın en sevilen ve en çok yenen çekirdeksiz yeşil üzümü olmuş. Evet, hikaye böyle. Tabii %2 ile 6 oranında da boyar maddeyle kıpkırmızı yapılmış kiraz şekerlemesi var veya kiraz konservesi var. İşte Amerika'nın getirdiği standart da bu. Bence siz taze meyvelerden kendi meyve salatanızı yapın ve keyfine varın. İsterseniz tabii ki bu oranları takip edebilirsiniz.

Yaz sofrasının en güzel tatlısı meyve salatası diyoruz. Bence sofra derken kahvaltıyı da dahil etmek lazım. Çünkü ben sabahları meyve salatası yemeyi de çok seviyorum. Şimdi hem bir enerji veriyor, hem biraz şeker veriyor, hem lif veriyor. Hem de aslında araya başka lifler de katabilirsiniz. Biraz granola ya da birazcık yulaf, bunları da katabilirsiniz. Hepsini karışık meyveyle yersiniz. İsterseniz bir de yoğurt katarsınız. Ama meyvesi ağırlıklı olmak şartıyla. Her mevsimin kendi meyvesi olmalı ve o meyvelerin zaten kendi içinde bir uyumu var. Tek çekirdekli meyveler, şeftali, kayısı, kiraz, vişne. Bunların hepsinin içinde aslında gizliden gizliye bir acı badem aroması var. Çünkü çekirdeklerinin içindeki o minnacık badem aslında acı badem tadı taşıyor, yani siyanit. Fakat bunun tadını normalde meyveyi yerken hissetmiyorsunuz. Bazen biraz kirazda hissedersiniz. Ama mesela zerdalenin çekirdeğini kırdığınız zaman zaten badem yerine kullanılan kayısı çekirdekleri de vardır. İşte o badem yenir bile. Ama aslında bir tehlikesi de var. Onun için öyle acı acı hampur hampur yememek lazım. Çünkü sonuçta zehirli bir madde. Fazlası zarar. Şimdi bu meyvelerin birbirleriyle uyumu da gerçekten olağanüstü. Ve kırmızı, turuncu, sarı dengesini falan da çok güzel oluşturuyor. Dolayısıyla mesela kirazla şeftali, işte kayısı, birazcık daha sonra vişne çıkacak. Zaten vişne bir çıkar bir yok olur. Şeftalinin de en olgun zamanına denk gelir. Şeftali, vişne ikilisi mesela, bunlar harika. İşte sadece böyle iki meyveyi dengeleyerek, bazen üç meyveyi dengeleyerek son derece güzel meyve salataları yapabilirsiniz. Tabii hayatımıza bir de mavi yemiş girdi. İşte blueberry diye. Hatta değişik isimler de takıldı bir ara. Mersin'den de. Mersin bitkisinin halbuki hiç alakası yok. Ama o da mor mor, hem sağlıklı hem de böyle göz göz çok yakışıyor. Tabii ki İyi bir kara üzümde her zaman yeri var. Ben çekirdeklerini de çıkartmam ama ikiye bölüp çekirdeklerini de şöyle bir firketeyle veya iğne ucuyla çıkarabilirsiniz. Şimdi bu dengeler çok önemli. Ama özellikle şeftali gibi, kayısı gibi meyvelerde gene yazılmamış bir kuraldan bahsedeceğim. O da katiyen aşırı olgunlaşmamış, yani bazı yerleri kahverengiye çalmamış olmalı. Eti ne kadar diri, ne kadar sıkı, hatta benim kendi zevkime göre birazcık da ham olursa daha da iyi. Hem diriliğini koruyor, hem de birazcık böyle meyve salatasına biraz şeker, biraz limon suyu koyuyorsunuz. Ben genellikle şeker de koymam ama o bir kaşıkçık bile olsa, bir çorba kaşığı şeker bile olsa onu koymakta yarar var. Çünkü o meyvenin içindeki, özündeki meyve sularını hemen dışarı çıkartıyor. Hidroskopik özelliği olduğu için ve dolayısıyla biz meyvenin tadını daha fazla algılıyoruz. Yani şekeri daha tatlı olması için değil, meyvenin kendi öz lezzetinin ortaya çıkması için kullanıyoruz. Onun için bir kaşık bile olsa şekerin mutlaka katılması lazım. Limon suyu da çok önemli. Çünkü limon suyunun püf noktası bütün meyveler kararır. Özellikle şeftali, işte elmadan, armuttan bahsettik. Kışın onlar. Bunların hepsi açıkta kalınca hemen bir oksidasyona uğrarlar ve kararırlar. Onun için limon suyu da şart. Meyve salatanızı bu kurallara bağlı olarak yaparsanız harika olacak.

meyve salatası deyince ferah ferah hafif bir tatlı anlıyoruz. Şimdi hafif tatlı derken hafif tatlı bir lezzet, yani şekeri bol değil anlamında. Fakat bayağı tuzlu meyve salataları da var. Mesela Asya ülkelerinde, özellikle Tayland'da ham olan papayadan bir salata yapılır. Yeşil papaya salatası. İşte onun içine girmeyen kalmaz. Bayağı da tuzludur. Hatta karides ezmesi, karides özü bile kullanılır. Yani artık o bambaşka bir şey oluyor. Ama sonuçta salata mı salata. Yani aslında kabaktan, salatalıktan salata yapmak gibi bir lezzet. Papaya meyvesinin daha henüz tatlanmamış yemyeşil ham hali kullanılmış. Şimdi ama meyve salatalarının da geçmişine bakarsak böyle tuzlu meyve salataları görüyoruz. Ve tabii ki bu tür tuhaf icatların memleketi Amerika'ya gideceğiz. 1896 yılında Waldorf Astoria Oteli'nde New York'ta bir yemek veriliyor. Çocuk hastanesi için verilen, para toplanması için bir yemek. Orada bir salata yapılıyor. Yeşil üzüm, yeşil elma, kereviz sapı, mayonez ve ceviz. Sonradan Waldorf salatası olarak adlandırılan bu salata aslında tatlıyla tuzluyu son derece güzel birleştiriyor. Bu mayonez kullanımı Amerika'da gerçekten çok enteresan. Çünkü meyve salatalarına mayonez koymaya başlamışlar. Mayonezin yanı sıra onlarda paket olarak satılan jelatinler vardı. Bizde o zamanlar yoktu. Bazen böyle Ankara'da İzmir Caddesi'nde Amerikan pazarı vardı. Oradan bulurduk. Mesela Frank limonlusunu ben pek severdim. Yeşil yeşil. İşte meyve salatasını öyle jöle içinde dondurup servis yapmak çok modaydı. Fakat bir de bunun içine mayonez de koyarlardı. Mayonezi bir anlamda krema yerine. Yani tatlı tuzlu karışıyor. Mayonezin yağlı tadı var. Bir taraftan Jello diye satılan jelatinin tatlı tadı, taze meyveler. Gerçekten de tatlıyla tuzluyu birleştirme adetleri o zamanlarda pek yoktu bizde. Halbuki tabii ki Osmanlı kültüründe yemeklere meyve kullanmak var. Meyve kullanımı aslında domates öncesi Osmanlı mutfağının gerçekten güçlü bir kalemi. Ama salata deyince birazcık daha böyle hafif şeyler anlıyoruz. Ve dolayısıyla meyve salatası deyince de onu böyle jöle içinde kalıplandırmak ve içine bilmem mayonez koymak falan gerçekten çok aykırı geliyor. Tatlıyla tuzlunun aslında uyumu var. Zaten salata kelimesinin içinde de tuz var. Latince kökenli İtalyanca salata, yani tuzlanmıştan aldığımız salata sözcüğü aslında gerçekten de içine tuz katılan bildiğimiz salatalardan oluşuyor. Evet, meyve salatasına da meyve salatası demişiz ama tuz koymuyoruz. Gerçi ben size bir ipucu vereyim. Özellikle çilek salatasına şöyle bir fiske tuz koyarsanız aslında bütün taze meyve salatalarına tuzla birlikte o meyvenin içindeki suları daha da ortaya çıkarır. O bir fiskecik kaşık ucu kadar tuzunda o tatlılığa ciddi bir zıtlığı olacak ve çok hoş olacak.

0: İçinde meyve olan salatalar, yani bildiğimiz tuzlu salataların meyveli halleri. Evet, işte o konuda geniş bir konu. Ben giderek daha çok rastlamaya başladım. Örneğin semizot salatasına ya da başka salatalara çilek koymak, özellikle nektarin gibi veya bazen hatta ızgara şeftali koymak falan gibi böyle ilginç yaklaşımlarda bulunuluyor. Doğrusu burada kendime birazcık bir öncülük atfediyorum. Çünkü böyle şeyler hiç ortaya çıkmadan önce 2003-2004 yılı olmalı, 2004 olabilir. Böyle çok yoğun bir iş gününden sonra eve yorgun gelmişim. Semizotu salatası yaparken içine kiraz koydum, eski kaşar koydum falan. Harika bir salata ortaya çıktı. Sonra bunu oturdum gazetede yazdım. Gazetede yazdıktan bir süre sonra Ankara'da bir restoranda tıpkısına rastladım. Evet, kirazlı semizotu salatası menüdeydi. Hemen denedim. Gerçekten de tam tarif ettiğim gibiydi. Tabii müthiş bir gurur duydum. Çok sevindim. Sonra o restorandan sonra başka yerlere geçti. Çilekli versiyonlarını görmeye başladım. Başka semizotu salatası değil de başka salatalarda uygulandığını görmeye başladım. Ama gerçekten hani şimdiki deyimle viral oldu derler ya, viral oldu gibi bir şey oldu. Şimdi kirazlı semizotu salatasının size tam tarifini vereyim. Bir demet semizotu. Tabii ben bazen bulabilirsem eğer pirpirim, yani yabani semizotu kullanmayı özellikle tercih ediyorum. Çünkü çok diri diri oluyor, çok lezzetli oluyor. O diriliğini özellikle seviyorum. Şimdi bir kasede kiraz, tabii onun da diri olması lazım. Ortadan kirazları ikiye yarın ve çekirdeklerini çıkartın. Bu arada tabii beyaz kiraz falan gibi versiyonları da kullanabilirsiniz. Hatta karışık renkli de kullanabilirsiniz. Şimdi peynire gelince 100-150 gram kadar küp küp kesilmiş eski kaşar. Ama çok kaliteli bir eski kaşar olmalı. Eğer eski kaşar bulamıyorsanız tazesini asla kullanmayın. Ama İzmir tulumu mesela, İzmir tulumu da son derece ideal olabilir. Hatta ben onu bazen daha bile fazla yakıştırıyorum. Bir avuç da ceviz. Cevizin çok fazla olmasına gerek yok. Bir tat versin. Onu da ben böyle yarım yarım cevizleri bir de tekrar dikine bölüyorum. Dörtte bir ceviz oluyor. Kuru yağsız tavada şöyle biraz ateşte gevretirseniz bütün tadı da açığa çıkıyor. Son derece iyi oluyor. Bir de restoranlarda gördüğüm versiyonlarda yapılmayan bir yaklaşım. Ben ilk tarife koymuşum bir tatlı kaşığı çöreotu. Siyah siyah, ağza da böyle çıt çıt geliyor falan. Son derece güzel, hem bir renk kombinasyonu oluyor. Yeşille, kırmızıyla, işte peynirin beyazıyla falan. Bence çok yakışıyor. Şimdi bütün bunları şöyle karıştırın. Üstüne de sos olarak bir tatlı kaşığı hardal, mümkünse de taneli bir hardal daha da iyi oluyor. Yarımşar tatlı kaşığı şeker ve tuz, şöyle bir yarım limonun kadar suyu, fazla olmasın. Bir çorba kaşığı da elma sirkesi. Miktar ne kadar olduysa onun eşiti miktarda sızma zeytinyağı. Bir kavanozda şöyle çalkalayın. Ondan sonra salatanın üstüne dökün. İşte size harika meyveli bir salata. Elbette ki nektarinle, şeftaliyle versiyonlarını yapabilirsiniz. Bir de kavunlu beyaz peynirli olarak deneyin. Bakın ne olacak. Takipte kalın, hoşça kalın.
1: Bir tutam tarih, biraz da tarif. Aydın Öneytan'la Acı Tatlı Mayhoş Arşivi ntv.com.tr adresinde, Spotify ve podcast platformlarında. NTV Radyo'da haber ve hayat var. Hayat var.
2: Yaz aylarının en büyük kabuslarından biri kene, özellikle de İç Anadolu'da. Kene nedeniyle hayatını kaybedenler oluyor. İstanbul'da da bu yıl daha fazla kene görülüyor. Peki her kene tehlikeli mi? Isırırsa ne yapmak gerekir? Enfeksiyon hastalıkları uzmanı Profesör Sıla Akan yanıtladı.
3: Kene ısırdığında bir kere hemen fark etmek çok önemli ve hemen aslında bir en yakın hastaneye gidip bu kenin çıkarılması gerekiyor. Kendimizin çıkarması için uğraşmamak en doğrusu. Çünkü keneler kendilerini cilde gömerek kan emdikleri için tamamını çıkarmak biraz uğraşıklı gerektiren bir şey. Bir de bir stratejik bir aslında uygulama gerekiyor. Kendimiz çıkarmaya çalıştığımızda kopuyor ve parçalar kalıyor. Bu da bir remiyi taşıdığı herhangi etken neyse onun kana karışmasını kolaylaştırıyor. O yüzden bizim kendimizin çıkarmaması aslında buna uygun bir böyle bir cımbız diyebileceğim bir alette, steril bir alette bunun hastanede yerinde böyle çividen oynatılır gibi çekilerek yukarıya doğru yavaş yavaş yerinde oynata oynata çekilmesi gerekiyor. Böyle biraz daha nazik bir hareketi var çıkartmak için. Yani bilen bir kişinin yapmasında fayda var parçanın kalmaması için. Diyelim ki böyle bir şey yapıldı ve bir parça kaldıysa da bunu tekrar bir daha almak için de uğraşmamak gerekiyor. Bu dediğim gibi kana karışabilecek olan etkenleri artırıyor. Müdahale için en yakın hastaneye başvurmak bir an önce en önemlisi.
2: Peki kene çıkartıldı diyelim ki ondan sonrasında süreç nasıl yürüyor, takipler nasıl yapılıyor, hasta kendini nasıl izliyor ya da doktorlar ne istiyor, nasıl kontroller yapılıyor?
3: Şimdi keneden bulaşabilecek viral etkenler olabilir, bakteriyel ya da parazitler etkenler olabilir, birçok mikroorganizmayı taşıyabilir ama tabii en çok bilinenleri Kırım Kongo olabilir, Lyme hastalığı olabilir. Yani kenenin hangi kene ile ilişkiliyse onun taşıdığı etkenler de farklı. Ve bu durumda da Kırım Kongo gibi bir ortamdaysanız yani onun olabileceği kenin olduğu işte Tokat ve civarı diyebiliriz esas olarak endemik olduğu bölgeler Türkiye'de onlar. Öyle bir yerdeyseniz o zaman daha çok kanamalı ateş diye bir tablo ortaya çıkabiliyor. Bunda da kan tablosunda özellikle hemogram dediğimiz trombosit sayısına bakarak ilerliyor ve tabii ki semptomlar takip ediliyor. Şikayetleri böyle viral bir enfeksiyonlardaki genel şikayetler başlıyor, ateş oluyor. Kas ağrıları, halsizlik olabiliyor ve kan tablosunda da bozulma oluyor. Ve bunlarda inkübasyon süresi kuluçka dönemi oldukça kısa, 3 gün diyebiliriz ortalama. Hemen hızlıca başladığı için hastalıkta. O yüzden de kene gördüğümüz zaman hemen müdahale için hastaneye gitmek ve takibi alıp hani bunlarda bir düşüş var mı, hastanın şikayetleri olacak mı gibi biraz takibi alınıyor. Ve belki de bazen hastaneye yatırmak gerekebiliyor.
2: Kırım Kongo kanamalı ateşi hastalığı ne kadar ölümcül hocam?
3: Valla ölüm oranı %30'lara varabiliyor. Ne kadar geç müdahale ederseniz olay biraz daha fazla geri dönüşümsüz olabiliyor. Kanamalarla giden kanama tablosunun çok ön planda olduğu bir tablo. Ve aslında da çok da fazla bir etkili bir antiviral tedavisi yok. Ribavirin gibi bir ilaçla ilgili bir yani böyle çok ilerlemiş vakalarda bazen kullanıyoruz ama etkinliği halen tartışmalı olan bir ilaç. Antiviral etkinliği çok bilinen bir ilacımız yok. O yüzden de hastaya destek tedavisi yapılıyor. İşte kanama ise kanamın yerine konması, kan takviyesi vesaireyle destek tedavisiyle gene de bir hastane ortamında geri döndürmek için uğraşılıyor. Fakat ilerlediğindeki müdahaleler daha zor. İlerlemeden olduğunda fark edersek biraz daha kolay olabiliyor ama 1/3 ölümcül diyebiliriz.
2: En çok hangi bölgelerde görülüyor? Türkiye içerisinde en çok hangi illerde rastlıyoruz keneye? Bir de bu soruya ek olarak şunu da merak ediyorum. Hangi alanlarda görülüyor? Yani çim, orman ya da işte sazlık alanlar nerelerde daha çok dikkat etmek gerekir keneye? Bir de onu da yanıtlayabilirsek çok iyi olur.
3: Daha çok aslında 2002'den beri bizim ülkemizde Tokat ve civarında ilk tanılar konmuştu. O zamandan beri gene aynı bölgelerde o civarda görülüyor. O çevre illerde karşımıza çıkıyor. Daha çok böyle keninin yaşam döngüsünün daha aktif olduğu böyle yaz aylarına doğru bunlarda bir artış oluyor. Bizim tabii ülkemiz aslında tam olarak kuşların göç yolu üzerinde ve o yüzden de kuşlar bu kenileri taşıyorlar ve aynı zamanda iklim kriziyle dolayısıyla da kenelerin de yaşam alanları hem genişledi hem de o sezonları da uzamış oldu. Bunların da etkisi var. Daha aslında artık tropikal ülkeye bir ülke olmaya yolundayız. Daha sıcak oluyor. Bu dönemde dönem uzamış oluyor. Yani kenelerin yaşam süresinin arttığı, aktif oldukları, enfeksiyon yapabilecekleri dönem uzuyor. Kenelerin yaşam alanı genişliyor. Daha çok yaşayabilecekleri bir geniş bir ortam içinde kalıyoruz. Ve tabii ki işte göç yolunda da olduğumuz için gerçekten biz aslında bu açıdan riskli bir gruptayız. Bizim karşılaşma ihtimalimiz biraz daha yüksek ülkemizde. Bu yüzden açık alanda bununla karşılaşma ihtimalimiz tabii daha çok. İşte kamp kuranlar, açık alanda çalışanlar, hayvancılıkla uğraşanlar, işte gezi için gidenler. Yani açık alana çıktığımız anda keneyle karşılaşma ihtimalimiz yüksek. Bunun tutunup tutulmadığını mutlaka böyle bir şeyde kontrol etmek gerekiyor. Bazen çünkü geç fark ediliyor kenenin tutulmuş olduğu. Bunu takip etmemiz lazım ve böyle yerlerde de açık, yani güneşe çıkacağımız, açık alana çıkacağımız, ormanlık alana gideceğimiz zamanlarda da açıkta kalan işte bacaklar vesairenin kapatılmasında fayda var. Çünkü hani buna bir fırsat vermemek, korumak bu açıdan daha önemli bir durum diye söyleyebiliriz. Öncelikle buna bir fırsat vermeyecek şekilde bir şekilde giyişlerimizi buna göre ayarlayabiliriz. Bir de tabii ki hani böcek kovucu bir takım koruyucu kremlerden de yararlanabiliriz.
2: Peki son soru hocam, bununla bağlantılı olabilecek şekilde. Son haftalarda İstanbul'da da bazı kene vakaları görülmeye başlandı. Keneler riskli midir İstanbul'da? Ne söyleyebilirsiniz?
3: Aslında genel olarak çok riskli değil ama bu dönemde hani hem ısının artması hem işte bu yaşam tarzının kenelerin artık bulunduğu hangi kene hangi ortamda bulunabiliyorsa ona göre enfeksiyon yapabiliyor. Ve biraz daha böyle yaşam şartlarının genişlediğini söyleyebiliriz kenelerin. Hani asla olmayacak dememek gerekiyor. Gelebilir ya da burada tutunabilir keneler, çünkü artık biraz daha sıcak bir iklime doğru kaydık ve bu imkan var. O yüzden de dikkatli olmakta fayda var. Tam olarak ortamları olmasa da buraya doğru da yaklaşabilir. İstanbul iklimi de onlara uygun bir iklim sağlayabilir.
2: Enfeksiyon hastalıkları uzmanı Profesör Sıla Akan NTV Radyo'daydı.
4: Titanic Hotels köşedeki kitapçıyı sunar.
5: Merhaba, ben Adnan Bostancıoğlu. İngiliz edebiyatının önde gelen isimlerinden D.H. Lawrence'ın Bakire ile Çingene isimli romanı Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları'ndan çıktı. Kitabı dilimize Ferit Burak Aydar çevirmiş. Tam ismi David Herbert Lawrence olan ama kitaplarında D.H. Lawrence olarak isimlerinin ilk harflerini kullanan ve böyle tanınan İngiliz yazar 1885 yılında doğdu. Okuma yazması olmayan maden işçisi bir babayla eğitim görmüş bir annenin çocuğuydu. Madencilerin hayatı ve kültürü, annesiyle babasının evliliğindeki gerilimler ilk dönemde verdiği eserlerinin konuları arasındadır. D.H. Lawrence son derece üretken bir yazardı. Roman, şiir, tiyatro oyunları, denemeler, gezi kitapları, edebiyat eleştirileri yazdığı çeviriler yaptı. Eserlerinde modernizm ve endüstrileşmenin birey üzerindeki yabancılaştırıcı etkisi üzerinde durdu. Yazarın romanlarının bazıları müstehcenlik iddiasıyla ya sansüre uğradı ya da yasaklandı. Lawrence, İngiltere'de anlaşılmamış olmanın hayal kırıklığıyla 1930'da Fransa'da öldü. Eserlerinden bazılarını hatırlayalım. Oğullar ve Sevgililer, Gökkuşağı, Tilki, Kayıp Kız, Lady Chatterley'in sevgilisi, Ölen Adam. Bugün sözünü ettiğimiz Bakire ile Çingene 20. yüzyıl başlarında İngiltere kırsalında geçer. Aristokrasi eski gücünü kaybetmiş, sanayileşme ve kentleşme ile birlikte burjuvazi yükselişe geçmiştir. Bu yeni dünya geleneksel değerler ve yaşam biçimlerini tehdit etmektedir. Romanın merkezinde özgürlük arzusuyla ailesine karşı görevler arasında sıkışıp kalmış, orta sınıftan genç bir kızın çatışmalı duyguları vardır. Lawrence ana karakteri Yvette'in kendini tanıma ve dünyadaki yerini bulma yolculuğunda toplumsal normların sınırlayıcı ve hatta boğucu etkisini vurgular. Savunmasız ve kolay incinir ancak aynı zamanda güçlü bir iradeye sahip olan Yvette, saflığı, masumiyeti ve korunma ihtiyacını temsil eder. Onu daha önce hiç tanımadığı duygularla tanıştıran Çingene ise adeta özgürlük, tutku ve isyanın cisimleşmiş halidir. Ne yapacağı önceden kestirilemeyen bu gizemli karakter, toplumsal beklentilerden, geleneklerden azade yaşamı ve özgür ruhuyla Yvette'in özlemini çektiği her şeyi kendinde barındırır. Bakire ile Çingene, aşk, cinsellik, sınıf, özgürlük, kimlik arayışı ve toplumsal norm temalarını ustalıkla iç içe geçiren bir novella. Suat Dülger'in mitolojiden, destandan ve felsefeden yola çıkarak insan nedir sorusuna cevap aradığı kitabı Troya, Say Yayınları'ndan çıktı. Suat Dülger 1967 Ardahan doğumlu. Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Sosyoloji Bölümü mezunu. Milli Eğitim Bakanlığı'nda felsefe, özel kurslarda eğitim bilimleri dersleri verdi. Bu konuda sınavlara hazırlık kitapları yazdı. Felsefe ve mitoloji Suat Dülger'in özel ilgi alanı. Yazarın daha önce yayınlanan kitapları Oidipus ve Troya'nın Arkeolojisi. Dülger bugün bahsettiğimiz Troya isimli çalışmasında insan nedir sorusuna cevap ararken, deyim yerindeyse mitolojik bir arkeolojiyle geriye dönüş yaparak günümüze ayna tutmaya çalışıyor. Bilindiği gibi Homeros'un İlyada isimli eserinde anlattığı Troya Savaşı, M.Ö. 13. veya 12. yüzyılda gerçekleşen bir savaş. Sparta kralı Menelaos'un karısı Helena'nın Troya prensi Paris tarafından baştan çıkarılıp kaçırılması savaşın sebebi olarak görülür. Menelaos'un güçlü ve zengin kardeşi Mikene kralı Agamemnon'un çağrısıyla kıta Yunanistan'ından ve adalardan gelen çok sayıda gemi Helena'yı kurtarmak için Troya'ya doğru sefere çıkar ve kenti kuşatır. Suat Dülger kitabında Troya'yı yalnızca mitolojik bir olay olarak değil, insan doğasını anlamaya açılan bir düşünce alanı olarak ele alıyor. Dülger'e göre Akileus'un öfkesi, Hektor'un onuru, Paris'in seçimi ve Odysseus'un bitmeyen yolculuğu yalnızca kahramanlıkları değil, insanın sınırlarını da anlatır. Herkese iyi okumalar, hoşça kalın.
4: Titanic Hotels köşedeki kitapçıyı sundu.
1: Cem Kılıç da işten güçten haberler.
6: Fazla çalışma kural olarak çalışanın haftada 45 saatin üzerinde yapmış olduğu çalışmalardır.
1: Çalışan, emekli ya da işsiz. Haklarınızı, sorumluluklarınızı biliyor musunuz?
6: Bir dinleyenimiz soruyor. Kıdem tazminatına hak kazanma bakımından kanunumuza göre çalışanın sağlığının bozulması. Şunu söyleyelim, borçlanma bedeli asgari ücret artışına bağlı olarak var.
1: Profesör Doktor Cem Kılıç yeni düzenlemeleri haber veriyor, yol gösteriyor.
6: İş kanununda işçilerin çalışma süreleri belirlenmiş. 3308 sayılı kanuna göre meslek lisesi öğrencileriyle
7: işverenler bilgisayar başında işini yapan çalışanlar için gerekli tedbirleri almakla yükümlüdür.
1: İşten güçten haberler her gün NTV Radyo'da. Programın arşivi ntvradio.com.tr adresinde podcast sayfasında.
8: Benzersiz duvarlar artık hayal değil. Sandeko Boya hava durumunu sunar.
9: Pazar günü yağış az noktada bekleniyor. İstanbul ve İzmir az bulutlu, rüzgar kuvvetli esmeye devam ediyor. İstanbul 26, Ankara parçalı bulutlu 27, İzmir 32, Bursa parçalı bulutlu 28 derece. Antalya az bulutlu 32 derece. Marmara biraz bulutlu, Kocaeli tarafı yerel yağmurlu. Bölgede kuvvetli esen Poyraz'ın hızı Çanakkale-Ayvalık'ta 55 kilometreye kadar çıkıyor. Edirne 29, Çanakkale 26 derece. İç Anadolu'da da Poyraz çok sert. Sivas-Niğde tarafında yağış var. Eskişehir 27, Kayseri 28 derece. Ege'de Denizli-Afyonkarahisar'da kısa süre yağış ihtimali var. Kuvvetli rüzgar akşamları biraz üşütüyor. Manisa 32, Muğla 30 derece. Akdeniz sahilleri az bulutlu. Adana 33, Kahramanmaraş 36 derece. Karadeniz'de Bolu, Kastamonu, Samsun, Rize hattında bazı saatlerde yağış bekleniyor. Bolu 26, Samsun 27 derece. Bölgede rüzgarlar da kuvvetli. Doğu ve Güneydoğu genelinde lodos sert ve sıcak esiyor. Erzurum 28, Malatya 33, Diyarbakır 38 derece.
8: Eşsiz boya, eşsiz mekanlar. Sandeko Boya hava durumunu sundu.
1: Burası NTV Radyo. Saat 19.

0: Mutlu hafta sonları, saat 19, gelişmeleri aktarıyoruz. İran kriziyle açılışı yapalım. İran, Amerika Birleşik Devletleri'nin mutabakatı ihlal ettiği gerekçesiyle Hürmüz Boğazı'nın kapatıldığını duyurdu. Bu arada İsviçre'de gerçekleşmesi hedeflenen ABD-İran görüşmelerine ilişkin de yeni bilgiler var. Açıklama İran ordusunun savaşı yürüten birimi Hatemül Enbiya Merkez Karargahı'ndan geldi. ABD'nin mutabakat sorumluluklarını yerine getirmemesi ve İsrail'in de Lübnan'a saldırılarını devam ettirmesi nedeniyle Hürmüz Boğazı'nın gemi trafiğine kapatıldığı belirtildi. Bunun Amerika Birleşik Devletleri'nin yükümlülüklerini yerine getirmemesine karşı atılan ilk adım olduğu aktarılan açıklamada, saldırganlık devam ederse düşmanı yükümlülüklerine uymaya zorlamak için daha ileri adımlar planlanacak ve atılacaktır ifadesine yer verildi. İran'la ABD arasındaki anlaşma Lübnan dahil tüm cephelerde savaşı bitirmeyi öngörüyor. Mutabakat zaptı İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkian ve Amerikan Başkanı Donald Trump tarafından dijital ortamda imzalanarak yürürlüğe girmişti. Diğer yandan İran heyeti Amerika ile müzakereler kapsamında İsviçre'ye doğru yola çıktı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TÜRGEV'in kuruluşunun 30. yıl programına katıldı. Erdoğan, yıllar içerisinde TÜRGEV'e gelen eleştirilere sert bir dille cevap verdi. TÜRGEV bir mihenk taşıdır, bu açıdan hedef tahtasına koydular ifadelerini kullandı.
1: Aile başta olmak üzere toplumu bir arada tutan ve geleceğe taşıyan kurumlar belli çevreler tarafından hedef tahtasına konuluyor. TÜRGEV geride bıraktığımız 30 yılda bu açıdan bir mihenk taşı oldu. Milli iradeye düşmanlık edenler hedef tahtasına TÜRGEV'i de koydu. Ahlaklı, nitelikli, şuurlu, özgüven ve misyon sahibi bir gençliğin yetişmesini istemeyenler TÜRGEV'e de diş biledi. Ağına düşürdüğü gençlerimizi birer robota dönüştüren FETÖ, TÜRGEV'e işte bunun için alçakça saldırdı. Bakın, çok açık söylüyorum. Bunların rahatsızlığı TÜRGEV değildir. Vakfın temsilcisi olduğu misyondur. Bunların asıl rahatsızlığı Teknofest gençliğinin ayak sesleridir. Türk gençliğini ifsad eden marjinal yapılara destek verirken yerli ve milli kuruluşların kapısına dikilmelerinin gerisinde sadece ideolojileri değil, aynı zamanda millete ve milletin değerlerine karşı duydukları işte bu öfke vardır.
0: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Sözcü Televizyonu röportajındaki dokunulmazlıklarla ilgili sözlerine açıklık getirdi. Dokunulmazlıkların kaldırılması süreci ve verdikleri hukuk mücadelesinin yalan bilgilerle çarpıtılmak istendiğini söyledi. Kılıçdaroğlu, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, o dönemde iktidarın kurduğu siyasi tuzağı bozmak için dokunulmazlıkların kaldırılmasına evet dediklerini belirtti. Dokunulmazlığı kalkan bir siyasetçinin tutuksuz yargılanması gerekiyordu. Ancak iktidar milletvekillerini apar topar gözaltına alıp tutuklandı dedi. Burada suçlanması gerekenin muhalefet olmadığını söyledi. Demirtaş'ın cezaevinde tutulmasına karşı da ilk günden beri en gür sesi çıkardıklarını söyleyerek bizim ne halkımıza karşı bir günahımız ne de adalet yürüyüşümüzden bir milim sapmamız vardır dedi. Demirtaş'ın, Selçuk Kozağaçlı'nın, Can Atalay'ın, Gezi tutuklularının, haksız yere tutuklu bulunan bütün belediye başkanlarının hakkını sonuna kadar arayacaklarını da ifade etti. Harp okulundaki kılıçlı yemin sonrası Türk Silahlı Kuvvetleri ile ilişiği kesilen tabur komutanı Halit Türkoğlu hakkındaki ihraç kararı iptal edildi. Kara Harp Okulu'ndaki mezuniyet töreni sonrasında 5 teğmen ve 3 komutan disipline aykırı eylemleri gerekçesiyle geçen yıl Şubat ayında ordudan ihraç edilmişti. Tabur komutanı Halit Türkoğlu hakkındaki karar idare mahkemesinde açtığı davayla kaldırıldı. Karara itiraz yolu da açık. Daha önce teğmen Deniz Demirtaş hakkındaki karar idare mahkemesi tarafından iptal edilmişti. Teğmen Ebru Eroğlu'nun iade talebi ise mahkemede reddedilmişti. 2,5 milyona yakın adayın yarıştığı üniversite sınavının ilk oturumu bugün tamamlandı. Her sene olduğu gibi bu sene de sınava yetişemeyenler oldu. Bazılarının kimlikleri unuttu, bazıları da son anda kapıya gelse de giriş saati geçtiği için içeriye alınmadı. Bazı öğrenciler de son anda yetişmeyi başardı.
2: Hoş kapandı.
3: Abi bakar mısın?
4: Demir parmaklıklardan atlayanlar, son anda yetişenler, gözyaşlarına boğulanlar. Yükseköğretim Kurumları sınavının birinci oturumunda heyecanlı anlar yaşandı.
5: 10.00'dan sonra binaya hiç kimse alınmayacak.
6: Abi sabah kalktık. Keşke kalkmasaydık sabah 6'da. Türkiye maçını izledik, yenildik yani. Böyle bütün moralimizi bozdular.
3: Ya kardeşim açsanıza kapıyı.
4: İstanbul Sefaköy Anadolu Lisesi'nde sınava geç kalan adaylar ilginç bir yönteme başvurdu. Okula alınmayınca duvar üzerindeki demir korkuluklara çıkarak içeri girmek istedi. Sınava alınmayan öğrenciler okuldan dışarı çıkarıldı. İzmir'de de kapılar kapandığı için okula giremeyen bazı adaylar aynı yönteme başvurdu. Görevliler tarafından içeriye alınmayan bir öğrenci gözyaşlarına boğuldu. Samsun'da da iki kız öğrenci koşsa da geç kaldıkları için sınava giremedi.
7: Bitti. İçeri alınamıyor.
4: Adana'da okul kapısının kapanmasına bir dakika kala sınav merkezine otomobiliyle gelen bir genç heyecandan aracın el frenini çekmeden inip koşmaya başladı. Kaymaya başlayan otomobilin el frenini araçta bulunan babası çekti. Gaziantep'ten ise acı bir haber geldi. Fatih İnal ve kuzeni Ahmet İnal üniversite sınavı için Karkamış'tan Nizip ilçesine gidiyordu. Aracı Fatih İnal kullanıyordu. Otomobil kavşakta tırla çarpıştı. Ağır yaralanan öğrencilerden Fatih İnal kurtarılamadı. Tır şoförü gözaltına alındı. Bursa'da bir aday sınav saatine 10 saniye kala okul önüne gitti. Kapıların saat 10'da kapanması nedeniyle öğrenci içeri alınmadı. Okulları karıştıran ya da geç kalan bazı öğrencilerin yardımına polis yetişti. Kimi ekip otosuyla, kimi motosikletle adayları sınava yetiştirdi. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, öğrencileri sınava yetiştiren ekiplere teşekkür etti. Bakan Çiftçi, güvenlik güçlerinin sadece güvenliği sağlamadığını, ihtiyaç duyulan her an vatandaşın yanında olmayı da görev bildiğini söyledi.
0: Türk Tabipleri Birliği 78. Büyük Kongre hazırlanıyor. 26-28 Haziran'da yapılacak kongrede Merkez Konseyi seçimi yapılacak. Yönetim adaylarından Etkin Demokratik Türk Tabipleri Birliği grubu, Merkez Konseyi Yüksek Onur Kurulu ve Denetleme Kurulu adaylarını duyurdu. Ankara'da yapılan toplantıda Merkez Konseyi adayı Pınar Sayıp, önümüzdeki dönemde sağlıkta şiddete karşı hekimlerin yanında olmaya devam edeceğiz. Bilim dışı uygulamalara, aşı karşıtlığına, halk sağlığını tehdit eden her türlü girişime karşı bilimsel mücadeleyi sürdüreceğiz dedi. Merkez Konseyi adaylarından Tahsin Çınar da, hekim hareketini güçlendirmek, özlük haklarını savunmak ve geliştirmek temel sorumluluğumuzdur ifadesini kullandı. Noktaladık. Saat başında ana haberde görüşmek dileğiyle.
8: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu. FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru Hyundai, Dünya Kupası maç takvimini sunar. Maç takvimi.
9: Dünya Kupası'nda ikinci grup maçları tam gaz devam ediyor. Gün F grubu maçıyla açılacak. Saat 20'de Hollanda ve İsveç karşı karşıya gelecek. Ardından E grubunda ilk maçını farklı kazanan Almanya ile yine 3 puanı bulunan Fil Dişi Sahili saat 23'te karşılaşacak. Saat 3'te Ekvador'la Curaçao arasında oynanacak mücadelenin ardından gün sabah saat 7'de F grubundaki Tunus-Japonya maçıyla noktalanacak.
8: Maç takvimi. FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru Hyundai, Dünya Kupası maç takvimini sundu. NTV Radyo ile ilgili soru ve görüşlerinizi ntvradyo@ntvradyo.com.tr adresine yazın. Beşeri münasebetler.
2: Hazırlayan ve sunan Profesör Nezih Orhan.
10: Merhaba değerli internet dinleyicileri. Çevremde kiminle konuşsam, hangi konu olursa olsun, sanırım tamamına yakın kişinin her zaman açık fikirli olduğunu düşündüğünü gördüm. Sanırım siz değerli dinleyicilerimiz için de benzer deneyimler söz konusu olmuştur diye düşünüyorum. Gerçekten de baktığımız zaman herkesin açık fikirli olması bir yana, sanırım herkes açık fikirli olduğunu düşünmek istiyor. Ve bu durumda muhtemelen böyle olmamasına rağmen bu şekilde ifade edilmekte. Gerçekten de farklı tartışmaları şöyle hatırlamaya çalışalım. Çoğu insan açık fikirli olduğunu düşünüyor ve üstüne üstlük başkalarının da onları öyle algılamasını bekliyor. Ancak en önemli konularda, hani çok yüksek hassasiyet konuları olmasına rağmen, örneğin inançlar, değerler ya da hayatın anlamı gibi konularda çoğumuz yanılıyor olabileceğimizi düşünmeye, hatta inandıklarımızı gözden geçirmenin zorluğunu üstlenmeye pek de istekli değiliz. Temel düzeyde de hani hatalı bir ifade

daha iyi değil mi diye de çok dikkat çeken bir soruyu merkeze koymakta. Uzun yıllar süren araştırmaların ortaya koyduğu gibi en derin inançlarımızın onları değiştirmeyi zorlaştıran önemli psikolojik işlevlere hizmet ettiği ortaya çıkıyor. Dünyanın nasıl işlediğine dair temel inançlarımızın yanlış olabileceğini kabul etmek bir parça da rahatsız edici geliyor. Profesör Van Tangeren bu açıklığı varoluşsal alçak gönüllülük olarak adlandırıyor. Yani yeni kanıtlarla karşılaştığımızda en derin inançlarımız hakkındaki düşüncelerimizi değiştirme isteğiyle ilişkilenen bir konu bu. Ve bu şekilde inançlara sahip olmak zor olsa da daha güçlü ilişkiler ve daha kapsayıcı topluluklar yaratmanın bir köprüsü de olabileceği düşünülmekte. Şunu hatırlamamız gerekiyor. Hepimiz sıradan olandan en çarpıcı olana kadar sayısız inanca, inanışa sahibiz. En sevdiğimiz yemeğe sos konulup konulmaması ile ilgili sıradan bir sorudan, ölümden sonra hayat var mıdır sorusuna kadar uzanan bir yelpaze. Ve bu sorular birbirlerinden haliyle çok da farklı. Yine de bu görünüşte birbirinden farklı düşünceler ya da inançlar, inanışlar, inandığımız şeyler, kendimizi ve çevremizdeki dünyayı anlamlandırmamıza yardımcı olan birbirine kenetlenmiş bir dizi fikir ve ilke aracılığıyla birbirine bağlı şekilde yer almakta. Psikologlar bu inanç kümelerine dünya görüşleri demekteler. Ve bunlar insanlara aksi kafa karıştırıcı ve kaotik bir dünyada anlam duygusu yaratmaktalar. Bunlar insanların değer verdiği, önemli gördüğü ve ahlaki olarak doğru ve yanlış olarak algıladığı şeyleri şekillendiren bir inançlar kümesi. Dünya görüşlerini doğal kabul etmek, yine farklı yaklaşımlardaki insanların da dünyayı aynı şekilde gördüğünü varsaymak son derece doğal. Bu dünya görüşlerinin özünde en çok değer verdiğiniz inançlarınız yatmakta. Kim olduğunuz, hayatın anlamı, doğru ve yanlışın ne olduğu gibi farklı farklı yaklaşımlar ve konular. Kendinize bu inançları, inanışları gözden geçirmeye ne kadar istekli olduğunuzu sorun. Haklı olduğunuzdan ne kadar eminsiniz? Ya da bizler için olmazsa olmaz diye düşündüğümüz bu düşünce ya da inançları değiştirmek için ne gerekir acaba? Tahmin edileceği gibi muhtemelen çok şey gerekir. Sorgulama yükü ağır bir konu. Bu büyük varoluşsal soruları yanıtlayarak özel bir tanımla yer alan bu dünya görüşleri kaygıyı yönetmeye yardımcı olabilir. Güçlü inançlar insanların günü atlatmasına yardımcı olur. Örneğin yine farklı uzmanlara göre ahirete inanmak ölümün varoluşun sonu olduğunu reddettiği için ölüm korkusunu engelleyebilir. Öte yandan belirsizlik varoluşsal kaygının ortaya çıkmasına izin verebilir. Profesör Van Tangeren ve çalışma arkadaşları 2022 yılında Uluslararası Din Psikolojisi dergisinde çok dikkat çeken bir araştırmalarını yayımlıyorlar. Araştırma katılımcılarına varoluşsal konuların bir listesini sunuyor ve onlardan neye inandıklarını düşünmelerini istiyor. Ayrıca inançlarına ne kadar bağlı olduklarını ve değişime ne kadar açık olduklarını değerlendirmelerini istemişler. Ardından katılımcılar kaygılarını ve iyilik hallerini değerlendirmişler. Örneğin kendi yaşamlarına ne kadar anlam ve amaç duygusuna sahip olduklarını ve spiritüel bir dünyaya inanmaktan ne kadar huzur bulduklarını da değerlendirmişler. Bakın üniversite öğrencileri, yetişkinler ve inançlarını önemli ölçüde gözden geçiren kişiler de dahil olmak üzere çeşitli çalışmalarda temel inançları değiştirmeye açık olmanın çoğu zaman iyi oluş hallerine bir tür zorluk çıkarttığını görmüşler. Örneğin daha yüksek varoluşsal alçak gönüllülük ölümle ilgili daha yüksek kaygı ve hayatta daha düşük bir anlam duygusuyla ilişkilendirilmiş. İfade ettiğim araştırma insanlığın en derin ve görünüşte birbiriyle rekabet eden iki motivasyonu arasındaki daha geniş bir paradoksa değinmekte. Bunlar kesinlik ve merak. Her ikisi de ödünleşmeler içermekte. Bir yandan insanlar güvenlik sağlayan bir inanış istiyorlar. Derin ve önemli soruların cevabına sahip olduğumuza inanmak da iyi hissettiriyor. Ancak sabitlenme olarak tarif edebileceğimiz durumun dezavantajı genellikle diğer bakış açılarına olanak vermemesiyle de ilişkilenmekte. İnsanlar haklı olduklarına o kadar ikna olabilirler ki diğer insanların bakış açılarına yer bırakmaya da bilirler. Gerçekten inandığımızı kesin şekilde doğru saymak sıfır toplamlı bir oyun haline gelir. Alternatif bakış açılarının varlığı bile sağlam düşünce yapılarına ve inançlara sahip bazı insanlar için tehdit edici gelebilir.

0: Kendi görüşlerimize olan güvenimizi yeniden kazanmak için diğer insanları fikirlerini değiştirmeye ikna etmeye, bakış açılarını basitçe göz ardı etmeye ya da dünya görüşlerini tamamen ortadan kaldırmaya çalışabiliriz. Maalesef diyeyim. Ne yazık ki şiddet genellikle ideolojik olarak sabit kalmayı temel alma ve koruma arzusundan kaynaklanır. Öte yandan insanlar aynı zamanda büyüme de isterler. Merak insanları yeni keşiflere yönlendirir ve yeterince güçlü kanıtlarla karşılaştıklarında fikirlerini değiştirmeye açık kalmalarına yardımcı olur. Ancak bu açıklık insanları hoşgörülü kılarken aynı zamanda onları kaygıya da yatkın hale getirebilir. Başka bir deyişle önemli inançlar konusunda güvene tutunmak kişiler arası faydalar sağlar. Bu kesin. Bu inançlara sahip olan kişi güçlü bir anlam ve güvenlik duygusu hisseder. Ancak bunun kişiler arası bir bedeli de söz konusu. Diğer insanların bakış açılarına karşı daha sınırlayıcı ve az miktarda hoşgörü belirebilir. Tersine, büyüme odaklı bir açıklık insanları daha hoşgörülü ve cömert yapar. Ancak haliyle yine psikolojik bedelleri de olabilir. Profesör Van Tangere'nin varoluşsal alçak gönüllülüğü araştıran çalışmasında insanların fikirlerini değiştirmesinin neden bu kadar zor olduğuna dair kritik bilgiler yer almakta. İnsanların dünya görüşleri birbirine kenetlenmiş inançlardan oluşmakta. Küçük bir konuda yanıldıklarını kabul etmek, büyük bir konuda da yanılıyor olabilecekleri anlamına gelebilmekte. Bu kaygıyla yüzleşmek yerine insanlar genellikle savunmacı tavırlarını ikiye katlamaktalar. Varoluşsal alçakgönüllülük arkadaşlarından ve komşularından yabancılara kadar bir kişinin hayatındaki diğer insanlara fayda sağlaması ve fayda sağlar. Ancak ifade ettiğimiz gibi bu durum psikolojik olarak yıpratıcı olabilir ve birçok insan bu bedelleri de çok yüksek bulabilmekte. Bakın Friedrich Nietzsche dikkat çeken bir düşünceyi ortaya koymakta. Yaşamak için bir nedeni olan kişi neredeyse her türlü zorluğa katlanabilir demiştir. Varoluşsal alçakgönüllülüğün nedeni daha iyi komşular olmak, bu dünyayı daha sevgi dolu bir yer haline getirmede aktif katılımcılar olmaktır. Daha açık fikirli olmak için hızlı bir çözüm söz konusu değil. Emin olmamaktan kaynaklanan sıkıntı duygularına karşı tolerans geliştirmeyi gerektirir. Zamanla insanlar uyum sağlar, yanlış olma ihtimaline rağmen düşüncelerini ve inandıklarını saklamada daha rahat hale gelirler. Belirsizlikle barışırız. Bu gerilimle dost oluruz. Varoluşsal alçakgönüllülüğü yaşamak haliyle zor olabilir. Ancak toplumların buna her zamankinden daha çok ihtiyacı olduğunu da düşünebiliriz. İletişimin bilimini ve bilimin iletişimini bir araya getirdiğimiz Beşeri Münasebetler adlı programımızın sonunda herkese sağlıklı ve mutlu günler diliyorum. Sevgilerimle.
1: Beşeri Münasebetler hazırlayan ve sunan Profesör Nezih Orhan. NTV Radyo.
2: Kim buldu, nasıl buldu?
3: Mezarda yaşam belirtisini ölçen buluşlar var mı?
2: Hem de pek çok buluş var. Batılı kültürlerde ölüleri gömmek, yüzyıllardır süren basit bir işlem gibi görünüyor. Aslında o kadar basit değil. 19. yüzyıl İngiltere'sinde mezarlardan ceset çalıp tıp fakültelerine satan mezar soyguncuları önemli bir sorundu. Edward Lely Bridgman, 1818 yılında bu soruna çözüm olduğu düşüncesiyle dökme demirden tabut icat etti. Ama çok geçmeden bu tabutun balyoza dayanıklı olmadığı anlaşıldı. 19. yüzyıl ortalarında ise ölmeden gömülenler gibi bir sorun ortaya çıktı. Amerikan Patent Bürosu bu amaçla yaşam belirtileri başlığında yeni bir patent sınıfı oluşturdu. İlk patenti Amerikalı mucit Frank Wester 1868 yılında aldı. 1900'e gelinceye kadar bu sınıftaki patentler 24'e yükseldi. İcatlar, gömülen kişinin kendine geldiğinde toprağın üstündekilere yaşadığını çeşitli yollarla duyurma iddiasındaydı. Avusturyalı Kurt Redden buluşu, tabutun içinde yaşam belirtisi varsa hava akımıyla elektrikli zilin çalmasını sağlıyordu. Polonyalı Michael Carnicki'nin buluşu da tabuttan dışarıya bayrak sallamayı, hava borusuyla nefes almayı, konuşma borusuyla ses duyurmayı, lamba yakmayı sağlayan bir dizi mezar aksesuardan oluşuyordu. Ölülerini gömmek yerine yakanlar içinse İtalyan mucit Brunetti 1869 yılında fırın icat etti. Ölülerin yakılmasından sonra küllerin savrulması ritüeli ise Vatikan'ın son kararıyla tarihe karışacak mı, zaman gösterecek. Vatikan, İsa ile yükselmek için adıyla yeni bir rehber yayınladı. Ölenlerin küllerinin de gömülmesi gerektiğini duyurdu.
4: Kim buldu, nasıl buldu?
3: Müzik arası.

0: Benzersiz duvarlar artık hayal değil. Sandeko Boya hava durumunu sunar.
1: Pazar günü yağış az noktada bekleniyor. İstanbul ve İzmir az bulutlu, rüzgar kuvvetli esmeye devam ediyor. İstanbul 26, Ankara parçalı bulutlu 27, İzmir 32, Bursa parçalı bulutlu 28 derece. Antalya az bulutlu 32 derece. Marmara biraz bulutlu, Kocaeli tarafı yerel yağmurlu. Bölgede kuvvetli esen Poyraz'ın hızı Çanakkale-Ayvalık'ta 55 kilometreye kadar çıkıyor. Edirne 29, Çanakkale 26 derece. İç Anadolu'da da Poyraz çok sert. Sivas-Niğde tarafında yağış var. Eskişehir 27, Kayseri 28 derece. Ege'de Denizli-Afyonkarahisar'da kısa süre yağış ihtimali var. Kuvvetli rüzgar akşamları biraz üşütüyor. Manisa 32, Muğla 30 derece. Akdeniz sahilleri az bulutlu. Adana 33, Kahramanmaraş 36 derece. Karadeniz'de Bolu, Kastamonu, Samsun, Rize hattında bazı saatlerde yağış bekleniyor. Bolu 26, Samsun 27 derece. Bölgede rüzgarlar da kuvvetli. Doğu ve Güneydoğu genelinde lodos sert ve sıcak esiyor. Erzurum 28, Malatya 33, Diyarbakır 38 derece.
0: Eşsiz boya, eşsiz mekanlar. Sandeko Boya hava durumunu sundu.
2: Dünya markası Brass Çatı Sistemleri sunar.
3: Doğa konuşmaları.

0: Bugün sivrisinekler aracılığıyla yayılan birçok hastalıkla bir teknoloji şirketinin Google'ın mücadelesi gündemimizde. Çünkü geçtiğimiz günlerde bir haber yayınlandı ve Google'ın çatı şirketi Alphabet'e bağlı olan biyoteknoloji firması Verily aracılığıyla doğaya 32 milyon sivrisinek salmak istendiği ve bunun için onay beklendiği duyuruldu. Sivrisinek popülasyonunu kurutmak bu yöntemle nasıl mümkün oluyor? Sivrisineklerin ekosistemden çekilmesi hangi sonuçları doğurur? Bu konuda birçok merak ettiğimiz soru var. Ben Zeynep Gülalp. Bugün doğa konuşmalarında konuğum İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doktor Fatih Dikmen. Merhaba, hoş geldiniz NTV Radyo'ya.
1: Merhabalar, hoş bulduk.
0: Şimdi havalar ısınmaya başlayınca aslında hep sivrisineklerle mücadeleyi konuşuruz ama bu sefer konu biraz farklı gündeme geldi. Özel olarak üretilmiş 32 milyon sinek ifadesini biraz konuşalım dilerseniz. Bir uzman olarak bu yöntemin temel mantığını en basit şekilde nasıl özetlersiniz bize?
1: Şu anda sivrisineklerle mücadelede biliyorsunuz en yaygın kullanılan yöntem geleneksel bir yöntem aslında. Kimyasal mücadele. Evlerimizde de muhtemelen kullandığımız sinek ilaçları vesaire gibi kendi çabalarımızla mücadele edebiliyoruz. Ancak özellikle sivrisineklerin bazı türlerinin hastalık yayması, bazı patojenleri özellikle viral patojenleri taşıması bunları dünya genelinde çok daha tehlikeli bir noktaya sokabiliyor. Yani dünyada on binlerce insan bu hastalıklardan dolayı ölebiliyorlar. Milyonlarca insan yine bu hastalıklara yakalanıp tedavi amaçlı bu hastalıklardan kurtulmak için sağlık sistemine yük olabiliyorlar. Bu nedenle de bunu engellemek için genel olarak bütün devlet ya da kamu otoriteleri bu hastalıkları yayabilecek böcekler ya da canlılarla mücadele edecek yöntemler geliştirirler. Bizim görmediğimiz tipte bunların üreme alanları belirlendiyse buralara daha az çevreye zararlı bazı biyolojik mücadele yöntemleri kullanabilirler. Bazı yörelerde sivrisinek larvaları göllerde ya da durgun sularda üredikleri için oralara balık gibi küçük bunları yiyecek canlılar bırakabilirler. Ya da son yıllarda yine biraz daha fazla kullanılan sinekleri öldüren bir bakteri türü var. Bacillus dediğimiz. Buna kısaca BT deniyor. Bu BT'leri yine üreme alanlarına uygulayıp bunları tüketen sivrisinek larvalarının ölmesini sağlayabilirler ve bu sayede de genel olarak aslında sivrisinek nüfusunun düşmesi hedefleniyor. Burada Google ya da çatı kuruluş olarak Alphabet'in kurduğu teknoloji ya da Arge şirketinin aslında yapmaya çalıştığı birazcık çok yönlü bir şirket bu. Ve sadece amaçları sivrisineklerle mücadele değil, genel anlamda çevre sorunlarına yönelik hem bilim insanlarının hem de mühendislerin kafa yorarak çözümler bulduğu bir şirket ve yaptıkları çalışmalarda özellikle Amerika'da Aedes aegypti dediğimiz bir sivrisinek türünün ki Türkiye'de de bugün bu türün istilacı tür olarak yavaş yavaş yayıldığını görüyoruz ki bu Aedes aegypti dediğimiz sivrisinek aynı zamanda Zika, sarı humma gibi bazı viral hastalıklarında taşıyıcısı olabiliyor. Bu nedenle de insanlarda kan emdikten sonra bu patojenleri bulaştırdıkları için de zararlı olabiliyorlar. Bu sivrisineklerle mücadelede kimyasal yöntemler yerine farklı bir yöntem geliştirelim diye kafa yormuşlar ve bugün gelinen noktada hani sansasyon oluşturan bu basın bültenindeki açıklamalar 32 milyon tane özel üretilmiş sivrisinek sanki doğaya sürülecekmiş gibi hani genetiğiyle oynanmış sivrisinekler ermiş gibi anlaşılıyor. Fakat aslında yaptıkları basit bir olay. Sivrisineklerde ya da bu tür sivrisinekte yine bir bakteri, Wolbachia dediğimiz bir bakteri türünün erkek sivrisinek bireylerinde tırnak içinde kısırlığa yol açan, aslında tam olarak üremelerini engelleyen değil ama ürediklerinde de o yumurtaların gelişimini engelleyen bir bakteri bu ve erkek sivrisineklere bu bakterileri biz enfekte edersek ve bunları özel olarak bu erkekleri sadece üretebilirsek bu bakterilerle enfekte, bunları doğaya saldığımızda bunlar doğada insanları sokacak olan dişi sivrisineklerle çiftleştiklerinde daha fazla yumurtlayıp daha fazla üreyemeyeceklerdir ve böylelikle popülasyonları bir denge ya da düşüş evresine girecektir gibi bir yaklaşımla bu projeyi geliştirmişler. Gerçekten de tırnak içinde baktığımızda çok fazla çevreye bu anlamda zararı olmayan akıllıca geliştirilmiş bir yöntem olarak karşımıza çıkıyor. Fakat tabii ki bunun küçük çapta deneysel ortamda laboratuvarda belki sonuçlarını çok rahat görebiliyoruz ama ekosistem bazlı ya da uygulanan habitatlarda ne derece başarılı sonuçlar elde edeceklerini zaman gösterecek.
0: Şimdi bunu Singapur'da test etmişler daha önce ve o bölgedeki dan kumması vakalarının %70 üzerinde azaltmayı başarmışlar. Bu aslında bir bakıma sivrisinekleri kısırlaştırmak dediniz siz de az önce. Peki bunun ekosisteme etkisi ne olacak? Bir de bu sinekler kontrolsüz bir şekilde de yani başka sineklere de bunu bulaştırabilir, öyle değil mi? Orada başka bir çekince söz konusu olabilir mi?
1: Bu çekincelerin hepsi doğal, normal ve dediğim gibi sonuçlar itibariyle her zaman Singapur örneğindeki gibi çok doğrusal bir başarı hikayesi duymayabiliriz. Her yörede farklı şekilde olacaktır ama burada birinci olarak dikkat etmemiz gereken nokta zaten bu sivrisinek, seçilen sivrisinek türü invaziv dediğimiz istilacı bir tür. Yani zaten aslında o bölgede olmayan bir tür. Amerika özelinde konuştuğumuzda belki Singapur'da bunlar doğal olarak yayılıyor olabilir. Onu çok bilmiyorum ama Amerika'da da Türkiye'de de mesela bunlar istilacı statüsünde. O yüzden doğal olarak zaten bunlarla bir mücadele yöntemi belirlenmek zorunda veya bu popülasyonların bir şekilde takibi gerekiyor. Bu noktada seçtikleri bakteri yine yapay ortamda üretilmiş bir bakteri değil. Yine doğada olan mesela yusufçuklarda da ya da bazı kelebeklerde de yaşayan bir ya da başka bazı sucul böceklerde de yaşayabilen bir bakteri, doğal bir bakteri. Sadece onlar o doğal bakteri bu Aedes aegypti erkeklerinde dişilerle çiftleştiklerinde yumurta üretimini ya da yumurtanın açılma başarısını düşüren bir etkide bulunması açısından farklılık arz ediyor. O yüzden doğada olmayan bir mekanizmanın aslında uygulanması gibi değil. O açıdan birazcık başarılı bir yaklaşım. Ama az önce söylediğiniz gibi tabii bunların doğaya etkisi yani sonuç itibariyle bu bahsedilen bakterinin belki ekosistemde ya da uygulanan habitatlarda farklı canlılara bulaşma ya da oradan başka canlı gruplarını etkileme, onların üreme başarılarını düşürme gibi etkileri de olabilir. Bu noktadaki çalışmalar tabii ki çok şey değil. O yüzden dikkatli izlenmesi gereken bir çalışma ama benzer bir şeyi mesela biz Türkiye'de farklı bir yolla izliyoruz. Mesela duymuşsunuzdur kokarca böceği çok meşhur Karadeniz'de istilacı bir tür olarak her tarafa yayıldı. Bununla mücadele için işte yine uzak doğu Asya'dan ya da bir yerde daha yaygın olan bir samuray arısı dedikleri bir parazitoid arının getirtilip yine o Türkiye'de olmayan bir tür olduğu için onun salınarak doğrudan kokarca böceğini enfekte edip onları öldürmesi sağlanıyor ve normalde Türkiye'de de bu samuray böceği yaşamadığı için işi bittikten sonra da ekosistemde çok fazla diğer böceklerle temas kurmayacağı için çok etki etmeyeceği tahmin edilerek böyle bir uygulama yapılabiliyor. Önemli olan nokta birazcık doğada hiç olmayan ya da o ekosistemde hiç olmayan bir şeyi oraya koyduğumuzda bunun diğer canlılara olan etkilerini öngörebilmek, hesaplayabilmek. Evet. Bu noktada da uygulanan yöntemin şimdilik tırnak içinde güvenli gibi gözüktüğünü söyleyebiliriz.
0: Hı hı. Peki hemen aklıma şu geliyor tabii hani bütün evrende her şey birbiriyle zincirleme bağlı ya. Şimdi bu zincirden bu sivrisinekleri çektik diyelim. Aedes ve Culex cinsi sivrisinekler zannediyorum bunlar. Bunların soyu tamamen tükenirse bu durum bir ekolojik boşluk yaratır mı? O boşluğu daha tehlikeli başka bir istilacı türün doldurma riski var mı mesela?
1: Elbette ama bu projenin de amacı bunun soyunun tamamen kurutulması değil. Daha doğrusu doğadaki bütün sivrisinekleri toplayıp bir mekanizma bulunsaydı, hepsini bir hortumla laboratuvara çekip hepsini enfekte edip doğaya tekrar salıp da onların popülasyonlarını tamamen sıfırlama noktasına girebilseydik evet bu dediğiniz senaryo gerçek olur ve bu senaryonun sonucunda da habitatta ya da ekosistemde belli sıkıntılar görebilirdik. Çünkü her türün doğada kendince doldurduğu bir boşluk ya da bir ilişki ağı var ama bu çalışma özelinde baktığımızda yapılan uygulama doğadaki bütün popülasyonu yok etmek şeklinde değil, popülasyonu azaltmak ya da dengelemek yani çoğalmasını azaltmak yani hızlı artışı durdurmak gibi bir rol üstlendiğini görürüz. O yüzden de bu uygulamanın çok fazla o kadar popülasyonu sıfırlayacak kadar bir etki yapması beklenmiyor.
0: Şimdi siz az önce dediniz ki işte bazı balıkları salıyorlar bu bölgeye. Evet. Bazen sivrisineklerle mücadele diye. Yine kurbağalar var, kuşlar var o sineklerle beslenen. Bu bölgede popülasyonun azaltılması bu lokal besin zincirine de bir etki eder mi? Böyle olduğunda diğer canlılar için nasıl bir sonuç doğurur?
1: Bunu bahsettiğiniz anlamda doğal popülasyonlara uygulasaydık evet belki böyle riskler olabilirdi ama zaten az önce söylediğimiz gibi bunlar istilacı türler üzerinde şu anda da deniliyor.
0: Hı.
1: İstilacı tür de demek. Aslında orada mevcut olan bir ekosistem vardı yüzyıllardır, milyon yıllardır hatta. Onların bulunduğu, orada oluşturduğu ekosisteme dışarıdan yabancı bir böcek geldi. Aedes aegypti ve o bir şekilde onların arasına sızdı, girdi. Onlarla yaşamaya uyum sağladı. Diğerleri de onunla yaşamaya belki uyum sağladı. Ama bu uyum içerisinde insana zararlı bazı yan etkiler olduğu için biz tekrardan onu o sızdığı ekosistemden elemine etmeye ya da azaltmaya çalışıyor gibiyiz bu noktada. O
0: Hı.
1: yüzden böyle bir denklemde çok fazla bu bahsettiğiniz ekosistem bazlı diğer canlıları etkileyen bir şey olması beklenmez.
0: Peki şunu soralım. Şimdi az önce yine siz vurguladınız işte kokarca türüyle mücadele için arıların getirtildiğini, biyolojik mücadeleye girildiğini. Aslında bu tarımda kullanılan bir yöntem uzun zamandır.
1: Evet.
0: Ve aslında en eski ve en iyi yöntemlerden biri olarak kabul ediliyor. Öyle değil mi? Biyolojik savaş. Şimdi mesela yayından önce bir araştırma yaptığımda uğur böcekleri daha önce kullanılmış. Sera tarımında ve meyve bahçelerinde bitkilerin öz suyunu emerek kurutan yaprak bitlerine karşı uğur böcekleri üretilmiş ve doğaya salınmış. Başka böyle örnekler var mı bize verebileceğiniz tarım
1: Aslında çok
0: zararlarıyla
1: var,
0: mücadelede?
1: biz bunları böceklerin görünmez kahramanları diyoruz kısaca. Mesela orman zararları için zemin ya da yer böceği dediğimiz insanların aslında görünce korktuğu büyük karabit dediğimiz böcekler vardır. Biraz iridirler, korkunç gözükürler ama ormanlarda müthiş kurtarıcıdırlar. Özellikle bu çam kese böcekleriyle mücadelede onların kullanıldığını çok rahat söyleyebiliriz. Aynı şekilde sadece böcek de değil yani farklı canlı türleri, işte az önce bahsettiğimiz bakteriler bile sırf o ürettikleri bazı toksin ya da proteinleri diğer bu zararlı böcekler yediklerinde ya da tüketirlerken öldükleri için üretilip o alanlara salınabiliyorlar ve ya da bazı nematot dediğimiz yuvarlak solucanlar yine toprağın içerisindeki bazı patojenlerin yok edilmesi için kullanılabiliyor. Bunun örnekleri çok açıkçası. Sadece bu tür uygulamaların hedefe yönelik olması en önemli kriterimiz. Yani çok tırnak içinde insana benzettiğimizde antibiyotik verir doktorlarımız. Hani bu antibiyotikler eğer ki bütün bağırsak floramızı öldürürse insanın içindeki faydalıları da yok ederler. Bu yüzden geniş spektrumlu değil daha dar spektrumlu olup daha hedefe yönelik olan antibiyotiklerin daha iyi olduğunu hani belirtir doktorlar. Bunun gibi bizim de bu tür uygulamalarda doğrudan hedefi ya da o zararlıyı yok edecek ama diğer ekosistem bileşenlerine zarar vermeyecek tipteki biyolojik ajanları bu tür uygulamalarda kullanmamız en doğru veya en ekolojik yöntemdir diyebiliriz.
0: Şimdi biz önceki yıllarda çok fazla İstanbul için işte Avcılar bölgesinde örneğin sinek popülasyonunun çok yüksek olduğuna dair haberler yapmıştık. Yine yaz mevsimi yaklaşırken özellikle sulak alanları çok sevdiğini biliyoruz sineklerin. Hem İstanbul içinde bir harita çizecek olsanız en çok sinek popülasyonu hangi bölgelerde bu yıl için öngörebileceğiniz hem de bunu şöyle de sormak isterim. Bireysel olarak da aslında alınacak bazı tedbirler var öyle değil mi? Balkonda örneğin su birikintisi bulundurmamak gibi aklıma gelen ilk formüllerden biri. Biraz bize onlardan da bahseder misiniz?
1: Elbette bu İstanbul için genel bir haritayı aslında kabaca bir ara yapmışlardı belediye ve bu alanı çalışan hocaların oluşturduğu bir komisyonla İstanbul'un genel anlamda istilacı sivrisinek türlerinin hem o olası yayılış modellemeleri yapıldı hem de olası yüksek riskli bölgeleri çıkartıldı. Ama tabii bunlar daha çok istilacı diyebileceğimiz özellikle İstanbul nezdinde baktığımızda Asya kaplan sivrisineği için gündüzleri kuzey İstanbul'un kuzey hattı civarında daha fazla kendisini hissediyor. Ama günümüzde artık neredeyse Beşiktaş'a kadar inen bireyleri gündüz sizin üzerinize böyle ufak tırnak içinde siyah beyaz bantlar taşıyan sivrisinekler sizi ısırmaya kalkıyorsa bunun muhtemelen Asya kaplan sivrisineği olduğunu tahmin edebilirsiniz. İşte bu şikayetlerin yoğun olduğu yerler daha çok kuzey veya nemli İstanbul bölgeleri diyebiliriz ama onun dışındaki bütün İstanbul genel anlamıyla farklı sivrisinek türlerinin rahat yaşayabileceği, yürüyebileceği bir alan. Burada bizim için önemli olan nokta ya da belediye ya da kamu otoritesi için önemli olan nokta bu izlemeleri doğru yapıp doğru müdahaleleri gerçekleştirdiklerinde o nüfusları zaman içerisindeki hızlı artış trendine girmeyecektir. Ama mevsimsel şartların ve günümüzde yaşadığımız bu ani iklimsel değişimlerin neticesinde bazen çok hızlı üreyip çok hızlı nüfus patlamasına neden olabiliyor bu tür canlılar ve bu noktada zaman zaman daha görünür hale gelebilirler. Bizim kişisel olarak en kolay uygulayacağımız yöntem dışarıdaysak eğer, mesela bir ormanda gezmek istiyorsanız, ormanda size gündüz vakti bu Asya kaplan sivrisineği sokmaya çalışabilir. O yüzden uzun kollu ve uzun pantolonlar şeklinde kıyafetlerle bacaklarımızı, kollarımızı örtmemiz uygun olabilir. Doğal sivrisinek kaçırıcı bazı kokular günümüzde çok satılıyor eczanelerde ya da marketlerde. Bunları kullanabiliriz ama bunların %100 bir etkisi hiçbir zaman yok. En doğalı bile ya da en kimyasalı bile birkaç saatlik etkiden sonra yine sizi sivrisinekle baş başa bırakabiliyor. O yüzden daha çok evlerimizde rahat bir uyku için sinekliklerle cam balkonları kapatmak en efektif çözüm olarak karşımıza çıkıyor.
0: Çok teşekkür ederiz programımıza katıldığınız, sorularımızı yanıtladığınız için. Sağ olun.
1: Rica ederim.
0: Doğa konuşmalarında bugün sivrisineklerle biyolojik mücadele konusunu Google'ın son çalışması üzerinden konuştuk. Konuğumuz İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü öğretim üyesi Doktor Fatih Dikmen'di. Haftaya tekrar buluşmak dileğiyle.
2: Doğa konuşmaları sona erdi.

0: Dünya markası Brass çatı sistemleri sundu.
1: İz bırakan kadınlar. Hamiyet Yüceses, Türk sanat müziği sanatçısı, 1916-1996 yılları arasında yaşadı. Plağı satış rekorları kıran Makber şarkısıyla özdeşleşen Hamiyet Yüceses'in hayat hikayesini NTV Radyo için kanun, çenk, arp virtüözü ve eğitmeni Profesör Doktor Şefika Şehvar Beşiroğlu anlattı.
2: Bakmıyor çeşmesi ya her yer.
3: Osmanlı döneminden Cumhuriyet dönemine geçişte çok önemli isimler var. Tanzimat ve daha sonrasında Cumhuriyet'le birlikte tabii daha farklı eğlence mekanlarında kendilerine yer bulabiliyorlar. Bu açıdan da 30'ların 3 önemli isminden biri Hamiyet Hanım. Yani Safiye Aile Müzeyyen Senar ve Hamiyet Yüceses olarak anabiliriz. Yani çok alanlı bir eğlence hayatı içinde hem klasik icra dediğimiz yani radyo tavrı temsil ederek, icra heyetlerinde yer alarak, yani klasik tavrı da benimseyerek ama aynı zamanda eğlence kültürüne de hizmet ederek müzikimizde önemli yer edinmişlerdir. Radyo programları olsun, işte daha sonra televizyon programlarında, yani ona takılan lakap Türkiye'nin ses kraliçesi. Belki sadece Hafız Gazelhan tavrı olarak bilinen bir uslubu Türk müziğinde bir kadın ağzı okuyuşa çevirmiştir. Her parçanın içine kendi özelliklerini katılarak bazı gazeller eklemiştir. Bu özelliği gerçekten önemlidir. Çünkü belki küçüklüğünden beri Hafız Burhan dinlemiş olması ona bu yolu açmıştır. Hafız Burhan'a aşıkmış. ...11 yaşında mahallede işte hep sürekli şarkı söylüyor, şey yapıyor... ...yani 30'larda daha küçük yaşamlar... ...daha insanların hep birbirini tanıdığı, merhabalaştığı bir ortamda... ...ve aile 11 yaşındayken babasının iflasını geçirdiği için bir kötü bir durum geçiriyor... ...o sırada bir komşuları ona öneriyor... ...yani bu kadar güzel bir sesi var kızınızın... ...hani bunu niye değerlendirmiyorsunuz hani onu... sahneye çıkarım filan. İşte öyle bir başlangıcı var aslında. Yani kendi kendine öğrendiği radyodan, plaklardan dinlediği repertuarla kendini geliştirerek 11 yaşında Anadolu'da ilk başlıyor. İşte Ayvalık'ta bildiğimiz kadarıyla. Ama tabii ki o zaman da bu gazino sahnesi gibi sahneler değil. Yani işte bu kantocular devrinden sonra kumpanyalar işte tiyatronun da olduğu, gösterilerin olduğu, arada işte müziğinde yer aldığı ortamlarda sahneye çıkıyor. Ama tabii ses çok parlak ve güzel bir ses. Çok beğeniliyor ve Anadolu'da birçok yerde, en son Gaziantep'te bildiğimiz kadarıyla böyle 4-5 yıl şarkı söylüyor. Londra Bilhanesi'nin sahibi ilk defa, aynı zamanda Küçük Çiftlik Parkı'nda işletmecisi yazları orada. Kadrosuna alıyor. O zaman ilk defa o dönemin önemli isimleri tabii ki sesi çok beğenerek ona eğitim verelim diyorlar. Ve kendisi de buna açık, yani müzisyen olmak yeterli olmuyor ona. Yani ben de bu yolda ilerleyeyim, repertuarımı iyi hocalarla geliştireyim. Bu düşünceyle işte 16-17 yaşlarında Selahattin Pınar, Bimen Şen, Artaki Candan... Daha sonra Saadettin Kaynak kendisiyle özellikle plaklar döneminde Yesari Asım Aysoy, Mısırlı İbrahim gibi isimlerle çalışıyor. Ve işte nota öğreniyor, makam öğreniyor, usul öğreniyor ve böyle bir eğitime girmiş oluyor ki radyoda artık bir sanatçı niteliğiyle kendisine yer ediniyor. Radyoya kabulünden sonra işte emisyonları başlıyor. İşte klasik repertuarını geliştirdiği için bu özellikle Selahattin Pınar kendisiyle çok ilgileniyor. İşte repertuar açısından. Onun eserlerini seslendiriyor. Saadettin Kaynağ'ın eserlerini seslendiriyor. Veya klasik formda dediğimiz eserleri seslendiriyor. Plaklarına baktığımız zaman tabii ki radyonun tavrı ve üslubundaki okuyuşa uyduğunu görüyoruz yani. Televizyondan sonraki dönemde farklı icra şekillerini, yani seste farklı bir değişim olduğunu görüyoruz. Yani bu bazı sanatçılar, mesela Zeki Müren'de de aynı şeyi görmemiz mümkün. Müzeyyen Senar'da da. En önemli plağa bakmıyor Çeşmi Siyah. Hacı Arif Bey'in şarkısı. Plak önemli bir bu konuda. Çünkü radyo Marmara bölgesi ama bu plak İstanbul'da basıldığı zaman bütün Anadolu'ya dağılıyor. Anadolu'da da tanınan bir isim yani küçüklüğünden. O açıdan plak satışları yani rekor kıran seviyede. Onun plak satışını işte mesela bu bakmıyor Çeşmi Siyah plak satışını hala geçirmemiş yani. Hamiyet Hanım plak sektöründe önemli bir yer edinmiş. Ve dönemi açısından da hem iyi paralar teklif edildiği için iyi paralar kazanmış yani plaktan. 32'de bir ses yarışmasında birincilik kazanıyor. Ondan sonra işte bu ses kraliçesi ifadesi onunla birlikte artık anılmış oluyor. Bakmıyor Çeşmi Siyahı zannedersem 40'lı yıllarda ya 48'de galiba zannediyorum. Tekrar okuduğumda işte bu gazeli ekliyor içine. Yani o da kendi işte bazı şarkılara kendisinden gazeller ekliyor. Bu da bu açıdan da önemli. Yani gazel okuma stilini de sadece gazinolarda değil hani yaygınlık açısından hani bir kadın da gazel okuyabilir ifadesinde orada belirtmiş. İşte ilk Londra bir annesi. Yani o zaman gazino tabiri daha yok. Ama daha sonrasında işte bu küçük çiftlik park, Maxim, Çakıl gazinosu, İstanbul hayatını şekillendiren gazinolar buralarda sahneye çıkıyor. Gazinodan ve plaklardan çok kazandığı için ne radyodan ne icra heyetinden aldığı ücretleri de hani zaten bağışlıyor. İşte öğrenci bursları veriyor, şey yapıyor. Yani o anlamda da önemli bir kişilik olarak da karşımıza çıkıyor yani. Özellikle işte Beyrut konseri aslında Arap dünyasının açısından önemli ve çok bilinen bir isim olarak da ilgi gören konserlerden. Daha az olmasına rağmen 50'lerde tabii ki bu özellikle Saadettin Kaynağ'ın Mısır filmleri ve ondan sonra bunlara Türkçeleştirilmesi ve önemli sanatçıların yine bunların arasında Hamiyet Hanım var, Müzeyyen Hanım var, Safiye Ayla var. Okumaları onları gerçekten Arapça bir Ümmü Gülsüm, Feyruz kadar ilgi gören sanatçılar haline getiriyor. Yani işte Hafız Burhan'ın okuduğu Makberi kendisi de aynı şekilde plaklardan öğrenip sürekli okuduğu eserlerden biri haline geliyormuş. Yani onu anlatıyor da yani işte ağaca çıktığımda şey yaptım her yerde makber okurdum diyor. Yani işte o Hafız Burhan'a olan sevgisi. Yani röportajlarında bahsettiği en belirgin yine anı Hafız Burhan'la tanışması. Onu çok zevkli bir şekilde anlatıyor. Çünkü plaklardan dinlediği için hiç Hafız Burhan'ı silüet olarak görmediği için hep böyle herhalde daha genç, yakışıklı tahmin ediyormuş. İşte bu Londra gazinosuna gelmiş Hafız Burhan. İçeriye bir böyle göbekli bey girdi diyor. Bu kim diye herkes böyle Hafız Burhan, kim Hafız Burhan demişler. Gösterince böyle bütün hayallerim yıkıldı diyor. Ve kendisine de söylemiş. Ondan sonra aa demiş. Yani aa demesinde Hafız Burhan duyunca niye kızım demiş böyle aa çektim beni görünce. O da demiş ki yani ben sizi dinledim plaklardan, radyolardan hep böyle hayal etmiyordum böyle sizi göbekli falan görünce o da gülmeye başlamış. Hamiyet Hanım gerçekten kadın olarak da çok güzel bir kadın. Kıyafetleri, giyiniş tarzı, makyaj, saç, çocukluğu da yani o blue çağında da aynı zamanda yani güzel bir kız çocuğu olarak görülüyor şeyinde ama hep kendisini o anlamda yani o müzik ve iyi sesi bence bir duvar örerek koruyor diye düşünüyorum. Her zaman kocalarından istediği ve talep ettiği şey beni müziğimden ayırmayın. Ben icrama devam edeceğim. Yani bu hani gazino olur veya gazinoya izin vermezseniz radyo olur veya plak olur. Bana müzik yapma demeyin. Böyle birisini tercih etmek istemiyor. İlk eşi zaten Fethi Yüceses Assubay vefat ediyor. Atılay faciası diye geçinen denizaltının batmasıyla. İşte orada mesela gitti de gelmeyiverdi. Şarkısını okuyor plaklara. Daha sonra ikinci evliliğini yapıyor 44'te Kemal Mollaoğlu ile. Ve kendisinden 55'te boşanıyor. 56'da ise enteresan bir hikayesi var. Kendisine çok aşık olan Osman Sabuncu sürekli de gidiyor. Hamiyet Hanım'ı dinliyor. Hatta ondan Dil Harabı Aşkınım Sensin Sebep Berbadıma şarkısını istiyor. Ve Hamiyet Hanım onu okuyor. Sonra tanışıyorlar. Yani kendinden yaş farkı olarak küçük olmasına rağmen onu da söylüyor. Sen benden müziği bırakmamı istemezsen senin evlilik teklifini kabul ederim diye. İşte sonra bayağı işte 40 sene vefatına kadar kendisiyle evli kalıyor. Kendini küçük yaşlardan itibaren müzikle koruyuculuğunu aslında eşlerine karşı da görmüş oluyoruz. Yani çok şık bir kadın, çok belli. Sahne kostümleri açısından, filmlerindeki baktığımız zaman kıyafetleri açısından, yani şık giyinen ve seçici olduğu belli. Saçlar olsun, makyaj olsun, çok ön plana çıktığını görebiliyoruz. Menajeri olan baktığımız zaman ilk sanatçı. Bu 4 katlı apartmanı Şişli'de alıyor. Sonra araba merakı varmış, onu anlatıyor. Cadillac bir araba alıyor. Mücevher merakı. Hem yatırım anlamında hem biraz işte menajerinin de yönlendirmesi anlamında. Kendisi de bunları hani severek beğenerek alıyor, kullanıyor. Yani Hamiyet Yüceses deyip hayatının simgesi olarak gazinoların bence en parlak olduğu, işte 50'lerde dahil olmak üzere gazinonun as solisti olarak görüyorum onu.
4: Türk sanat müziği sanatçısı ve gazelhan Hamiyet Yücesesi Profesör Doktor Şefika Şehvar Beşiroğlu anlattı. Programı kaçırdıysanız veya tekrar dinlemek istiyorsanız ntvradio.com.tr adresindeki podcast sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.
0: Dünya markası Brass Çatı Sistemleri sunar.
5: Doğa Takvimi. Bugün 20 Haziran 2026 Cumartesi. NTV Radyo iyi günler diler.
6: Yaz gün dönümü zamanı. Doğa takvimine göre yaz, yarın gün dönümünde başlar. Gün dönümü Latince güneş ve durmak kelimelerinden türetilmiş. Çünkü güneşin günlük hareketi dünyadan bakıldığında kuzey veya güney sınırında durmuş gibi görünür. Sonra hareketine devam eder. Güneşin ekvatora göre en kuzey veya en güneyine ulaştığı zaman yılda 2 gün gün dönümü yaşanır. 21 Haziran yazın ilk günü ve yılın en uzun günü kabul edilir. 21 Aralık'ta kışın ilk günü ve yılın en kısa günüdür. Yarın aynı zamanda Uluslararası Yoga Günü. Bu yıl kutlamalar sağlıklı yaşlanmak için yoga temasıyla, yoganın her yaş için önemli olduğu vurgusuyla hazırlandı. Yoga kelimesi Sanskritçe birleşmek veya bir araya gelmek anlamına gelir. Beden ve bilincin birliğini sembolize eder. Hindistan Başbakanı Modi, Birleşmiş Milletler'de Uluslararası Yoga Günü ilan edilmesini teklif ederken şöyle demişti. Yoga, zihin ve bedenin, düşünce ve eylemin birliğini somutlaştırır. Sağlığımız ve refahımız için değerli olan bütüncül bir yaklaşımdır. Yoga sadece egzersizden ibaret değildir. Kendinizle, dünyayla ve doğayla bir olma duygusunu keşfetmenin bir yoludur.
5: Doğa takvimi.
0: Dünya markası Brass çatı sistemleri sundu.
7: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu.
8: Mutlu akşamlar, saat 20. NTV'de ana haber zamanı. Akış sırasına göre ayrıntılara hemen geçeceğiz. Ancak gelin önce günü özetleyelim. İran ve Amerika Birleşik Devletleri İsviçre'deki müzakere masasına geri mi dönüyor? Taraflardan gelen son açıklamalar masanın yeniden kurulabileceğini işaret ediyor. İsviçre'ye doğru giden İran heyetinin elinde yine Hürmüz kozu olacak. Hürmüz'ün tekrar kapatıldığı açıklandı bu arada. Son durumu da birazdan canlı bağlantılarımıza aktaracağız. Türkiye tarihinde ilk kez bir NATO ve AB ülkesine savaş gemisi ihraç etti. İstanbul'da düzenlenen teslim törenine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da katıldı. Erdoğan konuşmasında bölgesel ve küresel gerginlikler karşısında Türkiye'nin sergilediği duruşa dikkat çekti. Erdoğan'ın mesajları da birazdan ana haberde. Üniversite adaylarının YKS heyecanı başladı. Sınavın ilk oturumu olan temel yeterlilik testi bugün gerçekleştirildi. Her sene olduğu gibi bu sene de sınava yetişemeyenler oldu. YKS'nin ilk gününde kameralara yansıyanları aktaracağız. Ve Türkiye'nin Dünya Kupası macerası erken bitti. Paraguay'a 1-0 yenilen Ay Yıldızlılar turnuvaya veda etti. Maç ve sonrasında yaşananları az sonra paylaşacağız. NTV'de ana haber başladı. İsrail'in ateşkese rağmen Lübnan'a yönelik saldırıları İran'ı harekete geçirdi. Tahran, Lübnan'da ateşkesin de dahil olduğu mutabakat zaptının ihlal edildiğini söyleyerek Hürmüz Boğazı'nı kapattığını açıkladı. Diğer yandan İran heyeti İsviçre'de yarın yapılması planlanan teknik görüşmeler için yola çıktı. Ayrıntılar için iki noktaya canlı bağlantımız olacak. Ali Çabuk İran'da, Deniz Kilislioğlu ise İsviçre'de. İlk söz için İran'a, Ali Çabuk'a gidiyoruz. Ali, son açıklamalar neler? Senden alalım.
9: Hatta günün iki önemli gelişmesi var. Hürmüz Boğazı'nın kapatıldığı Hatem-ül Enbiya karargahından ilan edilmişti. Bir diğeri ise İran müzakere heyeti sözcüsü Bekai, İran heyetinin İsviçre'ye gideceği bilgisini paylaştı. Çünkü bu konuda bir belirsizlik vardı. Ancak İran heyetinin İsviçre'ye gideceği bilgisini paylaştı. Bekai yaptığı açıklamada taahhüde karşılık taahhüt, adıma karşılık adım ifadesini kullandı ve anlaşma içinde pek fazla zaman yok uyarısı geldi İran tarafından. El Meyadine, Lübnan merkezli Hizbullah'a yakın bir yayın organı olan El Meyadine konuştu İranlı üst düzey bir yetkili ve anlaşma konusunda ABD yönetimini uyardığı zaman sınırlı ifadesini kullandı ve İran'ın Lübnan konusunda tutumunu sürdüreceğini vurguladı. Mutabakat metninde 3 kez Lübnan vurgusu yapılıyor ve mutabakatın da birinci maddesini oluşturuyor Lübnan konusu ve İranlı yetkili bu konuda geri adım atmayacakları mesajını verdi. Diplomasiyle saha uyumunu hatırlattı. Hürmüz Boğazı'nın kapatıldığı bilgisi bir kez daha paylaşıldı ve Boğaz'ın tekrar kapatılmasının diplomasiye hizmet ettiği şeklinde bir yorum da yapıldı yapılan açıklamada. İran'ın mevcut mutabakatın ilerletilmesi noktasında fırsat penceresinin sınırlı olduğu vurgulandı. Zaman daralıyor denildi ve İsviçre'ye gidecek olan müzakere heyeti içerisinde Meclis Başkanı Galibaf'ın, Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı'nın, Merkez Bankası Başkanı Himmeti gibi isimlerin olması da bekleniyor. Yani üst düzey isimlerle bir çıkartma yapması bekleniyor İran tarafının. Ancak Hürmüz Boğazı'nın kapatıldığı bilgisi gelirken Setcom'dan da aksi bir açıklama geldi ata. Setcom sözcüsü açıklamasında Hürmüz Boğazı'nda akışın devam ettiğini söyledi. Kapatılmadığını ancak bir taraftan da ABD donanmasının geçişleri takip ettiği, süreci takip ettiği uyarısı da geldi. Tabii ilerleyen saatler, gece saatleri önemli olacaktır. Hatırlayalım, geçtiğimiz haftalarda mutabakata varmadan önce taraflar arasında özellikle de Hürmüz Boğazı Boğazı'nda yer yer hava savunma sistemleri aktif oluyor ve Boğaz'dan geçmeye çalışan gemilere ateş açılıyordu İran tarafından. Bu noktada devrim muhafızları deniz kuvvetlerinden de bir uyarı geldi. Lark Adası'nın güneyini yeni rota olarak belirledi devrim muhafızları deniz kuvvetleri ve burada mayın tehlikesi olabileceği, ateş açılabileceği şeklinde bir uyarıydı ve gemilerden Boğaz'a yaklaşmamaları çağrısı yapıldı hatta.
8: Evet. Peki Ali, İsrail ordusu Amerika-İran mutabakatı ve varılan ateşkese rağmen de Lübnan'a yönelik saldırılarını sürdürüyor. O saldırılara ilişkin bilgiler neler?
9: Mutabakatın birinci maddesi zaten Lübnan konusunu oluşturuyor. Dün itibariyle başlamıştı saldırılar. Sabah saatlerinde tekrar yoğunlaştı. Bugünkü saldırılarda 18 Lübnanlıların hayatını kaybettiği bilgisi geldi. Bir Lübnan askeri de bulunuyor hayatını kaybedenler arasında ve Lübnan'ın güneyinde Nebatiye bölgesi özellikle yoğun hedef alındı hava saldırılarıyla. İsrail ordusu Hizbullah'ı suçluyor. Ateşkesi ihlal ettiği gerekçesiyle İsrail ordusundan gelen açıklamada Hizbullah ateşkes ihlallerine devam ederse Lübnan'a yönelik saldırıların devam edeceği şeklinde bir açıklamaydı. Ancak Hizbullah da bunu yalanladı. Ateşkesin İsrail tarafından ihlal edildiği açıklaması geldi Hizbullah'tan ve İsrail'den gelen bu açıklamaların tamamıyla Lübnan'a yönelik saldırıları gerekçe göstermek için yalan bir beyan olarak nitelendirdi Hizbullah ve Lübnan'a yönelik saldırılara karşılık olarak misillemelerin devam edeceği vurgusu yapıldı. Açıklamada söz konusu açıklamada İsrail ordusu cuma sabahından bu yana ateşkes anlaşmasını, ateşkesi 300'den fazla kez ihlal ettiği belirtiliyor. Hizbullah'ın bu açıklaması doğrultusunda ve İsrail'in saldırıları devam ettiği sürece Hizbullah'ın da karşı misilleme yapacağı vurgulandı. Ata.
8: Peki İran'da durum böyleydi. Tahran'dan Ali Çabuk aktardı. İkinci durağımız herkesin gözünü çevirdiği İsviçre olacak. Son durumu da Deniz Kilisioğlu aktaracak bize. Deniz İran heyeti yola çıktı. Amerikan Başkan Yardımcısı Vance oraya gelebileceği sinyalini veriyor. Elindeki son bilgiler nedir?
10: Şimdi J.D. Vance'in buraya gelmesini önümüzdeki günler belirleyecek aslında Ata. Dolayısıyla gelmeyi umuyorum ifadesini kullandı kendisi ama biraz buradaki görüşmeler süreci belirleyecek. Neden böyle söylüyoruz? Buranın yani ev sahibi İsviçre'nin bilgilendirmelerinde hep teknik görüşmelerin başlayacağı bilgisi yapıldı. Yarın itibariyle Katar, Pakistan ki başından itibaren arabulucu Pakistan'dı. Amerika Birleşik Devletleri ve İran heyetleri masaya oturacaklar. Dolaylı mı olacak, doğrudan mı olacak? Bu konuda net bir bilgi henüz elimizde yok. Bu da önemli bir nokta. Pakistan'daki ilk turda öncelikli olarak Pakistan tarafı iki tarafla ayrı ayrı görüşmüş ve epey zorlanarak tarafları yüz yüze aynı masa etrafında buluşturmuştu. O zaman da kriz Lübnan'dı. Şimdi Ali ayrıntıları aktardı. Lübnan'da sahadaki gelişmeleri İran çok yakından izliyor. Evet, bir adım olarak İran heyeti yola çıktı. Abbas Arakçı, Steve Witkoff Amerika tarafında burada olacak ama ilk etapta belki açılış konuşmaları yapılacak mı yapılmayacak mı, yarın biz onların kamuoyuna bir mesaj verip vermeyeceğini şu aşamada bilmiyoruz. Ama teknik heyetler tarafların birbirlerine anlaşmaya uyulması, özellikle İran tarafının Amerika Birleşik Devletleri'ne Lübnan konusundaki noktaları aktarması, hassasiyetlerini aktarması, Amerika'nın da Hürmüz konusundaki hassasiyetlerini İran'a aktarması bekleniyor ve sonrasında da nükleer müzakerelerin aslında bir anlamda teknik düzeyde başlaması bekleniyor. İşte bu kısım dolaylı mı devam edecek yoksa arabulucular aracılığıyla aynı masa etrafında mı konuşulacak, hep birlikte göreceğiz ama İsviçre'de bir hareketlilik olduğunu söyleyelim. Zaten dünden beri Katar Başbakanı buradaydı. Steve Witkoff'un buraya geldiği bilgisi bizde vardı. İran heyeti yolda. Abbas Arakçı buraya doğru geliyor. Bürgenstock hareketlenmiş durumda. Hemen arkamdaki o görünen dağın eteklerindeki bir toplantı, bir daha doğrusu otelde bir araya gelecek taraflar ve müzakereler bir şekilde pazar günü itibariyle başlayacak gibi görünüyor. Arayı açmadan İsviçre'nin, Katar'ın ve Pakistan'ın çabası buydu aslında. Zaten imzalar atılmıştı. müzakere başlaması gerekiyordu. Dolayısıyla acil bir durum yok. Zaten imzalar atıldı diyordu İran tarafı ama arayı soğutmadan hemen tarafları masaya oturtmak önemli bir şey. Çünkü 60 günlük süreleri var pek çok konuyu konuşmak için, hem nükleer hem yaptırımlar. Dolayısıyla bu görüşme önemli bir kırılım, önemli bir adım olacak. Göreceğiz, yarın teknik heyetler bir araya gelecek ama nasıl bir formatta buluşacaklar takip etmemiz gerekecek Atan.
8: Deniz, oldukça aslında faydalı bilgiler, ayrıntılar aktardın bize. Şimdi peki taraflar buluşursa öncelikli gündem ne olacak? Masaya hangi başlıklar gelecek? Biraz daha elimizde fazla ayrıntı var mı? Yani mutabakat çerçevesinde tabii ki hususlar konuşulacaktır, müzakere edilecektir ama onun dışında başka bir yansıyan, kamuoyuna yansıyan bilgiler, ipuçları var mı?
10: Şimdi Lübnan ve Hürmüz meselesi zaten aşılmış iki mesele olmalıydı. Çünkü anlaşmanın birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü ve beşinci maddeleri bu iki konuyla ilgili ağırlıklı olarak. Dolayısıyla biz aslında birinci tur müzakerelerde bu konuların artık konuşulmasını beklemiyorduk. Direkt nükleer müzakerelere geçmek, yani İran'ın elindeki stoğun ne olacağı, nasıl olacağı, hangi takvimle bir şekilde ülke dışına çıkartılacağı, ne kadarını tutabileceği ve buna bağlı olarak yaptırımların nasıl kalkacağı, bunun nasıl takvimlendireceği gibi pek çok başlığı konuşmaları bekleniyordu. Ama Lübnan meselesi sahadaki gelişmelerle birlikte, İsrail'in saldırılarıyla birlikte İran'ın kırmızı çizgisi oldu ve siz anlaşmanın birinci maddesini uygulamıyorsunuz diyerek bu görüşmeler ertelenmişti. Sonrasında da Hürmüz kartı geldi. Yani böyle bakıldığı zaman aslında biz iki konunun, Hürmüz ve Lübnan meselesinin artık burada konuşulmasını beklemiyoruz. Eğer taraflar masaya gelecekse sadece bu anlaşmaya uyulması gerektiği konusunda birbirlerine hassasiyetlerini dile getirecekler. Ama teknik heyet vurgusu yapılıyor. Özellikle İsviçre tarafından, Pakistan ve Katar tarafından bir an önce nükleer müzakerelerle 60 günlük süreci burada ilk turla başlatmayı hedefliyor arabulucular. Dolayısıyla biz nükleerin konuşulduğunu yarın görebiliriz. Tabii onunla irtibatlı olarak İran'ın donmuş varlıkları ve yaptırımların nasıl kaldırılacağının, nasıl takvime bağlı

0: ABD-İran hattındaki diplomasi çabaları sürerken Amerikan istihbaratının İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'nun barış girişimini sabote etme olasılığına ilişkin Washington'ı uyardığı iddia edildi. İstihbarat raporlarında İsrail'in Lübnan'a saldırılarını sürdürme konusunda kararlı olduğu öne sürüldü. Haberde bu durumun da ABD-İran mutabakatının yumuşak karnı olan Lübnan'daki ateşkesi ihlal edeceğine dikkat çekildi. Raporlara göre sonbaharda seçimlere giden İsrail'de Netanyahu'nun siyasi geleceği kamuoyuna Lübnan'dan asker çekmeme ve Hizbullah'la çatışmaları tırmandırma konusunda kararlı olduğunu göstermesine bağlı. Zira Netanyahu'nun Lübnan'dan çekilme kararı alması iç politikada bir yenilgi anlamını taşıyabilir. İsrail'in Lübnan'a saldırıları sona erdirse bile ülkenin güneyinden askerleri çekmeyi reddetmesi olasılığının ABD-İran mutabakatını başarısızlığa mahkum edebileceği öne sürüldü. Trump, mutabakat zaptını imzalaması sonrası İsrail'le Lübnan konusunda küçük bir anlaşmazlık yaşandığını söylemişti.
1: Türkiye, savunma sanayindeki gelişim sayesinde ihraç kalemlerine bir yenisini daha ekledi. Tarihinde ilk kez bir NATO ve AB ülkesine savaş gemisi ihraç etti. İstanbul'da düzenlenen teslim törenine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da katıldı. Erdoğan, bölgesel ve küresel gerginlikler karşısında Türkiye'nin sergilediği duruşa dikkat çekerek "Bizim kimsenin toprağında egemenliğinde gözümüz yoktur ve olmamıştır" ifadesini kullandı.
2: Türkiye'nin gayesi bölgemizde gerilim üretmek değil, barışı, adaleti, huzuru ve istikrarı güçlendirmektir. Biz kimseyle kriz, kaos, kavga ve çatışma peşinde değiliz.
3: Türkiye tarihinde ilk kez bir NATO ve Avrupa Birliği ülkesine savaş gemisi ihraç etti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan mesajını İstanbul Tersanesi Komutanlığı'nda düzenlenen gemi teslim töreninde verdi. İstanbul'da inşa edilen açık deniz karakol gemisi Kamramon Korveti, Romanya Deniz Kuvvetleri'ne teslim edildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, bölgesel ve küresel gerginlikler karşısında Türkiye'nin sergilediği duruşu net bir dille ifade etti.
2: Bizim kimsenin toprağında, egemenliğinde gözümüz yoktur ve olmamıştır. Bizim kimsenin meşru hak ve çıkarlarında gözümüz yoktur ve olmamıştır. Bununla birlikte hiç kimsenin de egemenliğimize kastetmesine, ülkemize tehdit oluşturmasına, menfaatlerine zarar vermesine müsaade etmeyiz. İlkemiz çok net. Biz ne hak yeriz ne de hakkımızı yediririz.
3: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Rumen mevkidaşının da katıldığı törende açık deniz karakol gemisi TCG Koçhisar'ında Türk Deniz Kuvvetleri'ne teslimi yapıldı. Tören sonrası iki cumhurbaşkanı tersane komutanlığında görüşme gerçekleştirdi. İkili ilişkiler ve bölgesel meseleler ele alındı. Görüşmede Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin kıyıdaş ülkelerle eş güdüm halinde Karadeniz'de güvenliğin sağlanması ve korunması konusunda titiz çalışmalar yürüttüğünü vurguladı.
1: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Sözcü TV röportajındaki dokunulmazlıklarla ilgili sözlerine açıklık getirdi. Dokunulmazlıkların kaldırılması süreci ve verdikleri hukuk mücadelesinin yalan bilgilerle çarpıtılmak istendiğini söyledi.
4: Siz, kendi partiniz ve kurultayınız dokunulmazlıkların kaldırılmasıyla ilgili temel bir hüküm koymuş, bunu yapmıyorum derseniz bu doğru değil. Selahattin Bey tutuklandı mı? Evet. Siyasi tutuklu mu? Evet. Yanlış mı? Evet. Ziyaret ettim mi? Defalarca ziyaret ettim. Evet. Bunu her yerde de söyledim.
5: Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, cezaevindeki Selahattin Demirtaş'ın dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin bu sözleri üzerine gelen eleştirilere yanıt verdi. 2016 yılında dokunulmazlıkların kaldırılması için anayasa değişikliği teklifi sunulduğunu, AK Parti'nin referanduma götürmek istediğini anlattı.
6: Bağrımıza taş bastık, ülkenin tehlikeli bir biçimde kutuplaşmasını engelledik. Biz iktidarın bu algı operasyonunu ve kurduğu siyasi tuzağı bozmak, bütün milletvekillerinin hiçbir suçtan korkusu olmadığını göstermek adına o dönem evet dedik.
5: Kılıçdaroğlu dokunulmazlığı kalkan siyasetçinin tutuksuz yargılanması gerektiği,

0: Yine ancak milletvekillerinin apar topar gözaltına alındığını söyledi. Burada suçlanması gereken muhalefet değil dedi.
1: Hal böyleyken bugün gelinen noktada bu hukuk mücadelesini görmezden gelen bazı kişilerin tavırları tam bir tutarsızlıktır. Sayın Demirtaş'ın, Selçuk Kozağaçlı'nın, Can Atalay'ın, Gezi tutuklularının, haksız yere tutuklu bulunan bütün belediye başkanlarımızın ve bu milletin her bir üyesinin hakkını sonuna kadar arayacağımı bilmenizi isterim.
2: CHP Meclis Grup Başkanı Özgür Özel mutlak butlan kararına bir kez daha tepki gösterdi. Partiyi geri almak için mücadele ediyoruz dedi.
3: Partiyi adaysızlaştırma, kurumsuzlaştırma, lidersizleştirmek için ellerinden geleni yapıyorlar. Son butlan kararıyla birlikte de partiyi 6 yıl önce yapılmış bir kurultaya geri götürmeye çalışıyorlar. Buna karşılık biz de hem partimizi geri almak için mücadele ediyoruz.
4: Butlan kararına ilişkin konuştu, partiyi geri almak için mücadele ediyoruz dedi. CHP Meclis Grup Başkanı Özgür Özel Burdur'daydı. Yeşilova ilçesinde partililere seslendi.
5: Binayı arkada bıraktık, dedik ki bize bina lazım değil. Otobüsleri bahçede bıraktık, dedik ki bize otobüs lazım değil. Bunu iyi görsün herkes. Yeşilova'dayım, Yeşilova'dayım. Sokağın ortasındayım.
4: Özel daha sonra Burdur Belediyesi Sultandere Hizmet Kampüsü'nde işçilerle öğle yemeği yedi. Ardından cezaevinde tutuklu Uşak'ın Eşme Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Yılmaz Tozan'ı ziyaret etti.
2: Spor dünyasından bir notla devam edelim. Türkiye'nin Dünya Kupası macerası hayal kırıklığıyla bitti. Paraguay'a 1-0 yenilen Ay Yıldızlı takım 3. maçlar oynanmadan turnuvaya veda etti.
6: A milli takımın Dünya Kupası serüveni hüsranla sona erdi. D grubundaki ikinci maçında Paraguay'a 1-0 yenilen Ay Yıldızlıların gruptan çıkma şansı kalmadı. San Francisco'daki mücadelede Galarza'nın ikinci dakikadaki golüyle geriye düşen milliler maçı çevirmeyi başaramadı. Paraguay 45+3'te Almiron'un gördüğü kırmızı kartla 10 kişi kaldı. İkinci yarıda eksik rakibi karşısında risk alan Türkiye 32 şuttan gol çıkaramayınca sahadan mağlup ayrıldı. Teknik direktör Montella kariyerinde ilk kez böyle bir tabloyla yüzleştiğini söyledi.
7: Çok üzgünüm. Utanç duyuyoruz. 35 yıllık futbol hayatımda böyle iki maç görmedim. Kader bizden yana değildi. Futbolcularıma başınız dik ayrılın. Çünkü her şeyinizi verdiniz dedim. Bu bizim için bir ders olacak. Büyük turnuva oynama alışkanlığını kazanıp Dünya Kupası'na bir daha katıldığımızda böylesine senaryolara hazır olacağız.
6: Ay Yıldızlı futbolcular erken veda nedeniyle özür diledi.
8: Bütün halkımızdan özür diliyoruz. Başka bir kelime diyecek bir şey bulamıyorum yani. Herkes elinden geleni yaptı. Olmayınca olmuyor abi yani. Bu futbolda böyle şeyler var. Hani iyi günler de var, kötü günler de. Ama dediğim gibi bütün sorumluluk bizde. Çok daha iyisini yapabilirdik. Çok daha iyisinden ziyade bu maçı hani gruptan çıkabilirdik yani. O yüzden bütün sorumluluk bizde. Tekrardan bütün halkımızdan ben çok özür diliyorum.
9: Tabii ki çok üzgünüz. Diyecek bir şey yok. Üzgünüz. Denedik. Fazlasıyla denedik. Bizim gibi kaliteli bir futbolculardan oluşan bir takımın grup lideri olarak çıkması gerekirdi ama hayatta bazen istediğin şeyler olmuyor. İstenileni veremediğimiz için hep birlikte bir hayal kırıklığı yaşıyoruz.
6: D grubunda ilk iki haftayı golsüz ve puansız tamamlayan A milli takımın 3'er puanlı Avustralya ve Paraguay'ı ikili averajda geride bırakma ihtimali kalmadı. 62 şut çektiği iki maçta golle tanışamayan Türkiye, 2026 Dünya Kupası'na Haiti'den sonra veda eden ikinci ülke oldu. Milliler D grubundaki son maçında 6 puanla liderliğini garantileyen Amerika Birleşik Devletleri ile Cuma sabahı saat 5'te karşılaşacak.
2: Türkiye'nin Dünya Kupası'ndan elenmesi yurt dışında da büyük bir sürpriz olarak değerlendirildi. La Gazzetta dello Sport, Marca, BBC gibi önde gelen basın kuruluşları bu erken vedayı okuyucularına duyurdu.
10: Türkiye'nin Dünya Kupası'na erken vedası Avrupa basınını da şaşırttı. Önde gelen futbol ülkelerinde gazeteler Arda Güler'li, Kenan Yıldız'lı milli takımın elenmesini internet sitelerinde ana sayfalarına taşıdı. İspanya'da Marca, Arda Güler'in Allah'ım neden sözlerini başlık yaptı. Haberde iki maçın ardından Türkler kupanın dışında kaldı. İki mağlubiyet, sıfır gol ve bitti. Dünya Kupası'na damga vurması beklenen takım büyük bir darbe aldı ifadeleri kullanıldı. İtalya'da teknik direktör Vincenzo Montella ve Kenan Yıldız öne çıktı. La Gazzetta dello Sport, Galarza golü attı, Paraguay 10 kişi kaldı ama pes etmedi. Montella'nın Türkiye'si elendi ifadeleriyle haberi duyurdu. Tutto Sport, yıkılan hayaller başlığını attı. Gazete, Kenan Yıldız'ın Juventus'ta beklentilerin uzağında kalan sezonunun ardından milli takımla da büyük bir şok yaşadığını vurguladı. İngiltere'de The Guardian'da haberini milli takımın yıldızlarını öne çıkararak verdi. Arda ve Kenan'ın önderlik ettiği altın jenerasyonun küresel çapta iz bırakması bekleniyordu. Ancak futbolcular ve teknik heyet Amerika maçı öncesinde sert bir tepkiyle karşılaşacaklar ifadeleri kullanıldı. BBC, Türkiye'nin iki maç sonunda elenmesini Arda Güler'in fotoğrafıyla haberleştirdi.
2: Bu hafta sonu üniversite sınavı heyecanı var. YKS'nin ilk oturumu olan temel yeterlilik testi de geride kaldı. Hem öğrenciler hem de aileler heyecanlıydı. Sınavsa bazı öğrenciler için kolay, bazıları için de zordu.
4: Tüm yıl emek verdiler, artık sona yaklaştılar. Yaklaşık 2,5 milyon öğrenci üniversitelere girebilmek için ilk aşamayı tamamladı. Öğrenciler Yükseköğretim Kurumları sınavının ilk oturumu temel yeterlilik testi için ter döktü. Sınava geç kalmak istemeyenler erken saatlerde okulların önünde hazır bulundu.
11: Heyecan var mı?
12: Çok var yani, bir sene çalıştık, o kadar emeklerimizi karşına alabilecek miyiz, alamayacak mıyız? Onun heyecanı çok var şu an.
11: Erkenden gelmişsiniz, bekliyoruz.
13: Geldik, heyecan sardı. Çocukları bu sınava girecek. Bütün çocukların hepsine başarılar diliyoruz inşallah.
11: Siz mi daha heyecanlısınız, kızınız mı?
12: Biz tabii ki.
4: Herkes kendi yöntemiyle sınav için motivasyon ve destek sağlamaya çalıştı.
12: Biraz manifestliyoruz üniversiteye. İnşallah tutar bakalım.
11: Şimdi o manifestliyorum dedi. Siz de dua okuyorsunuz.
14: Evet, biz de her iki taraftan manifestlemeye devam ediyoruz.
4: Sınav saat 10.15'te başladı. Öğrenciler sınav salonunda ter dökerken aileleri heyecanla dışarıda bekliyordu. İki saat 45 dakika süren sınavın sonunda aileleri öğrencileri alkışlarla karşıladı. Ellerinde çiçeklerle bekleyenler de vardı.
11: Biz de bu çiçeklerin sahibi kim diye bekliyorduk. Siz misiniz?
15: Yani teşekkür ederim.
11: Sürprizden haberiniz var mı?
15: Hayır, yoktu.
11: Nasıl geçti?
15: Yani güzeldi, keşke daha çok vakit olsaydı.
4: Sorular kimine zor geldi, kimine kolay.
16: Matematiği fullediğimi evet, düşünüyorum. Doğru. Zaten bilgisayar mühendisliği istiyorum.
17: Yani sayısal kısım daha zordu. Sözelde felsefe çok zordu.
15: Sınav güzel geçti. Yapamadığım yerleri boş bıraktım. Emin olduğum soruları yaptım. Ama matematik zordu.
11: Hangisi kolay, hangisi zor?
12: Ya Türkçe biraz çeliştiriciydi. Felsefede çok zorlandım. Yani matematik de kolaydı. Hemşirelik istiyorum, sağlık.
18: Siyaset konusunda ilerlemeyi düşünüyorum. Ve hatta tarih. Tarih. Zaten burası da siyasal. Güzel bir üniversite. Ben üniversiteyi de beğendim maşallah.
11: Yani. Göz mü koydunuz üniversiteye?
18: Evet, evet.
4: Herhangi bir tercihte bulunabilmek için tüm öğrencilerin TYT'ye girmesi zorunluydu. Pazar günü ise 4 yıllık üniversiteleri tercih edebilmek için girilmesi gereken alan yeterlilik testi var.
2: 2,5 milyona yakın adayın yarıştığı üniversite sınavının ilk oturumu bugün gerçekleşti. Her sene olduğu gibi de bu sene de sınava yetişemeyenler oldu. Bazıları kimliklerini unuttu, bazıları son anda kapıya gelse de giriş saati geçtiği için içeriye alınmadı. Bazı öğrenciler de son anda yetişmeyi başardı.
19: Hoş kapandı.
20: Yavaş.
21: Abi bakar mısın?
4: Demir parmaklıklardan atlayanlar, son anda yetişenler, gözyaşlarına boğulanlar. Yükseköğretim Kurumları sınavının birinci oturumunda heyecanlı anlar yaşandı.
22: 10.00'dan sonra binaya hiç kimse alınmayacak.
23: Abi sabah kalktık, keşke kalkmasaydık sabah 6'da. Türkiye maçını izledik, yenildik yani. Böyle bütün moralimizi bozdular.
24: Ya kardeşim, açsanıza kapıyı.
4: İstanbul Sefaköy Anadolu Lisesi'nde sınava geç kalan adaylar ilginç bir yönteme başvurdu. Okula alınmayınca duvar üzerindeki demir korkuluklara çıkarak içeri girmek istedi. Sınava alınmayan öğrenciler okuldan dışarı çıkarıldı. İzmir'de de kapılar kapandığı için okula giremeyen bazı adaylar aynı yönteme başvurdu. Görevliler tarafından içeriye alınmayan bir öğrenci gözyaşlarına boğuldu. Samsun'da da iki kız öğrenci koşsa da geç kaldıkları için sınava giremedi.
25: Bitti. İçeri alınamıyor.
4: Adana'da okul kapısının kapanmasına bir dakika kala sınav merkezine otomobiliyle gelen bir genç heyecandan aracın el frenini çekmeden inip koşmaya başladı. Kaymaya başlayan otomobilin el frenini araçta bulunan babası çekti. Gaziantep'ten ise acı bir haber geldi. Fatih İnal ve kuzeni Ahmet İnal üniversite sınavı için Karkamış'tan Nizip ilçesine gidiyordu. Aracı Fatih İnal kullanıyordu. Otomobil kavşakta tırla çarpıştı. Ağır yaralanan öğrencilerden Fatih İnal kurtarılamadı. Tır şoförü gözaltına alındı. Bursa'da bir aday sınav saatine 10 saniye kala okul önüne gitti. Kapıların saat 10'da kapanması nedeniyle öğrenci içeri alınmadı. Okulları karıştıran ya da geç kalan bazı öğrencilerin yardımına polis yetişti. Kimi ekip otosuyla, kimi motosikletle adayları sınava yetiştirdi. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, öğrencileri sınava yetiştiren ekiplere teşekkür etti. Bakan Çiftçi, güvenlik güçlerinin sadece güvenliği sağlamadığını, ihtiyaç duyulan her an vatandaşın yanında olmayı da görev bildiğini söyledi.
2: İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Kültür AŞ Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal'ın kaçırılmasıyla ilgili yürütülen soruşturmada yeni gelişmeler var. Gözaltına alınanların sayısı 10'a yükseldi. Bazı şüphelilerin ifadeleri de ortaya çıktı. Bu ifadelere göre Erhan Karaal bulunmasaydı öldürülecekti.
0: Biz aileden tekrar fidye isteyeceğiz. Fidyeyi vermezlerse sana haber ederiz. Sen de kafasına sıkarsın. Burası boş bir yer. Cesedi 45 gün sonra zor bulurlar. Biz de izimizi kaybettiririz. Bizi bulamazlar.
1: Korkutucu ifadeler İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Kültür AŞ Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal'ı kaçıran zanlıya ait. 27 yaşındaki zanlının yakalandıktan sonra emniyette verdiği ifadede olayın tetikçisi olarak görevlendirildiğini itiraf ettiği belirtildi. Zanlının uyuşturucu başta olmak üzere çok sayıda suçtan kaydı bulunuyor. Erhan Karaal'ın kaçırılmasıyla ilgili polis elde ettiği yeni bilgilerle iki kişiyi daha yakaladı. Gözaltı sayısı 10'a çıktı. Şüpheliler arasında Erhan Karaal'ın işten çıkardığı eski bir İstanbul Büyükşehir Belediyesi çalışanıyla Kültür AŞ'den ihale alan iki müteahhitin olduğu iddia ediliyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik davada da tutuksuz yargılanan Erhan Karaal, çarşamba akşamı evinin önünden bir araca bindirilerek kaçırılmıştı. Ardından kimliği belirsiz kişiler ailesini arayarak fidye istedi. Karaal, polisin yaptığı araştırma sonucu kaçırıldıktan 32 saat sonra Tuzla'da prefabrik bir evde elleri bağlı ve yaralı vaziyette bulundu.
3: Erhan çok ağır bir darp almış. Yoğun bakımda şu anda. Konuştuğumuzda çok şaşkın olduğunu, neden bunu yaşadığını, kendisiyle ilgili hiçbir sorunun olmadığını, halen daha bir anlam veremediğini, yetkili mercilerin bunu araştırıp sonuçlandıracağını, ayrıntılarıyla bize döneceklerini söyledi.
1: Soruşturma kapsamında zanlıların bağlantıları araştırılmaya devam ediyor.
2: İstanbul'da Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu'nun tutuklanıp görevden uzaklaştırılmasının ardından ilçede başkan vekili seçildi. Cumhuriyet Halk Partisi'nin adayı Yalçın Ekici seçime rakipsiz girdi. 30 üyeden 20'sinin CHP'li olduğu Silivri Belediye Meclisi'nde Cumhur İttifakı aday göstermedi. MHP'li üyeler seçime katılmadı, 25 üye oy kullandı. 20 oyda CHP adayı Yalçın Ekici'nin ismi vardı. AK Parti'den kullanılan 5 oy da boş çıktı. Eski Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu 16 Haziran'da rüşvet suçlamasıyla tutuklanmıştı. Uludağ'daki otel yangınında milli kayakçı Berkin Usta anne ve babasıyla birlikte hayatını kaybetmişti. Yangından tam 450 gün sonra mühürlü otelde keşif yapıldı. Binada yangın dedektörlerinin ve yangın söndürme fıskiyesinin olmadığı ortaya çıktı.
4: Otelde çıkan yangında 3 kişi hayatını kaybetmişti. 450 gün sonra keşif yapıldı. İhmaller zinciri ortaya çıkarıldı.
19: Dumandan zehirlenerek vefat ettiler burada. Yanarak ölmediler. Bu çok önemli bir husus. İtfaiye buraya geldi. İtfaiyenin suyu yokmuş. Duman tahliye kanallarının hiçbirisi yok. Yangın önleme cihazlarının hiçbirisi yok.
4: Bursa Uludağ'daki Kervansaray Otel denetimlerde tespit edilen eksiklikler nedeniyle kapatılmıştı. Geçen yıl otelde çıkan yangında milli kayakçı Berkin Usta, kayak hocası babası Yahya Usta ile annesi Fikriye Usta hayatını kaybetti. Oteli işleten şirketin sahibi ve otel müdürü hakkında bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma suçundan 15 yıla kadar hapis cezası istendi. İlk duruşmada iki tutuklu sanık da ev hapsi ve yurt dışına çıkış yasağıyla tahliye edildi. Olaydan 450 gün sonra otelde keşif yapıldı. Yangının çıkış noktası, teknik altyapı, acil çıkışlar ve söndürme sistemleri mercek altına alındı. Otelde duman dedektörleri ve yangın söndürme fıskiyesi olmadığı belirlendi.
19: Burada yangın sprinkleri bazı bölgelerde var, bazı bölgelerde hiç yok. Olan bölgelerdeki yangın sprinklerinin kilitleri, anahtarları açılmadığı için, yani kurulmuş ama faaliyete geçirilmediği için duman dedektörleri ve yangın sprinkleri çalışmamış.
4: Davanın ikinci duruşması önümüzdeki günlerde görülecek.
2: Yurdun bazı bölgelerinde sağanak etkili. Denizli'de yollar göle döndü, Denizli-İzmir karayolu ulaşıma kapandı. Artvin'de sağanak sonrası dereler taştı, bazı evleri de su bastı. Sakarya ve Afyonkarahisar'da da yine benzer görüntüler oluştu.
4: Sağanak nedeniyle dereler taştı, şehirler arası yollar kapandı. Heyelan'da bir kişi faciadan saniyelerle kurtuldu.
5: Sileceğim bozuldu. Bundan 2 dakika önce somununu düzeltiyordum. Tam düzeltirken böyle bir olay oldu.
4: Görüntüler Denizli'den. 15 dakika süren sağanak su baskınlarına neden oldu. Sürücüler zor anlar yaşadı. Göle dönen Denizli-İzmir karayolunun bir bölümü ulaşıma kapandı. Ekipler çalışma başlattı. Artvin'de şiddetli yağmur sabah saatlerinde etkili oldu. Merkeze bağlı Aşağı Maden köyünde dereler taştı, bazı noktalarda su baskınları yaşandı. Taşkın nedeniyle yollar kapandı, köy sakinleri zor anlar yaşadı. Ekipler kapanan yolları açmak için çalışma başlattı. Artvin-Erzurum karayolunda da facianın eşiğinden dönüldü. Sağanak sonrası heyelan meydana geldi. Yamaçtan kopan taş ve kaya parçaları yola düştü. Sürücü Ahmet Demir kısa süre önce aracının sileceğini tamir etmek için durunca olaydan saniyelerle kurtuldu.
5: Sileceğim bozuldu. Bundan 2 dakika önce tüneldeki cebe çektim. Silecek ters açıldı böyle. Somununu düzeltiyordum. Tam düzeltirken böyle bir olay oldu. Belki o silecek bozulmasaydı.
4: Sakarya'nın Kocaali ilçesinde de sağanak nedeniyle dereler taştı. Bazı mahalleler su altında kaldı.
7: Her yeri sel götürüyor. Allah afatlardan korusun inşallah.
4: Afyonkarahisar'da da benzer görüntüler vardı. Sağanak sonrası yollar göle döndü.
2: Dünyadan gelişmelerle devam edelim. İki yakın müttefik Polonya ve Ukrayna arasında tarihsel miras bu kez diplomatik bir krize dönüştü. Ukrayna'da bir askeri birime verilen tartışmalı isim Polonya Cumhurbaşkanı'nı harekete geçirdi. Ukrayna lideri Volodymyr Zelenski'ye verilen Polonya'nın en yüksek devlet nişanı iptal edildi.
8: Polonya ile Ukrayna arasında 2. Dünya Savaşı'nın kanlı mirası üzerinden patlak veren kriz derinleşiyor. Polonya Cumhurbaşkanı Karol Nawrocki, Ukrayna lideri Volodymyr Zelenski'ye verilen ülkenin en yüksek devlet nişanı Beyaz Kartal'ı geri aldı. İki komşuyu karşı karşıya getiren süreç Zelenski'nin attığı tartışmalı bir imzayla başladı. Ukrayna lideri ordudaki bir özel kuvvetler birimine Ukrayna İsyan Ordusu adını vermişti. Ancak bu ordu Polonya tarihinde derin bir yara anlamına geliyor. Zira Ukrayna İsyan Ordusu 2. Dünya Savaşı'nda yaklaşık 100 bin Polonyalı sivili öldüren milliyetçilerden oluşuyordu. Polonya'nın milliyetçi muhafazakar cumhurbaşkanı Nawrocki, tarihi gerçekler pazarlık konusu yapılamaz, kurbanların anısına saygı ahlaki borcumuzdur diyerek nişanın geri alındığını duyurdu. Nawrocki, bu kararın Ukrayna halkına değil, hükümetin kararına bir tepki olduğunu, Polonya'nın güvenlik politikasınınsa değişmeyeceğini özellikle belirtti. 2023'te dönemin Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda, Ukraynalı mevkidaşı Zelenski'ye Beyaz Kartal nişanını takmıştı. Kiev ise bu karara öfkeli. Ukrayna Dışişleri Bakanlığı hamleyi yalnızca Moskova'nın işine yarayacak stratejik hata sözleriyle nitelendirdi. Ukrayna'ya göre bu isim Polonya'yı incitmek için değil, Rusya'ya karşı mücadeleyi simgelemek için seçildi. Kriz Polonya siyasetinde yankı buldu. Rakibi Nawrocki ile ters düşen Başbakan Donald Tusk, iki lidere de sağduyu çağrısı yaptı. Tusk, Cumhurbaşkanı Nawrocki ile Zelenski'nin görevi tansiyonu yükseltmek değil, duyguları yatıştırmaktır dedi. Kararın Polonya'nın Gdansk kentinde Ukrayna'nın yeniden inşası için yapılacak konferans öncesi alınması dikkat çekti.
2: Kolombiya'da yarın kritik bir seçim var. Devlet başkanlığı yarışının ikinci turu yapılacak. Aşırı sağcı ve solcu aday arasında geçen seçim son yılların en çekişmeli yarışlarından biri olarak gösteriliyor.
4: Bir tarafta aşırı sağcı Abelardo de la Espriella, diğer tarafta sol görüşlü Ivan Cepeda. Kolombiya'da halk devlet başkanlığı yarışının ikinci turunda son yılların en kritik tercihini yapacak. Seçim Kolombiya'nın aşırı sağ mı yoksa sola mı yöneleceğini belirleyecek. Zira iki adayın seçim vaatleri taban tabana zıt. Seçimi kazanması halinde ABD ve İsrail ile ilişkileri güçlendireceğini vaat eden aşırı sağcı aday de la Espriella, 10 mega hapishane inşa etme ve silahlı örgütlere karşı kapsamlı mücadele yürütme sözü verdi. Sol görüşlü rakibi Cepeda ise sosyal politikalara öncelik vereceğini belirterek yoksullukla mücadele ve gelir eşitsizliğinin azaltılması için çalışacağını ifade etti. Cepeda, devlet başkanı Gustavo Petro'nun silahlı gruplarla barış sağlama çabalarını da devam ettireceğini söylüyor. ABD Başkanı Donald Trump'sa Kaplan lakabıyla tanınan de la Espriella'ya tam ve koşulsuz destek verdi. Trump, Kolombiyalı seçmenlere sandığa giderek oy kullanmaları çağrısında bulundu. Kolombiya Devlet Başkanı Petro ise Trump'ın açıklamalarına tepki göstererek ülkenin iç işlerine müdahale olarak nitelendirdi. Petro, Kolombiyalı seçmenlere özgür iradeleriyle sandığa gitmeleri ve herhangi bir dış etki altında kalmadan oy kullanmaları çağrısı yaptı. Seçimi kazanan aday 7 Ağustos'ta görevi Petro'dan devralacak. 31 Mayıs'ta düzenlenen devlet başkanlığı yarışının ilk turunu de la Espriella az farkla önde tamamlamıştı.
2: Sıcak bir gelişme var. Isparta'nın Gelendostu ilçesinde tur otobüsünün devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre 4 kişi öldü. Tur otobüsü Isparta-Konya Karayolu Bağlı Köyü mevkiinde devrildi. İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda sağlık, itfaiye, afat, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada ilk belirlemelere göre 4 kişi hayatını kaybetti, 3'ü ağır, 15 kişi yaralandı. Yaralılar sağlık ekiplerince bölgedeki çeşitli hastanelere sevk edildi. Otobüsün Konya'dan Isparta'ya gezi turu için geldiği öğrenildi. Almanya'nın Münih kentinde köprüde meydana gelen tren kazasında vagonlar köprüden düştü. Kazada bir kişi yaşamını yitirdi. Alman polisinin verdiği bilgiye göre iki yük treni gece saatlerinde bir köprü üzerinde manevra yaptığı sırada henüz belirlenemeyen nedenle çarpıştı. Çarpışmanın ardından raydan çıkan yük trenine ait iki vagon yaklaşık 5 metre yükseklikteki köprüden düştü. Kazada bir kişi hayatını kaybetti. Alman demir yollarından yapılan açıklamada kazanın yalnızca yük trenlerinin kullandığı bir güzergahta meydana geldiği, yolcu ulaşımının kazadan etkilenmediği belirtildi. Köprüden yola düşen iki vagonun boş olduğu da belirtildi. Çin'de bir paraşütçü inşaatta kullanılan vinçe takılınca metrelerce yüksekte mahsur kaldı. Görgü tanıklarının çektiği görüntüler Sichuan eyaletinde Nanchong kentinde kaydedildi. Yamaç paraşütü yapan bir kişi bir köprünün yanındaki kule vincinde asılı kaldı. Yardımına ise itfaiye ekipleri yetişti. Paraşütçü saatler süren çalışma sonucu kurtarıldı. Olayda herhangi bir yara almadığı ifade ediliyor. Avrupa erken bastıran sıcaklarla kavruluyor. Fransa'nın başkenti Paris ikinci sıcak hava dalgasının etkisi altında. İtalya'da ise 5 kentte kırmızı alarm ilan edildi. Sıcaklığın 40 dereceye ulaşacağı belirtiliyor. Ayrıntıları NTV Milano muhabiri Şeyda Kanepa aktardı.
6: Geçtiğimiz yıl yine aşırı sıcak haberleriyle İtalya gündeme gelmişti ama bu kadar erken değildi. Olağanüstü bir dönem yaşanıyor İtalya tarihinde. Zira ilk defa Haziran ayının bu günlerinde 40 derecenin üzerine sıcaklığın çıkması bekleniyor. Brescia, Torino, Bologna kuzeyde, Floransa ve Perugia, Orta İtalya'da 8 kentte kırmızı alarm verecek. Bunların arasında Milano'da var. Alarm skalası 4 renkten oluşuyor. 34 derecenin üzerine çıkıldığı zaman kırmızı, onun ardından turuncu alarm, sarı alarm ve yeşil alarm. İtalya'nın bütün kentlerinde Sardunya Adası'ndaki Cagliari hariç turuncu, kırmızı ve sarı alarm verildi. Bu ne demek? Çok mecbur olmadık. Özellikle kırmızı ve turuncu alarm verildiği şehirlerde dışarı çıkılmaması tavsiye ediliyor. Bilindiği gibi İtalya Avrupa'nın en yaşlı nüfusuna sahip ülkesi. O yüzden özellikle yaşlıların ve kronik hastalığı olanların, küçük bebekli ailelerin ve hamile kadınların son derece dikkatli olması gerekiyor ve dışarı çıkmamaları tavsiye ediliyor. Peki İtalya'da alınan önlemler neler? Yöresel bazda önlemler var. Bir de bütün İtalya'da alınan önlemler var. Bunların başında bir telefon numarası var. Acil hat servisi kuruldu. 1500 numarasını arayabilecekler zorda olanlar. Yerel olarak alınan önlemler arasında kütüphaneler başta olmak üzere kamuya ait alanlara, klimalı alanlara herkes girebilecek ve burada korunabilecekler. Zira İtalya'da birçok evde klima bulunmuyor. Böyle bir alışkanlıkları yok. Bunun yanı sıra yine kırmızı alarmın ve özellikle turuncu alarmın verildiği şehir merkezlerinde bazı çadırlar kuruldu ve burada özellikle yaşlı kişilere destek verilecek, tansiyonları ölçülecek ve ilaç tedavisi gerekirse eğer orada hemen yapılacak ya da hastaneye sevk edilecekler. Ayrıca birçok gönüllü ihtiyaç sahiplerine, evlerine ilaç ve gıda yardımı yapacak. Evet, İtalya'yı zorlu bir yaz bekliyor. Zira bu sıcak hava dalgasının, Afrika'dan gelen sıcak hava dalgasının şimdilik bu gelecek haftanın ortasına kadar sürmesi bekleniyor.
2: Ankara'da hakaret ve tehdit davasında ilginç bir karar alındı. Mağdur, dikey ve robot süpürge alınması şartıyla şikayetinden vazgeçeceğini söyledi. Talep de kabul edildi. Başkentte bir kişi telefonda kendisine hakaret ve tehditte bulunduğu gerekçesiyle eşinin dayısından şikayetçi oldu. Savcılık dosyayı uzlaştırma bürosuna gönderdi. Yapılan görüşmelerde mağdurun şikayetten vazgeçme şartı netleşti. Tehditle suçlanan kişi talep edilen dikey ve robot süpürgeyi alarak teslim etti. Mağdur da davadan vazgeçti. Yaz aylarıyla beraber evlilik mevsimi de başladı. Nikah ve düğünlerin sayısı çoğaldı. Son yıllarda ise düğünlerde yükselen yeni bir akım var. Mizansen nikahlar. Düğün tarihiyle nikah gününü uyduramayan çiftler belediyede imza attıktan sonra bir de davetliler huzurunda yapılan mizansenle evleniyorlar.
9: Efendim, ben diyorum ki evlilik müessesesi eşit müessesedir. Ben ikisi de birden evlilik cüzdanı şöyle veriyorum. Kocaman alkışlarla efendim.
1: Cübbesini giyiyor, elinde mikrofon, şahitler huzurunda nikah kıyıp çiftlere evlilik cüzdanını teslim ediyor. Ancak tüm yaptıkları bir oyundan ibaret.
10: İyi günde, kötü günde, hastalıkta, sağlıkta, ayakkabıcıda, çantacıda, hiçbir zaman sıkılmayacağınıza ve özgür iradenizle eş olarak kabul ediyor musunuz efendim?
9: Evet.
1: Organizasyon işleriyle uğraşan Eser İlkan Güçlüoğlu düğünlerde nikah memuru kılığına girip çiftleri evlendiriyor. Nikah tarihiyle düğün günü uyuşmayan gelin ve damatlara belediyede imza attıktan sonra davetliler huzurunda bir kez daha evet dedirtiyor. Özellikle yaz aylarında talep artıyor, çok sayıda oyuncu nikah memuru kılığında düğünlere gidiyor.
13: Mesela kışın nikahlarını kıyıyorlar, sade bir şekilde imza atıyorlar ama yazın düğün yapmak istiyorlar. Düğünde de bunu görsel bir şekilde davetlilere, ya biz de kameralar karşısında nikahımızı kıymamız gerektiğini düşünüyorlar. Gerçek nikah memuru ikinci kez gidemediği için bizlere başvuruyorlar.
1: Kıyılan mizansen nikahları çoğu zaman davetliler de gerçek sanıyor.
21: Çok mantıklı bence. Çok sevdim bu fikri. Bu anı sevdiklerimle paylaşmayı çok çok istediğim için bu tiyatral nikah memurluğunu yapardım.
25: Şu an nikahımız kıyılacak ama salonda böyle bir şey denenebilir. Güzel bir anı kalır, hatıra kalır ilerisi için. Davetlilerin haberinin olmasını istemezdim. Çünkü o zaman bir anlamı kalmaz, büyüsü bozulur.
11: Tiyatral nikah memurluğunu duymuştum, arkadaşlarım yapmıştı. Gayet keyifli ve güzel geçmişti.
1: Göstermelik nikahlar düğün organizasyonu kapsamında ücret karşılığında kıyılıyor.
13: Şu anda daha sezonun başı. Sezonun başı olmasına rağmen tiyatral nikah şu anda 8-9 tane kıydık.
2: İlk ve orta öğretim kurumlarındaki yaklaşık 18 milyon öğrenci için yaz tatili öncesi son hafta başlıyor. Son hafta kültür, sanat etkinlikleri ve sporla geçecek. Milli Eğitim Bakanlığı dönem sonu kültür, sanat ve spor faaliyetleri haftası planı hazırladı. Faaliyetlerin velilere külfet çıkarmadan okulların imkanları dahilinde öğrencilerin ilgisini çekecek şekilde uygulanması istendi. Hafta boyunca dilimizin zenginlikleri ve iyiliği paylaş saati başlıklı faaliyetler, geleneksel oyunlar ve yıl sonu kermesi gibi çok sayıda etkinlik düzenlenebilecek. Öğrenciler 26 Haziran Cuma günü karnelerini alarak 14 Eylül'e kadar yaz tatiline girecek. Almanya'nın önde gelen yayın kuruluşlarından Bild gazetesi 2026 yılına yönelik hazırladığı Türk Rivierası'nın en iyi 10 oteli seçkisinde Antalya'yı Avrupa'nın öne çıkan tatil destinasyonları arasında gösterdi. Değerlendirmede Antalya'nın Belek, Lara ve Side bölgelerindeki otellere vurgu yapıldı.
4: Almanya'nın önde gelen yayın kuruluşlarından Bild, Türkiye'nin turizm başkenti Antalya'yı Avrupa'nın öne çıkan tatil destinasyonları arasında gösterdi. Gazetenin 2026 Türk Rivierası'nın en iyi 10 oteli başlıklı değerlendirmesinde Türkiye'nin Akdeniz kıyılarında sunduğu tatil deneyimine geniş yer verildi. Değerlendirmede Antalya'nın kalite ve fiyat dengesiyle Avrupa'daki birçok rakip destinasyonu geride bıraktığı belirtildi. Gazetenin seçkisinde Antalya'nın Belek, Lara ve Side bölgeleri öne çıkan adresler arasında gösterildi. Belek'in lüks resort otelleri ve golf turizmi olanaklarıyla dikkat çektiği belirtilirken, Lara'nın şehir ve havalimanı bağlantılarıyla sunduğu erişim kolaylığı ve uzun sahil şeridinin erişilebilir bir tatil deneyimi sunduğu ifade edildi. Side ise aile dostu yapısı, güçlü konaklama altyapısı ve zengin tatil deneyimiyle öne çıkan bölgeler arasında yer aldı. Alman gazetesi Antalya'nın uluslararası ölçekte güçlü bir konuma sahip olduğunu vurguladı. Değerlendirmede destinasyon seçiminde tesis kalitesinin yanı sıra ulaşım kolaylığı, plaj altyapısı ve ziyaretçi deneyiminin de belirleyici unsurlar olduğuna dikkat çekilirken Antalya'nın uluslararası seyahat pazarındaki cazibesini koruduğu belirtildi.
2: Türkiye Kültür Yolu Festivali Samsun'da devam ediyor. Festival kapsamında 9 gün boyunca konserler, sergi ve söyleşilerden oluşan yüzlerce etkinlik düzenlenecek. Festivalin düzenlendiği her şehirde lezzet noktaları da belirleniyor. Trabzon'da da lezzet noktası projesi için 44 restoran belirlendi.
4: Konserlerden söyleşi ve sergilere, tiyatrodan gastronomi deneyimlerine uzanan yüzlerce etkinlik. Kültür Yolu Festivali'nin 7. durağı Samsun oldu.
12: Kültür bir milletin en güçlü hafızasıdır. Bu hafızayı korumak, geliştirmek ve dünyayı anlatmak bizim en önemli sorumluluğumuzdur.
4: Kent 9 gün boyunca kültür, sanat ve lezzetin buluşma noktası olacak. Festival kapsamında 18 farklı noktada 225 etkinlik düzenlenecek. Operadan konsere, çocuk etkinliklerinden sahne gösterilerine kadar farklı etkinlikler yer alıyor.
12: Bugün Türkiye'nin dört bir yanında gerçekleştirdiğimiz kültür yolu festivalleriyle şehirlerimizin marka değerini arttırıyor, kültürel mirasımızı görünür kılıyor ve kültürü ekonomik değere dönüştürüyoruz.
4: Samsun Kültür Yolu Festivali kapsamında belirlenen 44 lezzet noktası da şehrin gastronomi zenginliğini ön plana çıkaracak. Ziyaretçiler kentin köklü mutfak kültürünü yansıtan yöresel lezzetleri deneyimleme fırsatı bulacak.
14: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu.
15: Türkiye'nin aküsü ileriye götürür.
16: Yiğit Akü yol durumunu sunar.
17: Karayolları Genel Müdürlüğü duyurdu. Ankara-Kırıkkale yolunun 6-9. Kilometrelerinde ve Nurdağ-Gaziantep yolunun 33-37. Kilometrelerinde yol bakım çalışmaları yapıldığından ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor. Sürücüler dikkatli seyretmeli.
15: Türkiye'nin aküsü ileriye götürür.
16: Yiğit Akü yol durumunu sundu.
26: Müzik arası.

0: Kitap almadan önce NTV Radyo'da köşedeki kitapçıya uğrayın.
1: Jules Verne'in en bilinen, en sevilen, sayısız dile çevrilmiş, filmleri çekilmiş hikayelerinden birkaçını hatırlayalım. Denizler Altında 20 Bin Fersah, Aya Yolculuk, 80 Günde Devri Alem, Kaptan Grant'ın Çocukları, 2 Sene Mektep Tatili, Esrarlı Ada, Arzın Merkezine Seyahat.
0: Hem yeni çıkanlardan haberiniz olsun, hem klasikleri hatırlayın, yazarların hikayesini dinleyin.
1: Jack London 1876'da San Francisco'da doğdu. Yoksul bir ailenin çocuğuydu. Çalışmak için küçük yaşta okulu bırakmak zorunda kaldı. Gazete satıcılığı, tayfalık, balıkçılık, muhabirlik, sahil koruma devriyeliği gibi çeşitli işlere girip çıktı.
0: Adnan Bostancıoğlu'yla köşedeki kitapçı her gün NTV Radyo'da.
1: Charles Dickens'ın kısa romanı Noel şarkısı yeni bir baskı yaptı. Dickens 1812 yılında Portsmouth'ta doğdu. Edebiyat tarihinin en unutulmaz kurgusal karakterlerinden bazılarını yaratmasının yanı sıra birçoklarınca Victoria devrinin en iyi romancısı olarak kabul edilir. Yaşadığı dönemde, yani henüz hayattayken eserleri çok büyük ilgi gördü ve dünya çapında bir şöhrete erişti.
0: Radyoda kaçıranlar ve tekrar dinlemek isteyenler için tüm kayıtlar ntvradio.com.tr'de ve podcast platformlarında. Herkese iyi dinlemeler.
2: Hava durumu. Hafta sonu yağış az noktada bekleniyor. İstanbul ve Bursa az bulutlu. İstanbul 26, Bursa 28 derece. İç Anadolu'da da Poyraz çok sert. Sivas Niğde tarafında yağış var. Ankara 27 derece. Ege'de, Denizli, Afyonkarahisar'da kısa süre yağış ihtimali var. İzmir 32 derece. Akdeniz sahilleri az bulutlu. Adana 33, Kahramanmaraş 36 derece. Karadeniz'de Bolu, Kastamonu, Samsun, Rize hattında bazı saatlerde yağış bekleniyor. Bolu 26, Samsun 27 derece. Bölgede rüzgarlar da kuvvetli. Doğu ve Güneydoğu genelinde lodos sert ve sıcak esiyor. Erzurum 28, Malatya 33, Diyarbakır 38 derece.
0: Hava durumu. Burası NTV Radyo. Saat 20.

0: Yeniden merhaba. 21 bülteniyle karşınızdayız. TÜRGEV 30. yaşını İstanbul'da Haliç Kongre Merkezi'nde kutladı. Gönüllülerin ve mezunların buluştuğu etkinliğe Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da katıldı. Erdoğan, aile başta olmak üzere toplumu bir arada tutan ve geleceğe taşıyan kurumlar hedef tahtasına konuldu dedi.
1: TÜRGEV 30. yaşını kutladı. Eğitimden kültüre, sosyal sorumluluktan gençlik çalışmalarına kadar uzanan faaliyet alanlarına sahip Türkiye Gençlik ve Eğitime Hizmet Vakfı kuruluşunun 30. yılına özel etkinlik düzenledi. İstanbul Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen etkinliğe Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan da katıldı.
2: Aile başta olmak üzere toplumu bir arada tutan ve geleceğe taşıyan kurumlar belli çevreler tarafından hedef tahtasına konuluyor. TÜRGEV geride bıraktığımız 30 yılda bu açıdan bir mihenk taşı oldu.
1: TÜRGEV Yönetim Kurulu Başkanı Hatice Akıncı Yılmaz vakfın faaliyetlerinin devam edeceğini söyledi.
3: Biz bütünsel olarak aslında konuyu ele alıyoruz vakıf olarak. İnşallah bundan sonra da Türkiye'mizdeki bütün genç kızlarımıza ve inşallah uluslararası anlamda da ihtiyacı olan eğitim, akademi alanında, sosyal kültürel alanda ihtiyaçları olan bütün genç kızlarımıza hitap etmek için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz.
1: TÜRGEV Yönetim Kurulu Üyesi Esra Albayrak, TÜRGEV'in çocukların üzerindeki önemini anlattı.
4: İSEGEV artık bir uyumlanarak ihtiyacı görmeye çalışan kız çocuklarının Türkiye'de toplumsal hayata katkısını artırabilecekleri, kendi potansiyellerini gerçekleştirebilecekleri bir platform haline geldi.
1: Programa katılanlar arasında TÜRGEV gönüllüsü Bilal Erdoğan da vardı.
5: Bu tür gençlerin daha iyi yetişmesiyle ilgili çalışan bütün sivil toplum kuruluşlarımız çok kıymetli. Bu çalışmalarda emeği geçen bütün arkadaşlarımıza, vakıf çalışanlarımıza, hayırseverlerimize, yönetimde ve bütün kademelerde görev alan arkadaşlarımıza çok çok teşekkür ediyoruz.
1: Törenin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'a hediye takdim edildi. Ardından yetişen değerler ödülleri sahiplerini buldu.
0: Şimdi de günün öne çıkan haberlerinden derlediğimiz haber turuyla devam ediyoruz. İran ve ABD İsviçre'deki müzakere masasına geri dönebilir. Taraflardan gelen son açıklamalar masanın yeniden kurulabileceğine işaret ediyor. İsviçre'ye doğru giden İran heyetinin elinde yine Hürmüz kozu var. Tahran boğazın tekrar kapatıldığını açıkladı. Ancak ABD bunu yalanladı. İranlı yetkililerse Amerika'nın anlaşma için zamanı sınırlı açıklamasını yaptılar. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Sözcü TV röportajındaki dokunulmazlıklarla ilgili sözlerine açıklık getirdi. Dokunulmazlıkların kaldırılması süreci ve verdikleri hukuk mücadelesinin yalan bilgilerle çarpıtılmak istendiğini söyledi. Burada suçlanması gerekenin muhalefet olmadığının altını çizdi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Kültür AŞ Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal'ın kaçırılmasıyla ilgili yürütülen soruşturmada yeni gelişmeler var. Gözaltına alınanların sayısı 10'a yükseldi. Bazı şüphelilerin ifadeleri de ortaya çıktı. Buna göre Erhan Karaal bulunmasaydı öldürülecekti. Türkiye'nin Dünya Kupası macerası hayal kırıklığıyla bitti. Paraguay'a 1-0 yenilen Ay Yıldızlılar 3. maçlar oynanmadan turnuvaya veda etti. Milliler D grubundaki son maçında 6 puanla liderliğini garantileyen Amerika Birleşik Devletleri ile Cuma sabahı saat 5'te karşılaşacak. Bu hafta sonu üniversite sınavı heyecanı var. YKS'nin ilk oturumu olan temel yeterlilik testi tamamlandı. Hem öğrenciler hem de aileler heyecanlıydı. Yarın 4 yıllık üniversiteleri tercih edebilmek için girilmesi gereken alan yeterlilik testi gerçekleştirilecek. Bültenimizin sonuna geldik. Yayınımız Açık Beyin'le devam edecek.
6: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu. Neden?
7: Yemek yemek yalnızca beslenmek değil, aynı zamanda bir kültürü de yaşamak ve taşımaktan geçiyor. Bölgeden bölgeye, toplumdan topluma farklılık göstererek bir dizi kültürel öğeyi meydana getiren sofra kültürünün hem sağlık hem de psikoloji açısından birçok önemi bulunuyor. Peki sofra kültürüne neden dikkat edilmeli ve özen gösterilmeli? Beslenme ve diyetetik uzmanı Doktor Tuğba Kayan Tapan anlatıyor.
8: Hem fizyolojik olarak hem de psikolojik olarak etkisi büyük. Çünkü bir şeyleri paylaşıyor olmak hem bu yemekler açısından da kültürünüzü arttırabilir. Çünkü bakıyorsunuz öğrencilerden de hayatında hiç kereviz yememiş ama 19-20 yaşına gelmiş, hiç tanışmamış, görmemiş bireyler de oluyor. Şimdi sofra kültürü çeşitli yemek tüketiyor olmak bireyleri çok daha bilinçlendirebiliyor. Şimdi bugün artık sürdürülebilirliği konuşuyoruz, sağlıklı beslenme, temiz yaşamı konuşuyoruz. Dolayısıyla da bu önüne gelen besinin nereden nasıl geldiğini, nasıl önüne geldiğini bireylerin bilmesi lazım. Eğer tabletin karşısında oturup önüne geleni sorgulamadan tüketiyorsa çocuk, o zaman bunlardan da çok uzak kalmış oluyor ve dejenerif hastalıkları yakalanma riski çok daha öne çekilmiş oluyor. Ama bir sofra kültürüne oturduğunuz zaman çocuklara hem psikolojik açıdan paylaşımınız çok büyük, bu ebeveynler olarak kendi aralarında da aynı şekilde, hem de çeşitlilik çok daha fazla olabiliyor. Yani o bizim dört yapraklı yonca dediğimiz hem protein hem sebze işte hem meyve hem süt grubu hem karbonhidratı aynı anda verebiliyorsunuz. Bakın şimdi bir kıymalı kabak dolması ve bir yoğurt verildiğinde o çocuğa tükettiği besin içeriği, çeşitliliği çok daha farklı. Bir köfte makarna verdiğinizde çok daha farklı. Dolayısıyla bu zenginliği görerek, sorgulayarak yetişen bir çocuk hiçbir şey sorgulamadan körü körüne büyüyüp gelişen bir çocuk.
7: Beslenme ve diyetetik uzmanı Doktor Tuğba Kayan Tapan NTV Radyo'daydı.
6: Zeynep Gül Alp'in hazırlayıp

0: Sinan Canan'la Açık Beyin.
1: O seni sana anlatacak. Seninle birlikte insanın fabrika ayarlarına daha yakından bakacak. İşte karşınızda biyolog, sinir bilim uzmanı, akademisyen, araştırmacı yazar, gezgin ve rockçı Profesör Doktor Sinan Canan.
2: Aman efendim, hoş geldiniz, hoş geldiniz. Nasılsınız? Merhabalar sevgili dostlar, sizler de ekranlarınızın başına hoş geldiniz. Sinan Canan'la Açık Beyin. Çok şükür yeni bir bölümüyle daha sizlerle beraber. Konu tek ama oldukça çetrefilli. Konuş bitmiyor. Çok şükür insan olmak bu kadar güzel ve eğlenceli bir şey. Tabii ki konu insan ama tek başına ben yani bir biyolog ve nörobilimci olarak bu konuya konuşmaya çok yetkin görmüyorum kendimi. O yüzden aslında hayattan, kendi hayatlarını yaşayan insanlardan geri bildirim almak insanı anlamak için çok önemli. Bunda da en büyük yardımcımız tabii stüdyomuzdaki sevgili konuklarımız. Bugün de yine doldurmuşlar güzel stüdyomuzu, sağ olsunlar. Sizler de burada bizimle beraber olmak istiyorsanız biliyorsunuz artık. Açıkbeyin.com/ntv adresine gidiyorsunuz. Orada katılım formunu bir dolduruyorsunuz. En kısa zamanda inşallah burada bizimle birlikte misafirimiz oluyorsunuz. Ama eğer diyorsanız ki dünyanın öbür tarafındayım, gelemiyorum ama söyleyeceklerim var. Orada bir tane de Sinan Can'a soruyorum diye bir bağlantı var. Bir tıklayın, istediğinizi yazabilirsiniz. Biz çok eğleniyoruz geri bildirimlerinizi okurken. İlginiz için, katkılarınız için hepinize çok teşekkür ediyoruz. Efendim, bugün de insanın bence en güzel konularından bir tanesinden bahsedeceğiz. Hepimizin hayatında çok olsun istediği ama her zaman bulamayabildiğimiz, arttırmamız gereken, yatırım yapmamız gereken bir konudan bahsedeceğiz. Bugün iyilikten bahsedeceğiz efendim. İyilik bizi nasıl iyileştiriyor, neden bize iyi geliyor? Zira hani başkasına bir yardım ettiğimizde bile aslında yardım ettiğimiz kişiye iyi bir şey yaparken bize iyi gelen bir tarafı var. Yani iyilik yapmak doğrudan iyi gelen bir şey. Bugün biraz bunun biyolojisini, evrimini, nörobilimini, psikolojisini, duygusunu ve tabii ki toplumsal yapımızdaki önemini konuşacağız. Hazırsanız başlayalım efendim. Bir başkasına iyilik yapıyorsunuz. İyilik yapan kişiye bir şey oluyor. Ya çocuğumuza bile, eşimize bile yapmıyor muyuz ya? Senin için saçımı süpürge ettim, bana bunları mı yapacaktın? İyilik bize iyi desinler diye değil, insan olabilmek için bizim kendimize borcumuzdur. Başkasına borcumuz değil. Sistem diyor ki yardım edersen tamamlanırsın. Bir kilo verme yöntemi olarak bile yardım edebilirsiniz. Niye? Serotonin yükselirse iştahınız azalıyor. Peki, bunu kaybedince ne oluyor? Bunalımlar, dertler, bağımlılıklar, almalar biriktirmeler ya Rabbim. Şu anda hayatınızdaki en önemli insanı düşünün. Düşündünüz mü? Buldunuz mu? Yanlış kişiyi düşünüyorsunuz. Şu anda hayatınızdaki en önemli insan yanınızda oturan insan. Bak ona. Şöyle bir tanışın, bakın birbirinize. Niye biliyor musun? Allah muhafaza, deprem olsa, sel olsa, afet olsa, felaket olsa, savaş çıksa, bomba düşse kim yardım edecek size? Yani. Şimdi şu anda burada en önemli insan yanınızdaki insan. Siz yalnız kaldıkça çok daha verimli bir tüketicisiniz. Evet. İyi insanlar, hepiniz hoş geldiniz. İyiyiz değil mi?
3: İyiyiz.
2: Yani çok şükür. İyisiniz. Buraya geldiğiniz için çok iyisiniz gerçekten. Yani bugün başka bir sürü şey yapabilecekken bugün burada bizimle olmayı tercih etmeniz hakikaten çok büyük kadir şinaslık. Suç ortaklarım geldiler. Bugün de aslında biraz iyi gelmeye çalışacağız. Özellikle bunu da iyi gelmeyi, iyi olmayı hatırlatarak yapmaya çalışacağız. Efendim, insanın fabrika ayarlarını zaten buradaki herkes okudu. Değil mi? Bakayım. Tabii ki. Bak, elinde kitapla gelen arkadaşlarımız bile var. İnsanın fabrika ayarları bizim biliyorsunuz her anlattığımız şeyin temelini oturtturduğumuz ilk başlangıç teorimiz. Neydi o? İnsan milyonlarca yıllık bir biyolojik tarih.

0: ne bileyim bize direkt fayda vermeyen ama fayda vereceğini düşündüğümüz için ömrümüzü yatırmayı tercih ettiğimiz işlerle gelişmek bizim ana şiarımızdı. Bu beş ayara göre ne kadar yaşayabilirsek o kadar iyi oluyordu. Bugünkü iyilik konusuna bakarsak aslında üçüncü ayar olan şu sosyal ilişkiler kısmını bir daha hatırlamamız gerekiyor bunu konuşmadan önce. Fakat bir ayarla daha ilgili, bilmem dikkat ettiniz mi? Birine iyilik yapmak, birine normalde vazifeniz olmayan bir yardımda, destekte yahut işte bir şekilde rahatlatmada falan bulunmak. Bütün bunlar aslında bizim kendi verili algoritma sınırlarımızı aşmamızı, genişlememizi sağlayan çabalar ya da hareketler. Dolayısıyla aslında sınırları aşmayla da çok ilgisi var. O yüzden belki böyle birilerine iyi geldiğimizde böyle bir genişlemiş hissediyoruz, bir rahatlamış hissediyoruz. Belki de öyle bir hikayesi var ama şu hatırlarsanız birkaç hatırlatma yapayım başlamadan önce. Her ne kadar biliyorum kitabı üç kere falan okumuşsunuzdur. Böyle deyince çok havalı oluyor. Yok ya o kitabı üç kere okudum, çok kalın kitap. Ama o üçüncü ayar dediğimiz sosyal ilişkiler ayarının neden insan için çok önemli olduğundan daha evvel müstakil bir bölümde bahsetmiştik. Sosyal çok canlı var biliyorsunuz. Yani sardalya balıklarından tutun da işte kurtlara, fillere kadar bir sürü sosyal canlı biliyoruz. Birçok canlı gruplar halinde, sürüler halinde yaşıyor. Fakat insanın sosyalliği biraz acayip. Biz aynı anda birçok sosyal rolü aynı anda götürebilen, yani işte eve gidince evin çocuğu, işe gidince işte patron, buraya gelince stüdyoda konuk, apartman toplantısında apartmanın sakini falan gibi değişik rollere hiç yorulmadan geçebilen ve bu rolleri de böyle akıcı bir şekilde gerçekleştirmek için kocaman beyinlerle donatılmış canlılarız. Ama bu beynin bir özelliği daha var. Benzersiz ve farklı farklı yetkinliklere sahip insanların, aslında hiç bir araya gelemeyecek gibi gözüken insanların konuşarak, anlaşarak, ortak hikayeler kurarak, ortak şeylere tutku ya da aşk duyarak bir araya gelmelerini, kenetlenmelerini ve tabiri caizse devasa bir süper organizmaya dönüşmelerini de sağlıyor. İnsanın tarih boyunca becerdiği şeyleri şöyle bir zihnimizden geçirelim. Hangi insanın kas gücü, hangi insanın beyin gücü buna yeterdi? Tamam, önderler var, krallar var, bir şeyler, onların isimlerini biliyoruz, mucitler var ama onların arkasında onları destekleyen binler, on binler, milyonlar olmasa bu işler yapılabilir miydi? Dolayısıyla insanı büyük kılan şey aslında birlikte hareket edebilme yeteneğimiz. Ve bu konuda hani biraz bir insan olarak böbürlenebilirim. Yani tabiatta bizim kadar havalısı yok. Da her zaman böyle miyiz acaba? Komşularınızla aranız nasıl? Bütün apartmanı tanıyorsunuz mu böyle siz devam aşure göndermeler falan? Kalmadı değil mi artık öyle şeyler pek? Ben bir kere de bir teşebbüste bulundum. Bir rezidansta kalıyordum İstanbul'a ilk geldiğimde. Komşulara aşure götüreyim dedim. Aşureyi de hazır aldım ya, ben yapmayı bilmiyorum. Yan komşuya gittim, ofis çıktı. Evde ofis varmış, nereden bileyim, o kadar tanımıyormuşum yani. Ama sonra o kattakilerle bayağı bir kanka olduk. Bir aşure çok işe yaradı. İşte ben yeni kitabım çıktığı zaman muhakkak komşulara dağıtırım. Onlar da sağ olsun karşılığında bir sürü başka hediye gönderiyorlar. Böyle bir şey olduğu zaman böyle bir iyi geliyor bize değil mi? Ama çoğunlukla yapmıyoruz. Bir yapmamaya başladık. Eskisi gibi değil. Neden acaba diye düşünüyoruz galiba. Bir mikrofon alalım size.
1: Ben Şükriye Özcanoğlu.
0: Şükriye Hanım merhabalar, hoş geldiniz.
1: Merhaba, hoş bulduk efendim. Yaptığımız iyiliğin karşılığını göremediğimiz için birkaç kere teşebbüste bulunuyoruz. Tabii. Fakat bir karşılık göremediğimiz için çekiniyoruz.
0: Acaba iyiliğe karşılık lazım mı?
1: Karşılık lazım değil ama şimdi siz birkaç kere o komşuya mesela siz aşure götürmüşsün, ben de aynı şeyi yaptım. Fakat karşı komşum bana aynı tepkiye, yani aynı şekilde bir muamelede bulunmadığı için bir daha götüresim gelmiyor.
0: Mesela elmalı pasta gönderse?
1: Hayır, ben sürekli gönderiyorum. Zaten ben kahve işletiyorum. Yaptım, her üründen gönderiyorum ben
0: arkadaşlar. Süpermiş. Ben sizin oraya taşımak istiyorum.
1: Buyurun gelin efendim.
0: Bence güzel bir şey. Devamlı ürünler gelecek ama şöyle bir şey var iyilikle alakalı. Derler ki, kimin sözü hatırlamıyorum. İyilik karşılık beklemeden yapılan şeydir. Çünkü zaten iyiliğin karşılığı yapıldığı anda içindedir derler. O yapıldığı anda bize hissettirdiği şey. Biz biraz böyle galiba karşılıklılık kültürü bizi biraz zehirlemiş gibi. Yani hep bir beklentili ya da bir yatırım gibi yapasımız geliyor bir sürece. Ben buna çok emek verdim. Ya çocuğumuza bile, eşimize bile yapmıyor muyuz ya? Senin için saçımı süpürge ettim, bana bunları mı yapacaktın? Aynen. Niye kendi süpürge muamelesi yaptın ki? Ben öyle bir şey istememiştim senden yani. Ya da ne bileyim, çocuğuma ben hayatımı verdim, bundan sonra bana baksın. Ya öyle çocuk mu yetiştirilir? Biz böyle biraz hani verme meselesini bir yatırım gibi görmeye başladık. Biraz da aslında suçlamıyorum. Bütün dünya sistemi bunun üzerine kurulu olunca hangi havuzda yüzerseniz oranın suyunu yutuyorsunuz. Yani biraz bizi de galiba bu sistem değiştirmiş gibi. Ama ve lakin

0: O karşılık meselesini falan bir kenara koyalım, şeyi düşünelim. Yani sadece birine bir teşekkür etmek, bir gülümsemek, işte torbasını taşımak ya da ne bileyim onun bir şekilde yolundaki bir engeli kaldırmak, hafifletmek ya da ona bir çıkar yol göstermek mesela bir meselede takılmış birisine. Niye şöyle bakmıyorsun? Aa teşekkür ederim falan dediğinde. Hissettiğimiz şeye dönüp bir bakalım. Şimdi önce burada garip bir şey var. Bir başkasına iyilik yapıyorsunuz. İyilik yapan kişiye bir şey oluyor. Şimdi arkadaşlar bunlar yani bunun bir sebebi olmalı. Ben iyilik yaptığım kişinin iyi hissetmesini anlarım. Onun derdi çözüldü çünkü ya da işte bir şekilde destek oldum ona. Peki iyilik yapan ben neden direkt bir ödül alıyorum acaba? Bir mikrofon alalım arkadaşımıza. Hoş geldiniz.
1: Hocam öncelikle merhaba, ismim Miraç.
0: Miraç hoş geldin
1: çok
0: tekrar.
1: severek geldim buraya öncelikle.
0: Biz sana alıştık zaten, sen birden fazla geldin.
1: Hocam artık şey oldu, hani lafı da çok uzatmak istemiyorum ama benim kendi yaş grubum kendilerine söylediğim zaman Sinan Canan'ın programına gidiyorum. Bizi de götür, biz de, ya biz niye gelmiyoruz diye
0: bağırdıkları
1: oluyor.
0: Gelsinler ya, gelin ya.
1: Gerçekten hocam artık benim kendi yaş grubum telefonlarına kadar girdiniz. Yani sizinle birlikte büyüyoruz diyebilirim yani. Yani yaşımı seninle birlikte alıyorum
0: yani
1: hocam
0: bari
1: diyebilirim.
0: Bir alkış alabilir miyim? Çok sevdim ben bunu. Benim yaşıtlarımın beni dinliyor olması ya da onlarla iletişim kuruyor olmamız güzel ama sizin yaş grubu daha genç arkadaşların dinliyor olması buradan giderken bir şeyler yapabiliyor olduğumuzun işareti gibi geliyor bana. Yani bu iyi bir şey çünkü bunları ileride siz geliştireceksiniz inşallah, daha iyi hale getireceksiniz.
1: Hocam ben kendi hayatımda ne zaman birine bir gülümsesem bile, bir iyilik yapsam bile gerçek mutluluğu hep orada buldum. Yani gerçekten şunu şuna bağlıyorum. Bu yaptığım aslında bir sadaka olmuş oluyor. Hani sadaka kısmına çok inandığım için hayatta bir gülümsemem, birine bir yardım etmem, maddi manevi hiç önemli değil. Bu ruhum bunu sadaka olarak algılıyor ve Allah da her zaman bunu karşıma çıkartıyor yani.
0: Aynen öyle. Bu sadaka dedikleri şey zaten iyilik sadakadır, gülümsemek sadakadır diye boşuna demiyorlar. Sadaka da sadakadır zaten. Sadaka nedir? İşte birine yardım için verdiğiniz, hatta bizim kültürde neydi? Sağ el verirken sol el bilmeyecek falan. Öyle de gizli olacak. Yani çaktırmadan yapacağım bu işi. Dolayısıyla böyle bir şeyi önermek ya da hatırlatmak neden gerekiyor acaba? Bunu zaten biliyor olmamız lazım. Biz yani iyilik yaptığında bize iyi geldiğini iyilik yapan herkes biliyor. Ama galiba insan bunu unutuyor ki kadim literatürde de çok hatırlatılıyor. Bugün bunun üzerine bir program da yapıyoruz. Arada bir birbirimize hatırlatmak zorunda kalıyoruz. Bazen depresyonlara, sıkıntılara giriyoruz da bunun belki de tek sebebinin başka bir insanın derdinden ziyade kendi derdimizde boğulup gitmemiz olduğunu fark etmiyor olmamız oluyor. Yani sadece kendi derdiyle uğraşan bir insanın üstüne cehennemler yağıyor. Ama başka insanların dertlerini sırtlamayı öğrendiğiniz zaman ya da onlara destek verdiğinizde bu hayat bambaşka bir hale geliyor. Hizmet etmeyi seçerek çok iyileşen insanlar var yani başka insanlara hizmet ederek. Özellikle sağlık çalışanlarında bunu çok görürsünüz. Gönüllü sağlık hizmeti işte o pandemi döneminde falan bunun örneklerini çok fazla gördük. Deprem dönemlerinde çok fazla gördük. Ama galiba normal hayatta bu biraz gündemimizden çıkıyor. Bugün sizlerle de beraber biraz bunu hatırlayalım isterim. Yani bu iyilik yapma davranışının bizde iyilik yapanda oluşturduğu şeyin mantığını biraz düşünürsek. Biyolojide prososyal davranış diye bir şey var. Arada da ben bahsediyorum bundan. Eğer bir canlı topluluk halinde yaşamak zorundaysa, beraber hayatta kalacaksa bu iş şansa bırakılmaz. Biyolojide hiçbir şey şansa bırakılmamıştır. Yani sizdeki iştah nasıl yemenizi sağlıyorsa, düşünsene iştah olmasa, pastayı böreği sevmesek beslenir miydik Allah aşkına? O iştahın var olması bizi yemeğe yönlendiriyor ki biz kendimizi besleyip hayatımızı sürdürebiliyoruz. Üremede bu şekilde, hayatta kalmada bu şekilde, rahatsızlıktan kaçmak bile bir istekle, bir arzuyla alakalı. Eğer biz birlikte olacaksak bunun en önemli harçlarından birisine birbirimize güveneceğiz. Birbirimizden destek alabileceğimizi bileceğiz. Sosyal olarak bizi bağlayacak bazı garantilere ihtiyacımız var. Bunu bilmemizin de en güzel yolu ne? Her birimizin içine iyilikten, iyi hisseden bir sistem koyarız. İyilik yaptıkça, iyi hissettikçe bunu yapma şansımız artar. Ve özellikle zorlu durumlardayken birbirimize kenetlenme olasılığımız çok daha fazla artar. Prososyal davranışları hayvanlar aleminde bile çok yaygın görüyorsunuz. Sadece insanda değil, hepimizde var. Ve bunun sebebi milyonlarca yıldan bu yana başka türlü hayatta kalmamız mümkün değildi. Hemen bugüne geldiğinizde neyi fark ediyorsunuz? Bugün artık hepimize ya sen tek başına yaparsın ya. Boşver bu toksik insanları, çıkar hayatından ya. Takıl işte, kaydır gitsin, engelle geçsin, takip et, yeter o ilişki falan diye böyle garip bir sistem girdi. Ve gittikçe de bu bizi dört bir yanımızdan sarıyor. Sanıyoruz ki tek başımıza hayatta kalabiliriz. Arkadaşlar vallahi mümkün değil. Ben denedim, olmuyor. Olmaz yani. Sadece bu yemeğinizi içmenizi sağlayacak insan değil. Şöyle bir şey düşününüz. Çok güzel bir fikir geldi aklınıza. Çok güzel bir sanat eseri yaptınız. Çok güzel bir çözüm buldunuz. Çok güzel bir icat yaptınız. Yalnız bir sorun var. Dünyada tek insan sizsiniz. Başka kimse yok. Yapar mıydınız? Yapmazsın ki. Biz her şeyi kim için? Ya bu programı kimin için yapıyoruz? Sizin için. Peki görüyorsun. Siz olmasanız bu program olmaz. Herkes bir şeyleri birisi için yapıyor. Birbirimiz için yaşıyoruz aslına bakarsanız. O yüzden hani kalp kırmak çok büyük günahtır bilmem nedir hep uyarırlar ya. Aman bir gönül yıkacağına Kabe'yi yık falan. Neler söylüyorlar? Çok büyük işler. Demek ki insanların birbirine bağlanması bizim için çok yaşamsal. Ama biz bunu sadece kültürümüzle icat edip uydurmadık. Demek ki biyolojimizden gelen bir taraf var. Zira bakıyorsunuz işte kendinizdeki o hisleri artık çoğunuz gedikli açık beyin takipçisi olduğunuz için biliyorsunuz. Mesela ne oluyor bir iyilik yaptığınızda? Hangi hormon artıyordur? Vücutta bir hormon söyleyin. Halis kesin biliyor onu. Bir mikrofon alalım.
2: Hocam şimdi mesela iyilik yaptığımızda daha çok vücudumuzda oksitosin ve serotonin hormonları daha çok salgılanır ve hocam genel olarak araştırmalar gösteriyor ki yani yardımlaştığımızda yani diğer insanlara yardım ettiğimizde daha mutlu oluruz. Ve fakat bu bazen patolojik özveri de olabiliyor. Daha aşırı olarak da iyilik edebiliyor.
0: Evet insanlara. Yazacağız o konuyu. Unutturma hocam, bana bak. Ona kaçırırsak o konu önemli.
2: Hocam. Fakat hocam burada yani daha çok yani iyilik yapmak bir görev mi yoksa yani kendi öznel iyi oluşumuz için bir ihtiyaç mıdır? Yani bu soruyu sormak istedim.
0: Çok güzel söyledin. Mesela bu soruya iyilik yapmak zorunda mıyız? Ben sorayım. Yemek yemek zorunda mısınız? Uyumak zorunda mısınız? Ne bileyim işte üremek zorunda mısınız? Yani bunların aslında hiçbirisini zorunluluk diye yapmıyoruz. Emri vicdani derdi eskiler. Şimdi içgüdü diyoruz. İçimizden böyle bir şey geliyor ve yapıyor. Uykumuz geliyor, uyuyoruz, acıkıyoruz, yiyoruz falan filan. Hayat böyle. Aslında iyilik de bu kadar temel, bu kadar yapısal bir şey. Temelde kökte var. Mesela bunu biz nasıl anlıyoruz bugün? Dün büyükler öyle diyordu diye okey diyorduk büyük ihtimal. Ama şimdi bilimle bakıyorsun. Sen iyilik yaptığın anda vücutta ilk artan hormonlardan, beyinden en çok salgılanan hormonlardan biri dopamin. Tanıyorsunuz dopamini. Haz ve beklenti. Aslında gaz ve motivasyon kimyasalı doğrusunu söylemek gerekirse. Yaptıkça daha çok yapasın geliyor. Böyle saçasın geliyor yani mesela 3 kuruş bir şey keşke desin trilyonlarım olsa da dağıtsam falan. Niye? Dopaminin oluşturduğu o beklenti hali, o güzel bir şey ve sizi daha fazlasını yapmaya itiyor. 2, iyilik yapan insanda bakın, iyiliği alanın durumu da benzer ama iyilik yapan da daha fazla serotonin dediğimiz o arkadaş artıyor. Serotonini herkes depresyondan tanıyor mesela. Serotonin düşünce depresyona gireriz. Niye? Serotonin tatmin ve tamamlanma kimyasalıdır. O yeterli olduğunda tamamız deriz. Bakın sistem diyor ki yardım edersen tamamlanırsın. Yardım edersen mesela bir kilo verme yöntemi olarak bile yardım edebilirsiniz. Niye? Serotonin yükselirse iştahınız azalıyor. Serotonin düşünce insanın iştahı açılıyor. Yani bir şeyler yiyesi geliyor. Duygusal açlık falan filan diyorlar ya. Mesela o işe yarıyor. Biraz önce Halis dedi bak oksitosin. Bizi burada şu anda böyle ponçik ponçik oturtturan şey. Hani bir iki saat boyunca burada hiç şikayet etmeden oturmanızı sağlayan şey oksitosin. Neydi oksitosin? Yabancı insanlar karşı karşıya gelince geriliyordu. Ama gelin tanış olalım. Olduğunda oksitosin başlıyordu salgılanmaya. Oksitosin diyordu güvenli yerdeyiz. Bunlardan bize zarar gelmez. Rahat ol, yayıl, gevşe. Ve en çok oksitosin ne zaman salgılıyorduk? Halay çekerken beraber. Şarkı söylerken değil mi? Düğünlerde, müğünlerde. Ya da yardımlaşırken. Çok fazla biri size sadece hallederiz ben arkandayım dediği zaman bile o kişiye karşı böyle bir oksitosin püskürmesi yaşıyorsunuz içeride. Kanka oluveriyorsunuz anında. Güven geliyor. Oksitosin böyle bir şey. Şimdi bakın bilimin bunları dediği yerde iki adım geri atalım. Ne oluyor ya? Yani torbasını taşıdık sadece. Ya da işte birkaç kuruş para verdik neyse. Neden bana böyle oluyor acaba diye sordunuz da demek ki bu lazım bu bir ihtiyaç. Ve sistem bunu ödüllendiriyor. Peki. Bunu kaybedince ne oluyor? Ödüller gitti. Bonuslar yok. Başladı fukaralık. Bunalımlar, dertler, bağımlılıklar, doymamacalar, almalar almalar biriktirmeler ya Rabbim. Ondan gideyim şuraları ele geçireyim. Bunu da ben alayım. Bu da benim olsun. Hırs, kin, nefret. Allah ne verdiyse hayatı basıyor. Dolayısıyla galiba kaybetmesi çok iyi olmayan bir şey bu iyilik dediğimiz şey.
3: Açık Beyin devam edecek.

0: Pencere. Sinemadan tiyatroya.
1: Abi bunu yapalım. Bu yapılması gereken bir hikaye bu. Anlatılması gereken, insanlarla paylaşılması gereken bir hikaye diye.
0: Sokak oyunlarından dijital sanatlara.
2: Oyunda inanılmaz böyle seyircinin aklını başından alacak tesadüfler var.
0: Masallardan romanlara.
3: Ben bu kitabı pandemi döneminde hani hiçbir yere çıkamadığımız bütün dükkanların, kafelerin kapalı olduğu bir dönemde yazmaya başladım.

0: Güne kültür sanat dünyasına pencere açıyoruz. Uçurtma sanatı da var.
1: Tabii ki ya, bizim Mardin'de hiç gökyüzüne uçurtmalar eksik olmamış. Çünkü Mardin kuzey bir tepede kurulmuş. Uçurtma için çok evetçi bir şehirdi.
0: Balede.
2: Ben balet hiçbir şeyden ağlamam. Köyümüzde var, bu işi yapan çocuklar var.
3: Çorum'un Başpınar Köyü'nün geçim kaynağı nedir diye sorsam birçoğunuz tarım ve hayvancılık diyecektir. Ancak bu köyün tam 4 kuşaklığı devam eden bir başka gelir kaynağı var, o da bale.
0: Güncel gelişmeleri duyuruyor, ilginç portreleri, sanatçılarla söyleşileri yayınlıyoruz. Zeynep Gül Alp'le Pencere, Cumartesi 9.30, Pazar 19.10'da NTV Radyo'da. Programın arşivi ntvradio.com.tr adresinde ve tüm podcast platformlarında. Sinan Canan'la Açık Beyin devam ediyor.
4: Arkadaşlar, ekrandaki iletişimler tek yönlü iletişimlerdir. Devamlı size bir şey püskürtürler ve siz onlarla çoğunlukla iletişime geçemezsiniz. Bir etkileşim olmaz orada. Ve bu insanın kendisini iletişime geçiyormuş gibi kandırırken, orada birileri konuşuyor çünkü size, bir şey yapıyorlar. Gerçek hayattaki o karşılıklı etkileşim olmadığında sabit bir senaryonun sizde yarattığı toplam etki neticesinde siz yavaş yavaş yavaş halden anlama yeteneğini yitiriyorsunuz. Önerileriniz var mı dedim ya. Ben bu biraz Gazali'nin bal hikayesine benzedi bende. Senelerce ya sosyal medyayı ölçülü kullanalım falan diye söylüyordum. Fakat Gazali'nin bal hikayesi şu bu arada. Çocuğun birine annesi getirmiş Gazali'ye, demiş ki bizim oğlan çok bal yiyor, ne yapacağız? Gazali demiş ki götür 40 gün sonra getir söylerim diye. Çocuğu götürmüş, 40 gün sonra gelmiş. Çocuğa demiş ki az ye. Kadın demiş ki 40 gün önce niye söylemedin? Demiş ki ben balı çok seviyordum. Bırakmadan söylemek istemedim. 40 gündür yemiyordum, oluyormuş demiş. Çocuğa ondan sonra söylemiş. Şimdi ben de sosyal medyayı bırakalı 3. seneyi devirdim. Sosyal medyayı aktif olarak kullandığım dönemlere göre her şey daha iyi. Ve şu anda ölçülü kullanmak falan bu sistemin dizayn edilme amacına uygun değil. Arkadaşlar, gerekmedikçe kullanmayın demek istiyorum. Yapabiliyorsanız. İşinizi oradan götürüyorsanız bir şey demem. Ama ne yapıyorlar bakalım. Sabahın köründe özellikle açıp telefona bakıyorsunuz ya. Beynimizin, zihnimizin en duru olduğu anda dünyanın çöpü zihnimize boşalıyor. Yapmayın bunu. Yani sabah kalkıp siyanür içmekle benim için aynı şey şu anda. Telefonumla aynı odada bile yatmıyorum çok şükür. O başka bir yerde istirahat ediyor, ben başka bir yerde. Kalkar kalkmaz başlayan bu hikaye gün boyunca bizim zihnimizi o kadar yapay bir şeyle meşgul eder oldu ki. Bu arada sadece telefonları suçlamayalım. Her yerimiz ekran dolu. Biz de şu anda bir ekrandayız zaten. O ekranda ne göreceğinizi seçebildiğiniz yerler müstesna. Özel bir içerik bilmem ne tüketiyorsanız, bir eğitim alıyorsunuz, bir şey yapıyorsunuz, harika. Fakat size denk gelen ve hiç sormadan destursuz giren içeriklere kapıyı açınca maalesef bunun sonuçları bu. Bir de tabii ki diğer birçok faktörü de sayabiliriz, sabaha kadar sayabiliriz ama en önemlinden bir tanesi, daha dün bir arkadaşımla sohbet ederken neden hiçbir şey yetmiyor? Özellikle maddi anlamda bunu konuştuk. Mesela insan psikolojisi açısından insan bir yokluk varlığı. Bunu hep konuşuyoruz. Fakat şu anda arzularımızla imkanlarımız arasında makas gittikçe açılıyor. Mesela 50 sene öncesine göre dünya ekonomik olarak aslında daha iyi bir durumda. Fakat insanların ihtiyaçları o kadar arttı ki, arzuları o kadar yükseldi ki makas çok büyük ve herkes kendini daha fakir hissediyor. Ve bu böyle olmaya devam edecek. Bütün bu faktörleri birleştiren, devamlı eksiğiz, devamlı çabalamamız gerekiyor, devamlı rekabet, onun kafasına bas, onun omuzuna bas, yüksel falan filan. Bütün bu öğretilerle beraber olunca maalesef işler çığırından çıkabiliyor. Ama bunun çaresi, öneri dediniz, bir kapattık telefonu, koyduk o ekranları bir kenara. Sonra kaldık mı dımdızlak? Ne yapacağız? Evde birileriyle konuşalım. Evde kimse mi yok? Çalayan kapıyı. Var mı bir ihtiyaçta? Var mı ihtiyaç derken yani eşya taşımayla sonuçlanmasın işte. Yani şöyle bir ne bileyim, apartmanda yaşayan insanlar bunu yapardı eskiden, şimdi yok. Yani apartmanın önünde bir yerde, bir çimlik alanda bir şeyde buluşup bir çay kahve sohbet edemiyor muyuz yani? Apartman günü niye yapmıyorsunuz artık? Herkes meşgul. Geceleri streaming televizyonlar izleniyor. Gündüzleri öbür ekranlara bakılıyor falan filan. O ekranlar kapanmadan empati açılmayacak, söyleyeyim. Ve arkadaşlar, yani bir şey daha, ben komplo teorilerini sevmem ama bu komplo teorisi değil. Bu açık bir gerçek. Siz yalnız kaldıkça çok daha verimli bir tüketicisiniz. yalnız kaldıkça daha çok istersiniz. Çünkü depresyona girersiniz. Çünkü serotonin düşer, dopamin kalmaz bilmem ne. Daha çok bağımlı olursunuz. Daha çok doom scrolling diyorlar ya. Ölümüne kaydırırsınız o ekranları. Daha çok satın alırsınız. Evinizde daha çok gereksiz eşya biriktirirsiniz. Daha çok çöp üretirsiniz. Ve dünyanın kımıl zararlısı gibi bir canlıya dönüşürsünüz. Bu da bugünkü ekonominin can suyu. Ne yalan söyleyelim, sistem böyle dönüyor. O yüzden hani buna kurban mı olacağız, buna uyum mu sağlayacağız yoksa kendi hayatımızı mı çizeceğiz? Aslında iyilik meselesi tam da bunun merkezde yer aldığı bir konu. Bu arada bir bulgu var. Programla ilgili araştırma yaparken tekrar hatırladım. Bu UCLA Üniversitesi'nde bir gen ifadesi araştırması yapılmış çok büyük birkaç sene evvel. Ödomonik diye bir laf duydunuz mu? Ödomonik yaşam. Stoacı felsefeden gelen bir terim aslında bu. Anlamlı ve başka insanlara faydalı hayat anlamına geliyor ödomonik. Şimdi böyle bir hayat felsefesi olan insanlar, yani sabah kalktığında benim bugün kime ne faydam olur acaba falan diye böyle uyanan tipler, ki bu bir bakış açısı. Burada birçok arkadaşımda da var olduğunu zannediyorum, yoksa burada ne işiniz var yani? Buraya geldiyseniz öyle bir tuhafsınızdır muhtemelen. Mesela bu insanlara bakıyorlar. Bakın, vücutlarında yaygın enflamasyon, hepimizde var şu anda iltihabi reaksiyonlar. Yediğimizden, içtiğimizden, yaşam tarzımızdan oluyor. Fakat bu tip yaşayan insanlarda enflamasyon oranı çok düşük. Bu iltihap nedir biliyor musunuz, enflamasyon? Tıbbi olarak neredeyse bütün hastalıkların anası. Her şey bu hastalıklardan çıkıyor. Kalp damar hastalıklarından tutun da işte eklem, romatizma, artrit, ne arıyorsanız bu tip enflamasyon hastalıklarıdır. Böyle bakmak enflamasyonu azaltıyormuş. İki, bağışıklık genlerinizin ifade edilme miktarı artıyor. Yani bağışıklık savaşçılarınız daha dinç oluyor vücutta. Mikroplara karşı, kanserlere karşı daha iyi savaşabiliyorsunuz. Vücut tetikte oluyor. Çok daha enteresan bir bulgu var. Genetik yapıyı inceleyip karşılaştırıyorlar. Arkadaşlar, bu ödomonik yaşayanlar, bunun tam zıttı olan hedonik, yani haz odaklı yaşayanlara göre telomer denen bir bölgeleri daha uzun. Telomeri duydunuz mu daha önce? Bir ara çok meşhur. Yaşı 40'ın üzerinde olan herkes de telomeri biliyor. Çünkü 40'ın üzerine geldikten sonra bir şey telaş sarıyor ya. Ben daha nasıl genç ve uzun ömürlü olurum? Telomer orada ilk karşınıza çıkan şeylerden biri. Telomer bir nevi ömür saati gibi. Telomer ne kadar uzunsa, ne kadar yavaş kısalıyorsa o kadar uzun yaşıyorsunuz. Ve bu insanlarda telomerler daha uzun. Ve telomer kısalmasını yavaşlatıyor başkalarının faydasını düşünmek. Bilim daha ne yapsın arkadaşlar? Daha ne yapsın yani? Diyor ki size, eğer longevity istiyorsan, ileride efendim cerrahilere, ilaçlara bilmem ne çok para harcamak istemiyorsan, şimdi şu anda iyilik yapacak birilerini bul. Etrafına bak ve diğer insanların hayrına ne yaptığımızı soralım. Biz hep bana ne verdiler, bana ne verecekler, devletle namzamı yapacak, ne yapacak? Hep bununla meşgulüz zaten. O meşgul de olalım, sıkıntı yok. Ama biraz da kendimizden beklemek, biraz da benim acaba yapacağım bir şey eksik kaldı mı diye sormaya bir başlasak. Hadi bazen bu insanlara şöyle geliyor ben söyleyeyim. Ben daha ne yapayım kardeşim? Böyle deriz ya, yeter artık, dünya üstümüze gelmiştir. Şöyle düşünün. Sizin dışınızda herkes sadece bir gün ben diğer insanlar için ne yapayım diye düşünerek uyansa bu dünya nasıl olurdu? Siz üzerinize düşeni yaptınız. Siz mükemmel. Tamam, bir sıkıntı yok. Ama sizin dışınızdaki insanlar böyle uyansa burası bir günde cennet olur. Ama işte biz bunu yapamıyoruz. Bize bunu unutturuyorlar. Bunu unutan bir sistemin içerisinde maalesef çok fazla bocalıyoruz. Demin bir el kaldırıyordu size. Buyurun efendim, size mikrofon verelim. Tekrar hoş geldiniz.
5: Hoş bulduk hocam. İsmim Perihan.
4: Perihan Hanım, hoş geldiniz. Merhaba.
5: Şimdi bazı yapılan iyiliklerde yanlış anlaşılıyor olabilir. Güzel. Mesela benim bir arkadaşım açık kalp ameliyatı oldu. Ve ben onu evime açtım. Bir ay ona baktım. Etraftan insanlar parayla mı bakıyor diye sordular. Bu çok üzücü bir şey.
4: Evet, etrafta da böyle bir algı var değil mi? Niye evet. Bir insan buna mı? Allah Allah falan, niye yapsın?
5: Evet, ben onu bir ay gönül rahatlığıyla baktım. Şimdi gayet sağlıklı.
4: Maşallah.
5: Ama insanların öyle düşünmesi üzüyor insanı.
4: Hiç üzülmeyin. Çünkü önemli bir sosyal psikolojik çalışma dizisinde bize gösterdiği bir şey var. Arkadaşlar, iyilik bulaşıyor. Covid'den daha hızlı bulaşıyor bu arada. Yani siz ısrarla yapmaya devam ettikçe. Bak, bu hafta test edebilirsiniz. Mahallenizde, apartmanınızda, neyse, iş yerinizde, nerede bulursanız uygun orada. Her sabah gülümseyerek selam verin. Bak, bir haftaya milletin bütün şirazesi bozulur. Ya size gıcık olanlar olur, ortama uyamadıkları için. Ya da millet tuhaf tuhaf sırıtarak selam vermeye başlar sabahları. Göreceksiniz, bu çok hızlı bulaşan bir şey. Neden? prososyal canlılarız. 3,5 milyar yıllık Argen'in bizdeki mirası bu. Sadece unuttuk. Birileri hatırlatınca coşuyoruz. Daha önce anlatmıştım. Bir metrobüs şoförünün her sabah girenlere selam verdiği o metrobüs hikayesinde. Orayı çok paylaştılar internette sonra. O adamcağız da bir gün beni bulacak vallahi. Çok anlattık kendisine. Hakkını helal etsin ama çok güzel bir şey yaptı. Sadece selam veriyor. Otobüs panayır yerine dönüyor ya. İnsanlar birbiriyle sohbet, muhabbet. Sadece girişte bir şoför onlara selam verdi diye. Bütün gün sabah zombi servisi gibi o otobüsler biliyorsunuz. Ama o gün başka. Neden? Birisi sınırlarını aştı. Birisi üçüncü ayarın gereğini yaptı. Beşinci ayarın gereğini yaptı. Ve bakın insanın insan olduğunu hatırlaması bu kadar kolay. Bize düşen o arkadaşları bir kenara koyup hani onlara da şefkat etmeyi ihmal etmeyin. Sistem kurbanları yazık. Yani iyiliği böyle parayla falan yapılan bir şey zannediyor garibanlar. Demek ki nasıl gittilerse ağır hasarlılar öyle düşünelim. Ama onlara şefkat de binaen yani onun da bir göstergesi olarak göstere göstere gayet açık ve rahat. Ne var ki bunda? Bunu herkes yapar inancıyla ve davranışıyla. Bunları yapmaya devam edince her şey çok daha iyi olacak. Zaten şöyle bir özelliğimiz var. Filmlerde falan ya da böyle işte sosyal medya gönderilerinde genellikle benim annemi falan çok ağlatan şeyler var. İşte birisi birine bir iyilik yapıyor. Çocuk gidiyor kayıp parayı buluyor, sahibine veriyor. İşte birinin hayatı kurtuluyor falan. Böyle şeyler var ya. Hintliler çok yapıyor bunları özellikle. Ya bunları izleyince niye içimiz cız ediyor bizim? Yani böyle atlayamıyoruz onu değil mi? Kötü haberi niye izlediğimizi biliyoruz. Beynin alarm kısmı diyor ki aman benim başıma gelmesin eşe dosta gönder. O yüzden rezillikleri çok hızlı yayarız. Ama bu tip güzellikler de bizim bir kalbimizi titretiyor. Çünkü ayna nöron dedikleri şey var ya. Sanki biz yapmışız ya da bize yapılmış gibi hissediyoruz. Sadece görerek, sadece okuyarak, sadece haber alarak. Güzellikleri gösteren bir yerde gezen bir insan. Yani bugünkü yerde gezen insanla aynı olur mu? Sanat galerisinde gezerken böyle miyiz biz? Değil mi? Böyle bir edeple, böyle bir dikkatle bilmem neyle bakıyoruz etrafa. Ama şimdi her yerden kötü haber yancı, ben de kötüyüm o zaman diye oyun bozan bir moda takılabiliyoruz. Ben biraz daha şeyi hatırlatayım. Göz nereye bakarsa hayat oraya gider. Gözümüzü çevirdiğimiz yere dikkat edelim. Siz buraya bakın, boşverin dışarıya. Burası güzel bak. Ne güzel iyilik yapanlar var. Buyurunuz, bir mikrofon alalım.
6: Merhaba hocam.
4: Merhaba.
6: Fatih Uçar.
4: Fatih'cim hoş geldin.
6: Şimdi az önce iyilikten bahsetti. İşte salgılanan hormonlardan bahsettiniz. İyi gelen hormonlardan. Şimdi tabii sosyal medyada sürekli iyilikle ilgili paylaşımlar var. İnsanlar yaptıkları iyilikleri paylaşıyorlar. Demin de ayna nöronlardan bahsettiniz. Burada iyilik yapan sosyal medyada paylaşacaksa bir paylaşım var. Bir kamera var. İşte bir beğeni algısı var.
4: Görülmek.
6: Beynimiz burada bu kameranın olduğunu ve burada bir beğeni algısının olduğunu anlıyor mu? Yani hiç kimsenin bilmediği bir iyilik yaptığımızda salgılattığı hormonları yine salgılayabiliyor mu?
4: Kameralardan çok önce, televizyonlardan çok önce, film teknolojisinden çok önce bir söz vardı. Riya. Duydunuz mu bunu? Mış gibi yapmak. Riya insana hiçbir şey salgılattırmaz. Yani var olan salgıları da yerin dibine göçertir. O maalesef toplumsal fayda için göstere göstere bir şey yapıyormuş gibi yapmakla alakalı. Şu anda sosyal medyada gördüğüm hiçbir şey bana inandırıcı gelmiyor. Keşke zamanda Baudrillard'ı okuduğumda işte o simülakırlar ve simülasyonda ekranda kendinizi görseniz inanmayın dediğine dikkate alsaymışım keşke adam kaç sene önce buna, bu konuda bizi uyarmış. Temsiller aleminde yaşadığımız için orada olan her şey sanal bir gösteriden ibaret. Gerçek iyilik şimdi şu anda burada olan şey. Bak bunu çok sık söylüyorum. Mesela şu anda hayatınızdaki en önemli insanı düşünün. Düşündünüz mü? Buldunuz mu? Yanlış kişiyi düşünüyorsunuz. Şu anda hayatınızdaki en önemli insan yanınızda oturan insan. Bak ona. Bakın. Yanınızdaki insana bakın.
6: Hocam niye? Ben tuttum.
4: Ha? Şöyle bir tanışın, bakın birbirinize. Niye biliyor musun? Allah muhafaza deprem olsa, sel olsa, afet olsa, felaket olsa, savaş çıksa, bomba düşse kim yardım edecek size? Yani. Şimdi şu anda burada en önemli insan yanınızdaki insan. Çok doğru. Bak insan bunu düşünmesi için bu televizyon programına gelmesi gerekiyor. Yani düşünüyorum şimdi dedem çok önemli, rahmetli. Gitti adam ya, gitti. Tamam önemlidir anladık da şimdi şu anda değil. İşte şimdi şu anda olana iyilik denir. Şimdi şu anda göz göze bakıp birbirimize tebessüm edebiliyorsak ona hayat denir. Geri kalanı kurgudur. Geri kalanı senaryo. Geri kalanı olsa ne güzel olur ya da inşallah olmasın. Gerçekte olan şimdi şu anda burada olan. Buna bakmak zaten bu arada daha belki programda konuştuk. Huzurun şartı hazır olmaktı. Daha önce bunu söylemiştik. Hazırda olan, şimdi de olan huzurlu oluyordu. Buraya geldiğimizde mesela geçmişin tasası, geleceğin endişesi falan olmadığı bir yerde insan saf huzur yani. Saf huzurdan ibaret. Bir düşünsenize, hayattaki en büyük derdiniz bile şu anda burada yok. Yok yani. Sonra gelir ama şu anda yok. Dolayısıyla şu anda en fazla oturduğunuz yer rahatsız olabilir. Ki o da görüyorum. Var bir rahatsızlık, böyle bir hafiften bir oynamalar var. Ama o bile, onu bile hissettirmeyecek bir şeyle uğraşıyoruz çok şükür ki. Hani o rahatsızlık bile gündemimize girmiyor. Ama işte iyiliğin gerçek hali kameralar olmadan, izleyenler olmadan, iyilik yapanla iyiliği alan, yani muhatabı arasında olan anlık bir etkileşim o. Ve ödül oradan geliyor işte. Bilmem anlatabildim mi? Yani bence öyle. Belki yanılıyorumdur. Bu arada biz şimdi bunu kendimize insani bir özellik olarak falan büyük büyük anlatıyoruz. Bakın Chicago Üniversitesi'nde bir araştırma yaptılar 2011'de. Bir sıçanı kapalı bir bölmeye koyuyorlar arkadaşlar. Ve kıstırılmış vaziyette sıçan. Öbür sıçan da arkadaşını görüyor. Yanına böyle kafeste. Ama o gören hayvana çikolata ödülü veriyorlar. Çikolatayı çok sever bu arada fareler, sıçanlar işte laboratuvarda. Ama bu arkadaş arkadaşının kapana kısıldığını gördüğü için mekanizmayı öyle bir kurmuşlar ki ya çikolata yiyecek ya arkadaşını kurtaracak, gidiyor arkadaşını kurtarıyor. Sonra da çikolatayı onunla paylaşıyor. Lan fare bile bunu yapıyor be. Biz daha neyin peşindeyiz yani. Bak bu ne demek? İyilik öyle kadir şinaslıkla falan alakalı yüksek bir şey değil. Zaten varsayılan ayarlarda olan bir şey. Yapmadığımız zaman irtifa kaybediyoruz. Sıkıntı o. Ve bakın doğuştan geliyor. Bizde doğuştan var. Çok ilginç bir deney var. Bizim mesela hayatta kalmamızın temelini oluşturduğunu nasıl anlarız? Bir yetenek doğuştan kendini göstermeye başlıyorsa öğrenmekle alınması şansa bırakılmayacak kadar önemli bir şey demektir bu. Şu iki tane resmimiz vardı ya, onlardan bir tanesi mesela çocuklara 7-12 yaş aralığında çocuklara şöyle resimler gösteriyorlar bakın. Birisinin ayağına dolap düşüyor mesela numaradan. Çocuklar böyle bir resmi görürken beyin taramaları yapılıyor. Şu gördüğünüz beyindeki kırmızı kırmızı aktif olan yerler bir insan fiziksel acı çektiğinde aktif olan yerler. Çocuk, daha küçücük çocuklar bakın bunu gördüklerinde böyle bir şey hissediyorlar. Sonra bir de diğer resmi alalım. Bu da bu çalışmanın bir başka devamı. Kasıtlı olarak bir başkasının birini incittiğini izlediklerinde biri gidiyor birinin ayağına basıyor mesela. Çocuğun beyninde ağrıyla ilgili bölgeler artı bu sosyal ilişkilerle ilgili bölgeler, işte normalde biriyle kavga ettiğinizde, gerildiğinizde ateşlenen bölgeler ateşleniyor. Yani biz gördüğümüz anda hissetmeye programlıyız. Sonra bakmayın yetiştirirken, boşver başkalarını, sen kendine bak, duygularını değil mantığını kullan falan filan. Ezeceksin ki üste çıkacaksın gibi garip garip öğretilerle dolduruluyoruz maalesef. Ve bu hikaye elden gidiyor. Bu arada bir şey daha hatırlatayım. Gülümsemek en basit şey dedik ya, iyilik. Çocuklar günde ortalama yapılan ölçümlerde 12 yaşına kadar günde 400-450 kere gülüyorlar. Erişkinler? 4. Ya. Nereye gitti? Gitti. Bir şey oluyor yolda. O kahkahalar, o gülüşleri kaybediyoruz. Dolayısıyla iyilik de gidiyor hayatımızdan. Bunu küçümsemeyelim arkadaşlar. Bu arada iyileşmenin çok iyi yollarından biri iyilik yapmak. Bir tanesi de kahkaha atmak. Mesela bu hafta böyle ha arada gözünüzde yaş gezecek şekilde güldünüz mü? Gülmüşsünüzdür ya. Hiç mi? Hiç mi yok diye soruyorlar. Ben sorayım. Siz bence siz yapmışsınızdır. Ben o potansiyeli görüyorum sizde.
7: Hocam zaten yap itibariyle çok pozitif bir insanım.
4: Tabii.
7: Şimdi benim iki tane grubum var WhatsApp'ta ve yaşlılarımla beraberiz. Ben her sabah kalktığımda mutlaka WhatsApp'a gülümseyin diyerekten yazarım arkadaşlarıma.
4: Peki zaten gülümsüyorlar mı, siz gülümsüyor musunuz esas konu?
7: Her sabah aynı şekilde gülümseyerek bana emoji gönderiyorlar.
4: Çünkü bak şöyle bir şey var sosyal medyada. İyilikle ilgili çok paylaşım yapan insanların gerçek hayatlarında iyilik yapma şansları azalıyor.
7: Ben çok iyilik
4: çünkü orada beyin diyor ki yaptık zaten daha ne yapacağım diyor yani. İşte paylaştım diyor. Mesela şey de var bu. Kötülükle ilgili ne bileyim işte kötü olan bir şeyle ilgili haber paylaştığınızda o habere dair gerçek hayatta yapabileceğiniz şeyleri yapma şansınız azalıyor. Çünkü beyin diyor ki yaptık at, tiki at tamam diyor okey. Buna da düşmemek lazım. Yani hatırlattığınız önemli bir konu, notlarımda vardı unuttum. İyiliği paylaşmak güzel ama iyiliği sanal olarak değil gerçek hayatta paylaşmak. Ve tekrar diyeyim şimdi şu anda burada paylaşmak. O yüzden mesela o kahkahanın iyileştirici etkisi. Birisi bir kahkaha efekti yapabilir mi?
7: Yapayım mı?
4: Siz zaten peşineydiniz. Şöyle bir gülsenize. Oldu mu? Daha iyi yapan var mı? Lütfen. Bazıları gerildi, bazıları güldü. Seninki biraz sert oldu. Ama bak kahkaha taklidi yapmak kahkaha gibi olmuyor değil mi? Deminden beri aslında çok kahkaha atıyorsunuz. Ama yap deyince bir zorlama oluyor böyle. Halbuki içten geldi yani. Arkadaşlar aynı iyilik yapmak gibi her türlü hormonu bastırıyor söyleyeyim size. Yani yükseltiyor. Dolayısıyla bütün bunlar aslında birbirimize hediye edebileceğimiz şeyler. Espri diyorlardı ya aslında espri. Ya şimdi espri diyorlar. Aslında latife derlerdi. Espri spiritten geliyor. Bir şeyin özü, ince noktasını anlamak. Onu anlayınca paylaşıp gülüyoruz ya o bize iyi geliyor. Bak gene bağlantı kurmakla alakalı. Anladın mı espriyi? Ben anladım. Gülüyorum. Ha ha ha hadi sen de gül falan. Hepimiz birlikte o yüzden daha iyi gülüyor. O yüzden arkaya veriyorlar ya komedi filmlerinde kahkaha efektlerini falan. Bunu kaybedince çok şey kaybediyoruz. Doğuştan getirdiğimiz bir şey. Bilmem ikna edebildim mi sizleri? Ve kime güvenirsiniz? Bir soru sorayım. İnsan kime güvenir? Güvendiğiniz insanları bir düşünün hayata. Hayatta en güvendiğiniz kişi kim? Şimdi şu anda değil, genel olarak söylüyorum. Elbette ki yanınızdaki şu anda ama güvenmeniz lazım. Hayatta en güvendiğiniz insan. Bir düşün şöyle. Çok kişinin aklına bir kişi geliyor. Genellikle de o. Kim oluyor? Anne oluyor. Şimdi anne çok güçlü olduğu için mi? Çok iyi terlik attığı için mi? Anneye niye bu kadar güveniyoruz? Yani biz güvendi mi sırtımızı yaslayacak. Arkadaşlar biz fedakarlık yapana güveniriz. Ve anne bizim için koşulsuz her türlü fedakarlığı yapacağını bildiğimiz biri. O yüzden %100 güveniriz. Fedakarlık güven oluşturur. Fedakarlık nasıl yapılır? Mesela buraya gelip zamanınızı feda edersiniz. Ben size acayip güveniyorum şu anda mesela. Yürüyün de yürürüm vallahi. Gideriz her yere. Lütufta bulunmak, zaman ayırmak, dikkat vermek, rikkat vermek, rikkat yani duygularını ona yöneltmek falan. İşte dikkat aklın odaklanması, rikkat kalbin odaklanmasıydı. Daha önce de bunu söylemiştim. Kaynağı ne diye sormuşlar. Kaynak sözlük arkadaşlar yani. Bakınca orada gözüküyor işte. Bunu nereden buldunuz falan diye. Bazısı rikkati benim uydurduğumu zannediyor. Kullanmaz mıyız rikkat diye bir kelime yok mu? Aklın odaklanması yetmiyor. Bir de gönlen yani bu... Empati dediğimiz hadiseyle, bağlantıyla bağlantıya geçmek var. Bunu yapabildiğimiz zaman inşallah hayatımız daha güzel olacak diye düşünüyoruz efendim. Ve birisi daha söz istiyordu bu arada. Kim de ısrarla el kaldırıyordu ama ben... Ha siz buyurun. Hazır kitapla da gelmişken kitaptan bir anekdot alalım artık. Hoş geldin tekrar.
8: Hoş buldum hocam. Hocam şimdi insanın fabrika ayardır. Yani ifadan ziyade imanın da çok fazla bu devrede bu konuya girdiğini düşünüyorum ben. Biraz
4: bak,
8: önceki söylemlerinizden beri.
4: Bak daha yazmadım kitabın ismini biliyor yeminle.
8: Ama imayı da bekliyoruz açıkçası.
4: Gene vallahi bitti.
8: Tamam.
4: Şoförün de şu anda.
8: Hocam şimdi biz çok değerli bir hocamızdan da sizden de değerli videolarınızdan da dinlediğim kadarıyla insan bu dünyayı aslında almaktan ziyade vermeye gelmiş.
4: Katılıyorum.
8: Yani biz yani. Adımla bir işe başlarız, ne yaparız? O yola başlamış oluruz ve devamı gelir. İnsan da insana bir gülümsemeyle başlar. Sonra bir tebessüm, daha böyle yüz ifadesinde farklı güzelliklere yol açar. Şimdi ben çocukluk zamanlarımda Kadıköy'de böyle İETT'ye bindiğim zaman, Erenköy Kıssesi mezunuyum. Sırtımda çok ağır çantalar olurdu o zamanlar tabii. Arkadaşlarımız binerdik ama... kendi içimden gelen ve belki aileden gelen bir gelişle farkındalıkla böyle yaşlıları görürdüm. Ve onların böyle tutunamadıklarını gördüğüm zaman sırtımdaki çantaya rağmen kalkardım. Yani yerinden kalkardım.
4: Biz de öyle yapardık eskiden.
8: Şimdi evet bakıyorsunuz evet biraz fazlasıyla.
4: Yani bizim zamanda cep telefonu olsaydı yalnız o çok iyi taktik ya. Görmüyorum ki ben seni. Çok iyi gömülüyorlar bir şey de diyemiyorsun gariban gerçekten başka bir dünyada olduğu için. Fakat
8: İlk
4: gerçekten
8: yaptım.
4: Bana çok ayıp geliyor işte
8: tabii,
4: bizim nesil.
8: Tabii biraz, hocam çok haklısınız.
4: Bu,
8: teşekkür ederim.
4: Herkes bana iyi desin. Herkes beni iyi bilsin. Ben devamlı herkese bir şeyler saçayım ki kötülüğüm gözükmesin tarzı hikayeler. Küçüklükten inşa edilmiş yaralar ve duygusal borçlarla ilgili. Bunu unutmayın. İyilik böyle bir şey değil. İyilik bize iyi desinler diye değil. İnsan olabilmek için bizim kendimize borcumuzdur. Başkasına borcumuz değil. Ve bakın bizim kültürde... İyilik yaptığınız, sadaka verdiğiniz insana teşekkür edilir. Teşekkür edilen kişi verilen kişidir. Niye? Buna vesile olduğu için. Vesileye şükretmek lazım derler bizim kültürde. Dolayısıyla bizim için bir fırsattır. Başkasına yapacağımız bir şey değil. Arkadaşlar çok basit. Teşekkür edeceğiz. Yardım edeceğiz. Gönüllü çalışacağız. Gönüllü bir şeylere destek vereceğiz. Ne olursa olsun. Birilerine kısacık da olsa odaklı bir zaman ayıracağız. Gözlerin içine bakacağız. Diz dize oturacağız. Ve birini gerçekten dinleyeceğiz. Bu kadar basit iyilik yapmak. Ve bakın bunları televizyonda hatırlatmak zorunda kaldığım için çok üzülüyorum. Ama artık bunlar kayboluyor, buharlaşıyor, elimizden gidiyor. Ne diyor Eflatun bizim dildeki ifadesiyle ya da Platon Yunanca ifadesiyle? Nazik olun. Çünkü karşılaştığınız herkes en az sizin kadar zorlu bir savaş veriyor diyor. Ve en sevdiğim yazarlardan biri, zihnimin mimarlarındandır Mark Twain. Diyor ki iyilik sağırların duyabildiği, körlerin de görebildiği bir dildir. Lütfen ihmal etmeyin diye hatırlatma yapıyor. Ve arkadaşlar inşallah iyiliği arttırmaya bir nebze olsun bir hatırlatıcı olmuşuzdur. Sayenizde bence güzel oldu bu muhabbet. Önümüzdeki hafta buluştuğumuzda iyilik yapmamızın bazen sebebiymiş gibi gözükse de aslında hayatımızdaki bir sürü şeyi engelleyen çok önemli bir hikayeden bahsedeceğiz. Bu hikayenin başlığı El Alem Ne Der? El Alem Ne Der'i bir konuşacağız bakalım. Biz bunu niye bu kadar takıyoruz? O zamana kadar El Alem'in ne dediğini boş verin. Siz iyi kalın efendim. Görüşmek üzere.

0: Radyo. Hava durumu. Pazar günü yağış az noktada bekleniyor. İstanbul ve İzmir az bulutlu, rüzgar kuvvetli esmeye devam ediyor. İstanbul 26, Ankara parçalı bulutlu 27, İzmir 32, Bursa parçalı bulutlu 28 derece. Antalya az bulutlu 32 derece. Marmara biraz bulutlu, Kocaeli tarafı yerel yağmurlu. Bölgede kuvvetli esen Poyraz'ın hızı Çanakkale-Ayvalık'ta 55 kilometreye kadar çıkıyor. Edirne 29, Çanakkale 26 derece. İç Anadolu'da da Poyraz çok sert. Sivas-Niğde tarafında yağış var. Eskişehir 27, Kayseri 28 derece. Ege'de Denizli, Afyonkarahisar'da kısa süre yağış ihtimali var. Kuvvetli rüzgar akşamları biraz üşütüyor. Manisa 32, Muğla 30 derece. Akdeniz sahilleri az bulutlu. Adana 33, Kahramanmaraş 36 derece. Karadeniz'de Bolu, Kastamonu, Samsun, Rize hattında bazı saatlerde yağış bekleniyor. Bolu 26, Samsun 27 derece. Bölgede rüzgarlar da kuvvetli. Doğu ve Güneydoğu genelinde lodos sert ve sıcak esiyor. Erzurum 28, Malatya 33, Diyarbakır 38 derece. Hava durumu.
1: Dil Yaresi. Hazırlayan ve sunan Levent Dönmez.
2: Sevgili dinleyiciler, iyi günler. Son zamanlarda birden zuhur edip büyük hızla yayılan bir söz var. Sıkıntı yok. Çevremdeki pek çok kişi yakınıyor bu deyişten. Sinirlenme raddesine varan elektronik postalar alıyorum. Geçenlerde bir tezgahtarla konuşurken alacağım şeyin sağlam olup olmadığını sordum. Benimki de laf işte. Kim kötüler ki sattığı malı? Neyse, delikanlı duraksamaksızın sıkıntı yok dedi. Yadırgadım, bir anlam veremedim ama üzerinde de durmadım. Ancak daha sonra dur şu sıkıntı sözcüğünün bu durumu açıklayacak bir anlamı var mı? Var da ben mi bilmiyorum acaba diye düşünmeye başladım. Ve sözlükleri açtım önüme. Şimdi de sizlerle paylaşıyorum. 1. İşsizlik, tek düzelik, bezginlik ve benzeri sebeplerden doğan ruhsal yorgunluk, cefa, eziyet. Yüreğine sıkıntı bastıkça git aşağıdaki pencereden mezarlığa bak. Ölümü, ahireti tefekkür et demiş Hüseyin Rahmi Gürpınar. 2. Bir bozukluğun, karışıklığın sebep olduğu etkili ve sürekli yorgunluk, meşakkat, mihnet. İnsanı sıkıntılı zamanlarda kitap kadar avutan bir şey yoktur. 3. Yokluk ve parasızlığın yol açtığı geçim darlığı. Ömer Seyfettin'den bir alıntı. Malı mülkü varken, hiçbir sıkıntısı yokken, üzüntüsünden zayıflıyor, sararıp soluyordu. 4. Darlık, yokluk. Bu kış yine kok kömürü sıkıntısı baş gösterecekmiş. Haldun Taner'den. Ve 5. Sorun, problem, mesele. Sabahtan beri sıkıntıdan ağladı durdu. Bana alacağım malın sağlamlığı konusunda verilen yanıtın hangi açıklamaya girdiğini bir türlü bulamadım. Bir de deyimleri gözden geçireyim dedim. Sıkıntı basmak, sıkıntı çekmek, sıkıntı vermek, sıkıntıya düşmek ya da sıkıntıda olmak, sıkıntıya gelememek. Yok, yok, hiçbiri satıcı arkadaşın kurduğu cümleyi açıklamıyordu. Sonunda aman canım, sonuçta meramını anladım ya, sıkıntı yok deyip yürüyüp gittim.
1: Dil Yaresi hafta içi her gün NTV Radyo'da.
0: NTV Radyo. Saat 22.

0: Mutlu hafta sonları saat 22 günün gelişmeleriyle karşınızdayız. Türkiye savunma sanayindeki gelişim sayesinde ihraç kalemlerine bir yenisini daha ekledi. Tarihinde ilk kez bir NATO ve Avrupa Birliği ülkesine savaş gemisi ihraç etti. İstanbul'da düzenlenen teslim törenine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da katıldı. Erdoğan, bölgesel ve küresel gerginlikler karşısında Türkiye'nin sergilediği duruşa dikkat çekti. Bizim kimsenin toprağında, egemenliğinde gözümüz yoktur ve olmamıştır dedi.
1: Türkiye'nin gayesi bölgemizde gerilim üretmek değil, barışı, adaleti, huzuru ve istikrarı güçlendirmektir. Biz kimseyle kriz, kaos, kavga ve çatışma peşinde değiliz.
2: Türkiye tarihinde ilk kez bir NATO ve Avrupa Birliği ülkesine savaş gemisi ihraç etti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan mesajını İstanbul Tersanesi Komutanlığı'nda düzenlenen gemi teslim töreninde verdi. İstanbul'da inşa edilen açık deniz karakol gemisi Kamramon Korveti, Romanya Deniz Kuvvetleri'ne teslim edildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, bölgesel ve küresel gerginlikler karşısında Türkiye'nin sergilediği duruşu net bir dille ifade etti.
1: Bizim kimsenin toprağında, egemenliğinde gözümüz yoktur ve olmamıştır. Bizim kimsenin meşru hak ve çıkarlarında gözümüz yoktur ve olmamıştır. Bununla birlikte hiç kimsenin de egemenliğimize kastetmesine, ülkemize tehdit oluşturmasına, menfaatlerine zarar vermesine müsaade etmeyiz. İlkemiz çok net. Biz ne hak yeriz ne de hakkımızı yediririz.
2: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Rumen mevkidaşının da katıldığı törende açık deniz karakol gemisi TCG Koçhisar'ında Türk Deniz Kuvvetleri'ne teslimi yapıldı. Tören sonrası iki cumhurbaşkanı tersane komutanlığında görüşme gerçekleştirdi. İkili ilişkiler ve bölgesel meseleler ele alındı. Görüşmede Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin kıyıdaş ülkelerle eşgüdüm halinde Karadeniz'de güvenliğin sağlanması ve korunması konusunda titiz çalışmalar yürüttüğünü vurguladı.
0: İran, ABD'nin mutabakatı ihlal ettiği gerekçesiyle Hürmüz Boğazı'nın kapatıldığını duyurdu. Açıklama İran ordusunun savaşı yürüten birimi Hatemül Enbiya Merkez Karargahı'ndan geldi. ABD'nin mutabakat sorumluluklarını yerine getirmemesi ve İsrail'in Lübnan'a saldırılarını devam ettirmesi nedeniyle Hürmüz Boğazı'nın gemi trafiğine kapatıldığı belirtildi. Bunun da ABD'nin yükümlülüklerini yerine getirmemesine karşı ilk adım olduğu aktarılan açıklamada, saldırganlık devam ederse düşmanı yükümlülüklerine uymaya zorlamak için daha ileri adımlar planlanacak ve atılacaktır ifadesine yer ayrıldı. İran'la ABD arasındaki anlaşma Lübnan dahil tüm cephelerde savaşı bitirmeyi öngörüyor. Mutabakat saptı. İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkian ve Amerikan Başkanı Donald Trump tarafından dijital ortamda imzalanarak yürürlüğe girmişti. Diğer yandan İran heyeti Amerika Birleşik Devletleri ile müzakereler kapsamında İsviçre'ye gidiyor. İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir nefret söylemlerini sürdürüyor. Ben-Gvir'in Lübnan'a yönelik son paylaşımı sosyal medya uygulaması X tarafından kısıtlandı. Aşırı sağcı bakanın son paylaşımında her İsrail'de annenin döktüğü bir damla gözyaşına karşılık bin Lübnanlı anne ağlamalı. Lübnan'ın tamamı yanmalı ifadeleri yer alıyor. X platformu kuralları ihlal ettiği gerekçesiyle bu paylaşımı kısıtladı. Ancak kamu yararını gerekçe göstererek gönderinin erişilebilir kalmasına da karar verdi. Provokatif çıkışlarıyla bilinen aşırı sağcı bakan Ben-Gvir son olarak Sumut aktivistlerine yönelik kötü muamelesiyle gündeme gelmişti. İsrail'in Lübnan'ın yanı sıra Gazze'ye yönelik saldırıları da sürüyor. Gazze'nin orta kesiminde yer alan Bureiç mülteci kampına düzenlenen saldırıda El Cezire televizyonunda çalışan kameraman Ahmet Vişan'ın hayatını kaybettiği açıklandı. İsrail'den yapılan açıklamada Ahmet Vişan'ın Hamas üyesi olduğu ve terör eylemlerine katıldığı iddia edildi. El Cezire televizyonundan da açıklama geldi. İsrail'in tüm uluslararası hukuk ve normları ihlal ettiği vurgulandı. Tel Aviv'in gazetecileri hedef alan ve gerçekleri susturmaya yönelik sistematik bir politika izlediği ifade edildi. Açıklamada kameraman Ahmet Vişan'ın da kardeşi Muhammed'in de 8 Nisan'daki saldırılarda öldürüldüğü hatırlatıldı. İsrail o tarihte Muhammed Vişah'ın Hamas'ın roket ve silah üretim merkezinde kilit rol oynayan bir terörist olduğunu öne sürmüş ve saldırıyı bu iddiaya dayandırmıştı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uradoğlu Hakkari'de toplu açılış töreninde konuştu. Terörsüz Türkiye vizyonu vurgusu yapan Bakan Uradoğlu, bir zamanlar girilmez denilen vadilerde şimdi tüneller açılıyor, köprüler yükseliyor dedi.
3: Uzun yıllar terörün gölgesinde kalan bu eşsiz coğrafyanın potansiyeli zincire vurulmuş, gençlerimizin hayalleri de çalınmıştı maalesef. Neredeyse yarım asır boyunca ülkemize tam olarak 2,5 trilyon dolarlık ağır bir fatura çıkaran bu bela tüm Türkiye'ye büyük zararlar verdi. Hamdolsun Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde terörsüz Türkiye vizyonu ile bu kara defteri kapattık, çok şükür kapatıyoruz. Bir şey kalmadı. Artık Hakkari'nin dağlarında terör değil, barış, huzur ve kalkınma kol geziyor çok şükür. Bir zamanlar girilmez denilen vadilerde şimdi tüneller açılıyor, köprüler yükseliyor. Buzul göllerinde yansıyan güneş, dağcılık ve trekking rotalarında atan kalpler, kış sporlarının heyecanında birleşen gençlerimiz. Bu muhteşem coğrafya artık barışın, kardeşliğin ve bereketin diyarı oldu çok şükür.
0: Harp okulundaki kılıçlı yemin sonrası TSK ile ilişiği kesilen tabur komutanı Halit Türkoğlu hakkındaki ihraç kararı iptal edildi. Kara Harp okulundaki mezuniyet töreni sonrasında 5 teğmen ve 3 komutan disipline aykırı eylemleri gerekçesiyle geçen yıl Şubat ayında ordudan ihraç edilmişti. Tabur komutanı Halit Türkoğlu hakkındaki karar idare mahkemesinde açtığı davayla kaldırıldı. Karara itiraz yolu açık. Daha önce de teğmen Deniz Demirtaş hakkındaki karar idare mahkemesi tarafından iptal edilmişti. Teğmen Ebru Eroğlu'nun iade talebi ise mahkemede reddedilmişti. Bu hafta sonu üniversite sınavı heyecanı var. YKS'nin ilk oturumu olan temel yeterlilik testi tamamlandı. Hem öğrenciler hem aileler heyecanlıydı. Sınavsa bazı öğrenciler için kolay, kimileri için zordu.
2: Tüm yıl emek verdiler, artık sona yaklaştılar. Yaklaşık 2,5 milyon öğrenci üniversitelere girebilmek için ilk aşamayı tamamladı. Öğrenciler Yükseköğretim Kurumları sınavının ilk oturumu temel yeterlilik testi için ter döktü. Sınava geç kalmak istemeyenler erken saatlerde okulların önünde hazır bulundu.
4: Heyecan var mı?
5: Çok var yani, bir sene çalıştık, o kadar emeklerimizi karşına alabilecek miyiz, alamayacak mıyız? Onun heyecanı çok var şu an.
4: Erkenden gelmişsiniz, bekliyorsunuz.
6: Geldik, heyecan sardı. Çocukları bu sınava girecek, bütün çocukların hepsine başarılar diliyoruz inşallah.
4: Siz mi daha heyecanlısınız, kızınız mı?
5: Biz tabii ki.
2: Herkes kendi yöntemiyle sınav için motivasyon ve destek sağlamaya çalıştı.
5: Biraz manifestliyoruz üniversiteye. İnşallah tutar bakalım.
4: Şimdi o manifestliyorum dedi. Siz de dua okuyorsunuz.
7: Evet, biz de her iki taraftan manifestlemeye devam ediyoruz.
2: Sınav saat 10.15'te başladı. Öğrenciler sınav salonunda ter dökerken aileleri heyecanla dışarıda bekliyordu. İki saat 45 dakika süren sınavın sonunda aileleri öğrencileri alkışlarla karşıladı. Ellerinde çiçeklerle bekleyenler de vardı.
4: Biz de bu çiçeklerin sahibi kim diye bekliyorduk. Siz misiniz?
8: Yani teşekkür ederim.
4: Sizden haberiniz var mı?
8: Hayır, yoktu.
4: Nasıl geçti?
8: Yani güzeldi, keşke daha çok vakit olsaydı.
2: Sorular kimine zor geldi, kimine kolay.
9: Matematiği fullediğimi evet, düşünüyorum. Doğru. Zaten bilgisayar mühendisliği istiyorum.
10: Yani sayısal kısım daha zordu. Sözelde felsefe çok zordu.
11: Sınav güzel geçti. Yapamadığım yerleri boş bıraktım. Emin olduğum soruları yaptım. Ama matematik zordu.
12: Hangisi kolay, hangisi zor?
13: Ya Türkçe biraz çeliştiriciydi. Felsefede çok zorlandım. Ya matematikte kolaydı. Hemşirelik istiyorum, sağlık.
14: Siyaset konusunda ilerlemeyi düşünüyorum. Hatta tarih. Tarih. Zaten burası da siyasal, güzel bir üniversite. Ben üniversiteyi de beğendim maşallah.
12: Yani... Göz mü koydunuz üniversiteye?
14: Evet, evet.
2: Herhangi bir tercihte bulunabilmek için tüm öğrencilerin TYT'ye girmesi zorunluydu. Pazar günü ise 4 yıllık üniversiteleri tercih edebilmek için girilmesi gereken alan yeterlilik testi var.
0: Türkiye'nin Dünya Kupası'ndan elenmesi yurt dışında da büyük bir sürpriz olarak değerlendirildi. La Gazzetta dello Sport, Marca ve BBC gibi önde gelen basın kuruluşları bu erken vedayı okuyucularına duyurdu.
15: Türkiye'nin Dünya Kupası'na erken vedası Avrupa basınını da şaşırttı. Önde gelen futbol ülkelerinde gazeteler Arda Gülerli, Kenan Yıldızlı milli takımın elenmesini internet sitelerinde ana sayfalarına taşıdı. İspanya'da Marca, Arda Güler'in Allah'ım neden sözlerini başlık yaptı. Haberde iki maçın ardından Türkler kupanın dışında kaldı. İki mağlubiyet, sıfır gol ve bitti. Dünya Kupası'na damga vurması beklenen takım büyük bir darbe aldı ifadeleri kullanıldı. İtalya'da teknik direktör Vincenzo Montella ve Kenan Yıldız öne çıktı. La Gazzetta dello Sport, Galarza golü attı, Paraguay 10 kişi kaldı ama pes etmedi. Montella'nın Türkiye'si elendi ifadeleriyle haberi duyurdu. Tutto Sport, yıkılan hayaller başlığını attı. Gazete, Kenan Yıldız'ın Juventus'ta beklentilerin uzağında kalan sezonunun ardından milli takımla da büyük bir şok yaşadığını vurguladı. İngiltere'de The Guardian'da haberini milli takımın yıldızlarını öne çıkararak verdi. Arda ve Kenan'ın önderlik ettiği altın jenerasyonun küresel çapta iz bırakması bekleniyordu. Ancak futbolcular ve teknik heyet Amerika maçı öncesinde sert bir tepkiyle karşılaşacaklar ifadeleri kullanıldı. BBC, Türkiye'nin iki maç sonunda elenmesini Arda Güler'in fotoğrafıyla haberleştirdi.
0: Avrupa sıcak hava dalgasıyla kavruluyor. İtalya'da birçok kentte alarm verildi. Sıcaklıkların 40 dereceye ulaşması bekleniyor. Fransa'da da uyarılar var.
2: Avrupa erken bastıran sıcaklarla kavruluyor. Fransa'nın başkenti Paris, ikinci sıcak hava dalgasının etkisi altında. İlk sıcak hava dalgası normalden daha erken bir tarihte, Mayıs ayının sonunda etkisini göstermişti. Fransa Meteoroloji Kurumu'nun tahminlerine göre Paris'te sıcaklıkların pazartesi günü 39 dereceye kadar yükselmesi bekleniyor.
16: Bu durum yazın biraz zorlu geçeceğinin habercisi. Haziran ayında bu sıcakları zaten yaşadık. Şimdi de Ağustos dönemine yaklaşırken dikkatli olmamız gerekiyor. Yanımıza şapka ve su püskürtme şişeleri aldık.
2: İtalya'da da benzer bir tablo var. Floransa'da cuma günü turuncu sıcak hava alarmı verildi. Termometreler 37 dereceyi gördü. Hava tahminlerine göre sıcaklıklar daha da artacak.
17: Biz sıcağa alışkınız. Hindistan'dan geliyoruz. Orada da giderek daha sıcak oluyor. Ama İtalya'da bu kadar erken dönemde havanın bu kadar sıcak olmasını beklemiyordum. Floransa'nın tadını çıkarıyoruz ama keşke hava biraz daha serin olsaydı.
2: Floransa Belediyesi halkın serinleyebilmesi amacıyla oluşturduğu

0: gördüğünüz mavi gökyüzünün altında hepimiz eşitiz. Hepimiz kardeşiz.
1: Ahmet Ümit'in müthiş romanından NTV Radyo için uyarladık. Elveda Güzel Vatanım her cumartesi 11.30, tekrarı pazar 19.30'da NTV Radyo'da radyo tiyatrosunda.
2: Ve sen Ester, o kadar güzeldin ki.
1: Radyo tiyatrosu arşivi tekrar dinlemek isteyenler için ntvradio.com.tr'de podcast platformlarında.
0: Dur! Nereye gidiyorsunuz?
1: Ahmet Mümtaz Taylan'la Empati.

0: Efendim, sezonun son empatisine hoş geldiniz. Son programa yarışır bir program olmasını istedik. Her programı önemsiyoruz, her bölümümüzü, ama bu özellikle öyle. Konuklarımı tanıtmak için bazen biliyorsunuz uzunca cümleler kurarım. Çoğu zaman da hiçbirinin ihtiyacı yoktur o cümlelere. Ama bugün hiçbir şeye ihtiyacı olmayan bir konuk var. Hepimizin meftunu olduğumuz ve çok uzun zamandır peşinde koştuğumuz getirebilmek için. Candan Erçetin burada. Candancığım, hoş geldin, sefalar getirdin. Nasılsın?
1: Ahmet, çok nazlanmışım gibi durdum.
0: Hayır, çok nazlanmadın. Çok işin var sadece. Sen çok çalışıyorsun. Her hafta konserlerin var filan. Hala bu kadar yoğun çalışan kaç şarkıcı var? Şarkıcı diyebilirim değil mi? Hoşuna gidiyordur
1: özellikle
0: senin.
1: Özellikle öyle demeni tercih ediyorum.
0: Tabii. Çok gerçek olduğu için sen şarkıcı seviyorsun. Çok çalıştığın için öyle diyoruz. Yoksa... Ayrıca Nazlı Niyazlı da sana yakışır artık.
1: Yok, çok nazlı biri değilim ya bu konularda.
0: Bu hafta neredeydin?
1: Bu hafta konser yoktu.
0: Aa, bak gördün mü? Yalancı.
1: İşte o sayede.
0: O sayede biraz buradayız. Hoş geldin Empati'ye. Hoş bulduk. 95 yılında Candan'ı Hazırım adlı albümüyle geniş ölçüde tanıdık. Tanıyan tanıyordu tabii ki de. Sonrasında Durdurulamadı. Vakit Varken, Umrumda Değil, Çapkın, Her Aşk Bitermiş, Onlar Yanlış Biliyor, Yalan, Elbette, Söz Vermiştin, Unut Sevme, Neden, Gamsız Hayat, Parçalandım, Melek, Meğer, Bahar gibi hemen hemen tamamını ezbere bildiğimiz, söylediğimiz hep birazdan şarkıların sahibesi gönüllerimize taht kurdu. Bugün bu şarkılarla zamanda biraz yolculuk yapacağız. Bu sanat, bilmem kaçıncı sanat yılı tamlamasını seviyor musun? 30 sanat önce sanat yılı.
1: Yok, sanat
0: hiç
1: yılı.
0: Güzel.
1: Ya sanat çok iddialı,
0: çok
1: bir
0: fazla
1: kelime bence. Türkiye'de gerçi biraz fazla bol keseden kullanılıyor ama.
0: Duayen gibi.
1: Ya, evet. Doğru.
0: Duayen oyuncu diyorlar. Ben de diyorum ki duayenlere ne diyeceğiz o zaman?
1: ya o da değil ama sanat olduğuna aslında yıllar karar veriyor.
0: Evet.
1: Ve hatta biraz da göçmek de gerekiyor. Yani yapanın yaşıyor olması, bilmem.
0: Göçmek derken belki faalden göçmek.
1: Gene de daha fazla yıl gerektiğini
0: daha
1: düşünüyorum
0: fazla.
1: Ben.
0: Çok
1: Çünkü
0: olsun.
1: O yıla ulaşan ancak sanat olarak nitelendirilebilir, evet. Tırnak içinde.
0: Ama somut olarak da Ağustos'ta 31. yıl olacak galiba, değil mi?
1: Bu
0: İlk albümden
1: evet.
0: Beri.
1: Bu yıl
0: Ağustos'un.
1: Evet. Evet.
0: 8 ve 10 yaş büyük abinin, ablan,
1: evet.
0: Senden.
1: Ablam ve abim benden yaşça o kadar uzak oluşu beni evde yalnız bırakıyordu. Abim biraz sorunluydu. Evdeki kurallara karşı gelen biri oldu ve ev bir kahır ortamına bürünüyordu zaman zaman.
0: Galatasaray Lisesi'ne yatılı okumaya geldin. İlk akşamını hatırlıyor musun canım?
1: İlk akşamı değil ama ilk günü hatırlıyorum. Yani sabahtan gittik, annem işte yatağımı yaptı, onu yaptı, bunu yaptı, formamı giydirdi falan. Şöyle tık tık yapıp kapıyı açtı ve beni itti ve kapıyı arkamdan kapattı. Ben 8 sene gece ısıtması olmayan bir yerde yattım.
0: Ha.
1: Ben hiç flörtöz bile olmadım hayatımda, hala
0: öyle
1: de değilim.
0: Mi?
1: Bir arkadaşımız vasıtasıyla Aikido dersine gittim.
0: Ve tabii ki Hakan.
1: O ya, tanışma şeklimiz orada oldu. Ben işte bankacıyım dedi. Tamam, o da olur dedim ben.
0: Hakan Karahan'ın çiftliğe tek katkısı komşu arazileri alıp sana gürültü yapmasınlar diye oraları sessiz bırak. Bu mu yani?
1: Ben bir programa eğer olur da çıkarsam söyleyeceğim. Saat

0: tarafı aldı, sol tarafı alamadı diyeceğim ben.
1: Gerçek kadın öykümüz var. İki yaşamış kadın bunlar. Hala yaşıyor da olabilirler. Aramızdan ayrılmış da olabilirler. Onları birazdan göreceğiz. Ama başta birkaç tane kavramsal sorun var. Biz onları kendi aramızda ahiret sorusu diyoruz. Bir şey, onları Candan'a soruyorum. Sonra vedalaşacağız. Başlayalım mı?
0: Evet, tabii.
1: İşte birinci hikayemiz. Candan'cığım, bu tutkuyla aşk galiba aynı şey değil.
0: Değil.
1: Ne arasındaki fark ne onların? Biz kitabı hiçbir süre şey merak olarak, etmiyoruz. Seninkileri merak
0: süre
1: ediyoruz.
0: Süre olarak farklı görüyorum ben. Aşk bir anda çok vurucu ama insanın midesinde, kalbinde kelebeklerin uçuşmasının bir süresi var. Tutku çok daha uzun süreli sahip olunabilen bir duygu. Yani en büyük ayrımı bu. Karıştığı yerde o. İkisi de çok güçlü çünkü.
1: Evet. Ama temel olarak birbirlerinden farklılar. Birisi Anadolu Ateşi giriş. Evet. Fakat gelişme ve sonuçta biraz
0: oraya
1: daha
0: bakılıyor.
1: Oraya bakılıyor tekrar. Güzel. Peki merak desem ne dersin? Her zaman faydalı bir şey midir tırnak içinde merak?
0: Ben... Şimdi neyi merak ettiğine bağlı. Hayatı
1: genelde meraklı insanlar var. Mesela ben senin meraklı bir insan olduğunu biliyorum.
0: Şöyle, ben hayata karşı çok meraklıyım.
1: İşte o.
0: Kişilerin hayatlarına karşı hiç meraklı değilim. Evet. Ama hayata karşı merakın gelişimde çok büyük rolü olduğunu düşünüyorum.
1: O iki öbür dediğin kişilerin hayat dediğin, ona eskiler tecessüs diyor galiba.
0: Eyvah. Değil mi?
1: Orada biraz böyle... Hafif böyle kirli bir şey var yani, pürüzlü bir şey var. Ama
0: evet,
1: merak öyle bir şey değil. Merak çok pür bir şey. Bilim adamında da olur, sanatçıda da olur.
0: Özellikle onlarda onlar olur zaten.
1: Hatta yokluğu problemdir,
0: evet,
1: değil mi?
0: Evet.
1: Peki faydalı mıdır her zaman o tür merak?
0: Bence evet.
1: Evet. Olmazsa olmaz diyor.
0: İlerleten bir şeydir merak.
1: İlerleten. Peki tam da sana sorulacak soru bak. Yaş... sana ne ifade ediyor? Yani ruh yaşlanan bir şey mi mesela, ruh açısından bakacak olursak?
0: Hayır. Yaş aslında biraz çevreye bağımlı bir kavram. Yani çevreden alınan etkiyle galiba yaşın...
1: O belirliyor değil mi?
0: Evet, yani belirliyor gibi. Yaşın ne olduğu belirleniyor gibi ama ben öyle hissetmiyorum. Ben zihinde olduğunu
1: hatta
0: düşünüyorum.
1: Senin haberin yok galiba ondan. Benim, yaş alma konusundan haberin olmamış senin hiç. Bilemedin sen o konuyu.
0: Ya sayısal olarak var ama şunu düşünüyorum aslında. Sayısal olarak olan o çevrenin de baskıladığı şey. Acaba ben çok küçükken gördüğüm ve uzaktan baktığım ve ya amma da yaş dediğim yaş mı?
1: Yoksa...
0: Öyle olma ihtimali var. Hissedilen şey öyle değil.
1: Öyle değil. Hava sıcaklığı gibi. Hissedilenle
0: evet,
1: olan arasında
0: evet,
1: bir fark oluyor değil mi? Çiftlik hayatından da çok yakın olduğumuz bir şey. Çok güzel cevaplar verdin. Bir kere senin yaş konusundan hiç haberin olmadığı kesin. Muhtemelen ailenin de öyle bir genetik mirası da var ama oralara gireceğim sonra. Şimdi evet, güzel cevaplar aldım. Ahiret sorularını da geride bıraktık. Seni yolcu ediyorum. İster bir çayını kahveni iç gel, olur mu? Çok da uzağa gitme. Bak meğerse sen kimmişsin, şimdi sana anlatıyorum. İlk hikayemizde 1955 yılında Osmaniye'de dünyaya geliyorsun. Eğitimci bir ailenin evladısın. Bir abim bir ablam var. Kardeşlerim ve sen neşeli çocuklarsınız. Çok iyi anlaşıyorsunuz. Disiplinli ve çok kitap okunan bir evde büyüyorsun. Annenle babanın özel bir merakı var. Mütemadiyen antikacı geziyorlar onlar. Sense onlarla gittiğin dükkanlardaki tarihi şeylere, nesnelere bayılıyorsun. Yaşlanmış nesnelere bakıyorsun. Aynı zamanda tarih kitaplarında gördüğün tarihi eserlerden de etkileniyorsun. Merak duygusu çok yüksek bir çocuksun. Ama sokağa ilgin yok. Akranların sokakta oyun oynarken okumayı bilmediğin halde evinizdeki kitapları karıştırıp duruyorsun. Çocukluğun biraz böyle geçiyor. Biraz hemen ileri sarıyorum. 5 yaşına geldik, 1960 senesine. Şeyi bir sorayım. Bütün yaşıtların sokakta oynarken, tam da oyun çocuğu diyeceğimiz çocuklarken, sen niye sokakta değilsin? Bir kere antika ile kitapla senin ne işin olur? 5 yaşında ne oluyorsun ya?
0: Sokakta oynamayı biraz vakit kaybı olarak görüyorum.
1: Niye?
0: Çünkü anlamam gereken bir dünya var, öğrenmem gereken.
1: Hemen işe girmek istiyorsun yani.
0: Evet.
1: Bu işe girip evet, bir öğrenmen lazım her şeyi.
0: Evet. Onlardan ileriye gideceğimi düşünüyorum.
1: Skorcu bir çocuk.
0: Okuyarak. Çocukken belki.
1: Rekabetçisin biraz.
0: Evet.
1: Öyle mi?
0: Evet.
1: Peki. Ve onun içinde uygun yer okumak, bakmak. Yani henüz okumuyorsun ama en azından bakmak, merak etmek. Ama sokak değil herhalde senin için. Öyle
0: değil,
1: mi?
0: İlgimi çekmiyor.
1: Çekmiyor. 6 yaşında hemen okula başlıyorsun. Yıl 1961. Hemen diyorum çünkü o yıllarda 7'ye kadar yolu vardı. Oldukça heyecanlısın okula başladığın için. Sınıfta okumayı tabii ki ilk söken öğrenci de sen oluyorsun. Öğrenmeye dair büyük bir açlığın var. Her fırsatta okuyor. Bilhassa tarihi eserlere merak duyduğun için bol bol ansiklopedi karıştırıyorsun. Tabii ilkokul öğretmenin de hayatında son derece etkili. Sen de ileride onun gibi özverili, sevgi dolu bir öğretmen olmak istiyorsun. Okumaya ve öğrenmeye bu iştah öğrenmem gereken bir dünya var dışarıda falan. Öğretmenin bu anlamda senin kahramanın olabilir mi?
0: Evet. Evet, bana birçok kapıyı aralayan, yol gösteren kişi öğretmenim tabii ki. Onun doğrularıyla davranıyorum, ona inanıyorum.
1: Okumayı öğrenmeye de çok hazırdın herhalde evdeki şeylerden, provalardan.
0: Evet.
1: Okulda mutlusun.
0: Çok.
1: Çok. Peki okulda arkadaş edinmek iyi mi? Çünkü mahallede sokağa çıkmadığın için çok arkadaşçı değildin galiba.
0: Okulda arkadaşlarım var tabii.
1: Ha. İyi miymiş?
0: İyi.
1: Evet, tabii. İlkokul yılların boyunca aynı iştahla eğitime devam ediyorsun. Bu yıllarda yaptığın okumaların yanı sıra her fırsatta ailenle birlikte onların dadandığı antikacılara girip çıkıyorsun. Cep saatleri, el aynaları, küçük fincanlar, pullar, mühürler dikkatini çekiyor hep. Ve bir antikacıda denk geldiğin minik bir Osmanlı akçesi çok dikkatini çekiyor. Onu görür görmez sana uğur getireceği hissine kapılıyorsun. Annen de sana bu akçeyi satın alıyor. Geldik 1966 senesine. Sen de 11 yaşındasın. Adana Kız Öğretmen Okulu'na giriyorsun 11 yaşında. Bu okul 3 yıl ortaokul eğitiminin ardından 3 yılda öğretmen okulu eğitimi veriyor ve yatılı eğitim merkezi olarak bölgenin en önemli kurumlarından da birisi. Sen de bu okulda yatılı okuyacaksın. Şimdi değerli bir ailede büyüdün. Yani okuyan, çocuklarıyla meşgul, sevgi dolu bir aile. Bunlar bir çocuk için büyük avantajlar başlangıçta. Şimdi sana okumayı aşılayan o aileden ayrılma vakti. Yatılıya gideceksin. Sen duygusal açıdan en azından bu ayrılığa hazır mısın? Sence
0: evet.
1: 11 yaşında. Hazır
0: evet,
1: mısın?
0: Evet, hazırım.
1: Nasıl hazır oluyor ya 11 yaşında? Kız çocuğu olduğun için mi acaba?
0: Belki. Ama daha iyi, daha çok öğrenebilirim. İleri gitmem gerekli.
1: Anne kuzuluğu ne olacak, baba kuzuluğu? Onlardan annem, mahrum kalacaksın.
0: Annem zaten orada. Onun bana olan sevgisinden şüphem yok ki.
1: Nerede?
0: Evde.
1: Evde ama sen evde değilsin.
0: Ama sevgi illa bir arada hissettirilen bir şey değildir ki.
1: Anladım. Orada olduğunu bilmek tamamdır diyorsun.
0: Tabii.
1: Gidebilirim, onun, gelebilirim.
0: Onun beni sevdiğini, onun bana güvendiğini bilmek bana güç verir, yeterli.
1: Sence o sırada akranların olan erkek çocukları da yatılı okuldaki böyle düşünüyor mudur? Kızlarla erkekler arasında bir fark oluyor galiba illaki o yaşlarda. Şöyle, kızlar daha olgun oluyor anlamında söylüyorum.
0: Biraz daha ama yani 60'lı yıllar burada erkek çocuğunda kız çocuğunda çok farklı düşünmeyeceği, itiraz etmeyeceği yıllar. Olması gereken bu.
1: Yatılı okulun ilk günleri senin için oldukça zor geçiyor. Yanına aldığın Uğur'un. Yani şu minik Osmanlı akçesi sana iyi geliyor. Çünkü biliyorsun tarihte birçok insan acı çekti, yalnızlık çekti. Bu hayatta yalnız değilsin ama. Ama yine de koca okulda yalnız hissediyorsun bir miktar. Aileni özlüyor, kitaplara sığınıyorsun. Kütüphaneden hiç çıkmıyor. Bir bakıma kitaplarla şifa buluyorsun. Okumak senin için bir tutkuya, bir aşka dönüşüyor. Bu sayede okuluna, arkadaşlarına alışıyorsun. Kitaplar sayesinde yalnızlıkla baş etmenin bir yolunu buldun, tamam. Peki kitaplar hakikaten ailene duyduğun özlemi dindiriyor mu, dengeliyor mu?
0: İkisi farklı şeyler. Özlem hep bir tarafta duruyor aslında. Ama kitaplar sayesinde de o kadar çok hayata girip çıkıyorum ki onun bir parçası oluyorum. Dolayısıyla bir hayal alemindeyim. Ama özlemim baki.
1: Şimdilik yetiyor diyorsun.
0: Evet.
1: Kitaplarla kurduğun temas her geçen gün daha da artıyor. Artık yalnızlığa alışmış durumdasın. Hatta yalnızlığı seviyorsun. Kitaplar sayesinde başka yaşamları deneyimliyorsun. Öğretmen okulunda okumak sana keyif veriyor. Arkadaşlarını ailen olarak kabul ediyorsun. Tabii okul yıllarında minik Uğur'un olan Osmanlı akçesi de hep yanında, cüzdanında. Gelelim 1971 yılına. Artık 16 yaşındasın. Mezun oluyorsun öğretmen okulundan. İlk görev yerinde Kahramanmaraş. Hatırlayalım. İlkokul öğretmenin senin idolündü, kahramanın da öyle demiştin. Şimdi sen öğretmen oldun. Ne hissediyorsun?
0: Acemiyim. Ama çok iyi öğretmenlerim oldu. Başta ilkokul öğretmenim. Onların izinden öğretmenliği çok çabuk deneyimleyerek ben de birilerinin kahramanı olmak için çabalayacağım.
2: Empati devam edecek.

0: Kim buldu, nasıl buldu?
1: İlk CD'nin kayıt süresi neye göre hesaplandı?
2: Beethoven'ın 9. senfonisinin süresine göre hesaplandı. İlk video kaydediciyi, televizyonun da mucidi olan İskoç John Logie Baird 1926 yılında buldu. Baird, gramofonla aynı prensipten hareketle 25 santim çapındaki bal mumu diskin üzerine görüntü kaydedebilen bir aygıt patentini aldı. 1965'e gelindiğinde ise Amerikalı James T. Russell, vinil plakların pikap iğnesi yüzünden aşınıp yıpranması nedeniyle lazerle okunacak şekilde bir disk fikrini geliştirdi. Russell'ın fikrini video görüntüleri kaydedecek şekilde genişleten Philips ve Sony, 1982'de ortak olarak ilk kompakt diski, yani CD'yi piyasaya sürdü. İlk CD prototipinin kayıt süresi 74 dakika olarak tasarlandı. Çünkü Sony'nin o tarihteki yönetim kurulu başkanı Akio Morita'ya göre bir CD, Beethoven'ın 9. senfonisinin sığacağı boyutta olmalıydı. Ve Berlin Filarmoni Orkestrası'nın Herbert von Karajan yönetiminde seslendirdiği senfoni en iyi performans olarak genel kabul görüyordu. Morita ile Karajan da yakın dosttu. 1 milyon satış rakamına ulaşan ilk CD ise Dire Straits'in 1985'te çıkardığı Brothers in Arms albümü oldu. Teknolojideki ilerleme 1990'larda sayısal çok yönlü diskin, yani DVD'nin geliştirilmesini sağladı. DVD, bir filmi kaliteli olarak görüntüleyebilecek kadar bilgiyi depolayarak video kasetlerin yerini aldı. Kim buldu, nasıl buldu?
3: Şehir kuşçuları. Kerem Aliboy'la ve Yaz Güvendi ile kuşları tanıyor, doğayı keşfediyoruz. Şehir kuşçuları hafta sonunda NTV Radyo'da. Kaçırdığınız bölümleri ntvradio.com.tr ve podcast platformlarından dinleyin. Ahmet Mümtaz Taylan'la Empati devam ediyor.
4: Ama yanı sıra tabii öğrenciyle empati kurma yeteneği de gerekiyor. Çok çeşitli evlerden, çok çeşitli yapılardan, çeşitli mutluluklardan ve dertlerden gelen çocukları aslında tek bir ülkü uğruna bir araya topluyoruz. Ve onlara eşitlikçi davranmak zorundayız ve öğretmek zorundayız. İçlerinde öğrenmek istemeyen, öğrenemeyen olacaktır, daha hızlı öğrenen. Bunları aslında dünyaya hazırlıyoruz. Dünyanın daha hızlı anlayanların başarılı olmadığı, daha geç anlayanların başarısız olmadığı bir yer olduğunu anlatmaya da çalışıyoruz bir taraftan, derslerin yanı sıra.
5: Bir gün katıldığın bir gezi sırasında aşık oluyorsun. Aşık olduğun genç tarih öğretmeni, 1975 yılındaysan 20 yaşındasın şu anda. Aileleriniz tanışıyor ve evleniyorsunuz. Ve mesleğiniz gereği Türkiye'nin çeşitli illerini geziyorsunuz elbette. Tayin tayin. Bu aşkla birlikte yeni bir hayata da başlamış oluyorsun. Uğurunu, yani şu Osmanlı akçeni cüzdanında unutup gidiyorsun hayat ailesi içinde. O cüzdanda, cüzdan senin yanında ama çok da açıp baktığın bir şey olmaktan çıkıyor. Seneler geçerken iki evladınız dünyaya geliyor. Evlatlarınızı eğitimci bilinciyle yetiştiriyor. Okumayı sevdiriyorsunuz. 30'lu yaşların boyunca eşinle ve çocuklarınla sayısız yer geziyorsun. 40'lı yaşlarında gördüğün Side ve Efes antik kentinden son derece etkileniyorsun. Her taşa dokunuyor, fotoğraflarını çekiyorsun. Bu geziler sırasında tesadüfen cüzdanını açıyorsun bir gün ve annenin sana 11 yaşındayken aldığı Osmanlı akçesiyle karşılaşıyorsun. Bir kez daha büyüleniyorsun oraları gezerken, onu elinde tutmak öyle bir duygu veriyor sana. Birdenbire böyle içine bir arkeolog olma şeyi düşüyor, ateşi düşüyor bir anlamda. Tarihe ve tarihi eserlere merakının sebebi bir hikayelerinin olması mı mesela? Aslında sen yaşanmış hikayeleri mi merak ediyorsun acaba? Onun için mi bu kadar üstüne düşüyorsun bu meselenin? Tarih hikayedir neticede. kazananların yazdığı bir hikaye.
4: Evet, ama tarih tekerrürden ibarettir.
5: Öyle midir?
4: Öyledir. Ana fikir de öyledir. İnsanların yerleşim yerlerini seçmeleri, ibadetleri, ibadet yerleri hiç değişmez. Bin yıllarca değişmez.
5: Antropolojik olarak.
4: Bunlar böyle. Su kenarıdır. Aynı ibadet yerine hangi dinden olursa olsun, defalarca din değişse bile yine aynı yer seçilerek kutsal alanlar yapılır, inşa edilir. Üzerine tapınaklar ya da camiler ya da kiliseler. O nedenle tarihi bilmek yine önümüzü açan ve bu içinde bulunduğumuz durumu anlamamıza yardım eden bir durum. O yüzden merak ediyorum.
5: Öğretmenliğe tutkuyla, aşkla devam ediyorsun. Yıllarını öğrencilerine veriyorsun. Onların üzüntüsü üzüntün, sevinçleri sevincin oluyor. Öğrencilerin donanımlı ve iyi insanlar olarak hayata hazırlıyorsun. Böyle böyle seneler geçiyor. Geldik 2016 yılına, 61 yaşındasın. Emekli oluyorsun. Bugünlerde torunun dünyaya geliyor. Torun sevgilisiyle, tarih aşkıyla, kitap okuma tutkusuyla günlerine geçiriyorsun. Yaş aldıkça da ruh gençleşiyor. Daha çok şey yapmak arzusuyla dolup taşıyorsun, yorulmak bir yana. Cüzdanındaki Osmanlı akçesine bakıyorsun bir gün ve içindeki dinmek bilmeyen isteği gerçekleştirmeye karar veriyorsun. 61 yaşında üniversite sınavına giriyorsun.
4: Güzel.
5: Tekrar hatırlatayım, yıl 2016, 61 yaşındasın. Biraz arkeoloji okumak için bir tık geç kalmış gibi hissediyor musun kendini 61?
4: Hayır, hissetmiyorum.
5: Niye?
4: Çünkü
5: kaç kişi Allah aşkına 61 yaşında?
4: Okuyanlardan çok daha fazla hayat tecrübem var. Onlardan daha çabuk öğreneceğim.
5: Zihnim hala işlek.
4: O zaten.
5: Tarihçi şey, yani tarih meraklarında zaten genel tarihçide de vardır, meraklısında da vardır hep genç zihinler. Üniversite sınavından önce tek bir tercih yapıyorsun. O da Mersin Üniversitesi arkeoloji şeyi, bölümü. Bu bölümdeki kazanıyorsun. Bugün bölümdeki günlerin şahane geçiyor. Arkeoloji bölümünün en başarılı öğrencisi sensin. 20'lerindeki sınıf arkadaşlarınla beraber, yani henüz 20'li yaşlarında olan sınıf arkadaşlarınla beraber Mersin'deki Yumuktepe Höyüğü'nde staj yapıyorsunuz. Çok başarılı olduğun için üst sınıftan ders alma hakkı kazanıyorsun. 2016'da girdiğin arkeoloji bölümünü 2019'da bölüm ikincisi olarak 3 yılda halli hamur edip bitiriyorsun. Ve bu başarıyı elde etmiş ilk ve tek öğrenci oluyorsun o tarihe kadar. 64 yaşında arkeolog oldun. Öğrenmenin yaşının olmadığını herkese ispatladın. Eline diplomanı aldığın, o ilk aldığındaki ilk duygun neydi onu merak ediyorum. 64 yaşında yeni bir diploman var.
4: Hayatta hiçbir şeye başlamak için çok geç değildir. Ben buna inanan biriyim. Ve bunu kendime ispat etmiş olmak beni çok mutlu ediyor.
5: Bu diplomayla ne yapacaksın 64 yaşında? Çünkü bir sene sonra reysen emeklisin. Herhangi bir kamu görevinde çalışamazsın.
4: Zaten o yaşın da değişmesi gerektiğini düşünüyorum. Artık bu çok eskiden alınmış bir karar.
5: Çok.
4: Yeni çağ 2016 yılına uygun değil. O
5: yakışmıyor
4: yaşın,
5: değil mi?
4: İleriye, evet, yakışmıyor. İleriye gitmesi lazım. Ama gayet tutkuluyum, heyecanlıyım, yeni mezunum. Dolayısıyla kazılarda kendime gönüllü olarak da olsa mesleğimi yapabileceğim yer bulmaya çalışacağım. Çok kolay değil kazılara katılabilmek, kabul edilmek. Ama orada da çok çalışacağım, başaracağıma inanıyorum.
5: Güneşin altında, alnında saatlerce çalışmak falan seni hiç ürkütmüyor mu?
4: Hayır, hayır. Benim yaşımda birçok kadın Bodrum'da güneşin altında saatlerce yatıyor.
5: İnsan merakı bitince mi yaşlanır acaba?
4: Evet. Merak bitince düşüş başlıyor, geri sayış.
5: Tanışalım mı bu genç, evet, arkeologla?
4: Evet.
5: Efendim, geliyor hanımefendi.

0: efendim Aynur Kaçıra hanımefendi. Şimdilerde 71 yaşında. Kendisi arkeolog ve aynı zamanda Tema Vakfı Mersin İl Temsilciliğinde Mezitli İlçe Sorumlusu olarak görev yapıyor. Şöyle demiş: tarihi eserlerin hikayelerini öğrenmek ve daha bilinçli gezmek istediğim için arkeoloji okumaya karar verdim. Emekli öğretmen olmanın avantajını çok iyi kullandım. İyi bir öğrenci oldum. Öğrenmenin yaşı, ölçüsü, sınırı yoktur. Ömrüm yettiği müddetçe okumaya devam edeceğim. Okulda çok özel bir 3 yıl geçirdim. Gençler benden, ben gençlerden çok şey öğrendik. Bu kararı aldığım için de son derece mutluyum demiş. Biz de darısı hayallerine kavuşmak isteyen herkesin başına diyoruz. Selamlarımızı yolluyoruz. Harika bir rol model bence.
1: Müthiş, müthiş. Çok etkileyici. Çok kazıda çalışmış bu arada.
0: Evet, evet. Devam etmiş orada. Hep kazılarda fotoğrafları var. Onlar da sınıf arkadaşları sanırım. Öğretmenleri gibi duruyor ama kepiyle filan. Aynur Kaçıra hanımefendiye hayatı kaçırmadığı için tebriklerimizi sunuyoruz. Evet, saygıyla
1: evet,
0: selamlıyoruz.
1: Gerçekten.
0: 1955 yılında Osmaniye'de dünyaya geliyorsun. Annenle babanın özel bir merakı var. Mütemadiyen antikacı geziyorlar onlar. Sense onlarla gittiğin dükkanlardaki tarihi nesnelere bayılıyorsun. Aynı zamanda tarih kitaplarında gördüğün tarihi eserlerden de etkileniyorsun. Her fırsatta ailenle birlikte onların dadandığı antikacılara girip çıkıyorsun. Adana Kız Öğretmen Okulu'na giriyorsun 11 yaşında. Sen de bu okulda yatılı okuyacaksın. Aileni özlüyor, kitaplara sığınıyorsun. Artık 16 yaşındasın, mezun oluyorsun öğretmen okulundan. İlk görev yerinde Kahramanmaraş. Severek yapıyorsun işini. Coşkulusun, heyecanlısın. Bir gün katıldığın bir gezi sırasında aşık oluyorsun. Aşık olduğun genç tarih öğretmeni ve evleniyorsunuz. 40'lı yaşlarında gördüğün Side ve Efes antik kentinden son derece etkileniyorsun. Her taşa dokunuyor, fotoğraflarını çekiyorsun. Birdenbire böyle içine bir arkeolog olma ateşi düşüyor. Ve içindeki dinmek bilmeyen isteği gerçekleştirmeye karar veriyorsun. 61 yaşında üniversite sınavına giriyorsun. Tek bir tercih yapıyorsun. O da Mersin Üniversitesi Arkeoloji bölümü kazanıyorsun. Bugün bölümdeki günlerin şahane geçiyor. Mersin'deki Yumuktepe Höyüğü'nde staj yapıyorsunuz. Çok başarılı olduğun için üst sınıftan ders alma hakkı kazanıyorsun. 2016'da girdiğin arkeoloji bölümünü 2019'da bölüm ikincisi olarak 3 yılda bitiriyorsun ve bu başarıyı elde etmiş ilk ve tek öğrenci oluyorsun. Aynur Kaçıra hanımefendiye hayatı kaçırmadığı için tebriklerimizi sunuyoruz. Evet, saygıyla
1: evet,
0: selamlıyoruz.
1: Gerçekten.
0: Peki Candancığım, sen nasıl bir evde, ailede büyüdün? Nasıl bir çocuklukta, nasıl oyunlar oynardınız?
1: Şöyle,
0: bir Trakyalı olarak kim bilir?
1: Benzer bir ailede aslında doğdum. Benim tek farkım ve muhtemelen avantajım diyeceğim.
0: Enstrüman mı?
1: Yo, ben arkeolojiye bir tercih değil ama 4 tercih yaparak girdim sadece.
0: Diğer üçü arkeoloji
1: normal
0: miydi?
1: Normal girdim. Değildi. Normal girmem gereken yaşta girdim. Yani aramızdaki
0: fark
1: tek fark o aslında. Ama ne mutlu bana ki hayat sonradan benim karşıma öğretmen olma fırsatını çıkardı. Aslında biraz tersten yaşamışız. Çok benzerlik var aramızda.
0: Evet. Genellikle evde yalnız oynayan bir çocuktum diyorsun.
1: Evet.
0: Mandolin çalıyormuşsun. Evde bebekler, arabalar vardı. Onlara hevesliydim demişsin. Arabalar konusu ilginç.
1: Hala hevesliyim
0: bak gene,
1: arabalara.
0: İyi araba kullandığını biliyorum. Kendin de kullanıyorsun. Hiç kimselere
1: evet,
0: bırakmıyorsun. Onu biliyorum. Araba hevesi bu şeyde Trakya özgür büyüyen kızlarda bir böyle bir şey var. Araba, motor seviyorlar. Yani bir kadından beklenmeyecek ilk ağızda şeylere meraklı oluyorlar.
1: Sanıyorum.
0: Oğlan çocuğu gibi mi büyüdün yoksa?
1: Sanıyorum bu bir kadından beklenmeyecek şeye itiraz ediyoruz biz.
0: Ediyorsunuz. Ama ben
1: bizi
0: fikrimden
1: öyle,
0: bahsetmiyorum. Fiili
1: yani
0: durumdan bahsediyorum.
1: Ben de zaten senin fikrine değil, genel evet, algıya itiraz ediyorum. Şimdi büyüdüğüm evde özellikle babam bir başkasına, ama bu da tabii bir erkek oluyor, ihtiyaç duymadan yaşamımızı sürdürmemiz konusunda bizi çok yeni deyimle motive etmiştir. Öyle demezdik eskiden.
0: Özendirmek
1: değil, çok itmiştir buraya doğru. Bizim hiç arabamız olmadı. Ama 18 yaşında ablama da bana, yok Tabii o da öyle. İkimize de ehliyet aldırdı bir şekilde. İşte
0: arabadır nasıl olsa alınır belki bir gün diye.
1: Evet, yani o ehliyetinizi elinize alacaksınız dedi. Ve evet, araç kullanmayı ben hep bir özgürlük olarak gördüm. İnsana dair de bir özgürlük. Ama bugün bir kadın eğer fırsatı varsa, imkanı varsa mutlaka araç kullanmalı. Fırsatı ve imkanı olup da kullanmayanı...
0: Aklına şaşarım diyorsun.
1: Aklına şaşarım. Tanıştığım zaman da ben çok laf ediyorum. Evet, motive etmeye çalışıyorum. Neden, niçin? Bak, bu başka bir şey. Neden bir başkasına bağımlısın bir yerden bir yere gitmek için?
0: Doğru.
1: Gibi.
0: Doğru. Peki, 5 kişilik bir ailenin en küçük evladısın sen. Aslında... Açıkçası biraz tekne kazıntısısın sen.
1: Evet.
0: Değil mi? Bir parça. Bir abim, bir ablam var orada. Zor mu en küçük çocuk olmak? Yani onun avantajları vardır tabii, el bebek, gül bebek ama. Ezilme de oluyor mu?
1: Değil. Çünkü anne babalık öğrenilen bir şey. Hı.
0: Tabii.
1: Etrafıma da baktığım zaman tek çocuk, iki çocuk, üç çocuklu ailelerde en küçük çocukların biraz daha rahat büyütüldüklerini görüyorum ben. Annenin paniği azalmış oluyor. Diğer ikisi de zaten öğrenmiş oluyor. Evet. Baskılar diğer ikisine yapılıyor. Sonuçlarına bakılıyor. Sonuç vermişse...
0: Deneme yanılma yoluyla.
1: Ama bu iş öyle.
0: Öyle tabii.
1: Ebeveynlik canım. Öyle.
0: Hangi işte öyle değil ki canım? Ya,
1: evet, ama ebeveynlikte öyle olması biraz insana şaşırtıcı gibi gelmekle beraber... Bu iş öyle. Hepsi iyi niyetle yapılıyor. Doğru olsun, iyi olsun, güzel olsun diye yapılıyor. Ama elbette her çocuğun karakteri de farklı. Anne babaların da hata yaptıkları yerler oluyor. Olur. Dolayısıyla son numara olmak bütün bunlardan özgür kılıyor insan.
0: Evet, doğru. Peki şöyle 8 ve 10 yaş büyük abinin ablan, evet. Senden. Evet. O zaman da şöyle bir şey oluyor mu? Sen tercih edilen bir çocuk değilmişim diyorsun. Yani o yaş
1: öyleymiş.
0: Farkını dikkate
1: almak. Yok öyleymiş.
0: Ne olsun? Yani yeterli bulmuşlar iki çocuğu.
1: Evet,
0: sonra
1: evet.
0: Bir kaza mı olmuş?
1: Gibi, evet.
0: Kaza kurşunu deriz.
1: Kaza kurşunu diyebiliriz. Evet.
0: Ama mutlular herhalde.
1: Çok.
0: Yok değiller dermişsin. Peki senin annen Priştine mi? Priştine mi?
1: Şöyle Priştine. Türkçe Priştine. Diyoruz biz.
0: Ama Priştine.
1: Ama Kosova'da Priştine.
0: Priştine. Baban da Üsküplü.
1: Evet.
0: Yani şimdi ben babam Arnavut, anam Çerkez olduğu için şöyle söyleyeyim. Bilerek söylüyorum yani. Priştine, anne Priştine, baba Üsküp. Bu tehlikeli bir karışım.
1: Evet, Safkan Arnavut'um ben.
0: Yani hafif bir komitacı hava sende var yani, biliyorsun hani boşu durup dururken şeyde oturmuyorsun, Lüleburgaz'da oturmuyorsun yani.
1: Ya oranın doğası, insanı, büyüdüğüm yer
0: tabii.
1: Kan çekiyor diyelim.
0: Tabii. Ayrıca da çok olağanüstü bir bence şey, tercih. Ben gördüğüm için oraları ve senin yerini gördüğüm için. Kırklar elinde insanlar eğlenmeyi, sohbet etmeyi seviyor notu düşmüşüz. Malum bütün Türkiye'nin hatta dünyanın bildiği gibi. Daha çok müzikle iç içe süren bir hayat var. Yani daha doğrusu şöyle söylerim, orada o kısımdan hiç taviz verilmiyor. İster neşeli olalım, evet. İster hüzünlü olalım. Evet. Onun ifadesi muhakkak müzikle oluyor o coğrafyada. O yaşam biçimi senin karakterine de yansımış bir şey değil mi?
1: Sanıyorum. Sanıyorum. Ya müziği... Türkiye bazen müziği bir eğlence unsuru olarak görüyor.
0: Sadece, evet.
1: Ve dönem dönem acılı günlerde, yaslı günlerde...
0: Önce müzikten vazgeçiyor.
1: Önce müzikten vazgeçiyor. Halbuki doğuya da baktığımızda bizim ağıt kültürümüz var. Müzik yapmak, şarkı söylemek, şarkının illa çok eğlenceli bir şarkı olması gerekmiyor. Bizim çok güzel, dertli şarkılarımız var. İnsana şifa veren bir şey. Acıyı unutturan bir şey.
0: Hatta Canancığım, her neşeli şarkıda zil takıp oynamak için değildir zaten. Yani zor günlerde neşeli şarkılar söylemek ayıp mıdır ki?
1: Hayır, değil. Bence evet. Hiç değildir. Ama bunu böyle gören çok kişi olduğunu
0: yok.
1: Biliyorum.
0: Ama çok şey, çok moda, modası geçmiş, çok doğru kofti değil. Bir şey kafa bu.
1: Evet.
0: Ve senin yaşam biçimine de tabii ki doğal olarak bu yansıyor. Müzikle kendini ifade etme şeyi. Peki babacığın çocuk kütüphanesinin de müdürü. O yüzden de sen kendini kitaplara veriyorsun ister istemez. Biraz şartlar çok uygun çünkü buna. Böyle demişsin bir yerde. Hikayemizin kahramanı gibi kitaplarla haşır neşir bir çocukluğun var. Acaba kitaplara yönelmekteki şey, motivasyon biraz babanın gözüne girmek olabilir mi? Çünkü tatlı bir mesafeli baba, yani bir adam galiba, değil mi?
1: Evet. Olabilir. Tabii ki olabilir ama belki de ablam ve abim benden yaşça o kadar uzak oluşu beni evde yalnız bırakıyordu. Yaşıma daha yakın bir kardeşim olsa belki kitaptan feragat eder, oyunu seçer.
0: Kopilleşebilirdiniz
1: dışarıda. Tabii sonra nitekim Galatasaray'a girince kopilleştim. Yani orada ben, o zaman kız erkek ayrı okuyorduk biz. İşte evet. 37 kız kardeşim oldu birden bir sınıfta.
0: O da ne kadar hoş.
1: Çok. Ve biraz değiştik tabii orada.
0: Peki ama şey, bir eksiklik değil mi? Yani sokakta büyümemekte de bazı eksikler olmuyor mu? Bunun dengelisi daha iyi değil mi? Hem okuyan hem sokak gören bir çocuk. Yani şimdi ne bileyim, toprak yemeden de olmaz ki.
1: Ya şöyle, zaman zaman çıkıyordum çocukların yanına, orta mahalledekilerin. Şimdi oyundan geri kalmışım. Ben daha birden başlayacağım. Çok da uyum sağlayamıyordum
0: 80'e
1: galiba.
0: Giriş düzeyindeyiz.
1: Evet, 80-101'deyiz biz. Onlar ilerlemiş. Sonra efendim ip atlamada mesela ben tek ip atlayabiliyorum. Onlar çift ipe geçmişler gibi. Zannediyorum biraz da kaçmak oluyor. Ben bir an evvel kitabıma gideyim. Orada bana ait bir dünya var.
0: Zaten orada diyorum. Çok iyiyim falan.
1: Evet. Yani burada da o kadar iyi değil.
0: Değilim falan. Güzel. Peki babam öğretmen olarak Almanya'ya tayin oldu. 3 yaşından 7 yaşına kadar oradaydım diyorsun. Tamamen farklı bir ülkede büyümek, farklı bir kültürle iç içe olmak nasıl bir duyguydu? Çünkü liseyi Fransızca okumuşsun. O mesela bir kafa karışıklığı yarattı mı sende? Nereye yani, ait hissediyorsun? Aidiyet açısından bir sıkıntı olabilir bu.
1: 3-3,5 yaş tabii o kültürün farkını algılama yaşı değil. Dolayısıyla ilk tanıdığım kültür aklımın başına geldiği yaşlarda Almanya. Çünkü 3,5-7 arası önemli bir
0: tabii.
1: yaş aralığı.
0: Karakter bile orada oturuyor.
1: Evet, disiplini de orada öğreniyorum. Çünkü anaokula gittim orada. Mesela hiç unutmuyorum. Öğle uykusuna yattık. Bu arada gittiğim anaokulda o zaman henüz bulunduğumuz şehirde Frankfurt'un Hanau ilçesindeydik. İki Türk'tük. Yani kalabalık bir grup içinde. İki Türk çocuğuyduk. Yani herkes, arkadaşlarımız Almandı. Bizi valla birinci ya da ikinci gün öğle uykusuna yatırdılar ki ben hala hiç sevmem. O zaman da sevmezdim. İşte biraz uyudum mu, ne yaptım? Kalktım. Ayakkabılarım da bağcıklıymış demek ki. Ve annem bağlıyormuş demek ki. Bu şey olarak fotoğraf olarak ilk hatırladığım fotoğraf ve anı da ilk anım. Ben uyandım, ayakkabımı giydim. Öğretmenimin önüne ayakkabımı uzattım.
0: Bağlayacak. Bağlasın da çıkalım.
1: Ya, çünkü evde öyle oluyormuş demek ki.
0: Onun herkes de böyle işliyor zannediyorsun.
1: Kadın böyle nine dedi. Ve bana ayakkabı bağlamayı öğretti. Yani 3,5 yaşında öğrendim ayakkabımı bağlamayı. Tabii bu bir örnek sadece. Orada her tür disiplin, tahtayı nasıl sileceğimizden, havuza girerken nasıl kuyruğa gireceğimizden hepsini Almanlardan öğrendim ben. Hala bugün çok disiplinliyimdir.
0: Biz seninle aynı kuşak oluyoruz. O yıllarda da Türkiye'de bizim kuşağımızda anaokulu nadir bir şeydi.
1: Yoktu.
0: Vardı yok. Yani ben de bir anaokulu gördüm ama
1: ya ben küçük yerde
0: okul öncesi gibi
1: yoktu.
0: Bir disiplin yoktu.
1: İstanbul'da vardır belki.
0: Ankara'da vardı, İstanbul'da vardı, evet. Bu hoş bir şey. Okul öncesi çok önemli bir şey. Mesela benim kızım çok muazzam şeyini gördü, faydasını gördü okul öncesi eğitimin. Hele Almanya'da tabii daha da o konuda tecrübeli oldukları için iyi yapıyorlardır iş. Peki memur bir ailede büyüyen bir çocuk nasıl hayaller kuruyor?
1: Herkes gibi. Yıllar evvel Haran'a gittiğimde Bir konser için gitmiştim Urfa'ya. Oradan Harran'a geçtik. Malum birçok kişi gitmiştir, görmüştür. Oranın böyle ufacık ufacık çocukları var. İşte minibüsten indik.
0: Anlatanlar onlarla. Değil mi? Turistleri ilk anlatanlar.
1: Ya hem anlatıyorlar hem de çoklar gerçekten. Orada beraber işte bakkala gidiliyor ve şeker bisküvi alınıyor falan. Ha. Bir tane çocuk dikkatimi çekti. Böyle hep o grubun dışında duruyor. Bir ceketi ve bir gömleği var. Yani sınırlı koşullarda alınmış belli ama bir şıklık yapmış kendine. Ben de hepsiyle tek tek konuşuyorum. Yani oturdum bir yere, işte sen neredesin, kaçtasın, nasıl oluyor, okuyor musun falan. Neyse sıra ona geldi. Ama hiç diğer çocuklar gibi öne atlamıyor. Sen dedim nerelisin dedi, buralıyım. Peki dedim işte sen kaçıncı sınıf, hatırlamıyorum. İkinci, üçüncü sınıf, öyle bir şey.
0: Sen 8 dedim, yaşında yani.
1: Ne yapmak istiyorsun, ne olmak istiyorsun? Ben denizi göreceğim dedi. Peki. Diğer çocuklar bambaşka şeyler anlattılar. Ne olacak dedim denizi görünce. Hani çok merak mı ediyorsun ya da hani denizi görünce bir ne başka bir umudun yani mu var? Yo ben doktor olacağım da dedi. Yani şimdi bence tamam. Değişmez hayal. Zengin çocuğu ile orta halli ya da fakir çocuğu olmak arasında yani değişmemeli. Umarım değişmiyordur.
0: Peki Aynur Hanım 11 yaşında yatılı öğretmen okuluna girmiş. Erken merken dedik hatırlarsan. Sen de aynı şekilde 11 yaşında kırklar elinden ayrılıp Galatasaray Lisesi'ne yatılı okumaya geldin İstanbul'a. İlk akşamını hatırlıyor musun Canlı?
1: İlk akşamı değil ama ilk günü hatırlıyorum.
0: Korku var mıydı?
1: Ya ben çok çabuk korkan biri değil. Ne olabilir ki diyorum en nihayetinde. Ama şeyde çok bozulmuştum. Şimdi ben Galatasaray Lisesi'ne parasız yatılı girdim. Bunun için de bir sağlık raporu almamız gerekiyordu. Hı. Ve bize bilgi çok geç ulaştı. Hı. Yani pazartesi günü okullar açılacak. Bize perşembe günü
0: ancak geldi.
1: Liseye girebileceğim bilgisi geldi. Dolayısıyla ben bir 4 gün kaybettim. Yani işte sağlık raporu alındı, oldu bu oldu, formlar imzalandı falan, bir sürü hikaye. Sonra ben perşembe günü bir öğleden sonra dersine girebildim. Arkadaşlarım benden 3,5 gün
0: öndeydiler.
1: Daha çok ders görmüşlerdi. O gün çok geliyordu ama. Sonuç olarak da yani sabahtan gittik, annem işte yatağımı yaptı, onu yaptı, bunu yaptı, formamı giydirdi falan. Şöyle tık tık yapıp kapıyı açtı ve beni itti ve kapıyı arkamdan kapattı. Tanımadığım bir sınıf, bir Fransız adam ve bana bir sürü şey söylüyor.
0: Sıfır.
1: Sınıftan birisi dedi ki neden geldiğini soruyor dedi. Ben de ona döndüm dedim ki ama ben Fransızca bilmiyorum ki dedim. Sen söyle ben anlat, ben tercüme edeceğim dedi. O günden sonra ayrılmaz bir bütün olduk. Çünkü o ilkokulu da Fransızca okumuştu. Ne ha. Mutlu bana ki. evet ya
0: hala,
1: o anki hala
0: dehşetimi. Hala görüşüyor musunuz?
1: Dehşetim tabii ki. Bütün arkadaşlarımızla haberleşiyoruz evet. Aslında. O anki dehşetimi hiç unutmuyorum. O dehşetten ben akşamı falan şey yapamamışım. Yani akşam iyi geçmiş belli ki.
0: Evet yani birisinin dönüp gözünün içine bakarak ve senden cevap bekleyerek başka bir dilde konuşması bence çok korkutucu
1: dışarıda
0: bir şey.
1: Dışarıda çıkamıyorum. Sen annem bunu kapıyı arkamdan kapattı çünkü.
0: Evet tabii. 11 yaşında üstelik. Ben ilk yurt dışına çıkıp da ilk yabancı dil biliyorum zannedip de ilk yabancı benimle haldır haldır konuşup lale olunca aynı korkuyu hissettiğimde çok daha büyük yaştaydım. Peki ailene seni yatılı okuttukları için arkandan şöylece itip kapıyı kapattıkları için kızgın mısın?
1: Hayır, minnettarım. Minnettarım. Hatta bugün tabii başka bir Türkiye, başka bir çağda, başka bir dönemde tabii. Yaşıyoruz ama bazen böyle benim çocuğum olsa vermem, veremem, düşünürüm diyen ebeveynlere çok karşı çıkıyorum. Bunu mutlaka yapın. Sevginizi içinizde tutun ama seviyorsanız bir çocuğa bunu yapın diyorum.
0: Yapın. Peki yani şöyle diyebilir misin? Yatılı okumanın hiç travması yoktur.
1: Karaktere bağlı.
0: Bak hele.
1: Karaktere bağlı. bence.
0: Ya akran zorbalığı her yerde var. Bu senin karakterinin dışında bir şey. Soğuğu var, sıcağı var, yabancılaması var, ana kucağını özlemek var, alışkanlıklar var, ezberler var. Hiç mi bir travma yok?
1: Soğuğu var, sıcağı var, açlığı var.
0: Var.
1: Bu kesin. Yani öyle evdeki gibi gidip açılacak dolu bir buzdolabı yok.
0: Saatte
1: yok. Hayır. Bir de o gün ne yemek çıkıyorsa sevdin, sevmedin. İşte yemek o.
0: Ağzına koyardın, koymazdın şimdiye kadar.
1: İster ye, ister yeme. Ama bu da insanı tabii hayat içinde kendi kararlarını almaya hazırlıyor. Akran zorbalığına gelince o zaten sadece yatılılıkla ilgili bir şey değil.
0: Her yerde,
1: varsa
0: her zaman
1: zaten
0: olur.
1: Gündüz gidilen okullarda da var.
0: Anneler, bak, bakkala babalar, giderken de olur.
1: Aynen. Anneler babalar müdahale etmeye çalışıyor. Tabii ki çocuk eve gelince görüyor çocuğun halini. Halbuki biz kendi içimizde çözdük. Zorbalığa uğrayanı
0: racon
1: koruduk.
0: Racon öyleydi diyorsunuz.
1: Koruduk. Öyleydi. Hem birbirimizi koruduk. Zaman zaman uyardık. Hayata hazırdık. 19 yaşında.
0: Peki, güzel. Ama birçok insanın hayatında belirleyici bir şeydir çocukluktan kalma, kimi travma ya da travmalar. Sende hiç yok mu öyle bir şey?
1: Var.
0: Travmasız çocukluk mu olur Allah aşkına? Çocuk aklıyla onu travma etmişindir filan.
1: Ya çocuk aklımca da değil. Hani bugün de aileler bu dertten muzdarip ve çoğu. Abim biraz sorunluydu. Yani 17-18 yaşından itibaren evdeki kurallara diyeceğim ama her evde olması gereken kurallara karşı gelen biri oldu ve ev bir kahır ortamına bürünüyordu zaman zaman.
0: Bazen.
1: Onun yaptığı ne diyelim ona, aykırılıklarla. Evet, o dönem bir çocuk gibi her gün sevinemediğim günler oluyordu ama annem bu konuda çok gayret gösteriyordu. Yani onu ayırmayı iyi biliyorlardı.
0: Senden kaynaklı bir şey yokmuş demek ki.
1: Değil ama
0: hepimizi etkiliyordu.
1: Kasvetli bir ev çocuğu.
0: Kaç yaşında abin o sırada?
1: Ben 7'yim, 17.
0: 17 mi? 17 yaşında bir oğlan her yeri kasvete boğabilir.
1: Evet.
0: Oğlan yetiştirdim bir yandan da, oradan da biliyorum.
2: Empati devam edecek.

0: durumu. Pazar günü yağış az noktada bekleniyor. İstanbul ve İzmir az bulutlu, rüzgar kuvvetli esmeye devam ediyor. İstanbul 26, Ankara parçalı bulutlu 27, İzmir 32, Bursa parçalı bulutlu 28 derece. Antalya az bulutlu 32 derece. Marmara biraz bulutlu, Kocaeli tarafı yerel yağmurlu. Bölgede kuvvetli esen Poyraz'ın hızı Çanakkale-Ayvalık'ta 55 kilometreye kadar çıkıyor. Edirne 29, Çanakkale 26 derece. İç Anadolu'da da Poyraz çok sert. Sivas, Niğde tarafında yağış var. Eskişehir 27, Kayseri 28 derece. Ege'de, Denizli, Afyonkarahisar'da kısa süre yağış ihtimali var. Kuvvetli rüzgar akşamları biraz üşütüyor. Manisa 32, Muğla 30 derece. Akdeniz sahilleri az bulutlu. Adana 33, Kahramanmaraş 36 derece. Karadeniz'de Bolu, Kastamonu, Samsun, Rize hattında bazı saatlerde yağış bekleniyor. Bolu 26, Samsun 27 derece. Bölgede rüzgarlar da kuvvetli. Doğu ve Güneydoğu genelinde lodos sert ve sıcak esiyor. Erzurum 28, Malatya 33, Diyarbakır 38 derece.
1: Hava durumu. Tüyler ürperten cinayetler, harikulade gerilimler.
2: Banyoda bir ceset bulmuşlar. Ceset çırılçıplakmış, sadece gözünde kelebek gözlükler varmış. Ve böylece eserimiz başlıyor.
1: Sevin Okya'yla Cinayet Masası, bir NTV radyo klasiği.
2: Bu arayı daha olgun biri yapmaya karar verdi ama sonra da dedektif gerçek zamanlı 100 yaşını aşınca bu karar verdiğine pişman oldu. Bu kadar popüler olacağını tahmin edememişti.
1: Polisiye roman tutkunları her pazar saat 16.10'da Cinayet Masası'nın yeni bölümleri için NTV radyo başına.
2: Görüyor ve anlıyor ki aslında bu iyi bir adam, hayırda bir kısmet falan değil. Bu haydutların en tehlikelilerinden biri.
1: Cinayet Masası.
2: Önümüzdeki hafta yeniden bir başka kitapla, mümkünse yeni bir yazarla birlikte olmak umuduyla.
1: Çünkü biz polisiye romanı çok seviyoruz. Ahmet Mümtaz Taylan'la Empati devam ediyor.
3: Grip bile olsam yalnız kalayım isterim. Yalnızlığı tercih etmenin sebebi acaba yatılı okulda sevmek geçen yalnız kaldım. Yılları.
4: Ha. Yatılı okulda yalnız değildim.
3: Ama yatılı, bir şekilde
4: yatılı okul yalnız. Çok şahane bir yerdir.
3: Ya sen ne moralli bir insansın. Hiç mi yalnız bir zamanın olmadı? Şöyle yorganı kafana çekip
4: hayır.
3: Annenin kokusunu özlediğin,
4: hayır.
3: Abinin aksiliklerini özlediğin bir an olmadı
4: hayır,
3: mı?
4: Hayır, abinin aksiliklerini
3: özlenecek ömür boyu özledim.
4: onu açıkça söyleyebilirim. Anneyi de gördüğüm zaman ki ben sadece bir yıl yanılmıyorsam ya da iki yıl daimi yatılı. Yani hafta sonları da çıkmayan yatılıydım. Onun dışında pazartesi, salı, çarşamba, perşembe, cuma görüşüyoruz zaten.
3: Evet.
4: Hafta sonu çıkıyordum. Uzun süreli daimi yatılılar biraz daha zorluk çekmiş olabilir.
3: Leyli Meccani.
4: Aynen. Biraz belki hafta sonu biriktirerek anne kokusunu içime çekiyordum. Pazartesi tekrar. Ama orada da çok cazip bir şey vardı. Oradaki arkadaşlar.
3: Tabii.
4: Haşarılıklar.
3: Ama şey cazip bir şey. Yani haftada iki gün evde, beş gün yatılı
4: ki.
3: Da o çok güzel bir şey. Ama sittin seni. Yani şeyde sonbaharda gelip tekrar yazın evine
4: vardı.
3: Gidenler için.
4: Öyle arkadaşlarımız
3: çok
4: vardı, çok uzakta
3: vardı.
4: Oturanlar. Hı. Ben 8 sene gece ısıtması olmayan bir yerde yattım.
3: Ha, evet.
4: Arkadaşlarım da öyle. Ama daha sağlam olduk.
3: Peki. Hikayedeki Ayşenur Hanım'ın mesleği öğretmenlik. Sen de öğretmenliği 94'te mi 93'te mi? 94'te başladın. Öğretmenlik sende hangi boşluğu dolduruyor? Yani neden öğretmenlik yapma ihtiyacı hissettin? O süreçteki koşullar onu gerektirdiği için mi yoksa bu bayağı şey bir tercih mi?
4: Hayır. Yani ben bir öğretmen çocuğuyum. Bir kere öğretmenlik kutsal bulunan bir meslek bizim evde. Sonra da Galatasaray Lisesi'nde böyle bir ihtiyaç olduğu söylenince gelir misin dediler. Tabii ki gelirim dedim. Sonra beni çok mutlu etmeye başladı. Bildiklerimi aktarmak, Çocuklarla bir arada olmak, daha sonra gençlerle, bu insanı çok geliştiren, ileriye götüren, dünyanın gelişiminden haberdar eden bir şey.
3: Peki Candan, şuna inanırım ben, yani bunu birkaç defa öğretmenlerin düzenlediği, beni de davet ettikleri konuşmam için yerlerde anlatmaya çalıştım. Şu kutsallık meselesini biraz açalım isterim. Yani bu kutsal, öğretmenlik kutsal bir iştir şeyi boş bir laf değil. Yani hani bana sorarsan kutsal olmayan meslekte yoktur. Yani iyi yapılan her iş bir şekilde bir kutsal tesisi açılık daha mı az önemli? Ya da oyunculuk ya da astronotluk daha mı önemli falan filan? Değil. Ben şöyle düşünüyorum. Ama bir öğretmen bir insanın hayatını değiştirebilir. O yüzden kutsal bir meslek. Beyin cerrahlığı gibi. Yani beyin cerrahında eli titrerse gidersin yani. Bir öğretmen, kötü bir öğretmen her şeyi berbat edebilir. İyi bir öğretmen her şeyi değiştirebilir.
4: Zaten kutsaldır derken biz mesleği kutsal buluyoruz. İyi öğretmenler, vasat öğretmenler ve kötü öğretmenler tabii ki var.
3: Her zaman, her meslekte her zaman olduğu var. Gibi.
4: Ama benim dileğim her çocuğun eğitim, öğretim hayatında hiç olmazsa bir iyi öğretmene denk gelmesi gerçekten değiştirebilir. Çok özveri isteyen bir meslek.
3: Çok.
4: Her yıl, şimdi ilkokul öğretmenliği biraz daha farklı. Çocukla beraber bir sonraki yıla geçiyorsunuz ama ortaokul, lise öğretmenliği.
3: Kuşak boyu yetiştiriyorsunuz.
4: Siz her yıl aynı şeyi anlatıyorsunuz. Kuşaklar değişiyor. Sabretmek zorundasınız. Ama öğretmek de zorundasınız. Kendi hayatınızdan, kendinize ayıracağınız vakitten oraya adanmanız gerekiyor. Oradan alıp buraya vermeniz gerekiyor. Layıkıyla yapılırsa. Ya şöyle öğretmenler de var. Hani
3: o günkü tansiyonuna
4: bakıyor,
3: göre.
4: Saatine bakıyor bir an evvel. Hadi.
3: Bitirelim çıkalım.
4: Zil çalsa da gitsek. Öğretmenlik öyle bir şey değil bir bence. Şey.
3: Şeyle de bir ortak noktanız daha var Aynur Hanım'la. Arkeoloji meselesi bu önemli bir şey. Senin arkeoloji tutkun, merakın nasıl başladı? Bir Amasya'da bir asker ziyareti.
4: Abimin asker ziyaretinde başladı.
3: Ne gördün orada?
4: Kral mezarlarını gördüm.
3: Amasya.
4: Ve bunlar nedir dedim. İşte orada birilerine sordum galiba. Bunlar nedir dediler, kral mezarları. Orada şeyi fark ettim. Böyle anıtsal mezarlar yapılmış demek ki. Ama şey, şunu da biliyordum yani, Türkiye'nin birçok yerinde tarihi kalıntılar var ama ilk kez o kocaman, o taşlara oyulmuş mezarları gördüğüm zaman çok etkilendim. 9 yaşındaydım. Anneme döndüm dönüş yolunda. Dedim ki ben arkeoloji okuyacağım. Daha liseye bile girmemişim, ortaokula. Galatasaray'a girmemişim.
3: Annen ciddiye almış mı?
4: Almadılar pek. Yani
3: tabii falan.
4: Ha, tabii. Ama ben hep kararlı bir çocuktum.
3: İstanbul'da okudun arkeolojiyi.
4: İstanbul Üniversitesi klasik arkeolojide.
3: Ama sonra bir Avusturya'da burs yapıştırdın, bir şekil buldun ve...
4: Şöyle oldu macera, kazılara gitmeye başladım. İlk önce Enes kazısına gittim. Sait hocam beni kabul etti. Çok zordur, o yüzden diyorum ki gidebilmişim kazılara diye. Üçüncü sınıfta Enes kazısına gittim. Sait Başaran hocam da şeyde, Efes'te de kazı yapıyormuş, restorasyona katılıyormuş daha doğrusu. Oraya da gelmek ister misin dedi. Gittim, sonra 6 sene Efes kazılarında çalıştım. İşte orada Avusturyalılardan bir burs aldım. Galiba üstün başarı göstermişim. Çalışkan biriydim ben, hala öyleyim. Onların verdiği bir bursla Viyana'ya gittim. Bir yıl kaldım. Tezimi tamamlamadım.
3: Çünkü?
4: Çok uzun sürecekti. Ona baktım. Yani master tezim için 2 yıl daha kalmam gerekiyordu.
3: Ne acelem vardı?
4: İşte o, oynamamak, kitap okumak gibi. Aşık falan da değilim yani. Kariyeri tamamlamak için şöyle bir yaşa baktım. Doktora da yapmam gerekecek akademisyen olmak için. Ama o zamanlar şimdi mesela Mersin arkeolojide okumuş. O zaman 3 tane arkeoloji vardı.
3: Tabii. Dil tarih.
4: Ve kadrolar dolmuştu. Hani doktorayı da tamamlayacak.
3: Çok da kazı yapılmıyordu galiba.
4: Değil yok mi? Kazıların
3: onlarca çoğunu. Onlarca kazı yok.
4: Kazıların yani. Çoğunu yabancılar yapıyor.
3: Evet, Almanlar yapıyor.
4: Almanlar, Avustralyalılar, Fransızlar o dönem. Dolayısıyla bu iş nereye gidecek ki göremedim. Yani bir ışık göremedim orada. Hmm. Parlak bir ışık göremedim. Hmm. Ve ben burada okuyacağım. Ya ben şu anda da gençlere biraz tavsiyem o. Çünkü salt teorik bilgiye dayalıdır okullar. Tabii. Hayat bambaşka.
3: Yok, bambaşka.
4: Ya, tiyatroda da böyledir. Doğru. Arkeolojide doğru, de böyle. Tabii.

0: ne olarak da geldi.
1: Şey, ilkokuldayken.
0: İlkokuldayken bizim sınıfa girdi. Sanıyorum böyle bir yıl sürdü mü hatırlamıyorum. O zaman öğretmenim demek zorunda kalmıştım babama.
1: Nasıldı?
0: Onu çok garipsemiştim. Babam evde de hep öğretmendi. O bir yapı aslında. Hmm. Belki ben de öyleyimdir bu arada. Buna dikkat etmek lazım. Evde.
1: Kime soralım?
0: Bilmiyorum. Bulalım birilerini soralım. ya mesafenin ne olduğunu da şey yapmamız, belirtmemiz lazım, belirlememiz lazım. Yani.
1: Ya mesafe, ben daha çok şunu söylüyorum. Yani babanın kucağında büyümeyeceğin kesin. Yani bizim kuşak babamızın kucağında el bebek gibi öpülüp öyle koklanarak sıkıştırdı.
0: Yoktu ama.
1: Yoktu yani, evet.
0: Ama çok sevilirdik ya.
1: Nereden anlardık ki sevildiğimizi? Candan?
0: Ya gözümüzün içine bakılırdı.
1: Bakılırdı.
0: Uzaktan sevilirdik.
1: Baban gözün içine bakar mıydı?
0: Bakardı. Uzaktan sevilirdik. Yani aynı oda içinde bakışların üstünde yakalarsın. Bu sadece...
1: Yani bizim, çünkü babam bize baktığı zaman acaba ne halt karıştırdık diye düşünürdü. O açıdan sordum. Yani biz her evde öyle değil, onu söyleyeyim de.
0: Ablam ve abimin algısıyla benim algım bambaşka.
1: İşte.
0: Onlar da senin gibi düşünüyorlar.
1: Ya.
0: Ne karıştırdık, gene de babam böyle bakıyor.
1: Dik dik bakıyor.
0: Ben ise takip ettiğini, gözüyle takip ettiğini, herhangi bir yerde takılırsam yardım edeceğini...
1: Ya da onayladığını seni.
0: Onayladın. Ben onu hissederdim. Bir de şu anda sıkça yapılan ama bize yapılmayan bir şey daha var. Mesela ev ödevleri. Her çocuğun zaman zaman başa çıkamayacakmış gibi hissettiği olur. Çok ödevi vardı.
1: Çok sık olur.
0: Babam kütüphaneci ve öğretmen. Daha ne olsun ki? Onu bekliyorum ve soruyorum mesela.
1: Yardımcı
0: umudum
1: oluyor
0: şu. İşte bana desin ki şöyle olur, böyle olur. Bana diyordu ki kütüphaneye git,
1: şunu
0: ansiklopedinin şu cildine bak, orada bulacaksın.
1: Orada bulacaksın. Bu da güzel.
0: Çok.
1: Geliştirici bir yardım.
0: Çok.
1: Tekniği. Babam benim ödevim değil derdi. Sordum.
0: Doğrusu bu. Doğrusu bu. Bugün bu konuda helak olan anneler babalar tanıyorum ben.
1: Doğru.
0: Ödev ama yapacağız
1: ödev
0: ya mesela.
1: Evet.
0: Yarın görüşelim mi?
1: Ödev
0: yapıyoruz. Ödev yapıyoruz. Niye
1: siz
0: ki beraber yapıyorsunuz?
1: Top oynuyoruz diyor musunuz? Da ödev yapıyorsunuz.
0: Çocuklar topta oynamıyor artık.
1: Evet, doğru. Peki birazcık da anneciğinden bahsedelim. Annen seni 36 yaşındayken dünyaya getiriyor. Kendisi 36 yaşındayken dünyaya getiriyor ve neredeyse doğduğun günden beri çok iyi arkadaş olmuşsunuz. Ve sırdaş olmuşsunuz. Biraz nasıldı aranız çocuklukta, sonraki yıllarda? Yakın zamanda kaybettin değil mi anneni?
0: Oldu. 2013. Yıllar çabuk geçiyor. Ben de bazen dönüp şaşırıyorum. Kaç sene olmuş diye. Annem ilginç bir insandı. Sonuçta bir ev hanımı. Okuma fırsatını ortaokula kadar yakalamış. Yani onun da içinde kalmış bir şeyde okumak. Ama hiç bunu kendine bugünkü deyimiyle travma olarak almamış. Hayat buysa ben bundan sonra ne yapabilirim diye bakmış. Kendini geliştirmiş. Çocuklarına tutkulu bir bağlılığı vardı. Hepimize öyle. Tipik bir hani bir anne için bugün ideal anne nasıl olur diye buraya kağıt kalem alsak benim için o.
1: Şefkat falan
0: çok,
1: değil mi?
0: Çok ama tatlı sert öyle hani şımartmayan.
1: O daha tatlı oluyor zaten o zaman şefkatin de tadını daha çok çıkartıyor.
0: Çocuk da gözünün içine bakmaya başlıyor annenin.
1: Tabii.
0: Onun onayını bekliyor.
1: Tabii.
0: Onun kızacağı şeyleri biliyor. Ama insan olarak dediğim gibi çok ilginç bir insan. Hayat görüşü, bilgiye açıklığı, aydınlığı. Ben ona savaşçı diyorum. Savaş olarak görülmesin bu kelimem. Hayat içindeki savaşçılığı, dik duruşu.
1: En çok neyi özlüyorsun hatırladığın zaman 2013'te kaybettin?
0: Yaşadığım herhangi bir şeyi arayıp
1: paylaşmak.
0: Ona anlatmayı özlüyorum.

0: Uzun yıllarda telefonda hızlı aramada durdu.
1: Soğutucu bir etkisi mi vardı? Yani serinletici bir etkisi mi vardı anneyle paylaşmanın?
0: Hayata hep bambaşka bir açı sunardı. Boş ver be kızım. Şu da olur. Bak hayat güzel. Bugünü hatırlatan bir kadındı. Her şey hallolur. Başıma ne gelmiş olursa olsun.
1: Yavaş.
0: Detayına da girmez. Soğutmak için, hafifletmek için bilgiden yararlanır. Hayat bilgisinden yararlanır. Her şey geçer. Üzme canını derdi ve bu tabii insanı, beni en azından çok motive eden bir durumdu. Çok ileriye götüren bir durumdu.
1: Biraz iki farklı profil gibi annenle baban, birbirlerinden farklı.
0: Evet, biri yani sonuçları asosyal, biri çok sosyal.
1: Gerçi sonuç odaklılar, ikisi de sana bir faydaları olsun diye belli ki hareket ediyorlar doğal olarak. Daha sık hangisi, ya bu annenim çok seviyorsun, babanım çok seviyorsun gibi bir soru değil de hangisini daha çok anıyorsun? Anneni mi galiba?
0: İkisini de anıyorum ama annem sosyal hayatımda daha fazla bulunduğu için zaman zaman...
1: Çok paylaşıldı tabii.
0: Çok, çok. Yani annem benim mesela en büyük, en tutkulu izleyicim. Konservatuvar birinci sınıf müsameresiyle başlayan.
1: Ve hiçbir zaman sonlanmıyor.
0: Hiç aksatmadan...
1: Her konsere gelir
0: her
1: miydi?
0: Konsere.
1: Ha, tabii. Bu, hakikaten her tabii, konsere
0: evet,
1: gelir. Müthiş.
0: İyi seyirci diyorum ya. Çantayı koluna taktığı gibi.
1: Bu sadece annelikle izah edilecek bir şey değil. Müziğini seviyor demek ki. O da var.
0: Bence o destek ya çocuğunu. Ben buradayım demek. Onay aslında.
1: Hep buradayım. Evet.
0: Tabii.
1: Sessiz ve çok güçlü tabii. Bir onay değil mi? O zaman özlem ne demek Candan? Sana ne ifade ediyor? Desem annemin konserlerimi takip etmesi mi derdin acaba?
0: Evet. Onunla sohbeti tercih ederim. Konserde ben ona sadece şarkıyla ulaşabiliyorum. Bazı şeyleri sormayı, onun hayat görüşünü öğrenmeyi benimki farklı olabilir. O başka bir açık atabilir bana. Odur derdim. Ama ben biraz şöyle görüyorum ya. Bu hayran olduğumuz ya da tutkun olduğumuz ya da çok çok sevdiğimiz insanların kayıpları her tür kayıp için geçerli. Onların bize öğrettikleri, onların bize açtıkları yol, fikirleri her zaman bizimle ya.
1: Evet.
0: Ben onun... Bana herhangi bir fikrini hatırladığım anda onunlayım zaten. Ben büyük insanlara da bunu yapmamız gerektiğini düşünüyorum. Salt fiziğe dayalı bir özlem değil o. Fikirlerini yaşatıyorsam.
1: Anılarını, fikirlerini yaşatmak da bir özleme biçimi değil mi?
0: Yaşatıyorsam zaten yanımdadır.
1: Yaşlanmaktan korkuyor musun?
0: Yok. Nasıl bir şey o?
1: Annenle baban yaşlanmışlar mıydı? Biri 86, biri 84 değil mi yaşlar? Yaşlanmadılar değil mi? Bilmiyorsun o zaman sen yaşlanman ne olduğunu. Bilmediğin için de korkuyorsun.
0: Şöyle, bilmiyorum.
1: İnsan bilmediği şeyden de korkar gerçi de.
0: Evet, korku.
1: Korkar.
0: Sanıyorum öyle bir şey.
1: Daha çok öyledir.
0: Yani babam en son işte 1,5 saatlik günlük yürüyüşlerini yapıp ev alışverişini alarak eve yürüyen... Ağırlıklarla yürüyen biriydi. Tabii. Ki bundan...
1: Baba sporu dediğimiz.
0: Aynen baba sporu. Bir ay sonra da vefat etti. Yani ben yaşlılığını görmedim. 84 yaşındaydı. Annem böyle zorlu bir kanser tedavisinde hiç bize hissettirmedi. Yani ilacını alıp hadi kızlar nereye derdi hep. O da yani son 3-4 ay biraz daha kötüledi. Yaşam zevkinden, sevincinden hiçbir şey kaybetmedi. Ama hep ayaktaydı, hep hareketliydi. O da 86 yaşında vefat etti. Ben 82'den sonra acaba aynı anıyı dün de anlatmıştı, bugün bir daha mı anlatıyor diyebildim. Onun dışında yani hastane yatağındaydı. Ben buradan onun duymaması gereken bir şey söylüyorum. İşte hasta bakıcı diyormuş şunu yemese mi acaba falan. Hayır yiyeceğim diyor bana uzaktan. Diyorum ki bu kulak hiç mi bitmeyecek yani. Değil mi yaşlılar nedir ya duymaz dersin hasta dersin.
1: Biz ne zaman sere serpe dedikodu yapacağız
0: değil mi
1: senin
0: ya?
1: Yanında diye. Peki Bir de ablayla abi var. Çünkü basbayağı abiyle abi 8 yaş 10 yaş olunca evet. Ona bir kuşak yukarısı oluyor o zamanlar için. Şimdi daha şey de onlarla aran nasıldı? Ya şu iyiydi. Abinle ilgili bir tüyo aldık yani.
0: Evet ama ilişkimiz de özeldi yani onun aileye yarattığı sorunlar benim onu sevmeme engel değildi.
1: Engel değil tabii canım. Kim bilir belki de haklıydı.
0: Tartışırız.
1: Tartışırız.
0: Yok yani şu kadar çok özet bir şey söyleyeyim ki benim hani en büyük bende bıraktığı etki bunun hani korkun var mı? Vardı. Onu da yenmek istiyorum. Çünkü bir şeyden öyle korkmamak lazım. Onun etkileriyle yapılan davranışlar vardı. Hmm. Onlar çok yıkıcıydı.
1: Anladım.
0: Dolayısıyla bu da beni ömür boyu hep...
1: Yıkıcı ve tabii çok büyük bir üzüntü şeyi sebebi.
0: Ve çok saçma yani. Bulmuşumdur. Çok saçma. Çünkü sonuçlarını
1: bu neden aşılamıyor
0: çok
1: diye.
0: Küçükken gördüm. Ama onu bir kenara atıyoruz. Şimdi onların yaşları, ben ilkokuldayım, abim 17 zaten liseyi bitirmiş. Ben birdeyim daha. Zaten üniversiteye çıkmış gitmiş. Ha. Hadi ablam 2 sene daha.
1: Zaten meydan benimdi diyorsun.
0: Zaten yani. Meydan benim ama onlar gittikten 3 sene sonra da ben zaten yatılıya gidiyorum.
1: Doğru. Bütün bunları belki rahmetli anneciğine sormak lazımdı. Çocuklar gidince senin halin nice oldu diye.
0: Aa, komşularla gün yaptı.
1: Canım yapmıştır da komşular çocukların yerini tutar mı? İlk aşkını soruyorum. İlk somut dertlendiğin kelebekler demiştin demin. Karnında kelebekler meselesi.
0: Var tabii canım, herkes gibi. Benim de vardı. Yaşı düşündüm. Bir anaokulda bir çocuk vardı, onu
1: olur.
0: Beğeniyordum da.
1: Tamam işte.
0: Onu mu desem acaba?
1: Platonik mi kaldı yoksa
0: platonik
1: çıktınız
0: canım,
1: mı?
0: Allah aşkına yapma, hangi yıldayız?
1: Niye el ele teneffüs yapılamaz mı?
0: Yok.
1: Yan yana yani.
0: Bana bir müzik aleti vermişlerdi, ben çalıyordum, o da bir şey çalıyordu.
1: Öyle birbirinizi yan çaldığınızı olurdu. Söylemeden.
0: Evet.
1: Peki ismini hatırlıyor musun o şeyin?
0: Kayofa.
1: Gençler. Hatırlamıyor musun?
0: Alman, Kayofa.
1: Ha, Alman, ha doğru.
0: Tabii, Almanya'dayım çünkü.
1: Peki o zaman Candan Erçetin'in aşk tanımını soruyorum. Kitaptakini, kitaplardakini hiç merak etmiyoruz.
0: Ya aşk...
1: Tutkudan farklı bir şey neyse ki.
0: Kimyanın değiştiği, biraz da şizofrenik bir şey.
1: Patolojik değil mi?
0: Engel olamadığın... midende kelebeklerin uçuştuğu, görmesem olmaz dediğin,
1: görsem olmuyor, görmesem olmaz,
0: görmesem olmuyor dediğin müthiş bir duygu bence. Ama ben bunu özel ilişkideki aşk için bu kelimeleri
1: tabii meslek aşkını kastetmiyorum şu an.
0: Yok, ben çiçeğe de, böceğe de, hayvana tabii, da tabii. Doğaya da, bazen bir çok güzel doğan bir güne, güzel batan bir güneşe, ben oralarda da aşkı hissedebiliyorum.
1: Topu taca
0: başka
1: vurma.
0: Hiçbir şey.
1: Topu taca vurma da aşka devam.
0: Niye?
1: Bir öbür aşka devam.
0: İkili aşka. İşte İkili. Özel ilişki
1: özel
0: aşkı.
1: Ilişki.
0: Olur. İşte bu.
1: Neymiş?
0: Ne işte?
1: Neyse ki o kadar uzun sürmüyor değil mi? Çünkü insanın aklını
0: yok.
1: Alır yani.
0: Sürmüyor zaten.
1: Avare yapar filan.
0: Aklını aldığı sürede de etraf biraz uzaklaşıyor ya senden.
1: Tabii.
0: Ya da sen
1: etraftan. Ya da sen uzaklaştırıyorsun.
0: Allah'tan sonra yelkenler suya iniyor. Yerini sevgiye bırakabilirse, saygıya, tutkuya bırakabilirse ne ala.
1: En kötüsü alışkanlığa bırakırsa.
0: Bırakamazsa da bitiyor zaten.
1: Bitiyor. Peki. Peki bu Avusturya'da okurken Avusturyalı bir arkeolog var. Onunla bir evlilik yapıyorsunuz ve 9 ay. Sürüyor.
0: Evet.
1: Bu hikaye nasıl bir şey? Biz çok merak ettik bak.
0: Ya bir şey yok.
1: Niye 9 ay? Niye adamı 9 ayda kapının önüne koyuyoruz?
0: Ben koymadım. Kendi gitti.
1: Ha.
0: O yüzden bana aşkı sorma bak. Çok
1: olur
0: da başarılı değilim belli ki.
1: Hayır. Onun öyle bir skor değil ki o.
0: Ya Türkiye'de yaşarız diye düşündük.
1: Da,
0: ben öyle istedim. Ben burada değil. Türkiye'de yaşamayı istiyorum dedim. O da yaşarım dedi. Tamam dedik, geldik. Burada evlendik zaten. Sonra o beceremedi. Yani ben burada yaşayamayacağım dedi.
1: Bir şey söyleyeceğim. Mesleğine de bayılmıyormuş o zaman. Çünkü burada kazılacak çok yer var. Avusturya'da ne varmış?
0: Doktorayı da yarım bıraktı.
1: Ya. Hiç olmadı bu yaptığı.
0: Hiç, bence de. Sonra da ben şöyle demedim ama. Olur, ben gerekirse gelirim gibi evet. Bir şey demedim. Ya benim tavrım çok netti.
1: Bu peki ne, dedim. Nedir evlilik Canan? Çok büyük bir tecrüben olduğunu söyleyemeyeceğiz ama yine de soralım.
0: Ya şöyle, hani bizim evlenme nedenimizi de söylersem zaten tecrübem sıfıra inecek. O dönemde doktorasını yapıyor Andreas ve buradaki Alman Arkeoloji Enstitüsü'nde çalışıyor sıkça. Ve Türkiye'ye geldiğinde işte bugün de hala geçerli ya, işte 3 ay mı 6 ay mı bir süre kalabiliyor, sonra bir giriş çıkış yapması gerekiyor falan. Biz onun için evlendik. Evet.
1: Vize, çalışma müsaadesi mevzuatı
0: evet,
1: falan.
0: Evet, ama bir Edirne'ye gidiyor, çıkış
1: aman,
0: yapıyor, geliyor.
1: Hep biz mi onlarla evleneceğiz, orada kalacağız diye. Bu sefer de Avusturyalı senle.
0: Evet. Evet.
1: Yazılmış sana ki durumu kurtarayım diye. Evet. Tamam, neyse, Andreas'ın da işi görülmüş o arada.
0: Evet.
1: Peki siz Hakan'la Karahan'la 30 yıldır değil mi? Daha mı fazla?
0: Evet, 2026'ya geldik, 31 oldu.
1: 31 Ocak'ta. Yıldır birliktesiniz. Senin sanat hayatınla 31. sanat yılı, 31.
0: Evet,
1: aşk yılı.
0: Evet, çünkü beni albüm yapmaya teşvik eden o.
1: Hakan'dır.
0: Tabii.
1: Nasıl tanıştınız siz? Nasıl başladı ilişkiniz? Çünkü adam finansçı falan, yani böyle hiç de senin çok ilgileneceğin bir alan değil gibi hissediyorum ben ama.
0: Hiç
1: nerede kıstırdı senin bir alan?
0: Ya şöyle, ben o zamanlar bir televizyon programı yapıyordum. Televizyon programı Kol Düğmeleri diye bir program. Böyle işte erkek hobileri, erkek magazin programı diye geçiyordu ama işte spor faaliyetleri, etkinlikler.
1: Ne büyük bir boşluğu dolduruyormuş programlar.
0: Aslında
1: hiç ilgili değilizdir erkek hobileriyle.
0: Ya av vesaire, işte. Aklına gelebilecek her şey, işte tırmanış, şu bu, buralara gidip çekimler yapıyorduk. Bir günde bir arkadaşımız vasıtasıyla Aikido dersine gittim.
1: Ve tabii ki Hakan.
0: Ya evet, ama yani birçok kişi vardı. Ben hiç flörtöz bile olmadım hayatımda. Hala da
1: öyle
0: değilim.
1: Mi?
0: O ya, tanışma şeklimiz orada oldu. Ben tek tek röportaj yaptım hepsini. İşte bankacıyım dedi. Tamam dedi. O da olur dedim ben.
1: Daha bir müşterilerini dövüyorsun falan diye.
0: Yok ya, Aikido bambaşka bir tutku. Bak, o bir tutku. Yıllarca devam etti ona. Zaten öncesinde de yapıyordu. Sonra işte benim bu şarkı söylediğim yere geldi, orada dinledi. Gibi gibi, öyle bir süreçtir o aslında. Neyse. Ama ilk tanışmamız programdır.
1: Hakan'ın o fırsatı nasıl değerlendirmiş olabileceğini ben hayal edebiliyorum uzun zamandır tanıdığım
0: biraz
1: için.
0: Biraz fazla
1: kendisini.
0: Sert olmakla beraber.
1: Peki Hakan Karahan'ın şiirlerinden, sözlerinden şarkılarım var. Mesela ben bilmiyordum. Onlar Yanlış Biliyor'yu çok severim ben. Meğerse Hakan'ınmış. Hayranım sana. Bu anlaşılır. Teselli, Sonsuz, bunlardan bazıları.
0: Bensiz çok var.
1: Çok var. Bu kadar hani şeyde de, üretimde de bayağı buluşmuş insanlar olarak niye ayrı evlerde yaşamayı tercih ettin? Aslında bence deminki cevabın içinde her şey var ama yine de açalım.
0: İçin.
1: Sağlıklı bir biçimde sürdürebilmek için.
0: Tabii, yani bu arada hele hani salgından bu yana neredeyse her gün görüşüyoruz. Yani çalışmadığımız, onun çekimi yoksa, benim konserim yoksa. Ama herkesin kendi alanı, kendi teritoriyumu. Şimdi kadınlar beni çok iyi anlayacak. Kendi kozmetiği, kendi banyosu falan.
1: Tabii.
0: Banyo derken duşu kastetmiyorum.
1: Yok yok, tabii. Hijyen seti ve şey.
0: Bizim kremlerimiz, şunlarımız, bunlarımız var. Bir adam oraya girdiğinde bir sürü laf ediyor. Gibi gibi. Düzenimiz farklı. Onun için ayrı evler.
1: Peki ilişkinizin bir miktarının da vefadan şey aldığını söyleyebilir miyim? Bir vefa meselesi var mı orada?
0: Ya ona vefa denir mi? Evet, birbirimize çok emeğimiz var. Zor günlerimizde çok desteğimiz var ama bu her çifte olan bir şey. Şimdi olması gereken ya da. Buna vefa denir mi? Belki denebilir.
1: Bu aşk ilişkisi veya işte ilişki genel anlamda şey içeriyorsa, dostluk içeriyorsa,
0: evet,
1: o zaman vefa da hemen koşarak onun yanında geliyor.
0: Evet.
1: Yani.
0: Doğru.
1: İyi günde kötü günde meselesinde var değil mi, öyle bir şey. Madem vefadan bahsettik, Nuri abiden de bahsedelim mi?
0: Ah, bahsedin.
1: Kimdir Nuri abi? Bu senin hayatında çok önemli bir şey. 2 Nisan'da kaybettik kendisini.
0: Evet. Nuri abi benim ilk profesyonel demeyeyim ama sahne deneyimimde aradığım, o dönemde senfonide trombon çalan bir müzisyen abim, yıl 1994.
1: Vay vay.
0: Bana bir o zamanlar Es restoran vardı. Orada şarkı söyleme teklifi geldi. Ben de çeşitli festivallerden tanışmıştım. Nuri abi aradım. Abi dedim, bana böyle böyle bir teklif var. O da o zaman Swiss Hotel'in çok güzel bir barı vardır. Orada hem piyano çalıyor hem şarkı söylüyor. Her akşam yapıyor bunu. Dedim ki, bana eşlik etmeyi kabul eder misin? Olabilir dedi, görüştük. Ben çok yeniydim. Nuri abiyle bizim aramız kaç yaş sanıyorum, 16 yaş falan. O tecrübeli, bilinen, saygın bir müzisyen.
1: Tabii.
0: Ben de yeni yetme biriyim aslında. Tamam dedi bana. Vefa denince ben sonraları düşündüm, ya bunu herkes yapar mıydı acaba? Sonra hikayemiz başka yazıldı.
1: Herhalde.
0: Başka yazıldı. Albüm yapacağım belli değil. Ya bu, ben
1: hiç onlar
0: proje olarak
1: yokken
0: sunmadım ki. Tabii. Es restoranda haftanın 3 günü dedim, hani orayı bırakman lazım, buraya gelmen lazım. Gelirim dedi. Biz öyle başladık.
1: İlk gören oydu demek ki, çok çok sonra görebilen aşağı yukarı.
0: Bilmiyorum ki, ama demin de dedim ya, Hakan beni albüm yapmaya teşvik etti. Yoksa ben Fransızca şarkılar söylüyordum. Nur abim çalıyordu. Beraber söylüyorduk arada.
1: Memnundum da zaten.
0: Çok mutluyduk.
1: Abi.
0: O bize, yani Hakan'ın da karşımıza çıkacağını bilmiyoruz daha. Neyse, o süreç öyle. İşte Hakan, albüm yapmalısın. Hadi yapalım mı? Hadi, orkestra büyümeye başladı.
2: Empati devam edecek.

0: Masal bu ya.
1: Masalın adı Hüzün Kuşu, bir Anadolu masalı.
0: Judith Lieberman, NTV Radyo'da unutulmaya yüz tutmuş masalları anlatıyor.
1: Ünlü Pamuk Prenses'in bir Anadolu versiyonun olduğunu biliyor muydunuz? Var. Adı Nartane.
0: Bildiğimiz masalların bilmediğimiz yönünü...
1: Bambaşka bir Kürk kedisi paylaşacağım. Esas Grimm kardeşlerin gerçek Kürk kedisi versiyonu o.
0: Masallardaki simgelerin anlamını dinliyoruz.
1: Zaman geçti ama nohut olan büyümedi. Zaman geçti ama nohut olan yaşlanmadı. Zaman geçti ve nohut olan hiç durmadı. Büyük ihtimalle bugün bile hala yaşıyor. Deri tepe hala koşuyor.
0: Masal bu ya NTV Radyo'da.
1: Size Hint mitolojisinden uyarladığım bir masal anlatacağım.
0: Programın arşivi ise ntvradio.com.tr ve podcast platformlarında. Radyoda kaçırdıysanız istediğiniz zaman istediğiniz yerde dinlemeniz için, dinlemeniz ve anlatmanız için.
1: Büyükleri Masal başlıyor.
0: Çünkü biz masallar unutulmasın istiyoruz. Ahmet Mümtaz Taylan'la empati devam ediyor.
2: Nur abi, müthiş bir müzisyen ama her şeyin ötesinde bu her müzisyende olmayan bir şey. Çok iyi bir lider, örnek bir lider. Müthiş vefalı, şefkatli bir insan, tatlı sert.
3: Eski ustalara benziyor.
2: Çok, evet, işinin ustasıydı. Şimdi ben hep böyle kayıplara geçirdiğim süreye bakarak kayıplarda avuntu bulurum. Bakıyorum işte 2026 yılına kadar 32 yıl.
3: 32 yıl
2: birlikte müzik yaptık, bana yetmemiş. Evet, gönül isterdi ki daha gitsin gittiği yere kadar. Ama gittiği yer burasıymış.
3: Ve usta zaten 2 Nisan'a çok yakın zamana kadar sahnedeydi.
2: Evet evet, 7 Şubat'ta sahnedeydik.
3: Nurettin Irmak'a da sevgi, saygıyla, özlemle.
2: Evet, yeri dolmayacak, yeri dolmayacak bir insan, bir müzisyen kaybetti. Türkiye sadece benim kaybım değildir.
3: Allah rahmet eylesin gani evet. Gani. Bir Fenerbahçeli olarak en sevdiğim konuya gelelim. Galatasaray.
2: Korkma, acıtmayacak. Galatasaray.
3: Acıtıyor bazen. Biraz da bu Galatasaraylı canlandan bahsedelim tabii. 4 yıldız maaşı senin. 5 yıldız maaşı da senin.
2: Aynı maaş o ya, bir 5 ekledik işte.
3: İşte biri 4, biri 5 ama aynı
2: evet.
3: Aynı suda yıkanmıyor artık yani. Evet. Biri 4, biri 5 olmuş.
2: Ne yapayım ben Galatasaray kazandıkça? Ne yapayım? Ben 5 olacak, 6 olacak.
3: Bir zahmet yani. Allah Allah. Galatasaray'ın yok. Ben her seferinde başka bir maaş yapmaya hazırım. Her sene şampiyon olursak. Sen yetmedi. Galatasaray'ın yönetim kurulunda yer aldın. Spor kulübünün başkan yardımcılığı görevini yürüttün. Olmadığını biliyorum ama sorarak başlamak istiyorum. Sen bir fanatik misin?
2: Hayır.
3: Değilsin değil mi?
2: Asla.
3: Fanatik nedir? Bacım.
2: Fanatizm. O da bir kimyasal durum.
3: Kimyasal mı
2: tutkunun,
3: yoksa?
2: Evet evet, tutkunun histeriye dönüştüğü, şiddet barındıran bir durum, evet. Fanatizm. Yoksa tabii. Sevgi, tutku, bunlar zaten hiçbir hayatta masum, aradığımız
3: tabii.
2: Tatlar.
3: Evet.
2: Ama diğeri bambaşka bir şey ve ben hep uzak dururum. Kendim zaten olamam öyle bir şey ama olandan da uzak dururum. Çünkü bunlar en nihayetinde spor müsabakalarıdır. Benim çok sevdiğim dostlarım, ailem, biz hepimiz farklı karşısında takımları severiz. Birlikte maç seyredebilmemiz lazım.
3: Tabii.
2: Çünkü bu spor.
3: Yoksa zevkli olmuyor ki zaten.
2: Evet. Evet. O yüzden değilim.
3: Okan'ı başarılı buluyor musun? Okan Buruk'u.
2: Buluyorum.
3: Okan
2: Hoca'yı. Buluyorum. Okan Hoca'yı başarılı buluyorum. Evet, 2000 yılından beri.
3: Nasıl bulmuyorum canım? Dördüncü yıl
2: olacak. UEFA'dan beri. Ya şöyle, ben başka bir açısından bakacağım Okan'a.
3: Tarihsel açıdan
2: evet, yani Okan bizim kardeşimiz. İşte bizi UEFA'ya kavuşturan takımdaydı.
3: Evet.
2: Ondan sonra dönüp tekrar Galatasaray'a gelmesi beni çok mutlu etti.
3: Evet, tam bir hikaye.
2: Bu kadar şampiyon
3: gerçek bir
2: olamasak
3: hikaye
2: da
3: ediyoruz.
2: Çok mutlu ederdi. Tabii ki. O yüzden evet, beğeniyorum.
3: Evet, başarılı buluyorsun. En sevdiğin Galatasaraylı futbolcuyu merak ediyoruz.
2: Böyle bir tercihim yok.
3: Ben aslında merak etmiyorum da.
2: Ben taraflı değilim. Taraftar
3: zaten
2: değilim.
3: Osimhen'i sevmek zorundasınız. Ne demek yani? Ben bile seviyorum Osimhen'i.
2: Ya ben sporcunun zeki, çevik ve akıllısını seviyorum.
3: İşte Osimhen.
2: Bu Fenerbahçeli de olabilir, Beşiktaşlı da olabilir.
3: Olabilir, doğru.
2: Trabzonsporlu da olabilir.
3: Hadi o zaman şu provokatif soruyu sorayım. Çünkü ben, bana sorulduğu zaman ben hemen cevap veriyorum. Bir Galatasaray-Fenerbahçe, Fenerbahçe-Galatasaray maçında Fenerbahçe daha iyi oynayarak maç kazansa alkışlayabiliyor musun?
2: Alkışlarım.
3: İşte budur.
2: Özcan abinin o el sıktığı maç var ya. Ona bir tek ben destek vermiştim. Doğrusu budur.
3: Hayır, bizim, ben de vermiştim.
2: Bizim Fenerliler ve Galatasaraylılar evet. olarak bu seviyede olmamız
3: olmak
2: gerekiyor.
3: Olmak zorundayız kesinlikle. Çok haklısın.
2: Diğer seviyeleri yapacak çok insan
3: çok.
2: Var.
3: Oğlum.
2: Onu başkalarına bırakalım.
3: Evet evet. Şey, Galatasaray meselesinde yani yöneticilik çok acayip bir karar yani, onu kabul etmek. Çünkü futbol kulübü, yani spor kulübü yöneticiliği, futbol değil de spor kulübü yöneticiliği çok meşakkatli ve zaman alan bir iş. Sen bunca patırtının arasında nasıl öyle bir şeyi evet dedin?
2: Şimdi,
3: o kadar mı seviyorsun
2: sevgili
3: yani?
2: Sevgili Ahmet, öncelikle Galatasaray hakkında bir bilgi. Bizde görev talep edilmez, görev verilir.
3: Tevdi edilir ve kabul et, kaçamazsın da.
2: İşte çok uğraştım ama olmadı. Abilerim.
3: Kaçmaya mı çalıştın?
2: Evet, çünkü yani iş tempom nedeniyle de yapmak istemem. Çok ağır bir iş. O ağır iş derken çalışmaktan kaçtığım için değil. Kararları çok ağır. Zor, yani zor bir iş.
3: Hemen hemen hiç kimseye, topluca kimseye yaramak
2: zaten,
3: mümkün değil.
2: Zaten. Ama sonuçta,
3: bir de açık söyleyeyim yani şeyimiz ne diyelim, futbol iklimimiz çok tatsız bir iş.
2: Evet, ama
3: yani
2: bunu da bir yerden değiştirmemiz gerekiyor.
3: Evet evet, senin gibi keşke yöneticiler hep
2: evet,
3: olsa.
2: Yani zannediyorum
3: doğru.
2: O hamle de o nedenle yapıldı. Bir yerden değişmemiz gerekiyor.
3: Evet.
2: Bütün takımlar için bunu
3: evet
2: soruyorum.
3: Ama o bir tane düzeyli kadın yönetici seçip göreve getirmekle olmuyor. Etrafındaki
2: olmuyor. O sadece
3: adamların da biraz derli toplu
2: davranması. O kadının acı çekmesini sağlıyor.
3: Evet,
2: o kadar.
3: Aynen öyle. Peki, bu çok da tatlı olmayan konuyu bir kenara bırakalım. Çünkü senden duymak istediklerimiz tam futbolla ilgili şeyler değil. Zaten hiçbir zaman da yeterince fanatik şeyler duyup kavga çıkartamıyoruz seninle konuşurken. ama çiftlikten konuşmalıyız. Son konumuz bu olsun. Söylememde bir mahsur var mı bilmiyorum. Ben geldim oraya ve muazzam özel bir zaman hep beraber geçirebildik. İşte Hakan, Başak, sen, ben, Deniz çocuklar. İnanılmaz bir, tabii ki dışarıdan gelen ve iki gün kalıp giden herkes için rüya gibi bir şey. İçinde yaşaması nedir? Bize anlatsana. Çünkü orada çiftlik hayatı şöyle bir şey değil. Pastoral bir ortamda romantik arkada beğendiği müziğin çalması ve yeşilliğe bakmak değil. Dünya kadar iş demek, dünya kadar sorumluluk, masraf, risk, stres, gerginlik demek. Bütün bunlara sen niye talip oldun arkadaşım, saz gibi hayatın varken?
2: Şimdi evet, çiftlik hayatının romantik dönem Rusya'sı olmadığı kesin.
3: Çehov'un çiftliği kesin. Değil burası. Candan'ın çiftliği.
2: Değil. Şöyle, ben çocukluğumdan beri hep bir tohum ekmeye ve onu büyütmeye çok meraklı biriydim. Hatırlayacaksın, bizim zamanımızda bisküviler, kuru üzümler böyle tahta sandıklarda, tamam, teneke sandıklarda, tamam, olurdu. Ben bakkallardan onları isteyip, evimiz bahçeli değildi çünkü. Onların işte altını delip biber tohumlarını ekip, peki, biber yetiştirmek için başında bekliyordum. Dolayısıyla ekme biçmeye oldum olası benim keşke merakım var. Bunu çok değerli buluyorum. Hastalıkların bir tür şifası olarak görüyorum doğru beslenmeyi. Ve toprak parçam olsun, büyük topraklarım olsun diye, bir parça toprağım olsun. Ben de orada işte kendime göre ekeyim biçeyim istedim. Şimdi senin geldiğin yer öyle, çünkü çiftlik deyince yüzlerce dönümden de söz edilebiliyor. Hayır, bizimki 9-10 dönüm bir yer, senin gördüğün yer.
3: Acil, yazık.
2: İşi hiç bitmiyor. Yani sizin yaşadığınız gibi hani gelip iki gün kalıp yeşile bakmak. Ben de çok arada onu yapabiliyorum. Ama hop bir yere çağırıyorlar. Hop oradan tilki girdi. Hop buradan bunu devrildi. Sürekli bir koşturmaca içindeyim.
3: Gördüm yani.
2: Yine de değer diyorum ben. Değer.
3: Bu Hakan Karahan bir işin ucundan tutabiliyor mu ya? Ben oradayken hiç görmedim de.
2: Ya ampul falan değiştirir mi bilmiyorum. Onun sormaya cesaret edemedim.
3: Onun yaptığı tek iş, geçenlerde bir yerde anlattığı gibi, sen söyleyeceğim canım hiç öyle. Hakan Karahan'ın çiftliğe tek katkısı komşu arazileri alıp sana gürültü yapmasınlar diye oraları sessiz bırakma. Bu mu yani?
2: Şöyle bir katkı sağladı o bize. Çünkü etrafımızda o zaman olmamakla beraber sonradan imara açıldı oralar. Ve gerçekten bir site yapılabilirdi.
3: Doğru tabii canım. Tabii ki. Ya bakma dalga geçtiğinizde, haklı olduğu yer var
2: işte,
3: yani.
2: Ayrıca şeyi de söyledim. Dedim ki bak bunu söyledim. Herkesin tebriklerini kabul ediyor falan. Ama dedim ben bir programa eğer olur da çıkarsam söyleyeceğim. Sağ tarafı aldı, sol tarafı alamadı diyeceğim dedim.
3: Sol tarafı almadı mı?
2: Yok. İşin kısmı şaka, sol taraf çok ufak, oraya site olmaz. Ama sağ tarafı olabilir.
3: Garantili, evet.
2: Evet, dediğim gibi yani ben hani şu ampulü değiştirir misin sorusunu sormaya cesaret edemem.
3: Düşün ki değiştirmeye kalkabilir, bu çok daha büyük risk.
2: Haklı olabilirsin.
3: Çünkü benim babam bir iki ampul değiştirdi, biz biliyoruz.
2: Ha öyle mi? Öyle sonuçlar da oluyor. Televizyonu yeni yeni kendisi açabilmeye başladı. Yoksa devam tabii.
3: Kanal değiştirebiliyor mu?
2: Onları yeni yeni öğrendi.
3: İyi ama geç değil. Ne olacak?
2: Değil.
3: Daha 31 yıl olmuş.
2: Değil.
3: Çok
2: iyi. Niye ben varken ne gerek var ki?
3: Peki bir şey daha. Çünkü senin yemeklerini yedim. Eminim bu yani yakınların zaten biliyordur ama çok kişinin bildiği bir şey ama muazzam bir yemek yapıyorsun. Muazzam yemek yapıyorsun. Ben kendisinin elinden pırasalı börek, kelle paça çorba, enginar yemiş olarak, baklava enginar yemiş olarak söylüyorum. Muazzam yemek yapıyorsun. Bu anneden alınmış bir el mi yoksa kendi zaman ya da her Trakyalı kızın...
2: Yok, her Trakyalı kızın eli lezzetli olabilir ama bir de sevmeyenleri. Ablam mesela çok yanaşmaz yemek yapmaya. Yaptı mı iyi yapar ama öyle büyük bir hevesi yoktur. Annem iyi yemek yapardı. Ben de onun, nasıl o benim konserlerimin izleyicisiydi, ben de onun yemek yaparken izleyicisiydim.
3: Peki o sahip olduğun yani şey olarak... Sadece resim olarak değil, işlevsel açıdan da olağanüstü bir mutfağın var. Çok gerçek de bir mutfak. Öyle süslü püslü
2: parma
3: değil.
2: Karışık değil mi?
3: Ama mutfak dediğin öyle olur. O mutfağın zaten hakkını veriyorsun her yemek yaptığında eminim ama... Onu insanların görmesini istemez miydin? Yani bir programın niye yok senin mesela? Belki tabii şimdi buna vaktin yok da zaman içinde düşünür müsün acaba o işe uyanacak bazı televizyoncularla orada enfes bir şey yapmak, beni de çağırıp sohbet kısmına dahil etmek vesaire, nasıl arzu edersen yani. Ben hazırım yani. Pardon, soruyu unuttum. Ben ne sormuştum?
2: Ben mesajı aldım. Şöyle, aslında salgında biraz yaptık bunu. Çünkü
3: pandemi sırasında
2: tabii yaptığımızı. Yani 1,5-2 yıl konserler neredeyse durdu. 1 yıl zaten.
3: Tabii.
2: Ama sonraki yılda biz böyle 3 konser, 5 konser öyle bir şey yapabildik. Kendimizi taze tutmak, zinde tutmak, aklımızı, evet tabii. Fikrimizi tabii. Kaybetmemek. Tabii. Çünkü o arada birçok kayıplar da yaşandı.
3: Tabii.
2: İçin biz kendimizi işe boğduk. Deniz'le ikimiz. Ve birçok yemek tarifi aslında o dönemde kendi imkanlarımızla, internetten getirdiğimiz ışıklarla falan.
3: Çektiniz.
2: Çektik. Sonra tabii konserler başlayınca o iş durdu. Olabilir yani, sen ben gelirim sohbet ederim diyorsan.
3: Sen dururken kim benim sohbetimi ne yapsın da, yani sen ya zaten sohbet ediyorsun, sen geçmişte de yaptın bunu. Yok, ben kendimi de ne yapıp bir şekilde katayım diye çabaladım ama çok samimi bir soru. Yani senin orada her şeyle hazır bir dünya var yani. Manzarasıyla, mutfağın yapısıyla, işte stüdyo gibi olmasıyla falan, onun için şey yaptım. Bir de o yemekler herkesle paylaşılacak bir faaliyet. O nefis yani gerçekten. Çok zor şeyler yapıyorsun.
2: Ay değil ya. Zor, nesi zor anlar.
3: Ya akşam bizle sohbet ederken bir yandan ortalık biraz bir şeyler koktu falan, ne oluyor demeye kalmadan sabah uyandığımızda kelle paça yedik. Birisinin evinde kelle paça yemek. Kelle paça için şehrin bir yerine gidilir. Orada bir kelle paça bulayım da iyi kötü yiyeyim dersin sen de. Her şey olağanüstü.
2: Gitme üstündü. Çünkü onlar ister istemez şimdi restoranda sattıkları için sulandırıyorlar. Ben sulandırmadan
3: İşte onun için söylüyorum.
2: Kelle paça istiyorsan bize gel. Biz çünkü çok da seyrek olmayan aralıklarla tabii, yaparız. Tabii. Biz salgında kelle paçayla atlattık. Hiçbirimiz Covid olmadık. Evet. O yüzden bekleriz. Sen bir telefon aç ya da mesaj at.
3: Tamam. Çok teşekkür ediyoruz.
2: Ben teşekkür ederim.
3: Geldiğiniz ve bize kalbinizi açtığınız için. Var olun, hayatımızdan eksik olmayın, kulaklarımız hep sizinle rahatlasın, sevinsin, üzülsün, üzünlensin. Çok teşekkür ederiz.
2: Ben teşekkür ederim.
3: Tekrar hoş geldiniz, tekrar hoşça kalın. Efendim, çok özel bir konuğumuz vardı, Candan Erçetin. İnsan olarak, sanatçı olarak, arkadaş olarak, dost olarak çok özel bir insan. Ben harika zaman geçirdim her zaman olduğu gibi. Sizin de çok iyi zaman geçirdiğinizi biliyorum. Önümüzdeki sezon yine Empati'de buluşmak üzere. İyi akşamlar diliyorum. Hoşça kalın.

0: Burası NTV Radyo. Saat 24.
1: Mutlu hafta sonları, gece yarısı haber kuşağıyla karşınızdayız. Amerika Birleşik Devletleri ve İran heyetlerinin imzaladıkları mutabakat zaptının ardından teknik görüşmeleri için yarın İsviçre'de bir araya gelmesi bekleniyor tarafların. İran heyeti İsviçre'ye ulaştı bile. Gelen son bilgiye göre de Amerikan Başkan Yardımcısı J.D. Vance de İsviçre'ye doğru yola çıktı. Hemen dünyanın gözünü çevirdiği o noktaya dönelim. Deniz Kilisioğlu son durumu aktaracak bize. Deniz.
2: Ata, teşekkürler. Öğleden sonra zaten hareketlenmeye başlamıştı burası ama son bir saat içerisinde artık biz bütün heyetlerin seviyelerine kadar her şeyi netleştirmiş olduk. Şimdi şöyle, bir müzakere süreci başlayacak mı başlamayacak mı, buna ilişkin boyutu aktaracağım ama önce bir yapılan açıklamaları ve buradaki tabloyu verelim. Çok kısa bir süre önce İran heyeti İsviçre'ye, Bürgenstock'a indi ki bizim bulunduğumuz noktanın hemen karşısında dağlık bir bölge, epey yüksek bir bölge, havalimanı da olan bir bölge, özel havalimanının da olduğu bir bölge ve oradan toplantının yapılacağı yere geçiyorlar. Muhammed Bakir Galibaf İran tarafında heyet başkanı olarak indi. Aslında biz bu bilgiyi J.D. Vance'in açıklamalarından sonra öğrendik görüntülerle birlikte. Bu çok önemli çünkü Amerikan Başkan Yardımcısı J.D. Vance yarınki görüşmeler için İsviçre'ye gidiyorum dediği anda zaten Galibaf'ın da buraya gelmekte olduğunu tahmin ediyorduk. Müzakere heyetinde olacağı gün içinde konuşuluyordu ama artık neredeyse emindik ve hemen J.D. Vance'in açıklamalarından sonra da o görüntü bize ulaştı. Özetle İran Meclis Başkanı, heyet başkanı olarak burada. Yanında İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı var. Zaten ABD tarafında Steve Witkoff buradaydı. Ama J.D. Vance'in önümüzdeki günlerde gelmesi bekleniyordu. Belki teknik düzeyde bazı görüşmeler yapılıp ondan sonra buraya gelmesi ağırlık kazanmıştı gün içinde. Ama belli ki meseleyi en tepeden çözmekle ilgili olarak taraflar uzlaştı. Zaten Katar Başbakanı dün akşam buradaydı. Yoğun bir çaba, görüşmeleri bir şekilde birinci turu yapabilmek için burada müzakerelerini sürdürüyordu. Pakistan Başbakanı buraya gelmek için programını ertelemişti ama bir şekilde heyeti buradaydı. Onların bir kısmı da geri dönmüştü. Şimdi aynı şekilde yine İsviçre'ye geri dönüyorlar. Dolayısıyla artık herkes geliyor. Sabah saatlerinde Pakistan Başbakanı da burada olacak. Katar Başbakanı var. ABD ve İran heyetleri var. Şimdi bundan sonra ne konuşulacak meselesi çok önemli, çok kritik. J.D. Vance'in açıklamalarına baktığımız zaman Lübnan meselesi çok kritik ve şöyle diyor J.D. Vance. İranlıların tartışmak isteyeceği konular olacağından eminim ifadesini kullanıyor. Tam anlamıyla Lübnan meselesi bir kırmızı çizgi ve ateşkesin ve bütün bu anlaşmanın birinci maddesi. Dolayısıyla İsrail'in de buna uyması konusunda Amerika'nın baskı yapmasını isteyecektir İran tarafı. Diğer taraftan umuyorum nükleer meselede ve Lübnan ateşkesi konusunda ilerleme kaydedeceğiz diyor. Biz zaten teknik görüşmelerin bir şekilde nükleer boyutuyla başlayacağını biliyorduk. Öğleden sonra zaten bunun bilgisi gelmişti. Ama Lübnan meselesi de yine liderler düzeyinde, heyet başkanları diyelim belki daha doğru ifadeyle, düzeyinde burada konuşulacak. İran tarafının pozisyonu net. O olduğu zaman Hürmüz Boğazı ile ilgili karmaşa ortadan kalkacak. Dolayısıyla en üst düzeyde siyasi iradenin ortaya koyulacağı bir seviye göreceğiz. Ama taraflar bir araya bu şekilde mi oturacaklar, yoksa ilk etapta ayrı ayrı görüşmeler mi yapılacak, sonrasında teknik heyetler mi oturacak, formata dair bir şey bilmiyoruz. Son not olarak söyleyelim bir genel toparlamayla. Katar Başbakanı zaten buradaydı arabulucu olarak. Pakistan Başbakanı yarın sabah burada olacak. İran heyeti geldi, önemli bir taraf. Muhammed Bakir Galibaf heyet başkanı olarak burada. J.D. Vance Amerikan Başkan Yardımcısı da yolda. Özel temsilci Steve Witkoff zaten buradaydı. Dolayısıyla yarın artık bir şekilde tarafların masaya oturması bekleniyor. Yarın itibariyle görüşmeler İsviçre'de başlıyor.
1: Peki Deniz Kilisli olduğuna teşekkür edelim ve dönelim Tahran'a. İran ve ABD İsviçre'deki müzakere masasına geri dönüyorlar. Ancak İran heyetinin elinde yine Hürmüz kozu var. İranlı yetkili Amerika'nın anlaşma için zamanı sınırlı açıklamasını yaptı. Lübnan'ın da kırmızı çizgi olduğu belirtiliyor. Şimdi tüm detayları alacağız. NTV Tahran muhabiri Ali Çavuk yayına hazır. Ali, İran tarafından gelen son açıklamalar neler?
3: Ata, Deniz'in bıraktığı yerden devam edeyim ben de. İran heyeti İsviçre'ye vardı. İran lideri Mujtaba Hamene'nin iki gün önce yazılı bir açıklama yayınlamıştı ve yapılacak doğrudan görüşmelerde ifadesini kullanmıştı söz konusu bu görüşmeler için. O yüzden müzakerelerin formatını şu ana kadar resmi olarak her ne kadar bilmiyor olsak da İran lideri bir doğrudan görüşme sinyali de vermişti. Meclis Başkanı Galibaf aynı zamanda müzakere heyetine başkanlık ediyor. Bu heyet içerisinde yer alıyor oluşu önemli. Az önce Deniz de aktardı. Heyet arasında Merkez Bankası Başkanı Abdülnasır Himmeti de görülüyor. Bu anlamda Doha'ya en son giden İran heyetinin aynısı olduğunu söyleyebiliriz. Yani elde bir takım dosyalarla gidildiği söylenebilir. Bu dosyalardan bir tanesi de İran'ın somut bir adım olarak görmek istediği bloke edilmiş mal varlıkları. İran resmi haber ajansı IRNA, İran heyetinin İsviçre'ye ulaştığı bilgisini verirken şu açıklamayı da veya şu dipnotu da düşüyor. Sabah saatlerinde müzakere heyeti sözcüsü Bekai şu ifadeyi kullanmıştı. Yarın yapacağımız görüşmeler müzakerelerin başladığı anlamına gelmez. Sadece mutabakat maddeleri üzerindeki taleplerimizi dile getireceğiz. Mutabakatın ihlallerine ilişkin uyarılarımızı dile getireceğiz ve bu maddelerin uygulanması noktasında çağrımızı ve taleplerimizi aktaracağız demişti ve İran resmi haber ajansı IRNA bu dipnotu düşerek bunu paylaşıyor. Yani yarın pazar günü yapılacak görüşmeleri İran resmi haber ajansı IRNA müzakereler başlayacak manşetiyle aktarmadı. Pakistan İçişleri Bakanı gün içerisinde Tahran'daydı ve Pakistan'ın yine İran'ı ikna ettiği konuşuluyor ve Pakistan İçişleri Bakanı ile beraber heyet arasında onun da yer aldığı iddia ediliyordu. İsviçre heyeti varmış oldu. İran heyeti İsviçre'ye varmış oldu. Tabii sen de işaret ettin. Hürmüz Boğazı İran'ın elindeki hala önemli bir koz. Gün içerisinde İran heyetinin İsviçre'ye gideceği açıklanmadan hemen öncesinde Hatemül Enbiya karargahı ve devrim muhafızları ordusu Hürmüz Boğazı'nın yeniden kapatıldığı bilgisini paylaştı. Ardından bir saat sonra SETKOM'dan bir açıklama geldi. Hayır, Hürmüz Boğazı trafiğe açık ve gemiler boğazdan geçiyor şeklinde bir açıklamaydı bu ve yine aynı saatlerde İsrail'in Lübnan'a yönelik hava saldırıları aynı şekilde yoğun bir şekilde devam etmişti. Hatemül Enbiya uyarılarına devam ediyor. Yaklaşık bir saat önce yeni bir uyarı daha devrim muhafızları deniz kuvvetlerinden geldi ata ve boğazdan geçmeye çalışan veya geçmek isteyen gemilere bir uyarıydı bu. Lark Adası'nın güneyindeki rotada mayınlar olabilir, ateş açılabilir veya gemiler çarpışabilir. Bunun sorumluluğunu üstlenmiyoruz şeklinde bir uyarıydı bu ve gemilerden Hürmüz Boğazı'ndan geçmemeleri noktasında bir uyarı daha yayınlandı devrim muhafızları tarafından. İran lideri Mujtaba Hamene'nin danışmanı, aynı zamanda helikopter kazasında hayatını kaybeden reisinin de yardımcısıydı Muhammed Muhbir, sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı ve ABD'yi uyardı. Bu mutabakat ve anlaşma sadece kağıt üzerinde kalırsa, somut olarak hayata geçmezse Orta Doğu'daki enerji akışı da durmuş olacaktır ifadesini kullandı ve müzakere noktasında Lübnan'daki ateşkesi bir kez daha hatırlattı. İran'ın kırmızı çizgisi olduğu vurgulandı ve ABD yönetiminden müzakerelerin diğer maddeleri konusunda, ki bu maddeler arasında bloke edilmiş mal varlıklarının serbest bırakılması da yer alıyor, somut bir adım görmek istediklerini söyledi Muhammed Muhbir. Ata.
1: Ali Çavuk aktardı. ABD Başkanı Donald Trump, Hürmüz Boğazı'ndaki geçiş ücreti tartışmalarına ilişkin açıklamalarda bulundu. Trump konuya dair sosyal medya hesabı üzerinden paylaşım yaptı. 60 günlük ateşkes süresi boyunca Hürmüz Boğazı'nda geçiş ücreti olmayacağını yazdı. Donald Trump 60 günün ardından ücret alınıp alınmayacağına dair de mesaj verdi. İran'la anlaşma olmaması durumunda Orta Doğu'ya sağlanan yardımlar nedeniyle ABD bir ücret getirmedikçe 60 günlük sürecin sonunda da Boğaz'dan bir geçiş ücreti olmayacağını kaydetti. Evet, ABD-İran krizindeki gelişmeler bu şekildeydi. Birçok yeni bilgi, haber var. Bunların bir değerlendirmeye ihtiyacı olduğunu söyleyebiliriz rahatlıkla. Ve İstanbul Teknik Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Umut Uzer'e dönelim, değerlendirelim kendisiyle. Sayın Uzer, hoş geldiniz, merhaba.
4: Hoş bulduk, teşekkürler Atay Bey.
1: Şimdi umutlar bu kez İsviçre'de. Daha önce Katar denendi, Pakistan, İslamabad denendi ama bir türlü o nihai sonuca varılamadı. Her ne kadar şimdi bir ortada mutabakat saptığından da bahsediyor olsak da temkinli yaklaşılıyor aslında bir bakıma. Son olarak şimdi teker teker önce İran tarafı İsviçre'ye ulaştı, ardından da J.D. Vance'ın yolda olduğu bilgisi var. Lübnan'da durum aslında daha iyiye gidiyor ve işler biraz sakinleşiyor diye bir umut saçtı diyebiliriz J.D. Vance için, Amerikan Başkan Yardımcısı. Peki ilk sorum da şu olsun size, imzalanan mutabakat saptı bağlayıcı bir anlaşmaya dönüşmeye ne kadar yakın sizce?
4: Hiç kolay gözükmüyor tabii, sizin de çok iyi bildiğiniz gibi o kadar kapsamlı, farklı boyutları olan bir ihtilaf ki bu. Yani bunu çözmek, bir barışa ulaşmak gerçekten zor gözüküyor. Bir yanda Hürmüz var, öbür tarafta Lübnan var, İsrail var, İsrail'in saldırıları var. Ve görebildiğimiz kadarıyla İran, özellikle Hizbullah'a çok büyük önem atıf ediyor. Çünkü zaten kendi büyük ölçüde kendi kontrolünde olan bir güç. Bu bağlamda Hizbullah'a yapılan bir saldırı kendisine yapılan saldırı olarak görüyor. Öbür taraftan son derece rahatsız bir İsrail söz konusu, bu barış görüşmeleri konusunda gerçekten rahatsız. Dolayısıyla kolaylıkla ulaşabileceğimizi zannetmiyorum ama aylardır da vurguladığım gibi diplomasi her zaman savaş yerine tercih edilmelidir ve şu anda da diplomasi hakim gözüküyor. Ama hiç kolay değil tabii müzakerecilerin işleri burada.
1: Peki önceki görüşmelere, kurulan masalara göre karşılaştırdığınızda nasıl buluyorsunuz dengeyi? Yani daha böyle bir umutvari ışıktan mı bahsedersiniz, yoksa bekleyip bir görelim bakalım taraflar bir araya gelecek mi, heyetler arası mı görüşme olacak, baş başa mı olacak, yoksa liderler yeniden bir kontak kuracak mı, nasıl değerlendirmeniz olur, karşılaştırmanız?
4: Tabii Atabey, her zaman temkinli olmakta fayda var ama diplomasinin harekete geçmiş olması önemli gerçekten ve daha görünür, gördüğünüz gibi bazı, gerçi bu eski görüntüler ama daha fazla bilgi akışı sanki var gibi şu anda. Siz de NTV olarak yakın olarak takiptesiniz İran'dan İsviçre'ye kadar. Bu da çok önemli, önemli bir hizmet gerçekten. Yani çok umutlu olmanın gereği yok ama gene de diplomasinin harekete geçmesi ve Amerikan Başkan Yardımcısı üst düzey yetkili tabii ki. Ve zaten savaşa baştan beri pek de olumlu bakmayan bir kişilik J.D. Vance. Bu bağlamda onun da bu meseleye müdahil olması ve İran'ın da güçlü figürleri en azından görünüşte, işte meclis başkanı olsun, dışişleri bakanı olsun, belki perde arkasında devrim muhafızları daha güçlü olabilir ama bu figürler de siyaset ve diplomasi bağlamında gerçekten dikkate değer kişilikler. Bu bağlamda yani umutlu olmaya istiyoruz tabii hepimiz. Savaştan bıktık ve savaşın gerçekten hem insanlık açısından hem komşularımız açısından çok zarar verdiğini görüyoruz. Ve tabii dünya ekonomisine de çok büyük etkileri var. Onu biz de yaşıyoruz Türkiye'de. Ama Amerika bile yaşıyor tabii. Dolayısıyla temkinli bir umut içinde bekliyoruz gerçekten görüşmeleri.
1: Evet, peki Umut Hocam, ABD İran'ın öncelikleri arasında en büyük uyuşmazlık noktaları neler? En çok hangi noktada anlaşamıyorlar? Orada bir tıkanıklık yaşanıyor.
4: Bu nükleer proje ve nükleer geliştirme konusunda, uranyum zenginleştirme konusunda temel bir endişesi var Amerika'nın ve İsrail'in. Tabii İran'ın pozisyonu, bu bizim ulusal egemenliğimizdir, buna karışamazsın diyor zaten. Ama öbür taraftan NPT anlaşmasına, NPT anlaşmasına, nükleer silahların yayılmasının önlenmesi anlaşmasına da bir taraf İran. O bağlamda tabii silah geliştirme hakkı yok. Ama nükleer bir projeye efendim sahip olması mümkün gerçekten. Bu

0: dini görüyoruz.
1: Hı.
0: Yani bir İsrail'den bakma durumu sanki söz konusu ve daha kontrol altına alınması gerektiğine dair bir görüş görüyoruz. Ve ne dedi J.D. Vance? İşte sadece siz insanları öldürerek bir güvenliğinizi sağlayamazsınız dedi. Tabii güvenliğin çok farklı boyutları var. Sadece suikastlarla veya yıkımlarla buna ulaşamazsın. Yani barış yoluyla da güvenlik olabilir. Bu barış yönüne keşke daha fazla evrilse, ama bu çok kolay gözükmüyor tabii hepimizin düşündüğü ve endişelendiği bir konu. İsrail'in bu meseleyi barış görüşmelerini sabote edebileceğine dair, o da tabii özellikle Lübnan'daki çeşitli Hizbullah ve diğer hedeflere saldırması yoluyla bunu sabote edebilir. Çünkü İran'da bu konuya çok büyük önem atfediyor bildiğiniz gibi.
1: Evet, J.D. Vance'in mesajlarına vurgu yaptınız, önemli. Basında da son günlerde Washington'la Tel Aviv arasında görüş ayrılıkları var İddiaları gündemde bir süredir. Nasıl değerlendiriyorsunuz bu böyle bir anlaşmazlık, tırnak içinde söyleyelim, gerçekten de varsa taktik düzeyde mi ya da durum hakikaten de yansıtıldığı gibi bir bozulmaya mı delalet, buna bir işaret mi var ve bunun sonu gelir mi? Yani tam bir kopuk mu yaşarız?
0: Yani kopuş tabii yaşanmaz Amerika ile İsrail açısından, ama özel bir ilişki var. Hem Amerika'nın İngiltere ile hem İsrail ile çok özel ilişkileri var bunun. Çok farklı boyutları var bildiğiniz gibi. Ve tabii İsrail'in Amerika'da bir tabanı da var. Yani sadece Yahudi toplumu değil ki, tabii türdeş bir Yahudi toplumu da yok Amerika'da, ama Yahudi toplumunun bir kesimi tabii İsrail'e çok büyük destek veriyor. Öbür taraftan evanjelik Hristiyanların da İsrail'e çok büyük bir desteği var. Hani bunu unutmamak lazım, ama öbür taraftan tabii artık İsrail'den bıkmış olan muhafazakarlar bile var. Bunlardan bile eleştiriler geliyor. Ve Demokrat Parti içinde evet destekçileri olduğu gibi Chuck Schumer gibi şu anda Senato'da azınlık lideri. Ama Demokrat Parti içinden çok eleştiren kişiler de var. Rashida Tlaib gibi Filistin kökenli ve diğer başka Demokrat Parti'nin sol kanadından gerçekten eleştiriler görüyoruz. Veya gene Senato'da Bernie Sanders bağımsız ama geçmişte Demokrat Parti'de de yer aldı. O da Yahudi kökenli olmasına rağmen İsrail'e ciddi eleştiriler getiriyor. Mesela İsrail'in de işi Amerika'da kolay değil. Çok farklı rüzgarlar esiyor. Hem entelektüel kesimlerde, hem gazetecilerde, hem medyada, toplumda daha Filistin'e sempati duyan insanlar artıyor. Bu tabii anketlerde de bunu görüyoruz. Yani sadece bir hissiyat değil bu söylediğim. Dolayısıyla ve şimdi bir de Trump, Amerikan tarihinin aslında en İsrail yanlısı başkanı olmasına rağmen, şimdi o bile artık ciddi eleştiriler getiriyor İsrail'e. Tam bir kopuş olmaz ama İsrail üzerinde baskılar olur. Ama İsrail içinden de ne duyuyoruz ve görüyoruz? Birçok siyasetçinin Amerika'ya karşı tepki gösterdiği, bu mutabakat zaptına karşı bir tepki gösterdiğini görüyoruz. Dolayısıyla çok çetrefil bir mesele. Amerika-İsrail ilişkilerinin çok farklı boyutları var. Hı. Ama şu anda Amerikan başkanının ve başkan yardımcısı İsrail'e karşı kızgın olduğunu görüyoruz. Ve bu ilk defa da değil. Geçmiş aylarda da Trump'a karşı Trump'ın Netanyahu'ya karşı küfürlü ifadeleri olduğunu da hatırlıyoruz.
1: Şimdi İsrail'in Lübnan'daki tutumu, Gazze'deki saldırgan tavrı, bütün bunları hesaba kattığımızda bu türden askeri adımlar, saldırılar Amerika Birleşik Devletleri'nin diplomatik manevra alanını daraltıyor mu?
0: Tabii. Yani spesifik olarak hani Lübnan konusuna da değindi Amerikan liderliği. Yani bu saldırıların kesilmesi gerektiğini ve Trump söylemişti. Yani bir kişiyi öldürmek için tüm binayı yıkıyorsunuz demişti İsrail'e. Dolayısıyla buna da bir eleştiri getirmişti. Amerika'yı zor bir durumda bırakıyor. Yani bir yandan İran'la anlaşmaya çalışıyor görüldüğü kadarıyla. Ve diplomatik olarak ciddi bir yatırım yapmış durumda. İşte başkan yardımcısı ve diğer danışmanlarını göndererek Trump. Dolayısıyla ama ve İran tabii Lübnan'a çok büyük bir önem atfediyor. Özellikle de Hizbullah unsurlarına. Lübnan'daki Şiilerin siyasi partisi ve askeri kolu olarak da açıklayalım Hizbullah'ın ne olduğunu. Lübnan'daki Şiilerin örgütü olması sebebiyle İran'ın ciddi bir yakınlık hissi ve yakınlığı ve etkisi var üzerinde Hizbullah'ın. Dolayısıyla bu hassas denge, evet Körfez'de bazı önemli adımlar atılsa bile Lübnan'da tamamen sabote edilebilir. Ve bu güce ve bu imkana veya niyete İsrail'de sanki sahip gibi gözüküyor. Amerika'da zorluk çekebilir. Bu bağlamda İsrail'e tabii baskı yapacaktır. Ama orada da İsrail'de zaten Amerika'ya karşı şu anda tepkiler var.

0: yani ilişkilerin daha negatif bir yöne gelişmesi mümkün her an.
1: Peki yeniden müzakere masasına döneriz İsviçre'ye ama bir de Hürmüz'ü de konuşalım istiyorum. Hürmüz Boğazı da son derece kritik önemde, kilit bir nokta. İran'ın boğaz kapatıldığı yönünde açıklamaları var ama tam tersi de Amerika Birleşik Devletleri'nden de hayır biz kontrollü gidiyoruz şeklinde bazı duyuruları var, açıklamaları var. Bu ikisi arasındaki gerçek durum nasıl ayırt edilebilir?
0: Evet, yani bunu bilebilmek gerçekten zor, alanda olmak lazım. Yani bir taraf kapatıldı diyor, bir taraf hayır açık diyor. Dolayısıyla bir propaganda savaşı da söz konusu aynı zamanda iki taraf açısından. Bunu bilebilmek zor ama İran'ın bunu kapatmaya muktedir olduğunu biliyoruz. Yani geçmişte kapattı. Hali hazırda kapatıldı mı İran'ın söylediği durum bu. Amerika'nın söylediyse hayır değil. Yani Amerika'nın da burayı açması çok zor. Silah kullanarak. Dolayısıyla yani İran'ın kapatabildiğini biliyoruz. Belki de İran'ın yani iki tarafın da inanmak belki zor. Ama kapatılmış olma ihtimali. Tabii bu hani diplomatik bir manevra da olabilir. Bakın kapattık evet. Ona göre hani diplomasiye daha fazla fırsat verin diye. Yani iki tarafın da sözlerine %100 inanabilmek mümkün değil işin doğrusu.
1: Tabii bir de şimdi savaşın çıkmadan önce de Hürmüz Boğazı'nın İran tarafından net bir şekilde koz olarak kullanılacağı barizdi. Nitekim öyle de oldu. Ama 100 günü aşan bir periyot var, süreç var ortada. İlk günkü gibi hala kuvvetli bir koz olarak elinde kalmaya devam ediyor mu Hürmüz İran'ın sizce?
0: Öyle gözüküyor tabii. Yani biz bunun farkındaydık tabii yani bunu kapatabileceğini. Öyle gizli bir bilgi de değildi bu tabii. Ama öbür tarafta benim gördüğüm kadarıyla yani Amerika'nın bu savaşın çok kısa süreceği beklentisi vardı zannediyorum. Yani İran'da halkın ayaklanıp rejimi devireceğine dair yoksa öbür türlü bunu kapatabileceğinin farkında olmamak çok ciddi bir cehalet olur gerçekten. Yani bunu bilmemek mümkün değil herhalde Amerika açısından da. Ama beklentileri hızlı bir şekilde bitebilecek bir savaş zannediyorum. Ancak rasyonel olarak bu şekilde açıklayabiliyoruz. İşte halkın ayaklanması, rejimin devrilmesi ama İran rejimi tabii bir dayanıklılık gösterdi. Bu gerçekleşmedi. Ondan sonra da işler daha fazla İran'ın yanına, İran daha kazançlı çıkmaya başladı en azından. Hürmüz Boğazı'nı kapatabileceğini bildiğimiz için, kapattığı için ve hatta Arap Körfez'deki Arap ülkelerini de çok ciddi zarara uğrattı. Oradaki sistemi sarstı, hem ekonomisini hem güvenliğini. Dolayısıyla ciddi bir istikrarsızlık söz konusu oldu Körfez'de de. Yani dolayısıyla evet İran hala bu kozu sahip işin doğrusu.
1: İki anlaşmazlık noktası var. Bunlardan biri Hürmüz Boğazı'ydı ve bir diğeri de Lübnan meselesi. İsrail bir yandan İran'a saldırırken hala tabii Gazze'deki o saldırgan tutumu devam ediyor. Hala işin insani durumunu artırmakta hiçbir sakınca görmüyor. Bir taraftan da Lübnan'ın güneyinde de o işgal alanını giderek artırabilmekte. Lübnan durumundaki Lübnan'ın konumu ne olacak? Lübnan'ın geleceği ne olacak? Yani bu konuda anlaşılan Amerika'da pek bir karşı duruş sergileyemiyor gibi bir durum var sanki. Bu operasyonların, İsrail'in bu operasyonlarının temel hedefi Hizbullah'ın askeri kapasitesi mi? Yoksa daha geniş bir bölgesel mesaj mı sizce? Ne yapmaya çalışıyor? Asıl perde arkasındaki gerçek sebep ne olabilir?
0: Trump biliyorsunuz Lübnan'ı çok övdü sözleriyle işte çok güzel bir ülke entelektüelleri var doktorları var yani işin doğrusu da öyle tabii gerçekten çok güzel bir ülke ve üzücü Lübnan'daki devletin bu kadar zayıf olması farklı etnik ve mezhep gruplarına ait unsurların kendi silahlı güçleri var bunların içinde de en güçlüsü Lübnan Şiilerinin siyasi örgütlerinden biri olan Hizbullah yeri de Emel hareketi o da Şiilere dayanıyor ama daha zayıf bir örgüt. Onun lideri Nebih Berri de Lübnan parlamento başkanı. Yani Hizbullah'ı vurmak İran'ı vurmak olarak algılıyor İsrail ve ciddi bir tehdit olarak görüyor Hizbullah'ı. 20 yıl önceki savaşta da Lübnan savaşında da aslında Hizbullah'a boyun eğdirememişti. Lübnan'ın Hizbullah'ın birçok füzeleri İsrail'i vurmuştu. Tabii İran'dan temel farkı şu ki İran oldukça uzak İsrail'e ama Hizbullah tam sınırında ve füzeleri oldukça İsrail'in kuzeyini etkileyebiliyor. Dolayısıyla evet bunu tasfiye etmeye çalışıyor. askeri gücünü yok etmeye çalışıyor ama bunu başarabilmesi pek mümkün gözükmüyor. Yani Lübnan hükümeti de aslında Hizbullah'ın silahlarını bırakmasını istiyor. Ama bir gerçeklik orada. Yani İran'ın... Ama
1: tamamıyla onlar da karşı koyamıyorlar Hizbullah'a. Yani hükümet olarak da, değil mi? Bu konuda da bir...
0: Evet, yani evet, var. Hem siyasi bir örgüt hem de askeri bir örgüt. Ve Lübnan ordusundan daha güçlü olduğu söyleniyor. Bu bir propaganda mı? Tartışılabilir. Ama güçlü olduğuna şüphe yok Hizbullah'ın askeri gücünün tabii ki. Lübnan ordusunun açısından yani öyle bir takım söylemler var. Ama eski Genelkurmay Başkanı şu anda işte Cumhurbaşkanı. Zaten hep Maruni'lerden oluyor Cumhurbaşkanı sisteme göre. Başkan Aoun. Dolayısıyla evet, onların da tercihi aslında bunu yapmak ama bunu yaparsa bir yeniden bir iç savaş korkusu var. 1975-1990 arasında evet. Lübnan'da bir savaş vardı. O korku her an gündeme gelebiliyor. Dolayısıyla evet, yani Hizbullah'ın silahını bırakması belki Lübnan'da da bazı unsurlar tarafından kabul edilecektir. Ama öbür tarafta Şii toplumunun çoğunun bunu pek de kabul edebileceğini düşünmüyorum. Çünkü her grubun siyasi gücü var, ve aynı zamanda askeri gücü var. Ama Hizbullah'ın askeri gücü daha fazla gözüküyor en azından Lübnan'da. İsrail evet, yani tasfiye etmeye çalışıyor ama bunu Gazze'deki Hamas için de söylemiştim. Yani tamamen yok edilmesinin mümkün olamayacağını söylemiştim. Çünkü bunlar sadece askeri güç değil, aynı zamanda siyasi güç, ideolojilere sahip örgütler, partiler, hareketler. Dolayısıyla Hizbullah meselesi çok önemli. Lübnan Cumhurbaşkanı ile bu konular görüşülüyor anladığım kadarıyla İsrail tarafından. Ama bir yere varması çok zor çünkü çok hassas bir durum var Lübnan'da farklı etnik ve mezhep grupları arasında.
1: Hem öyle hem de bir yandan da şu tarzda yorumlar da yapılıyor. İsrail eğer Lübnan'da engellenemezse şimdi Suriye'ye doğru da bu saldırgan tutumunu devam ettirebilir. Daha da fazla yayılabilir. Hatta Irak'ta tehlikede olduğu şeklinde bazı tehlikeler, uyarılar yapılıyor. Konunun uzmanları, bölgesel uzmanlar tarafından. Böyle bir risk de var mı hakikaten? Yani Suriye ve Irak içinde tehlike çanları çalıyor diyebilir miyiz Lübnan'dan sonra? Eğer İsrail durdurulamazsa.
0: Bir yayılmacı eğilim olduğunu görüyoruz gerçekten de. Tabii Dürziler bu açıdan önemli. Suriye'deki Dürzilere karşı yakınlaşmaya çalışıyor İsrail ama öbür tarafta Lübnan Dürzilerini düşündüğümüz zaman İsrail'e oldukça karşı bir grup. Velid Can Polat geçmişte uzun yıllardır lideri. Şu anda biraz daha ikinci plana düştü ama oğlu tarafından yönetiliyor Dürziler. Yani Lübnan'da oldukça İsrail karşıtı bir unsur bunlar. Şiilerin çoğu öyle, Sünnilerin çoğu öyle. Maruniler arasında daha İsrail'e sempati duyanlar var. Onlar da Hristiyan bir topluluk ve Cumhurbaşkanları hep bu gruptan çıkıyor işin doğrusu. Ama tabii bunların da yani öyle İsrail'e çoğunluğunun sempati falan duyduğunu söylemek de doğru olmayacaktır tabii. İşte bu hassas dengelerle oynamamak lazım. Hem Lübnan'da hem Suriye'de hem diğer ülkelerde farklı etnik gruplar, farklı mezheplere ait gruplar. Bunlar gerçekten geçmişte iç savaşta yaşadı. Hem Lübnan yaşadı hem Suriye yaşadı. Bu açıdan istikrar herkes için önemli olması lazım ama İsrail bu konuda o meseleleri kurcalamaya devam ediyor işin doğrusu.
1: Umut Hocam, bir de işin ekonomi boyutuna çok fazla derine inmeden, yani şöyle bir yüzeysel olarak geçecek olursak, bu konuda da bazı tartışmalar da var. Şimdi bu savaşın uzaması iki tarafında aslında çok da isteyeceği bir şey değil. Çünkü maliyet boyutu da katlandıkça katlanıyor. Ancak piyasalardaki o göstergelere de baktığımızda bir anormallik de var. Yani hala şu an çatışmalar büyük oranda diyelim. Tabii küçük çapta hala devam ediyor ama dursa da bir mutabakattan, bir ateşkesten bahsetsek de piyasalarda normale dönebilmiş değil. Her ne kadar petrolde biraz düşüş varsa da diğer göstergelerde o sorun devam ediyor. Yani burada ekonomi de tam anlatmıyor gibi bir tablo var sanki. Bilmem katılır mısınız?
0: Bir yapıyı yıktığınız veya sarstığınız zaman, zedelediğiniz zaman bunu tekrar düzeltmek çok zor. Tamir etmek çok zor gerçekten. Yani burada psikolojik boyutu var. Yani şeyi düşünün mesela, Dubai'yi düşünün, yani Birleşik Arap Emirlikleri'nin. Orada çalışan bir Alman mühendisi düşünün veya bir Türk akademisyeni düşünün. Şimdi bir kısmı ayrıldı bunlar buralardan, bir kısmı ayrılmadı tabii. Ayrılanların tabii tekrar geri dönmesi zor. Psikolojik bir mesele, korku var tabii, füzeleri yaşadılar, İran füzelerini. Ve ekonomi de kırılgan dünyada her zaman, değil mi? Yani gene psikolojik boyutu da var ekonominin. Borsalara bakıyorsunuz, Amerikan borsası dahil, yani bu savaştan önce için de konuşuyorum. Yani bir takım psikolojik mekanizmalar da devreye gidiyor, giriyor. Buraya bakıyorsunuz, çok büyük bir savaş yaşandı gerçekten. Yani hani korkumuz, eyvah nükleer silah da kullanılacak mı gibi endişeler de taşıdık birçoğumuz işin doğrusu. Dolayısıyla güvenliğin olmadığı yerde ekonominin de rahat gelişmesi zordur ve bu psikolojik barajı aşmak oldukça zor. Petrol fiyatları Amerika'da bile arttı. Yani iki körfezden pek de fazla petrol almamasına rağmen. Asya ülkeleri petrolün çoğunu buradan alıyordu. İran'ın satması lazım. Dolayısıyla evet, yani savaşın ekonomik olarak sürdürülebilir olduğunu söylemek de pek mümkün değil. Bütün bunlara rağmen öyle kolaylıkla yıkılan bir şeyin veya zedelen bir yapının kolay kolay düzelmesi zor gözüküyor. Bu bağlamda büyük çabalar göstermek gerekecek bütün devletler açısından.
1: Peki Profesör Doktor Umut Uzer, teşekkür ediyorum katkılarınız için.
0: İyi yayınlar diliyorum.
1: Sağ olun. Evet, bir görüş değerlendirme aldık ABD İsrail İran krizi hakkında. Biz devam edelim haberlerimizle. Türkiye, Mısır, Pakistan, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanları toplantısının dördüncüsü Kahire'de düzenlenecek. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da toplantıda olacak. Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki savaşı sonlandıran mutabakat zaptının imzalanması görüşülecek. Fidan, Türkiye'nin tarafların kalıcı bir barış anlaşmasına varması için çabalarını sürdüreceğini aktaracak. Bakan Fidan toplantı öncesinde ise Mısır, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanları ile ABD'nin Arap ve Afrika işlerinden sorumlu kıdemli danışmanının katılımıyla Kahire'de düzenlenen Libya dahil bölgesel konuların ele alınacağı toplantıya da katıldı. Türkiye, savunma sanayindeki gelişim sayesinde ihraç kalemlerine bir yenisini daha ekledi. Tarihinde ilk kez bir NATO ve AB ülkesine savaş gemisi ihraç etti. İstanbul'da düzenlenen teslim törenine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da katıldı. Erdoğan burada yaptığı konuşmada bölgesel ve küresel gerginlikler karşısında Türkiye'nin sergilediği duruşa dikkat çekti. Bizim kimsenin toprağında, egemenliğinde gözümüz yoktur ve olmamıştır mesajını verdi.
2: Türkiye'nin gayesi bölgemizde gerilim üretmek değil, barışı, adaleti, huzuru ve istikrarı güçlendirmektir. Biz kimseyle kriz, kaos, kavga ve çatışma peşinde değiliz.
3: Türkiye tarihinde ilk kez bir NATO ve Avrupa Birliği ülkesine savaş gemisi ihraç etti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan mesajını İstanbul Tersanesi Komutanlığı'nda düzenlenen gemi teslim töreninde verdi. İstanbul'da inşa edilen açık deniz karakol gemisi Kamramon Korveti, Romanya Deniz Kuvvetleri'ne teslim edildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, bölgesel ve küresel gerginlikler karşısında Türkiye'nin sergilediği duruşu net bir dille ifade etti.
2: Bizim kimsenin toprağında, egemenliğinde gözümüz yoktur ve olmamıştır. Bizim kimsenin meşru hak ve çıkarlarında gözümüz yoktur ve olmamıştır. Bununla birlikte hiç kimsenin de egemenliğimize kastetmesine, ülkemize tehdit oluşturmasına, menfaatlerine zarar vermesine müsaade etmeyiz. İlkemiz çok net. Biz ne hak yeriz ne de hakkımızı yediririz.
3: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Rumen mevkidaşının da katıldığı törende açık deniz karakol gemisi TCG Koçhisar'ında Türk Deniz Kuvvetleri'ne teslimi yapıldı. Tören sonrası iki cumhurbaşkanı tersane komutanlığında görüşme gerçekleştirdi. İkili ilişkiler ve bölgesel meseleler ele alındı. Görüşmede Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin kıyıdaş ülkelerle eşgüdüm halinde Karadeniz'de güvenliğin sağlanması ve korunması konusunda titiz çalışmalar yürüttüğünü vurguladı.
1: İki yakın müttefik Polonya ve Ukrayna arasında tarihsel miras bu kez diplomatik bir krize dönüştü. Ukrayna'da bir askeri birime verilen tartışmalı isim Polonya Cumhurbaşkanı'nı harekete geçirdi. Ukrayna lideri Volodymyr Zelenski'ye verilen Polonya'nın en yüksek devlet nişanı da iptal edildi.
4: Polonya ile Ukrayna arasında 2. Dünya Savaşı'nın kanlı mirası üzerinden patlak veren kriz derinleşiyor. Polonya Cumhurbaşkanı Karol Nawrocki, Ukrayna lideri Volodymyr Zelenski'ye verilen ülkenin en yüksek devlet nişanı Beyaz Kartal'ı geri aldı. İki komşuyu karşı karşıya getiren süreç Zelenski'nin attığı tartışmalı bir imzayla başladı. Ukrayna lideri ordudaki bir özel kuvvetler birimine Ukrayna İsyan Ordusu adını vermişti. Ancak bu ordu Polonya tarihinde derin bir yara anlamına geliyor. Zira Ukrayna İsyan Ordusu 2. Dünya Savaşı'nda yaklaşık 100 bin Polonyalı sivili öldüren milliyetçilerden oluşuyordu. Polonya'nın milliyetçi muhafazakar cumhurbaşkanı Nawrocki, tarihi gerçekler pazarlık konusu yapılamaz, kurbanların anısına saygı ahlaki borcumuzdur diyerek nişanın geri alındığını duyurdu. Nawrocki, bu kararın Ukrayna halkına değil, hükümetin kararına bir tepki olduğunu, Polonya'nın güvenlik politikasınınsa değişmeyeceğini özellikle belirtti. 2023'te dönemin Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda, Ukraynalı mevkidaşı Zelenski'ye Beyaz Kartal nişanını takmıştı. Kiev ise bu karara öfkeli. Ukrayna Dışişleri Bakanlığı hamleyi yalnızca Moskova'nın işine yarayacak stratejik hata sözleriyle nitelendirdi. Ukrayna'ya göre bu isim Polonya'yı incitmek için değil, Rusya'ya karşı mücadeleyi simgelemek için seçildi. Kriz Polonya siyasetinde yankı buldu. Rakibi Nawrocki ile ters düşen Başbakan Donald Tusk, iki lidere de sağduyu çağrısı yaptı. Tusk, Cumhurbaşkanı Nawrocki ile Zelenski'nin görevi tansiyonu yükseltmek değil, duyguları yatıştırmaktır dedi. Kararın Polonya'nın Gdansk kentinde Ukrayna'nın yeniden inşası için yapılacak konferans öncesi alınması dikkat çekti.
1: Kolombiya'da bugün kritik bir seçim var. Devlet başkanlığı yarışının ikinci turu yapılacak. Aşırı sağcı ve solcu aday arasında geçen seçim son yılların en çekişmeli yarışlarından biri olarak gösteriliyor.
3: Bir tarafta aşırı sağcı Abelardo de la Espriella, diğer tarafta sol görüşlü Ivan Cepeda. Kolombiya'da halk devlet başkanlığı yarışının ikinci turunda son yılların en kritik tercihini yapacak. Seçim Kolombiya'nın aşırı sağ mı yoksa sola mı yöneleceğini belirleyecek. Zira iki adayın seçim vaatleri taban tabana zıt. Seçimi kazanması halinde ABD ve İsrail ile ilişkileri güçlendireceğini vaat eden aşırı sağcı aday De La Espriella, 10 mega hapishane inşa etme ve silahlı örgütlere karşı kapsamlı mücadele yürütme sözü verdi. Sol görüşlü rakibi Cepeda ise sosyal politikalara öncelik vereceğini belirterek yoksullukla mücadele ve gelir eşitsizliğinin azaltılması için çalışacağını ifade etti. Cepeda, devlet başkanı Gustavo Petro'nun silahlı gruplarla barış sağlama çabalarını da devam ettireceğini söylüyor. ABD Başkanı Donald Trump'sa Kaplan lakabıyla tanınan De La Espriella'ya tam ve koşulsuz destek verdi. Trump, Kolombiyalı seçmenlere sandığa giderek oy kullanmaları çağrısında bulundu. Kolombiya Devlet Başkanı Petro ise Trump'ın açıklamalarına tepki göstererek ülkenin iç işlerine müdahale olarak nitelendirdi. Petro, Kolombiyalı seçmenlere özgür iradeleriyle sandığa gitmeleri ve herhangi bir dış etki altında kalmadan oy kullanmaları çağrısı yaptı. Seçimi kazanan aday 7 Ağustos'ta görevi Petro'dan devralacak. 31 Mayıs'ta düzenlenen devlet başkanlığı yarışının ilk turunu De La Espriella az farkla önde tamamlamıştı.
1: Avrupa erken bastıran sıcaklarla kavruluyor. Fransa'nın başkenti Paris ikinci sıcak hava dalgasının etkisi altında. İtalya'da ise 5 kentte kırmızı alarm verildi. Sıcaklığın 40 dereceye ulaşacağı belirtiliyor. Ayrıntıları NTV Milano muhabiri Şeyda Kanepa aktardı.
5: Geçtiğimiz yıl yine aşırı sıcak haberleriyle İtalya gündeme gelmişti ama bu kadar erken değildi. Olağanüstü bir dönem yaşanıyor İtalya tarihinde. Zira ilk defa Haziran ayının bu günlerinde 40 derecenin üzerine sıcaklığın çıkması bekleniyor. Brescia, Torino, Bologna kuzeyde, Floransa ve Perugia, Orta İtalya'da 8 kentte kırmızı alarm verecek. Bunların arasında Milano'da var. Alarm skalası 4 renkten oluşuyor. 34 derecenin üzerine çıkıldığı zaman kırmızı, onun ardından turuncu alarm, sarı alarm ve yeşil alarm. İtalya'nın bütün kentlerinde Sardunya Adası'ndaki Cagliari hariç turuncu, kırmızı ve sarı alarm verildi. Bu ne demek? Çok mecbur olmadıkça, özellikle kırmızı ve turuncu alarm verildiği şehirlerde dışarı çıkılmaması tavsiye ediliyor. Bilindiği gibi İtalya Avrupa'nın en yaşlı nüfusuna sahip ülkesi. O yüzden özellikle yaşlıların ve kronik hastalığı olanların, küçük bebekli ailelerin ve hamile kadınların son derece dikkatli olması gerekiyor ve dışarı çıkmamaları tavsiye ediliyor. Peki İtalya'da alınan önlemler neler? Yöresel bazda önlemler var. Bir de bütün İtalya'da alınan önlemler var. Bunların başında bir telefon numarası var. Acil hat servisi kuruldu. 1500 numarasını arayabilecekler zorda olanlar. Yerel olarak alınan önlemler arasında kütüphaneler başta olmak üzere kamuya ait alanlara, klimalı alanlara herkes girebilecek ve burada korunabilecekler. Zira İtalya'da birçok evde klima bulunmuyor. Böyle bir alışkanlıkları yok. Bunun yanı sıra yine kırmızı alarmın ve özellikle turuncu alarmın verildiği şehir merkezlerinde bazı çadırlar kuruldu ve burada özellikle yaşlı kişilere destek verilecek, tansiyonları ölçülecek ve ilaç tedavisi gerekirse eğer orada hemen yapılacak ya da hastaneye sevk edilecekler. Ayrıca birçok gönüllü ihtiyaç sahiplerine, evlerine ilaç ve gıda yardımı yapacak. Evet, İtalya'yı zorlu bir yaz bekliyor. Zira bu sıcak hava dalgasının, Afrika'dan gelen sıcak hava dalgasının şimdilik bu gelecek haftanın ortasına kadar sürmesi bekleniyor.
1: Evet, Avrupa'da sıcak hava hakim, yurdunsa bazı bölgelerinde sağanak var. Denizli'de yollar göle dönerken Denizli-İzmir karayolu ulaşıma kapandı. Artvin'de sağanak sonrası dereler taştı, bazı evleri de su bastı. Sakarya ve Afyonkarahisar'da da benzer görüntüler vardı.
3: Sağanak nedeniyle dereler taştı, şehirler arası yollar kapandı. Heyelan'da bir kişi faciadan saniyelerle kurtuldu.
6: Sileceğim bozuldu. Bundan 2 dakika önce somununu düzeltiyordum. Tam düzeltirken böyle bir olay oldu.
3: Görüntüler Denizli'den. 15 dakika süren sağanak su baskınlarına neden oldu. Sürücüler zor anlar yaşadı. Göle dönen Denizli-İzmir karayolunun bir bölümü ulaşıma kapandı. Ekipler çalışma başlattı. Artvin'de şiddetli yağmur sabah saatlerinde etkili oldu. Merkeze bağlı Aşağı Maden köyünde dereler taştı, bazı noktalarda su baskınları yaşandı. Taşkın nedeniyle yollar kapandı, köy sakinleri zor anlar yaşadı. Ekipler kapanan yolları açmak için çalışma başlattı. Artvin-Erzurum karayolunda da facianın eşiğinden dönüldü. Sağanak sonrası heyelan meydana geldi. Yamaçtan kopan taş ve kaya parçaları yola düştü. Sürücü Ahmet Demir kısa süre önce aracının sileceğini tamir etmek için durunca olaydan saniyelerle kurtuldu.
6: Sileceğim bozuldu. Bundan 2 dakika önce tüneldeki cebe çektim. Silecek ters açıldı böyle. Somununu düzeltiyordum. Tam düzeltirken böyle bir olay oldu. Belki o silecek bozulmasaydı.
3: Sakarya'nın Kocaeli ilçesinde de sağanak nedeniyle dereler taştı. Bazı mahalleler su altında kaldı.
7: Her yeri sel götürüyor. Allah afatlardan korusun inşallah.
3: Afyonkarahisar'da da benzer görüntüler vardı. Sağanak sonrası yollar göle döndü.
1: İlk ve orta öğretim kurumlarındaki yaklaşık 18 milyon öğrenci için yaz tatili öncesi son hafta başlıyor. Son hafta kültür sanat etkinlikleri ve sporla geçecek. Milli Eğitim Bakanlığı dönem sonu kültür sanat ve spor faaliyetleri haftası planı hazırladı. Faaliyetlerin velilere külfet çıkarmadan okulların imkanları dahilinde öğrencilerin ilgisini çekecek şekilde uygulanması istendi. Hafta boyunca dilimizin zenginlikleri ve iyiliği paylaş saati başlıklı faaliyetler, geleneksel oyunlar ve yıl sonu kermesi gibi çok sayıda etkinlik düzenlenebilecek. Öğrenciler 26 Haziran Cuma günü de karnelerini alarak 14 Eylül'e kadar yaz tatilinde olacak. Dünya Bankası Türkiye'nin rüzgar ve depolama yatırımları için 400 milyon euroluk ilave finansman sağladı. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, yenilenebilir enerji yatırımlarını destekliyor, enerjide dönüşümü hızlandırarak dayanıklılığımızı güçlendiriyoruz, dedi. Şimşek, Dünya Bankası'ndan sağlanan 400 milyon euro tutarında uzun vadeli ve uygun koşullu finansmanla yenilenebilir enerji yatırımlarını destekledikleri mesajını verdi. Yeşil dönüşümün Türkiye için bir zorunluluk olduğunu vurgulayan Şimşek, enerjide yerli ve yenilenebilir kaynakların payını artırarak dışa bağımlılığı azalttıklarını belirtti. Küresel enerji piyasaları haftalardır nefesini tutmuş, bir yandan savaşın yankılarını, diğer yandan da diplomasi masasından gelecek haberleri bekliyordu. Ve beklenen oldu. Aylardır süren gerilimin ardından Hürmüz Boğazı'nı da kapsayan mutabakatın duyurulmasıyla birlikte savaşın en kızıştığı, arzın neredeyse durma noktasına geldiği günlerde 120 doları aşan petrol fiyatı yerini düşüşe bıraktı. Peki tarafların attığı bu imza dünyayı eski normale döndürmeye yetecek mi? Yoksa dünyaya bıraktığı hasar kalıcı mı? Bu konuya bir parantez açtık. Haberimizle de veda edelim. Saat başında ise Canan Arslan ekranlarınızda olacak. Hoşçakalın.
8: Barış olsa dahi, olmasını çok umuyoruz, kalıcı bir barış olsa dahi birçok ülke, birçok şirket artık Hürmüz Boğazı'na eskisi kadar güvenmeyecek.
9: Küresel enerji piyasaları uzun zamandır beklenen diplomatik kırılmanın gölgesinde yeni bir döneme giriyor. Amerika Birleşik Devletleri ve İran arasında varılan mutabakatta imzaların atılması jeopolitik gerilimin ateşini düşürdü. Ancak bu imza sadece diplomatik bir kazanım değil, aynı zamanda dünya ekonomisinin enerjiye bakışını kökten değiştiren bir dönüm noktası olarak tarihe geçti. Savaşın en büyük cephesi petrol sahalarında açıldı. Petrol ve gaz tesisleri bombalandı. Bunların içinde Aramco gibi petrol üretim devi ve dünyadaki en büyük sıvılaştırılmış doğal gaz üretim merkezi olan Ras Laffan tesisleri de yer aldı.
8: Şu anda hasar gören üretim tesisleri tekrardan devreye gireceği için gelecek itibarlarında eğer gene bir savaş, gene bir politik sorun çıkmazsa fiyatlarda aşağı doğru bir baskı olacak.
9: Savaşın kızıştığı ve lojistik hatların kilitlendiği dönemde petrol fiyatları psikolojik sınır kabul edilen 120 doları hızla aştı. Bu durum sadece küresel enflasyonu körüklemekte kalmadı. Aynı zamanda dünyanın enerji güvenliğinin ne kadar pamuk ipliğine bağlı olduğunu gözler önüne serdi. Fiyatların bu seviyelere ulaşması sanayiden lojistiğe kadar tüm sektörlerde domino etkisi yarattı.
10: Mevcut atmosfer aslına bakarsanız biraz daha geleceğe baktığınız zaman daha çetrefilli. Hani önümüzdeki dönemle alakalı bu anlaşmanın sorunsuz bir şekilde ilerleyeceğine ilişkin her şeyin güllük gülistanlık olacağına yönelik çok kuvvetli bir algıya giremiyoruz maalesef.
11: Petrol fiyatlarının 60-70 dolardan 100-110 dolara Brent petrol varil fiyatı için söylüyorum gelmesi başka bir şey. O gelen fiyattan da istediğiniz miktarda enerjiye ulaşamamanız apayrı bir şey.
9: Brent petrolün varil fiyatı 30 Nisan'da 120 dolardı. Barış anlaşmasının imzalandığı gün 77 dolara geriledi. Petrol savaş süresince elde ettiği primleri geri verdi.
12: Petrol piyasaya ulaşamayan petrol akımları piyasaya dönerse o zaman hem enflasyonist baskılarda azalma olacaktır hem de enflasyon beklentilerinde bir azalma olacağı için hali hazırda tankerlerde bekleyen petrollerin teslim edilmesi ve bu tankerlerin tekrardan alım yapabileceği yerlere geri dönebilmesi gerekiyor. Bu da birkaç haftalık yani 7-8 haftalık bir süre demek.
9: Hürmüz Boğazı dünya petrol ticaretinin yaklaşık %20'sinin geçtiği dünyanın enerji damarı olarak adlandırılan stratejik bir geçiş noktası. Taraflar masada anlaşmış olsa da bölgedeki jeopolitik kırgınlıklar sürüyor. Mutabakat metnine göre Hürmüz'den geçişler 60 gün boyunca ücretsiz olacak. 60 gün sonrasına ilişkin neler olacağı ise hala belirsiz. Öte yandan bölgedeki herhangi bir askeri veya siyasi hareketliliğin fiyatlar üzerinde anında yukarı yönlü baskı oluşturabileceği gerçeği piyasaların ana gündem maddesi olmaya devam ediyor. Goldman Sachs'ın raporuna göre Hürmüz açılsa bile sadece %70 kapasiteyle çalışabilecek. Bu durumda arz endişeleri toparlansa da devam edecek.
13: Artık oradan Amerika Birleşik Devletleri'nin askeri varlığının yavaş yavaş geri çekeceği anlamına geliyor bu. En azından hani aktif olarak müdahaleye hazır kıta vaziyette beklemek yerine biraz daha uzakta, belki Hint Okyanusu'nda, belki Doğu Akdeniz'de beklemeyi tercih edeceklerdir. Artık gemi trafiğinin en azından kontrollü bir şekilde, güvenli bir şekilde Hürmüz Boğazı'nda gerçekleşebileceği anlamına geldiğini söylemek mümkün.
9: Üreticiler arasındaki ilişkiler de değişti. Savaş, Birleşik Arap Emirlikleri ile Suudi Arabistan arasındaki gerilimi tırmandırdı ve emirliklerin OPEC Plus'tan ayrılmasına neden oldu. Bu ayrılmanın etkisi ancak bölgedeki petrol üretimi arttığında tam olarak hissedilecek. Ancak zayıflamış bir petrol ihraç eden ülkeler örgütü petrol piyasalarındaki dalgalanmayı artırabilir.
11: OPEC arz arttırmıştı bu dönem içerisinde, savaş esnasında. OPEC bu arzı kesecek mi, kesmeyecek mi? Aradan bir 2-3 haftalık zaman dilimi içerisinde 70 dolar seviyelerine doğru inebileceğimizi düşünüyorum. Sonrasında yeniden dengelenmeye başlayacak. O noktada eğer OPEC arz kesintilerine giderse bu sefer yeniden 80 dolar seviyelerinde denge buluruz diye düşünüyorum.
9: Petrolün 120 dolar bandına tırmandığı o çalkantılı süreç ülkelerin enerji politikalarında bir kırılma yarattı. Orta Doğu'dan gelen petrol ve doğal gaz tedarikinin neredeyse tamamen durması ve fiyatlardaki ani artışla Körfez'den Amerika kıtasına kadar enerji üreticileri hakimiyetlerini korumak için rekabet ederken, müşterilerse bağımlılıklarını azaltmak ve tedariklerini sağlamlaştırmak için çaba gösterdi.
8: Bu büyük krizden ders alan ülkeler enerji politikalarını, enerji anlaşmalarının teknolojileri gözden geçirmeye başladılar. Orta Doğu'daki birçok üretici ülke hummalı bir şekilde Hürmüz Boğazı'nı bypass edip başka petrol boru hatları kurarak mevcut sahalarını başka yere, yani batıya doğru almaya başladılar. O yüzden birçok şey değişecek. Artık ben buna şimdi vazo kırıldı.
9: İthal enerjiye bağımlı olan Asya, Avrupa ve diğer bölgelerdeki ülkelerin ciddi kırılganlığı alternatif arayışlarını hızlandırdı. Güney Kore ve Japonya gibi bazı yerlerde bu durum kömür gibi yakıtların kullanımının artmasına yol açtı. Ancak uzun vadede enerji şoku güneş ve rüzgar gibi yenilenebilir enerji kaynaklarına ve nükleer enerjiye geçişi hızlandırabilir. İngiltere merkezli enerji araştırma grubu Amber'a göre elektrikli batarya kullanımı artacak. Yine bu nedenle elektrikli araçların fiyatı da ucuzlayacak. Öte yandan Nisan ayında rüzgar ve güneş enerjisi ilk kez küresel ölçekte doğal gazdan daha fazla elektrik üretti. Bugün gelinen noktada Amerika Birleşik Devletleri İran anlaşması bir rahatlama sağlasa da bu durum sadece geçici bir sürece işaret ediyor. Dünya, petrol fiyatlarındaki dalgalanmaların insafına kalmak yerine kendi enerjisini üretebilen ve depolayabilen yapıları inşa etmenin ne kadar hayati olduğunu acı bir tecrübeyle öğrendi. Güneşin, rüzgarın ve yerli teknolojilerin ön planda olduğu daha dirençli ve bağımsız bir enerji geleceği inşa ediliyor.
14: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu. Hava durumu.
15: Hafta sonu yağış az noktada bekleniyor. İstanbul ve İzmir az bulutlu, rüzgar kuvvetli esmeye devam ediyor. İstanbul 26, Ankara parçalı bulutlu 27, İzmir 32, Bursa parçalı bulutlu 28 derece. Antalya az bulutlu 32 derece. Marmara biraz bulutlu, Kocaeli tarafı yerel yağmurlu. Bölgede kuvvetli esen Poyraz'ın hızı Çanakkale Ayvalık'ta 55 kilometreye kadar çıkıyor. Edirne 29, Çanakkale 26 derece. İç Anadolu'da da Poyraz çok sert. Sivas Niğde tarafında yağış var. Eskişehir 27, Kayseri 28 derece. Ege'de Denizli, Afyonkarahisar'da kısa süre yağış ihtimali var. Kuvvetli rüzgar akşamları biraz üşütüyor. Manisa 32, Muğla 30 derece. Akdeniz sahilleri az bulutlu. Adana 33, Kahramanmaraş 36 derece. Karadeniz'de Bolu, Kastamonu, Samsun, Rize hattında bazı saatlerde yağış bekleniyor. Bolu 26, Samsun 27 derece. Bölgede rüzgarlar da kuvvetli. Doğu ve Güneydoğu genelinde lodos sert ve sıcak esiyor. Erzurum 28, Malatya 33, Diyarbakır 38 derece.
14: Hava durumu.

0: NTV Haber Merkezi'nden iyi geceler, saat 1 haberlerle karşınızdayız. İsrail'in ateşkese rağmen Lübnan'a yönelik saldırıları İran'ı harekete geçirdi. Tahran, Lübnan'da ateşkesin de dahil olduğu mutabakat zaptının ihlal edildiğini söyleyerek Hürmüz Boğazı'nı kapattığını açıkladı. Amerikan ordusu ise boğazın açık olduğunu savunuyor. Diğer yandan İran heyeti bugün yapılması planlanan teknik görüşmeler için İsviçre'ye gitti.
1: Amerika Birleşik Devletleri ile İran'ın mutabakata vardığı anlaşma kapsamında teknik görüşmelere başlaması bekleniyordu. Taraflar bugün İsviçre'de bir araya gelecek. Açıklama Pakistan'dan geldi. Tarafların İsviçre'nin Burgenstock kasabasında görüşeceği duyuruldu. Açıklamada görüşmelere ABD ve İran temsilcilerinin yanı sıra arabulucu sıfatıyla Pakistan ve Katar'dan da yetkililerin katılacağı bildirildi. Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, İçişleri Bakanı Muhsin Nakvi ve Genelkurmay Başkanı Asım Münir'in de İsviçre'de olması bekleniyor. Görüşmelere dair Amerika Birleşik Devletleri tarafından da açıklamalar var. Başkan Yardımcısı J.D. Vance, İsviçre'deki görüşmelere katılmak için yola çıktı. Uçakta konuşan Vance, nükleer ve Lübnan'da ateşkes konularında ilerleme sağlamayı umduklarını söyledi. Masada anlaşma için zemin oluşturuldu ancak İsrail ateşkese rağmen Lübnan'ı vurmaya devam ediyor. Son saldırılarda en az 20 Lübnanlı hayatını kaybetti. Lübnan resmi ajansının haberine göre İsrail savaş uçakları Nebatiye vilayetindeki farklı noktalara hedef aldı. İsrail topçuları da Nebatiye kent merkezi çevresini bombaladı. İsrail ordusu ise Hizbullah'ı suçladı. Yapılan açıklamada Hizbullah'ın ateşkesi ihlal etmeyi bırakması halinde Lübnan ve İsrail için istikrarın sağlanabileceği belirtildi. İsrail aynı zamanda saldırılar sonucu bir askerin hayatını kaybettiğini de duyurdu. İsrail'in saldırıları Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında imzalanan mutabakat zaptı ile ilgili de soru işareti yaratıyor. Zira anlaşma Lübnan dahil tüm cephelerde savaşı bitirmeyi öngörüyor. İran tam da bu sebeple Hürmüz Boğazı'nın tüm gemi geçişlerine kapatıldığını açıkladı. Gemilere Hürmüz Boğazı'ndan geçmemeleri uyarısında bulundu. Aksi halde güvenliklerinin tehlikeye gireceği belirtildi. İran lideri Müçtefa Hamaney'in danışmanlarından Muhammed Muhbir ise anlaşmanın kağıt üzerinde kalmaması uyarısında bulundu. Bu olursa bölgede enerji akışı da durmaya devam edecek dedi. Amerikan ordu sözcüsü ise Boğaz'ın gemi geçişlerine hala açık olduğu mesajını paylaştı. Hürmüz Boğazı İran tarafından kontrol edilmiyor denildi. Bununla birlikte Boğaz'dan geçen tanker sayısının artarak devam ettiği ifade edildi.
0: Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump Hürmüz Boğazı'ndaki geçiş ücreti tartışmalarına ilişkin açıklama yaptı. Trump konuya dair sosyal medya hesabı üzerinden paylaşımda bulundu. 60 günlük ateşkes süresi boyunca Hürmüz Boğazı'nda geçiş ücreti olmayacağını yazdı. Donald Trump 60 günün ardından ücret alınıp alınmayacağına dair de açıklama yaptı. İran'la anlaşma olmaması durumunda Orta Doğu'ya sağlanan yardımlar nedeniyle ABD bir ücret getirmedikçe 60 günlük sürenin sonunda da Boğaz'dan bir geçiş ücreti olmayacağını kaydetti. Washington'la Tahran arasındaki diplomasi trafiği ABD ile yakın müttefiki İsrail'i karşı karşıya getirdi. Amerikan istihbaratının gizli raporlarına göre İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu sonbahardaki seçimlerde koltuğunu korumak için ABD Başkanı Donald Trump'ın barış hamlesini baltalayabilir. Amerikan istihbaratının Trump yönetimini konu hakkında uyardığı iddia edildi.
2: ABD-İran hattındaki diplomasi çabaları sürerken Amerikan istihbaratının İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'nun barış girişimini sabote etme olasılığına ilişkin Washington'ı uyardığı iddia edildi. İstihbarat raporlarında İsrail'in Lübnan'a saldırılarını sürdürme konusunda kararlı olduğu öne sürüldü. Haberde bu durumunda ABD-İran mutabakatının yumuşak karnı olan Lübnan'daki ateşkesi ihlal edeceğine dikkat çekildi. Raporlara göre sonbaharda seçimlere giden İsrail'de Netanyahu'nun siyasi geleceği kamuoyuna Lübnan'dan asker çekmeme ve Hizbullah'la çatışmaları tırmandırma konusunda kararlı olduğunu göstermesine bağlı. Zira Netanyahu'nun Lübnan'dan çekilme kararı alması iç politikada bir yenilgi anlamını taşıyabilir. İsrail'in Lübnan'a saldırıları sona erdirse bile ülkenin güneyinden askerleri çekmeyi reddetmesi olasılığının ABD-İran mutabakatını başarısızlığa mahkum edebileceği öne sürüldü. Trump, mutabakat zaptını imzalaması sonrası İsrail'le Lübnan konusunda küçük bir anlaşmazlık yaşandığını söylemişti.
0: Türgev 30. yaşını İstanbul'da Haliç Kongre Merkezi'nde kutladı. Gönüllülerin ve mezunların buluştuğu etkinliğe Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da katıldı. Erdoğan, aile başta olmak üzere toplumu bir arada tutan ve geleceğe taşıyan kurumlar hedef tahtasına konuldu dedi.
3: Türgev 30. yaşını kutladı. Eğitimden kültüre, sosyal sorumluluktan gençlik çalışmalarına kadar uzanan faaliyet alanlarına sahip Türkiye Gençlik ve Eğitime Hizmet Vakfı kuruluşunun 30. yılına özel etkinlik düzenledi. İstanbul Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen etkinliğe Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan da katıldı.
4: Aile başta olmak üzere toplumu bir arada tutan ve geleceğe taşıyan kurumlar belli çevreler tarafından hedef tahtasına konuluyor. TÜRGEV geride bıraktığımız 30 yılda bu açıdan bir mihenk taşı oldu.
3: TÜRGEV Yönetim Kurulu Başkanı Hatice Akıncı Yılmaz vakfın faaliyetlerinin devam edeceğini söyledi.
5: Biz bütünsel olarak aslında konuyu ele alıyoruz vakıf olarak. İnşallah bundan sonra da Türkiye'mizdeki bütün genç kızlarımıza ve inşallah uluslararası anlamda da ihtiyacı olan eğitim, akademi alanında, sosyal kültürel alanda ihtiyaçları olan bütün genç kızlarımıza hitap etmek için elimizden gayreti gösteriyoruz.
3: TÜRGEV Yönetim Kurulu Üyesi Esra Albayrak, TÜRGEV'in çocukların üzerindeki önemini anlattı.
6: İSEGEV artık bir uyumlanarak ihtiyacı görmeye çalışan kız çocuklarının Türkiye'de toplumsal hayata katkısını artırabilecekleri, kendi potansiyellerini gerçekleştirebilecekleri bir platform haline geldi.
3: Programa katılanlar arasında TÜRGEV gönüllüsü Bilal Erdoğan da vardı.
7: Bu tür gençlerin daha iyi yetişmesiyle ilgili çalışan bütün sivil toplum kuruluşlarımız çok kıymetli. Bu çalışmalarda emeği geçen bütün arkadaşlarımıza, vakıf çalışanlarımıza, hayırseverlerimize, yönetimde ve bütün kademelerde görev alan arkadaşlarımıza çok çok teşekkür ediyoruz.
3: Törenin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Şemine Erdoğan'a hediye takdim edildi. Ardından yetişen değerler ödülleri sahiplerini buldu.
0: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Sözcü Televizyonu röportajındaki dokunulmazlıklarla ilgili sözlerine açıklık getirdi. Dokunulmazlıkların kaldırılması süreci ve verdikleri hukuk mücadelesinin yalan bilgilerle çarpıtılmak istendiğini söyledi.
8: Siz kendi partiniz ve kurultayınız dokunulmazlıkların kaldırılmasıyla ilgili temel bir hüküm koymuş ve bunu yapmıyorum derseniz bu doğru değil. Selahattin Bey tutuklandı mı? Evet. Siyasi tutuklu mu? Evet. Yanlış mı? Evet. Ziyaret etti mi? Defalarca ziyaret ettim. Evet. Bunu her yerde de söyledim.
3: Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, cezaevindeki Selahattin Demirtaş'ın dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin bu sözleri üzerine gelen eleştirilere yanıt verdi. 2016 yılında dokunulmazlıkların kaldırılması için anayasa değişikliği teklifi sunulduğunu, AK Parti'nin referanduma götürmek istediğini anlattı.
9: Bağrımıza taş bastık, ülkenin tehlikeli bir biçimde kutuplaşmasını engelledik. Biz iktidarın bu algı operasyonunu ve kurduğu siyasi tuzağı bozmak, bütün milletvekillerinin hiçbir suçtan korkusu olmadığını göstermek adına o dönem evet dedik.
3: Kılıçdaroğlu dokunulmazlığı kalkan siyasetçinin tutuksuz yargılanması gerektiğini ancak milletvekillerinin apar topar gözaltına alındığını söyledi. Burada suçlanması gereken muhalefet değil dedi.
9: Hal böyleyken bugün gelinen noktada bu hukuk mücadelesini görmezden gelen bazı kişilerin tavırları tam bir tutarsızlıktır. Sayın Demirtaş'ın, Selçuk Kozağaçlı'nın, Can Atalay'ın, gezi tutuklularının, haksız yere tutuklu bulunan bütün belediye başkanlarımızın ve bu milletin her bir üyesinin hakkını sonuna kadar arayacağımı bilmenizi isterim.
0: CHP Meclis Grup Başkanı Özgür Özel, mutlak mutlak kararına bir kez daha tepki gösterdi. Partiyi geri almak için mücadele ediyoruz dedi.
10: Partiyi adaysızlaştırma, kurumsuzlaştırma, lidersizleştirmek için ellerinden geleni yapıyorlar. Son mutlak kararıyla birlikte de partiyi 6 yıl önce yapılmış bir kurultaya geri götürmeye çalışıyorlar. Buna karşılık biz de hem partimizi geri almak için mücadele ediyoruz.
11: Butlan kararına ilişkin konuştu, partiyi geri almak için mücadele ediyoruz dedi. CHP Meclis Grup Başkanı Özgür Özel Burdur'daydı. Yeşilova ilçesinde partililere seslendi.
12: Binayı arkada bıraktık, dedik ki bize bina lazım değil. Otobüsleri bahçede bıraktık, dedik ki bize otobüs lazım değil. Bunu iyi görsün herkes. Yeşilova'dayım, Yeşilova'dayım. Sokağın ortasındayım.
11: Özel daha sonra Burdur Belediyesi Sultandere Hizmet Kampüsü'nde işçilerle öğle yemeği yedi. Ardından cezaevinde tutuklu Uşak'ın Eşme Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Yılmaz Tozan'ı ziyaret etti.
0: Türkiye'nin Dünya Kupası macerası hayal kırıklığıyla bitti. Paraguay'a 1-0 yenilen Ay Yıldızlılar 3. maçlar oynanmadan turnuvaya veda etti.
13: A milli takımın Dünya Kupası serüveni hüsranla sona erdi. D grubundaki ikinci maçında Paraguay'a 1-0 yenilen Ay Yıldızlıların gruptan çıkma şansı kalmadı. San Francisco'daki mücadelede Galarza'nın ikinci dakikadaki golüyle geriye düşen milliler maçı çevirmeyi başaramadı. Paraguay 45+3'te Almiron'un gördüğü kırmızı kartla 10 kişi kaldı. İkinci yarıda eksik rakibi karşısında risk alan Türkiye, 32 şuttan gol çıkaramayınca sahadan mağlup ayrıldı. Teknik direktör Montella, kariyerinde ilk kez böyle bir tabloyla yüzleştiğini söyledi.
14: Çok üzgünüm, utanç duyuyoruz. 35 yıllık futbol hayatımda böyle iki maç görmedim. Kader bizden yana değildi. Futbolcularıma başınız dik ayrılın, çünkü her şeyinizi verdiniz dedim. Bu bizim için bir ders olacak. Büyük turnuva oynama alışkanlığını kazanıp Dünya Kupası'na bir daha katıldığımızda böylesine senaryolara hazır olacağız.
13: Ay Yıldızlı futbolcular erken veda nedeniyle özür diledi.
15: Bütün halkımızdan özür diliyoruz. Başka bir kelime diyecek bir şey bulamıyorum yani. Herkes elinden geleni yaptı. Olmayınca olmuyor abi. Hani bu futbolda böyle şeyler var. Hani iyi günler de var, kötü günler de. Ama dediğim gibi bütün sorumluluk bizde. Çok daha iyisini yapabilirdik. Çok daha iyisinden ziyade bu maçı hani gruptan çıkabilirdik yani. O yüzden bütün sorumluluk bizde. Tekrardan bütün halkımızdan ben çok özür diliyorum.
16: Tabii ki çok üzgünüz. Diyecek bir şey yok. Üzgünüz. Denedik. Fazlasıyla denedik. Bizim gibi kaliteli bir futbolculardan oluşan bir takımın grup lideri olarak çıkması gerekirdi ama hayatta bazen istediğin şeyler olmuyor. İstenileni veremediğimiz için hep birlikte bir hayal kırıklığı yaşıyoruz.
13: D grubunda ilk iki haftayı golsüz ve puansız tamamlayan A milli takımın 3'er puanlı Avustralya ve Paraguay'ı ikili averajda geride bırakma ihtimali kalmadı. 62 şut çektiği iki maçta golle tanışamayan Türkiye, 2026 Dünya Kupası'na Haiti'den sonra veda eden ikinci ülke oldu. Milliler D grubundaki son maçında 6 puanla liderliğini garantileyen Amerika Birleşik Devletleri ile Cuma sabahı saat 5'te karşılaşacak.
0: Türkiye'nin Dünya Kupası'ndan elenmesi yurt dışında da büyük bir sürpriz olarak değerlendirildi. La Gazzetta dello Sport, Marca ve BBC gibi önde gelen basın kuruluşları bu erken vedayı oyuncularına duyurdu.
17: Türkiye'nin Dünya Kupası'na erken vedası Avrupa basınını da şaşırttı. Önde gelen futbol ülkelerinde gazeteler Arda Güler'li, Kenan Yıldız'lı milli takımın elenmesini internet sitelerinde ana sayfalarına taşıdı. İspanya'da Marca, Arda Güler'in Allah'ım neden sözlerini başlık yaptı. Haberde iki maçın ardından Türkler kupanın dışında kaldı. İki mağlubiyet, sıfır gol ve bitti. Dünya Kupası'na damga vurması beklenen takım büyük bir darbe aldı ifadeleri kullanıldı. İtalya'da teknik direktör Vincenzo Montella ve Kenan Yıldız öne çıktı. La Gazzetta dello Sport, Galarza golü attı, Paraguay 10 kişi kaldı ama pes etmedi. Montella'nın Türkiye'si elendi ifadeleriyle haberi duyurdu. Tutto Sport, yıkılan hayaller başlığını attı. Gazete, Kenan Yıldız'ın Juventus'ta beklentilerin uzağında kalan sezonunun ardından milli takımla da büyük bir şok yaşadığını vurguladı. İngiltere'de The Guardian'da haberini milli takımın yıldızlarını öne çıkararak verdi. Arda ve Kenan'ın önderlik ettiği altın jenerasyonun küresel çapta iz bırakması bekleniyordu. Ancak futbolcular ve teknik heyet Amerika maçı öncesinde sert bir tepkiyle karşılaşacaklar ifadeleri kullanıldı. BBC, Türkiye'nin iki maç sonunda elenmesini Arda Güler'in fotoğrafıyla haberleştirdi.
0: Bu hafta sonu üniversite sınavı heyecanı var. YKS'nin ilk oturumu olan temel yeterlilik testi tamamlandı. Hem öğrenciler hem aileler heyecanlıydı. Sınavsa bazı öğrenciler için kolay, bazıları için zordu.
11: Tüm yıl emek verdiler, artık sona yaklaştılar. Yaklaşık 2,5 milyon öğrenci üniversitelere girebilmek için ilk aşamayı tamamladı. Öğrenciler yüksek öğretim kurumları sınavı

0: Manifestlemeye devam ediyoruz.
1: Sınav saat 10.15'te başladı. Öğrenciler sınav salonunda ter dökerken aileleri heyecanla dışarıda bekliyordu. İki saat 45 dakika süren sınavın sonunda aileleri öğrencileri alkışlarla karşıladı. Ellerinde çiçeklerle bekleyenler de vardı.
2: Biz de bu çiçeklerin sahibi kim diye bekliyorduk. Siz misiniz?
3: Yani teşekkür ederim.
2: Bizden haberiniz var mı?
3: Hayır, yoktu.
2: Nasıl geçti?
3: Yani güzeldi, keşke daha çok vakit olsaydı.
1: Sorular kimine zor geldi, kimine kolay.
4: Matematiği fullediğimi düşünüyorum. Zaten bilgisayar mühendisliği istiyorum.
5: Yani sayısal kısım daha zordu. Sözelde felsefe çok zordu.
3: Sınav güzel geçti. Yapamadığım yerleri boş bıraktım. Emin olduğum soruları yaptım. Ama matematik zordu.
2: Hangisi kolay, hangisi zor?
6: Ya Türkçe biraz çeliştiriciydi. Felsefede çok zorlandım. Yani matematikte kolaydı. Hemşirelik istiyorum, sağlık.
7: Siyaset konusunda ilerlemeyi düşünüyorum. Hatta tarih. Tarih. Zaten burası siyasal, güzel bir üniversite. Ben üniversiteyi de beğendim maşallah.
2: Yani. Göz mü koydunuz üniversiteye?
7: Evet.
1: Herhangi bir tercihte bulunabilmek için tüm öğrencilerin TYT'ye girmesi zorunluydu. Pazar günü ise 4 yıllık üniversiteleri tercih edebilmek için girilmesi gereken alan yeterlilik testi var.
8: 2,5 milyona yakın adayın yarıştığı üniversite sınavının ilk oturumu dün gerçekleşti ve her sene olduğu gibi bu sene de sınava yetişemeyenler vardı. Bazıları kimliklerini unuttu, bazıları son anda kapıya gelse de giriş saati geçtiği için içeriye alınmadı. Bazı öğrenciler ise son anda yetişmeyi başardı.
9: Hoş kapandı.
10: Yavaş.
11: Abi bakar mısın?
1: Demir parmaklıklardan atlayanlar, son anda yetişenler, gözyaşlarına boğulanlar. Yükseköğretim Kurumları sınavının birinci oturumunda heyecanlı anlar yaşandı.
12: 10.00'dan sonra bina hiç kimse alınmayacak.
13: Abi sabah kalktık, keşke kalkmasaydık sabah 6'da. Türkiye maçını izledik, yenildik yani. Böyle bütün moralimizi bozdular.
11: Ya kardeşim açsanıza kapıyı.
1: İstanbul Sefaköy Anadolu Lisesi'nde sınava geç kalan adaylar ilginç bir yönteme başvurdu. Okula alınmayınca duvar üzerindeki demir korkuluklara çıkarak içeri girmek istedi. Sınava alınmayan öğrenciler okuldan dışarı çıkarıldı. İzmir'de de kapılar kapandığı için okula giremeyen bazı adaylar aynı yönteme başvurdu. Görevliler tarafından içeriye alınmayan bir öğrenci gözyaşlarına boğuldu. Samsun'da da iki kız öğrenci koşsa da geç kaldıkları için sınava giremedi.
14: Bitti. İçeri alınamıyor.
1: Adana'da okul kapısının kapanmasına bir dakika kala sınav merkezine otomobiliyle gelen bir genç heyecandan aracın el frenini çekmeden inip koşmaya başladı. Kaymaya başlayan otomobilin el frenini araçta bulunan babası çekti. Gaziantep'ten ise acı bir haber geldi. Fatih İnal ve kuzeni Ahmet İnal üniversite sınavı için Karkamış'tan Nizip ilçesine gidiyordu. Aracı Fatih İnal kullanıyordu. Otomobil kavşakta tırla çarpıştı. Ağır yaralanan öğrencilerden Fatih İnal kurtarılamadı. Tır şoförü gözaltına alındı. Bursa'da bir aday sınav saatine 10 saniye kala okul önüne gitti. Kapıların saat 10'da kapanması nedeniyle öğrenci içeri alınmadı. Okulları karıştıran ya da geç kalan bazı öğrencilerin yardımına polis yetişti. Kimi ekip otosuyla, kimi motosikletle adayları sınava yetiştirdi. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, öğrencileri sınava yetiştiren ekiplere teşekkür etti. Bakan Çiftçi, güvenlik güçlerinin sadece güvenliği sağlamadığını, ihtiyaç duyulan her an vatandaşın yanında olmayı da görev bildiğini söyledi.
8: İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Kültür AŞ Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal'ın kaçırılmasıyla ilgili yürütülen soruşturmada yeni gelişmeler var. Gözaltına alınanların sayısı 10'a yükseldi. Bazı şüphelilerin ifadeleri de ortaya çıktı. Bu ifadelere göre Erhan Karaal bulunmasaydı öldürülecekti.
15: Biz aileden tekrar fidye isteyeceğiz. Fidyeyi vermezlerse sana haber ederiz. Sen de kafasına sıkarsın. Burası boş bir yer. Cesedi 45 gün sonra zor bulurlar. Biz de izimizi kaybettiririz. Bizi bulamazlar.
16: Korkutucu ifadeler İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Kültür AŞ Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal'ı kaçıran zanlıya ait. 27 yaşındaki zanlının yakalandıktan sonra emniyette verdiği

0: İfadede olayın tetikçisi olarak görevlendirildiğini itiraf ettiği belirtildi. Zanlının uyuşturucu başta olmak üzere çok sayıda suçtan kaydı bulunuyor. Erhan Karaal'ın kaçırılmasıyla ilgili polis elde ettiği yeni bilgilerle iki kişiyi daha yakaladı. Gözaltı sayısı 10'a çıktı. Şüpheliler arasında Erhan Karaal'ın işten çıkardığı eski bir İstanbul Büyükşehir Belediyesi çalışanıyla Kültür AŞ'den ihale alan iki müteahhitin olduğu iddia ediliyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik davada da tutuksuz yargılanan Erhan Karaal, çarşamba akşamı evinin önünden bir araca bindirilerek kaçırılmıştı. Ardından kimliği belirsiz kişiler ailesini arayarak fidye istedi. Karaal, polisin yaptığı araştırma sonucu, kaçırıldıktan 32 saat sonra Tuzla'da prefabrik bir evde elleri bağlı ve yaralı vaziyette bulundu.
1: Erhan çok ağır bir darp almış. Yoğun bakımda şu anda. Konuştuğumuzda çok şaşkın olduğunu, neden bunu yaşadığını, kendisiyle ilgili hiçbir sorunun olmadığını, halen daha bir anlam veremediğini, yetkili mercilerin bunu araştırıp sonuçlandıracağını ayrıntılarıyla bize döneceklerini söyledi.
0: Soruşturma kapsamında zanlıların bağlantıları araştırılmaya devam ediyor.
2: İstanbul'da Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu'nun tutuklanıp görevden uzaklaştırılmasının ardından ilçede başkan vekili seçildi. Cumhuriyet Halk Partisi'nin adayı Yalçın Ekici seçime rakipsiz girdi. 30 üyeden 20'sinin CHP'li olduğu Silivri Meclisi'nde Cumhur İttifakı aday göstermedi. MHP'li üyeler seçime katılmadı. 25 üye oy kullandı. 20 oy CHP adayı Yalçın Ekici'ye çıktı. AK Parti'den kullanılan 5 oy da boş çıktı. Eski Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu 16 Haziran'da rüşvet suçlamasıyla tutuklanmıştı. Harp Okulu'ndaki kılıçlı yemin sonrası Türk Silahlı Kuvvetleri ile ilişiği kesilen tabur komutanı Halit Türkoğlu hakkındaki ihraç kararı iptal edildi. Kara Harp Okulu'ndaki mezuniyet töreni sonrasında 5 teğmen ve 3 komutan disipline aykırı eylemleri gerekçesiyle geçtiğimiz yıl Şubat ayında ordudan ihraç edilmişti. Tabur komutanı Halit Türkoğlu hakkındaki karar idare mahkemesinde açtığı davayla kaldırıldı. Karara itiraz yolu açık. Daha önce de Teğmen Deniz Demirtaş hakkındaki karar idare mahkemesi tarafından iptal edilmişti. Teğmen Ebru Eroğlu'nun iade talebi ise mahkemede reddedilmişti. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu Hakkari'de toplu açılış töreninde konuştu. Terörsüz Türkiye vizyonu vurgusu yapan Bakan Uraloğlu, bir zamanlar girilmez denilen vadilerde şimdi tüneller açılıyor, köprüler yükseliyor dedi.
3: Uzun yıllar terörün gölgesinde kalan bu eşsiz coğrafyanın potansiyeli zincire vurulmuş, gençlerimizin hayalleri de çalınmıştı maalesef. Neredeyse yarım asır boyunca ülkemize tam olarak 2,5 trilyon dolarlık ağır bir fatura çıkaran bu bela tüm Türkiye'ye büyük zararlar verdi. Hamdolsun Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde terörsüz Türkiye vizyonu ile bu kara defteri kapattık, çok şükür kapatıyoruz. Bir şey kalmadı. Artık Hakkari'nin dağlarında terör değil, barış, huzur ve kalkınma kol geziyor çok şükür. Bir zamanlar girilmez denilen vadilerde şimdi tüneller açılıyor, köprüler yükseliyor. Buzul göllerinde yansıyan güneş, dağcılık ve trekking rotalarında atan kalpler, kış sporlarının heyecanında birleşen gençlerimiz. Bu muhteşem coğrafya artık barışın, kardeşliğin ve bereketin diyarı oldu çok şükür.
2: Uludağ'daki otel yangınında milli kayakçı Berkin Usta anne ve babasıyla birlikte hayatını kaybetmişti. Yangından tam 450 gün sonra mühürlü otelde keşif yapıldı. Otelde yangın dedektörleri ve yangın söndürme fıskiyesi olmadığı ortaya çıktı.
4: Otelde çıkan yangında 3 kişi hayatını kaybetmişti. 450 gün sonra keşif yapıldı. İhmaller zinciri ortaya çıkarıldı.
5: Dumandan zehirlenerek vefat ettiler burada. Yanarak ölmediler. Bu çok önemli bir husus. İtfaiye buraya geldi. İtfaiyenin suyu yokmuş. Duman tahliye kanallarının hiçbirisi yok. Yangın önleme cihazlarının hiçbirisi yok.
4: Bursa Uludağ'daki Kervansaray Otel denetimlerde tespit edilen eksiklikler nedeniyle kapatılmıştı. Geçen yıl otelde çıkan yangında milli kayakçı Berkin Usta, kayak hocası babası Yahya Usta ile annesi Fikriye Usta hayatını kaybetti. Oteli işleten şirketin sahibi ve otel müdürü hakkında bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma suçundan 15 yıla kadar hapis cezası istendi. İlk duruşmada iki tutuklu sanık da ev hapsi ve yurt dışına çıkış yasağıyla tahliye edildi. Olaydan 450 gün sonra otelde keşif yapıldı. Yangının çıkış noktası, teknik altyapı, acil çıkışlar ve söndürme sistemleri mercek altına alındı. Otelde duman dedektörleri ve yangın söndürme fıskiyesi olmadığı belirlendi.
5: Burada yangın sprinkleri bazı bölgelerde var, bazı bölgelerde hiç yok. Olan bölgelerdeki yangın sprinklerinin kilitleri, anahtarları açılmadığı için, yani kurulmuş ama faaliyete geçirilmediği için duman dedektörleri ve yangın sprinkleri çalışmamış.
4: Davanın ikinci duruşması önümüzdeki günlerde görülecek.
2: Isparta'nın Gelendost ilçesinde tur otobüsünün devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre 4 kişi öldü. Tur otobüsü Konya-Isparta Karayolu Bağlı Köyü mevkiinde devrildi. İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda sağlık, itfaiye, AFAD, jandarma ve polis ekibi sevk edildi. Kazada ilk belirlemelere göre 4 kişi öldü. 3'ü ağır, 15 kişi yaralandı. Yaralılar sağlık ekiplerince bölgedeki çeşitli hastanelere sevk edildi. Otobüsün Konya'dan Isparta'ya gezi turu için geldiği öğrenildi. Almanya'nın Münih kentinde köprüde meydana gelen tren kazasında vagonlar köprüden düştü. Kazada bir kişi hayatını kaybetti. Alman polisinin verdiği bilgiye göre İki yük treni gece saatlerinde bir köprü üzerinde manevra yaptığı sırada henüz belirlenemeyen nedenle çarpıştı. Çarpışmanın ardından raydan çıkan yük trenine ait iki vagon yaklaşık 5 metre yükseklikteki köprüden düştü. Kazada bir kişi hayatını kaybetti. Alman demir yollarından yapılan açıklamada kazanın yalnızca yük trenlerinin kullanıldığı bir güzergahta meydana geldiği, yolcu ulaşımının kazadan etkilenmediği belirtildi. Köprüden yola düşen iki vagonun boş olduğu aktarıldı.

0: NTV Radyo. Hava durumu.
1: Hafta sonu yağış az noktada bekleniyor. İstanbul ve İzmir az bulutlu, rüzgar kuvvetli esmeye devam ediyor. İstanbul 26, Ankara parçalı bulutlu 27, İzmir 32, Bursa parçalı bulutlu 28 derece. Antalya az bulutlu 32 derece. Marmara biraz bulutlu, Kocaeli tarafı yerel yağmurlu. Bölgede kuvvetli esen Poyraz'ın hızı Çanakkale-Ayvalık'ta 55 kilometreye kadar çıkıyor. Edirne 29, Çanakkale 26 derece. İç Anadolu'da da Poyraz çok sert. Sivas-Niğde tarafında yağış var. Eskişehir 27, Kayseri 28 derece. Ege'de Denizli-Afyonkarahisar'da kısa süre yağış ihtimali var. Kuvvetli rüzgar akşamları biraz üşütüyor. Manisa 32, Muğla 30 derece. Akdeniz sahilleri az bulutlu. Adana 33, Kahramanmaraş 36 derece. Karadeniz'de Bolu, Kastamonu, Samsun, Rize hattında bazı saatlerde yağış bekleniyor. Bolu 26, Samsun 27 derece. Bölgede rüzgarlar da kuvvetli. Doğu ve Güneydoğu genelinde lodos sert ve sıcak esiyor. Erzurum 28, Malatya 33, Diyarbakır 38 derece.
0: Hava durumu.

0: NTV Radyo Arşivinden. Cinayet Masası. Hazırlayan ve sunan Sevin Okyay.
1: Merhaba. NTV Radyo'nun Cinayet Masası'na hoş geldiniz. Size ne zamandan beri masamın arkasında duran kitaplardan 4 tanesini takdim edeceğim. 2 tanesini ismen, çünkü haklarında hiç bilgi bulamadım. 2 tanesini de bölümler okuyarak. Bunlar benim orada burada işte sahaflarda bulduğum kitaplar. Özellikleri de şu: Akba'nın kitapları. Yani ben gençlik yıllarımda özellikle polisiye okurken Akba kitaplarını tercih ederdim. Çünkü çevirileri iyiydi. Ve bir kedi vardı kapaklarında. Kedi de bir yana. Şöyle bir durum söz konusudur: suçlular, suçsuzlar, polisler diye bir liste koyarlar. Ondan sonra çoğunda ipuçları da vardır. İpuçları da koyarlar. Sonra başka yayın evleri de bu geleneği devam ettirmişti. Onun için o sıralarda Ak diye bir polisiye roman çıkartan yayın evi de olduğu halde Akba benim çok kıymetli bir yayın evimdi. Bunlar da aslında 7 taneydi sanıyorum bulduklarım. Benim işte bulduğum çok kıymetli, hakikaten nadirkitap.com'da falan satılan kitaplar. Bilgi almaya çalıştım da yani kitapların sadece tesadüfi olarak bir tanesinin bulunabildiğini öğrendim, o kadar. Şöyleydi bulduklarım: Fısıldayan Pencere, The Whispering Window, Cortland Fitzsimmons'ın, Muharrem Atlıkan çevirmiş Türkçe'ye. Ölümle Oyun Olmaz, Charles Franklin'in, Nilüfer Joygün çevirmiş. Ve Alan Page'in Şah ve Mat, Painter o Kuto, Bıçaktaki Yağlı Boya diye de ayrıca onu çevirmiş çevirmen Enver Günsel kitaplarıydı. Şimdi ben bunların hepsini okumuştum zaten aldığım zaman. Zaten okuyunca da hatırlamıştım daha önce okuduğumu. Ve bayağı da bir heyecanlanmıştım. Şimdi bu Painter Okuto hakkında bulabildiğimiz yegane şey aynı isimde bir resim kitabı. Alan Page için bambaşka insanlar bulabiliyoruz. Yazar Alan Page adlı kişi bilgisayarla ilgili şeyler yazıyor. Ama Fısıldayan Pencere'de Cortland Fitzsimmons aynı zamanda bir senarist olduğu için IMDB'den bir şeyler bulabildik hiç değilse. Çok da ilginç bir kitaptır. Belki dedim başından biraz okuruz ve sevimli. Aslında bazen insanların işine karıştığı için sinirlerini bozuyor. Pek sevimli bulmuyor oluyor onu ama sevimli dedektifimiz, amatör dedektifimiz Miss Ethel Thomas'la da tanışırız. Kendisi çok zengin, ihtiyar bir kız. Bu Türkçeler, bu dönemin deyişleri hakikaten yani kötü Türkçe değil ama çok hoşlar, komikler ve genellikle geride, çok gerilerde kalmış oluyorlar. Ayrıca damadın da iki şapka ile yazılması şapkaları koruyan bir şahıs olarak beni çok memnun etti. Evet, dolayısıyla ilk kitabımız Fısıldayan Pencere. Ondan ancak bir bölüm idare edebiliriz diye düşünüyorum. Ama esas kitabımız bilinen bir yazar, hatırlanan, hala hatırlanan, bunlar da o zamanlar bilinen yazarlardı. Edward C. Arons, Tehlikeli Vazife. Yazarın 80'den fazla kitabı var. Bu da çok sevilen bir dedektifi ile ilk kitabı, Assignment to Disaster, 1955'te yazmış. Tehlikeli Vazife olarak çevrilmiş. Kurtçebe Kaplangı kitabın çevirmeni ve Sam Darrell kahramanı bütün hikayelerin. Onun da ilk macerası, kendisi hayali bir CIA ajanı ve 42 tane Assignment'la başlayan kitabı var. Onun ölümünden sonra da kardeşi diziyi devam ettirmiş ve başka kitaplar da çıkmış.

Evet efendim. Fısıldayan Pencere kitabımızın adı. Bence çok romantik. The Whispering Window. Dedim ya demin, eğer evde kalmış kız dedektifleri seviyorsanız, ki mutlaka seviyorsunuzdur. Çünkü Jane Marple nedir yani sonuçta? O üstelik yaşlı mı? Yok galiba aynı yaşlardalar. Çünkü Misetel Thomas da hayli yaşlı bir hanım ve çok heves ediyor dedektifliğe. Bir büyük mağazada 4 cinayet işlenince hemen işe koyuluyor ve 24 saat içinde bu cesur amatör onların çözülmesine en azından yardımcı oluyor. Bence düpedüz çözüyor. Efendim kahramanlarımız kimler? Misetel Thomas, çok zengin ihtiyar bir kız. Robert Doane, Doane mağazasının kurucusu. Charlie Doane, Robert Doane'un oğlu, aynı zamanda mağazanın ortağı. Herbert Hastings, Robert Doane'un damadı ve mağazanın ortağı. Ve böylece gidiyor. Çok güzeldirler. Burada bütün beyler bitti. Sağ tarafta hanımlara geldik. Böyle bir, yani burada da beyler var ama hanımları buraya almış. Demek önem dereceleri öyle. Ethel Thomas dışında. Mücevherat reyonunda birinci memur olan Beth Oliver'ımız var. Sadece memur olan Eva Sutton. Kitap reyonunun şefi Bayan Curtis de hanımlar oluyor. Burada bir de açıklama var. Alibi, vaka olduğu zaman başka yerde olduğuna dair delili bulunmak. Ama bu vallahi suçlular suçsuzlar, polisler şahısların sayfasındaydı. Ve kendini anlatıyor Miss Ethel. Dedektif diye kabiliyetli olduğum hemen ertesi gün anlaşıldı. Bir cinayetin tafsilatını gazetelerde okumak başka, cinayetin işlenmesinde hazır bulunmak yine başka. Bunlar birbirinden ayrı şeylerdir. Vaktiyle evimi soymuşlardı. Çalınmış olan eşyaların nelerden ibaret olduğunu anlamak için büyük bir öfke içinde nasıl harekete geçtiğimi hatırlıyorum. Bayan Briggs'in cesedi yanında da aynı öfkeye kapıldım. Elimde olsaydı bu korkunç cinayeti işleyen kimseyi boğmaktan büyük bir zevk duyardım diyor. 75 yaşında, hatırı sayılır servete sahip bir kadınım. Bununla beraber kendimi henüz 30'unda biri gibi görürüm. Hepimiz öyleyiz aslında. Evet efendim, biraz da yazardan söz edelim. 1893'te doğdu New York'ta, 1949'da genç yaşta Kaliforniya'da öldü, 56 yaşında. Gerçi o zaman 56 genç bir yaş değildi tabii, yani şimdi genç bir yaş. Polisiye yazarı ve senarist Cortland Fitzsimmons. Orta sınıftan orta halli bir ailenin tek çocuğu. Babası hakkında pek bir şey bilinmiyor. 1910'da annesi dulmuş, ikisi Brooklyn'de yaşıyorlarmış. Charles Williams diye bir kiracıları varmış. Williams da bir kitap satıcısıymış. Nitekim üniversiteden sonra Cortland'da aynı mesleği sürdürdü. New York Üniversitesi'nde ve City College'da okudu. 1934'te full time yazmaya başlamadan Baker & Taylor kitap dağıtımcılarının çok başarılı bir satışçısıydı. Çok kitabı var. Kitaplarıyla hatırlanıyor. Senaryolarıyla da hatırlanıyor. 1946'da da eşiyle birlikte You Can Cook, If You Can Read diye ortak bir yemek kitabı hazırlamışlardı.

Evet efendim. Sam Darrell. Edward S. Arons. 1916'da doğdu. 1975'te öldü. 80'den fazla romanı var. 1936 ile 1975 arasında yazdı. Bir tanesini Paul Ayers takma adıyla yazmış. Dead Heat. 30 tanesinde de Edward Rons adını kullanmış. Dedektif polisiye dergileri içinde yazmış. Ama esas olarak CIA ajanı Sam Darrell'ın olduğu Assignment dizisiyle vazife, yani diyelim tehlikeli vazife diye çevrildiğine göre tanınıyor. Bütün dünyada 17 dile çevrilmiş 42 tane kitap. 1955'te birincisini yazmıştı. İşte bu da zaten o 1955'te yazdığı birinci kitap, bugün size takdim ettiğimiz. Columbia Üniversitesi'nde edebiyat ve tarih okumuş olan yazarımız. Bu hikayelerin hemen hemen hepsini şimdiki zamana yerleştirdi. Yani yazıldıkları zamana. Önce Assignment Disaster diye tehlikeli vazife ile başlıyor. Sonra devam etmiş. Yılda iki tane yazıyor genelde. 42.'si de Afghan Dragon, 1976'da sona ermiş ve onun ölümünden sonra 1975'te erkek kardeşi William B. Arons, ki 2002'ye kadar yaşamış, onun vakfının yöneticisi olarak seriyi devam ettirdi. 43'ten 48'e kadar Will B. Arons adıyla, yani kendi adıyla, ama hayalet bir yazarı var bunların. O da Lawrence Hall. 1976'da Assignment Sheba ile başlamış ve 1983'te Assignment Death Ship ile bitmiş bu kitaplar. Sam Darrell'ın ortaya çıktığı noktaya gelecek olursak, felaketin eşiğindeki bir dünyadayız. Kıyamet koptu kopacak, karakterler bunu engellemeye çalışıyor. Bu Amerika Birleşik Devletleri'nde geçiyor macera. Oysa genelde egzotik iklimlerde geçermiş bu kitaplar. Darrell örgütünde o kadar saygı görüyor ki, yani herkes ona güveniyor bu gibi durumlarda. Ama bir süper kahraman değil. Çünkü sadece övgü almıyor, küfür de yiyor, kendine son derece güvenmiyor. Hep iç kargaşaları var, şüpheleri var yaptıkları hakkında. Ama sonuç olarak CIA'nin son derece gizli bir bölümünde çalışıyor. Burada ihtiyar bir adam var başında, General McPhee. Kendisinin bir kajun olduğunu da öğreniyoruz. Büyük babasıyla tanışıyoruz. Bir nehir gemisi sahile vurmuş, orada yaşıyor. Çünkü kendisi nehir kumarbazlarının sonuncusuymuş. Zaten yaşlı ilk kitapta, seri ilerledikçe daha da yaşlanıyor. Sonunda, yani nasıl olsa kitabı bulamayacağınız için sonunu söyleyebilirim diye düşünüyorum. Çok zeki ama sakat bir bilim adamı olduğu ortaya çıkıyor. Kötü adamımızın 3. Dünya Savaşı'nı başlatmak istiyormuş. Neden? Çünkü insanlardan nefret ediyor. Anlaşılabilir bir şey tabii. Bir Bond kötü adamını çok andırıyor. Yani sakat, vücut özürü olan bir dahi kötülüğe yaklaşıyor. Orada teselli buluyor. Ve Fleming'in Casino Royale'ından birkaç yıl önce ortaya çıkmış.

Efendim, tehlikeli vazife Akba yayınlarından çıkmış. Çeviren Kurtçebe Kaplangı. Orijinal adı Assignment to Disaster. Tabii yine suçlular, suçsuzlar, polisler var. Sam Durrell, dedektif. Hazel Gatcher, Sam Durrell'ın ofisindeki sekreteri. Dickinson McPhee, Sam'in amiri olan general. Boris Sweeney, Sam'in şefi. Sonra sivil dedektifler var sıra sıra. Sam'in arkadaşı Liu, Liu'nun Fransız eşi Sidonie. Ve böylece devam ediyoruz. Elektrik teknisyenleri, pilotlar, kiralık katiller. Kiralık katilimizin adı sadece Frans, soyadı yok. Ve ilk bölümde bir bakıyoruz ki Darla bir emir gelmiş. Kyron Jackson Paget kayboldu diye. Bulup yakalayacaksın, elindeki bütün imkanları kullan. İcap ediyorsa öldür diye başlıyor. Sonra kayıp insanı anlatıyor, elektronik teknisyeni. Sarışın mavi gözlü, çenesinde yara izi, sıhhati mükemmel. Yalnız son zamanlarda neurosis tespit edilmiş diye çevrilmiş. Elde de pek bilgi olmadığı anlaşılıyor. Sadece tek bir delil var. Washington'daki kardeşini Las Tiengas'tan telefonla aramış. Cyclops hakkında çok şey biliyor adam demiş emri gönderen. Hemen Darrell'da sormuş, Cyclops nedir? Bilmene lüzum yok. Milli savunmanın çok gizli sırlarından biri diye bir cevap almış. Ve vazifesinin Paget'ı bulmak olduğu kendisine bir kere daha söylenmiş. Böyle gayet güzel, hızlı giden küçük küçük bölümlerle 4 sayfa, 5 sayfa, 3 sayfa şeklinde heyecanını koruyarak sonuna kadar giden bir kitap. Bu ilk kitap. Ötekilerin de aynı şekilde, hatta daha iyi olduğunu söylüyorlar. Çok Edward Aronson zamanında çok ihmal edildiğini, kadyonun kıymetinin bilinmediğini söyleyen, onu başından beri tanıyan bir edebiyat eleştirmeni var. Sam Durrell çok sağlam bir kahraman demiş. Ancak ilk kitap ötekiler kadar kuvvetli değil. Çünkü ne de olsa ilk kitap, yani her şeyi yeni yeni koyuyor. Bir tür deneme yapıyor. Ondan sonraki kitaplarda karakter de daha fazla yerine oturmuş. Ve belli ki yazar da ritmini daha iyi yakalamış. Ondan sonrakiler daha iyidir diyor. İşte kayıp bir bilim adamını arıyor. Her ne kadar az önce emirde elektronik teknisyen diye kendisini nitelendirmiş olsalar da son derece gizli bir proje var. Yörüngede dolaşan bir bomba. Kardeşi kanalıyla bulmaya çalışacak. Ama bu tabii demek ki eğer CIA'nin haberi varsa bu kız kardeşin varlığından, kötü adamlar da aynı şekilde hızla bu bilgiyi edinmiş ve bir yarış başlamış. Kim bulacak önce diye. Tabii bu çok güzel bir hanım, bu kız kardeş. Sam ona hayran kalıyor. Ve bir başka eleştirmen de demiş ki bu hayranlık bu kitap bittikten sonra da devam edecek ve ileride de bir takım sonuçları olacak. Dolayısıyla seriye de dalmış oluyoruz. Ve bir başka eleştirmen de diyor ki bu kitabı okurken benim en çok dikkat ettiğim şey, anlamaya çalıştığım şey, acaba bu kitabın bir serinin ilk kitabı olacağı belli oluyor muydu? Aronson bir seri yazmak niyetiyle mi oturmuştu? Yoksa tepkiler hoşuna gitti, insanlar beğendi, kendi de karakterden hoşnut kaldı, öyle mi devam etti diye. O bir takım işaretler olduğunu düşünüyor. Ben tabii bilemiyorum çünkü yani bu kitabı yıllar önce okumuştum, yeniden alınca bir kere daha okudum ama öbür kitapları bilmediğim için bana sanki tek bir olaymış ve bitiyormuş gibi geldi. Ama olur da tabii, beğenilen bir dedektif. Özellikle casusluğa kaçan meseleler o zaman daha da biliyorsunuz makbuldü. Neden maceralarını devam ettirmesin? Nitekim Durrell da maşallah 41,5 kere maşallah diyelim, 41 kitapta daha bu maceraları devam ettirmiş. Evet efendim, bugün size 4 kitaptan söz ettik ama ikisi hakkında gerçekten hiçbir bilgi bulamadığımız için 2 tanesini takdim ettik. Bir tanesi Cortland Fitzsimmons'ın Fısıldayan Penceresi'ydi, The Whispering Window. Muharrem Atlıkan'ın çevirisiyle Akba'dan çıkmıştı. İkincisi de Edward C. Aronson'un Tehlikeli Vazife, Assignment to Disaster. O da Akba'dan çıktı. Onun çevirmeni Kurtçebe Kaplangı. Vallahi çok merak eden olursa ödünç verebilirim okuması için ama kitapları bulmak biraz zor görünüyor. Veda ediyoruz. Size çok romantik bir polisiye macera rüyası görmeniz
dileğiyle. Çünkü ben bu akbaları okuduktan ve bu o zamanların lisanına da tanık olduktan sonra polisiyenin romantik bir şey olduğunu sanmaya başladım. Hoşça kalın.

NTV Radyo Arşivinden Cinayet Masası. Hazırlayan ve sunan Sevin Okyay.

0: İyi geceler, saat 2 haberlerle karşınızdayız. İsrail'in ateşkese rağmen Lübnan'a yönelik saldırıları İran'ı harekete geçirdi. Tahran, Lübnan'da ateşkesin de dahil olduğu mutabakat zaptının ihlal edildiğini belirterek Hürmüz Boğazı'nı kapattığını açıkladı. ABD ordusu ise boğazın açık olduğunu savunuyor. Diğer yandan İran heyeti bugün yapılması planlanan teknik görüşmeler için İsviçre'ye gitti.
1: Amerika Birleşik Devletleri ile İran'ın mutabakata vardığı anlaşma kapsamında teknik görüşmelere başlaması bekleniyordu. Taraflar bugün İsviçre'de bir araya gelecek. Açıklama Pakistan'dan geldi. Tarafların İsviçre'nin Burgenstock kasabasında görüşeceği duyuruldu. Açıklamada görüşmelere ABD ve İran temsilcilerinin yanı sıra arabulucu sıfatıyla Pakistan ve Katar'dan da yetkililerin katılacağı bildirildi. Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, İçişleri Bakanı Muhsin Nakvi ve Genelkurmay Başkanı Asım Münir'in de İsviçre'de olması bekleniyor. Görüşmelere dair Amerika Birleşik Devletleri tarafından da açıklamalar var. Başkan Yardımcısı J.D. Vance, İsviçre'deki görüşmelere katılmak için yola çıktı. Uçakta konuşan Vance, nükleer ve Lübnan'da ateşkes konularında ilerleme sağlamayı umduklarını söyledi. Masada anlaşma için zemin oluşturuldu ancak İsrail, ateşkese rağmen Lübnan'ı vurmaya devam ediyor. Son saldırılarda en az 20 Lübnanlı hayatını kaybetti. Lübnan resmi ajansının haberine göre İsrail savaş uçakları Nebatiye vilayetindeki farklı noktalara hedef aldı. İsrail topçuları da Nebatiye kent merkezi çevresini bombaladı. İsrail ordusu ise Hizbullah'ı suçladı. Yapılan açıklamada Hizbullah'ın ateşkesi ihlal etmeyi bırakması halinde Lübnan ve İsrail için istikrarın sağlanabileceği belirtildi. İsrail aynı zamanda saldırılar sonucu bir askerin hayatını kaybettiğini de duyurdu. İsrail'in saldırıları Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında imzalanan mutabakat zaptı ile ilgili de soru işareti yaratıyor. Zira anlaşma Lübnan dahil tüm cephelerde savaşı bitirmeyi öngörüyor. İran tam da bu sebeple Hürmüz Boğazı'nın tüm gemi geçişlerine kapatıldığını açıkladı. Gemilere Hürmüz Boğazı'ndan geçmemeleri uyarısında bulundu. Aksi halde güvenliklerinin tehlikeye gireceği belirtildi. İran lideri Müçtefa Hamaney'in danışmanlarından Muhammed Muhbir ise anlaşmanın kağıt üzerinde kalmaması uyarısında bulundu. Bu olursa bölgede enerji akışı da durmaya devam edecek dedi. Amerikan ordu sözcüsü ise boğazın gemi geçişlerine hala açık olduğu mesajını paylaştı. Hürmüz Boğazı İran tarafından kontrol edilmiyor denildi. Bununla birlikte boğazdan geçen tanker sayısının artarak devam ettiği ifade edildi.
0: Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, Hürmüz Boğazı'ndaki geçiş ücreti tartışmalarına ilişkin açıklama yaptı. Trump, konuya dair sosyal medya hesabı üzerinden paylaşımda bulundu. 60 günlük ateşkes süresi boyunca Hürmüz Boğazı'nda geçiş ücreti olmayacağını yazdı. Donald Trump, 60 günün ardından ücret alınıp alınmayacağına dair de açıklama yaptı. İran'la anlaşma olmaması durumunda Orta Doğu'ya sağlanan yardımlar nedeniyle ABD bir ücret getirmedikçe 60 günlük sürecin sonunda da Boğaz'dan bir geçiş ücreti olmayacağını kaydetti. İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir nefret söylemlerini sürdürüyor. Ben-Gvir'in Lübnan'a yönelik son paylaşımı sosyal medya uygulaması X tarafından kısıtlandı. Aşırı sağcı bakan son paylaşımında her İsrailli annenin döktüğü bir damla gözyaşına karşılık bir Lübnanlı anne ağlamalı, Lübnan'ın tamamı yanmalı ifadeleri yer alıyor. X platformu kuralları ihlal ettiği gerekçesiyle paylaşımı kısıtladı. Ancak kamu yararını gerekçe göstererek gönderinin erişilebilir kalmasına da karar verdi. Provokatif çıkışlarıyla bilinen aşırı sağcı bakan Ben-Gvir son olarak Sumut aktivistlerine yönelik kötü muamelesiyle gündeme gelmişti. Washington'la Tahran arasındaki diplomasi trafiği ABD ile en yakın müttefiki İsrail'i karşı karşıya getirdi. Amerikan istihbaratının gizli raporlarına göre İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu sonbaharda seçimlerde koltuğunu korumak için ABD Başkanı Donald Trump'ın barış hamlesini baltalayabilir. ABD istihbaratının Trump yönetimini konu hakkında uyardığı iddia edildi. ABD-İran hattındaki diplomasi çabaları sürerken Amerikan istihbaratının İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'nun barış girişimini sabote etme olasılığına ilişkin Washington'ı uyardığı iddia edildi. İstihbarat raporlarında İsrail'in Lübnan'a saldırılarını sürdürme konusunda kararlı olduğu öne sürüldü. Haberde bu durumun da ABD-İran mutabakatının yumuşak karnı olan Lübnan'daki ateşkesi ihlal edeceğine dikkat çekildi. Raporlara göre sonbaharda seçimlere giden İsrail'de Netanyahu'nun siyasi geleceği kamuoyuna Lübnan'dan asker çekmeme ve Hizbullah'la çatışmaları tırmandırma konusunda kararlı olduğunu göstermesine bağlı. Zira Netanyahu'nun Lübnan'dan çekilme kararı alması iç politikada bir yenilgi anlamını taşıyabilir. İsrail'in Lübnan'a saldırıları sona erdirse bile ülkenin güneyinden askerleri çekmeyi reddetmesi olasılığının ABD-İran mutabakatını başarısızlığa mahkum edebileceği öne sürüldü. Trump, mutabakat zaptını imzalaması sonrası İsrail'le Lübnan konusunda küçük bir anlaşmazlık yaşandığını söylemişti. Türkiye, Mısır, Pakistan, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanları toplantısının dördüncüsü Kahire'de düzenlenecek. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da toplantıda olacak. Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki savaşı sonlandıran mutabakat zaptının imzalanması görüşülecek. Fidan, Türkiye'nin tarafların kalıcı bir barış anlaşmasına varması için çabalarını sürdüreceğini aktaracak. Bakan Fidan toplantı öncesinde Mısır, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanları ile ABD'nin Arap ve Afrika işlerinden sorumlu kıdemli danışmanının katılımıyla Kahire'de düzenlenen Libya dahil bölgesel konuların ele alındığı toplantıya katıldı. Türkiye savunma sanayindeki gelişim sayesinde ihraç kalemlerine bir yenisini daha ekledi. Tarihinde ilk kez bir NATO ve AB ülkesine savaş gemisi ihraç etti. İstanbul'da düzenlenen teslim törenine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da katıldı. Erdoğan, bölgesel ve küresel gerginlikler karşısında Türkiye'nin sergilediği duruşa dikkat çekti. "Bizim kimsenin toprağında, egemenliğinde gözümüz yok ve olmamıştır," dedi.
2: Türkiye'nin gayesi bölgemizde gerilim üretmek değil, barışı, adaleti, huzuru ve istikrarı güçlendirmektir. Biz kimseyle kriz, kaos, kavga ve çatışma peşinde değiliz.
3: Türkiye tarihinde ilk kez bir NATO ve Avrupa Birliği ülkesine savaş gemisi ihraç etti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan mesajını İstanbul Tersanesi Komutanlığı'nda düzenlenen gemi teslim töreninde verdi. İstanbul'da inşa edilen açık deniz karakol gemisi Kamramon Korveti, Romanya Deniz Kuvvetleri'ne teslim edildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, bölgesel ve küresel gerginlikler karşısında Türkiye'nin sergilediği duruşu net bir dille ifade etti.
2: "Bizim kimsenin toprağında, egemenliğinde gözümüz yoktur ve olmamıştır. Bizim kimsenin meşru hak ve çıkarlarında gözümüz yoktur ve olmamıştır. Bununla birlikte hiç kimsenin de egemenliğimize kastetmesine, ülkemize tehdit oluşturmasına, menfaatlerine zarar vermesine müsaade etmeyiz. İlkemiz çok net. Biz ne hak yeriz ne de hakkımızı yediririz."
3: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Rumen mevkidaşının da katıldığı törende açık deniz karakol gemisi TCG Koçhisar'ında Türk Deniz Kuvvetleri'ne teslimi yapıldı. Tören sonrası iki cumhurbaşkanı tersane komutanlığında görüşme gerçekleştirdi. İkili ilişkiler ve bölgesel meseleler ele alındı. Görüşmede Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin kıyıdaş ülkelerle eşgüdüm halinde Karadeniz'de güvenliğin sağlanması ve korunması konusunda titiz çalışmalar yürüttüğünü vurguladı.
0: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Sözcü Televizyonu röportajındaki dokunulmazlıklarla ilgili sözlerine açıklık getirdi. Dokunulmazlıkların kaldırılması süreci ve verdikleri hukuk mücadelesinin yalan bilgilerle çarpıtılmak istendiğini söyledi.
4: "Siz, kendi partiniz ve kurultayınız dokunulmazlıkların kaldırılmasıyla ilgili temel bir hüküm koymuş, bunu yapmıyorum derseniz bu doğru değil. Selahattin Bey tutuklandı mı? Evet. Siyasi tutuklu mu? Evet. Yanlış mı? Evet. Ziyaret ettim mi? Defalarca ziyaret ettim. Evet. Bunu her yerde de söyledim.
5: Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, cezaevindeki Selahattin Demirtaş'ın dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin bu sözleri üzerine gelen eleştirilere yanıt verdi. 2016 yılında dokunulmazlıkların kaldırılması için anayasa değişikliği teklifi sunulduğunu, AK Parti'nin referanduma götürmek istediğini anlattı.
6: Bağrımıza taş bastık, ülkenin tehlikeli bir biçimde kutuplaşmasını engelledik. Biz iktidarın bu algı operasyonunu ve kurduğu siyasi tuzağı bozmak, bütün milletvekillerinin hiçbir suçtan korkusu olmadığını göstermek adına o dönem evet dedik.
5: Kılıçdaroğlu dokunulmazlığı kalkan siyasetçinin tutuksuz yargılanması gerektiğini ancak milletvekillerinin apar topar gözaltına alındığını söyledi. Burada suçlanması gereken muhalefet değil dedi.
6: Hal böyleyken bugün gelinen noktada bu hukuk mücadelesini görmezden gelen bazı kişilerin tavırları tam bir tutarsızlıktır. Sayın Demirtaş'ın, Selçuk Kozağaçlı'nın, Can Atalay'ın, Gezi tutuklularının, haksız yere tutuklu bulunan bütün belediye başkanlarımızın ve bu milletin her bir üyesinin hakkını sonuna kadar arayacağımı bilmenizi isterim.
0: CHP Meclis Grup Başkanı Özgür Özel, mutlak butlan kararına bir kez daha tepki gösterdi. Partiyi geri almak için mücadele ediyoruz dedi.
7: Partiyi adaysızlaştırma, kurumsuzlaştırma, lidersizleştirmek için ellerinden geleni yapıyorlar. Son butlan kararıyla birlikte de partiyi 6 yıl önce yapılmış bir kurultaya geri götürmeye çalışıyorlar. Buna karşılık biz de hem partimizi geri almak için mücadele ediyoruz...
3: Butlan kararına ilişkin konuştu, partiyi geri almak için mücadele ediyoruz dedi. CHP Meclis Grup Başkanı Özgür Özel Burdur'daydı. Yeşilova ilçesinde partililere seslendi.
8: Binayı arkada bıraktık, dedik ki bize bina lazım değil. Otobüsleri bahçede bıraktık, dedik ki bize otobüs lazım değil. Bunu iyi görsün herkes. Yeşilova'dayım, Yeşilova'dayım. Sokağın ortasındayım.
3: Özel daha sonra Burdur Belediyesi Sultandere Hizmet Kampüsü'nde işçilerle öğle yemeği yedi. Ardından cezaevinde tutuklu Uşak'ın Eşme Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Yılmaz Tozan'ı ziyaret etti.
0: Türkiye'nin Dünya Kupası macerası hayal kırıklığıyla bitti. Paraguay'a 1-0 yenilen Ay Yıldızlılar 3. maçları oynanmadan turnuvaya veda etti.
9: A milli takımın Dünya Kupası serüveni hüsranla sona erdi. D grubundaki ikinci maçında Paraguay'a 1-0 yenilen Ay Yıldızlıların gruptan çıkma şansı kalmadı. San Francisco'daki mücadelede Galarza'nın ikinci dakikadaki golüyle geriye düşen milliler maçı çevirmeyi başaramadı. Paraguay 45+3'te Almiron'un gördüğü kırmızı kartla 10 kişi kaldı. İkinci yarıda eksik rakibi karşısında risk alan Türkiye, 32 şuttan gol çıkaramayınca sahadan mağlup ayrıldı. Teknik direktör Montella, kariyerinde ilk kez böyle bir tabloyla yüzleştiğini söyledi.
10: Çok üzgünüm, utanç duyuyoruz. 35 yıllık futbol hayatımda böyle iki maç görmedim. Kader bizden yana değildi. Futbolcularıma başınız dik ayrılın, çünkü her şeyinizi verdiniz dedim. Bu bizim için bir ders olacak. Büyük turnuva oynama alışkanlığını kazanıp Dünya Kupası'na bir daha katıldığımızda böylesine senaryolara hazır olacağız.
9: Ay Yıldızlı futbolcular erken veda nedeniyle özür diledi.
11: Bütün halkımızdan özür diliyoruz. Başka bir kelime diyecek bir şey bulamıyorum yani. Herkes elinden geleni yaptı. Olmayınca olmuyor abi. Hani bu futbolda böyle şeyler var. Hani iyi günler de var, kötü günler de. Ama dediğim gibi bütün sorumluluk bizde. Çok daha iyisini yapabilirdik. Çok daha iyisinden ziyade bu maçı hani... gruptan çıkabilirdik yani. O yüzden bütün sorumluluk bizde. Tekrardan bütün halkımızdan ben çok özür diliyorum.
12: Tabii ki çok üzgünüz. Diyecek bir şey yok. Üzgünüz. Denedik. Fazlasıyla denedik. Bizim gibi kaliteli bir futbolculardan oluşan bir takımın grup lideri olarak çıkması gerekirdi ama hayatta bazen istediğin şeyler olmuyor. İstenileni veremediğimiz için hep birlikte bir hayal kırıklığı yaşıyoruz.
9: D grubunda ilk iki haftayı golsüz ve puansız tamamlayan A milli takımın 3'er puanlı Avustralya ve Paraguay'ı ikili averajda geride bırakma ihtimali kalmadı. 62 şut çektiği iki maçta golle tanışamayan Türkiye, 2026 Dünya Kupası'na Haiti'den sonra veda eden ikinci ülke oldu. Milliler D grubundaki son maçında 6 puanla liderliğini garantileyen Amerika Birleşik Devletleri ile Cuma sabahı saat 5'te karşılaşacak.
0: Türkiye'nin Dünya Kupası'ndan elenmesi yurt dışında da büyük bir sürpriz olarak değerlendirildi. La Gazzetta dello Sport, Marca, BBC gibi önde gelen basın kuruluşları bu erken vedayı yazdı.
13: Türkiye'nin Dünya Kupası'na erken vedası Avrupa basınını da şaşırttı. Önde gelen futbol ülkelerinde gazeteler Arda Güler'li, Kenan Yıldız'lı milli takımın elenmesini internet sitelerinde ana sayfalarına taşıdı. İspanya'da Marca, Arda Güler'in Allah'ım neden sözlerini başlık yaptı. Haberde iki maçın ardından Türkler kupanın dışında kaldı. İki mağlubiyet, sıfır gol ve bitti. Dünya Kupası'na damga vurması beklenen takım büyük bir darbe aldı ifadeleri kullanıldı. İtalya'da teknik direktör Vincenzo Montella ve Kenan Yıldız öne çıktı. La Gazzetta dello Sport, Galarza golü attı, Paraguay 10 kişi kaldı ama pes etmedi. Montella'nın Türkiye'si elendi ifadeleriyle haberi duyurdu. Tutto Sport, yıkılan hayaller başlığını attı. Gazete, Kenan Yıldız'ın Juventus'ta beklentilerin uzağında kalan sezonunun ardından milli takımla da büyük bir şok yaşadığını vurguladı. İngiltere'de The

0: Tüm yıl emek verdiler, artık sona yaklaştılar. Yaklaşık 2,5 milyon öğrenci üniversitelere girebilmek için ilk aşamayı tamamladı. Öğrenciler yükseköğretim kurumları sınavının ilk oturumu temel yeterlilik testi için ter döktü. Sınava geç kalmak istemeyenler erken saatlerde okulların önünde hazır bulundu.
1: Heyecan var mı?
2: Çok var yani, bir sene çalıştık, o kadar emeklerimizi karşına alabilecek miyiz alamayacak mıyız, onun heyecanı çok var şu an.
1: Erkenden gelmişsiniz, bekliyorsunuz.
3: Geldik, heyecan sardı. Çocukları bu sınava girecek, bütün çocukların hepsine başarılar diliyoruz inşallah.
1: Siz mi daha heyecanlısınız, kızınız mı?
2: Biz tabii ki.
0: Herkes kendi yöntemiyle sınav için motivasyon ve destek sağlamaya çalıştı.
2: Biraz manifestliyoruz üniversiteye. İnşallah tutar bakalım.
1: Şimdi o manifestliyorum dedi. Siz de dua okuyorsunuz.
4: Evet, biz de her iki taraftan manifestlemeye devam ediyoruz.
0: Sınav saat 10.15'te başladı. Öğrenciler sınav salonunda ter dökerken aileleri heyecanla dışarıda bekliyordu. İki saat 45 dakika süren sınavın sonunda aileleri öğrencileri alkışlarla karşıladı. Ellerinde çiçeklerle bekleyenler de vardı.
1: Biz de bu çiçeklerin sahibi kim diye bekliyorduk. Siz misiniz?
5: Yani teşekkür ederim.
1: Sizden haberiniz var mı?
5: Hayır, yoktu.
1: Nasıl geçti?
5: Yani güzeldi. Keşke daha çok vakit olsaydı.
0: Sorular kimine zor geldi, kimine kolay.
6: Matematiği fullediğimi evet, düşünüyorum. Doğru. Zaten bilgisayar mühendisliği istiyorum.
7: Yani sayısal kısım daha zordu. Sözelde felsefe çok zordu.
8: Sınav güzel geçti. Yapamadığım yerleri boş bıraktım. Emin olduğum soruları yaptım. Ama matematik zordu.
1: Hangisi kolay, hangisi zor?
9: Ya Türkçe biraz çeliştiriciydi. Felsefede çok zorlandım. Yani matematikte kolaydı. Hemşirelik istiyorum, sağlık.
10: Siyaset konusunda ilerlemeyi düşünüyorum. Hatta tarih. Tarih. Zaten burası da siyasal. Güzel bir üniversite. Ben üniversiteyi de beğendim maşallah.
1: Yani. Göz mü koydunuz üniversiteye?
10: Evet, evet.
11: 2,5 milyona yakın adayın yarıştığı üniversite sınavının ilk oturumu tamamlandı demiştik. Öğrencilerin görüşleri de bu şekildeydi. Tabii sınava giren öğrenciler sınav hakkında yorum yaptılar her sene olduğu gibi. Yetişemeyenler ve ne yazık ki sınava giremeyenler de vardı. Kimi kimliğini unuttu, kimi de son anda kapıya gelse de artık giriş saati geç olduğu için içeriye alınmadı. Bazı öğrencilerse son anda yetişmeyi başardı.
12: Hoş, hoş kapandı.
13: Yavaş.
14: Abi bakar mısın?
0: Demir parmaklıklardan atlayanlar, son anda yetişenler, gözyaşlarına boğulanlar. Yükseköğretim Kurumları sınavının birinci oturumunda heyecanlı anlar yaşandı.
15: 10.00'dan sonra binayı hiç kimse alınmayacak.
16: Abi sabah kalktık. Keşke kalkmasaydık sabah 6'da. Türkiye maçını izledik, yenildik yani. Böyle bütün moralimizi bozdular.
17: Ya kardeşim açsanıza kapıyı.
0: İstanbul Sefaköy Anadolu Lisesi'nde sınava geç kalan adaylar ilginç bir yönteme başvurdu. Okula alınmayınca duvar üzerindeki demir korkuluklara çıkarak içeri girmek istedi. Sınava alınmayan öğrenciler okuldan dışarı çıkarıldı. İzmir'de de kapılar kapandığı için okula giremeyen bazı adaylar aynı yönteme başvurdu. Görevliler tarafından içeriye alınmayan bir öğrenci gözyaşlarına boğuldu. Samsun'da da iki kız öğrenci koşsa da geç kaldıkları için sınava giremedi.
18: Bitti. İçeri alınamıyor.
0: Adana'da okul kapısının kapanmasına bir dakika kala sınav merkezine otomobiliyle gelen bir genç heyecandan aracın el frenini çekmeden inip koşmaya başladı. Kaymaya başlayan otomobilin el frenini araçta bulunan babası çekti. Gaziantep'ten ise acı bir haber geldi. Fatih İnal ve kuzeni Ahmet İnal üniversite sınavı için Karkamış'tan Nizip ilçesine gidiyordu. Aracı Fatih İnal kullanıyordu. Otomobil kavşakta tırla çarpıştı. Ağır yaralanan öğrencilerden Fatih İnal kurtarılamadı. Tır şoförü gözaltına alındı. Bursa'da bir aday sınav saatine 10 saniye kala okul önüne gitti. Kapıların saat 10'da kapanması nedeniyle öğrenci içeri alınmadı. Okulları karıştıran ya da geç kalan bazı öğrencilerin yardımına polis yetişti. Kimi ekip otosuyla, kimi motosikletle adayları sınava yetiştirdi. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, öğrencileri sınava yetiştiren ekiplere teşekkür etti. Bakan Çiftçi, güvenlik güçlerinin sadece güvenliği sağlamadığını, ihtiyaç duyulan her an vatandaşın yanında olmayı da görev bildiğini söyledi.

0: İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Kültür AŞ Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal'ın kaçırılmasıyla ilgili yürütülen soruşturmada yeni gelişmeler var. Gözaltına alınanların sayısı 10'a yükseldi. Bazı şüphelilerin ifadeleri de ortaya çıktı. Bu ifadelere göre Erhan Karaal bulunmasaydı öldürülecekti.
1: Biz aileden tekrar fidye isteyeceğiz. Fidyeyi vermezlerse sana haber ederiz. Sen de kafasına sıkarsın. Burası boş bir yer. Cesedi 45 gün sonra zor bulurlar. Biz de izimizi kaybettiririz. Bizi bulamazlar.
2: Korkutucu ifadeler İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Kültür AŞ Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal'ı kaçıran zanlıya ait. 27 yaşındaki zanlının yakalandıktan sonra emniyette verdiği ifadede olayın tetikçisi olarak görevlendirildiğini itiraf ettiği belirtildi. Zanlının uyuşturucu başta olmak üzere çok sayıda suçtan kaydı bulunuyor. Erhan Karaal'ın kaçırılmasıyla ilgili polis elde ettiği yeni bilgilerle iki kişiyi daha yakaladı. Gözaltı sayısı 10'a çıktı. Şüpheliler arasında Erhan Karaal'ın işten çıkardığı eski bir İstanbul Büyükşehir Belediyesi çalışanıyla Kültür AŞ'den ihale alan iki müteahhitin olduğu iddia ediliyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik davada da tutuksuz yargılanan Erhan Karaal, çarşamba akşamı evinin önünden bir araca bindirilerek kaçırılmıştı. Ardından kimliği belirsiz kişiler ailesini arayarak fidye istedi. Karaal, polisin yaptığı araştırma sonucu, kaçırıldıktan 32 saat sonra Tuzla'da prefabrik bir evde elleri bağlı ve yaralı vaziyette bulundu.
3: Erhan çok ağır bir darp almış. Yoğun bakımda şu anda. Konuştuğumuzda çok şaşkın olduğunu, neden bunu yaşadığını, kendisiyle ilgili hiçbir sorunun olmadığını, halen daha bir anlam veremediğini, yetkili mercilerin bunu araştırıp sonuçlandıracağını ayrıntılarıyla bize döneceklerini söyledi.
2: Soruşturma kapsamında zanlıların bağlantıları araştırılmaya devam ediyor.
0: İstanbul'da Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu'nun tutuklanıp görevden uzaklaştırılmasının ardından ilçede başkan vekili seçildi. Cumhuriyet Halk Partisi'nin adayı Yalçın Ekici seçime rakipsiz girdi. 30 üyeden 20'sinin CHP'li olduğu Silivri Meclisi'nde Cumhur İttifakı aday göstermedi. MHP'li üyeler seçime katılmadı. 25 üye oy kullandı. 20 oy CHP adayı Yalçın Ekici'ye çıktı. AK Parti'den kullanılan 5 oy da boş çıktı. Eski Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu 16 Haziran'da rüşvet suçlamasıyla tutuklanmıştı. Harp Okulu'ndaki kılıçlı yemin sonrası TSK ile ilişiği kesilen tabur komutanı Halit Türkoğlu hakkındaki ihraç kararı iptal edildi. Kara Harp Okulu'ndaki mezuniyet töreni sonrasında 5 teğmen ve 3 komutan disipline aykırı eylemleri gerekçesiyle geçtiğimiz yıl Şubat ayında ordudan ihraç edilmişti. Tabur komutanı Halit Türkoğlu hakkındaki karar idare mahkemesinde açtığı davayla kaldırıldı. Karara itiraz yolu açık. Daha önce de teğmen Deniz Demirtaş hakkındaki karar idare mahkemesi tarafından iptal edilmişti. Teğmen Ebru Eroğlu'nun iade talebi ise mahkemede reddedilmişti. Türgev 30. yaşını İstanbul'da Haliç Kongre Merkezi'nde kutladı. Gönüllülerin ve mezunların buluştuğu etkinliğe Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da katıldı. Erdoğan, aile başta olmak üzere toplumu bir arada tutan ve geleceğe taşıyan kurumlar hedef tahtasına konuldu dedi.
4: Türgev 30. yaşını kutladı. Eğitimden kültüre, sosyal sorumluluktan gençlik çalışmalarına kadar uzanan faaliyet alanlarına sahip Türkiye Gençlik ve Eğitime Hizmet Vakfı kuruluşunun 30. yılına özel etkinlik düzenledi. İstanbul Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen etkinliğe Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eş Emine Erdoğan da katıldı.
5: Aile başta olmak üzere toplumu bir arada tutan ve geleceğe taşıyan kurumlar belli çevreler tarafından hedef tahtasına konuluyor. Türgev geride bıraktığımız 30 yılda bu açıdan bir mihenk taşı oldu.
4: Türgev Yönetim Kurulu Başkanı Hatice Akıncı Yılmaz vakfın faaliyetlerinin devam edeceğini söyledi.
6: Biz bütünsel olarak aslında konuyu ele alıyoruz vakıf olarak. İnşallah bundan sonra da Türkiye'mizdeki bütün genç kızlarımıza ve inşallah uluslararası anlamda da ihtiyacı olan eğitim, akademi alanında, sosyal kültürel alanda ihtiyaçları olan bütün genç kızlarımıza hitap etmek için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz.
4: TÜRGEV Yönetim Kurulu Üyesi Esra Albayrak, TÜRGEV'in çocukların üzerindeki önemini anlattı.
7: İSEGEV artık bir uyumlanarak ihtiyacı görmeye çalışan kız çocuklarının Türkiye'de toplumsal hayata katkısını artırabilecekleri, kendi potansiyellerini gerçekleştirebilecekleri bir platform haline geldi.
4: Programa katılanlar arasında TÜRGEV gönüllüsü Bilal Erdoğan da vardı.
8: Bu tür gençlerin daha iyi yetişmesiyle ilgili çalışan bütün sivil toplum kuruluşlarımız çok kıymetli. Bu çalışmalarda emeği geçen bütün arkadaşlarımıza, vakıf çalışanlarımıza, hayırseverlerimize, yönetimde ve bütün kademelerde görev alan arkadaşlarımıza çok çok teşekkür ediyoruz.
4: Törenin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Şemine Erdoğan'a hediye takdim edildi. Ardından yetişen değerler ödülleri sahiplerini buldu.
0: Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Hakkari'de toplu açılış töreninde konuştu. Terörsüz Türkiye vizyonu vurgusu yapan Bakan Uraloğlu, bir zamanlar girilmez denilen vadilerde şimdi tüneller açılıyor, köprüler yükseliyor dedi.
9: Uzun yıllar terörün gölgesinde kalan bu eşsiz coğrafyanın potansiyeli zincire vurulmuş, gençlerimizin hayalleri de çalınmıştı maalesef. Neredeyse yarım asır boyunca ülkemize tam olarak 2,5 trilyon dolarlık ağır bir fatura çıkaran bu bela tüm Türkiye'ye büyük zararlar verdi. Hamdolsun Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde terörsüz Türkiye vizyonu ile bu kara defteri kapattık, çok şükür kapatıyoruz. Bir şey kalmadı. Artık Hakkari'nin dağlarında terör değil, barış, huzur ve kalkınma kol geziyor çok şükür. Bir zamanlar girilmez denilen vadilerde şimdi tüneller açılıyor, köprüler yükseliyor. Buzul göllerinde yansıyan güneş, dağcılık ve trekking rotalarında atan kalpler, kış sporlarının heyecanında birleşen gençlerimiz. Bu muhteşem coğrafya artık barışın, kardeşliğin ve bereketin diyarı oldu çok şükür.
0: Dünya Bankası Türkiye'nin rüzgar ve depolama yatırımları için 400 milyon euroluk ilave finansman sağladı. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek yenilenebilir enerji yatırımlarını destekliyor, enerjide dönüşümü hızlandırarak dayanıklılığımızı güçlendiriyoruz dedi. Şimşek, Dünya Bankası'ndan sağlanan 400 milyon avro tutarında uzun vadeli ve uygun koşullu finansmanla yenilenebilir enerji yatırımlarının desteklendiğini söyledi. Yeşil dönüşümün Türkiye için bir zorunluluk olduğunu vurgulayan Şimşek, enerjide yerli ve yenilenebilir kaynakların payını artırarak dışa bağımlılığı azalttıklarını da belirtti. Uludağ'daki otel yangınında milli kayakçı Berkin Usta anne ve babasıyla birlikte hayatını kaybetmişti. Yangından tam 450 gün sonra mühürlü otelde keşif yapıldı. Otelde yangın dedektörleri ve yangın söndürme fıskiyesi olmadığı ortaya çıktı.
10: Otelde çıkan yangında 3 kişi hayatını kaybetmişti. 450 gün sonra keşif yapıldı. İhmaller zinciri ortaya çıkarıldı.
11: Dumandan zehirlenerek vefat ettiler burada. Yanarak ölmediler. Bu çok önemli bir husus. İtfaiye buraya geldi. İtfaiyenin suyu yokmuş. Duman tahliye kanallarının hiçbirisi yok. Yangın önleme cihazlarının hiçbirisi yok.
10: Bursa Uludağ'daki Kervansaray Otel denetimlerde tespit edilen eksiklikler nedeniyle kapatılmıştı. Geçen yıl otelde çıkan yangında milli kayakçı Berkin Usta, kayak hocası babası Yahya Usta ile annesi Fikriye Usta hayatını kaybetti. Oteli işleten şirketin sahibi ve otel müdürü hakkında bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma suçundan 15 yıla kadar hapis cezası istendi. İlk duruşmada iki tutuklu sanık da ev hapsi ve yurt dışına çıkış yasağıyla tahliye edildi. Olaydan 450 gün sonra otelde keşif yapıldı. Yangının çıkış noktası, teknik altyapı, acil çıkışlar ve söndürme sistemleri mercek altına alındı. Otelde duman dedektörleri ve yangın söndürme fıskiyesi olmadığı belirlendi.
11: burada yangın sprinkleri bazı bölgelerde var, bazı bölgelerde hiç yok. Olan bölgelerdeki yangın sprinklerinin kilitleri, anahtarları açılmadığı için, yani kurulmuş ama faaliyete geçirilmediği için duman dedektörleri ve yangın sprinkleri çalışmamış.
10: Davanın ikinci duruşması önümüzdeki günlerde görülecek.
0: Yurdun bazı bölgelerinde sağanak etkili. Denizli'de yollar göle döndü. Denizli-İzmir karayolu ulaşıma kapandı. Artvin'de sağanak sonrası dereler taştı. Bazı evleri su bastı. Sakarya ve Afyonkarahisar'da da benzer görüntüler vardı.
10: Sağanak nedeniyle dereler taştı, şehirler arası yollar kapandı. Heyelan'da bir kişi faciadan saniyelerle kurtuldu.
12: Sileceğim bozuldu. Bundan 2 dakika önce somununu düzeltiyordum. Tam düzeltirken böyle bir olay oldu.
10: Görüntüler Denizli'den. 15 dakika süren sağanak su baskınlarına neden oldu. Sürücüler zor anlar yaşadı. Göle dönen Denizli-İzmir karayolunun bir bölümü ulaşıma kapandı. Ekipler çalışma başlattı. Artvin'de şiddetli yağmur sabah saatlerinde etkili oldu. Merkeze bağlı Aşağı Maden köyünde dereler taştı, bazı noktalarda su baskınları yaşandı. Taşkın nedeniyle yollar kapandı, köy sakinleri zor anlar yaşadı. Ekipler kapanan yolları açmak için çalışma başlattı. Artvin-Erzurum karayolunda da facianın eşiğinden dönüldü. Sağanak sonrası heyelan meydana geldi. Yamaçtan kopan taş ve kaya parçaları yola düştü. Sürücü Ahmet Demir kısa süre önce aracının sileceğini tamir etmek için durunca olaydan saniyelerle kurtuldu.
12: Sileceğim bozuldu. Bundan 2 dakika önce tüneldeki cebe çektim. Silecek ters açıldı böyle. Somununu düzeltiyordum. Tam düzeltirken böyle bir olay oldu. Belki o silecek bozulmasaydı.
10: Sakarya'nın Kocaali ilçesinde de sağanak nedeniyle dereler taştı. Bazı mahalleler su altında kaldı.
13: Her yeri sel götürüyor. Allah afatlardan korusun inşallah.
10: Afyonkarahisar'da da benzer görüntüler vardı. Sağanak sonrası yollar göle döndü.
0: Avrupa ise erken bastıran sıcaklarla kavruluyor. Fransa'nın başkenti Paris ikinci sıcak hava dalgasının etkisi altında. İtalya'da ise 5 kentte kırmızı alarm verildi. Sıcaklığın 40 dereceye ulaşacağı belirtiliyor. Ayrıntıları NTV Milano muhabiri Şeyda Kanepa aktardı.
14: Geçtiğimiz yıl yine aşırı sıcak haberleriyle İtalya gündeme gelmişti ama bu kadar erken değildi. Olağanüstü bir dönem yaşanıyor İtalya tarihinde. Zira ilk defa Haziran ayının bu günlerinde 40 derecenin üzerine sıcaklığın çıkması bekleniyor. Brescia, Torino, Bologna kuzeyde, Floransa ve Perugia, Orta İtalya'da 8 kentte kırmızı alarm verecek. Bunların arasında Milano'da var. Alarm skalası 4 renkten oluşuyor. 34 derecenin üzerine çıkıldığı zaman kırmızı, onun ardından turuncu alarm, sarı alarm ve yeşil alarm. İtalya'nın bütün kentlerinde Sardunya Adası'ndaki Cagliari hariç turuncu, kırmızı ve sarı alarm verildi. Bu ne demek? Çok mecbur olmadık. Özellikle kırmızı ve turuncu alarm verildiği şehirlerde dışarı çıkılmaması tavsiye ediliyor. Bilindiği gibi İtalya Avrupa'nın en yaşlı nüfusuna sahip ülkesi. O yüzden özellikle yaşlıların ve kronik hastalığı olanların, küçük bebekli ailelerin ve hamile kadınların son derece dikkatli olması gerekiyor ve dışarı çıkmamaları tavsiye ediliyor. Peki İtalya'da alınan önlemler neler? Yöresel bazda önlemler var. Bir de bütün İtalya'da alınan önlemler var. Bunların başında bir telefon numarası var. Acil hat servisi kuruldu. 1500 numarasını arayabilecekler zorda olanlar. Yerel olarak alınan önlemler arasında kütüphaneler başta olmak üzere kamuya ait alanlara, klimalı alanlara herkes girebilecek ve burada korunabilecekler. Zira İtalya'da birçok evde klima bulunmuyor. Böyle bir alışkanlıkları yok. Bunun yanı sıra yine kırmızı alanlar alarmın ve özellikle turuncu alarmın verildiği şehir merkezlerinde bazı çadırlar kuruldu ve burada özellikle yaşlı kişilere destek verilecek, tansiyonları ölçülecek ve ilaç tedavisi gerekirse eğer orada hemen yapılacak ya da hastaneye sevk edecekler. Ayrıca birçok gönüllü ihtiyaç sahiplerine evlerine ilaç ve gıda yardımı yapacak. Evet, İtalya'yı zorlu bir yaz bekliyor. Zira bu sıcak hava dalgasının, Afrika'dan gelen sıcak hava dalgasının şimdilik bu gelecek haftanın ortasına kadar sürmesi bekleniyor.
0: İki yakın müttefik Polonya ve Ukrayna arasında tarihsel miras bu kez diplomatik bir krize dönüştü. Ukrayna'da bir askeri birime verilen tartışmalı isim Polonya Cumhurbaşkanı'nı harekete geçirdi ve Ukrayna lideri Volodymyr Zelenski'ye verilen Polonya'nın en yüksek devlet nişanı iptal edildi.
15: Polonya ile Ukrayna arasında 2. Dünya Savaşı'nın kanlı mirası üzerinden patlak veren kriz derinleşiyor. Polonya Cumhurbaşkanı Karol Nawrocki, Ukrayna lideri Volodymyr Zelenski'ye verilen ülkenin en yüksek devlet nişanı Beyaz Kartal'ı geri aldı. İki komşuyu karşı karşıya getiren süreç Zelenski'nin attığı tartışmalı bir imzayla başladı. Ukrayna lideri ordudaki bir özel kuvvetler birimine Ukrayna İsyan Ordusu adını vermişti. Ancak bu ordu Polonya tarihinde derin bir yara anlamına geliyor. Zira Ukrayna İsyan Ordusu 2. Dünya Savaşı'nda yaklaşık 100 bin Polonyalı sivili öldüren milliyetçilerden oluşuyordu. Polonya'nın milliyetçi muhafazakar cumhurbaşkanı Nawrocki, tarihi gerçekler pazarlık konusu yapılamaz, kurbanların anısına saygı ahlaki borcumuzdur diyerek nişanın geri alındığını duyurdu. Nawrocki, bu kararın Ukrayna halkına değil, hükümetin kararına bir tepki olduğunu, Polonya'nın güvenlik politikasınınsa değişmeyeceğini özellikle belirtti. 2023'te dönemin Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda, Ukraynalı mevkidaşı Zelenski'ye Beyaz Kartal nişanını takmıştı. Kiev ise bu karara öfkeli. Ukrayna Dışişleri Bakanlığı hamleyi yalnızca Moskova'nın işine yarayacak stratejik hata sözleriyle nitelendirdi. Ukrayna'ya göre bu isim Polonya'yı incitmek için değil, Rusya'ya karşı mücadeleyi simgelemek için seçildi. Kriz Polonya siyasetinde yankı buldu. Rakibi Nawrocki ile ters düşen Başbakan Donald Tusk, iki lidere de sağduyu çağrısı yaptı. Tusk, Cumhurbaşkanı Nawrocki ile Zelenski'nin görevi tansiyonu yükseltmek değil, duyguları yatıştırmaktır dedi. Kararın Polonya'nın Gdansk kentinde Ukrayna'nın yeniden inşası için yapılacak konferans öncesi alınması dikkat çekti.
0: Kolombiya'da bugün kritik bir seçim var. Devlet başkanlığı yarışının ikinci turu yapılacak. Aşırı sağcı ve solcu aday arasında geçen seçim son yılların en çekişmeli yarışlarından biri olarak gösteriliyor.
10: Bir tarafta aşırı sağcı Abelardo de la Espriella, diğer tarafta sol görüşlü Ivan Cepeda. Kolombiya'da halk devlet başkanlığı yarışının ikinci turunda son yılların en kritik tercihini yapacak. Seçim Kolombiya'nın aşırı sağ mı yoksa sola mı yöneleceğini belirleyecek. Zira iki adayın seçim vaatleri taban tabana zıt. Seçimi kazanması halinde ABD ve İsrail ile ilişkileri güçlendireceğini vaat eden aşırı sağcı aday De La Espriella, 10 mega hapishane inşa etme ve silahlı örgütlere karşı kapsamlı mücadele yürütme sözü verdi. Sol görüşlü rakibi Cepeda ise sosyal politikalara öncelik vereceğini belirterek yoksullukla mücadele ve gelir eşitsizliğinin azaltılması için çalışacağını ifade etti. Cepeda, devlet başkanı Gustavo Petro'nun silahlı gruplarla barış sağlama çabalarını da devam ettireceğini söylüyor. ABD Başkanı Donald Trump'sa Kaplan lakabıyla tanınan De La Espriella'ya tam ve koşulsuz destek verdi. Trump, Kolombiyalı seçmenlere sandığa giderek oy kullanmaları çağrısında bulundu. Kolombiya Devlet Başkanı Petro ise Trump'ın açıklamalarına tepki göstererek ülkenin iç işlerine müdahale olarak nitelendirdi. Petro, Kolombiyalı seçmenlere özgür iradeleriyle sandığa gitmeleri ve herhangi bir dış etki altında kalmadan oy kullanmaları çağrısı yaptı. Seçimi kazanan aday 7 Ağustos'ta görevi Petro'dan devralacak. 31 Mayıs'ta düzenlenen devlet başkanlığı yarışının ilk turunu De La Espriella az farkla önde tamamlamıştı.
0: Almanya'nın Münih kentinde köprüde meydana gelen tren kazasında vagonlar köprüden düştü ve kazada bir kişi hayatını kaybetti. Alman polisinin verdiği bilgiye göre iki yük treni gece saatlerinde bir köprü üzerinde manevra yaptığı sırada henüz belirlenemeyen nedenle çarpıştı. Çarpışmanın ardından raydan çıkan yük trenine ait iki vagon yaklaşık 5 metre yükseklikteki köprüden düştü. Kazada bir kişi hayatını kaybetti. Alman demir yollarından yapılan açıklamada kazanın yalnızca yük trenlerinin kullanıldığı bir güzergahta meydana geldiği, yolcu ulaşımının kazadan etkilenmediği belirtildi. Köprüden yola düşen iki vagonun boş olduğu da bildirildi. Çin'de bir paraşütçü inşaatta kullanılan vinçe takılınca metrelerce yüksekte mahsur kaldı. Görgü tanıklarının çektiği görüntüler Sichuan eyaletine bağlı Nachong kentinde kaydedildi. Yamaç paraşütü yapan bir kişi bir köprünün yanındaki kule vincinde asılı kaldı. Yardımına itfaiye ekipleri yetişti. Paraşütçü saatler süren çalışma sonucu kurtarıldı. Olayda herhangi bir yara almadığı belirtildi. Ankara'da hakaret ve tehdit davasında ilginç bir karar alındı. Mağdur dikey ve robot süpürge alınması şartıyla şikayetten vazgeçeceğini söyledi. Talep kabul edildi. Ankara'da bir kişi telefonda kendisine hakaret ve tehditte bulunduğu gerekçesiyle eşinin dayısından şikayetçi oldu. Savcılık dosyayı uzlaştırma bürosuna gönderdi. Yapılan görüşmelerde mağdurun şikayetten vazgeçme şartı netleşti. Tehditle suçlanan kişi talep edilen dikey ve robot süpürgeyi alarak teslim etti. Mağdur şikayetinden vazgeçti. İlk ve orta öğretim kurumlarındaki yaklaşık 18 milyon öğrenci için yaz tatili öncesi son hafta başlıyor. Ve bu son hafta kültür sanat etkinlikleri ve sporla geçecek. Milli Eğitim Bakanlığı dönem sonu kültür sanat ve spor faaliyetleri haftası planı hazırladı. Faaliyetlerin velilere külfet çıkarmadan okulların imkanları dahilinde öğrencilerin ilgisini çekecek şekilde uygulanması istendi. Hafta boyunca dilimizin zenginlikleri, iyiliği paylaş saati başlıklı faaliyetler, geleneksel oyunlar ve yıl sonu kermesi gibi çok sayıda etkinlik düzenlenebilecek. Öğrenciler 26 Haziran Cuma günü karnelerini alarak 14 Eylül'e kadar yaz tatiline girecek. Yaz aylarıyla beraber evlilik mevsimi de başladı. Nikah ve düğünlerin sayısı çoğaldı. Son yıllarda ise düğünlerde yükselen yeni bir akım var. Mizansen nikahlar. Düğün tarihiyle nikah gününü uyduramayan çiftler belediyede imza attıktan sonra bir de davetliler huzurunda yapılan mizansen nikahla evleniyor.
16: Efendim ben diyorum ki evlilik müessesi eşit müessesidir. Ben ikisi de birden evlilik cüzdanı şöyle veriyorum. Kocaman alkışlarla efendim.
2: Cübbesini giyiyor, elinde mikrofon, şahitler huzurunda nikah kıyıp çiftlere evlilik cüzdanını teslim ediyor. Ancak tüm yaptıkları bir oyundan ibaret.
17: İyi günde, kötü günde, hastalıkta, sağlıkta, ayakkabıcıda, çantacıda, hiçbir zaman sıkılmayacağınıza ve özgür iradenizle eş olarak kabul ediyor musunuz efendim?
16: Evet.
2: Organizasyon işleriyle uğraşan Eser İlkkan Güçlüoğlu, düğünlerde nikah memuru kılığına girip çiftleri evlendiriyor. Nikah tarihiyle düğün günü uyuşmayan gelin ve damatlara belediyede imza attıktan sonra davetliler huzurunda bir kez daha evet dedirtiyor. Özellikle yaz aylarında talep artıyor, çok sayıda oyuncu nikah memuru kılığında düğünlere gidiyor.
18: Mesela kışın nikahlarını kıyıyorlar, sade bir şekilde imza atıyorlar ama yazın düğün yapmak istiyorlar. Düğünde de bunu görsel bir şekilde davetlilere, ya biz de kameralar karşısında nikahımızı kıymamız gerektiğini düşünüyorlar. Gerçek nikah memuru ikinci kez gidemediği için bizlere başvuruyorlar.
2: Kıyılan mizansen nikahları çoğu zaman davetliler de gerçek sanıyor.
19: Çok mantıklı bence. Çok sevdim bu fikri. Bu anı sevdiklerimle paylaşmayı çok çok istediğim için bu tiyatral nikah memurluğunu yapardım.
20: Şu an nikahımız kıyılacak ama salonda böyle bir şey denenebilir. Güzel bir anı kalır, hatıra kalır ilerisi için. Davetlilerin haberinin olmasını istemezdim. Çünkü o zaman bir anlamı kalmaz, büyüsü bozulur.
21: Tiyatral nikah memurluğunu duymuştum, arkadaşlarım yapmıştı. Gayet keyifli ve güzel geçmişti.
2: Göstermelik nikahlar düğün organizasyonu kapsamında ücret karşılığında kıyılıyor.
18: Şu anda daha sezonun başı. Sezonun başı olmasına rağmen tiyatral nikah şu anda 8-9 tane kıydık.
0: Türkiye Kültür Yolu Festivali Samsun'da devam ediyor. Festival kapsamında 9 gün boyunca konserler, sergi ve söyleşilerden oluşan yüzlerce etkinlik düzenlenecek. Festivalin yapılacağı her şehirde lezzet noktaları da belirleniyor. Trabzon'da da 44 restoran belirlendi.
10: Konserlerden söyleşi ve sergilere, tiyatrodan gastronomi deneyimlerine uzanan yüzlerce etkinlik. Kültür Yolu Festivali'nin 7. durağı Samsun oldu.
1: Kültür bir milletin en güçlü hafızasıdır. Bu hafızayı korumak, geliştirmek ve dünyayı anlatmak bizim en önemli sorumluluğumuzdur.
10: Kent 9 gün boyunca kültür, sanat ve lezzetin buluşma noktası olacak. Festival kapsamında 18 farklı noktada 225 etkinlik düzenlenecek. Operadan konsere, çocuk etkinliklerinden sahne gösterilerine kadar farklı etkinlikler yer alıyor.
1: Bugün Türkiye'nin dört bir yanında gerçekleştirdiğimiz Kültür Yolu festivalleriyle şehirlerimizin marka değerini arttırıyor, kültürel mirasımızı görünür kılıyor ve kültürü ekonomik değere dönüştürüyoruz.
10: Samsun Kültür Yolu Festivali kapsamında belirlenen 44 lezzet noktası da şehrin gastronomi zenginliğini ön plana çıkaracak. Ziyaretçiler kentin köklü mutfak kültürünü yansıtan yöresel lezzetleri deneyimleme fırsatı bulacak.
0: Almanya'nın önde gelen yayın kuruluşlarından Bild gazetesi 2026 yılına yönelik hazırladığı Türk Riviera'sının en iyi 10 oteli seçkisinde Antalya'yı Avrupa'nın öne çıkan tatil destinasyonları arasında gösterdi. Özellikle Antalya'nın Bele, Clara ve Side bölgelerindeki otellere vurgu yapıldı.
10: Almanya'nın önde gelen yayın kuruluşlarından Bild, Türkiye'nin turizm başkenti Antalya'yı Avrupa'nın öne çıkan tatil destinasyonları arasında gösterdi. Gazetenin 2026 Türk Riviera'sının en iyi 10 oteli başlıklı değerlendirmesinde Türkiye'nin Akdeniz kıyılarında sunduğu tatil deneyimine geniş yer verildi. Değerlendirmede Antalya'nın kalite ve fiyat dengesiyle Avrupa'daki birçok rakip destinasyonu geride bıraktığı belirtildi. Gazetenin seçkisinde Antalya'nın Belek, Lara ve Side bölgeleri öne çıkan adresler arasında gösterildi. Belek'in lüks resort otelleri ve golf turizmi olanaklarıyla dikkat çektiği belirtilirken, Lara'nın şehir ve havalimanı bağlantılarıyla sunduğu erişim kolaylığı ve uzun sahil şeridinin erişilebilir bir tatil deneyimi sunduğu ifade edildi. Side ise aile dostu yapısı, güçlü konaklama altyapısı ve zengin tatil deneyimiyle öne çıkan bölgeler arasında yer aldı. Alman gazetesi Antalya'nın uluslararası ölçekte güçlü bir konuma sahip olduğunu vurguladı. Değerlendirmede destinasyon seçiminde tesis kalitesinin yanı sıra ulaşım kolaylığı, plaj altyapısı ve ziyaretçi deneyiminin de belirleyici unsurlar olduğuna dikkat çekilirken Antalya'nın uluslararası seyahat pazarındaki cazibesini koruduğu belirtildi.
0: Emniyet Genel Müdürlüğü'nce Babalar Günü dolayısıyla teşkilatta görevli babalara çocuklarının hazırladığı video mesajlar izletildi. Emniyet Genel Müdürlüğü'nün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda Babalar Günü'nü özel olarak polis babalarımız için hazırlanan anlamlı sürpriz duygu dolanlara sahne oldu. Evlatlarının sevgi dolu mesajları ve içten kutlamalarıyla karşılaşan kahraman personelimiz unutulmaz anlar yaşadı açıklamasına yer verildi. Gurur, sevgi ve mutluluk bir aradaydı. Başta aziz şehitlerimizin ve kahraman gazilerimizin kıymetli babaları olmak üzere teşkilat mensuplarının tüm babalarımızın Babalar Günü kutlu olsun ifadesi kullanıldı. Evet, sofralarda giderek daha çok gördüğümüz tavuk, beyaz et bir süredir haberlerinde başlıca gündem maddesi. Tavukları böyle gündeme taşıyan elbette fiyatları. Birkaç ay önce artışın önlenmesi amacıyla ihracat yasağı getirilmişti. Daha sonra üretici 13 firmaya soruşturma açıldı, hatta kayyum atandı. Ticaret Bakanlığı da bazı zincir marketlerde beyaz et fiyatlarında usulsüzlük tespit edip milyonlarca liralık cezalar kesti. Peki alınan tüm bu kararlar tavuk fiyatlarını düşürür mü? NTV ekibinden Sinan Kunter beyaz et piyasasında olanları araştırdı ve haberleştirdi. Ekranlara getireceğiz. Ardından saat başında tekrar burada olacağız.

0: Kırmızı ete param yetmediği zaman beyaz ete dönüyoruz. Eskisine oranla biraz daha fazla oluyor. Haftada 3, bazen de 4 olabiliyor.
1: Bazıları daha sağlıklı diyor, kimisi lezzetini seviyor. Ama çoğunluk fiyatı uygun diye tabağına tavuk alıyor.
2: Bütçesi olarak daha uygun olduğu için onu tercih ediyoruz.
3: Tavuğu sofralarda ana yemek olarak görmeye alıştık. Ancak son dönemde haberlerin de ana gündem maddesi. Türkiye genelinde yıllık tüketim kişi başı 16 kilodan 24'e çıktı. Talepteki artış piyasa koşulları gereği fiyatlara da yansıdı. Yüksek enflasyonla birlikte tavuğu ucuz diye alan vatandaşa da pahalı gelmeye başladı. Bakanlık hatta savcılık konuya girip tavuk fiyatlarını kim neden uçuruyor diye soruşturma başlattı.
4: Çok yüksek fiyatlar.
5: Yani artışın nedenini anlayamıyorum.
1: İddialar tavuk üreticilerinin haksız rekabet koşulları oluşturup piyasada yüksek fiyattan ürün sundukları yönünde. Soruşturma kapsamında 13 tavukçuluk şirketinin sahipleri ve yöneticileri gözaltına alınıp sorgulandı. Haklarında adli kontrol tedbirleri uygulandı. Şirketlere ise denetim kayyumu atandı. Ancak daha sonra mahkemeye yapılan itirazla şirketlerdeki kayyum kararı iptal edildi.
6: Kırmızı etteki gibi veya bir diğer alanlardaki gibi çok yaygın bir üretici kitlesi yok. Şu anda baktığımızda aşağı yukarı 20-25 tane entegre işletme var böyle büyük çaplı olarak. Tabii ki bir hani buna tekelleşme denilir mi bilemem ama bir en azından kümelenme var.
3: Bu soruşturma aslında devletin tavukçuluk sektörüne ilk müdahalesi değil. 2025 sonbaharında Rekabet Kurulu bir denetim başlattı ve 13 firmaya toplam 3 milyar 700 milyon liranın üzerinde ceza kesti. Bazı sektörel düzenlemeler de yapıldı. Bu yılda Ramazan ayından hemen önce beyaz ete zam gelince bu kez tavukçuların ihracat yapması yasaklandı. Son olarak zincir marketler de beyaz et fiyatları üzerinden soruşturmaya girdi. Ticaret Bakanlığı satış rakamlarında usulsüzlük tespit ettiği marketlere 10 milyon liradan fazla ceza kesti. Şimdi soru şu, bu cezalar ve düzenlemeler tavuk fiyatlarını düşürebilir mi?
6: Elbette ki denetim önemli ama sorunu çözecek bir yol değil. Yani fiyat yüksekliğinin temel nedeni maliyetler. Tavukçulukta yem maliyeti toplam maliyetler içerisinde %68-%70 civarında. %14'te civciv maliyeti var ve bunların ikisinde de Türkiye ithalata bağımlı.
7: Personel giderimiz var, yem giderimiz var, elektrik giderimiz var.
1: Bütün tavuğun kilogram fiyatı bugünlerde en düşük 120 lira bandında. Ancak ürün parçalanıp ambalaja girince fiyat yükseliyor. Havaların ısınmasıyla başlayan mangal sezonu da tavuğun bazı parçalarında etiketleri daha da yukarıya çekiyor.
2: Mangal neysiz olmaz? Kolay kanatsız olmaz.
8: Kanadın tadı ayrı bir şey. Yani bir paket kanat, 3 paket pürzolası 900'e aldım.
9: Kanadın fiyatı her sene yaz sezonun mangalla beraber uçuşa geçiyor. Bütün tavuğa çok bir zam gelmedi. Mesela 80 liraya aldığımız tavuk işte 100 lira 110 lira gibi oldu. Yani %20 diyelim ama kanada bayağı bir zam geldi. %50 zam geliyor kanada. Kanatta tüketim çok olduğu için fiyat böyle şey gibi yani merdiven gibi tık tık tık tık tık bir baktık. Tavuk 400 liraya sattığımız tavuğu 650 liraya satmaya başladık kanada.
1: Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda Yönetmeliğine göre mahalle kasapları ve marketler tavuk etini bütün ya da entegre tesiste parçalanıp paketlenmiş şekilde satabiliyor. Salmonella bakterisinin bulaşma riskine karşı tezgahında tavuğa bıçak değdiremiyor. Ancak kasaplar yönetmelik değişirse fiyatlar da düşer iddiasında.
10: Eğer esnafım benim tavuğu parçalarsa %30'a yakın bir ucuzluk sağlayacağımıza inanıyoruz.
1: Kasaplara bazı veterinerler de destek veriyor. Salmonella gerekli önlem alınırsa kasap tezgahında bulaşmaz diyor.
11: Burada çok ciddi anlamda yanlış bir bakış açısı söz konusu. Kasapların başlı başına kasap hanelerde, kasap dükkanlarında bunu ete bulaştırma riski söz konusu değil. Bu konuda onlarca çalışmamız var. Entegre kesim hanelerinden tedarik edilen kanatlı karkaslarını yapmış olduğumuz çalışmalarda hepsinin kaynağı kanatlı kesim hane olarak gözüküyor.
1: Ancak gıda mühendisleri Salmonella'nın hata affetmeyeceğini belirtiyor.
12: En çok duyduğumuz Salmonella, kümesi hayvanlarında hem hayvanlar için hem de insan sağlığı için çok ciddi bir patojen yani hastalık yapan mikroorganizmadır.
3: Salmonella bakterisi insanlarda görülen gıda zehirlenmelerinin çoğunda olağan şüpheli konumunda. Tavukçuluk sektörü içinde tam anlamıyla bir kabus. Bir kümese ya da kesimhaneye girdiğinde temizlenebilmesi için binlerce tavuğun itlafı gerekebiliyor. İşletmeleri büyük maddi zarara uğratıyor. Bu nedenle tüm dünyada etlik tavuk kümesleri ve kesimhaneleri izole, ve çok yüksek hijyenik şartlarda çalışmak zorunda.
12: Çok zor bir süreçtir. Bu zor süreci yürütürken çok gelişmiş teknolojiye, ekipmana ve gıda güvenliğini şartlarına uygun olan fabrikalar, kesimhaneler bile zorlanıyor. Parçalama kısmını kasaplar yapacaksa bu ciddi tedbirleri onların da alması gereklidir. Acaba kırmızı etle beyaz etin konulacağı dolaplar ayrıldı mı? Kullanılacak bıçaklar ayrıldı mı? Hangi doğrama kesme tahtalarında kesilecek? Nasıl saklanacak? Kasalarda mı saklanacak? Arada hava akışı nasıl olacak? Üst düzey gıda güvenliği koşullarına uygun tesislerde bu işin yapılması lazım.
1: Tarım ve hayvancılık piyasası yakın vadede bütün tavuk fiyatlarında yeni bir artış beklemiyor. Ancak fiyatların düşmesi de öngörülmüyor. Tutulan kayıtlara göre ise tavuk eti fiyatları son 4 yılda %327 oranında arttı. Aynı dönemdeki genel gıda enflasyonu ise %600'ün üzerinde.
13: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu.
14: Hafta sonu yağış az noktada bekleniyor. İstanbul ve İzmir az bulutlu, rüzgar kuvvetli esmeye devam ediyor. İstanbul 26, Ankara parçalı bulutlu 27, İzmir 32, Bursa parçalı bulutlu 28 derece. Antalya az bulutlu 32 derece. Marmara biraz bulutlu, Kocaeli tarafı yerel yağmurlu. Bölgede kuvvetli esen Poyraz'ın hızı Çanakkale-Ayvalık'ta 55 kilometreye kadar çıkıyor. Edirne 29, Çanakkale 26 derece. İç Anadolu'da da Poyraz çok sert. Sivas, Niğde tarafında yağış var. Eskişehir 27, Kayseri 28 derece. Ege'de, Denizli, Afyonkarahisar'da kısa süre yağış ihtimali var. Kuvvetli rüzgar akşamları biraz üşütüyor. Manisa 32, Muğla 30 derece. Akdeniz sahilleri az bulutlu. Adana 33, Kahramanmaraş 36 derece. Karadeniz'de Bolu, Kastamonu, Samsun, Rize hattında bazı saatlerde yağış bekleniyor. Bolu 26, Samsun 27 derece. Bölgede rüzgarlar da kuvvetli. Doğu ve Güneydoğu genelinde lodos sert ve sıcak esiyor. Erzurum 28, Malatya 33, Diyarbakır 38 derece.
13: Hava durumu. NTV Radyo ile ilgili soru ve görüşlerinizi ntvradio@ntvradio.com.tr adresine yazın.
15: Merhaba sevgili cazseverler.
13: NTV Radyo'da pazar gecesi cazla renkleniyor. Hülya Tunça geçmişten bugüne caz çalıyor.
15: Orta ve yavaş tempolu caz parçalarıyla yorgun bir günden dingin bir geceye geçeceğiz.

0: Pazar saat 22.15'te NTV Radyo'da dinleyin. Hülya Tunçağ'la gece ve caz kayıtları kaçıranlar ve tekrar dinlemek isteyenler için ntvradio.com.tr adresinde ve podcast platformlarında. Burası NTV Radyo. Saat 3.
1: Saat 3 haberlerle tekrar karşınızdayız. İsrail'in ateşkese rağmen Lübnan'a yönelik saldırıları İran'ı harekete geçirdi. Tahran, Lübnan'da ateşkesin de dahil olduğu mutabakat zaptının ihlal edildiğini söyleyerek Hürmüz Boğazı'nı kapattığını açıkladı. ABD ordusu ise boğazın açık olduğunu savunuyor. Diğer yandan İran heyeti bugün yapılması planlanan teknik görüşmeler için İsviçre'ye gitti.
2: ABD ile İran'ın varılan mutabakat kapsamında teknik müzakerelere başlaması bekleniyordu. Taraflar bugün İsviçre'de bir araya gelecek. Açıklama Pakistan'dan geldi. Tarafların İsviçre'nin Bürgenstock kasabasında görüşeceği duyuruldu. Görüşmelere ayrıca arabulucu ülkeler Pakistan ve Katar'dan da üst düzey isimler katılacak. Pakistan adına Şahbaz Şerif ve Genelkurmay Başkanı Asım Münir toplantılara katılacak. Müzakerelere dair ABD tarafından da açıklamalar var. Başkan yardımcısı J.D. Vance, İsviçre'ye doğru yola çıktı. Vance, nükleer ve Lübnan'da ateşkes konularında ilerleme sağlamayı umduklarını söyledi. Masada nihai anlaşma için zemin oluşturuldu ancak İsrail ateşkese rağmen Lübnan'ı vurmaya devam ediyor. Son saldırılarda çok sayıda Lübnanlı öldürüldü. Lübnan resmi haber ajansının haberine göre İsrail savaş uçakları Nebatiye vilayetindeki farklı noktaları hedef aldı. İsrail topçuları da Nebatiye kent merkezi çevresini bombaladı. İsrail ordusu Hizbullah'ı suçladı. Açıklamada Hizbullah'ın ateşkesi ihlal etmeyi bırakması halinde Lübnan ve İsrail için istikrarın sağlanabilmesi